0: yani kandırılmaya müsait gibi bir ortam var insanların. Oradan da bir para mara götürmesinler diye ama.
1: Valla bence yani şöyle düşünmesinler. Aa, bir tane büyük skandal çıktı. Bundan sonra olmaz. Hayır. Aksine bundan sonra daha çok olur. Çünkü bütün uyanıklar şunu gördüler. Ya bu o kadar da zor bir şey değilmiş ya.
2: Tabii.
1: Biz de kuralım bir ahbap, dost, kardeş, kanka derneği. Ne olacak yani, sonuçta herkes çorbasına bakıyor. 3-5 ünlü de buluruz. Ben bu yani isimlerin, tabii hiçbirini ben zan altında bırakmak istemem ama zan altındalar. Ben istemiyorum zan altında bırakmak ama kendileri, evet, hepsi zan altında. Çünkü hepsi Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluk, dolandırıcılık işlerinden birine payanda oldular. Ona doğrudan destek verdiler. Yani bu isimlerin, mesela şu hani bizim duayen gazeteci dediğimiz Uğur Dündar gibi tiplerin özel desteği olmasa bu adam bu vurgunu yapamazdı. Ve daha vurgunun boyutunu da bilmiyoruz yani. Evet. Onun için zannediyorum ki savcılık bu şahısların da hesap hareketlerine bakacaktır. Yani bunlar tabii parası pulu var. Masum Kırmızıgül falan böyle çok para pulu ihtiyacı olacak adamlar değiller ama özellikle şu gazeteci takımı falan, yani bunu çok cilalayanlar falan var ya, bir parti onları aldılar. Hepsi de ya pişmanım pardon dedi. Bir tek Ruşen pişmanım dememiş.
0: Ruşen'in umurunda değil. Ruşen, ne yapabilirsiniz?
1: Ruşen'in diyor. Şöyle yani bir Osman Bey vardı vaktiyle, onunla ilgili böyle çok yemeği severdi yani, şeyi boğazına çok düşkündü, derlerdi ki helal haram ver Allah'ım, Osman kulun yer Allah'ım, Ruşen kulum. Ruşen de öyle biri olduğu için çok pek öyle utanmıyor yani, pek
0: benim
1: şey
0: ilgimi çeken abi kefaletin ötesinde şeyler var. Masum Kırmızıgül filmini çekti Haluk Levent'in ya. Ötesi yok yani. Ama Masum Kırmızıgül şey klasiğidir biliyorsun. Ahmet Kaya'yı da satmıştı o çatalların, evet, bıçakların, evet, atıldığı gece. Ondan sonra çıkıp yani böyle önce müthiş bir şey, sonra da sahipleniyor. Ahmet Kaya ile ilgili açıklamalar yapıyor. Ya sen o gece Ahmet Kaya'ya çatal bıçak fırlatanların, doğru, önde gideniydin,
1: doğru,
0: yani.
1: Doğru.
0: Neyse, bunları Kadir Mercan'a soralım, biz de konuşalım. Kadir merhaba.
3: Merhabalar Melih Bey.
0: Hocam ne oluyor? Adliyede hareketli dakikalar var. Senden dinleyelim Kadir.
3: Ya, dilerseniz şununla başlayalım. Biraz önce konuklarımızla da sohbetlerimiz Ruşen Çakır'la başlayalım. Ruşen Çakır geçtiğimiz günlerde bir ifadesine başvuruldu ve yaklaşık 2 sayfalık bir ifade verdi Ruşen Çakır. Vermiş olduğu ifadesinde kendisine savcı tarafından şu soruldu. Sizin nüfusunuz, isminiz kullanılarak milyonlarca kişi tırnak içerisinde mağdur olarak yer aldı. Yani mağdur edildi. Sizin isminiz kullanıldı. Bu konuda neler düşünüyorsunuz? Bu konuda kendimi suçlu hissetmiyorum dedi ve o dönemde orada bulunan gazeteci arkadaşlarımdan aldığım bilgiler dahilinde bu haberleri, bu destekleri yaptım dedi, vermiş olduğu ifadesinde. Yani gerekli yorumu hem kamuoyu hem de sizler benden sonra yaparsınız diye düşünüyorum. Öte yandan Ahbap soruşturması kapsamında aslında son dakika gelişmesi olarak sabah saatlerinde 4. dalga bir operasyon yapılmıştı. Operasyon kapsamında 14 kişi gözaltına alınmıştı. Sonrasında ise yine bazı ünlüler Ahbap soruşturması kapsamında ifadesine başvurulmak üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na davet edildiler. Bunları konuşacaktık fakat geçtiğimiz saat itibariyle yine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talebi doğrultusunda kayyum atandı Ahbap Derneği'ne. Bu kayyum da şöyle, Ahbap Derneği'ne ait olan maddi, manevi ve tüm gayrimenkuller bir kayyum heyeti tarafından yönetilecek. Direkt olarak herhangi bir gayrimenkule veya paraya atanan bir kayyum değil, direkt olarak bir yönetim kayyumundan bahsetmemiz gerekiyor. Konuyla alakalı olarak da zaten Cumhuriyet Başsavcılığından da bir açıklama yapıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması kapsamında Ahbap Derneği'nin tüm mal varlığını idare yetkisi yönetim kayyumuna devrildi denildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada. Öte yandan şimdi sabah yapılan operasyona da dikkat çekecek olursak aslında Ahbap soruşturması başladığından beri sürekli bir Başaran Holding vardı biliyorsunuz ki. Başaran Holding ile Haluk Levent arasında bir gayrimenkul alım satımı söz konusuydu. İddia şuydu: Haluk Levent kız yurdu yapmak için Başaran Holding'e gidiyor. Başaran Holding'den bazı gayrimenkulleri satın almak istediğini söylüyor. Ve bu anlaşma yapılıyor. Fakat Haluk Levent paranın belli bir miktarını, çok küçük bir miktarını ödüyor. Ve sonrasında ise hiçbir ödeme yapmıyor. Vermiş olduğu çekler de karşılıksız çıkıyor. İşte tam da bu kapsamda 4. dalga operasyonda Başaran Holding sahibi Hüseyin Başaran'ın da yine bu sabah saatleri itibariyle gözaltına alındığını söyleyelim. Bunu bulunduğumuz dakika itibariyle İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemleri devam ediyor.

0: Zannediyorum ki yine 4 günlük bir süre boyunca İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemleri devam edecek. Perşembe sabahı da İstanbul Adalet Sarayı'na rutin sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra sevk işlemleri yapılacak. Öte yandan şunu da söylemekte fayda var. Biliyorsunuz ki geçtiğimiz 3. dalga ve 2. dalga operasyonlar kapsamında gözaltına alınan kişilerin vermiş olduğu ifadeler önemliydi. Aslında hemen hemen hepsi bizim bunda bir suçumuz yok, bizi Haluk Levent yönlendirdi. Dernek başkanı olduğundan dolayı onun yaptığı, onun verdiği emirleri yapmak durumundaydık. Keza bu kapsamda en çok şoförler bu ifadeleri veriyor. Fakat verilen ifadelerle verilen ifadelere kıyasla Sayman olarak eski Ahbap Derneği'nde, daha doğrusu eskiden Sayman olarak görev yapan ve Ahbap'ın kurucularından olan Hüseyin Küçük'ün vermiş olduğu ifade de çok önemli. Çünkü Hüseyin Küçük vermiş olduğu ifadesinde 2017'de Ahbap Derneği'nin kurulduğunu ve kendisi ayrılmadan önce Sayman kararı olmadan herhangi bir para çıkışının olmadığını belirtmişti. Hatta bu konuda hem Yeliz Kaya ile hem de Haluk Levent ile birçok kavga ettiğini ve bu usulsüzlüklerin olmaya devam etmesiyle birlikte dernekten ayrıldığını söyledi. Ve yine kendi vermiş olduğu ifadesi doğrultusunda kendi ayrıldıktan sonra, artık saymanlık görevi bittikten sonra tüm yetkili olarak Haluk Levent olarak belirlendi. Ve Haluk Levent gelen giden para trafiğini çok rahat bir şekilde kendi istediği doğrultuda hareket etti desek yeridir Melih Altıroğlu.
1: Evet, çok teşekkür ederiz. Kadir'den son ayrıntıları aldık. Ahbap'la ilgili kayyum atandı. Yani, nedir Gaffar Kayyum, ne yapacak şimdi burada?
2: Nerede o şeyler, muhalif takım? Çıksınlar kayyuma hayır falan diye. Ben bekliyorum onları yani.
1: Çok ya çabuk kadar, vazgeçmiyorlar.
2: Yani cehaletin altın çağını yaşıyoruz ya. Mesela bu kayyum nedir, ne değildir'i anlatmaya, aylarca bunu anlatmaya çalıştık. Yani kayyum demek el koymak değil. Kamu menfaatine uygun bir şekilde, ya da şöyle diyeyim, kamunun zarar görmesi, yani sadece devletin değil, aynı zamanda halkın, milletin, ülkenin de zarar görmesini engellemek için bir şirkete, bir derneğe, bir vakfa, bir kuruluşa kayyum atanabilir. Kayyum ne demek? Yöneticiler işini düzgün yapmadığı için yerine atanan yönetim demek. Hepsine itiraz ediyorlar. Süpermarkete atansa ona da itiraz ettiler. Ya tavukçulara operasyon yapıldı, ona da itiraz ettiler ya. Ya tavuk eti almış başına gitmiş. Yani dünyanın en pahalı tavuk, dünyanın en büyük ikinci tavuk üreticisiyiz. 2 ya da 3. En pahalı tavuk etini yiyoruz. Devlet müdahale ediyor, muhalefet ayağa kalkıyor. Hani siz bu vatandaşın sofrasıyla ilgiliydiniz? Hani dar gelirlerin, geçim sıkıntı çeken insanın yanındaydınız?
1: Birçok konularla ilgilenmiyor.
2: Burada da hiç. Ya burada da şimdi ben bekliyorum, çıksınlar. Ahbap'a kayyum atanamaz. Ahbap'ın iradesi sakatlanıyor. Halkın Ahbap'ı. Halkın mı Ahbap'ı, bunların mı Ahbap'ı bilmiyoruz. Şimdi bu çok büyük skandal. Şöyle bir laf var. Yani ben bir yazıda yazdım. Babam Bekir Hoca'dan ilham aldım. Selam olsun kendisine. Dedi ki bana, ben bunu sordum. Dedim babacığım, dedim, ne düşünüyorsun? Bu tarihçi olduğu için böyle biraz mesafelere, uzak olaylara uzak mesafeden bakar. Çok bizim gibi gündelik şeyleri çok girmek istemiyor. Dedi ki cürmü cemiyet hazırlar, mücrim ifa eder.
1: Sen geçen yazdın, doktor bu, mu söyledi?
2: Evet, bunu babam söyledi. Babam söyledi. Bekir Hoca söyledi.
3: Biraz tercüme edelim.
2: Şimdi Türkçesi şu, yani suçu toplum hazırlar.
1: Evet.
2: Suçlu sadece icra eder, sadece tetiğe basar. Doğru. Asıl hazırlayan toplum.
1: Toplum zemin
2: Peki
1: hazırlar.
2: Burada toplum hangi toplum? Biz değiliz ya, biz uyardık. İşte toplum bir defa bu ünlüler. Bu sözde gazeteciler. Aslında tetikçi takım.
1: Bir de kül yutmaz pozlarında değiller mi? Bir de yani sürekli herkese diyorlar ya, siz affedersiniz aptalsınız, dediklerimizi yapmıyorsunuz, makarnaya kömürü oyunuzu satıyorsunuz, yanlış bilinçlenmişsiniz.
2: Bravo.
1: Yani bu karakterlerin ortak özelliği bu benim gördüğüm.
2: Herkese akıl veriyorlar. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni yöneten, AK Parti yöneten, siyaseti yönetenlere de akıl veriyorlar. Bıraksan devleti de Cumhurbaşkanı'ndan bile daha iyi yönetecekler. Muhteşem akılları var. Yetmiyor, vatandaşa da akıl veriyorlar. Oyunu oraya verme, buraya ver. Bir de yani böyle bir şey nasıl bir densizlik, yani öyle denir. Nasıl bir fütursuzluk bu? Her şeyi de çok iyi biliyorlar. Dediğin gibi kül yutmuyorlar. İşte önerdikleri, referans oldukları adam da bu. Peki buna referans olmuşlar. Yardım çalışmalarıyla ilgili. Teker daha birinci virajda patladı. O peki siyasette falan referans oldukları var bunların.
1: Tabii.
2: Onların durumu ne acaba? Mesela bir tanesi Silivri'de hapis yatıyor şu anda. Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluk dolandırıcılık davasından yargılanıyor. Ona da kendilerini paspas etmişlerdi, kefil olmuşlardı.
1: Fatih Portakal'ı görüyorsunuz şimdi mesela sen konuşurken. Fatih 2023 seçimleri oldu. Çıktı dedi ki affedersiniz dedi, ben dedi aptalmışım dedi. Beni dinlemeyin dedi. Ben dedi Fatih'in sözlerini

0: yaptırıyor.
1: Evet, böyle.
0: Aradan 3 yıl geçti, çıkmış. Yine ben aptalmışım falan. Ama sürekli yani siz referans oluyorsunuz, yol gösteriyorsunuz, işaret ediyorsunuz ve kendinizden çok eminsiniz. Aldığınız her kararında böyle bir sonucu çıkıyor şimdi, ortaya. Yani hikaye bu. Evet, bunun altı özellikle
1: çok
0: çizilmeli.
1: Çok haklısın. Bunlar bence de çizilmeli. Unutmamalıyız bunu. Çünkü bunlar kandırılanlar değiller.
0: Tabii.
1: Bunlar kandıranlar. Bir de kandırılanlar var. Onlar da be güzel kardeşim, be güzel vatandaş. Sen de yani elinde azıcık şekerlemeyle gelen herkese kandırılmaya müsait vaziyette bekliyorsun ya. Sana azıcık bir şey, mesela bir Atatürk süveteri giyiyor adam.
0: Sorma ya.
1: Bir işte Ver Coşku'yu bir 10. yıl marşı yapıyor. Ya buna ufacık bir sembolü gördüğün anda bir anda yelkenlerini indiriyorsun. Hiç şu soruyu sormuyorsun. Ya bu adam hırlı mı hırsız mı, bunun arkasında ne var? Şu yaşadığımız olay var ya, tam bir komedi Melih. Yani evet, buradan evet, ben tiyatro yazarları, edebiyatçılar, bütün o camiaya da sesleniyorum. Bunu yazsınlar. Çünkü burada muazzam bir komedi var. Yani Mahsun Kırmızıgül'ün çektiği gibi çekmesinler. Gerçeği çeksinler. Burada inanılmaz bir hiciv de var aynı zamanda. İnanılmaz bir ironi de var. Adam dolandırıcılıktan, çeşitli suçlardan, evet, müteaddit defalar takibata uğramış. 22 suç kaydı var. Hüküm giymiş. Hüküm giymiş ve işte bu, bir tane ismi lazım değil, bir avukat var. Bir troll bir avukat var işte. Her yere ortalığa düşen bir hanım. O şöyle yazmış: Ahbap'a, Haluk Levent'e bütün devlet kurumlarından daha çok güveniyorum.
0: Bir ara evet şey diyorlardı işte, Cumhurbaşkanı Haluk Levent, İçişleri Bakanı Oğuzhan Uğur,
1: ha, böyle
0: Maliye
1: bir
0: Bakanı
1: var,
0: bilmem ne olsa. Onu gördünüz mü Uğur Hocam siz?
2: Yok, görmedim.
0: Deprem zamanı görmediniz mi? Çok meşhurdu. Bu bütün ünlüler paylaşıyorlar.
2: Yok. Allah korusun Ahbap yani. Var. Demek yok, Maliye'nin Ahbap paraları kumarda bahis olarak yatacaktı yani.
0: Yani hocam o dönem size söyleyeyim, adaylığını koysa Haluk Levent ciddi oy alırdı.
3: O Time dergisinde çıkan yazıları bugün gelirken yine okudum. Geçen hafta da biraz bahsetmiştim.
0: Hangi yani, yazı Bülent abi?
3: Time'da bunu biliyorsunuz.
0: Hangi yazı Time'da çıktı?
3: Ahbap'ı. Time dergisinde Ahbap. Türkiye'nin en güvenilir 100 adamı yaptılar bunu. Ve diyor ki burada devletten daha çok güvenilen bir adam.
0: Ya insanlar çok gördüklerine güveniyoruz diye anketler yapılıyordu. Orada isim veriyorlar. Kimi görüyorlarsa ekranda ona güveniyoruz.
1: Sen
0: diyorlar.
1: De girmiştin Melih'cim. Ama bir tanesine sen de girmiştin.
3: Sonra Time'a baktım.
1: Teşbihte hata olmaz, yanlış anlama yani. Çok
0: ya birkaç,
1: ama sen güvenilir birisin. Ben güvenirim sana.
0: Birkaçında girmiştik. Şöyle girmiştik. Dediğim gibi ekranda görüyorlar adamlar. Sorduklarında ertesi gün diyor ki kime güveniyorsunuz? Ekranda kimi gördüyse gazeteci.
1: Onu, evet, çok
0: onu söylüyor. Güvenli.
1: Güvenle ilgili bir şey değil aslında. Ya. Ama onu istismar...
0: Gülben Ergen çıkıyor. Birinci sırada sürekli şey çıkıyordu. Uğur Dündar birdir. Onlar da hiç değişmez yani o güvenilirlik anketlerinin. Bir numara Uğur Dündar'dır.
3: Bugün çok ifadeleri bu sizin, bu Kırmızıgül'ün ifadesi ilginç. Çok eskiden bir tanıyor.
0: Tabii,
3: bunu
0: tabii.
3: Diyor çok problemleri vardı. Hapishaneye diyor ben götürdüm, teslim ettim diyor. Muhsin Kırmızıgül'ün ifadesi çok ilginç. Ben diyor bu sıkıntılıydı, yardımcı oldum ona diyor. Sonra diyor deprem olduğu zaman gittim ve diyor orada diyor ondan beraber çadır istedim. Çadırları gönderdi, bir kısmını gönderdi, ben yaptım. Ve onun dedi burada yaptığı bu hareketler o kadar hoşuma gitti ki kurtuluyor galiba dedim diye bir ifade var.
0: Evet.
3: Yani çok seviyormuş. Yardımcı olmaya çalışmış eskiden de, ama çok yakından biliyormuş bunu. Çok yakından.
0: İnsan arkadaşıyla ilgili böyle şeyler söylemez.
3: Şimdi bu ifadesi
0: yani
3: bu
0: şey, şekilde arkadaşına çıkıyor. Yardımcı oluyorsa olursun. Sonra bir olay olduğunda da çıktım bunu yaptık. Bu da arkadaşlık gibi. Bunlar da reklam için de kullanıyorlar. Ben onu da söyleyeyim ya. Kadir'e de onu bir soralım. Savcının soruları, Kadir, savcının soruları çok tartışıldı. Bu Ruşen Çakır falan diyor ki öyle şey, ilginç sorular soruyor. Yani samimi sorulardı. O samimi demiyor tabii ki de. Şey sormuş savcı, hani siz böyle bir vebalin altına giriyorsunuz gibi. Yani daha samimi şeyler sormuş. Nasıl güvendiniz? O sorular tartışılıyor mu?
4: Evet. Yani aslında tartışılacak bir tarafı yok o soruların, çünkü o dönemde yaşananları anlatabilecek sorular bu kapsamda.
0: İsimlerimize tercüman oldu babında yani.
4: İfadeye gelenlere bu. Evet evet, tam olarak öyle oldu, ama verilen cevaplar hemen hemen şu ana kadar kamuoyunda ünlü olarak bilinen, gazeteci olarak bilinen, buraya gelip ifade veren kişilerin ortak cevapları şu oldu: bazıları Haluk Levent'i çok önceden tanıdığını, bazı kötü alışkanlıklarının olduğunu ve sırf bu yüzden Ahbap Derneği'ne para bağışlamadıklarını ifade ettiler. Fakat bu konuda kendileri para bağışlamadıklarını, fakat vatandaşa para bağışlamaları konularında telkinlerde bulunduklarını yine kendileri itiraf ediyorlar. O dönemde de karışık, kaotik bir durumun olduğunu, belki bu durumları düzeltebiliriz düşüncesiyle hareket ediyorlar ve aslında Haluk Levent hakkında bildikleri

0: Verilerini kamuoyuyla paylaşacak olsalar sosyal medya tarafından tırnak içerisinde linç yememek için bu paylaşımları bazıları yapmadıklarını ifade ediyorlar. Şu ana kadar ifade veren ünlüler arasında sadece oyuncu Hazal Kaya 120 bin lira kadar bir para bağışı yapmış Ahbap'a. Onun haricinde ifade veren ünlülerden Fatih Altaylısı, Ruşen Çakır'ı, diğer Fatih Portakal gibi isimler hiçbir Ahbap'a bağış yapmadıklarını söylüyorlar. Bunlara Masum Kırmızıgül ve Feyza Altun da dahil, keza bu kapsamda bu iki isim bugün ifade vermişti. Biraz önce siz stüdyoda da belirttiniz, aslında Masum Kırmızıgül'ün vermiş olduğu ifade çok önemli. Çünkü kendisini çok çok önceden tanıdığını ifade ediyor. Herhangi bir hata ve teşbihte herhangi bir sıkıntı olmaması adına müsaadeniz olursa herhangi bir ekleme veya çıkarma yapmadan direkt olarak Masum Kırmızıgül'ün vermiş olduğu ifadeyi okumak isterim sizlere. Zaten çok kısa, yaklaşık yarım sayfalık bir ifadesi var.
1: Aman, kendisi yarım sayfa okumayacaksın diyor,
0: ben
1: değil mi?
0: Haluk Levent'i çok uzun...
1: Yarım sayfayı okumayacaksın.
0: Çok kısa kısa geçeceğim.
1: Peki,
0: çok
1: yani boş ver şimdi yarım sayfa.
0: Yok yok çok.
2: Peki.
0: Ya şöyle özetle şunu söylüyor. Ben Haluk Levent'i çok iyi tanıyorum. Çok önceden biliyordum. Biraz önce stüdyoda da söylediniz. Kendisini bizzat cezaevinde ben ziyaret ettim. Ben bıraktım cezaevine. Fakat bazı kötü alışkanlıkları vardı. Bu alışkanlıklarından vazgeçeceğini düşündüm. Fakat vazgeçmediğini gördüm. Çok pişmanım gibi bir ifade verdi. Feyza Altun da o dönemde yapmış olduğu paylaşımlardan çok pişman olduğunu, bugün bunu daha iyi anladığını, o dönemde aslında kendi açısından hem oradaki vatandaşlara hem de Türkiye geneline bir yardım etme isteğinin olduğunu ifade etti Melih Altınok.
2: Evet. Uğur Hoca'nın bir sorusu var Kadir.
3: Evet, Kadir Bey, iki tane kısa sorum var. Şimdi siz dediniz ki Hazar Hanım bir tek 120 bin lira vermiş, başka hiçbiri vermemiş.
2: Evet, önemli bir
3: sadece
2: konu.
3: Reklam. Şimdi biz biliyoruz ki bu tip böyle kampanyalarda sanatçılar para alıyorlar. Para vermiyorlar, para alıyorlar. Şimdi acaba para alan var mı Ahbap'tan, yani isim hadi burada görünüyor işte Uğur Dündar, Hayko Cepti, yani hayrına mı çıktı bu işin reklamı yaptı, para mı aldı acaba? Böyle bir bilgi var mı en azından?
0: Şöyle söyleyeyim, MASAK raporu henüz daha düzenlenmedi. Fakat İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şu anda MASAK raporunun üzerinde duruyor. Konuyla alakalı olarak o hesap hareketleri didik didik ediliyor. Şu ana kadar herhangi bir ünlü para aldı mı almadı mı bunun bilgisine henüz ulaşamadık. Ya da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında bu bilgi mevcut. Henüz daha kamuoyuyla paylaşılmadı. Fakat şu zamana kadar yani ifadeye gelen ünlülerin sadece, altını çizmekte fayda var, Hazal Kaya 120 ya da 140 bin lira kadar Ahbap'a evet, bir bağış
3: evet,
0: yapıyor.
3: Ya.
0: Onun haricinde ki insanlar Haluk Levent'i çok iyi tanıdıklarından dolayı bu bağışı Ahbap'a yapmadıklarını belirtiyor. Şunu da ekleyeyim. Hatta bir oyuncu, o da önümüzdeki günlerde yine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında ifade vermek için bu noktaya gelecek. Kendisi nakit bir şekilde yaklaşık 60-70 bin dolar kadar bir parayla deprem bölgesine gidiyor. Bu parayı Haluk Levent'e, yani Ahbap Derneği'ne teslim etmek istiyor. Fakat karşılığında herhangi bir makbuz alamayacağını öğrendikten sonra kendi arkadaşlarına tırnak içerisinde bu adam dolandırıcı deyip parayı vermeden kendi imkanlarıyla oradaki insanlara yardım ettiği denilen oyuncuların da olduğunu iddia
2: ediyorlar. Tabii bunları 3 yıl sonra söylüyorlar evet, yani. Bunun tabii kıymet harbiyesi yok ki 3 yıl sonra, değil mi? Bunu o zaman söyleyeceksin ya.
3: Tabii tabii.
2: Şüphe kendini uyandırıyor.
3: Kendini kurtarmak için söylüyor şimdi belki de.
2: Bu çok ayıp bir şey. Demen lazım çıkıp bu adama dikkat, Masum mesela. Bu adama şimdi dikkat edin demesi
3: ikinci
2: lazım.
3: İkinci sorum da bununla
2: ilgili. Hemen sorun hocam, hızlı evet, ilerleyelim.
3: Şey, kötü alışkanlıklar dediniz birkaç yerde. Bunların içinde o bahisler falan filan, sahtekarlıklar da var mı? Yani kötü alışkanlıklar herkesin kafasında
2: başka şey. Kumarı diyor ya işte.
0: Kötü alışkanlıklar. Direkt olarak kumarı diyor, evet.
3: Evet, onu söylüyor. Tamam, kumarı teşekkür ederim.
2: Ya Cüneyt Hocam, sizin ilginizi çekmiyor mu? Uğur Hoca'nın da söylediği o. Sadece bir kız para vermiş. Diğerleri çıktılar, reklam yaptılar. Ah baba, elinizde avucunuzda ne varsa verin verin verin falan diye.
3: Ama kendileri
2: hiçbiri vermemiş, de para vermemiş.
3: Allah bilir, para aldılar bir de yani.
2: Onu bilmiyorum ama mesela Acun Ilıcalı uyanmış olabilir. Su göndereyim ben demiş, hani aynı nakdi değil de aynı yardım yapayım, su göndereyim. Ama bilmiyor ki o su da satılır belki. Bu
4: nakit de vermiş
2: bu
4: ama.
2: Bu bile bile o dönem ortak olmak anlamına gelmez mi? Şüpheleniyorsunuz, kendiniz para vermiyorsunuz.
4: Para veren ama var ama sevgili Melih.
2: Kaç kişi var?
4: 5 milyon var. 5 milyon.
2: Ha, anladım.
4: Beş
2: şimdi milyon bu ünlüler var. İçinde Bülent abi. Ünlüler
4: iki futbolcu, ikişer 2 milyon.
2: Tamam, onlara gelelim de.
4: 2 milyon veren var.
2: Ben vermeyen, yani vermeyen yok değil mi? Vermiş ki zaten milyarlar toplamda.
4: Onun için, onun için çağırıyorlar bunları. Ya.

0: Onun için çağırıyorlar. Siz verdiniz mi diye soruluyor.
1: Şu ana kadar sadece Hazalkaya vermiş. Tamam, ben de diyorum ki Uğur Hocam, yani Bülent şey, diyorum ki bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir tek bir kişi vermiş.
2: Ya şimdi bu aslında şöyle bir şey. Bir kere bu mahalleye girmişler. Kendilerini bu mahallenin birer üyesi olarak veya birer oranın şeyi olarak tanımlamışlar. Oradan çıkamıyorlar ama o mahallenin içindekileri, herkesi de bunlar birbirlerini tanıyorlar. Kimin ne yaptığını. Yani hırsızı, arsızı, işte kumarbazı, ne bileyim alkol kullananı, uyuşturucu kullananı, hepsi birbirini tanıyor. Yani ben bunları böyle bir genelleme içerisine sokmak istemiyorum ama buradaki temel kriter şu: iktidar karşısında hangi şart ve durumda durabilirsem durayım.
1: Motivasyon.
2: Ya burada ben tahkim olayım. Burada işte şeyimi, argümanlarımı buna göre geliştireyim. Bütün maksat bu. Ama kendi içlerinde de böyle bir şey olduğu zaman da destek vermiyorlar. Yani topluma bunu gösteriyorlar. Bunun detayını göstermiyorlar ama genel olarak bunu gösteriyorlar.
1: Siyasi pozisyon alma kaygısı onları biraz itekliyor.
2: Ya kesinlikle. Hı, yani evet. Buradaki temel nokta bu.
3: Net yani.
2: Bir de şu var. Pardon. Şimdi bu dernek kamu yararına çalışan bir dernek değil. Yani Dernekler İşleri Bakanlığı'nın kendi belirlemiş olduğu dernekler kanununa göre sıralandığında bunlar izne tabi. Yani evet. Bağışı bile alırken izne tabi bir,
3: her bir
2: yani,
3: bağış için
2: duruma göre. Bir şey olağanüstü bir durum olacak. Bir tespit olacak. İşte devlet bu konuda müsaade edecek. Yani böyle olduğu halde bile fütursuzca hareket etmişler. Yani Kızılay'ın karşısına konumlanmışlar. Yani halkın o duygularını istismar etmişler. Evet, evet. Ya ben o günleri hatırlıyorum. Ya bir de telefonlara mesaj da geliyordu, biliyor
4: geliyordu
2: musunuz?
4: Geliyordu hocam.
2: Yani bu nereden bulurlar bu numaraları? Nasıl olur?
5: Evet, olur. Bulur her yerden.
2: Yani resmi bir şey değil.
3: Etmek zor değil. Evet.
2: Dolayısıyla kendi işlerinde bir çevrim kurmuşlar ama bu tabii toplumun bakış açısı çok önemli. Ben mesela buraya gelmeden önce birkaç arkadaşla görüştüm. Vallahi diyor, verdik biz diyor. Ama diyor şimdi bunları görünce diyor pişman oldum diyor. Evet. Ya neden sorgulamıyorsun ki? Ya bu adam zaten bir sabıkalı. Geçmişte bununla ilgili birçok şeyleri var.
1: Bu işten
2: var.
1: Bir de hocam, değil mi? Sabıkası çek, sahte çek. Ya tabii, yani bunlar. Başka bir şey olur da.
2: Yani bu
5: sabıkası da bunlar.
2: Yani. Yani sanatçılığı bırakmış, bulunduğu konum ve şöhreti bu yöne kanalize etmiş. Bunun üzerinden kullanıyor. Ya bunlar hepsi biliniyor. Ama neden işte o tarafta olduğu için, o tarafın konumlandığı için orada bunların hepsini uygun görüyorlar.
0: Çünkü İzmir Marşı'nı çok güzel söylüyor, değil mi? Şimdi Melih çok Bey, meşhur bir söz şey var, atasözü var. Hocam.
5: Burada bir önemli bir şey var. Bu paraları alırken ahbabın resmi, dernekler masasına kayıtlı falan resmi hesabına mı, yoksa Haluk Levent kendi ya da asistanının şahsi hesabına mı aldı? Bu çok önemli.
3: İkisi de var.
5: İkisi de mi var?
3: İkisi demiş.
5: Hem şahsını yani aldık. İkisi de var, ağır suç. Ama bir tanesi öbüründen daha ağır.
3: Zaten şöyle diyor. Diyor ki ben diyor ahbap paralarını iade edecektim diyor. Yani almadım.
2: Bir şoför mi? Meselesi var.
1: Almadım, tam edecektim demiyor. Beni pazar günü
3: tam,
1: içeri aldılar.
3: Tam edecektim. Yani diyor. Bir azıcık biraz saydınız, yarım saate kalmaz tam getiriyordum. Tam hatta bankadaydım. Yani şimdi böyle bazen mesela alacağınız
5: aklımız
3: olur.
5: Aklımız da alay ediyor yani.
3: Alacağınız olur. İki tip borçlu vardır bak. Yani esnaf falan bunu bilir. Esnaf izleyicilerimiz çok. Esnaf bunu bilir. Yani bir eski usul, az kaldı ama namuslu borcunu alıp gününde de saatinde getirip veren vardır. Bir de borcunu ödemeyen tipler ikiye ayrılırlar. Bir, telefonu açmaz, ulaşamazsın. Hiç ulaşamazsın. Bir de hemen açar telefonu. Aa abi, bankadayım, bir saate geliyorlar.
1: Ben de senin paranı yatırıyorum.
3: 30 gün boyunca bir saate geliyordur. Bir saate geliyordur. Adama bir şey de diyemezsin. Her defa. Ve sonra bir olay çıkar. Ya işte çatladı, patladı, yağmur yağdı. Af buyurun, eşek kaçtı falan düştü, bir şeyler söylüyor. Şimdi Gülben Ergen'in bir açıklaması var. Onu okuyayım mı müsaade edersen?
1: Tabii ne diyor hocam?
3: İlginç bir şey. Şimdi Gülben Ergen bu ahbap kampanyaları yapılırken şöyle yazmış. 10 Şubat 2023. Depremden hemen sonra. Bak 10 Şubat 2023.
5: 4 gün sonra. Evet.
3: Depremden 4 gün sonra AFAD canla başla çalışıyor. Ahbap gibi yüzlerce dernek sahada çalışıyor. Ahbap çalışıyor mu bilmiyoruz. Pek çalışmıyormuş, onu anlıyoruz. Kızılay'da tabii onlarla beraber çalışıyor. Gülben Ergen de şöyle yazıyor. Haluk Levent'e bu ülke laf söyletmez. Ünlem. Ülke laf söyletmez Haluk Levent'e. Gülben Hanım diyor bunu ben. Kendini korumaya ve savunmaya ihtiyacı olmayacak kadar iyilik peşinde bir adam. Ünlem. Bir daha ünlem. Ve koca bir Anadolu yüreği taşır. Bu ne demekse, ben Anadolu yüreği nasıl bir şey onu bilmiyorum da. Yani manda yüreği falan gibi bir şey galiba. Büyük bir şey galiba böyle. Şimdi

0: Bunu demiş ya Gülbener yani. Şimdi Gülben Hanım da ifadeye çağrılmış. Şimdi bugün de şunu yazmış. Ne diyor ki? Haluk Levent konusundaki süreçle ilgili hangi gerekçeyle ifadem istendi bilmiyorum. Anlamamış yani. Ancak gidip ifademi eksiksiz vereceğim. İfade sürecimin ardından iyilik ve adalet arayışına son verip X hesabımı kapatıyorum.
1: Öyle mi? Yani o yüzden mi o aboneliğe geçiyor, oraya geçiyor? Evet. Abi bunların kavgasından bıktık. Ya diyeceğin şudur, insan yanılabilir. Ne bileyim kardeşim, ben güvendim de, çıkmıştım millette, gittim ben de ona yardımcı olayım deseler, ben buna hani daha şeyle, anlayışla karşılayacağım. Ama uyanmışlar. Mesela Taha Hüseyin Karagöz, gazeteci arkadaş, şey diyor, bu Oğuzhan Uğur bir video çekmiş. Diyor ki beni aradı diyor. O deprem zamanı. Deprem olurken. Ya demiş işte bu Haluk Levent gidip bakanların yanında seni kötülüyor. Haberin olsun. Yani beraber çalışıyorsunuz ama işte başına iş gelebilir. Yani o nereden duyuyor bilmiyorum ama bakanların yanında gelip Haluk seni kötülüyor diye Oğuzhan Uğur'a telefon açıyor. Taha Hüseyin Karagöz.
0: Ha, onu ben yeni öğrendim.
1: Oğuzhan Uğur video yayınlamış da orada duydum ben de. Yani söylemez herhalde böyle bir şey olmasa. Ben de orada uyandım diyor. O zaman bir dikkat etmeye başladım. Başımdan diyor kaynar sular döküldü. Hani ne oluyor? Dikkat et. Yani bu bugün ortaya çıkan bir durum değil. Tabii. Aradan 3 yıl geçti. İşte o Taha da mesela, Taha Hüseyin Karagöz de gidiyor ona içerideki bilgileri söylüyor. Bak kardeşim diyor, böyle böyle bir şey var falan filan. Yani bilmeyen de yokmuş bu işi. Anlatabiliyor muyum? Bu üst seviyeye gelip benim anlamadığım bu. Böyle bir organizasyon var, çıkıp söyleyeceksin o zaman bunu. Biz o dönem bu yazıları yazdık diye linç edildik. Kan emiciler diye yazı yazdım. Depremin o gününde işte bu hikayeyi anlatıyorduk. Evet, yani bunu dediğimiz için siz madem elinizde bilgiler var, Haluk Levent tehlikeli olduğu konuşulabiliyor. Yani parayı çalıp götürebilir ya da zimmetine geçirebilir. Hani madem böyle üst düzey şaibeler var, bunları dile getirecektiniz. Bu kadar basit. Sonradan bunun bir anlamı yok.
0: O dönemde yani geçen programda konuşmuştuk hatırlarsan. Hani sık dile getirmekten ben yoruluyorum ama gerçekten yani bu organizasyonların tehlikesini uyaran insanlar vardı. Bizler o taraftaydık. Yani biz aldanmadık, aldatılmadık kardeşim. Ama linç edildik. Yani başımıza gelmeyen de kalmadı. Çünkü bu iş sadece bir dernek işi değil değerli arkadaşlar. Hocamın söylediği nokta var. Bu işin siyasi bir uzantısı da var.
1: Tabii.
0: Yani şöyle, hani siyaset için yapıldı diyemeyiz ama siyasetin bir aracı ve aparatı haline gelmiş, işler birbirine girmiş. Zaten Haluk Levent'in abisi ile ilgili bir dosya var, Şile Belediyesi'ne dayanıyor.
1: Orada başlamış.
0: Orada zaten başlamış, çok enteresan şeyler var orada, tuhaf ilişkiler. Yani işin ucu bu belediyelerdeki yolsuzluklara falan dayanıyor. Oraya dayanınca da ne çıkıyor biliyor musun? Nereye dayanıyor sevgili Melih? Aynı zamanda internetteki yüz binlerce trole dayanıyor. Tabii. Ya bak bugün mesela CHP konusu geldiğinde konuşacağız. Bugün CHP'ye yapılanlara bakın. Muazzam bir şey var. Yani dezenformasyon ordusu var.
2: Aynı,
0: ve o orduyu karşınıza alıyorsunuz. İşte o ordu bu adamı cilaladı.
1: Yani şurada yanlış anlaşılmasın. Bunu bir şey bildiğimiz için bu uyarıları yapmadık. Sadece şüphe uyandıran durumlar vardı. Dedik ki bir dernek 3-5 tane ünlü devletten güçlü olamaz. Bu algıyı yaratmaya çalışıyorlar. Bu tehlikelidir. Kızılay'ın tamam yanlış işte çadırı madırı bir şeyler oldu bilmem ne. O konu bakidir yani, eleştiriler bakidir. Yanlış yaptı Kızılay ama yanlış yaptı diye deprem zamanı Hilal-i Anver Cemiyeti'ni mi biz yıpratacağız? Yani yanlış yapar, başkanı yanlış yapar.
3: Devleti düzeltir. Yıpratıyorlar
1: deprem
3: bunlar.
1: Deprem var arkadaş, biz yani yanlışı geçeceğiz. Yanlış yapma, doğru yapacağız. İşimize devam edeceğiz. Bunun kendisinin tehlikeli olduğunun altını çizdik. Yoksa hani bildiğimiz bir şey olsa zaten söylerdik.
0: Bir de sevgili Melih, şöyle yani bir şey de var. Mesela ben tekrar etmiş olacağım. Özür dilerim bunun için. Şunu tekrar söylemek istiyorum. Mesela bu konuyla ilgili yazıp konuştuğumuzda kayıtlarım var benim. Ben sadece ahbabı değil, sahadaki bütün derneklerin dikkatle incelenmesi tabii gerektiği. Bu işte AFAD'ın ve Kızılay'ın en önemli kurumlar olduğu, asıl bunların bu işi yapacağı, diğer derneklerin de denetlenmesi gerektiğini özellikle söylemişim. Diğer derneklerin hiçbirinden bir itiraz gelmedi. Ya o kadar mesela Beşir Derneği var, İHA var. Yani daha ziyade muhafazakar kesimin dernekleri. Evet. Çoğunluktaydı onlar. Gerçekten orada yani aylarca, tabii, yüzlerce gün orada kazan kaynattılar, iş yaptılar. Onlar da hiçbiri şunu demedi. Vay gafar yakınca neden bunu diyor demedi. Fakat ahbapçılar demek ki arkada gizlemek istedikleri bir şey varmuş. Gerçekten bir başka sıkıntı varmış. Onu görüyoruz.
2: Mesela sonra onu şey Sayın Genel Başkan Devlet Bahçeli söylemişti o gün.
1: Evet.
2: Hemen
1: evet. İlk günlerde uyarısı.
2: İlk günlerde söyledi.
4: Bugün çok güzel bir açıklaması var.
1: O önemli dediğiniz gibi, o dönem nadir yapılan açıklamalardandı. Yani çünkü şey de Cüneyt Hocam, atmosfer çok ağır. Ne diyorsun? Evet. Yardıma mı engel oluyorsun diyorlar. Evet. Öyle evet, de bir ajitasyon evet var ki.
2: Ters tepki yaratabilirdi.
0: Adamlara laf söyleyince sanki depremzedenin

0: Hayatıyla
1: Aynen öyle.
0: oynuyormuşsun gibi davranıyor. Halbuki o Oğuzhan denen bu çocuk depremde baraj patladı yalanını uyduranlar. Bunlar hep konuştuk. Tekrar tekrar konuşmamız lazım. Baraj patladı yalanı nedeniyle deprem afet bölgesinin belirli bölümünde kurtarma çalışmaları durdu. Kaç insanın öldüğünü bilmiyoruz. Kaç insanımızın hayatına mal olduğunu bilmiyoruz. Katil oldunuz, katil. Yani birden çok cinayetin vesilesi oldunuz. Elinize kan bulaştı. Hiç utanmanız, arlanmanız olmadığı için de hiçbir şey olmamış gibi devam ettiniz. Neden? Arkanızda böyle bir ünlüler korosu var çünkü. Siz ne yapsanız alkışlıyor. Gerçi şimdi Allah'tan Gülben Hanım hayır işi yapmaktan vazgeçmiş. Aman arkadaş, biraz hayır yapma. Biraz iyiliğin şöyle kenarda dursun. Sen bugüne kadar çok iyiliğinizi gördük. Bundan sonra aboneliğinizi görelim.
2: Ben şunu söyleyeyim Gülben Ergen'le ilgili. Yani çok net ajan provokatörlük yapıyor. Bunu niye yapıyor bilmiyorum. Daha fazla ün elde etmek, ilgi müptelasını herhalde onu tatmin etmek için mi yapıyor bilmiyorum. Narin cinayeti oluyor. Basıyor. Devlet Narin'in katillerini saklamaya çalışıyor. Ya devlet bir kız çocuğunun katillerinin niye saklamaya çalışsın? Niye yani bunu yapsın? Jandarmada şurada burada sorunlar olabilir. O zaman spesifik işaret edeceksiniz. Şu jandarma komutanı soruşturmayı kilitliyor. Şu savcı şunu yapıyor deseniz anlarız da. Yani devlet niye bir çocuğun öldürülmesine ve taciz sonucu öldürülmesinin üzerine örtmeye çalışsın ki? Bu kadın ama sürekli bunu yapıyor.
1: Ama
2: yani
1: şöyle
2: herhangi
1: bir
2: davada.
1: Bunlar şimdi sosyal medyada takipçisi çok fazla olan insanlar.
2: Evet.
1: Bu şimdi yeni liberalizmin yenisi de çıktı. Yani 80'lerde neoliberalizm, ondan sonra...
3: Bu neo.
1: Evet, şimdi liberalizm...
2: Azalarak bitecek inşallah.
3: Ultra neo.
1: Ve bunun en büyük şeyi de, vasatı da sosyal medya. Mesela bu şimdi bilmem kaç milyon takipçisi vardır. Bunların arasında 100 kişiyi etkilese, o 100 kişi zaten gerçek toplumda taraftar bulabiliyor.
2: Tabii.
1: Dolayısıyla CHP'li olmak, Ahbap Derneği taraftarı olmak, bunların hepsi ayrı ayrı... bir etiket oluyor. Birleştirdiğin zaman zaten siyasetin sosyolojisinde bu tarafta konumlanmış oluyorsun.
2: Popülaritesi de artıyor tabii. Onlarla işte çocuk haklarını savunan avukat, sanatçı onun dışında.
1: Mesela okuyan
2: herkes...
1: kişi bu da bak bizim gibi düşünüyor diyor. Böyle artıyor bunun şeyi.
4: Şimdi bu devleti düşmanlığı, devlet kurumlarını zayıflatmaya yönelik bir psikolojik harekat. Harekatı evet, sadece doğru. Bu adamlar, bunları da kullanan bir mekanizma
2: öyle
4: var.
2: Öyle düşünmeliyiz.
1: Çoğu farkında
4: yani.
1: Değil.
4: Öyle düşünmek lazım.
2: Bunları sadece para mara işi değil. Değil yani.
4: Çok daha önemli. Devlet, hükümet, hükümetin zayıflığı, devletin. Mesela Kızılay'da iktidarı o bir olay yüzünden öyle bir noktaya getirdiler, AFAD'ı saldırdılar. Ve buraya güvenilir bir adam gibi paralar gelmeye başladı. Şimdi bir meşhur söz vardır. Bir adam uçmaz. Adamı uçururlar. Bu adamı uçurmuşlar.
2: Uçmaz mülüt.
4: Bu işte bu Basu Kırmızıgül de ben tanıyorum diyor. Çok diyor sıkıntıları vardı diyor. Hapishaneye ben götürdüm diyor. Bunun arkadaşları da biliyor bunu. Ve bunları bile bile yapıyorlar. Bile bile yapıyorlar. Bunları da başkaları kullanıyor. Devleti, iktidarı yıkmaya. Bunu tek başına değil. Yani daha geniş düşünüp dünya çapında düşünmekte yarar var. Türkiye ile ilgili her konuyu bu şekilde değerlendiren, psikolojik harekatı yapan sosyal medya dediğimiz mekanizmalar tamamen istihbarat örgütlerinin elinde. İstihbarat örgütü her şeyi kullanır. Yani sadece kalkıp ajanlar macanlar dolaşmaz. Doğru. Sosyal, şu anda gençler o kadar önemli ki gençler üzerinde oynuyorlar. Gençlerle üzerindeki bu mekanizmalar şimdi tartışılıyor. Bugün mesela Ayko Çepkin'in yaptığı bir açıklama var. Ya diyor bir de ben bekliyorum ya üzüldüm diyor. Beni çağırmıyorlardı. Bütün herkesi çağırıyorlar meşhurları. Beni de çağırdılar diyor. Çok memnunum filan diyor.
2: İfadeye çağırdılar diyor.
4: Tabii.
2: Satacak konserlerinde çıkacak çoluğa çocuğa diyecek ki seçimden önce öyle diyordu. Bu son konser diyordu. Bu son konser, seçimi kaybedersek AK Parti kazanırsa CHP gelmezse bu son konserimiz olacak diyor. Konserden konsere koşuyor. Gençleri işte çarpıyor. Onların cebindeki 3-5 kuruşu alıyor. Gençler de bunları devrimci falan zannediyorlar. Hani solcu, muhalif falan. Ya bunlar CHP'li. Yani bu şey için demiyorum bunu. Devrimci falan diye bir parti, AK Parti'de parti, CHP'de bir parti. onu destekleyen, onun çevresinde yer alan adamlar. Devrimci falan değiller yani.
0: O teoriye girecek olursak CHP karşı devrimcidir ya.
2: Ne o var?
0: Evet.
3: Tabii reaksiyoner.
0: Lütfen devrimcilikse devrim, yani onun reaksiyonerdir yani.
1: Hangi o, CHP?
0: Hocam siyaset
3: değil. Bu CHP böyle.
0: Başından beri böyle. CHP'den bahsediyoruz. Bugün kurucu CHP başka bir şeydir, unsurdu. Herkes onun içindeydi.
3: O tek parti dönemini saymıyoruz.
0: O ayrı bir konu.
3: Çok partili zamanda.
0: Ama yani

0: Bugünkü CHP'ye bak, eğer devrimcilik üzerinden bakacaksak tam aksine reaksiyoneldir, gericidir. Yani gerici diye bir tabir var ya, teknik anlamda söylüyorum bunu. İdeolojik anlamda değil, teknik anlamda gericidir. CHP devrimci mevrimci değil, üfürmesinler yani.
1: İşte öyle satıyor ya buradaki.
0: Ama böyle satıyorlar.
2: Tek
0: böyle
2: parti,
0: satıyorlar.
2: Tek partiden çıkan birisi devrimci nasıl olacak?
3: Kadir.
2: Kendiz diktatör zaten.
3: Hiç ifadesinde şey diyen oldu mu ya? Kardeşim ben de desteklemişim, ne bileyim, inandık işte, gittik falan. Böyle bir samimi ifade gördün mü Kadir?
4: Kaçırdık. Şöyle mı? İfadelerde hemen hemen aslında Veli Altınok hepsi aynı cümleleri kullanıyorlar. Yani o dönemde kendisine inandıklarını, böyle bir şeyin olmayacağını düşündüklerini ifade ediyorlar. Fakat şunu da ekliyorlar. Hani ne olur ne olmaz diye biz kendi cebimizden bir para vermedik ama vatandaşın para vermesi için vatandaşı o dönem teşvik ettik.
5: Bu daha kötü. Ve, yani tam inanmamışlar işte.
4: Biraz önce de daha doğrusu.
5: Değil mi? Bu daha kötü.
3: Savcı demesi lazım. İnan. Zaten diyorsun. Hem ben yine de para vermedim diyorsun. Yani burada bir şey var demesi. Demiştir de muhtemelen.
4: Ruşen Çakır'a sorulan soru
3: dinliyoruz Kadir.
4: Şimdi Ruşen Çakır'a direkt olarak şu soruluyor. Hani o dönemde sizin isminiz kullanılıyor, sizin nüfuzunuz kullanılıyor ve nüfuzunuz kullanılarak milyonlarca vatandaş mağdur edilmiş durumda. Hani bu konu hakkında düşünceleriniz nedir diye sorulduğunda kendisi şu ifadeleri kullanıyor. O dönemde, yani depremin olduğu dönemde bölgedeki gazeteci arkadaşlarından duyduğu şekilde haberlerini yapıp bu şekilde ahbaba güvendiğini ve kendisinin herhangi bir suçu olmadığını ifade ediyor mesela.
0: Herkes şey diyor, ben ondan duydum. Yani sonunda bütün suç bahçıvana kalacak.
5: Yani ben vermedim ama vatandaşın vermesine vesile oldum demek daha ağır. Tabii. Ben verdim, yani yanıldım, şaşırdım, ha, kendi param. Ama vatandaşın, affedersiniz, kazıklanmasına suistimalle, bu daha ağır suç bence.
2: Şimdi burada ayıp çok kritik, bu yani, çok kritik bir olay daha var. Kızılay'a kan vermediler, kan.
0: Doğru, tamam.
2: O olayı aldılar ve çeşitli yerlerde, meydanlarda Kızılaylar kan alma yerleri koydu. Geçenler tepki gösteriyordu. Buna bir tanık oldu. Kızılay meydanında. Şey. Vermeyin onlara diye. Sonra hastaneye düştüğü zaman ağlıyorlardı kan bulmak için.
3: Kadir Bey, ek yapacaksın galiba. Kadir bir şey mi söyledi, ben mi kaçırdım?
0: Söylemedim yani. Bir şöyle bir bilgi paylaşayım ben.
4: Şöyle.
0: Ha, bu.
4: Çok özür diliyorum. Ses biraz geç olduğu için. Geç iletildiği için 7 saniyelik bir fark var. Şimdi ifadelerde direkt olarak bunları ifade etmiyorlar. Sadece şunu ifade ediyorlar. Biz o dönemde ahbaba bağış topladık ama biz kendimiz bağış yapmadık. Direkt olarak işte biz vatandaştan aldık, kendimiz ödemedik değil de ahbap için yardım topladık ifadeleri var.
3: Ama işte bu çok kötü. Sen azıcık parası olan öğrencilerden falan para isteyeceksin. Yani diyeceksin ki ekrana çıkacağım, ben çok zor durumdayız devletimiz, destek olun diyeceksin depremzedelere. Kendim 5 kuruş vermeyeceğim. Hukuki yönünü söylemiyorum, beni ilgilenmiyorum, savcılar bilir.
5: Ahlaksızlık,
3: çok büyük
5: bu.
3: Ahlaksızlık, çok büyük numaracılık. Ama hepsine de yakışıyor, ben söyleyeyim ifade. Sana tanıdığım, arkamda tanıdığım, yani hepsini demiyorum, Elçin Hanım'ı tanımıyorum falan ama diğer hepsine de yakışıyor bu dediğim profil, çok açık söylüyorum yani.
6: Ya hem kendilerini
0: başka bir şey de beklenmezdi zaten.
6: Aslında şöyle, ortada bir ifade bu. Hem kendilerini kurtarıyorlar hem ahbaba kötülemiyorlar. Yani biz sadece o gün
0: doğru, haklısınız hocam. Ahbabı da kötülememiş oluyor.
6: Tabii ortada böyle.
0: Ahbabı da kötülememiş. Doğru,
3: şimdi, strateji var burada yani.
6: Tabii öyle yapıyor.
0: Yani hatta belki de ağız birliği yapmışlar.
6: Zarar vermiyor. Yani hem de kendini kurtarıyor.
0: Belki de ağız birliği yapmışlardı strateji olarak.
5: Tabii onlara yani yazıp vermişlerdir. Belli merkez hepsine dağıtmıştır ifadesini. Bülent böyle diyeceksiniz.
0: Temas ettiği nokta önemliydi, bu kan bağışı konusu.
3: Evet.
0: Bir bilgi var bende. Son 6 yılda Kızılay'a kan bağışının en az olduğu sene 2023.
3: O
0: depremin o, bakın arkadaşlar, olacak şeydi.
5: Evet. Tabii.
0: Depremin olduğu
5: 3-5
0: sene
5: artması
0: Kızılay
5: lazım.
0: Kan tam aksine artması evet, lazım. En çok bağışın gelmesi lazım. O sene Kızılay en kasıtlı, az kan bağışını toplamış. Sebebi de bu insanların yaptığı karalama, kara propaganda.
3: O zaman Gaffar, Bülent abinin dediği şu nokta önemli. Bunun dış bağlantılarını da düşünmeliyiz diyor. Evet. Çünkü bu yardım kuruluşları insanlığın ortak malzemesi, ortak hazinesi. Savaşta bile mesela Kızılaçı, Kızılay'ı vurmaz değil mi düşman? Evet. Çünkü orası manevi hazine.
5: Binanın üstüne çizerseniz içeride oraya bomba atılmaz.
3: Sen deprem olmuş kendi ülkenin Kızılay'ına saldırıyorsan bunun altında sadece tamam hükümet karşıtlığı şu bu falan motivasyonları, muhaliflik motivasyonları olabilir ama bunun ötesinde bir şey var.
0: Yok, burada
3: saldırın demişler tabii, yani oraya.
0: Tabii şöyle Melih'ciğim, burada yani bir defa bu işin siyasi motivasyonu olduğu belli. Bu insanlar hükümet karşıtlığını devlet düşmanlığıyla karıştırmışlar. Yani hükümete karşı olmak eleştirmenin çok ötesine geçip devlete düşmanlık ediyorlar. Ama daha kritik olan nokta şu, devlete düşmanlık etmek için şeytanla bile işbirliği yapmaya hazırlanmış. Haluk Levent gibi bir profilden iyilik meleği çıkartmayı başarıyorsan demek ki şeytan gelse dese ki ya sen azıcık bize ortaklık kuralım seninle, gel şu Türk devletinin, son Türk devletinin çivisini de biz çakalım dese demek ki ona da geleceksin, ona da evet diyeceksin. Bu işlere girmelerinin arkasında politik motivasyon var.
3: Şimdi seyircimiz diyor ki Bülent abi hemen
2: çok
3: söyledi,
2: önemli de ondan bunu hatırlatmakta yarar peki var. Deprem Şubat'ta oluyor, 2023 seçimleri Mayıs'ta oluyor. Tam böyle seçimlere giderken bütün yığma yapıyorlar, tahkimat yapıyorlar, saldırıyorlar yıkılması için. Altı masalar kuruluyor, çeşitli kampanyalar, Biden adamları dolaşıyor, kampanyalar devam ediyor. Ve bunun üzerinden de aynı kampanya yapıyorlar. Bütünsel düşündüğümüz zaman doğrudan doğruya Türk devletine karşı hasmane bir tutumun planlı. FETÖ'cüler de bunların içinde.
6: Mesela bunu statlara da
2: çok
6: taşımışlar.
2: Çok iyi bilmek lazım bunlara.
7: Statlara da yansıdı değil mi hocam?
6: Tabii. Yani orada yani istifa sesleriyle bütün statlarda. İşte.
3: Bir seyircimiz de diyor ki ne dersiniz? Ahbap'ın deprem vurgununa çanak tutmaları sebebiyle yapılan vurgun miktarının tamamı için sanatçılar müteselsil kefil sayılmalı. Vurgunun tamamı bu sanatçılardan tahsil edilmeli ve deprem bölgesinin ihtiyaçları için kullanılmalı.
2: Çok güzel.
5: Yani hukuken çok müteselsil güzel kefil olamaz ama ahlaken çok güzel bir fikir. Çok güzel bir
3: hukuken
5: fikir.
3: Olamaz mı?
5: Ahlaken. Olamaz. Yani onun için imza atmış olması lazım. Yani ben buna kefilim çıktıklarında da biz buna
3: ama kefiliz. Ama kefil mesela Ordündar kefil. Şöyle diyor Ordündar eski videosunda, kardeşim diyor, Haluk Levent bir hata yapmış eskinde. Dolandırıcılık, kumar bilmem ne falan filan. Artık değişti bizim canımız diyor yani. Bu ama adama diyor, her şeyinizi verin
5: ben buna yani kefilim yani ona verdiğiniz paraya kefilim, doğru yere gidecek falan diye.
3: Tabii öyle tabii demezler mi? Şimdi ben bilmiyorum bir spesifik şeylerini ama hatırladığım konuşmalarında yani, diyor o adamlar kefiliz bu arkadaşa diyor.
5: Başka yani doğru ahlaken doğru, çok güzel bir strateji. Ama sonuç çıkar mı mahkeme gitse ondan emin değilim yani.
2: Şimdi bu dava başlamamış. Top operasyon başlamamış. Diye. Çok önemli. Şoförü diyor ki Kıbrıs'ta kumarhanede 2 milyonla oynuyordu diyor kumara. Ya geçen sene oynuyor. Ya bu operasyonlar yok ortada. Ya bu adam paraları toplamış. Bu kumarda bu paraları nereden harcıyor? Orada Türkiye'den giden tatile insanlar da görüyor bunu. O kumarhaneyi işletenler bilmiyor mu? İşletenlerin Türkiye ile çok yakın bağlantıları ne kadar olduğunu biliyoruz. Sahiplerinin kimler olduğunu. Türkiye'de kumarhaneler kapandıktan sonra
3: işte,
2: hepsi oraya abi gitti. Ama işte bunu görüyorlar ve bunu düşünmüyorlar. Düşünüyorlar da şükürmüyorlar. Ya bu paraları depremde toplanan paralar da.
3: Ben cezaevine teslim ettim bu adam bu pis işte işleri var, saplantıları evet var diye söylüyor Mahsun Kırmızıgül. Biliyormuş ama yani. Şimdi numara
2: kim
3: yapıyor.
2: Kimi söylüyor?
3: Bugün de CHP'de grup başkan vekili seçimleri vardı. Hemen Bülent abiden Ankara'nın ayrıntılarını alalım. Ankara'nın nabzını. Şimdi ne oldu Bülent abi, CHP ne yaptı?
2: Efendim mecliste odalar tamam. Odalar tamamlandı. Yeni Parti CHP'nin salonlarını aldı. Yalnız 13.30'u alamadı CHP'nin yapacağı. 11.45'e koydular salı günü.
3: Nasıl oldu şimdi? Hangisi önce yapıyor?
2: Salı günü MHP ile başlıyor.
3: MHP 11'de giriyor.
2: Arkasından 11.45'te şey gelecek, CHP gelecek.
3: 11.45 CHP.
2: Ardından da 13.30'da CHP, bildiğimiz CHP, yeni parti CHP olacak.
3: Şimdi benim kafam karıştı. CHP 11.45'te girmiyor mu?
2: Yok, 11.45'te yeni parti.
3: Yeni parti diyelim artık.
2: Tabii CHP 13.30'da devam edecek. Ama salonlarını kaybetti.
3: Büyük salonu yeni partiye verdiler.
2: Tabii yeni partiye verdiler. Şimdi onunla ilgili bir iki not da tabii biraz sonra vereceğim. CHP'de biraz önce anlattığım gerçekten bir matruşkalık var. Ya kıyamet kopuyor. Orada üçüncü yolcular vardı. Onların çoğunu tanıyorum ben. İyi isimler mesela.
3: Oğuzhan Salıcı.
2: Tabii Gülsel, iyi isimler. Onların hepsi zaten genel başkan adayı. CHP kongresi başlasın. Muharrem de dahil. Göreceksiniz.
3: Muharrem İnce.
2: Muharrem İnce dahil. Oğuzhan Salıcı. ondan sonra Engin Altay, mesela Engin Altay grup başkanı olmayı düşünmüyordu, yardımcısı olacaktı. Gitti, Kemal Bey'i ziyaret etti.
8: Muharrem İnce'ye bu Ahbap'la ilgili tweetlerinde soracaklar mı?
2: Çeşitli şekillerde
8: hepsi gülecek. Devlet yok bilmem ne var diyenlerden birisi de Muharrem İnce.
0: İlk, ilk devlet yok diyen Muharrem Bey'di. Siyasetçi olarak ilk ben öyle geldim, ben geldim burada devlet yok diyen Muharrem İnce. İlk o yaptı. Yani Muharrem Bey o konuda özel işleri vermesi lazım bence.
2: Şimdi 44 tane var CHP'de Kemal Bey'in milletvekili. Salt çoğunluk işte onun yarısı 22 olarak 11-11 yani 22-23 alan salt çoğunluğu geçmiş oluyor. İçeride Faik Öztrak, daha önce Kemal Bey Faik Bey'i de Özgür Özel'i alıp çabuk biter diye Faik Öztrak'ı getirecekti.
8: Hay maşallah Faik Öztrak'a da helal olsun yani. Faik Bey'le
5: o Öztrak soyadı.
8: Değil mi hocam? Ben yanılmıyorum. Siz daha iyi biliyorsunuz. Evet, yani. Evet.
2: Özgür Özel de bununla ilgili çok enteresan ama bu Kibir abi de size dedi. Çalışmaz, yorulmaz, uyumaz. Sıkıntıya girmez.
8: Özgür Özel
2: çünkü bir aile gerçekten Öztrak ailesi Cumhuriyet'ten biri geliyor.
5: Tabii, tabii, çok,
2: bakanlar var, TRT genel müdürleri var.
5: Bu
2: başbakan yardımcıları var. Aile enteresan aile. Ki o enteresandı Özgür Özel'in söyledi. Ya o kadar kendine güveniyorsan gel Tekirdağ sokaklarında yürüyelim falan demişti. Buna çatmıştı böyle. Bir rahatsızlık oldu. Uzun zaman konuşmadı Faik Öztrak. Sonra bir konuştu.
8: Yani bunlar yakın dönemde söyleniyor çok, tabii. Çok önceden dönemde. Söylemedi Özgür.
2: Çok yakın. Tabii 3 ayın içinde olan gerçekleşen. Şimdi içeride Engin Altay geliyor diyor ki efendim diyor siz diyor başkanlık için grup başkanı sizi temsil edecek. Ama diyor burada bir seçim yapılsın diyor. Yani bunu seçim yapılsın diyor. Kendisi grup başkan vekili olma ihtimali de var Engin Bey'in. Tecrübeli de CHP'de bulunmuştu. Faik Bey işte başlıyor. Gürsel Erol geliyor. Başkanlığı aday oluyor. Şimdi Gürsel Erol
8: turda,
2: birinci Bülent turda abi, 19 oy alıyor.
8: Gürsel Erol, Faik Öztrak 18 oy. Geçmiş Gürsel Bey.
2: Evet, tabii bir puan geçiyor. Fakat için enteresan tabii toplantıya da 39 kişi katılıyor. 44-5 kişi yok. Yani enteresan tarafından 5'te 39 oluyor. Onu...
8: Nerede diğerli milletvekilleri niye katılmıyorlar?
2: Yurt dışındaymış bir kısmı hasta filan mazeret bildirmişler güya. Şimdi Kemal Bey'in resmen yani derler ya arkasında sağlam duran 21 tane milletvekili görünüyor. Burada da gördük onu. Hep 21. Bazen arttı diye beklemiştik. Sonra düştü. İkinci tura geçiliyor. İkinci turda Kemal Bey baskı yapıyor tabii. Ya diyor benim grup başkanı beni temsil edecek mecliste. Faik Bey de istiyor tabii. Faik Bey de onun daha önce biliyorsun sözcüsüydü. Sözcülüğü
8: tabii, kadar. Tabii yıllarca
2: çok yakın bir şey olduğu için.
8: İkinci, Kemal Bey de haklı ama şimdi yeni partiyle çatışacaklar muhtemelen.
2: Evet.
8: Kalkıp yani CHP içerisindeki muhalif kanattan birinin parti grup başkan vekili olması mantıken çok doğru değil. Kemal Bey doğru söylemiş yani. Doğru.
2: Şimdi bunun üzerine tabii bunun üzerine bir fakat grup başkan vekilliğine 5 tane aday çıkıyor. Ve enteresan bir şey seçilen ikisi de İzmir milletvekili. Yani Kemal Bey'in İzmir'den 2 tane grup başkan vekili var şu anda. Faik Öztrak'ın da yardımcı. Onlar kaçıncı? 4. turda seçilebiliyorlar.
8: Evet.
2: Gürsel Erol çekilmese 3. Evet. tur devam edecek. Belki daha da kıran kırana gidecek. Bir kavgalara kadar gidecek. Bir olay var. Orada bitiriyorlar bu işi. Şimdi buradaki olayın özelliği şu. 10 tane çok laf ediliyor. 10 tane içeride milletvekili bıraktı. Özgür Özel arkadaşları
8: olarak.
2: Özgür Özel'in 10 tane dediği laf kulislerde yoğun biçimde acaba diyorlar bu Kemal Bey'den mi görünmüyor? Burada görünmedi. Verilen oylarda da bu ortaya çıktı. Bu üçüncü yolculardan bazılarının geçme ihtimali var. Çünkü son dakikada bu Özgür Özel'in sayısı 95 değildi. 80'lere kadar düştü. Bunların nereden,
8: zaten,
2: nereden geldiğini diye bir araştırdık. Gerçekten de üçüncü yolcular içinde benim ölüm çıkar diyen, beni de çok yakından tanıdığım bir milletvekili var. Benim buradan ölüm çıkar dedi. 3 saat sonra geldi.
8: Peki Özgür, ne amaçlıyor bunu? Ben şimdi bu çıktı. Teorileri çok duyuyorum da bana mantıklı ve akıllıca gelmiyor. Yani Özgür Özel böyle bir şeyde ne amaçlıyor? Bu 91 milletvekili için son ana kadar bütün milletvekilleriyle telefon diplomasisi yapılmış. Evet. Markajı almışlar. Yani Özgür Özel mesela 10 milletvekilini Kemal Bey'in bu 44 vekilinin içinde Truva atı olarak tutsa bundan ne çıkar elde edecek?
2: Şimdi bunun özelliği şu. 5 gün sonra Ağustos'ta bunlardan 5 tanesi geçecek. kimler geçecek şimdi? Herkes onu araştırıyor. Kemal Bey de...
8: Doğru anlayayım. Bu 44'ten 5 kişi yeni partiye mi geçecek?
2: Geçme ihtimali var. Ablukayı aldılar. Kimler diye herkes merak ediyor. Bunların yani, içinden kimler geçecek? 10 tane dedikleri.
8: Bunun 10 tane... kaynağı nedir?
2: Bunun kaynağı milletvekilleri birbiriyle çok yakın ilişkileri var. Onların danışmanları bunları takip ediyor. Bütün bu kulisleri takip eder.
8: Şimdi bir
2: eder.
8: De bu ülkede gerçekleşmeyince hiç bu şeylerin de iddialarda sorulmuyor. Mesela dediler ki, ben hatırlıyorum. 90 milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'yla dedi. Hatırlamıyorum şimdi.
2: Kemal Bey hiçbir zaman şey çıkmadı ama. Çıkmadı o rakama.
8: Söylemeyeyim ya da hatırlıyorum aslında da. Ya mesela bunu nasıl söyleyebiliyorlar? 90 neye dayanarak söyleniyor? Şimdi de senin söylediğin tez için söylemiyorum. Ben de duydum buna.
2: Nereden bu biliyor musun?
8: 10 kişi gelecek falan deniliyor da yani kaynak ne acaba? Gelmeyince şimdi, de ikna edilemediler.
2: Şimdi Özgür Özel grup başkanı seçildikten sonra bunların içinden 15-16 tane milletvekili Kemal Bey'i aradı. Aradılar. Kemal Bey dediler ki ya biz orada linç edilmekten korktuk. Müthiş bir teşkilat var bunların arkasında. Bu işte Sözcü, Halk TV, evet. Cumhuriyet. Ve biraz önce de Gaffar da çok güzel söyledi. İstanbul'da inanılmaz bir organizasyon var. İstanbul Planlama, Saracane medyası ile ilgili inanılmaz bir teşkilat. Bunlar aynı kampanya yapıyor. O kampanyada bunlar, depremde de onlar aynı gruplar. Bunda da bunlara burada daha yoğun biçimde FETÖ'ler de katıştı, girdi. Linç etmek için Kemal Bey, CHP, FETÖ'cüler de yeni partinin arkasında. Şimdi FETÖ'cüler girdiği anda Almanya'ya kadar uzanan, batıya kadar uzanan başka mekanizması da girebilir devreye. Tahmin ediliyor, değerlendiriliyor bu. Çok dikkatli bakan göz görebiliyor bunu. Nereden anlıyoruz? Şunu görüyorum, bugün istifa edenlere millet için baktım ben listeye. Çoğunu tanıyorum ben.
8: Şeye bahsediyorsunuz.
2: Büyükelçiler.
8: 264 değil mi sayı? 254. Eski milletvekili 254. CHP'den istifa etti.
2: Etti. Fakat içinde iyi, önemli isimler var yani CHP'de. Mesela Kani Beko var ve bilmem sendikacılar var. Önemli olan bir isim de orada büyükelçiler. Şimdi Kemal Bey'in Deniz Baykal'ın yanında büyükelçilik yapmış Faruk Loloğlu, Kemal Bey'le beraber Amerika'ya giden, bütün Kemal Bey'in Amerika operasyonunu düzenleyen birisi istifa edenlerin içinde bugün. İkincisi kim? Çok enteresan. Baktığımız zaman Onur Öğmen. İstifa edenler içinde var. Ya Onur Öğmen'le Faruk Loloğlu hiçbir zaman anlaşamamıştır. Ve Onur Öğmen'i yiyen mekanizmanın içinde onlar vardır. Evet. Loloğlular vardır. Bugün o da istifa etti. Bir üçüncü büyükelçi daha var orada. O büyükelçi
8: buradan daha. Ne anlamalıyız? Büyükelçilerin hepsi yeni partiye geçti.
2: Amerika. Bunların geçmesini
5: yani de, arkasında Washington var bu işe. Evet.
2: Bir bağlantı var. Şimdi bir isim kaldı orada. Ünal Çeviköz. Londra büyükelçisi.
5: Çok Londra.
2: O da ki o da büyük ihtimalle onu getiren de Murat Karayalçın getirdi.
5: Abi onu şey almaz Özgür Bey. Çok yanlış demeçler verdi, alıp da başını
2: onun der. İçin belki
8: Ünal Çeviköz'ü almaz mı Özgür Özel?
5: Çok yanlış şeydi. Öbürleri, Azerbaycan'da yok cihatçıları savaştırdı.
8: Kendi az önce saydıkları çok mu şey?
5: Ama bu çok deşifre oldu ve çok yanlış konuştu.
8: Kimdi?
5: Çok.
8: Namık'tan mesela.
2: Namık'tan da geliyor.
8: Namık'ın kendisi.
2: Kurucusu.
5: Namık'tana şey derlerdi zaten. Amerika'nın Ankara Büyükelçisi.
8: Tam bunu alan niye Ünal Çeviköz'ü
5: ama o hareketleriyle bu yanlış demeçler verdi Ünal. Özgür yani Özel'in o kadar yanlış demeçler verdi ki patladı artık, onu barındıramaz yani.
0: Özgür yanında. Özel'in kendisinin ben çok farklı düşündüğünü zannetmiyorum.
5: Ama hiçbirisi ağzından çıkmadı yani. Böyle çok yanlış
0: yani
5: şey.
0: Bu ağzından çıktığında bunlar, bu beyler bu lafları ettiğinde Özgür Bey CHP'nin başındaydı. Uyarabilirdi. Uyaracağına sahip çıktı.
5: Ama şu oldu.
0: Genel başkanlar.
5: Genel başkan yardımcısından ayrıldı o arada. Pasifize ettiler.
0: Hayır yani bir şöyle şunu duymadık yani. Ben Özgür Özel'in ağzından bizim partimiz mavi vatana masal dedi. Bizim partimiz Azerbaycan'a terörist götürüyor Türkiye dedi. Bizim partimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ni uluslararası arenada suçlayacak, küçük düşürecek çirkin hareketler yaptı. Ben de bunu onaylamıyorum. Parti başkanı bunu onaylamıyorum demedi Özgür Özel. Aksine bunları cesaretlendirecek bir tutum aldı. Bugün yeni partide çizeceği çizginin de ben farklı olduğunu zannetmiyorum. Tipte adamları da bulur getirir özellikle bak. Bunları da daha çok en başa oturtur hocam. Siz mantıken bakıyoruz. Diyorsunuz ki ya Yani adam
5: yanlış yapar
0: oy
5: yani,
0: almak öyle isteyen.
8: Ben olsam yapmam diyor.
5: Ya, yani siz, hayatta ya yapılmaz siz, öyle bir hata.
0: Ama o sizin gibi bakmıyor bence yani. Ben öyle beklemiyorum yani. Özgür Bey bulur, bunları bulur getirir. Yani zaten yeni partinin kadro yapısına baktığımızda da çok hayırlı bir şey çıkmıyor ortaya yani. Evet, biri evet. Diğerinden çok şey değil. İyi, hayırlı diyemeyiz
8: versene.
0: Yani.
8: Gaffar'da konuşurken bakalım oraya. Sana zahmet.
2: Şimdi
8: sana.
2: Bir de önemli bir nokta var. Onu da ekleyeyim ki aziz vatandaşlar. Bu hafta Özgür Kemal Bey grup toplantısı yapmıyor. Konuşmayacak. Özgür Özel konuşuyor. Perşembe günü Kemal Bey grup toplantısı yapmıyor. Milletvekilleriyle toplanacak.

0: Ve orada
1: şimdi ben yanlış mı anladım? Yarın 11'de ya, Kemal Bey konuşmayacak mı? Kemal Bey gitmeyecek. Faik Öztürk gidecek.
0: Şimdi yarın CHP grup yapmıyor. CHP yapmıyor. CHP var, verdiler.
2: Ha, grup toplantısı yok mu yarın Bülent abi?
1: Grup toplantısı yok. Verdiler deyince verdiler, yapmıyorlar.
0: Yapmıyorlar. Ya, neden yapmıyorlar? Çünkü Perşembe günü grup yönetimiyle ilgili içindeki isimleri seçecekler.
1: Ha, ben sen 11'de CHP girecek diye şey 1.30'da
0: yok, o verildi. Hakkı o. Bundan
1: hakkı
0: sonra,
1: var ama girmiyor.
0: Bundan sonra konuşacak. Yarın Özgür Özel yapıyor. Arkasından MYK'yı topluyor. MYK'yı topladıktan sonra çok ilginç şimdi takvimi açıklayacaklar. Takvim ne biliyor musunuz? Eylül'de Kurucular Kurulu'nun bu geçici yönetim bunlar şu andaki. Geçici MYK. Özgür Özel
1: yeni partiden bahsediyor.
0: Tabii yeni parti. Bunlar 4 ay 5 ay kongre. Aynı tarihlerde CHP de yapacak. Hı. Şimdi düşünebiliyor musunuz Türkiye'de? Aynı anda CHP de kongrelerini yapacak. Bunlar da yapacak.
1: Bir de yargı karar verirse butlanı kaldırıyorum derse
0: şimdi
1: ne
0: bu,
1: olacak?
0: Şimdi bu o kadar enteresan bir olay çıkaracak ki tecrübelerimiz şunu gösteriyor. Bir yerde sıkıntıya girer öbür tarafa geçecek. Bu işte gelişmelerde yeni partiye geçmiş milletvekillerinden bazıları da yarısı kendi adamları seçilemediği için il başkanı olmadı diye ayrılıp geri de gelebilir.
1: Özgür Bey'in işi çok zor yani. Herkes orada tatmin etmek zorunda bir kişiyi de kaçırmak. Bu arada parlamento aritmetiği böyle oldu Bülent abi.
0: Evet.
1: AK Parti 277, 91 hemen yanında yeni parti yer alacak değil mi? Mecliste böyle oturacaklar.
0: Aynı şekilde.
2: Ana muhalefet partisi oluyor.
1: Evet. Dem Parti 56, MHP Dem'in yanında İYİ Parti ve diğer de epey varmış diğer ya Gaffar.
2: Şeyler var ya, deve ha, var.
1: Doğru. Şeyler var.
0: Var. O var.
1: Pardon, onlar ayrı.
2: Yeni yol mu ne bir şey
1: yeni
2: yaptılar.
1: Yol, yeni yol.
0: Yeni yol.
1: Davutoğlu, Babacan.
0: Tabii, tabii. Babacan, o grupların. Onlar da şu anda çok kritik
1: aslında
0: bir noktada.
1: Aslında onlar da CHP'nin milletvekilleri değil mi?
0: Nerede yani
2: CHP'den seçildiler. CHP kontenjanından seçildiler.
0: Yalnız onların da enteresan bir noktada 20'de bir kişi istifa ederse gruptan düşebilirler. Şu anda parlamentoda 7 grup var. Uzun zamandır ilk defa oldu bu. 2 grup, 3 grup, 4 grup. 7 grup var şu anda.
2: Yeni yolda grup.
0: Yeni yolda bir grup.
2: Yeni yolda grup.
0: Bir düşme ihtimali var. Onlar milletvekili transfer ederek kapatırlar. Düşmeyi engellerler. Onlara da o şekilde planları
2: nasıl,
0: var.
2: Nasıl yani,
0: bağımsız milletvekilleri var. Bağımsız milletvekillerin içinden de CHP'de yeni yola da geçecek isimler olabilir. Yeni yola da geçecekler olabilir. Yeni yola da, yeni partiye de. Yani bağımsızlar çok kıymetlendi şimdi oradaki.
1: Evet,
0: onlar da şimdi dolaşıyorlar. Lacivertleri yine çektiler. Millet seçildikten sonra giymişlerdi. Şu anda kıymeti
2: abi bilmiyorum. Sen hatırlarsın o 77-78 Adalet Partisi'ne CHP, CHP'den Adalet Partisi'ne milletvekili, bakan transferleri
3: güneş
2: falan.
3: Motel, güneş
2: biz çocukluk ne kadar şeydi.
1: O çok adi şeylerdi. Altın diş ve bont çanta diyordu.
0: Hatırlatalım. O 10 tane milletvekili alacaktı Bülent Ecevit.
2: Biliyorum.
0: 9'unu bakan yaptı.
1: Evet.
2: Bir tanesinin gerisi bir de hepsine paralar güneş motellerde güneş ne paralar verildi.
0: Bakan olmazsak gelmeyiz dediler. Evet. Bakan oldular.
2: Ama bir de muazzam kumar borçları ödendi de transfer edildi.
1: Evet. Ama şimdi şöyle bir durum da yok mu? Hocam CHP'nin bir de kurumsal kimliği var. Yani CHP ismi Özgür Özel de demiş ki az önceki yaptığı konuşmada hani biz CHP'nin kurumsal kimliğine bir şey söylemek istemiyoruz. Muhataplarımız onu iyi yönetenler. Böyle bir ikilemde kalmayacaklar mı? Şimdi ne söylesen Atatürk'ün partisi. Yani hep bunu, bu terminolojiyi kullandı CHP. Özgür Özel de çok, ben Atatürk'ün koltuğunda oturuyorum dedi. Şimdi Atatürk'ün koltuğunu Kemal Kılıçdaroğlu'na devretmiş oldu. Bu fazla sürmez mi bu hassasiyet, yoksa bunu bu siyasi kavgada sürdürürler mi? Hakikaten CHP'yi ayrı mı tutarlar?
4: Vallahi şöyle bir şey var. Aslında siyasetin doğasında kaldırılamayacak çok enteresan gelişmeler oluyor. Bakıyorsunuz şimdi yeni partiyle CHP'nin, daha doğrusu yeni partinin programı CHP'nin şu anki programıyla aynı. Ya çok farklılık yok. Ben biraz önce notlar çıkardım. Mesela Kürt,
0: bazı farklılıklar var hocam.
4: Kürt sorununda kalıcı çözüm diyor. Çok enteresan bir cümlesi var. Diyor ki terör olayları bittiği için diyor. Mesela bunu kabul ediyor. Ya şu anki Türkiye'nin iç siyasetindeki bu olayı kabul ediyor. Bunun üzerine daha Kürt sorununu geliştirecek tedbirler alacağız diyor.
1: Ana dilde eğitim haktır diyor mesela.
4: Ana dilde eğitim haktır diyor. Bunu herkes kullansın diyor.
2: Apo istemiyor.
4: Apo istemiyor.
2: Terör örgütü evine başı. Apo istemiyor, yeni parti istiyor.
0: Yani, orada bir ayrıntı vereyim.
2: Ne için istiyor yani?
0: Özgür Özel ve arkadaşları yeni bir tüzük çıkardılar biliyorsunuz. 2024'te tüzük kurultayı yaptılar Sivas'ta.
2: Onun bir
0: benzeri. Onun CHP'den farklılıkları var içinde. Şimdi burada farklılıkları var. Orada mesela

0: arkasında NATO, kimler olduğu çıkıyor işte zaten.
1: NATO var.
0: Para
1: NATO
0: nereden geliyor
1: NATO,
0: anlaşıldı.
1: NATO var, AGİT var, Avrupa Birliği var. İttifakı
2: güçlendirilecek diyor. Ya zayıflık bizde mi ki güçlendireceğiz? Ha. Yani bizde böyle bir eksiklik yoktu ki. Karşı taraftaydı onlar. Yıllardır kapıda bekliyoruz. İşte NATO'da sürekli başka bir konumdayız. Dolayısıyla böyle bir tavizkar bir politika var. Bu aslında şöyle bir şey de ortaya çıkarıyor. Ha bir de çok önemli, altı okut sahipleniyorlar. Seçmenin kafası karışmayacak mı?
3: Tabii ki.
2: Yani yeni bir seçimde bir propagandayı nasıl yürüteceksin? Bir kara düzen şeyi geliştirilmiş söylemi. O kara düzen üzerinden çok şeyi ifade ediyorlar ama o kara düzeni de tam olarak belirtemiyorlar. Mesela partinin ekonomik programını devletin ekonomiye her alanda müdahalesi üzerinden de bir ifadeleri var. Yani o kamu özel iştiraklerinin sayısının azaltılacağı, şeffaflık olacağı yönünde bir ifade var. Ama günümüzde bugün bile Batı kapitalizm yeri geldiği zaman Keynesçi şeylerden müdahalelere geçebiliyor.
3: 2009'da Amerika'da gördük nasıl müdahale ettiler. Yani bankalara bir trilyon para verdiler yani.
2: Ya devletin olmadığı bir ortam hiçbir alanda yok. Tabii. Çünkü küreselleşme artık çok şey hattında. Dolayısıyla bu şimdi siyaset olarak bazı şeyleri Türkiye'de tam ifade edemiyor. Yani ortaya çıkartamıyor.
3: Biraz aceleye gelmiş gibi geldi bana yani, Üstad. Yani
2: kesinlikle.
3: Baktım üstünde çok durulmamış. Uğur Hocam, bu Bülent abinin söylediği o 10 milletvekili içeride olabilir. Gelirler falan. Bunu şey için mi tutuyor? Özgür Özel yani bazı isimler var. Biraz sonra konuşacağız. Mansur Yavaş, bazı belediye başkanları CHP'den ayrılmıyorlar. O isimler duruyor. Onlar da bizimle havasını vermek için mi bunu söylüyor? Gerçekten hakim midir yani?
0: Bir kısmı da bir kısmı öyle. Mansur Yavaş gitmez. Baştan da gitmedi, gitmez de. Belki kendisi için doğrusu da yapar. Yani gidip de orada harcattırmaz kendine. O gitmez ama yani onlar bizden diye. Hani biz işte Anıtkabir'e yürüdü. Ben de yürürüm size Anıtkabir'e ama senin partiye gideceğim diye bir şey yok, böyle bir şey yok.
3: Bu bir şeyin göstergesi de hepsi yürüdü.
0: Ama birkaç tanesini de içeride bıraktılar. İşte o bayan falan, onların adı.
3: Hangi bayan söyleyin.
0: O biliyorum. Söyle ki siz demin siz kendiniz söylediniz.
3: Senin Sayık Böke CHP'de mi kaldı?
0: Evet.
1: Kaldı tabii. Milletvekili
3: kesin geçecek o zaman.
0: Parti işte onu söylüyorum ben de onu söylüyorum.
1: Gül Çiftçi.
0: Onu siz söylediniz zaten. Dediniz ki eğer Yargıtay adli tatil bittikten sonra mutlak mutlanı kaldırırsa bunların hepsi burada hiçbir şey yapamayacaklar. Olduğu gibi geldi. Onun için partinin içinde adamlarına ihtiyaç
3: var. Ben senin Sayık Böke'yi atlamışım.
0: Onu kastettim ben zaten.
1: Çiftçi var mesela. Ekrem İmamoğlu'nun Ankara'da Çankaya belediye başkanı yapmak için Özgür Özel'le çok tartıştılar.
3: O isimlere tek tek bakalım Bülent abi. Doğru söylüyorsun.
1: Parti mi? Şimdi ilginç taraf daha var. Vatandaşlar çok merak edecek. Partiden atılanlar var bu 9 tarihe. Kemal Bey'in. Eğer mutlak karar tersine dönerse onlar geriye gelebiliyor.
0: Tabii.
3: Çok karışır işler Cem.
1: İstifa edenler gelemiyor. Onun da formülünü bulmuşlar. Şöyle yapacak. Selin Sayak Böke ve arkadaşlar.
0: Onun için bıraktılar onu içeride.
1: Bir genel başkan seçecekler. Kurultay yapacaklar. Olağanüstü kurultaya götürüp Özgür Özel ve arkadaşlarının gelmesini sağlayacaklar. Birleşme hareketi yapacaklar.
3: Yani bu hedef hala duruyor ortada.
1: Tabii.
3: Şu dinleyelim mi Özgür Özel'in sözünü, az önce sorduğumuz soruyla da ilgili. Hani Mansur Yavaş ve kalanlarla ilgili nasıl bir tarif yapıyor? Yeni konuşmuş, dinleyelim.
4: Mansur Bey'in belediye başkanları, belediye meclis üyeleri falan kendileri yeni partiye gelmemiş değiller. Ama şu anda önceki partimizdeler. Çünkü biz onları zaten buraya davet etmedik. Ama kimse tutup Mansur Yavaş'a kardeşim sen butlancı mısın demesin. Böyle bir durum olmadığını da hep birlikte görüyoruz. Zeydan
3: Karalar için. Diyor ki Gaffar, yani diyemezsiniz, kalanların içinde de epey adam bizim.
5: Şimdi oradan tabii daha fazla insanı buraya getirmeye çalışacak.
3: Bu isimleri de Samet versene sana zahmet, bir CHP'de kalan milletvekili.
2: Yani o CHP'de bizim partimiz diyor.
5: Bu biraz
3: evet.
5: 3. Murat'ın İran seferine benzeyecek bu iş.
3: Nasıldır o?
5: Böyle şimdi Osmanlı'da bazı seferlerde çok ağır firarlar olurmuş. Yani ordu böyle yola çıkıyor. Firar bir problem haline gelirmiş. Hatta bazı birlik komutanları da firar edip bazen karşı tarafa geçenler de olurmuş. Bu 4. Murad'ın Mısır seferinde de tek tük var ama 3. Murad'ın Tebriz seferinde çok fazla var. Fakat şöyle enteresan bir şey var. Sefer çok uzarsa o başı bozuk hale gelenler tekrar geri dönerlermiş orada.
3: 360'ı tamamlarlar.
5: 360'ı tamamlarlar. Şimdi burada da Bir defa bu iş benim anladığım kadarıyla milletvekillerinin, şimdi Bülent abi bağımlı.

0: haksızların kıymeti arttı dedi ama bence hepsinin kıymeti arttı. Bir de elleri rahatladı hepsinin. Şimdi düşünsenize, artık bir defa zaten o Atatürk'ün partisi, efendim sosyal demokratlık, sol sağ ideoloji zaten karman çorman oldu. Toz duman. Şu anda yani Atatürk'ün partisi, hangisi Atatürk'ün partisi? Zaten Atatürk'ün partisi diye bir parti de yok ki.
1: Yok.
0: Bunlar uydurmasyon şeyler. Yani Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün partisidir. Yok öyle bir şey. Tabii Atatürk canım, tabii ki. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri ve ilk cumhurbaşkanı. O zaman tek parti sistemimiz vardı ve o parti CHP'ydi. Ya o CHP'nin içinde neler çıktı? Neler
1: Adnan
0: çıktı?
1: Menderes de CHP'den
0: herkes
1: çıktı.
0: Oradan
1: herkes
0: oradan çıktı. Yani bu Gogol'ün paltosu gibi.
1: Tabii.
0: Herkes oradan çıktı zaten. Dolayısıyla şimdi Atatürk'ün partisi lafı çok şey değil. O böyle bir karşılığı
1: ajitasyon
0: yok.
1: Ajitasyon bence de.
0: Bu ajitasyon. Yani ucuz bir şey yöntemi. Hani siyaset yöntemi. Zaten kendiniz
1: tabuta... Çünkü biz bunu tartıştığımızda Atatürk'ü tartışmış olmuyoruz
0: bunu
1: yani.
0: Bunu tartışmıyoruz. Biz... Bravo.
1: Bu arkadaşları bravo. Tartışıyoruz.
0: Şöyle diyelim o zaman, ben açayım. Şu sakilliği, şu paçozluğu tartıştığımızda herhalde Atatürk'ü tartışmıyoruz. Bir dönün kendinize bakın ya. Bir kendinize bakın, bir de Atatürk diyorsunuz. Cumhuriyet'in kurucu
1: bir de çok
0: bakın.
1: Yani dediğin gibi garip bir şey. Yani öyle bir şey olamaz zaten.
0: Ama anakronik, tuhaf bir şey. İrfan Hoca'nın kulakları çınlasın. O seviyor bu tabiri. Biraz bir tuhaflık arz ediyor. Şimdi... Bu milletvekilleri artık istedikleri yere giderler. Burada diyecek ki Mustafa adı güzel, şimdi örnek veriyorum. Hani Mustafa Bey alınmasın. En altta onun adı yazdığı için Malatya'nın plakasına o denk gelmiş 44'e. Mustafa Bey diyecek ki ya ben sıkıldım artık Kemal Bey'den, ben gidiyorum. Ne eyvah, yeni parti orada hazır zaten. Gel diyor. Şimdi öbür taraftakilerden biri ya ben artık burada istediğim olmadı ya da benim canım sıkıldı gerçekten. Ben gideyim Kemal Bey'in. Kemal Bey de gel diyor zaten. Şimdi iki tane partisi oldu bu adamların. Ama papuç pahalı. Değerli arkadaşlar, seçim takvimi çalışıyor. Seçim yaklaşıyor. Milletvekillerinin ajandasının bir numaralı maddesini Bülent abi benden iyi bilir. O listeye adım yazılacak mı, yazılmayacak mı?
1: Tabii canım,
0: yazılacaksa hangi ya sıraya yazılacak?
1: Yani, bu.
0: Konu bu.
2: Parti meclise giderlerse. Ankara'da falcıların kapısında şimdi, kuyruk olur milletvekili.
0: Dolayısıyla şu anda muazzam bir gerilim var havada. Ve hepsi bir havayı kokluyorlar. Ben ne buradaki milletvekillerinin %100 Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu tarafta kalma niyetinde olduğunu, kesin olduğunu, ne de gidenlerin aynı şekilde kesin bir kararda olduğunu düşünmüyorum. Öyle olduğunu çok düşünmüyorum. Değişiklik. Şeye bakalım, belediye başkanlarına bakalım.
1: Bu arada Özgür Özel de demiş ki yani ağlıya ağlıya orada duranlar var, haberiniz olsun demiş. Hani CHP'de duranlar var. Az önce verdiğimiz konuşmanın devamında
2: de var ama.
1: Ağlıya ağlıya duranlar var.
0: İşte Bülent abi çok güzel. Ağlıya ağlıya
1: hem ağlarım hem giderim.
0: Hem ağlarım hem giderim de var. Şimdi Mansur Yavaş açısından da şunu düşünmemiz lazım. Özgür Bey partiyi kurduğu gün itibariyle bir açıklama yaptı. Dedi ki, aynen kendi cümleleri bu. Biz partiyi bir üçlü mekanizma olarak yöneteceğiz dedi. Yeni partiyi, yani triumviye vardır ya hani Melih şeylerde, bu sosyalist partilerde falan. Demokratik bir kurumda değil bu arada.
1: Roma'da da.
0: Seçimle gelmiyor yani, onu böyle bir atıyorlar yani. Üç kişi, üçlü başkanlık kuracağız, başkanlık konseyi. Kim olacak? Ekrem İmamoğlu, Silivri'de şu an yolsuzluk nedeniyle zanlıdır, yargılanıyor, sanıktır. Ben olacağım dedi Özgür Bey. Bir de Mansur Bey. Yani Mansur Bey CHP'de kaldı ama Özgür Bey dedi ki Mansur Bey bizim üçlü başkanlık divanımız, ne diyeyim, üçlü yönetim sistemimizde olacak. Şimdi nasıl olacak? Ya o Trimvia'da. O Trimvia'nın bir ayağı CHP'de mi olacak? O zaman CHP mi yeni partiyi yönetiyor olacak? Çok karman çorman bir döneme giriyorlar.
1: Bu arada bence, Selim Sayıkböke nerede? Ben bakıyorum listede yok.
2: Selim Sayıkböke milletvekili değil. Parti meclisinde.
3: Yani o parti meclisinde. Onun milletvekili koymadı. Bekliyor. Eğer o
1: tamam, onun geçip geçmediğini de yani zaten şeyi yok.
3: Hayır şöyleydi ama. Eğer o altılı masa, o şer ittifakı olsa bakan yapacaklardı. Onun için milletvekili koymadılar. Yani etkiliydi. Milletvekili seçilemedi değil. Onu hani milletvekili düşmesin, bakan yapacaktı.
1: Şu an partidek görevi nedir hanımefendinin?
3: İşte parti kararı yönetiyor.
2: Şu anda sadece üye, parti meclisi bitti. Parti meclisi üyesiydi.
1: Yani kalıp kalmaması kayda değer bir sonuç doğuracak pozisyonda falan
2: ama
1: değil.
2: Ama Selin Sayık önemli. Neden?
1: Yok, önemsiz demiyorum da abi. Yok, nerede diyor?
2: Ekrem İmamoğlu'yla Özgür Özel'i buluşturan, Zoom toplantılarını yapan, yok, Amerika'dan gelerek gibi, yapan bir isim. Yani çok dikkat etmek lazım Selin Hanım'a.
4: Yani Selin Hanım yok şu anda.
2: Partinin genel sekreteri olarak.
4: Yok
2: ikinci
4: yok
2: adamı.
1: Onu diyorum. Bir şey durması nerede olduğunu soran anlamı.
2: İkinci adamdır genel sekreter. Çünkü bunu ikinci adam değildi. Bu yaptıkları kurultayda, son yaptığı tüzük kurultayında genel sekreteri
1: Selin Sayıkböke çok önemli bir isim. Şu an CHP'de ne görev yapıyor onu merak ediyorum.
2: Görevi yok. Tamam. Ama yarın ters teperse ben tahmin etmiyorum da bu

0: Mutlak putların bu dakikadan sonra
1: güllerinden yeniden doğar diyorsun.
0: Yeniden doğabilirler. Onun için bekliyor. Şimdi Kemal Bey'in atmasını bekliyorlar bunları. Şimdi atabilir, ihraç edebilir. Evet. Bir parti suçu da işlemedikleri için konuşmuyorlar, girmiyorlar tartışmalara. Bir parti suçu işlemedikleri için Selin Hanım bekliyor. Selin Hanım enteresan bir durumda orada.
1: Evet,
0: İkinci
1: hocam.
0: İsim var. Gül Çiftçi. Genel başkan yardımcısıydı. Kemal Bey, doğrudan Ekrem Bey'in en önem verdiği isimlerden birisi. O da şu anda CHP'de. İstifa etmediler, bekliyorlar. Onları da bekliyoruz istifalarını. Şimdi burada İstanbul'da...
1: Bunlara bir bakalım izin verirsen. Soru devam edelim şimdi. Evet. İstanbul'un vekaleten bakan belediye başkanını nerede? Kendisini çok merak ediyoruz. Hiçbir yerde görmüyoruz Gaffar. Yani ne belediyecilik hizmeti ne bir şey, kendini kitlemiş. Ne çöpler alınıyor ne şey yapılıyor. Keşke bir yerde karşılaşsak Sayın Başkanı. Soracağımız çok soru var ama insan içine de çıkmıyorlar.
0: Sevgili Melih, geçmedi bak. Peki partiyi kurdurdu, bütün bu tezgahları kuran Ekrem İmamoğlu neden geçmiyor? İstifa etmiyor.
1: CHP'den Ekrem İmamoğlu neden istifa etmiyor?
0: Çok önemli. Neden? Nuri Bey istifa ederse Nuri Bey de ondan beraber istifa etmek zorunda. Ve parti orada doğrudan doğruya belediye meclisinde bir farklılıklar çıkar. Burada en büyük kritik noktaları bunların. Bu belediye başkanları ayrıldığı anda bazı yerlerde AK Parti Cumhur İttifakı'nın
1: geçebilir, dengeler bozulur diyorsun.
0: Bir anda belediyelerin hepsi el değiştirir.
1: Evet.
0: Örneğin bir tane Muharrem Erkek, Çanakkale.
1: Tek tek gidelim mi izin verirsen?
0: Geçti. Tabii. Onun özelliği
1: İstanbul'da biraz bir kalalım ve devam edeceğiz abi. Hepsine gideceğiz. Şimdi Mansur, sen diyorsun Ekrem İmamoğlu geçmedi, istifa etmedi diye ama eşi açıklama yaptı. Yeni parti tebrik etti. Yani Ekrem İmamoğlu yeni partide değil mi? CHP'de değil.
2: Zaten arkadaki gölge lideri o zaten.
0: CHP üyesi Murat Ongun'u istifa etti ve hemen ettirdiler biliyorsun. CHP üyesi şu anda. Ekrem İmamoğlu CHP'den istifa etmedi ki. CHP'nin üyesi şu anda. Neden ayrılmıyor? İşte onu
3: evrensel riyakarlık. Ne olur, neden ayrılmıyor işte bu kadar?
1: Ahbap'taki hikaye
3: neden diploman var dedi.
1: Gibi.
3: Evet canım, yani bunlar çok neden ayrılıyor. Güzel bence. Yani
1: bence böyle de önemli bir şey.
3: Mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan ekip de CHP'nin makam araçlarını kullanıyormuş hala. Nedenini biz bilmiyoruz yani.
1: İstanbul
3: ama
1: değişmeyecek
3: yani.
1: O zaman Bülent abi. İstanbul CHP.
0: Şu anda İstanbul CHP'de şu anda. Ekrem İmamoğlu bütün bu organizasyon.
2: Ekrem Bey ne talimat verirse onu yapacak Nuri Bey.
0: Teknik
2: bence şu
1: ama
2: anda
1: yani partiyi destekliyor. Yeni partiyi ama kendi sıra adamları yani ha. İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP'de.
2: Tabii
1: yeni partide değil.
2: Değil değil.
1: Ama potansiyel olarak ama yeni parti.
2: İsterse Kemal Bey gelir anında geçer.
0: Kemal
2: yani.
0: Bey isterse onun üyeliğini askıya alabilir.
1: Kemal Bey şu an İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilini değiştirebilir.
3: Hayır.
2: Değiştiremez.
1: Hayır, şunu der. Meclisteki tabii grubuna madem hani CHP'liyse. Çünkü kurumsal kimliğin CHP'nin belediye başkanı değil mi bu adam? Genel başkan diyor ki kardeşim vekaleti değiştirin yani.
3: Eğer,
1: çok acayip şeyler ortaya
3: meclis
1: çıkacak.
3: Eğer şimdi şunu bilmiyoruz. Biz hep milletvekillerinin nereye ayrıştığını konuştuk.
1: Tabii.
3: Yani Ahmet buraya, Mehmet buraya. Hep bunu konuştuk. Fakat şunu konuşmadık. Belediye meclislerine baktığımızda ayrım ne olacak?
1: Doğru.
3: Belediyelere baktığımızda ayrım ne olacak? İlçe teşkilatlarına, il teşkilatlarına baktığımızda ayrım ne olacak? Yani şimdi milletvekilleri zannediyoruz ki milletvekilleri partinin gövdesini temsil ediyor. Hayır, tam aksine.
1: Aksine diğer taraf.
3: Tam aksine. Asıl öbür taraf gövdeyi temsil ediyor. Milletvekilleri çok bir şey de temsil etmiyor milletvekilleri hatta. Çünkü genel başkanın listeye yazdığı isimler bunlar. Kimi yazarsa
0: tekrar yazacaklar.
3: Tekrar yazabilir. Öyle. Bir de şöyle, milletvekili sayısı gücünüzle orantılı. Yani AK Parti'nin 300'e yakın milletvekili var. Şimdi AK Parti'de demek ki AK Parti'de daha yüksek bir temsil oranı. Çünkü daha çok oy almış. CHP'de kendi aldığı oy kadar vekil çıkarmış.
1: Başkana bakıyorum istersen, hesabına da şey diyor sadece. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili. Parti falan yok. Hiç CHP ile ilgili bir
2: şimdi
1: logolu
2: Melih
1: mogolu
2: Bey,
1: bir şey
2: böyle
1: diyor.
2: İşte Ekrem Bey'i aldıktan sonra belediye meclis üyeleri kendi içinden seçiyorlar. Şimdi o belediye meclisinin CHP'li üyeleri nasıl seçildi biliyorsunuz. Fermuar sistemi diyorlardı. Birinciye hep Ekrem Bey koyuyor. İkinci numaraya teşkilat. Üçüncü gene Ekrem İmamoğlu. Dört. Yani çoğu Ekrem İmamoğlu'nun adamı. Teşkilatın da yarısı da ondan olduğu için Ekrem İmamoğlu ne derse Nuri Aslan ediyor. O değiştirirse de onun yerine gelecek adam da gene de Ekrem İmamoğlu'nun şeyi adamı olacak yani. belediye meclisine. Çünkü belediye meclis üyeleri

0: o tespit etti, koydu. Kemal Bey
1: bu milletvekillerinin hepsinde Kemal Bey koymuştu. Yani Özgür Özel de dahil, ama Ekrem İmamoğlu da dahil. İşte ne oldu hocam?
2: O
1: yani
2: belli olmaz.
1: Dediğiniz doğru. Büyük ihtimalle bu olabilir ama Bülent abi ilginç bir konunun altını açtı. Yani İstanbul ne kadar CHP'de kalacak? Bu ilginç.
0: Hep CHP'de kalacak. Ha, pardon, CHP'de diyorum.
3: O zaman soralım, Ekrem İmamoğlu ne zaman istifa edecek?
1: Evet, bu da önemli bir soru. Ankara ama CHP'de kalıyor.
0: Kesin.
3: CHP'de.
1: Ama Mansur Bey'in tavrının ne olacağına dair Cüneyt hocam, her şey olabilir. Sağın adayı olur. MHP'ye gitmez mi?
2: Yok.
0: Bahçeli'yle
1: MHP'den geldik, MHP'ye gitmez mi?
2: Ben yok, hayır. Gitmez. Ona Sayın Genel Başkan iradesi olacak ki.
0: Evet. Bahçeli davet
2: kendiliğinden
0: edersin.
2: Ben geliyorum deyip falan gelemez. Olmaz. Yani öyle bir şey mümkün değil.
3: Zaten şeyle işbirliği yapıyor. Zafer Partisi'yle, İyi Parti'yle yapıyor işbirliği.
1: Buyurun hocam.
2: Başka bir ittifak bloku arıyor aslında Mansur Bey.
1: O olası mı olabilir yani, Zafer? Evet,
2: seçim harifesine girdiğimizde...
0: Var ya orada yeni yol, men yol, bir şeyler... Işte,
1: ama çok marjinal kalmaz mı Cüneyt hocam onlar Zafer
2: Partisi? Ama ikinci tura kalırsa... İkinci turda bütün Sayın Cumhurbaşkanı'nın karşısında kim varsa hepsini almayı planlıyor. Düşünce o.
1: Ama bu durumda da Ekrem İmamoğlu'nun bütün şeyi gidiyor, projesi. Yani ya da Özgür Özel... Böyle...
2: Ekrem İmamoğlu'nu da işte çıkarmayı düşünüyor.
1: Ha, o gelirse, seçilirse tabii, Ekrem İmamoğlu'nu çıkaracak
2: dışarı. Bir şekliyle.
1: Ama Mansur Bey de yani çok zor bence risk alıp hareket edecek bir isim, öyle değil mi? Yani böyle Bey, garantiye bakar şey yani.
2: Siyasette Mansur yani biz gördüğümüz ilgili... şu, siyasette pasif duran, sessiz duran her zaman kaybediyor. Yani bir şekliyle tarafını, konumunu belirlemesi
1: taraf
2: lazım.
1: Olmayan bertaraf oluyor.
2: Evet.
0: Ama tarafı var adamın canım, bak CHP'de kalacak ya, taraf yani.
2: Tarafsız bir tarafı var ama.
1: Tabii. Ya hep ya şu olmuyor mu, sürekli olaylar olduğu ya gibi dışarıda.
2: Ya, hep bekliyor bir şey.
1: Yani diyor, atama yapılacak Roma'da bilmem nerede.
0: Ama doğru yaptı bence. O zaman Ekrem İmamoğlu sokaklara sandık kurdurdu, kendi kendine 20 milyon oylar verdirtti. Ortada seçim yok, bilmem ne yok, Cumhurbaşkanı falan. Buna da aday ol dediler. Hayır dedi, gelmedi, o tuzaklara düşmedi. Bak Ekrem hapiste. Yani bence doğru gidiyor.
1: Burası var
3: zaten
1: yani.
3: Zamansız dedi.
0: Ama çok zamansızdı.
1: Çok fazla hocamın da dediği gibi durunca da bir ilan kesici sendromu falan olabilir yani.
3: Neyi bekleyecek biliyor musunuz o? 3 tane senaryo var o. Benim söyleyeceğim senaryo orada gerçekleşecek. Kongreler başlıyor biliyorsunuz. 4-5 aya böyle gidecekler. Kongreler bir şey çıkaracak ortaya. İl başkanları ve ilçe başkanları.
1: Evet.
3: Tabandır işte bu, milletvekilleri değil. Bu milletvekillerin tabanla ne kadar bağlantılı olduğunu orada anlayacağız. Çoğunun tabanıyla bir bağlantısı yok. Gelmişler. Onların süresi Mansur Bey'in bekleyeceği süre ocağa kadardır. Ocak'ta gelişmelere göre
1: kurultaylara bakacak,
3: iki tarafta bakacak, il başkanları kim, ilçe başkanları kim, çıkan tabloyu gördükten sonra başlayacak. Zaten başlamak zorunda 2027'de 2028'de değil, Kasım denildiği için Kasım'dan 6 ay önceyi çekin, Mayıs'tır.
1: Hocam neden yani bahsettiğini anlamadım. Kasım 2027 Kasım ne?
3: Şimdi 3 Kasım'da 2027 3 Kasım'da seçim olacağına dair erken alınmış seçim, erken değil.
1: Bu böyle bir kesinleşme yok mu?
3: Eskiden beri tartışıldı bu. Buna bir yeni tartışma getirdi Mehmet Uçum.
1: Ya kafam karışıyor ama sen bunu söylüyorsun sürekli de. Şimdi Mehmet Uçum öyle bir şey söyledi. Mehmet Uçum ama dedi diye 2027'sine falan Kasım'da falan MHP seçim olmuyor.
3: Ama MHP genel başkanını açıklama yaptı bunu. Söyleyince Mehmet Uçum 16 Nisan.
1: Ya eski bir tartışmaya getirip ama şimdi kafa karıştırıcı oluyor. Yani 2027 seçim var gibi onun üzerinden mi konuşacağız? Biz öyle bir emare yok.
3: Yok, konuşmayacağız ama bunun bir özelliği var. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ocak ayında bu belediye başkanlarının karar vermek zorundalar. Çünkü 2027 ile ilgili iki parti de bütün teşkilatlarını kurmuş.
1: Anladım. Sen Mansur Yavaş diyorsun. Kurultaylara bakacak. 2027'de de seçim olabilir ihtimalini bir karar verecek.
3: Karşı çıkacaklar.
1: Peki. Şimdi var mı Mansur Yavaş üstüne başka ekleyeceğim?
2: Mansur Bey'in...
3: İzmir var. İzmir.
0: Bence doğru İzmir'e yapıyor
1: Mansur Yavaş üstüne diyorum.
4: Mansur Bey'in bir defa Cumhurbaşkanı adayı olma arzusu devam ediyor. Bunu bir defa altını çizelim. Mansur Bey hala Cumhurbaşkanı adayı, hatta Cumhurbaşkanı olabileceğini düşünüyor. Siyasi hesaplarını da buna göre yapıyor. Daha orijinal bir şey söyleyeyim sevgili Melih. Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı olmasını, adayı olmasını ve hatta Cumhurbaşkanı olmasını isteyen çok farklı kesimlerden de tipler türedi. Ben türedi diyorum. Şundan dolayı diyorum. Ağızlarındaki sözle kafalarının arkasındaki niyet aynı olmayan tipler var ortalıkta.
1: Çok.
4: Çok var. Bunlar... Yani Cumhur İttifakı dolaylarında dolaşan, oralarda var olan, kendini kanaat önderi gibi lanse eden,

0: Hatta siyasi rozetler de takan adamlar her ne hikmetse, yani bunları biz duyuyoruz. O kadar biz de gazeteciyiz, yani o kadar da sağır kör değiliz. Şunu anlıyoruz, sanki hani böyle bir ortalık iyice karışsın, iyice karışsın. Hatta CHP'deki istikrarsızlık mümkünse Türkiye'nin geneline doğru yayılsın. Mesela Cumhur İttifakı'na doğru da yayılsın. Belki olur ya, hani belki MHP ile AK Parti arasında bir anlaşmazlık falan usule gelir mi? Yani böyle bir ne diyelim, gökten bir şey yağsın diye duaya çıkmışlar.
1: Kemik yağsın.
0: Bu kemik yağsın diye. O bu karmaşanın içinde de işte bakın burada akil bir kişi var. Hiçbir şeye bulaşmamış, sakin kalmış. Hatta bu fırtına arasında partisini bile terk etmemiş olan Sayın Mansur Yavaş diye sahneye sunma derdi olanlar var. Mansur Bey'in de hoşuna gidiyor. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi'nde uzun süre bekleyeceğini düşünüyorum ben. Çünkü Özgür Bey'e şu cümleyi kurdurttun mu sen? Efendim Mansur Yavaş orada diye onu butlancı gibi sakın ha düşünmeyin dedi mi Özgür Bey? Tamam, oradan onayı aldı Mansur Yavaş. Şimdi yeri rahat. Uzun bir şey CHP'de demiyor, kalabilir. Diyor. Ama tabii Kemal Bey'le ilişkileri nasıl kuracak? Demin söylediğin, senin söylediğin konu önemliydi. Partinin genel başkanı da Kemal Kılıçdaroğlu. O partinin bir yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı olacak. Bakalım onlar arasında nasıl bir ilişki kurulacak Mansur Bey'le. Yani Mansur Bey bütün iplerde aynı anda oynamayı başaracak mı acaba? Onu göreceğiz biz.
2: O çok zor. Bir ek yapayım. Ya tabii bu bilgileri veriyorum arka arkaya. Orada Bülent Kuşoğlu'yla, Kemal Bey'in sağ kolu, çok yakın arkadaşı Bülent Kuşoğlu'yla bütün temaslar çok yakındır. Mansur Bey'e de yakındır Bülent Bey. İki gün önce de bir televizyona çıktı, Bülent Bey konuştu. Dedi ki 50 artı 1 olduğu sürece bunların çoğu yarın bize gelecekler dedi.
0: Bülent Kuşoğlu Mansur Bey'e mi yakın?
2: Yakın değil, yakın arkadaş.
0: Mansur Bey hep milliyetçi diye lanse ediliyor. Çok enteresan bir sosyal
3: MHP'de
0: çevresi var.
3: MHP'deki dönem belediye başkanı.
0: İlginç bir sosyal çevresi var.
2: Ben de anlamıyorum.
0: Enteresan ya. Yani.
2: Bülent Bey yakın olduğu için Kemal Bey'le nasıl ilişkileri olacağından bir köprü
1: karar verebilirim.
2: Köprü özelliği var.
4: Evet. Bir şey daha var, çok önemli. Buyurun. Ankara çok farklıdır. Mesela Ankara'daki ilçe belediye başkanlarının birçoğu bugün Mansur Bey'le birlikte hareket ettiler. O ilçe başkanlıklarının çoğu da yani MHP orijinlidir hepsi. Tabii. Hemen hemen. Mesela onlar Mansur Bey'den bağımsız da hareket edebilir.
2: Doğru. Gölmüş. Yani
1: MHP zaten öyledir. Milliyetçi oylarla seçildi Mansur Bey.
4: Tabii.
1: Ve
4: tabii.
1: Ankara'da çok güçlü zaten.
4: Birçok ilçe öyledir. Yani İstanbul'a
3: göre. Evet, ilçeleri de öyle Ankara.
4: Yani Mansur Bey
3: milliyetçi oylar CHP'li belediye başkanı.
1: Zaten işte o yüzden 160 almadı mı adam? Çok büyük oy aldı.
4: Belediye
1: ya.
4: Meclis üyelerinin çoğu da
1: yanlış
4: yani. Belediye yani. Meclis üyelerinin çoğu da milliyetçi kökenli.
2: Evet. Şimdi Gölbaşı.
4: Yani onlar şunu yapabilir. Mansur Bey'in bu kararsızlığı veya farklı bir partiye gidişi oradaki belediye başkanlarını bağlamaz. Biz tekrar aslımıza rücu ediyoruz diyebilirler.
1: Ha, bu fark böyle bir
4: onun
1: sonuç da
4: doğurabilir. Onun da işaretini genel başkandan görürlerse evet derse.
3: Devlet Bahçeli davet etse gider yani. Yani
2: ayrılacaklardır.
1: Evet, İzmir'de de yani Cemil Tugay için.
4: Arkamdan bunlar geliyor diye düşünmesin Mansur Bey.
2: Şimdi ona bir ek vereyim.
1: Bu hızlıca gidelim abi. Kısa bir ek olsun.
3: Mansur Bey'de kaldık.
2: Gölbaşı.
1: Çıkamıyorum. Bülent Gölbaşı abi çıkartmıyor.
2: Ve Polatlı belediye başkanları MHP'nin belediye başkanlarıydı. Geldiler Mansur'la Bey'le beraber seçildiler. Ayrılacaklardı. Mansur Bey ayrılmayın dedi, tuttu. Bekliyorlar. İki kişi de ayrılıp orada Haymana'yla ki geçiş oldu. Ardından Kalecik.
4: Yani şunu
2: ayrılıp
4: diyoruz.
2: AK Parti'ye geçeceklerdi.
4: Mansur Bey.
2: O da şimdi durdurdu onlar da.
1: Evet, yani değişiklikler olabilir.
4: Yani Mansur Bey yeni partiye giderse o ilçeler oraya gitmeyebilir.
1: Oraya geçmeyebilirler. Yeni partiye geçmezler ya. Cemil Tugay da bağımsız kalacak.
2: Hayır
1: ama.
2: Hayır, kalmayacak.
1: Yani Gaffar ne diyorsun bu?
2: Gönlü AK Parti'de.
1: Yani şeyde durmayacağım dedi. AK Parti'ye geçeceği de konuşuldu.
0: Ya şimdi Cemil Tugay aslında Cumhuriyet AK Partili belediye başkanları arasında eli en rahat olan isimlerden biri. Çünkü bu Ekrem İmamoğlu'nun projesi içinde yer aldı. Diğer tarafla kavga etti. Sonra Ekrem İmamoğlu'yla ilgili operasyonlar başlayınca kendini bir kenara çekti. Oradan da kurtardı kendini. İyi bir siyasetçi bence. Ben kendisini tanımıyordum. İyi siyasetçi dedim bir kadar. İyi bir belediye başkanı demedim. İzmir'in halini
1: yoksa
0: görün
1: yani. Yoksa İzmirliler seni döverler valla. Yani CHP'li İzmirliler de kızar.
0: Şimdi
1: yani.
0: bunu bir fırsata dönüştürdü. Bir fırsat penceresi olacak kendisi açısından. Bülent abinin dediği noktaya geldi. AK Parti ile dirsek teması içinde. Şunu da biliyor. Şunu da düşünüyor olabilir. Ya AK Parti fena oy almadı İzmir'deki son seçimde.
1: Çok yakın.
0: Belki,
1: evet,
0: hani, belki önümüzdeki dönemki seçimlerde AK Parti'nin adayı olurum falan gibi şartında olabilir.
2: Amca daha bayağı sıkışırdı.
1: Evet.
2: Aralarında yani.
1: Yani değişik bir şey de olabilir İzmir'den. İzmir'den evet. Değişik bir sonuç da çıkabilir.
2: Adana'da şaşırmayalım, geçebilir.
1: Evet. Tabii her şey olur. Adana'da çok
2: problem görünmüyor.
1: Güngör Göçen CHP'de kalacak Adana Belediye Başkanı.
0: Kesin. Bu kesin. Çünkü Zeydan Karalar da kesin şey yaptı. Tavrını belli.
1: Zeydan Karalar da evet.
0: O da belli etti. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'de kalacaklar. Bunlar Cumhuriyet Halk Partisi'nde açıkça bir istikbal gören, Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyaset sahnesini terk etmeyeceğini ve ana aktörlerden biri olarak kalacağını düşünenler. Ve sayıları hiç az değil. Şimdi Ahmet Bey'e geliyor zaten.
1: Evet, CHP'de Balıkesir'de de Ahmet Akın var.
0: Ahmet Bey de öyle. Şimdi sevgili Melih, belediye başkanlığı ile milletvekilleri arasında bir ayrım var. Bunun altını çizelim. Milletvekilleri demin söylediğim gibi genel başkanın listeye yerleştirdiği kişilerdir. Hele Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerine baktığımızda genelinde vardır da milletvekillerinin. CHP'lilerde özel olarak daha yüksektir. Halkla çok yüksek bir temasları yoktur. Daha ziyade o şahısları şey için söylemiyorum, eleştirmek için söylemiyorum. CHP'nin örgütlenme biçimiyle ilgili olan bir şeydir. Cumhuriyet Halk Partisi zaten bir bürokrat partisidir. Dolayısıyla siyasetini büyük siyaset aygıtlarıyla yapar. Medyayla yapar. İşte efendim medyadaki uzantılarıyla, bürokrasiyle yapar. Bununla yapar. Halka böyle temas edebilir. Eder, destek alırsa da böyle alır. Şimdi bunun doğal bir sonucu olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin müzahir yayın organları, yani CHP'nin ve belediyelerin fonlamış olduğu, işte Halk TV gibi, O TV, Bu TV, TV'ler, MV'ler var, diğer gazeteler var. Bunların neredeyse tamamı Özgür Özel ekibinin yeni partiyi destekliyor. Milletvekilleri de halkla çok yakın teması olmayan insanlar oldukları için linç edilmekten korkuyorlar. Ondan dolayı da biraz mecburen ağlaya ağlaya yeni partiye gidenler var. Fakat belediye başkanları söz konusu olduğunda bu durum değişiyor. Neden? Belediye başkanlarının zaten pozisyonları itibariyle zaruri olarak halkla güçlü temasları olmak zorunda. Mesela Ahmet Akın'ı örnek alalım. Ahmet Akın Balıkesir'de herkesle her gün konuşmak zorunda. Belediye başkanının hayatı budur. Hal böyle olunca bu insanların linç edilmeye karşı, yani CHP medya, şöyle diyelim, İstanbul Büyükşehir Belediyesi medyası diyeyim artık, CHP medyası da değil, İBB medyası, bu fondaş medyanın linçlerine karşı bu insanlar korunaklılar. Belediye başkanları biraz daha zırhları var. Neden? Yerel medya imkanları var. Halkla her gün kendileri görüşüyor ve şunu açıklayabiliyorlar. Ya ey vatandaş, ey halkım, ben CHP'de kalmaya karar verdim. Ben istifa etmeye karar verdim. Onun için belediye başkanları daha özgür karar veriyor. Daha özgürler.
1: O yüzden büyük şehirlerde böyle bir tablo çıkıyor. İkinci sayfayı da alalım Samet, sana zahmet. Var mı ekleyeceğiniz Balıkesir'le ilgili? Mersin, Vahap Seçer CHP'de kalıyor.
0: Vahap Seçer'in adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçti bu arada. Cumhurbaşkanı adayı yapılabilir denildi. Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Bey'in adını da telaffuz edenler oldu. Yani bu iki isim aynı zamanda CHP'de kariyeri olacak isimler.
1: Genel başkanlık için de Ahmet Bey'in Balıkesir Belediye Başkanı'nın ismi geçiyor.
0: Evet, evet.
1: Antalya Büşra Özdemir. Bu senin...
0: Bu Antalya'daki ben kaynaklarımla konuştum ya, bu konuyu da konuştum. Burası çok flu bir alan. Antalya Belediyesi'nin nasıl örgütlendiğini kimse bilmiyor. Yani Muhittin Böcek'ten sonra orada nasıl bir yapılanma oluştu, bu bilinmiyor. Büşra Hanım'ın yeni partiye daha şey olduğu, eğilimli olduğu söyleniyor ama bu doğru da olmayabilir yani.
2: Bir de orada en önemli ilçelerden birisi de yeni partide. Yeni partiyle çok yakın Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ile beraber Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek son dakikada girdi. Neden geç girdi diye hep tartıştığımız zaman Murat Uysal. Orada çok önemliydi.
1: Evet.
2: O da potada bekliyor zaten şu anda.
1: Ne haber yani, yeni partiye mi yakın Gafi'nin biraz dediği gibi.
3: Şöyle bir analiz yapabiliriz. Bakın saydığınız şeylerde milletvekilleri ağırlıklı gittiler. Belediye başkanları ağırlıklı kaldılar. Yani genelde. Niye?
1: Böyle bir strateji
3: var. Sebep ne ama? Belediye başkanlarının gitmemelerinin sebebi ne? Çünkü bunu zaten Kemal Bey dedi, aranacağız bilmem ne falan. Bütün bu CHP'deki şeyler Özgür Bey zamanında belediyelerin bit dedi. Biz belediye iktisadi teşekkülleri falan var. Altyapıyı yapan, kanalizasyonu bilmem ne müteahhitleri. Paralar hep oradan akıyor şeye, bunlara. Yani bu yeni partinin arkasında da muazzam bir para var. Bir kısmı yurt dışından istihbarat örgütleri, FETÖ, METÖ var ama bir kısmı da böyle.
1: Var mı muazzam
3: tabii,
1: bir para?
3: Tabii tabii, çok muazzam bir
1: Devlet
3: para.
1: Devlet Bahçeli dedi ki biraz da onlara para verin dedi o şeyden.
3: Acayip 90-40 bir para ayarları var yani. Bilmem nerede, kriptoda diyorlar, Londra'da diyorlar ama acayip bir para var arkalarında. Öyle zaten 91 tane mebus öyle gitti, öyle durup dururken gitmez. Tamamen duygusal gittiler. Şimdi belediye başkanları niye gitmiyor ama? Niye gitmiyor? Çünkü Kemal Bey dürüst adam, şimdi merkezden onlara para gidiyor. CHP zaten zengin, Atatürk

0: Parti şeyden CHP İş Bankası
1: hazineden geliyor.
0: Şunlar bu hazineden çok büyük yardım alıyor ve hiçbir zaman da belediyelerin parasına, müteahhitlerin parasına tevessül etmedi Kemal Bey. Şurada ama Özgür Bey ve Ekrem Bey'e muazzam müteahhitler, belediyeleri iş yapan müteahhitlerden sürekli para aktı. Bunlara şimdi zaten ortaya çıktı bunlar. Bir X belediye başkanı ya bir demedi mi? Benden şu kadar para istediler, benden bu kadar istediler, çantayla götürdüm diye hepsini söylediler işte.
2: Ben hep Muhsin Böcek diyorum bu arada, çok özür dilerim. Muhittin Böcek ya. Muhsin niye bu?
0: Neyse ben isim vermiyorum ama yani olayı biliyoruz. Dolayısıyla bunlar niye? Bir, yerleri garanti. Şu anda CHP'den yani fareler gittiği için yerleri garanti. Yeni partide yerleri garanti değil. Herkes oraya uyuştu. Onun yerine 50 tane alternatif var. Burada yerleri garanti. İki, o şu anda belediye başında bulduğum belediyenin kaynağını genel merkeze aktarmak zorunda değil. Ama Özgür Bey öyledir, oraya aktarmak.
1: Bu kadar olan bitenden sonra yeni partiye CHP'nin genel belediyeler kaynak aktarabilir mi?
0: Belediye aktarmıyor mesela, müteahhite söylüyor, işi yapacak mısın,
3: bence,
0: alacaksın, al
3: gönder. Bence sebebi farklı gitme işlerinin. Birincisi giderlerse bu mevcut algının içerisine bu belediyeler de yerleşecek.
1: Kendini yani, korumaya alıyorlar.
3: Diyecekler ki bunlar da işte yolsuzluk, usulsüzlüğü yapanlardı, ekibin yanına taşındı. Bir kere bu algıdan kurtuluyorlar bu şekliyle.
1: Bana da daha yakın geliyor bu
3: ihtimal. Evet, ikincisi de şu, yeni partinin daha politikasını bilmiyorlar. Ya nasıl bir seçim şeyi izleyecek?
0: Milletvekilleri de bilmiyordu. Nasıl gitti 91 tanesi?
3: Ama onlar birlikte hareket etti.
1: Ama burada Cüneyt Hocam belediye başkanı kendi korumak isteyebilir ama Kemal Kılıçdaroğlu bunlar, da bakın, hepsinin genel başkanı şimdi müdahale edecek. Yani yerel yönetimler dediğiniz gibi sorumlu genel başkan yardımcısı olacak. CHP Eskişehir Belediyesi Ayşe Ünlüce. Genel başkanı var orada, o yapı değiştirir Kemal Bey de halkla, buna çalışıyordur şimdi.
3: Bir de halkla daha yakın temasta belediye başkanları. Milletvekilleri sokağa istedikleri zaman inip çıkıyorlar.
1: Doğru.
3: Anca odalarında gelenleri karşılıyorlar, öyle temas. Ama bunlar doğrudan parti adına halka hesap verebilme konumundalar. Doğru.
1: Belediye başkanları ne yapacaklar, kalıyorlar mı? Tek tek gittik bütün belediye başkanlarına. Antalya belli değil, yeni partiye geçebilir denildi. Vahap Seçer Mersin'de CHP'de kalacak. Hatta CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olması ihtimali tartışılıyordu. Tekirdağ'da Candan Yücer, o da CHP'de kaldığını söyleyen isimlerden. Eskişehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce CHP'de kalıyor. Yılmaz Büyükerşen istifa etti CHP'den.
4: Evet.
1: Bu arada.
4: O getirmişti zaten.
1: Evet, onun sekreteriydi Ayşe Hanım'da. Denizli'de yeni partiye katılacağını açıklıyor Nuri Çavuşoğlu.
4: Ve Denizli'de onun çok kötü bir hareketi de çıktı ortaya. Cenaze için vermedi. Kemal Bey'in talepleri oldu CHP'den. Bir cenaze ile ilgili talepleri oldu. Bu cenaze ile ilgili onu yerine getirmediği için ilk andan itibaren Kemal Bey çok açık tepki gösteren birisi. Hemen geçecek. Zaten Manisa ile ikisi geçecek demiştik. Manisa hemen geçti. Evet. Mutlulu. O yakın zaten. İkinci geçecek büyük şehirlerden Denizli'dir.
1: Bazı isimler Truva attı gibi duracaklar yani CHP'nin içinde. Bunu anlıyoruz. Şimdi bu Gaffar, dikkatini çektim, bu FETÖ'cüler yoğun destek veriyorlar.
3: Çok.
1: Zaten birkaç gündür böyle bir dalga oluşturdular. Önce çekirgeler Türkiye'yi istila ediyor. Bir çekirge işi çıktı, fark ettiniz
0: evet
1: mi?
0: Evet.
1: Yani saçma sapan bir şey.
0: Bulgaristan'dan geldi.
1: Bilim adamları konuşuyor. Yok kardeşim diyor, çekirge et yemiyor, bir şey yok. Bir çekirgeler geliyor falan. Abuk subuk asparagas haberler her tarafta. Sonra işte o astrologlar yeni partinin ilan ettiği 24 Temmuz gününün en uygun gün olduğunu söylüyorlar. Bir takım yine FETÖ hesapları, böyle istihbarat örgütlerinin kullanıp attığı artıklar var. Bir tane Sibel Edmonds diye bir tane bir kadın var yurt dışında. Ne halt ediyor bilmiyorum. Öbür o FETÖ'cüler işte, YouTuber'lar falan.
3: Cevheriler falan.
1: Yani onlar. İşte Erdoğan'ın sağlık durumu nasıl bilmem ne, günlerdir. Yani bu çekirge muhabbetini biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Ha, Firavun'a falan gönderme yapılıyor. Bu şimdi diyeceksiniz ki ya çok aşırı yorum yapıyorsunuz. Yok. Yani 2010'dan beri bu meseleleri, işte Hazreti Mikail ile ilgili yorumları falan FETÖ'nün, bu adamların işi gücü bunlar. Ve bakıyorsunuz Cevheri Güven akıl veriyor. Diyor ki adını fazla anmayın diyor. CHP'yi fazla konuşmayın diyor.
3: Evet.
1: Şimdi şunu anlıyoruz. Bu adamların yurt dışında on binlerce FETÖ'cü firari var. Bunların Türkiye'ye dönme ihtimalleri sadece Erdoğan'ın devrilmesiyle mümkün.
3: Doğru.
1: Yani yerine kim gelirse gelsin diyorlar ki bir şekilde anlaşacağız. Bizi getirecekler, bilmem ne yapacaklar. Dolayısıyla her parti bunların bu verdiği desteği bir sorgulamalı. burada. Çünkü şunu da hemen söyleyeyim Gafar'cığım. Yani yeni partinin birinci hedefi ana muhalefette CHP'yi geçerek ana muhalefet pozisyonuna gelmek olabilir ama FETÖ'nün artık iktidardan başka bir talebi yok. Dayanamayacak haldeler diye düşünüyorum.
0: FETÖ kimi desteklese de perişan oldu. Bak bu iyi parti.

0: bunu falan görün işte. Artık ya. Ha,
1: yani.
2: Bu, burada özel bir durum da var. Mesela bu firari FETÖ'cülerden birinin CHP'ye verdiği akıl, özür dilerim, yeni partiye verdiği akıl, Cumhuriyet Halk Partisi butlan CHP'si, butlan CHP'sine muhatap almayın, muhatap almayın dedi. Bugün Özgür Bey'in bu konuyla ilgili ilk demeci de aynıydı. Birebir aynıydı. Şimdi bu şu manaya gelmiyor. Yani ben FETÖ'cüler Özgür Bey'in demecini yazdırdı demiyorum. Ama şuna dikkat etmeleri gerekiyor. Yani bu bir olur, iki olur. Üç, beş, on olduğunda o istifamlar büyür. Yani siz aklı başka bir yerden mi alıyorsunuz sorusu gelir. Onu şuraya bağlayayım. Yeni parti Cumhuriyet Halk Partisi'nin devamı mıdır? Cumhuriyet Halk Partisi'den kopma mıdır? Öyle midir, böyle midir de ilgili çok net şunu söylememiz lazım. Yeni parti bugün Türkiye'de son 15 yılda görülen, özellikle 2011'den itibaren görülen bir ayrışmanın ana aktörlerinden biri olarak tecessüm ediyor. O ayrışma millîciler ve batıcılar ayrışmasıdır. Bakın, doğucular demiyorum. Millîciler ve batıcılar. Batıcılar doğucu da olabilir. Bugün İngiliz'in, Amerika'nın davulunu çalan, yarını gider Çin'in de davulunu çalabilir. Ayrı bir konu. Yani millîcilerle öbürleri. Şu anda batı kuvvetlidir Türkiye'de, batıcılar var. 2011'den beri bunun ilk başlama vuruşu Davos'ta One Minute'li olduğu, 2011'den beri Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yöneten iradeyle, iktidarla, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hükümetiyle Batı arasında zaman zaman çok şiddetli, zaman zaman çok şiddetli, zaman zamansa kılıçların geriye çekildiği bir kavga ve gerilim görüyoruz. Bunun zirvesi 15 Temmuz'da, ondan sonra da Cumhur İttifakı kuruldu zaten. Cumhur İttifakı'nın özü de bu. Türkiye'nin bağımsızlaştırılması konusu. Yeni partinin hareket tarzı, programı, kadroları. Yani Ekrem İmamoğlu projesinden itibaren geliş tarzı itibariyle baktığımızda yeni parti tam bir tanzimat partisidir. %100 batıcı bir partidir. Referansları Cüneyt Hocam söyledi, onun için batıdadır. Bundan sonra Türk siyasetindeki yeri de bu olacak. Yakın günlerde İngiliz basınından, Alman basınından, Amerikan basınından yeni partiye verilecek destek karşısına şaşırmayın. Muazzam bir destek gelecek, daha da artacak bu. FETÖ'den de aynı şekilde. Çünkü FETÖ'de CİA'nın istihbarat örgütlerinin bir aparatı olduğuna göre FETÖ'de burada yerini alacak. Bu İyi Parti budur anlamına gelmiyor. Bunu söylemiyorum. Ama Türk siyasetindeki yarılma netleşmiştir. Dikkat edin, Cumhuriyet Halk Partisi bölündü. Niye bölündü? İşte bu batıcılarla milliciler bölünmesi bu aslında. Yani Kemal Kılıçdaroğlu, ben kefil değilim ama fikir tartışmasına baktığımızda ayrımın bu olduğunu görüyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi de aynı şekilde bölünmüştü. Evet. Şimdi bölünenlerin hepsi bu tarafta toplanıyorlar. Ha, bunu da güzel bir kılıf bulmuşlar. Erdoğan iktidarından kurtulma. Ha, konu o değil. Yani vatandaş da büyük oranda bunu artık yutmuyor. Bundan sonra ne olur bilmiyorum ama biz siyaseten yelpazedeki yerine bir çizelim.
3: Ne oldu ben söyleyeyim. Aynı olay, çok güzel söyledi, Demokratik Sol Parti'de oldu. 2002'de iktidardayken rahmetli Ecevit'e İsmail Cem ekibi şey yaptılar. Avrupa Birliği böldüler.
2: Yeni Türkiye
3: 130
2: Partisi.
3: Bin Yeni Türkiye Partisi diye İsmail Cem, Hüsamettin Özkan falan filan. İktidarda Ecevit ama hastaydı. Neyse, bir balon basın çıkar %30 falan filan. O sene şey, Devlet Bahçeli seçime gidiyoruz dedi. Bir seçim oldu, %0.9. %1 bile alamadı. Gene Avrupa Birliği bilmem ne dedi. Ya bunların başına da gelecek oldu, budur işte.
2: Barajı geçemeyecek dedikleri Tayyip Erdoğan da o seçimde birinci parti oldu, iktidar oldu.
4: Aynı kampanya.
3: Dönem verilen. Aynı, birebir aynısı.
4: Hepsi aynı.
5: Verilen desteklere herkesin daha azami dikkat etmesi lazım. Netanyahu, hemen hızlı bir geçiş yapayım. 7. kez ABD'ye gidiyor. 1,5 yılda 7. kere oluyor bu, Cüneyt Hoca. Geçen ertelemişti, gideceğim demişti ama ABD'den
3: Trump kabul etmedi.
5: Evet, bir böyle sıkıntılı açıklamalar geldi. Biraz Netanyahu, İsrail'i rahatsız edecek. Trump ve Netanyahu Salı günü Beyaz Saray'da bir araya gelecekler. Yarın.
4: Amerikan Başkan Yardımcısı bazı laflar etti.
5: Efendim hocam?
4: Amerikan Başkan Yardımcısı.
5: Evet, Vance'e sinir oldular.
4: Tabii, ona sinir oldular.
5: Herhalde o sorun da aşıldı. Neyle ilgili konuşacaklar? İran'daki durum. Netanyahu'nun açıklaması bu. Tüm gündem ve İran'daki durum. Cüneyt Hocam, şöyle bir durum yok mu? İran'da Trump İsrail'i karıştırmıyor. Kendisi savaşıyor. Bu gözlem, yani başında İsrail de bu sürece dahildi. O da giriyordu ama şu an tamamen dışında bıraktı. Nasıl bir strateji izliyor Trump? Ne yapmaya çalışıyor sizce?
1: Şimdi zaten İsrail'in politikalarından rahatsızdı Trump. Onu beklemediği bir noktaya getirmişti. Yani inisiyatifi kaybetmişti aslında Amerika. Ve İsrail'i belli bir noktaya getirmek istedi. O da olmadı.
5: Evet.
1: Bu anlaşma metnini aslında bozan...

0: Ne İran'dı ne Amerika, İsrail'in Lübnan'a karşı tutumuydu. Bunu da Trump dengeleyemedi. Yani büyüklüğüne de bir halel getirmemek için İran olan angajmanını devam ettirdi. Ama muhtemelen Netanyahu yeni bir paketle geliyor herhalde. Yeni bir şey önerecek.
1: O paketi bir harita üstünde konuşalım
0: veya,
1: Cüneyt Hocam.
0: Trump'ı başka yeni bir şeye zorlayacak muhtemelen.
1: Hazır.
0: Yani şimdi şöyle Orta Doğu coğrafyasına baktığımızda savaşın şeyde kitlendiğini görüyoruz.
1: Hürmüz'de kitlendi.
0: Yani Hürmüz'de kitlenmiş.
1: Evet.
0: Yani devrim muhafızları, daha doğrusu İran diyor ki geçiş seyri sefer yine benim kontrolümde olacak. Amerika bunu kabul etmiyor. Ama bunu tek şarta bağlıyor İran. İsrail'in Lübnan üzerindeki baskısını durdurması.
1: Orayı dahil ediyor bu sürece.
0: Evet. Şimdi bunun üzerine ne olacak? Bir tarafta da bir anlaşma metni var. Bir mutabakat imzalandı karşılıklı. O 60 günlük bir süre, o da dolmak üzere neredeyse.
1: Evet.
0: Dolayısıyla İsrail bu yeni bir konuma getirmesi lazım durumu Orta Doğu'da. Muhtemelen bu İbrahim Anlaşmaları denilen bu metni biraz daha yayacaklar. İşte Bahreyn var bunun içerisinde. Ve kilit burada ülke muhtemelen Suudi Arabistan olacak. Suudi Arabistan'ı bir şekliyle bu İbrahim anlaşmalarına yaklaştırırlarsa İran'a karşı bir Sunni cephe oluşturmaya çalışıyorlar.
1: Dediğiniz çok önemli, bu nükleer anlaşmaları üzerinden sıkıştırıyorlar. Suudi Arabistan'a nükleer verecek dedi Trump.
2: Evet, verecek.
1: Çok önemli bir anlaşma ama şu şartı getirdiler. Yani şart dediğim, kabul edildi dediler. Kongre'ye gidecek dediler ama işte İbrahim anlaşmalarına da uyması şartıyla. Caroline Leavitt, Beyaz Saray sözcüsü öyle bir açıklama yaptı ama yani yandan dolanarak açıklama yaptı. Suudiler bununla ilgili bir şey söylemediler.
0: Evet.
1: Bu çok cazip bir şey çünkü Suudilere nükleer silah veriliyor olması hem İsrail'i rahatsız edecek hem Çin'e gol atması anlamına geliyor. Çünkü bu savaş başlamadan önce Suudi Arabistan ile İran arasında Çin arabuluculuk yapıyordu. Fakat bu İbrahim anlaşmaları bir şekilde dayatılacak gibi görünüyor.
0: Şu da olabilir, bu İbrahim anlaşmalarında bir revizeye de gidebilirler.
1: Hmm.
0: Çünkü Orta Doğu'daki Sünni şeyler, Arap ülkeleri çok fazla sıcak bakmıyorlar. Yani İsrail'e karşı bunu nasıl daha böyle uygun hale getirebiliriz? Trump onun açıklamasını da yapabilir. Yani yeni tablo şu, Orta Doğu'da doğrudan İran'a karşı değil de böyle Sünnilerin bir arada olduğu yeni bir oluşum, yeni bir bakış açısı sunacaklar. Ve İsrail de bunu destekleyecek. Yani İran'ı belki yalnızlaştırma olabilir. Bu Sünni Arap devletleri arasındaki Şiilere İran'ın baskısından kurtulacak bazı talepler de olabilir. Çünkü çok parçalı bir yapısı var Şiilerin Orta Doğu'da. Dolayısıyla yeni bir durum çıkaracaklar. Ben bunu yeni bir savaş olarak görmüyorum.
1: Hmm.
0: Yani artık şu savaşın geldiğimiz noktasının itibariyle yeni bir safhaya geçecek bir durum yok.
1: Öyle mi artık?
0: Yani yok
1: durum.
0: Yani Amerikan en fazla yaptığı işte şu anda yolları, fabrikaları, tesisleri vuruyor. Daha bunun ötesinde ne yapabilir? Başka bir şey yok.
1: Kuveyt ve Bahreyn geçen İran'ın bir takım noktalarını vurdu denildi.
0: Ama yani, yani onları da kullananlar yine Amerika'nın kendi şeyleri. Dolayısıyla şurada dikkat edersek mesela ilk olarak Bahreyn, Katar ve Kuveyt üzerinden bir cephe oluşturmak istedi. Bir siyasi bir yapı da oluşturmak istedi Amerika ama bir türlü olmadı. Yani bu Boğaz'daki rejimi düzenleyecek o tutmadı. O tutmayınca Irak üzerinde yeni bir plan yaptılar. O da olmadı. Dolayısıyla Orta Doğu'da yeni bir bakış açısı getirmek istiyorlar. İsrail'in bu konuyla ilgili bir teklifi olabilir. Yani onu göreceğiz ama ben yeni bir savaşın yeni bir safhası olarak görmüyorum bunu.
1: Hemen Amerika'ya, İran'a da bir gidelim bakalım arkadaşlar ne diyorlar. Ekber Karabağ, İrfan Sapmaz bizi bekliyor. İrfan merhabalar.
3: Merhabalar Melih, değerli konuklarımıza da merhabalar.
1: Ekber merhaba.
4: Merhabalar.
1: İrfan'la başlayalım bugün de. İrfan dışarıda, neredesin İrfan, onu soralım. Bir de bu Netanyahu geliyor. Nasıl bekleniyor? Ertelemişti ziyareti.
3: Bugün geliyor. Beyaz Saray'ın hemen önündeyim tabii. Biraz size gezdireceğim etrafı. Şu an itibariyle yaklaşık son bir saattir arabaya park yeri arıyorum. İnanılmaz bir şekilde tabii güvenlik önlemleri daha önce olduğu gibi. Beyaz Saray'ın etrafı tamamıyla adeta gördüğünüz gibi gizli servis araçlarıyla, işte ağır kamyonlarla tamamıyla burası kuşatılmış vaziyette adeta. gördüğünüz gibi bir taraftan gizli

0: Biz bir taraftan FBI, bir taraftan da Washington DC polisi. Şurası hemen karşıdaki yer. Tabii içeriye girersem ondan sonra da çekim yapamam. Onun için sizi Beyaz Saray etrafında gezdireceğim biraz. Durum yani bu defa gördüğüm bu 8. gelişi görüyorsunuz. Şurası her zaman olduğu gibi. Karşısı zaten J.D. Vance'in, başkan yardımcısı J.D. Vance'in çalıştığı yer. Arkası Beyaz Saray. Şurası hemen karşıda gördüğünüz gibi. Biz de gazetecilerin normalde içeriye girdiğimiz yer. Yarın sabah zaten gün boyu biz burada olacağız. Beyaz Saray'da olacağız. Gelişmeleri aktaracağız. Buranın, Beyaz Saray'ın etrafındaki şu anda burası 17. cadde tamamıyla görüyorsunuz.
1: Evet, Netanyahu ile ilgili şimdi güvenlik tedbirleri üst devreye çıkmıştır. Dolayısıyla internet bağlantılarını falan kesiyorlardır.
2: Evet.
1: Biraz sonra İrfan anlatmaya devam edecek. Yani, biz Ekber Karabay ile.
3: Hani İran'da internet yoktu?
1: Ya
3: işte bak, gördün mü? Amerika'da da yok. Siyonist gelince, katil gelince Amerika'da da internet gidiyor. Demek demokrasi ki kabahat kalmadı. İranların kabahati değil yani.
1: Aynen öyle. Ekber, ne diyorsun bu Amerika'daki internet problemiyle ilgili?
4: Ama yani ilginçti. Yani biz sürekli bir şekilde bir sıkıntı yaşıyoruz. Özellikle bu savaş süresince böyle bir sıkıntı yaşadı İran vatandaşları. Hatta dünya tarihinde işte en uzun süreli internet kapamaları İran'da yaşanması oldu. Tabii ben işte durumla ilgili, son durum nedir onunla ilgili başlamak istiyorum. İşte malum biliyorsunuz İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki çatışmalar durdu. Bu çatışmalar neden durdu? Bununla ilgili çeşitli söylemler var. Bugün ABD Başkanı Donald Trump bununla ilgili işte diplomasiye müzakereleri şansı vermek için işte böyle bir işte yönteme başvurduklarını ifade etti. Tabii diğer işte olasılıklar da gündemdedir. Diğer meseleler de tartışılıyor. Özellikle Amerika'nın hava savunma sistemlerinin mühimmatının bitme azalmasından dolayı ABD'nin böyle bir yöntemin bittiği söyleniyor. Gerçi Donald Trump bizzat kendisi bunu reddediyor. Elimizde tamam işte Biden yönetiminde çok sayıda silah işte Ukrayna'ya verildi. Ancak buna rağmen elimizde silah vardı, mühimmat vardır dedi. Tabii diğer meseleler de gündeme gelmektedir. Özellikle bu mesele konuşuluyor ki Amerika Birleşik Devletleri tarafından. Yani bu 13 gün boyunca İran'a yaptığı bombardımandan istenilen sonuç alınamadı. O yüzden mesela Axios bazı ABD'li kaynaklara dayandırarak ya Amerika Birleşik Devletleri saldırılarının çapını çok çok yükseltmesi lazım. Aynen o 40 günlük savaşta olduğu gibi ülke geneli gelmesi lazım. Veya bu diplomasiyle bunu çözmesi lazım. İran cephesine gelince İran ne diyor? İran diyor ki ABD'nin saldırıları durdu ve ben de misilleme saldırılarımı durdurdum. Diğer taraftan bugün gün içinde konuşan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, savaşın ve barışın durumunu ve bunun ne zaman olacağını Amerika Birleşik Devletleri belirleyemez. Diğer taraftan İran'ın sözcüsü ABD ile görüşmeler yaptığını, müzakereler yaptığını da reddetti. Böyle bir görüşmeler yok. Gerçi kendisi de kabul etti ki aracılar üzerinden mesajlar işte verilmeye devam ediyor. Ben Mali izninizle mesela bu meseleler İran medyasında nasıl yansıyor ben onu izleyicilerimize göstereyim. Mesela bu Hemşehri gazetesi İran'da çok tirajlı bir gazete. İran'daki muhafazakarlar tarafından basılan, yayınlanan bir gazete. Şöyle herhalde daha iyi görün. Dikkat ederseniz ABD Başkanı Donald Trump'ı birinci sayfasına taşımıştır. İşte elinde bir silah var ancak silah boş yani mermisi yok ve Amerika Birleşik Devletleri az önce bana sorduğunuz soruya yani neden işte başlık nedir? Çıra Amerika Arab Neşes? Neden Amerika Birleşik Devletleri geri çekildi? Birçok nedene işte burada gazete yer vermiş durumda. Birincisi işte az önce de bahsettiğim yani mühimmatının azalması, mühimmatının tükenmesi, azalması birinci sebep olarak gösteriliyor ki dikkat ederseniz işte ABD Başkanı çok dehşet verici bir şekilde gösteriyor. Elinde işte boş mermiler söz konusu. Silahında İran atacak mermi yoktu. Diğer taraftan petrol piyasasında oluşan şok dolayısıyla ABD'nin geri adım attığı belirtiliyor gazetenin yorumunda. Bir diğer mesele işte Hürmüz Boğazı'nın ardından Babul Mendeb'deki yaşanan sıkıntılar gösteriyor. Ve diğer meseleler dikkat ederseniz sizi burada tabutlar çekmiştir. ABD askerlerinin ölmesi meselesini ki biliyorsunuz resmi işte verilere göre en az 4 Amerikan askerinin öldüğü, 100'ün üzerinde işte Amerikan askerinin işte yaralandığı ifade edilmektedir. ABD'nin bölgedeki işte sistemlerinin, patriot sistemlerinin ve diğer sistemlerindeki oluşan sıkıntılar ve birçok nedeni burada ifade etmektedir. 7-8 tane neden Amerika Birleşik Devletleri'nin geri adım atmasıyla ilgili

0: İran medyası birinci sayfasında böyle taşımıştır ve en dikkat çeken de Donald Trump'ın işte elinde bir silah vardır ancak o silaha işte koyacak kurşunu yoktur. Kullanacak o silahta kurşunu yoktur. İşte İran medyası da genel olarak ABD'nin bu sebeplerden dolayı bu savaşı durdurduğunu öne çıkarıyor.
1: Evet, bu Ukrayna meselesinin niye İran'ın gemisini vuruyorlar hocam bunlar?
2: Şöyle, o tarafa şimdiye kadar Hazar'da da bir filosu var. Biliyorsunuz o Basra Körfesi'ndeki filosu imha edildi. Bütün havadan falan orada ne kruvazör ne bir şey kalmadı. Sadece küçük işte hücum botları falan kaldı. Onları da tek tek avlamak çok zor yani. Onu, ama Hazar'daki filosu duruyor İran'ın. Şimdi Rusya İran'a baştan destek verdi. Şimdi İran Rusya'ya destek veriyor biliyorsunuz.
1: Evet.
2: Dronları falan filan veriyor. Onları atıyor şeye. Ukrayna'ya atıyor şey. Rusya. Rusya çok sıkışık durumda şimdi. 20 bin tane Kuzey Kore'den asker almıştı. Tartus Suriye'den de askerlerini çekmişti. O 20 bin Kuzey Koreli'nin 10 bin ölmüş. Şimdi yeni 20 bin daha istiyor Kuzey Kore'den. Şimdi onun için, onu kesmek için Ukrayna'da gitti Hazar'daki filolarını vurmaya başladı ilk defa. Ve Hazar'daki limanlarını da vurmaya başladı. Şimdiye kadar savaşın başından beri ne Amerika vurdu ne İsrail vurdu. Hazar tarafına hiç vurulmadı. Hep Basra Körfezi. Hürmüz. Ukrayna oraya girdi şimdi vurdu. Oradan şey gitmesin diye. Rusya'ya destek gitmesin
1: İngilizler
2: diye.
1: İngilizler vuruyor yani. Ukrayna'nın.
2: Tabii tabii aynen bravo. Yani Zelenski dediğin şey Boris Johnson'dan sonra gelen İngiliz MI6 vuruyor yani. MI6 o tamam.
1: Da çok iyi. İran'ı vuran İngiltere. Geldik programın sonuna. Yayın bittiğinden sonra Merve bizim editörlerimizden 3 dakikalık konuklarımız da şey yapıyor, röportaj yapıyor.
3: Yayın arasında yapıyor. Evet.
1: Yine bu konuyla ilgili. Evet. Sebep sonuç bittikten sonra
3: 3 dakika devreye giriyor. Bu arada 3 dakika çok izleniyormuş.
1: Öyle mi?
3: Evet, yani ben şimdi Balıkesir'de vatandaşlarla konuşurken onlar söylediler. Hiç tahmin etmediğim yerlerde izlendiğini duydum. Yani güzel bir format olmuş. Arkadaşların eline sağlık.
1: Yayın aralarında yapıyor Merve. Reklam aralarında. Konuklar çay da içemiyorlar.
3: Biz hemen etimizden, sütümüzden bir de Merve Hanım sağ olsun görüşlerimizi soruyor. Bu
1: evet. Yine bu gündemle alakalı.
3: Yeni parti toplam üzerineydi bugünkü şey ama herhalde onu mu yayınlayacak? Evet.
4: Şimdi bir ek daha yapayım magazin.
1: Hemen bir cümle alayım abi.
4: Serap Belova çıktı. Ümit Özdağ ile evlendi biliyorsunuz. Ümit Özdağ ile yeni partinin kurucusu.
1: Ha, ben ismini bir
3: yeni
1: şey
3: parti
1: yapmıyordum.
3: Kurucusu mu aynı zamanda?
4: Evet. O,
3: ya gazeteci ve aynı zamanda yeni parti kurucusu.
1: Ya onlar da şey oluyor biliyorsunuz. Onlara sorun olmuyor ama sadece
2: yeni partiyle Zafer Partisi evlenmiş oldu şimdi. Gitti.
1: Haber sunarken bir yandan kimse bir şey söylemiyor. Tek başınızdasınız stüdyoda. Birden Ahmet Şahran'ın adı geçince ona niye cumhurbaşkanı diyelim? Suriye halkı millet değildir. Atatürk'ün kurduğu cumhuriyet falan yani. Bence bir izne çıkıp kafa dinleme vakti, sinirler gerilebiliyor. Çarşamba akşamı aynı saatte yeniden karşınızda olmak dileğiyle kendinize çok iyi bakın.

0: arasında barış beklenirken savaş yeniden tırmandı. Müzakere dilinden uzak yapılan açıklamalarsa savaşın daha çok uzun süreceğinin mesajını veriyor. Bu bölümdeki 3 dakikada gelinen son durumu analiz edelim.
1: İran-ABD savaşında ikinci aşamaya geçilmiş durumda. İran-ABD savaşı sona erdi. Yeni aşama artık Hürmüz savaşı diye nitelendiriliyor. Bu yeni aşamada İran artık yani hem işte saldırılarla böyle savaşa uzun veya şiddet çatışmalara yol açmayacak saldırılarla ve kuşatmalarla özellikle İran altyapısını ve ekonomik gücünü hedefleyen saldırılarla müzakere masasına çekip uzlaşmak istiyor. Yani Amerikan amacı aslında İran'ı rejimini yok etmek, ülkeyi parçalamak değil, bu haliyle İran'ı bölgesel sisteme entegre etmek.
0: ABD İran'ın altyapılarını hedef alıyor. İran ise ABD'nin üslerine karşı saldırılar düzenliyor. Peki İran'ın ABD üslerine karşı düzenlediği saldırılar savaşın cephelerini genişletir mi?
2: Şimdi iki taraflı bir savaş yeni bir safhaya geçti. Bu safhada İran'ın angajmanıyla Amerika'nın angajmanı aslında bildik bir şey, farklı bir şey yoktu. Bundan önceki süreçte de aynı şeyleri söylüyorlardı. Orta Doğu'da yeni bir topyekün bir savaşı başlatır mı? Hayır. Neden? Çünkü İran'ın yapabilecekleri sadece o füze konusunda etki sahasında etkili olmak. Bunları daha önce de denedi. Ama şunu göstermek istiyor İran. Ben ayaktayım.
0: ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'daki Kazma Dağı olarak bilinen yeraltı tesisini hedef alması, uzun süredir merak edilen gizemli nükleer tesisi yeniden dünya gündemine taşıdı. Peki Kazma Dağı neden hedef oldu? Önemi ne?
3: Amerika Birleşik Devletleri yok olmayan nükleer kapasiteyi yeniden ortadan kaldırmak için kapsamlı, daha geniş çaplı ve toprak altına nüfuz edecek bombalar kullanmak suretiyle nükleer sistemi tamamen yıkmak ve zenginleştirme imkan ve kabiliyetini ortadan kaldırmak istiyor. Onun için yapacağı harekat biraz daha kapsamlı, bir öncekine göre biraz daha yoğun bombardıman gerektiren ve bir miktar daha toprak altına nüfuz eden bir bombalama sistemi uygulaması gerekiyor. Eğer bunu yapamazsa muhtemelen bir özel harekat, Delta Force harekatı yapıp mevcut tesise belki de dışarıdan toprak altına nüfuz edecek bir kara harekatı bile öngörülebilir.
0: Konuyu takip etmeye devam edeceğiz. Bir sonraki 3 dakikada görüşmek üzere.

0: Ajansı Yeni Günden merhaba efendim. Ben Esra Kürek. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında Türkiye'den ve dünyadan en sıcak başlıklarla bültenimize başlıyoruz. Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü yoğun müdahaleyle büyük oranda kontrol altına alındı. Yangın Kozan ilçesine bağlı Orçan mahallesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Alevlere müdahalede 4 söndürme helikopteri, 2 söndürme uçağı, 41 araç ve 135 personel görev aldı. Ekipler zamanla yarışarak yangının daha geniş bir alana yayılmasını önlemek için yoğun bir çaba harcadı. Adana Valiliğinden yapılan açıklamada yangının büyük oranda kontrol altına alındığı belirtilirken bölgede soğutma çalışmalarının aralıksız sürdüğü bildirildi. Öte yandan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla adli ve idari sürecinde devam ettiği açıklandı. Efendim Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ve orman ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.
1: Bizim dükkanın arkası beyler.
0: Yangın ilçe merkezinde bulunan İsmail Er'e ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. İhbarın ardından bölgeye sevk edilen ekipler alevlere kısa sürede müdahale etti. Yoğun çalışmanın ardından yangın büyümeden söndürüldü. Yangında hasar oluşurken yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için de bir inceleme başlatıldı. İstanbul Eyüp Sultan'da 4 katlı binanın giriş katındaki ekmek fırınının bacasından yükselen alevler kısa sürede büyüyerek çatıya sıçradı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
2: Ekmek fırınının bacası alev alev yandı. Görüntüler İstanbul Eyüp Sultan'dan. 4 katlı binanın giriş katındaki ekmek fırınının bacasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler binanın çatısına sıçradı. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürdü. Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.
0: Efendim Avrupa'da tarihinin en büyük orman yangınlarından biriyle mücadele ediyor.

0: Binlerce itfaiyeci alevleri durdurabilmek için zamanla yarışıyor.
1: Mücadelemiz devam ediyor. Dediğimiz gibi durum istikrara kavuştu. Ancak şiddetini koruyor.
0: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ülkesindeki tabloyu eşi benzeri görülmemiş sözleriyle değerlendirdi.
1: Şimdiye kadar kaydedilen en ciddi durumu yaşıyoruz. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en ağır tabloyla karşı karşıyayız.
0: Yangınlarda 116 bin hektardan fazla alan küle döndü. Yüzlerce ev hasar gördü, binlerce kişi tahliye edildi. İspanya'da da alevler durdurulamıyor. Özellikle Kastilya, León, Galicia, Endülüs ve Extremadura bölgelerinde yüksek sıcaklık, şiddetli rüzgar ve düşük nem yangınların kontrol altına alınmasını güçleştiriyor. Çok sayıda yerleşim yeri tahliye edilirken kara ve hava ekipleri alevlere aralıksız müdahale ediyor.
1: Cumartesi gecesi bu tepe korkunçtu. Evlerin olduğu bölgede 15 ila 20 metre yüksekliğinde alevler vardı. Tam bir vahşetti.
0: Avrupa'da etkisini arttıran aşırı sıcak hava dalgası yangın riskini en üst seviyeye çıkardı. Uzmanlar önümüzdeki günlerde yeni yangınların çıkabileceği uyarısında bulunurken Akdeniz Havzası'nda kritik mücadelenin günlerce sürebileceğini belirtiyor.

0: ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik olumlu mesajlarının ardından gözler Washington'daki kritik Trump-Netanyahu zirvesine çevrildi. İki liderin masasında İran'ın nükleer programı, olası askeri seçenekler, Hürmüz Boğazı'nın güvenliği ve Gazze'nin geleceği gibi başlıklar olacak. Zirve ABD'nin Orta Doğu stratejisi, Türkiye ile savunma ilişkileri ve bölgedeki güç dengeleri açısından kritik mesajlara sahne olacak. Detayları ise A Haber muhabiri İrfan Sapmaz aktardı.
1: ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada Türkiye'nin NATO içindeki önemine vurgu yaparken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için yine iyi bir müttefik ifadesini kullandı. Trump ayrıca ABD'nin savunma satışları konusunda kararlarını kendisinin vereceğini belirterek Türkiye'ye olası F-35 satışı tartışmalarında Amerika'ya ne satıp satamayacağını kimse söyleyemez mesajını verdi. Bu açıklamalar Beyaz Saray'da ağırlayacağı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu öncesinde dikkat çekti. Netanyahu yoğun güvenlik önlemleri altında Washington'a geldi. İsrail Başbakanı İran'dan gelebilecek olası güvenlik tehditleri nedeniyle gazetecileri uçağına almadan askeri bir üsten gizli şekilde hareket etti. Washington'a gelmeden önce yaptığı açıklamada ise gündemimizin birinci maddesi İran olacak ifadelerini kullandı. Peki masada hangi başlıklar var? ABD'li yetkililer ve ana akım medya kuruluşlarına göre zirvenin en kritik başlığı İran olacak. Beklenen gündem maddeleri şunlar: İran'ın nükleer programı ve bundan sonra izlenecek ortak strateji, ABD'nin İran'a yönelik yeni bir askeri operasyon düzenleyip düzenlemeyeceği, Hürmüz Boğazı ve enerji güvenliği, Gazze'de savaş sonrası güvenlik düzeni ve çok uluslu güç planı, Lübnan ve Suriye'deki son askeri gelişmeler, İbrahim anlaşmalarının genişletilmesi ve bölgesel normalleşme süreci. Peki ABD ana akım medyası konuyu nasıl değerlendiriyor? Reuters bu görüşmenin İran savaşı sonrası iki lider arasındaki en kritik yüz yüze temas olduğuna dikkat çekiyor. Haberlere göre Trump, İran konusunda diplomasi seçeneğini tamamen kapatmak istemezken Netanyahu ise İran üzerindeki askeri baskının sürmesini savunuyor. Financial Times'a iki lider arasında zaman zaman görüş ayrılıkları yaşansa da stratejik ortaklığın sürdüğünü belirtiyor. Gazete özellikle Türkiye konusu, F-35 tartışmaları ve İran'a yönelik askeri stratejinin görüşmede önemli başlıklardan biri olacağını aktarıyor. ABD medyasında ayrıca Netanyahu'nun Washington ziyaretinin yalnızca dış politika açısından değil, İsrail'deki yaklaşan seçimler nedeniyle iç politika açısından da büyük önem taşıdığı yorumları yapılıyor. Reuters, Netanyahu'nun ülkesinde kamuoyu desteğini yeniden güçlendirebilmek için bu görüşmeye büyük önem verdiğini vurguluyor. Dikkat çeken ayrıntıya gelince, Netanyahu'nun Washington programında yalnızca Beyaz Saray görüşmesi bulunmuyor. İsrail Başbakanı eski senatör Lindsey Graham'ın cenaze törenine de katılacak. Tören kapsamında Washington'da çok sayıda üst düzey ABD'li siyasetçi, yabancı lider ve diplomatı bir araya getirecek temaslarında gerçekleşmesi bekleniyor. Sonuç olarak Washington'daki bu zirve yalnızca ABD-İsrail ilişkilerini değil, İran politikası, Türkiye ile savunma ilişkileri, Gazze'nin geleceği

0: Orta Doğu'daki güç dengeleri açısından da önümüzdeki haftaların en kritik diplomatik buluşması olarak görülüyor. Reuters ve diğer ABD ana akım medya kuruluşları görüşmeden çıkacak mesajların bölgedeki askeri ve diplomatik sürecin yönünü belirleyebileceğine dikkat çekiyor.
1: ABD İran'a yönelik deniz ablukasını genişletti efendim. CENTCOM 17 ticari geminin rotasının değiştirildiğini, 2 geminin hizmet dışı bırakıldığını ve 2 gemiye baskın düzenlendiğini açıkladı. Tahran ise bu adımı savaşın genişletilmesi olarak nitelendirerek ABD'ye sert karşılık verme tehdidinde bulundu.
2: ABD ile İran arasındaki gerilim tırmanırken peş peşe yeni müdahaleler ve sert açıklamalar gelmeye devam ediyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran'a yönelik deniz ablukasının kapsamını genişlettiğini duyurdu. Açıklamaya göre operasyonlar kapsamında 17 ticari geminin rotası değiştirildi, 2 gemi hizmet dışı bırakıldı, 2 gemiye ise baskın düzenlendi. CENTCOM, Arap Denizi'nde görev yapan savaş gemisinden paylaştığı görüntülerle deniz ablukasının sürdüğü mesajını verdi. İran Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonlarını yöneten Hatemül Enbiya Merkez Karargahı, ABD'nin deniz ablukasını bölgedeki savaşın genişletilmesi olarak nitelendirdi. Açıklamada ABD'nin son günlerde İran karasuları çevresinde seyreden ticari gemiler ve petrol tankerlerini tehdit ettiği belirtildi. Karargah, ABD ordusunun hiçbir tehdidi karşılıksız kalmayacak, gerekli karşılık sahada verilecektir ifadeleriyle Washington'a sert mesaj gönderdi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi ise ABD ve İsrail'e yönelik savaş suçu iddialarına ilişkin 1400 sayfayı aşan hukuki dosya hazırlandığını açıkladı. Garibabadi, uluslararası hukuk mekanizmalarında açılacak davaların sonuna kadar takip edileceğini belirtti. ABD'nin deniz ablukasını fiilen genişletmesiyle birlikte İran'ın askeri karşılık uyarısı Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda tansiyonu yeniden zirveye taşıdı. Dünya enerji ticaretinin en kritik güzergahlarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek yeni bir gerilimin petrol sevkiyatını, enerji piyasalarını ve küresel ticareti doğrudan etkileyebileceği değerlendiriliyor.
1: Efendim, Batı Şeria, İsrail'in hem işgali hem de saldırıları altında. İsrail ordusu Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait 9 ev ve 2 tarım tesisini yıktı. İşgalci Yahudiler ise Filistinlilerin tarım arazilerine saldırdı.
3: Bir yanda saldırılar, diğer yanda yıkım. İşgal altındaki Batı Şeria bir kez daha İsrail'in hedefi oldu. Netanyahu'nun Batı Şeria'da baskıları artırma talimatının ardından İsrail ordusu harekete geçti. Özellikle El Halil, Nablus ve Cenin kentlerinde saldırılar şiddetlendi. Hedefte Filistinlilerin evleri vardı. Yıkımlara gerekçe olarak ruhsatsız yapı iddiası gösterildi. İsrail ordusu Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait 9 evde 2 tarım tesisini yıktı. İşgal güçleri saldırganlarını en üst seviyeye taşıdı. Filistinlilere evlerini kendi elleriyle yıktırdı. Ya siz yıkarsınız ya da yıkım masrafını ödersiniz dayatması yapıldı. Yıllarca emek vererek inşa ettikleri evler Filistinliler tarafından gözyaşları içinde yıkıldı. Baskılar yıkımlarla sınırlı değil. İsrail işgal altındaki bölgeye çok sayıda kontrol noktası kurdu. Filistinlilerin geçişlerine izin vermedi. Trafik ve uzun araç kuyrukları oluştu. Durdurulan araçlardaki Filistinliler insanlık dışı yöntemlerle arandı. Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler, Batı Şeria'da son 4 günde 8 kaçak yerleşim kurdu. Çiftlikler de hedefteydi. Yahudi işgalciler Filistinlilerin hayvanlarını telef etti. Kendi hayvanlarını da Filistinlilerin arazilerinde otlatıp mahsullere zarar verdiler.

0: Efendim AK Parti'de Merkez Yürütme Kurulu toplantısı Başkan Erdoğan'ın liderliğinde yapıldı. Toplantı sonrası konuşan parti sözcüsü Ömer Çelik, terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçildiğini söyledi. İnce işçilik aşamasındayız dedi. Yeni partiye de değinen Çelik, ortada yeni bir şey yok, eski tartışmalar devam ediyor ifadesini kullandı.
1: Terörsüz Türkiye konusunda yeni bir aşamaya geldiğimizi, yeni aşama silah bırakmanın temin edilmesi, bir yasal zeminin ortaya çıkmasıydı. Siyasi boyutları olan, hukuki boyutları olan çok kapsamlı bir süreç.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen noktayı değerlendirdi, daha ince işçilik aşamasındayız ifadesini kullandı.
1: Daha ince işçilik aşamasındayız. Mesele yeni başlıyor. Yasal bir zeminin oluşması son derece önemli. Ama aynı zamanda oluşturulan politik atmosfer önemlidir. Bu süreçte tabii ki katkılar çok değerlidir. Tabii ki yapıcı eleştiriler de çok değerlidir.
2: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından kameraların karşısına geçti. Gündeminde terörsüz Türkiye sürecine yönelik yasal düzenlemeler vardı.
1: Meclis kapanmadan bu yasayı çıkaracağız. Önemli olan nitelikli bir şekilde iyi çalışılmış, ince işçiliği yapılmış bir şey olsun. Temel irademiz şu, bu yasayı Yüce Meclis kapanmadan çıkarmak için biz gayret edeceğiz.
2: Çelik, Özgür Özel başkanlığında kurulan yeni partiye de değindi.
1: Yenisiyle eskisiyle birbirini suçlamaya devam ediyor. Bu iddiaları ortaya atanlar CHP'li. Suçladıkları kişiler CHP'li. Bunun bizimle bir ilgisi yok. Ortada herhangi bir şekilde yeni denecek herhangi bir şey yok. Çünkü önceki tartışma kapanmış değil. CHP içindeki iki kanat arasında devam ederken bugün CHP kökenli iki parti arasında devam etmiş oluyor.
2: AK Parti'nin 25. yıl hazırlıkları da Ömer Çelik'in gündemindeydi.
1: 25. yılımıza özel hazırladığımız bir logomuz paylaşılacak. 1 Ağustos itibariyle o alınan kararlar doğrultusunda o etkinliğimizi gerçekleştireceğimiz tarihe kadar, yani 14 Ağustos tarihine kadar kesintisiz bir şekilde milletimizle paylaşımlarımız olacak. 25. yıl logomuz ve bu çerçevedeki 25. yıla dönük kurumsal kimlik hazırlıklarımız sizinle bir müddet sonra paylaşılacak.
0: İletişim alanının tüm paydaşları Ankara'da buluşuyor. Türkiye yüzyılı iletişimin yüzyılı temasıyla düzenlenen 2. İletişim Şurası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla başlayacak. 2 gün sürecek programda iletişim politikaları, dijital dönüşüm ve Türkiye iletişim modeli kapsamlı şekilde ele alınacak.
2: İletişim alanının yol haritası Ankara'da belirlenecek. İkinci İletişim Şurası için hazırlıklar tamamlandı. Şura başlıyor. İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen Şura, Türkiye Yüzyılı İletişimin Yüzyılı temasıyla başkentte gerçekleştirilecek. 2 gün sürecek Şura'nın açılışı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara Ato Kongresyum'da yapılacak. Açılış programında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Profesör Doktor Burhanettin Duran da katılımcılara hitap edecek. Şura'nın ikinci gününde İletişim Başkanlığı Konferans Salonu'nda panel oturumları düzenlenecek. Kamu, özel sektör, akademi, medya ve sivil toplum temsilcileri iletişim alanının bugünü ve geleceğini değerlendirecek. Şura'da Türkiye iletişim modelinin uygulanabilir bir çerçevesinin de ortaya konulması hedefleniyor. Program kapsamında iletişim politikalarının mevcut durumu değerlendirilecek, geleceğe yönelik strateji ve öneriler ele alınacak. Şura'da iletişim alanındaki ihtiyaç ve eksiklikler tespit edilecek. Mevcut güçlü yönlerin daha da geliştirilmesine yönelik öneriler değerlendirilecek ve farklı paydaşların ortak akıl temelinde görüş alışverişinde bulunulacak.
3: Efendim çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
0: Efendim CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yeni parti Genel Başkanı Özgür Özel arasında tansiyon her geçen gün yükseliyor. Kılıçdaroğlu hafta sonu İstanbul'da yaptığı konuşmada CHP'de arınmanın büyük ölçüde tamamlandığını söylemişti. Özel'den Kılıçdaroğlu'na muhatabımız değil yanıtı geldi.

0: 3 günlük dünyada şerefini değil de rahat koltuklarını düşünenler varsınlar, geride kalsınlar.
1: Çalan, çırpan, köşeyi dönen siyasetçi istemiyoruz. Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili yolsuzluk yapanlarla yan yana duramaz. Malı götürenlerle yan yana duramaz.
0: Yeni partimizi milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyoruz.
1: Arınmak zorunda olan bir partidir. Neyse, çok şükür o da büyük ölçüde gerçekleşti.
2: Kemal Kılıçdaroğlu'yla Özgür Özel arasında şimdi de muhataplık tartışması başladı. Arındık diyen Kılıçdaroğlu'na Özgür Özel'den tepki gecikmedi.
1: Eğer yolsuzluk yapmak istiyorsan, malı götürmek istiyorsan derhal ama derhal partinin dışına çıkacaksın.
0: Ne Ekrem İmamoğlu'nu geride bırakırız, ne Mansur Yavaş'ı.
1: Bana bir ara dediler ki ya şu adam çok değerli, bak hapse atıldı, sen de bunun yanında dur. Yolsuzluğu varsa durmam.
2: Sözcüye konuşan Yeni Parti Genel Başkanı Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Muhatap almam dedi. Ana muhalefet liderini kızdıracak sözler söyledi. CHP'de seçilmiş bir yönetim olsa o bizim eski partimizdi, ama bizim partimiz şu anki CHP değil. Şu anda CHP seçilmemişler tarafından yönetiliyor. O yüzden bir siyasi muhataplık kurmamız mümkün değil. Olumlu ya da olumsuz yönde muhatap alacak değiliz ifadesini kullandı. Özel, yolsuzluk iddianamelerine giren Burhanettin Bulut ve Özgür Karabat gibi isimlerin neden yönetimde yer almadığını da açıkladı. Özel, bu isimlerin tamamının kendi istekleriyle yönetime girmediklerini dile getirdi. Dediler ki bu süreçte yeni partide yeni yüzlere ve yeni bir enerjiye ihtiyaç var. Biz bir adım geride duruyoruz, biz var gücümüzle arkasındayız ifadelerini kullandı.
3: Fethullahçı terör örgütü firarisi Cevheri Güven'in yeni partiye yönelik açıklamaları gündem oldu. Genel Başkan Özgür Özel'e seslenen Güven'in CHP'nin adını bile anmayın, yok olup gitsin sözleri dikkat çekti. CHP'den FETÖ'cü Güven'e tepki gecikmedi.
1: FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum.
4: Özgür Özel'ler için artık Cumhuriyet Halk Partisi, artık ana muhalefet partisi özelliğini kaybetmiş, Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte yok olup gidecek bir parti.
2: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e seslendi. CHP'yi gündeminizden çıkarın, önünüze bakın mesajı verdi.
4: Artık bütün gündemlerinden çıkmalı, adlarını bile anmamalılar. Bütün bu CHP kadrosu. Odaklanmaları gereken şey ne? İktidar. Odaklanmaları gereken şey halk.
2: Cevheri Güven'in yeni partiye yönelik açıklamaları gündem oldu. FETÖ firarisi CHP'nin unutulacağını söyledi, tartışılacak açıklamalara imza attı.
4: Artık CHP defteri tamamen kapanmış olmalı. CHP unutulup yok edilip gidecek partilerden biri olmalı. Tıpkı ANAP gibi, tıpkı Doğru Yol Partisi gibi.
2: Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez'den Güven'e tepki gecikmedi. Sönmez, FETÖ kaçkınları CHP bitecek diye bayram ediyor dedi. Bu mücadele bir tek FETÖ beslemesi kalmayana kadar sürecek ifadesini kullandı.
5: Eşim tehdit ediliyor. Ya bu kadar ahlaksızlık olur mu ya? Benim eşimden ne istiyorsunuz siz ya? Ne istiyorsunuz siz? Adamı troller, hakaret, dava açıyoruz, Özbekistan'da çıkıyor. Dava açıyoruz, Pakistan'da çıkıyor.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezdeki ilk açıklamasında FETÖ başlığını açmış, kurmaylarına FETÖ ile mücadele için denetim mekanizması kurulması talimatını vermişti. Tartışmalar sürerken CHP ve Yeni Parti'nin grup toplantılarını yapacakları salonlarda belli oldu. CHP'nin grup toplantıları yine salı günleri saat 13.30'da olacak. Ancak bu hafta grup toplantısı yapılmayacak. Yeni Parti de aynı gün ve aynı salonda saat 11.45'te grup toplantısını gerçekleştirecek.
3: Efendim, İzmir'in Buca ilçesindeki boş alan çöplüğe dönmüş durumda. Atıkların toplandığı alanda zaman zaman yangın çıkarken ilçe sakinleri ise soruna çözüm bulunmamasına tepkili.
6: Buca Belediyesi ısrarla buranın sürekli atık alanı haline getirilmesi için elinden geleni yapıyor. Hat boyundan topladığı çöpleri getiriyor, buraya atıyor. Haliyle dediğim gibi onu gören

0: vatandaş. Onlar da getiriyor çöplerini, buraya atıyorlar.
1: Çöplüğe dönüşen arazide yangın çıktı. Duman tüm ilçeyi kapladı. Burası sık sık çöp sorunuyla gündeme gelen İzmir'in Buca ilçesi. Boş alana belediye ekipleri çöp döküyor. Bu nedenle bölge atıklarla doldu.
0: Buraya başta belediye olmak üzere bir atık sahası oluşturdular. Yasa dışı bir şekilde atık sahası oluşturdular. Haliyle esnafın da atıklarını bir şekilde toplayıp revize edemedikleri için burada bir toplanma alan oluşturdular. Bu da bizim dükkanımızın dibi.
1: Alandaki çöpler zaman zaman yanıyor. Üstelik yakın bir noktada sanayi tesisi var.
0: LPG tankları var. Komşumuzun boya fırınında kullandığı LPG tankları var. Bu tanklar ufak bir ısıda veya alevde ciddi şekilde infilak edebilir ve burayı, bu sanayi tamamen ayağa kaldırabilir. Burada her gün yangın çıkıyor. Yani 365 gün olarak çarpı bulabilirsiniz burada çıkabilecek yangın. 1500'ün üzerinde yangın çıkmıştır burada.
1: Çevre kirliliği ve yangınlar nedeniyle korku yaşayan ilçe sakinleri Buca Belediyesi'ne tepkili.
0: Yani bir küçük önlem alınmadığı için bütün itfaiye yerleri, bütün devletin itfaiye araçları burada maalesef bağlı kalıyor. Yani orada bir sorun olsa ona yetişme ihtimali zayıf. Neden? Arabalar burada boşalıyor. O arabaların doldurulması bir süreç biliyorsunuz.
1: Vatandaşın tek isteği alandaki çöp sorununun çözülmesi.
0: Bu dumana maruz kalıyoruz. Hep bu pisliğe maruz kalıyoruz. Yine bu görüntüye maruz kalıyoruz. Ama maalesef henüz bir çözüm bulunmuş değil.
2: Belediyenin buraya bir çözüm üretmesini bekliyoruz. Başka hiçbir şey değil. Yıllardan beri burası çöplük yerine dönüyor. Her seferinde esnaf görüyorsunuz yani. Dumandan etkilenen var. Sadece duman bu tarafı etkilemiyor ki. Öbür taraftaki oturan insanları, mahalleleri etkiliyor.
3: Efendim, Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent sadece yardım parası toplamıyordu. Tutuklanmasına birkaç gün kala yeni bir girişimdeydi. HLK Coin isminde bir coin çıkarmıştı. O da bir aylık değer kaybetti. Hatta o kripto parayla pek çok kişiyi kendisine çekiyor, para toplamaya çalışıyordu. O isimlerden biri de yurt dışındaki sevgilisi Sevda Kurt.
4: Bütçelerinizi çok sizi sarsmayacak şekilde ayarlayın. Bu da Haluk abinizin tavsiyesi olsun.
5: Ahbaplar suç örgütüne yapılan operasyon genişlerken örgütün kendi adına kripto para oluşturduğu ortaya çıktı.
6: Nigella Blockchain Akademi kuruluyor. Elimizde kullandığımız her şeyin şüphesiz bir şekilde halka daha doğru anlatılmasını amaçlayan bir akademi bu.
5: Haluk Levent, Nigella World isimli bir tarımsal teknoloji firmasının ekran yüzü olmuş. Firma çıkardığı kripto parayı $100 satışa sunmuştu. Ancak coin'in değeri kısa sürede $1'a kadar düştü. Tepkiler artınca Levent açıklama yaptı.
4: Nigella World yetkilileriyle görüşeceğimi söylemiştim. Görüştüm. Onlar da zaten yayınlamışlar. Marketing hatası olduğunu kabul ettiler. Ve zararları karşılıyorlar.
5: Haluk Levent alıcısına zarar ettiren ve sürekli tepki gösterilen o kripto parayı devraldı. İsmini değiştirdi. İsmi HLK Coin oldu ama Haluk Levent devraldıktan sonra da yine zarar etmeye devam etti. Operasyonun ilk gününde ise 0.035 kuruşa kadar düştü. O kripto paranın binlerce mağdurundan biri Amerika'da yaşayan Sevda Kurt'tu. Levent 2018'den bu yana evli olduğu halde iş kadını olan Sevda Kurt'u borçları ödersem evleneceğiz vaadiyle kandırıp 90 milyon lira borç aldı.
4: Değerli dostlarım, ben dünyanın her tarafında birçok üniversitede organik tarımla ilgili teknolojide bir iş birliğine girdim Nigella World ile. Aynı zamanda Samandağ'daki surf merkezine de iş birliği olarak girdim.
5: Haluk Levent'in dolandırma yöntemi ise hayli ilginç. İddiaya göre iş kadınına 90 milyonluk borcuna karşılık HLK coin aldırdı. Sonra bu coinler Haluk Levent tarafından iddiaya göre bloke edildi.
6: Ben blockchain teknolojisine güveniyorum. Yakında çok daha güzel haberlerimiz olacak. Beraber birlikte çok güzel şeyler yapacağız Nigella World ile.
5: Ortaya çıkan yazışmalardaysa Sevda Kurt, Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya ile mesajlaşıyor. Haftaya cuma 400-500 bin dolar ödeme yapacağız mesajına Kurt, asla inanmıyorum size. Bir yıldır cuma günü ödeme geliyor yazıyor. Sevda Kurt, Haluk Levent hakkında şikayetçi olan 70 kişiden sadece biri.
3: Yasa dışı bahis.

0: terörle mücadelede dijital suç ağlarına ağır darbe vuruldu. Bu yıl 47.493 internet sitesi erişime engellendi.
1: Yasa dışı bahisle mücadele kapsamında operasyonun düğmesine basıldı. İçişleri Bakanlığı koordinesinde çevrimiçi yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik yürütülen çalışmalarda bu yıl 47.493 internet sitesi erişime engellendi. İnternet ve sosyal medya platformlarındaki çevrimiçi yasa dışı bahis faaliyetleri siber suçlarla mücadele birimleri tarafından 7 gün 24 saat esasıyla yürütülen siber devriye çalışmalarıyla takip ediliyor. Siber ekipler teknolojik imkanlardan yararlanarak yasa dışı bahis sitelerini, bu sitelerin reklamını yapan hesapları ve ödeme sistemleriyle bağlantılı dijital izleri inceliyor. Suç unsuru tespit edilen site ve hesaplar hakkında adli ve idari süreç başlatılıyor. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı'nca çevrimiçi yasa dışı bahis suçuna yönelik yılbaşından bu yana 680 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 5.629 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3.231'i tutuklanırken 1.515 hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Söz konusu dönemde erişim engellenen yasa dışı bahis sitesi sayısı da 47.493 oldu.
0: Adana'da Seyir Tepesi'nde 3 kişinin öldürüldüğü sır cinayetlerin perde arkası ortaya çıktı. Tartıştığı kadınla kaçarken 2 kişiyi daha katleden zanlı kısa sürede yakalandı. Tutuklanan zanlı cinayetlerin neden işlediğini anlattı.
2: Tartıştığı kadını öldürdü. 2 kişiyi de cinayeti gördükleri için katletti. Adana'da yaşayan 28 yaşındaki Osman Ataş, Semra Yılmaz'ı otomobille Çukurova ilçesindeki Seyir Tepesi'ne götürdü. İkili arasında bir süre sonra tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olay sonrası Osman Ataş, Semra Yılmaz'ı tabancayla vurdu. Saldırgan daha sonra başka otomobilin içinde oturan ve olayla ilgisi olmayan Ali Can Demir'le Sinan İlbey'i silahla öldürerek kaçtı. Katliamla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Osman Ataş'ın bir süredir Semra Yılmaz'ı rahatsız ettiği, görüşmek için ısrarcı olduğu öne sürüldü. Ayrıca Ali Can Demir'le Sinan İlbey'in ise cinayete tanık oldukları için öldürüldüğü belirlendi. Olay sonrası yakalanan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: İstanbul'da günlerce kayıp olarak aranan genç kadının akıbeti polisin titiz çalışmasıyla ortaya çıktı. Eşi tarafından boğularak öldürüldüğü belirlenen Bedriye Karaçay'ın cansız bedeni Sarıyer Ayazağ'daki ormanlık alanda battaniyeye sarılı halde bulundu. Cinayetin perde arkasına ilişkin çarpıcı detaylara ise A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş ulaştı.
3: Kendisinin cansız bedeni bu şekilde bir battaniyeye sarılmış, çarşaf gibi bir şey sarılmış, iple de bağlanmış ve ardından da ormanın içerisine atılmış.
2: Bakılmadık yer, çalmadık kapı kalmamıştı. Kayıp bildikleri evlatlarının acı haberini günler sonra gelen itirafla aldılar.
3: Öz kardeşi gidiyor, diyor ki abim, kardeş, yengeme bir şey yapmış olabilir, lütfen bu konuya bakın diyor ve bunun üzerine kayıp şahıslar büro amirliği ekipleri bu şahsı alıyorlar, Volkan Karaçay'ı.
2: 27 yaşındaydı Bedriye Karaçay, 3 çocuk annesiydi. İstanbul Kağıthane'de katledildi. Genç kadının cansız bedeni Ayazağ Ormanı'nda battaniyeye sarılı halde bulundu. Yapılan incelemeler ve ifadeler sonucunda cinayetin zanlısının eşi Volkan Karaçay olduğu tespit edildi. Katil zanlısı emniyetteki ifadesinde ise her şeyi anlattı.
3: O gece diyor bir düğün vardı, düğüne gittik. Ardından diyor yine kağıthanede oturan kayınvalidemin evine gittik. Ve oraya giderken de orada yemek yiyeceğimizi söyledi. Son zamanlarda hiç yemek yapmıyordu. Elinde hep telefon birileriyle konuşuyordu diyor, mesajlaşıyordu. Ben artık bu durumdan çok rahatsızdım ve orada yemek yedikten sonra eve döndük ve gece bu telefona neden telefon hep elinde tuttuğunu, çocuklarla neden ilgilenmediği yönünde diyor bir tartışma çıktı. Sonra diyor ben boğazına sarıldım ve boğuldu diyor. Boğdum ve öldü diyor. Daha sonrasında da korktum, onu battaniyeye sardım ve ormana götürüp attım. Böyle bir ifadesi şu anda var.
2: Volkan Karaçay eşini öldürdükten bir gün sonraysa kayıp olduğunu ve ulaşamadığını Bedriye Karaçay'ın annesine iletti.
3: Saat 03 sularında kavga başlıyor. Kendisini öldürüyor ve daha sonra da tam 9 kilometre mesafede bulunan Ayaz Ağa Ormanı'na götürüyor. Sarıyer, Ayaz Ağa ve bu yolculuk süresi yaklaşık 17 dakika sürüyor. İçeriye girdikten sonra Ayaz Ağa Ormanı içerisinde 600-700 metre ormanın içerisine giriyor ve orada battaniye sardığı eşini, cansız bedenini ormanın içerisine atıyor. Ve ertesi gün ve 7 dakika sonra çıkış yapıyor. Ertesi günde giderek eşinin kayıp olduğunu ve eşinin nerede olduğunu bilmediğini, tartışma sonucu yine evi terk ettiğini söylüyor ve hatta orada eşiyle ilgili olumsuz şeyler de söylüyor.
0: Efendim, İstanbul Başakşehir'de 150 bin lira değerindeki motosikletle akrobatik hareketler yapan ehliyetsiz sürücüye motosikletin yaklaşık 2 katı tutarında para cezası kesildi.
4: Ehliyetsiz sürücünün motosikletle şovu pahalıya patladı. Görüntüler İstanbul Başakşehir'den. Motosiklette trafikte ön tekerini kaldıran sürücü hem kendi hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı. Bir taksiyi sıkıştırıp önüne kırdı. Kazanın yaşanmasına ramak kaldı. Kayda alınan o anlar kısa sürede yayıldı. Polis harekete geçti. Sürücünün Nurettin Al olduğu, motosikletin ise arkadaşına ait olduğu tespit edildi. Yaklaşık 150 bin lirayı bulan motosikletin 2 katı değerinde ceza yazıldı. Sürücüye 246 bin TL idari para cezası uygulandı. Motosiklet 60 gün trafikten men edildi.
0: Kavurucu yaz sıcaklarında boğulma vakalarında büyük artış var. Mersin'de denize giren bir aileden 4 kişi boğuldu. Elazığ'da da göle giren bir genç hayatını kaybetti.
2: Serinlemek için denize giren 5 kişiden 4'ü boğuldu. Acı olay Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşandı. Kulak mahallesinde denize giren 5 kişilik aile bir süre sonra dalgaların arasında kayboldu. 16 yaşındaki Fatma Öztürk vatandaşların yardımıyla sudan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine giden arama kurtarma ekibi anne Zehra Öztürk, baba Savaş Öztürk ile Ceylan Dağşan'ın cansız bedenlerini sudan çıkardı. Gece boyu süren aramalarda 16 yaşındaki Halil Öztürk'ün de acı haberi geldi. Gencin cansız bedenine ulaşıldı. Bir boğulma haberi de Elazığ'dan geldi. Ailesiyle pikniğe giden 17 yaşındaki Mehmet Ali Ateş, serinlemek için girdiği Hazar Gölü'nde bir süre sonra gözden kayboldu. Dalgıç ekiplerinin gölde ve kıyı şeridinde yürüttüğü aramalarda gencin cansız bedeni bulundu.
0: Bosna Hersek'in simgelerinden tarihi Mostar Köprüsü 460. geleneksel köprü atlayışlarına ev sahipliği yaptı efendim. Batı Balkan ülkelerinden katılan 34 sporcu yaklaşık 25 metreden Neretra nehrine atladı. Yarışmayı ise binlerce kişi coşkuyla takip etti.
1: Metrelerce yüksekten kendilerini suya bıraktılar. Yüzlerce yıllık gelenek bu senede devam etti. Bosna Hersek'in Mostar kenti asırlara meydan okuyan bir geleneğe ev sahipliği yapıyor. Bu yıl 460.sı düzenlenen geleneksel Mostar Köprüsü atlayışları yine nefes kesen anlara sahne oldu. Batı Balkan ülkelerinden yarışmaya katılan 34 sporcu yaklaşık 25 metre yükseklikten kendilerini Neretva Nehri'nin serin sularına bıraktı. O anları binlerce kişi heyecanla takip etti.
5: Mostar halkı için Mostar Köprüsü'nden dalış yapmak dünyanın en önemli şeyidir.
1: Osmanlı mirası Mostar Köprüsü'nde yüzyıllardır yaşatılan geleneksel atlama yarışmalarında başüstü kategorisinde Karadağlı Ivald Krnits birincilik elde etti.
6: Yarıştığımız başka dalış platformlarımız da var. Ancak Mostar'daki gibi bir heyecanı hiçbir yerde yaşamıyoruz. Kısacası burada kelimelerle tarif edilemeyecek bir enerji var.
1: Dik atlayış kategorisinde ise zafer Bosneli Igor Kadzic'in oldu.
7: Bu benim 11. zaferim ve her seferinde olduğu gibi bu da bir onur. Dalış yapmak, yarışmak ve mümkün olan en iyi sonucu elde etmek bir zevk.
1: Tarihi Mostar Köprüsü, Mimar Sinan'ın öğrencisi Mimar Hayrettin tarafından 1566 yılında inşa edildi. Kentin ruhu olarak bir

0: Linen yapı 9 Mayıs 1993 yılında Bosna Savaşı sırasında Hırvatlar tarafından bombalanmış ve yıkılmıştı. Bosna Hersek'in simge yapısı 2004'te Türkiye'nin de girişimleriyle aslına uygun olarak yeniden inşa edilmişti.
1: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hazırladığı yönetmelik taslağıyla apartmanlarda tadilat kuralları yeniden şekilleniyor. Cam balkon ve benzeri uygulamalarda tüm kat maliklerinin yazılı onayı aranırken eski binalardaki kapsamlı tadilatların daha kolay yapılmasının önü açılıyor. Detaylara bakalım.
2: Yani estetik, emniyet açısından daha kaliteli bir şehir yaşamına kavuşmamızı mümkün kılacak bir düzenleme yolda.
0: Binalarda yapılacak tamir ve tadilatlara ilişkin kurallar yeniden düzenleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hazırladığı yönetmelik taslağına göre cam balkon, çardak ve kameriye gibi yapı ruhsatı gerektirmeyen uygulamalarda görsel bütünlük esas alınacak, tüm kat maliklerinin yazılı onayı aranacak.
2: Meselenin dört tane saç ayağı var. Birincisi mimari bütünlüğün korunması. İkincisi kat maliklerinin kendi aralarındaki müşterek kullanımın bir hukuki zemine daha net kavuşturulması. Üçüncüsü bürokrasinin sadeleştirilmesi, dördüncüsü de can emniyetiyle ilgili, güvenlikle ilgili düzenlemelerin daha net hale gelmesi.
0: Buna göre balkonlara yapılacak açılır kapanır ya da katlanır cam panel sistemleri, korkuluklar, çardak ve kameriyeler ancak binadaki benzer uygulamalarla uyumlu olması halinde hayata geçirilebilecek. Ayrıca bu işlemler için apartmandaki tüm kat maliklerinin bireysel rızasını gösteren yazılı muvaffakatname istenecek.
2: Halihazırdaki eski yapıların durumunu, ağırlıklı eski yapıların sıkıntılarını görsel açıdan ve can emniyeti açısından ortaya konmuş sıkıntıları gidermek açısından ortaya konulacak bir düzenleme olacak.
0: Düzenleme eski binalardaki kapsamlı tadilatlara ilişkin mevcut uygulamayı da değiştiriyor.
2: Yapılacak düzenlemeye eski yapılar özellikle dahil olacak zaten. Eğer mevcut düzenlemeye uymuyorsa yaptıkları tadilatlar yeni düzenlemeye göre bunu tadil etmek durumundalar.
0: Buna göre büyük çaplı tamir ve tadilatlar yangın, deprem ve enerji verimliliği kurallarına aykırı olmamak şartıyla binanın ruhsat aldığı dönemde yürürlükte bulunan mevzuata göre gerçekleştirilebilecek. Bu kapsamın dışındaki ilave işlemler içinse yapı ruhsatı alınması gerekecek.
1: Efendim Tarım Bakanlığı taklit ve taşiş listesini güncelledi. Peki bal, peynir ve yağ ürünlerinde hangi hileler yapılıyor? Detaylar haberimizde olacak.
3: Gıdada hile bitmiyor. Tarım Bakanlığı taklit ve taşiş listesini açıkladı. Et ve et ürünleri grubunda çok sayıda uygunsuzluk tespit edildi.
4: İster kahvaltıya ister akşam yemeğine aldığınız her türlü et ürünlerini kontrol etmeniz gerekiyor. Öyle ki aldığınız bir kavurma dahi olsa, pastırma dahi olsa, herhangi bir salam türü de olsa veya bir sucuk dahi olsa kontrol etmeniz gereken noktalar son tüketim tarihleri ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından denetlenip denetlenmediği.
5: Mesela fermente sucukta işlenmiş et ürünlerinde işte kırmızı et yerine, dana eti yerine maliyeti düşürmek adına içerisine sakatat koyuyor. İşte en son yakalanan örneklerde dana kalbi vardı mesela. Burada sucuğu elimize alalım. Şimdi bunun içerisine %100 dana eti olması gerekirken içerisine dana kalbi koymuşlar, sakatat koymuş. Bir de bakanlığın yakaladığı önemli bir şey var. Mekanik ayrılmış kanatlı eti. Tavuk kemiklerinin etrafında sıyrık kırpıntı etler vardır ya. Onu bir makine marifetiyle etrafındaki kırpıntı etleri alıyor, içerisine kıkırdak giriyor, deri parçaları giriyor. Bazen kemik unu giriyor. Ondan bir hamur yapıyor ve buna karıştırıyor maliyeti düşürmek adına.
3: Gıda mühendisi Nurten Sırma önemli uyarılarda bulundu.
5: Bir kere hangi firmanın ürettiği belli olacak. Fabrikanın adresi ve üzerinde işletme onay numarası yani TR nokta nokta sayılı izniyle üretilmiştir. Şimdi burada markalı olan, üzerinde tarihi olan mesela şurada imalat tarihi ve beraberinde işletme onay numarası olan ürünler var. Şimdi buna özen göstereceğiz.
3: Peki bal, peynir ve yağ ürünlerinde hangi hileler yapılıyor?
5: kaşar peynirinin içine bitkisel yağ ilave etmiş. Çünkü sütün yağı kıymetli bir şey. Bu tereyağıyla ilgili. Şimdi bu adamlar ne yapıyorlar? Bunun içerisindeki yine yağ miktarını, sütün yağını çalıyor kıymetli tarafı. İçerisine bitkisel yağ ilave ediyor. İçerisine %100 glikoz fruktoz şurubundan elde edilen biraz bal oraması. Yani çok sözün özü biraz şekerli şurup. İşte görüntüde bal mı bal. Vatandaşın sağlayacak bal aromasıyla. Zeytinyağı bir meyve suyudur aslında. İşte içinde polifenoller var. Fenolik bileşikler kalp sağlığı bakımından eşsiz bir yağ. Bunun içinden zeytinyağını çalıyor. İçerisine o dönem ne ucuzsa tohum yağı karışımı. İşte kanola yağı, palm yağı, kolza yağı, pamuk yağı ne varsa dolduruyor.
1: Efendim birçoğumuz gün içinde fark etmeden bir şeyler atıştırıyoruz. Peki gerçekten aç olduğumuz için mi yoksa sadece kendimizi daha iyi hissetmek istediğimiz için mi bunu yapıyoruz? Bu sorunun yanıtı duygusal açlık ve fiziksel açlık arasındaki farkta gizli. Detaylar haberimizde.
6: Duygusal yeme özellikle obezite için, metabolik sendrom için ciddi bir risk faktörü.
3: Yemek bazen sadece açlığı gidermek için yenmiyor. Günlük yaşamın temposu ve duygusal dalgalanmalarda yeme davranışını etkileyebiliyor.
7: Karnınız tok olmasına rağmen kendinizi mutfağın önünde bulduğunuz oluyor mu? Stres, üzüntü veya can sıkıntısıyla ağzınıza attığınız her lokma fiziksel değil, aslında duygusal açlığın bir belirtisi olabilir.
6: Fiziksel olarak aç hissetmediğimiz halde psikolojik olarak yeme isteğinin devam etmesine biz duygusal açlık diyoruz. Özellikle stres, kaygı, gerginlik gibi durumlarda bununla baş etme mekanizması olarak ortaya çıkabilir. Çünkü yemek yedikçe ödül merkezimiz uyarılır, dopamin salınımı artar. Bu da bizde bir rahatlamaya sebep olur.
7: Peki duygusal açlıkla fiziksel açlık nasıl ayırt edilir?
6: Fiziksel açlık genellikle yemek yedikten sonra ortadan kalkar. Duygusal açlıkta ise yemek yemeyle ortadan kalkmaz. Tok olduğumuz halde karbonhidrat ağırlıklı beslenme isteği devam eder. Kola gibi, cips gibi, patates kızartması gibi veya hızlı bir şekilde kan şekerini yükseltecek çikolata ve diğer işte paketli gıdaları daha fazla abur cubur şeklinde adlandırdığımız şeyleri daha fazla yeme isteği oluyor.
8: Yani strese girdiğim zaman genelde abur cubur yerim. Kek, pasta. Evde ne varsa onu yerim, meyve.
3: Masum gibi görünen kontrolsüz atıştırmalar zamanla farklı sağlık sorunlarının da önünü açabiliyor.
7: Bazen aç olduğumuz için değil, iyi hissetmek için yiyoruz. Ancak o anlık rahatlama hissi kısa sürerken kontrolsüz yeme alışkanlığı kalıcı hale gelebiliyor.
6: Tıkınırcasına yeme bozukluğu dediğimiz durum ve dürtüsel yemeler ve duygusal yemeler hep beraber metabolik ve endokrin sorunlara ve obeziteye sebep olabiliyor.
9: Strese de dolayı olabiliyor ya da günün içerisindeki hızlı bir güne başlangıçtan dolayı bayağı bir yeme isteği oluyor.
1: Efendim Türkiye'yi etkisi altına alan sıcak hava dalgaları son 3 yılda 75 yılın zirvesine çıktı. Bilim insanlarına göre sıcak hava dalgalarının şiddeti geçmiş yıllara kıyasla yaklaşık 11 kat arttı. Diğer yandan kavurucu sıcaklar nedeniyle Güneydoğu'da termometreler 40 dereceyi aştı. Yurttan sıcak hava manzaraları geliyor şimdi ekranlara.
0: Kavurucu sıcaklar yurdu etkisi altına aldı. Türkiye son 3 yılda 75 yılın en güçlü sıcak hava dalgalarına sahne oldu. 2025'te ise sıcak hava referans dönemin yaklaşık 11 katına ulaştı.
10: Gaziantep'te termometreler 40 dereceye ulaştı. Meteoroloji yeni bir uyarı yayınladı. Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş için hafta sonuna kadar hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
0: Gaziantep'te sıcaktan bunalan çocuklar su parklarına akın ederek doyasıya eğlendi.
10: Sen senin dedin.
11: Abi ben burayı çok seviyorum. Her gün geliyorum. Ama bazı günler açıldığı için bazı günler seninleyebiliyorum. Çok iyi bura.
10: Hafta sonuna kadar devam edecek olan sıcak hava dalgası nedeniyle uzmanlar vatandaşları uyarıyor. Özellikle kronik rahatsızlığı bulunanlar, yaşlılar ve çocukların öğle saatleri olan

0: 11 ile 16 saatleri arasında güneş ışınlarının altında kalmamaları konusunda uyarılar yapılıyor.
1: Gerçekten dayanılmaz bir sıcak var. Evde klimayı kapatmıyoruz, arabada kapatmıyoruz ama hiçbir şekilde kurtarmıyor.
2: Güneydoğu'da çöl sıcaklığı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Şu anda Diyarbakır'ın Sur ilçesindeyiz. Sıcak havadan bunalan vatandaşlar tarihi mekanlarda serinliyor.
3: Hasan Paşa Han'ı görüyorsunuz, ne kadar serindir. Dışarı çıkıyorsun, yanıyor. Burada böyle bir havası var. Buranın tarihi eser olduğu için eski bir havası var. Ondan dolayı serindir.
4: Tarihi mekanlarda yani serinlemeye çalışıyoruz. Çarşı içi çok sıcak.
5: Sıcağın en yoğun hissedildiği yerlerden biri de Siirt'in Kurtalan ilçesiydi. Hava sıcaklığının 45 dereceye çıktığı, hissedilen sıcaklığın ise 50 dereceye yaklaştığı ilçede öğle saatlerinde cadde ve sokaklar boş kaldı.
6: Sabah saat 12-1 civarı hiç dışarı çıkamıyoruz ama akşam vakitlerine doğru 5-6 civarı hava karardığında daha rahat çıkabiliyoruz. Biz de bu zamanlarda kendimizi park ve bahçelerde ağaçların altında serinleyebiliyoruz.
5: Sıcaktan kaçanların serinlemek için adresi Ağrı'daki Balık Gölü oldu. Karıngeç Erediği, yaklaşık 2241 metre rakımlı göl, serin havası ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor. Göl kenarındaki tesislere gelen vatandaşlar serin havada vakit geçirip dinleniyor. Sıcaktan etkilenen sadece insanlar olmadı. Kayseri'deki hayvanat bahçesinin sakinleri için özel buzlu meyve kokteylleri hazırlandı. 134 türden 1600 hayvan havuz ve fıskiyelerle ferahlarken karpuz, armut ve çilekten oluşan buzlu kokteylleri iştahla tüketti.
7: Efendim, Tokat'ın Erbaa ilçesinde kesme çiçek hasadı devam ediyor. Bölgede yetiştirilen çiçekler farklı ülkelere ve Türkiye'nin birçok noktasına gönderiliyor.
8: ...50 yıla yakın ileriye dönüp su sorunu olmayan bir şehirler arasında gözüküyor. Bunun için Erbaa'da seracılık çok büyük bir değer kazandı, önem kazandı.
9: Özenle yetiştirilen çiçeklerin ilçe ekonomisine katkısı büyük. Tokat'ın Erbaa ilçesindeki seralarda 20 çeşit çiçek üretiliyor.
10: Kesme çiçek üretiminde önemli noktalardan bir tanesi Tokat'ın Erbaa ilçesi. 600 dekar araziden fazla bir arazide kesme çiçek üretimi yapılıyor.
8: 700 dönüme yakın arazi var. Kesme çiçek üretimi yapılan arazi. Erbaa'da seracılık çok ilerledi. Devletin teşvikleriyle, Tarım Bakanlığı'nın teşviğiyle. Bunda sebze de var, meyve üretimi de var. Birçok şey mevcut.
9: Bölgede yıllık çiçek üretimi 20 milyon daldan fazla.
10: Celbera, papatya, birçok çiçek çeşidini bu seraların içerisinde bulmanız mümkün. Burada tarım işçileri sabah erken saatlerde seralara giriyor, çiçekleri topluyor ve sonrasında soğuk hava depolarında bu çiçekler demet haline getirilip Türkiye'nin belirli noktalarına sevkiyatı yapılıyor.
11: 4.40 veya 5 gibi başlıyoruz çalışmaya. 4.30 gibi diyorum.
12: Peki şu anda kestiğiniz çiçeklerin hangisi?
11: Bu celbera.
12: Nasıl yapıyorsunuz? Nasıl bir demet yapıyorsunuz?
11: Bu her bir dalı birer tane zaten. 20 tane yapıyoruz. Sonra başlarını bir yapıp bağlıyoruz. Bir demet olarak geçiyor yani 20 tane dalı.
9: Çiçekler birçok ülkeye ve Türkiye'de çeşitli illere gönderiliyor.
10: Devletimiz tarafından Tokat'ın Erbaa ilçesinde çiçek üretimi yapmak isteyen çiftçilere büyük destekler verildi. Destekler de devam ediyor. Seralar kuruluyor. O seralarda birçok çeşitli çiçek üretiliyor. O çiçekler hem Türkiye hem de yurt dışına gönderiliyor.
8: İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Türkiye'nin 18 tane bölgesine gidiyor. Bu iç piyasa ve ihracatçılar da toptan mezatlarından alaraktan bunun pazarı dağılıyor.
12: Yani yurt dışına gidiyor.
8: Tabii ki yurt dışında da, yurt dışı da mevcut, iç piyasa da mevcut.

Efendim şimdi sizi İstanbul'un ünlü semti Nişantaşı'nda bir yolculuğa çıkaracağız. Peki Nişantaşı padişahların ok attığı bir bölgeden nasıl lüksün konuşulduğu, modanın kalbinin attığı bir semte dönüştü. İşte sokak sokak Nişantaşı'nın geçmişten günümüze değişim hikayesini izleyeceğiz ve ardından Ajans Yeni Gün noktalayacağız.

0: Nişantaşı İstanbul'un en çok ziyaret edilen semtlerinden biri. Burası lüks restoranları, dükkanları ve tarihi apartmanlarıyla biliniyor. Peki Nişantaşı ismini nereden aldı ya da burası ne zaman bir semt haline geldi? İşte gelin sizi tarihte bir yolculuğa çıkartalım ve bu sorunun yanıtını arayalım.
1: Şey Sultan II. Mahmut döneminde Teşvikiye Camii'nin avlusuna Nişantaşı'nın dikilmesiyle başladı. Padişahın rekor kıran ok atışını ölümsüzleştirmek için dikilen o taş bugün semte ismini verdi.
2: Bunlar daha çok menzil, yani belli konumu belirleyen anıtlar. İşte burası Nişantaşı, daha yukarısı Ok Meydanı.
1: 19. yüzyılın ortalarında ıssız bir bölge olan semt, Sultan Abdülmecit'in tahta çıkmasıyla birlikte kabuk değiştirmeye başladı. Padişah önce sarayı Topkapı'dan Dolmabahçe'ye taşıdı. Sur içinde yaşayan Osmanlı bürokratları da zamanla yeni sarayın etrafına yerleşmeye başladı.
0: Sultan Abdülmecit'in Topkapı Sarayı'ndan Dolmabahçe Sarayı'na taşınmasının ardından Nişantaşı'nda da yavaş yavaş yerleşim yerleri artmaya başlar. İşte özellikle sadrazamlar, paşalar burada büyük bahçeli konaklar inşa ettirirler ve o konaklarda da misafirlerini ağırlarlar.
2: 1856 Dolmabahçe Sarayı yapıldıktan sonra padişahın da Topkapı Sarayı'nı terk edip buraya gelmesinin ardından bu bölge daha çok önem kazanmaya başlıyor. Paşalar konaklarını yapmaya başlıyorlar. Çünkü Dolmabahçe Sarayı sahile yapıldığı için artık deniz kullanılıyor, sahil kullanılıyor. Yalılar gelişmeye başlıyor ki en büyük yalı Dolmabahçe Sarayı tabii ki. Ona yakın bir noktada olduğu için de işte Nişantaşı, Teşvikiye ve Maçka gelişmeye başlıyor.
1: Sultan Abdülmecit semtte önce mescid olarak inşa edilen Teşvikiye Camii'ni yeniletti. Ardından bölgedeki yerleşim hız artmaya başladı. Zaten sultan da öyle istiyordu. Teşvikiye 1883 nüfus sayımında bir mahalle olarak resmen tescil edildi.
2: Ama 2. Abdülhamit döneminde de devam ediyor. Hoş 2. Abdülhamit Yıldız Sarayı'na taşınıyor. Dolmabahçe'yi bırakıyor ama yine de erkan burada devam ediyor. Devletin işleyişi burada devam ediyor. Dolmabahçe Sarayı tabii belli bir işlev hala sürdürüyor.
1: 19. yüzyıl sonralarında semt birçok ihtişamlı konağa ev sahipliği yapmaya başladı. Onlardan biri de Sadrazam Tunusu Hayrettin Paşa Konağı'ydı.
0: Hayrettin Paşa bölgeye taşınan ilk sadrazam oldu. İşte buraya geldiği zaman çok büyük, adeta saraya benzeyen bir konak yaptırdı. Ve o konakta diğer konaklar gibi maalesef günümüze ulaşmadı. 1940'lı yıllarda bir gecede ortadan kayboldu.
2: Bu paşaların konakları, inşa ettirdikleri konaklar aynı zamanda onların iş yerleri. Yani çalışma alanları. Selamlık kısmında işte toplantılarını yapıyor, kabullerini yapıyor, kararlarını alıyor. Yani bugünkü gibi paşanın gideceği bir devlet dairesi yok. Devlet dairesi de paşanın konağı aynı zamanda.
1: O dönem Halil Rıfat Paşa, Hayrettin Paşa ve Kamil Paşa konağı da görenleri kendisine hayran bırakıyordu. Ancak onlar da günümüze ulaşamadı. Sadece konaklar yoktu Nişantaşı'nda. Apartmanlar değişik etti konakları. Beyoğlu'nda Şişi'de başlayan apartman furyası Nişantaşı'nı etkisi altına aldı. Onlardan en çok dikkat çekenleri İzmir ve Maçka Palası oldu.
2: Türkiye'deki apartmanlaşma süreciyle Avrupa'daki apartmanlaşma süreci ayrı şekilde işlemektedir. Avrupa'da daha çok sanayi devriminden sonra kırdan kente göç eden dar gelirli insanların yaşaması için apartmanlar yapıldı. O yüzden 80-50 metrekarelik alanlarda 7-8 kişi, belki de 10 kişi bir arada yaşıyorlardı. Halbuki İstanbul'da ise ekonomik anlamda üst sınıfın yaşamasına dönük apartmanlar inşa edilmiştir. Hatta bazı daireler 300-400 metrekare gibi geniş alanlara yayılmaktaydı. Arkamızda gördüğümüz İzmir Palas, biraz yukarıda gördüğümüz Maçka Palas bunların en iyi örneklerinden.
0: Cumhuriyet dönemiyle birlikte ihtişamlı konakların yerini artık geniş dairede apartmanlar almaya başladı. İşte o dönemde inşa edilen Sümer ve Marmara apartmanı. Bu iki apartmanda özellikle hem içindeki hem de dışındaki sanatsal mimari yapısıyla dikkat çekiyor.
1: Semt artık padişahların ok attığı bir bölge olarak değil, hem tarihi yapısıyla hem de modanın, lüksün adresi olarak anılıyor. Yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya devam ediyor.

28 Temmuz 2026 Salı sabahından günaydın sevgili izleyenler. Sabah ajansıyla karşınızdayız. Yaklaşık 3 saat boyunca yurttan ve dünyadan en sıcak başlıkları, dünden bugüne yansıyan haberleri A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınıyla sizlere aktaracağız. Hoş geldiniz ekranlarınızın ve radyolarınızın başına. Efendim şimdi yurttan kaza haberleriyle başlayacağız. Bültenimize Gaziantep'ten bir kaza haberi paylaşacağız sizinle. Gaziantep'te bir araçla çarpışan otomobil savrularak yol kenarındaki inşaat çukuruna düştü. Kazada ikisi ağır, 3 genç kız yaralandı. Kaza Şehit Kamil ilçesi İbrahimli mahallesinde meydana geldi. İki otomobilin çarpışması sonucu araçlardan biri savrularak yol kenarında 4 metre derinliğindeki inşaat çukuruna düştü. Olay yerine giden itfaiye ekiplerince çukura düşen araçtaki 3 genç kız güçlükle çıkarıldı. Araçtan çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili de soruşturma başlatıldı. Efendim bir kaza haberi de Ankara'dan geldi. Ankara'nın Sincan ilçesinde hafriyat kamyonu tıra yandan çarptı. Kupa kısmı kopan hafriyat kamyonunun şoförü yaralandı. Kaza Sincan ilçesi Maliköy mevkiinde meydana geldi. Hafriyat kamyonu tıra yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafriyat kamyonunun kupa kısmı koptu. Şoför ise yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili de inceleme başlatıldı. Efendim Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde iki katlı binada yangın çıktı. Ev kullanılamaz hale geldi. İsmail Er'e ait evde henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. Efendim yeni güne başladık. Gelin şimdi bir yazılı basına bakalım. Gazeteler manşetlerine hangi başlıkları taşımışlar? Hemen şöyle dönelim. Sabah gazetesiyle de başlayalım. Sabahın bugünkü manşetinde iki can gitti, can kurtaran geldi başlığını görüyoruz. Hemen şöyle kısaca aktaralım. Giresun'da CHP'li Bulancak Belediyesi 3 kişiyi kurtarırken boğulan iki kahramanın ardından nihayet harekete geçti. İhmalle suçlanan belediye iş işten geçtikten sonra halk plajına can kurtaran kulesi dikmiş. Ancak o zaman can kurtaran yokmuş ve ne yazık ki iki kişi de bu sebepten hayatını kaybetti. Oğlumu belediyenin ihmali öldürdü diyor baba da. Yine de

sevgili izleyenler. Koro genişliyor diyor takvimine üst başlığında. Ahbap Derneği'ni parlatan gazeteci Uğur Dündar, şarkıcı Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Hayko Cepkin ve oyuncu Elçin Sangu da ifade vermek üzere savcılığa çağrıldı. İfadelerini de verdiler. Detayları paylaşacağız yine ilerleyen dakikalarda. Yeni Asır'la devam edelim. Yeni Asır'ın manşetinde ağlatan dayanışma başlığını görüyoruz sevgili izleyenler. Mağdur anne ve iki çocuğuna komşuları kol kanat gerdi diyor. Paylaşalım hemen ayrıntıları. Komşuluk ilişkilerinin kalmadığını düşündüğümüz bu günlerde Marmaris'te örnek bir dayanışma örneği sergilendi. Eski eşinin küle çevirdiği evden son anda kurtulan MS ve iki çocuğu için mahalleli tek yürek oldu. Kullanılamaz hale gelen ev ve eşyaları imece usulü yenilenen talihsiz kadın, Allah komşularımdan razı olsun dedi. Evsiz kalmıştı ancak hakikaten ilk cümlede olduğu gibi komşuluk ilişkilerinin kalmadığını düşündüğümüz bu günlerde böyle örnek bir davranışta yine Yeni Asır'ın manşetinde kayda geçmiş. Türkiye ile devam edeceğiz şimdi. Türkiye Gazetesi'nin manşetinde de Mossad öldürdü, dindarlara yıktı başlığını görüyoruz. Uğur Mumcu suikastında derin kurgu, Mossad öldürdü, dindarlara yıktı. Mumcu dosyası 33 yıl sonra raftan iniyor. 90'lı yılların sır perdesi aralanacak, Mossad parmağı da ortaya çıkacak diyor Türkiye Gazetesi'nde. 28 Şubat'a bahane edildi. Ajanlar Türkiye'ye gelmişti diyor. Mumcu PKK İsrail bayrağını çözmüştü. İşte bu işin arkasında da Mossad'ın parmağı ortaya çıkacak diyor Türkiye Gazetesi manşetinin haberinin ayrıntılarında. Türk'ünle devam edelim şimdi. Türk'ünün manşetinde de yine Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli'nin bir fotoğrafını ve yine onun da sözlerini görüyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli, CHP yeni parti hattındaki tartışmalar Türkiye'nin ana gündemi olmamalı dedi. Taraflara sağduyu çağrısı yaptı. Sayın Kılıçdaroğlu'yla Sayın Özel başta olmak üzere bütün tarafların sağduyu çerçevesinde hareket etmesi, karşılıklı saygıyı muhafaza etmesi ve siyasi mücadeleyi şahsi hesaplaşmanın dışına çıkarması gerekmektedir dedi yine konuşmasında Bahçeli. Devam edelim şimdi, akşama bakacağız. Akşamın manşetine baktığımızda da AFSD'nin umuduna çöktüler başlığını görüyoruz sevgili izleyenler. Ahbap soruşturmasında bu kez dernekten yüksek miktarda para alıp depremzedenin konutunu ve konteynerlerini teslim etmeyen müteahhitler gözaltına alındı. Depremzedenin umuduna çöktüler diyor zaten ayrıntılarda da. Rezaletle anılmaktan eset duyuyorum şeklinde de açıklamalar var. İşte ifadeye çağrılmıştı dün az önce de saydığımız isimler. Mahsun Kırmızıgül, avukat Feyza Altun. O yüzden de dediler ki rezaletle anılmaktan eset duyuyorum dedi. Avukat Feyza Altun özellikle cümleleri bu şekildeydi. Paylaşacağız ayrıntıları, yine yeni gelişmelerde var efendim. Hürriyet'le devam edelim. Hürriyet'in manşetinde kurnazlık kurtarmadı başlığı dikkat çekiyor. Yine Ahbap soruşturmasını görüyoruz manşette. Holding patronu Hüseyin Başaran Ahbap operasyonundan hemen önce savcıya gidip Haluk Levent 22 taşınmazını hileyle ele geçirdi, mağdurum demişti. Soruşturma ilerledikçe taşınmazların devrinde birçok soru işareti ortaya çıktı. Şüpheli hale gelen Başaran da gözaltına alındı. Aslında Ahbap soruşturmasının İlk önemli açıklamaları yine Hüseyin Başaran'dan gelmişti hatırlarsanız ve onun üzerinden bu konuda biraz daha detaylandırılmıştı. Ancak şu anda Hüseyin Başaran'ın da gözaltında olduğu bilgisini sizinle paylaşalım. Şimdi Milliyet'e bakacağız son olarak. Milliyet'in manşetinde sinsilikte üstüne yok yazıyor. Görüşme öncesi provokasyon, son dönemde yükselişe geçen Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri İsrail Başbakanı Netanyahu'yu çileden çıkarmış durumda. Bibi Trump'la görüşmesi öncesi Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri'nin arasını bozmak için provokasyona başladı yazıyor haberin ayrıntılarında. Trump'tan Netanyahu'ya da Türkiye resti vardı. Dikkat çeken bir zamanlama tabii ki bu görüşme için, algı için hazırlanmış olduğu önemliydi. Guterres de bu arada Kıbrıs'ta efendim. Diplomasi trafiği de oldukça sıcak. Netanyahu da biliyorsunuz tutuklama kararı var efendim. Ancak yine Avrupa'da da o uçakla yine Fransa, İtalya hattından geçtiğini biliyoruz. Bir tutuklamanın da olmadığı bilgisini de paylaşalım. Ancak hakkında bir tutuklama kararı da var. Savaş suçlusu olarak Netanyahu yine elini kolunu sallayarak istediği yere gitmeye de devam ediyor. Sorgulanması, düşünülmesi.

0: gereken konulardan bir tanesi. Şimdi devam edeceğiz. Zaten manşetlerin çoğu da bu haberle detaylanmıştı, paylaşmıştık. Şimdi biz de ekranlarınıza getireceğiz. Ahbap soruşturmasından bahsediyorum. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı dedik. Derneğin tüm mal varlığının idare yetkisi yönetim kayyumuna devredildi. Mahkeme kararında ayrıca derneğin feshedilme sürecinde başlatıldığı belirtildi. Son yaşananlara bakalım.
1: Bana fazla güvenmeyin. Ben her an satarım hepinizi yani.
2: Ahbap Derneği'nin tüm mal varlığının idare ve yönetim yetkisinin kayyuma devredilmesine hükmedildi. Feshedilme süreci başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği, Ahbap Derneği'ne ait taşınmazların, araçların, banka hesaplarındaki nakdi varlıkların ve diğer tüm mal varlığı derneğinin yönetimi için 3 kişiyi kayyum olarak görevlendirdi. Mahkeme kararında mal varlığı ve hesaplar üzerindeki tedbirlerin devam edeceği belirtilerek derneğin feshine ilişkin hukuki sürecinde resmen başlatıldığı kaydedildi. Ayrıca soruşturma çok yönlü olarak derinleşiyor. Ünlü isimlerin ifadeleri alınmaya devam ederken 4. dalga operasyonu içinde düğmeye basıldı. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 13 şüpheli gözaltına alındı. Şu ana kadar Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 28 şüpheli tutuklandı.
0: Gülistan Doku soruşturmasındaki son gelişmelere bakacağız şimdi. Gülistan Doku soruşturmasında tutuklananların sayısı 16'ya yükseldi sevgili izleyenler. Daha önce tutuklanan eski Tunceli valisi Tuncay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu, eski polis memuru Gökhan Ertok hakkında 4 farklı suçlamadan yeniden tutuklama kararı verildi.
3: Gülistan Doku soruşturmasında adalet çemberi daralıyor. Eski Tunceli valisi Tuncay Sonel ve beraberindeki 2 kişi 4 yeni suçtan daha tutuklandı.
4: Ya senin kızın yok mu? Senin kızın yok mu? Sen niye bunlara müdahale etme?
3: Erzurum'da tutuklu bulunan Tuncay Sonel'in dijital materyalleri incelenmiş, Sonel'le Gülistan'ın sim kartını verdiği Gökhan Ertok arasındaki yazışmalarda dikkat çeken ifadeler yer almıştı.
5: Erzurum cezaevinde tutuklu bulunan dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel, yakın koruması Şükrü Eroğlu ve Gökhan Ertok sabah saatlerinde Erzurum Şehir Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Erzurum Adliyesi'ne getirildi.
6: Türkay, ben dedi bir kızı öldürdüm dedi. Çıkardım sıktım kafasına dedi. Babam biliyor mu dedim. Hı hı. Dedi ki evet babam da biliyor. Yo dedi, o halletti zaten.
3: İfadelerinin ardından Sonel, Eroğlu'yla Ertok nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, bilişim sistemlerine hukuka aykırı girme ve bozma ve kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi suçlarından da tutuklandı. Soruşturma kapsamında düzenlenen 4. dalga operasyonda aralarında emniyet müdürü, emniyet amiri, başkomiserinde bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri daha tutuklandı. Böylelikle tutuklu sayısı 16'ya yükseldi. Gülistan Doku dosyasında şimdi gözler soruşturmanın seyrini değiştirebilecek yeni gelişme ve ifadelerde.
0: İstanbul'da eşiyle tartıştıktan sonra evden ayrılan ve 4 gün her yerde kayıp olarak aranan 3 çocuk annesi Bedriye Karaçay'ın cansız bedeni ormanlık alanda bulunmuştu hatırlarsanız. Kayıp ihbarını yapan kocası günlerce tiyatro oynadıktan sonra itiraf etti cinayeti. Ellerimle boğdum dedi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Genç kadının cansız bedenini ormana götürdüğü anlar da ortaya çıktı aynı zamanda. Aile ise damatlarının cinayet yalnız olmadığını iddia ediyor.
7: Kızın kaçtı, süsü verdi.
8: Kayıp dediği 10 yıllık eşini 26 yaşında 3 çocuk annesi Bedriye Karaçay'ı canice katletti. Cansız bedenini ormana bıraktı. Hiçbir şey olmamış gibi günlerce tiyatro oynadı.
9: 4'te görüyorum onu. Gece. Kız nerede dedim ona. Ağlıyor. Niye ağlıyorsun diyorum ona. Volkan ne oldu, bir şey mi oldu? Kızımı bul, kızımı bul.
8: Karaçay'dan 21 Temmuz

0: gününden beri haber alınamıyordu. Kayıp ihbarı yapan koca cinayeti kabul etti. Ellerimle boğdum dedi.
1: Katil zanlısı Bedriye Karaçay'ın cansız bedeniyle birlikte evden ayrıldı ve 17 dakika içerisinde Ayaza Ormanı'na, işte buraya geldi. Ardından ormana girdi ve 7 dakika içerisinde Bedriye Karaçay'ın cansız bedenini bu ormana bırakıp çıktı. O anlar an be an güvenlik kameralarına yansıdı.
2: Benim arabam.
3: Kızınızı sizin arabanızla mı ormana götürdü?
2: Evet, benim arabam ondaydı.
0: Acılı aile damatlarının ormana giderken yalnız olmadığını iddia ediyor.
2: Ablasınla abisi hain çıktı. Tek başına bunu yapma şansı 0-0-0. Ben bunlardan da şikayetçiyim.
0: Ekipler Karaçay'ın bedeninde boğulma sonucu kan tepkimesi tespit etti. Katil zanlısı genç kadının cansız bedenini sardığı halıdaki kanı temizlemeye çalıştı. Ancak delillerden kurtulamadı.
1: Olayın en dehşet verici noktalarından biri de o caninin Bedriye Karataş'ın ailesine günlerce kızlarının kayıp olduğu yalanını söylemesi ve adeta bir tiyatro sergilemesiydi. İddiaya göre cinayetin ardından evine geldi ve çocuklarıyla birlikte uyudu.
2: Gayet işleri geldi yanımıza, burada kahve içiyordu, çay içiyordu, hiçbir şey olmamış gibi de yanımıza davranıyordu.
0: Karaçay'ın bedeni adli tıp kurumuna gönderilirken cani eş tutuklanarak cezaevine gönderildi.
4: Dünya gündemiyle devam edelim. Şimdi Trump'ın önemli açıklamaları vardı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye F-35 satışı konusunda Washington-Ankara hattını yakından ilgilendiren açıklamalar yaptı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan için benim dostum diyen Trump, Türkiye'yi büyük bir müttefik olarak tanımladı. Ankara'nın gücüne ve savunma kabiliyetlerine de bir kez daha dikkat çekti. F-35 satışı konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nin kararlarını kimsenin belirleyemeyeceğini söyledi.
5: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan benim dostumdur. Türkiye büyük bir müttefikimiz.
6: ABD Başkanı Donald Trump Air Force One uçağında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündemin en sıcak başlıklarından biri Türkiye'ye F-35 satışıydı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Türkiye'ye F-35 satışına yönelik itirazlarına açık ve net mesajlarla karşılık verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan benim dostum diyerek Türkiye ile ilişkilerine vurgu yaptı.
5: Türkiye benim için harika bir müttefik olmuştur. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan benim dostumdur. Kimse bana kime neyi satıp satmamamız gerektiğini söyleyemez. Türkiye büyük bir müttefikimiz.
6: Trump, Türkiye'nin bölgesel gücüne de vurgu yaptı. Ankara'nın güçlü bir orduya ve önemli savunma kabiliyetlerine sahip olduğunu söyledi.
5: Türkiye harika ve çok güçlü bir ülke. Muhteşem bir orduları var. Çok büyük ve güçlü bir orduya sahipler. Bir sürü harika teçhizata sahipler.
6: Trump'ın gündeminde İran'la yaşanan gerilim de vardı. ABD Başkanı İran'da müzakere ihtimaline işaret etti.
5: İran görüşmek istiyor ve görüşüyoruz. İran'la bir anlaşma yapma şansımız var. İyi görüşmeler yapıyoruz. Neler olacağını göreceğiz. Bir şeylerin olma ihtimali yüksek.
6: İran savaşında Rusya'nın Tahran'a istihbarat ve görüntü desteği sağladığı iddialarına da yanıt verdi.
5: Rusya'nın İran'a görüntü gönderdiğini düşünmüyorum. Eğer Rusya İran'a bizim görüntülerimizi verdiyse işe yaramamış.
6: Trump, İsrail'in güvenliği konusunda da dikkat çeken ifadeler kullandı. ABD desteğinin önemine vurgu yaptı.
4: Ukrayna'nın İran'a bağlı bir gemiyi vurması denizlerdeki gerilimi tırmandırdı sevgili izleyenler. Tahran yönetimi karşılıksız kalmayacak tehdidinde bulunurken Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus gemilerine el koyulması girişimine karşılık verilmesini emretti.
7: Ukrayna İran'a ait gemiyi vurdu. Tahran'dan karşılıksız kalmayacak tehdidi geldi. İran ve Ukrayna savaşları birbirine karıştı. Kiev yönetiminin Rusya'ya silah taşıdığı iddiasıyla İran'a bağlı bir gemiyi vurması Tahran'ı harekete geçirdi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
8: Bu, İsrail'in Avrupa'yı kendi savaşına çekmek amacıyla yaptırdığı Birleşmiş Milletler şartının açık bir ihlalidir. AB Yüksek Temsilcisi Kallas ve Dışişleri Bakanı Lavrov'la yaptığım görüşmelerde Kiev'deki Asalak yönetimin yaptığı bu eylemin cevapsız kalmayacağını

0: açıkça ifade ettim.
1: Bir açıklamada Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi'den geldi. Ukrayna yakında İran'ın hiçbir eylemi karşılıksız bırakmadığını anlayabilir ifadesini kullandı. Denizlerdeki gerilimin üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den de yeni bir hamle geldi. St. Petersburg kentinde filo komutanlarıyla buluşan Putin, Rus gemilerine el koyma girişimlerine karşılık verilmesini emretti. Üstü kapalı Ukrayna'nın eylemlerini korsanlık olarak niteleyen Putin, hukuk çerçevesinde kararlı mücadele edilmeli dedi.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
3: Efendim ekranlarınıza taşıdık. Orta Doğu'da tansiyon bir hayli yüksek. Amerika Birleşik Devletleri İran gerilimi sonrası piyasalardaki dalgalanma da devam ediyor haliyle. Yeni haftanın ilk işlem gününde de gözler haliyle yine piyasalara çevrilmişti. Peki altın yeni haftaya nasıl başladı? Altında beklenti ne ve seyir ne yönde? Uzmanından yanıtlara bakalım şimdi.
1: Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları yükselişe geçti. Petrolde ise ibre tersine döndü.
4: Trump'ın açıklamaları biraz daha olumlu yöndeydi. Saldırıyı erteledim dedi ve dolayısıyla petrol fiyatlarında sert düşüşler gördük. Brent petrolün varil fiyatı 87 dolar seviyesine kadar geriledi. %6,5 civarında bir gerileme oldu. Bu da petrol karşısındaki bütün varlıkların yükselişine neden oldu.
1: Piyasalardaki dalgalanma sürerken yatırımcının da kafası karışmış durumda.
5: Savaş gündemindeki hareketlilik devam ederken gözler yine piyasalara çevrildi. Peki haftaya yükselişle başlayan altını önümüzdeki günlerde neler bekliyor? İşte cevapları.
1: Finans analisti İslam Memiş piyasalara ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.
4: Altının gram ve ons fiyatı %1 yükselişle haftaya başladı. Uluslararası piyasalarda ons altın 4050 dolar seviyesinden geçen haftayı tamamlamıştı. 4100 dolar seviyesini gördü. Şu anda 4090 dolar seviyesi. Gram altın TL fiyatı şu anda 6230 lira. Kapalı çarşı piyasasında 6275 lira seviyesini görmüştü. Yine bu hafta önemli ve kritik bir hafta. Çarşamba akşamı Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz kararı var. Perşembe günü İngiltere'nin, Cuma günü de Japonya Merkez Bankalarının faiz kararları açıklanacak. Bu gelişmelerde bu hafta altın tarafını, petrol fiyatını ve diğer enstrümanları dalgalı bir seyirde haftayı tamamlamasını bekliyoruz.
1: İslam Memiş, savaş devam ettiği sürece altında baskının devam edeceğini söyledi.
4: Yani burada kilit nokta Orta Doğu'daki savaşın bitmesi, petrol fiyatlarının normalleşmesi ve altın fiyatlarının tekrar yükselmesi gerekiyor. O yüzden savaş devam ettikçe altın tarafındaki baskının devamını bekleyebiliriz. Ancak ons altının 4000 dolar seviyesinin üzerinde tutunma gayreti gayet iyi. 4000-4200 dolar aralığını kısa vadede takip etmeye devam edeceğiz. Gram altın tarafını da 6000-6500 lira aralığını kısa vadede takip ediyor olacağız.
1: Peki altında yükseliş sürecek mi?
4: Yine Trump'ın tutarsız açıklamaları her gün farklı olduğu için piyasalar kendine bir yön bulamıyor. Şu an haftanın ilk işlem günündeyiz. Brent petrolün varil fiyatı %6,5 civarında değer kaybetti. Yarın akşamdan itibaren pompa fiyatlarına indirim olarak yansıyacak. Ama bu akşam veya yarın Trump'ın farklı bir söylemde açıklama yapması rüzgarı tersine çevirebilir diye düşünüyorum.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
3: Efendim Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da diplomasi trafiği devam ediyor. Bu hafta yine oldukça yoğun olacak. Başkan Erdoğan Senegal Cumhurbaşkanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler Türkiye-Senegal ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Erdoğan görüşmede iki ülkenin savunma sanayi alanında ilişkilere ivme kazandırmasının kritik önem arz ettiğini söyledi.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, diğer ülkelerin liderleriyle ikili ilişkileri geliştirmek ve küresel sorunlara çözüm bulmak amacıyla telefon diplomasisini sürdürüyor. Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-Senegal ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, iki ülkenin karşılıklı ticaret hacmi hedefine ulaşması için gayret göstermeyi sürdüreceklerini, yatırım başta olmak üzere birçok alanda işbirliği geliştirilmesinin bu süreçte önemli olduğunu belirtti. İki ülkenin savunma sanayi alanındaki ilişkilere ivme kazandırmasının kritik önem arz ettiğini kaydeden Erdoğan, Türkiye'nin kazan kazan anlayışıyla adımlar atmayı sürdüreceğini ifade etti. Son yıllarda stratejik ortaklık düzeyine ulaşan Türkiye ile Senegal arasındaki ilişkilerde 700 milyon doları aşan ticaret hacmi bulunuyor.
3: Efendim, hepimizi gururlandıran, göğsümüzü kabartan Filenin Sultanları ile devam edelim şimdi. Filenin Sultanları Brezilya'yı finalde mağlup ederek Milletler Ligi'nde bir kez daha şampiyon oldu. Sultanlar yurda döndü, kupa evine geldi. Karşılamaysa oldukça coşkuluydu.
0: Maçı alıyoruz, maçı alıyoruz, şampiyon oluyoruz.
6: Bıraktım gelirdim evimi geride, adımı aldılar, kan karıştı terime. Demişti anam.
1: Dünyanın en iyisi olduklarını bir kez daha ispatladılar. Kupayla eve döndüler. Ülkemize gururları yaşatan Filenin Sultanları İstanbul Havalimanı'nda coşkuyla karşılandı.
7: Filenin Sultanları şampiyonlukta vatana geri döndü.
8: O maç sayısında aynı coşkuyla herkesin sıçradığını görmek, bizimle aynı sevinç gözyaşını görmek gerçekten verdiğimiz her emeğe değiyor.
9: Önümüzde daha uzun bir yol var. Bunlar başardıklarımızın yarısı ve güzel günler bence bizi çok bekliyor.
1: A Milli Kadın Voleybol takımımız mükemmel bir geri dönüşle Brezilya'yı devirdi. İkinci kez Milletler Ligi şampiyonu oldu.
10: Ne kadar büyük bir başarının sahibi olduğumuzun farkındayız. Harika bir turnuva geçirdik. Çok iyi oynadık. Gün ve gün çok daha iyi oynadık. Takımımla, oyuncularımla, teknik ekibimle gurur duyuyorum.
1: Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ, voleybolda Avrupa ve dünyada bir numarayız dedi.
11: Çok emek verdiler, çok çaba harcadılar, çok mücadele ettik. Kolay olmuyor. Bugün dünyanın bir numarası olmak gerek liglerde gerek milli takımlardan bir numarası olmak kolay değil.
1: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Baksa, voleybolda verilen emeğin karşılığının alındığı mesajını verdi.
12: Kocaman alkışlar, gurur verdiniz, hedef yaşattınız, yolunuz açık olsun, sizleri seviyoruz.
1: Brezilya maçını 33 sayıyla tamamlayan Melissa Vargas, finallerde gösterdiği performansla en değerli oyuncu seçildi. Turnuvanın bitimiyle birlikte Uluslararası Voleybol Federasyonu Dünya Kadınlar Sıralaması güncellendi. Türkiye 388,35 puanla 3. sıradaki yerini korudu.
3: Bir kez daha sultanları tebrik edelim biz de efendim, bizlere yaşattıkları bu unutulmaz şampiyonluk için. Milli Savunma Bakanlığı da 2026 Milletler Ligi'nde şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol takımımız için özel bir video paylaştı. Şimdi ekranlarınıza taşıyalım biz de o özel klibi. Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşıldı efendim bu klip. Aynı ruh, aynı Türkiye, biri vatanı korur, biri bayrağı zirveye taşır. Vatan nöbetindeki Mehmetçiklerimizden Milletler Ligi şampiyonu olarak ay yıldızlı bayrağımızı gururla dalgalandıran Filenin Sultanlarına mesaj var.
13: Milletler Ligi şampiyonu olduk. Sizlerle gurur duyuyoruz.
14: Tebrikler bizim kızlar!
3: Milletler Ligi şampiyonluğunuz kutlu olsun notuyla da paylaşıldı. Paylaşımda A Milli Kadın Voleybol takımına özel hazırlanan o video klipte yer aldı. Ekranlarınıza taşıdık biz de bir kısmını.
15: Şampiyonluk gözümüzü kapattı. Tebrikler Filenin Sultanı.
3: Devam edelim şimdi yine bir kaza haberiyle. İstanbul Eyüp Sultan'da kontrolden çıkan hafriyat kamyonu otomobile çarptı. Kamyon devrildi. Otomobil ise takla attı. Kazada iki kişi yaralandı.
1: Önce araca çarptı, ardından devrildi. İki kişi yaralandı. Kaza Eyüp Sultan Kemerburgaz Yassıören yolunda meydana geldi. Seyir halindeki hafriyat kamyonu sürücüsü aniden direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyon önce aynı yönde ilerleyen otomobile çarptı, ardından devrildi. Otomobil ise çarpmanın etkisiyle takla attı. Araçların içinde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralanan iki kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kamyon ve otomobilin kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
3: Ve bir kavga haberi var şimdi sırada.

0: Olaysa Bursa'da kayda geçti. Bursa'nın Orhan Gazi ilçesinde sokak ortasındaki kavga ne yazık ki kanlı bitti. 19 yaşındaki bir genç 21 yaşındaki husumetlisini tabancayla bacağından vurdu. Olay anı ve sonrasında yaşananlar da kameraya bakın nasıl yansıdı.
1: Sokak ortasında dehşet saçtı. Silahlı saldırıda bir kişi yaralandı. Olay Bursa'nın Orhan Gazi ilçesinde yaşandı. Aralarında daha önceden husumet bulunan gençlerin tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflardan biri belinden çıkardığı silahla husumetlisini kovaladı ve peş peşe ateş etti. Saldırıya uğrayan 21 yaşındaki genç bacağından yaralandı. Yere düşen yaralıyla bir süre boğuşan saldırganı çevredeki vatandaşlar araya girerek engelledi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.
0: Efendim geçtiğimiz günlerde Kastamonu'da sağanak ne yazık ki sele sebep oldu. Kastamonu'nun Cide ilçesini vuran sel felaketinin ardından yaralar sarılıyor şimdi. İlçede hasar tespit çalışmaları devam ederken selden etkilenen ailelere ilk aşamada hane başına 10 bin lira ödeme yapıldı.
2: Kastamonu'nun Cide ilçesinde sağanak sonrası sel meydana geldi. Şiddetli yağışlar taşkınlara neden oldu. Su baskınları nedeniyle zemin katlarda yaşayanlar tahliye edildi. Selin ardından ilçede yaralar sarılıyor. 36 kurumdan 800'e yakın personel saha çalışmalarına başladı.
3: Sel felaketiyle karşı karşıya kaldık. Devletimiz tüm refleksiyle AFAD, DSİ, karayolları, orman işletme, civar belediyelerimizden, özel idaremizin ekipleri geldi.
2: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş bölgeye 5 milyon lira kaynak aktarıldığını, selden etkilenen ailelere ilk aşamada hane başına 10 bin lira yardım ödemesi yapıldığını bildirdi. Cide Kaymakamı Furkan Atalık esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek sorunlarını dinledi.
3: Belediyemiz ve kurum amirlerimizle vatandaşlarımızı ve esnaflarımızı ziyaret ediyoruz. Onlara geçmiş olsun dileklerinde bulunuyoruz.
2: Çevre illerden gelen belediye, orman işletme müdürlükleri ve il özel idaresi ekipleri su tahliyesi çalışmalarını sürdürüyor.
0: Ve siyaset gündemiyle devam edelim. Şimdi Özgür Özel'in yeni parti cephesine bakacağız. Parti meclisi ve MYK belirlendi. 91 milletvekiliyle yeni parti mecliste ikinci parti konumunu üstlendi. 1 milyon üye hedefi var ki o hedefin gerçekleşmesi için de Özel'in bir zamanlar baba ocağı dediği CHP'nin üyelerine ve parti teşkilatlarına salvolar yapılıyor şimdi. Ama ne var ki herkesin aklındaki o soru hala cevapsız. O da Mansur Yavaş'ın durumu ne olacak? Özel Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın kendileriyle aynı çizgide olduğunu açıklasa da Yavaş'tan henüz bir açıklama gelmemesi ise oldukça dikkat çekici.
4: Pazartesi gününden itibaren de tüm Türkiye'de hızla örgütlenmeye yeni parti başlıyor.
5: 1 milyon üye hedefiyle çıktı yola. Bir zamanlar baba ocağı dediği CHP'nin üyelerine göz dikti. Özgür Özel partiye yeni katılımlar için düğmeye bastı. 200'e yakın belediye başkanının yeni partiye geçme talebini CHP yönetimine ilettiği iddiası ise ortalığı karıştırdı.
6: Yürüyelim arkadaşlar!
5: Gözler en çok da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'taydı. Yavaş adına açıklamayı daha partiyi kurar kurmaz Özgür Özel yaptı. Yavaş bizimle aynı çizgide dedi. Ama Yavaş'ın günlerdir sessiz kalması siyaset kulislerinde farklı senaryoları gündeme taşıdı. Yavaş'ın yeni partiye şimdilik mesafeli durarak CHP'deki süreci izleyeceği iddia edildi.
4: Mansur Bey'in de durumu, duruşu, bütün tutumu hepimizin beklediği gibidir. Özgür Özel'le yokum demeyen herkesi, bu lafı duymadığımız herkesi yanımızda biliyoruz.
5: Yeni partinin resmi olarak ikinci parti unvanını almasıyla meclis aritmetiği de değişti. CHP yıllardır kurulda oturduğu koltukları yeni partiye devredecek, meclis başkan vekilliği ve idare amirliği kontenjanlarını da tamamen kaybedecek. Oda düzeni de yeniden şekilleniyor. CHP'nin kullandığı grup yönetim alanlarının yeni partiye geçmesi

0: CHP'ye ise yeni odalar tahsis edilmesi planlanıyor. CHP'nin meclisteki grup toplantı salonu da yeni partiye verildi. Salona parti logosunun yer aldığı tabelalar yerleştirildi. Yeni parti salı günü kapalı grup toplantısı yapacak. Ayrıca Özel'in bu hafta MYK toplantısına da başkanlık etmesi bekleniyor. Bu toplantıda ise kongre takvimi belirlenecek.
1: Hedefimiz Eylül sonu, Ekim başı gibi bir kurultay yapmak.
0: Özgür Özel yeni parti sonrası CHP'ye karşı yürütecekleri stratejiye dair de ipuçları verdi. Bir gazeteye röportaj veren Özel, CHP yönetimini siyasi muhatap olarak kabul etmeyeceklerini söyledi. CHP'nin kurumsal kimliğine bir şey söylememiz mümkün değil. Ancak şu anda CHP seçilmemişler tarafından yönetiliyor diye de ekledi. Ve Özgür Özel'in parti meclisinde üstünü çizdiği isimler: Veli Ağbaba, Burhanettin Bulut, Özgür Karabağ, Turan Taşkın Özer. Özel soruşturma dosyalarında da adı geçen bu isimlerin kendi istekleri doğrultusunda parti meclisinde yer almadıklarını söyledi. Oysa siyaset kulislerinde Özel'in yeni partinin vitrinini bu isimlerle şekillendirmek istemediği görüşü hakim.
2: Evet, CHP'de sular durulmuyor, görüyorsunuz. Şimdi de Kılıçdaroğlu cephesine bakacağız. Yeni partinin kurulmasıyla ard arda gelen istifalar yönetimi harekete geçirmiş durumda. Kemal Kılıçdaroğlu milletvekillerini topladı. Özgür Özel'den boşalan grup başkanlığı görevine CHP Tekirdağ milletvekili Faik Öztrak seçildi. Vekiller yakın markajı alınırken bu hafta il başkanlarıyla da kritik bir toplantı planlandı.
3: Bu ulu çınarın gölgesi, haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz.
0: Özgür Özel'in yeni parti hamlesi sonrası CHP'de kırmızı alarm verildi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun milletvekilleriyle acil koduyla yaptığı toplantıda Özgür Özel'den boşalan grup başkanlığı koltuğuna CHP Tekirdağ milletvekili Faik Öztrak seçildi. Pazar günü gerçekleştirilen toplantıya 44 milletvekilinden 39'unun katılması dikkat çekti. CHP'li 10 vekilin daha istifa ederek yeni partiye geçeceği iddiası ise kulisleri karıştırdı. Kılıçdaroğlu yönetiminin istifaya yakın olan vekilleri markaja aldığı konuşuluyor.
4: Niye bölünüyoruz? Bana mantıklı bir gerekçe lazım. Niye bölünüyoruz? Eğer Kılıçdaroğlu hırsızları ayıklayacaksa, onun için bölünüyoruz diyorlarsa bu daha vahim bir şey.
0: Kılıçdaroğlu bir yandan arınma hamlelerini de sürdürüyor. Şimdiye kadar 55 il başkanını görevden alan Kılıçdaroğlu'nun bu hafta süreci tamamlayarak genel merkezde düzenleyeceği toplantıyla yeni dönemin yol haritasını ele alacağı konuşuluyor.
5: Eğer yolsuzluk yapmak istiyorsan, malı götürmek istiyorsan derhal ama derhal partinin dışına çıkacaksın.
0: Genel merkeze destek vermeyen il başkanlarıyla yolların ayrılacağı, uyumlu isimlerle ise yola devam edileceği iddialar arasında. Özel'e dönüş yolu açmak için CHP'de kaldığı öne sürülen Selin Sayekböke ve Gül Çiftçi gibi isimlerin durumunun da masaya yatırılması planlanıyor. Düzce'de ise atama gerilimi vardı. Düzce il başkanlığına atanan Kenan Akın, görevi devralmak için gittiği parti binasının kapısının kilitli olduğunu görünce kapıyı tekmeleyerek kırdı. Özel ve İmamoğlu'nun afişlerini de metrelerce yükseklikten yere attı. CHP yönetiminin Özel ve yeni partili vekillerin fezlekeleri meclise geldiğinde dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde oy kullanılacağı da iddia edildi.
5: Siyaset temiz insanların işidir, temiz insanların. Ahlaklı, erdemli insanların partisiyiz biz.
0: CHP'nin cumartesi günü gerçekleştirilen Sarıyer etkinliği yeni bir gerilimin kapısını araladı. Törene kast ajanslarından 950 liraya kiralanan figüranların getirildiği iddiası üzerine CHP yönetimi suç duyurusunda bulunmuş, soruşturma başlatılmıştı.
6: Biz yoğurdu üfleyerek yiyoruz. Nedeni şu: 10 aydır buradayız. 10 ay içerisinde Bermuda üçgeniyle mücadele ediyoruz.
0: O kast ajansının skandal iddiaları CHP'den herhangi bir talimat ya da ücret alınmadı diyerek doğruladığı öne sürüldü.
7: Ajanstan açıklama: CHP'ye gönül veren bir birey olarak törende yakın dostum ve arkadaşım Samet Özkaş'a destek olmak amacıyla ajansımın tüm imkanlarını kendi irademle seferber ettim.
2: Sevgili izleyenler, şimdi WhatsApp üzerinden yapılan özel mesajlaşmaların ekran görüntüsünü alıp üçüncü kişilerle paylaşanlara Yargıtay'dan kötü bir haber geldi. Buna göre yazışmaları başkalarına gönderenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.
8: Bu her ne kadar yaygın bir davranış olsa da bu davranışların, bu eylemlerin her biri suç teşkil eder.
9: Mesajlaşma uygulaması WhatsApp üzerinden yapılan özel yazışmalarla ilgili Yargıtay'dan dikkat çeken bir karar geldi. Buna göre bir kişi ait özel mesajların ekran görüntüsünü alıp üçüncü kişilerle paylaşmak belirli şartlar altında suç sayılabilecek.
10: Uygulama üzerinden bilerek ya da farkında olmadan aldığımız ekran görüntülerini üçüncü şahıslarla paylaşmanın cezası 1 ila 3 yıl arasında değişebiliyor.
9: Bir kişinin kendisine gönderilen WhatsApp mesajlarını karşı tarafın izni olmadan başkalarıyla paylaşması haberleşmenin gizliliğinin ihlali olarak değerlendirilebiliyor.
8: Zaten Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca haberleşmenin gizliliğini ihlal suçtur. Burada bir tarafın rızası olmadan bu konuşmaların ifşa edilmesi, üçüncü kişilerle paylaşılması hapis cezası gerektiren bir suç olarak zaten kanunumuzda düzenlenmiş. Yargıtay'ın da kararı bu yönde isabetli görünüyor.
9: Ekran görüntüsü almak tek başına suç oluşturmazken özel yazışmaların izinsiz şekilde üçüncü kişilerle paylaşılması gizliliğin ihlali kapsamında değerlendirilebiliyor.
8: Bir delil olarak dava dosyasına hukuka uygun bir şekilde sunulacaksa ekran görüntüsü almak bu noktada suç teşkil etmeyebilir. Tabii bunun da şartlarına bağlı olarak. Onun dışında eğer karşı tarafın rızası varsa, önemli olan husus bu. Eğer karşı tarafın rızası varsa da bu ekran görüntüleri kayda alınıyorsa bu noktada da suç teşkil etmez. Fakat karşı tarafın rızasının olmadığı ve ondan habersiz bir şekilde ifşa edildiği, bu görüşmelerin, bu haberleşmenin ifşa edildiği ve haberleşmenin gizliliğinin ihlal edildiği her durum suç teşkil edecektir.
2: Konya'nın Seydişehir ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin önemli sulak alanlarından biri olan Suğla Gölü alarm veriyor sevgili izleyenler. Göldeki su miktarı 63 milyon metreküp'e kadar düşerken bu durum ekosistem için büyük risk oluşturuyor.
11: Suğla Gölü'nde su çekildi. Görüntüler tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. Konya'nın Seydişehir ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin önemli sulak alanlarından biri olan Suğla Gölü'nde tehlike çanları çalıyor.
12: Aşırı bir şekilde su kaybı var gölümüzde şu anda.
11: Kış ve ilkbaharda etkili olan yağışlarla göldeki su seviyesi en üst düzeye çıkmıştı. Ancak yaz aylarında aşırı sıcaklar ve vahşi sulama nedeniyle seviye hızla düştü.
13: Bölge halkı ve gölden geçimini sağlayan balıkçılar ise tarımsal sulama için gölün kullanılmasını istemiyorlar.
12: 63 milyon dip suyuna düştüğü halde buradaki canlının suyunu da vahşi sulamaya aktarıyorlar. O yönden de aşırı otlanma oldu. Otlanmanın yüzünden avlanma işimiz azaldı. Canlılar riske giriyor şu anda. Buharla da gidiyor suyumuz. Dip suyu da olduğunu 63 milyon zaten bir çok bir su değil. O da aniden kaybolup gidiyor.
11: Suyun çekilmesiyle gölün bazı bölümlerinde yuvarlak bataklıklar oluştu.
13: Suğla Gölü'nde çok sayıda göçmen kuş var. İşte bu göçmen kuşlar burada barınıyor. Suyun çekilmesiyle birlikte göçmen kuşların hayatı da riske giriyor.
11: Su miktarının 63 milyon metreküp'e kadar düştüğünü belirten uzmanlar, seviyenin göldeki ekosistem için ciddi risk taşıdığına dikkat çekiyor.
12: Aşırı bir şekilde riske girdi şu anda avlanmak için. Canlılar böyle giderse tahminim bir ay içinde burada canlı diye bir şey kalmaz.
2: Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde 1600 rakımda yetiştirilen Çığşar kirazında hasat başladı. Bölgede üretilen kiraz aynı zamanda birçok ülkeye de ihraç ediliyor.
14: Burasının kendine has bir özelliği var. Genelde kışın fazla kimse kalmaz burada. Ama yazın çok kalabalık olur. 1500-1600 rakımın üzerindeyiz şu anda. Ve Türkiye'de kirazın en son toplandığı yerlerden bir tanesi Türkiye'de burasıdır.
11: Mahallede üretilen kiraz ihraç ediliyor. Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde 1600 rakımda yetiştirilen Çığşar kirazında hasat başladı.
14: Hem aroması hem kalitesi itibariyle dünyadaki en iyi kirazlardan bir tanesi burada yetişir. Bugüne kadar fazla tanıtımı yapılmamış. Ama yurt dışında bu daha da çok biliniyor.
11: Türkiye'nin en geç hasat edilen kirazı Avrupa ülkelerine gönderiliyor.
14: Yani uluslararası alanda ithalat ya şey ihracat yapan bir firmanın soğutuculu aracı mahallenin girişindeydi biliyorsunuz. Doğrudan geliyor, buradan Çığşar kirazını alıyor, Avrupa'daki önemli başkentlere gönderiyor.
11: Çığşar kirazının üretiminin artırılması için önemli çalışmalar yapılıyor.
15: Bütün üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. Çığşar kirazı çok ünlü bir kiraz aslında. Yiyen bunu bir daha yemeli, bir de mutfaklarından eksik etmemeli diyoruz.
2: Mersin'in Mut ilçesinde asırlara meydan okuyan bir zeytin ağacı şimdi ekranlarınıza geliyor. Görenleri de şaşkına çeviriyor. Aynı zamanda kendine hayran bırakıyor. Tam 1317 yaşındaki anıt zeytin ağacı üstelik hala meyve vermeye de devam ediyor.
9: Yüzyıl aşkın süredir aynı toprakta kök salıyor. Zaman geçip nesiller değişse de ürün vermeye devam ediyor. Mersin'in Mut ilçesindeki 1317 yıllık zeytin ağacının her yıl dallarındaki zeytinler özenle toplanıyor.
16: Anıt zeytin ağacının yaşı 1317, genişliği ise 4,5 metre, boyu ise 7,5 metreyi buluyor. Aynı zamanda arkamda gördüğünüz bu tarih anıt ağacı her yıl 200 kilogram da zeytin ürünü veriyor.
17: Şu anda 1317 yaşına girdi zeytinimiz. Ziyaretçileri bekliyoruz.
16: Gelen de var tabii yerli ve yabancı.
17: Yerli ve yabancı turistler geliyor ziyaretine. Tüm Türkiye'den de ziyaretçileri bekliyoruz.
16: Tarihin sayfalarında yer alan anıt zeytin ağacının kökü böyle. Aynı zamanda daha dün gibi tarihe ve yıllara direniyor.
9: Yüzyıllardır süren bereket bölgenin hafızasında yaşamaya devam ediyor.
18: Bu güzel anıtı mutlaka yaşatmak istedim. Fotoğraflarla gelecek nesillere bir şey bırakmak. İşte biz güzelliklerimize ve değerlerimize sahip çıkıyoruz demek istedim.
2: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aile ve nüfus politikalarını yakından izleyebilmek için aile takip merkezini kuruyor sevgili izleyenler. Aile takip merkezinden çıkacak veriler evlilik, doğurganlık hızı ve nüfus değişimi gibi konularda önemli bir rehber olacak.
11: Aile takip merkezi ile toplum düzenli olarak izlenecek. Aile ve nüfus yapısındaki son durum analiz edilerek raporlanacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, aile ve nüfus 10 yılında çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bakanlık koordinasyonunda oluşturulan takip merkezi ile veri ve analiz platformu kurulacak. Evlilik, doğurganlık ve nüfus değişimleri düzenli olarak bu merkez sayesinde izlenebilecek. Elde edilen veriler toplumsal refahı artırıcı adımlar için rehber olacak. Aileyi merkeze alan bir anlayışla gerçekleştirilecek olan çalışmalarla gelecek nesillerin güvence altına alınması hedefleniyor. Bu kapsamda aile kurumunun muhafaza edilmesi, evlilik kurumunun teşvik edilmesi, doğurganlık hızının artırılması, gençlerin nitelikli bir şekilde yetiştirilmesiyle yaşlıların refahının sağlanması gibi başlıklar öncelikli konular olacak. Ayrıca kırsal yaşam ve kırsal kalkınma, nüfusun tüm yurt sathında dengeli dağılması gibi konularda stratejik hedefler arasında yer alıyor.
2: Sevgili izleyenler, şimdi bir hikayeyi getireceğiz ekranlarınıza. Dünya tarihi pek çok farklı nedenle gerçekleşen değişim ve dönüşümlerle dolu biliyorsunuz. Bunların her biri bütün insanlığın kaderini etkileyebilecek ölçüde. Onlardan bir tanesi 28 Haziran 1914'te Avusturya Veliaht Prensi Ferdinand'ın öldürülmesi. Dünya Savaşı'nın fitilini ateşleyen o suikastin asıl hikayesine bakacağız şimdi.

İtibaren ezberlerimize kazınan bir cümlenin asıl hikayesini anlatacağız. Bir Sırp gencin Avusturya Macaristan Veliaht Prensi Franz Ferdinand'ı öldürmesiyle 1. Dünya Savaşı resmen başladı. Hemen herkesin hafızasındaki bu cümlenin gerçeği aslında oldukça farklı. O Sırp genci Ferdinand'ı öldürmeyi denedi ama başaramadı. Sonra başka bir Sırp genci geldi. Hatta bazı tarihçilere göre Veliaht Prens'in suikaste uğrama konusundaki inadı hem kendi hayatının sonuna hem de dünya için bir kırılma noktasına mal olmuştu. Avusturya Macaristan İmparatorluğu Bosna Hersek'i işgal ettiğinde takvimler 1908 yılını gösteriyordu. 1914 yazı geldiğinde ise Avrupa'da güç dengeleri iyice sallanmaya başlamıştı. Deyim yerinde ise hemen herkes bir kıvılcımın çakılmasını bekliyordu. Ama muhtemelen hiç kimse o kıvılcımın garip bir tesadüf sebebiyle gerçekleşeceğini tahmin etmemişti. Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun veliahtı Arçidük Franz Ferdinand ve eşi Sophie Saraybosna'daydı. Kendisi sadece imparatorluğun veliaht prensi değil, aynı zamanda Avusturya Macaristan ordusunun genel müfettişiydi ve veliaht prens o yazın eğitimlerinin Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da gerçekleşmesini istemişti. Fakat Arçidük resmi ziyareti için Sırp halkını sinirlendirecek bir tarih seçmişti. Osmanlı ordusunun 1. Kosova Savaşı'nda Sırplara karşı galip geldiği 28 Haziran günü Ferdinand ve eşinin ilhak ettikleri topraklarda boy göstermesi Sırp milliyetçilerini sinirlendirdi. Bunu kendilerine yapılan bir hakaret olarak görmüşlerdi ve karşılığını vermeye yemin ettiler. Aslında bir terör saldırısı olabileceği ihtimali kulaktan kulağa yayılıyordu. Fakat resmi önlemler yine de kısıtlı derecede alınmıştı. Ferdinand ve eşi Sophie üzeri açık bir arabada seyahat etti. Üstelik konvoylarının Saraybosna'nın hangi sokaklarından geçeceği önceden halka duyurulmuştu. Bütün bunlar da intikam yemini etmiş Sırp milliyetçi grupların işini kolaylaştıran durumlar arasında yer alıyordu. 28 Haziran sabahı kendilerine kara el diyen aşırı milliyetçi 7 kişilik bir grup Sırp genç konvoyun takip edeceği yola konumlandı. Üzerlerine patlayıcılar yerleştirmiş, ellerindeki silahları kurşunla doldurmuşlardı. Belki intihar girişimiyle, belki de sadece ateş ederek ama bir şekilde Arşidük'ü öldürmeye yemin etmişler ve işlerini şansa bırakmamak için bütün tedbirlerini almışlardı. Ve beklenen an geldi. Arşidük'ün arabası Saraybosna'nın göbeğinde bulunan Apple Quay Caddesi'ne geldi. Kabrinoviç isimli bir Sırp genç daha önceden planladıkları gibi elindeki bombayı Arşidük'ün arabasına doğru attı. Ve suikast gerçekleşmedi. Ferdinand'ın şoförü hızlı bir manevrayla kaçmayı başardı. Bomba aracın arkasına çarptı. Şoförün kendisi ve Bosna valisi dahil pek çok kişi yaralansa da Ferdinand ve Sophie hayattaydı. Kabrinoviç ise hemen kendine hazırladığı zehri içti ve nehre atladı. Fakat bombalı saldırısı gibi bu da işe yaramamıştı. Zehir onu öldürmedi. Suysa boğulması için çok sığdı. Bu sebeple hemen yakalanıp tutuklanmıştı. Aslında hikaye burada bitebilirdi ama bitmedi. Eğer Ferdinand hemen herkesin yapacağı gibi böyle bir girişimin sonrasında ziyaretini iptal etme kararı alsaydı, belki de önce ona çarpan kurşun bütün dünyayı dolaşıp milyonlarca insanı öldürmeyecekti. Ama bu sefer, bu tarihi günde kaza geliyorum dedi. Prens Ferdinand ise bu sese kulaklarını tıkamayı tercih etti. Ferdinand sinirli mizaçlı ve inatçı bir adamdı. Konvoyunu belediye binasına yönlendirdi. Her şeye rağmen konuşmasını yapacaktı. Zaten gergin olan ortamda konuşmasına da valiye hitap ederek başladı. Buraya sizi ziyarete geliyorum ama beni bombalarla karşılıyorsunuz. Bu çok çirkin dedi. Eşi Sophie tarafından sakinleştirildikten sonra belediye binasındaki programa nihayet planladığı gibi devam etti. Sonrası içinse Ferdinand bir kez daha tahmin edilemez bir karar aldı. Müze ziyaretini de valinin konutundaki öğlen yemeğini de iptal etmeyeceğini duyurdu. Daha birkaç saat önce arabasına bomba atılan veliaht prensin başka bir talebi daha vardı. Her şeye devam edecek ama önce hastaneye gidecek ve yaralı şoförünü ziyaret edecekti. Fakat bu sefer direksiyonda Çek şoför Leopold Loşka vardı ve Loşka yeni rotayı bilmiyordu. Sadece Çekçe konuşabildiği için onunla iletişim kurmak neredeyse imkansızdı. Loşka çok tesadüfi ama bir o kadar da tarihi bir hata yaptı. Şehrin yabancısı olduğu için yanlış bir sokağa saptı. Loşka'nın basit hatası Apple Quay yerine Saraybosna'nın en işlek caddelerinden biri olan Franz Josef Caddesi'ne girmesine neden oldu.
İşte burası.

0: noktası, kırılma noktası. Çünkü o esnada o caddede başka basit ama tesadüfi bir olay daha oluyordu. Sabahki suikast ekibinden Sırp genç Gavrilo Princip artık bütün şanslarının kaçtığından emin bir şekilde şehrin en ünlü caddesi Franz Josef'e inmişti. Yürüyüp gidecekti ama acıktığını hissetti. Schiller's isimli pastaneye sandviç yemeye girdi. O esnada Ferdinand'ın aracı aynı pastanenin önünden manevrasını yaptı. Princip öğle yemeğinden başını kaldırdığında veliaht prensi gördü. Dışarı çıktı ve iki el ateş etti. Bu sefer kurşunlar Ferdinand ve Sophie'yi ıskalamamıştı. Sonrasında her şey çok hızlı gelişti. Princip'in tabağı hala yarım sandviçiyle içeride dururken o yanındaki zehri içti. Ama tıpkı önceki gibi bunun da tarihi geçmişti. Princip'i öldürmedi. Genç adam silahını kendi başına dayasa da saniyeler içerisinde yakalandı. İntihar edemeden tutuklandı. Silahından çıkan son kurşunlarsa önce Ferdinand'ın ensesiyle eşi Sophie'nin karnına isabet etti. Ardından deyim yerindeyse tüm dünyayı dolaştı. O tesadüfi kurşunlar ülkelerin birbirine karşı cephe almasına sebep olmuştu.
1: That bullet kills 20 million people. It's got to be the most important murder in history because it initiates the First World War.
2: It's important to focus on the character of Franz Ferdinand himself. Franz Ferdinand had been an advocate of a policy of peace in the years leading up to the First World War. Within Austro-Hungarian politics, he had fought off the ideas of warmongers, and so his assassination removes a crucial figure, a crucial advocate of a policy of peace.
0: Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Ferdinand ve Sophie'nin trajik ölümünün sorumlusu olarak Sırbistan'ı gösterdi. Cezalandırılmalı ve işgal edilmeleri gerektiğini söyledi. Sırbistan eski dostu Rusya'dan yardım istedi. Avusturya bunun üzerine Almanya'ya döndü. Almanya'nın yardım etmeyi kabul etmesi Fransa'yı sinirlendirdi. Almanya Rusya'dan önce Fransa'yı yenme planı yaptı. Ama bu planın içinde Belçika üzerinden Fransa'ya saldırmak vardı. İngiltere ise bu domino oyununa burada katıldı. Belçika'ya saldıran olursa karşısında İngiliz ordusunu bulacağının sözünü verdi. Ve tek bir kurşunun olağanüstü hızla oluşturduğu bu diplomatik krizlerle dolu kör düğüm, Birinci Dünya Savaşı'nın resmen ve hızla başlamasına sebep oldu.
3: Historians have referred to it as war by timetable, that once the dominoes began to fall, nothing was going to stop them.
0: Düşünün, bütün bu olaylar bir araya geldiğinde Birinci Dünya Savaşı'nı bir sandviç başlattı demek mümkün mü? Ya da Ferdinand'ın ikinci şoförü Loşka, Saraybosna sokaklarına sadece biraz daha aşina olsaydı dünya tarihi ne kadar farklı bir yön almış olurdu? 19 yaşındaki Princip tek kurşunla 20 milyonluk bir savaş zayiatı çıkardığından hiç haberdar olmadı. Ama ondan sonra da dünya hiçbir zaman eskisi gibi bir yer olmadı. Tarihçilere göre Birinci Dünya Savaşı insanlık tarihini o kadar etkilemişti ki Versay Anlaşması imzalanırken bir daha böyle bir şey yaşamamak için sözler veriliyordu. Tabii o sözler sadece 20 yıl kadar tutulabildi. Dünya tarihi iyisi, kötüsü, trajiği, tesadüfisiyle pek çok kırılma noktasıyla dolu. Princip'in kurşunuysa bunların en yıkıcılarından bir tanesiydi. Bir sonraki kırılma noktasında görüşmek üzere.

0: sabahlar sevgili izleyenler. Sabah Ajansı'na tekrar hoş geldiniz. A Haber ekranlarında yeni saat dilimindeyiz artık. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınıyla gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz yeni saatimizde de. Sevgili izleyenler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan haftanın ilk gününe Merkez Yürütme Kurulu toplantısıyla başladı. Masadaki en sıcak başlık da şüphesiz bu hafta meclis gündemine gelecek olan terörsüz Türkiye ile ilgili yasal düzenlemeydi. Toplantı devam ederken AK Parti sözcüsü Ömer Çelik kameraların karşısına geçerek önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, terörsüz Türkiye süreci için daha ince işçilik aşamasındayız. Aslında bir bakıma mesele yeni başlıyor dedi. Meclis kapanmadan yasanın çıkacağı mesajını verdi.
1: Daha ince işçilik aşamasındayız. Bir başka boyutuyla mesele yeni başlıyor.

0: Terörsüz Türkiye sürecinde yasal adımlar için kritik haftaya girildi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik sürecin yeni bir evreye geçtiğini vurguladı.
1: Şimdi geldiğimiz nokta daha kritik bir noktadır. Yani bir bakıma şöyle düşünelim. Artık kaldıraç bunu yerine yerleştirecek ve bunu artık yörüngesine oturtmak gerekiyor.
0: Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı devam ederken çıktı kameraların karşısına. Yasal düzenlemelerin adım adım hayata geçirileceğini belirtti. Sürecin her türlü provokasyon ve sabotaj girişiminden uzak tutulması gerektiğini vurguladı ve ekledi.
1: Zaman propaganda zamanı değil. Zaman gerçekten doğru bir dille her bir vatandaşımıza ulaşabilecek bir zaman.
0: Yeni düzenleme için tarih de verdi.
1: Terörsüz Türkiye konusundaki hazırlıklarımız bizim devam ediyor. Hemen her gün toplantı yapıyoruz. Bugün de toplantı yapacağız. Saatler süren toplantılar yapıyoruz. İnşallah meclis kapanmadan bu yasal çerçeveyi ortaya çıkarmış olacağız.
0: Ömer Çelik'e CHP yeni parti hattındaki tartışmalar da soruldu.
1: Eskiden çok kasvetli bir dizi vardı, Alacakaranlık Kuşağı diye. Şimdi bu CHP'deki gelişmeler ona benzemeye başladı. Yani her gün yeni bir şey çıkıyor. Bu yolsuzluklar konusunda CHP'nin bir kanadının tavrıyla diğer kanadının tavrı arasındaki farklılıktan ortaya çıkan bir şey. Yeni denecek herhangi bir şey yok çünkü önceki tartışma kapanmış değil.
0: Orta Doğu'da yükselen gerilim de MYK toplantısında masadaydı.
1: Dünyanın gözü önünde Filistinlilerin ana vatanları işgal edilmeye çalışılıyor. Gazzeleştirme şeklindeki soykırım faaliyetinin İsrail tarafından Batı Şeria'ya, hatta Lübnan'a yansıtılmaya çalışıldığını görüyoruz. Bu bütün dünya için tehlikedir.
2: Yerli Motor Kağan'da hedef 2033. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu 5. nesil savaş uçağımız Kağan'ın teslimatlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Demiroğlu ilk 40 Kağan'ın F-110 motoruyla teslim edileceğini, yerli TF-35.000 motorlu teslimatların ise 2033'te başlamasının hedeflendiğini açıkladı. Demiroğlu ayrıca Hürkuş 2'nin teslimata hazır olduğunu ve Hürjet'in NATO'da daha yaygın kullanılmasının beklendiğini söyledi.
3: Kağan'ı F-110 motoruyla hava kuvvetlerine teslim edecek bir noktaya varmış olacağız motorlar geldiğinde.
4: Türkiye'nin göz bebeği olan Kağan projesinde seri üretim 2028 yılının son aylarında başlayacak. İlk 40 uçak F-110 motoruyla teslim edilecek. Katıldığı televizyon programında Kağan projesindeki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, uçağın yerli motorlu versiyonunu 2033 yılından itibaren teslim etmeyi hedeflediklerini açıkladı.
3: İnşallah 2033'lü yıllarda, 33 yılında biz kendi motorumuzla da teslimatlarımıza başlamak istiyoruz.
5: Türkiye'nin gökyüzündeki 5. nesil gücü olan Kağan, en kritik aşamaları ardında bırakarak teslimat takvimine doğru ilerliyor. 3 prototipi olan Kağan'ın hem yerde hem de gökte testleri devam ediyor.
3: İnşallah yakında DAP-1 uçacak. DAP-2 ondan sonra uçacak bu sene içerisinde.
4: Demiroğlu, insansız savaş uçağı Anka 3'ün ilk prototipinden elde edilen veriler doğrultusunda platformun yeniden tasarlandığını açıkladı. Yeni konfigürasyonda faydalı yük kapasitesi 1,3 tondan 1,7 tona çıkarıldı. Radar kesit alanı daha da düşürüldü. Uçuş menzili ve havada kalış süresi artırıldı. Hava hava görev kabiliyeti eklendi. Yeni nesil boya ve radar soğurucu kaplamalar kullanılmaya başlandı. Yeni Anka 3 prototipinin 2027'nin ilk çeyreğinde ilk uçuşunu gerçekleştirmesi, teslimatların ise 2027'nin ikinci yarısında başlaması hedefleniyor. TUSAŞ Genel Müdürü Hürjet'in NATO bünyesinde daha geniş kullanım alanı bulacağına inandığını belirterek, platformun hem ileri jet eğitim hem de hafif taarruz görevleri için önemli kabiliyetler sunduğunu ifade etti.
5: Yapılan ihracat anlaşmasıyla Hürjet İspanya'nın da jet eğitim uçağı olmuştu. Hürjet aynı zamanda Avrupa ülkelerinde radarında.
4: Mehmet Demiroğlu, Hürjet'in küresel pazarda rakip sayısının sınırlı olduğuna dikkat çekerek,

0: aktarmıştık. Şimdi ilk sayfayı detaylandıracağız. Yine manşete hemen bakalım. İki can gitti, can kurtaran geldi. Giresun'da CHP'li Bulancak Belediyesi 3 kişiyi kurtarırken boğulan iki kahramanın ardından nihayet harekete geçti. İhmalle suçlanan belediye iş işten geçtikten sonra halk plajına can kurtaran kulesi dikmiş. Giresun'da yaşandı dedik sevgili izleyenler. İbrahim Patar 63 yaşında, Yusuf Koç 15 yaşında denizde çırpınan kadın ve iki kız çocuğunu kurtarırken can verdiler. Kahramanları ölüme götüren ihmaller zinciri ise pes dedirtti. Belediyenin her gün yüzlerce kişinin denize girdiği halk plajında can kurtaran bulundurmadığı ortaya çıktı. Tepkiler üzerine harekete geçen CHP'li Bulancak Belediyesi kendisine bağlı plaja iki can kurtaran kulesi koydu ve denize girmek yasaktır tabelası dikti. İki cesur yürek için yas tutan Bulancak halkı da soruyor şimdi, bugüne kadar aklınız neredeydi? Bir can kurtaran bulundurmak bu kadar zor muydu? İş işten geçtikten sonra, iki kişi hayatını kaybettikten sonra o noktaya can kurtaran kulesi yeni konulmuş, denize girmekte yasak ibaresi eklenmiş. Sol tarafa bakalım, az evvel de paylaşmıştık. Terörsüz Türkiye'de yeni aşamaya geçtik. Başkan Erdoğan'ın yine toplantı sonrasında Ömer Çelik'in açıklamaları vardı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik toplantı sonrası konuştu. Terörsüz Türkiye konusunda yeni bir aşamaya geldik. Bu aşama silah bırakma için bir yasal zeminin ortaya çıkması. Bu dinamizm içinde devletimizin değerlerine gölge düşürecek hiçbir şey yapılmadı. Bundan sonrası önemlidir. Daha ince işçilik aşamasındayız. Mesele yeni başlıyor açıklamalarında bulundu. Hemen altına bakalım, Trump'ı görüyoruz. Kime neyi satacağımı bana söyleyemez. Başlık böyle. Türkiye'ye F-35 vermeyin diyen Netanyahu'ya tepki gösterdi Trump. Ve Washington ziyareti öncesi İsrail Başbakanı Netanyahu için Türkiye ve F-35 mesajı gönderdi. Başkan Erdoğan'ın dostu olduğunu özellikle bir kez daha vurguladı ve Türkiye harika bir müttefik, kimse bana kime neyi satıp satmamamız gerektiğini söyleyemez restini de çekmiş oldu Trump. Şimdi hemen en sağ taraftaki habere bakalım sevgili izleyenler, manşetin sağında. Avrupa'da sosyal medyaya çocuk ayarı. Avrupa ülkeleri çocukları sosyal medyanın zararlarından korumak için harekete geçti. Fransa, Almanya, Norveç ve İngiltere çocukların uygunsuz içeriklerle karşılaşma ihtimali ve bağımlılık riskini önlemek için yeni düzenlemeler getiriyor. Yine ülkemizde de buna dair yeni gelişmeler var, yeni yasaklar var. 15 yaş sınırı getirildi biliyorsunuz. Yani bu hem Avrupa'da bir sorun teşkil ediyor, aslında tüm dünyada, Türkiye'de yine bunun için tedbirler almaya devam ediyor diyelim. Manavgat 5 yılda küllerinden doğdu. Başlık bu şekilde. Manavgat'ta başlayan Akseki, gün doğmuş ve Alanya'ya yayılarak 60 bin hektar ormanı küle çeviren 6 kişinin öldüğü yangın felaketinin üzerinden tam 5 yıl geçti. Dünyaya örnek bir çalışmayla 5.1 milyon fidanı toprakla buluşturan Orman Bakanlığı yanan arazilerin yeniden yeşermesini sağladı. Bakın fotoğrafta da yine o değişimi görebiliyoruz efendim. Evet, Sabah gazetesinin ilk sayfasındaki haberler böyleydi. 4. dalga konut vurgunu var. Ahbap korosu genişliyor dedik. Şimdi buna dair de biz de bir bağlantı yapacağız. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Ahbap Derneği'ne kayyum atandı sevgili izleyenler. Peki Ahbap soruşturmasında 4. dalga operasyonunda gözaltına alınan isimler ne zaman ifade verecek? Biz de hemen bunun cevabını almak istiyoruz. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan takip ediyor ayrıntıları aktarmak için. Notlarıyla yayına hazır. Kadir, günaydın. Hoş geldin yayına. Son durumu dinleyelim soruşturmaya dair.
1: Günaydın, iyi yayınlar dileyelim bizler de. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen Ahbap Suç Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında 4. dalga operasyon dün sabah itibariyle yapılmıştı. Operasyon kapsamında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı vardı ve sabah saatleri yapılan eş zamanlı operasyonla birlikte 13 şüpheli gözaltına alınmış durumda. Gözaltına alınanlar arasında belki de en dikkat çekici isim, biliyorsunuz ki bu soruşturmada da çok fazla adı geçen Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran'ın da gözaltına alındığının bilgisini verelim. Öte yandan soruşturma 4 kapsamda ilerliyor. Bunlardan birincisi konut ve konteyner alımları. İkincisi Yeliz Kaya'nın yine gayrimenkul Yeliz Kaya

0: üzerinden devredilen gayrimenkul alım satımları, dernek çeklerinin dolaşımı ve Haluk Levent'in yapmış olduğu usulsüzlükler kapsamında söylemiş olduğumuz gibi aslında dört ana başlıkta ilerliyor ve dün itibariyle de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından daha öncesinde hem dernek için hem de dernek çalışanları ve soruşturmaya konu olan bazı kişiler için bir talepte bulunmuştu. Bunun karşılığında da dün itibariyle Ahbap Derneği'ne kayyum atandı. Fakat bu kayyumun altını çizmekte fayda var. Yapılan açıklama şu şekildeydi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Ahbap Suç Örgütü soruşturması kapsamında Ahbap Derneği'nin tüm mal varlığının idare etkisi yönetim kayyumuna devredilmiştir dedi. Yani aslında direkt olarak mal varlıklarına, gayrimenkullere yapılan bir kayyum değil. Direkt olarak yönetimsel olarak bir kayyum atandığının altını çizelim. Öte yandan soruşturma kapsamında biliyorsunuz ki o dönemde Ahbap Derneği ile alakası olan tırnak içerisinde Ahbap Derneği'ne yardım eden, bağış isteyen kişiler de yine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrılıyordu. Bu kapsamda da dün yine ifadeye çağrılan isimler Uğur Dündar, Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Elçin Sango, Hayko Çepkin gibi isimler de yine ifadeye çağrıldı. Dün itibariyle sadece bu saydığım isimlerden Mahsun Kırmızıgül geldi. Yaklaşık bir saatlik bir ifade verdi. Vermiş olduğu ifadesini özetleyecek olursak da ben Haluk Levent'i çok eskiden tanıyorum. Bu tür şeylerin nasıl biri olduğunu, kötü alışkanlıkları olduğunu biliyorum. Fakat günümüzde de görüyoruz ki kötü alışkanlıklarından vazgeçmiş değil. İfade işlemlerine gelecek olursak da aslında, daha doğrusu gözaltına alınan kişilerin ifade işlemlerine gelecek olursak da henüz daha ifade işlemlerinin başlamadığını belirtelim. Bugün itibariyle İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemleri başlayacak. Sonrasında ise Adalet Sarayı'na sevk işlemleri yapılacak diyelim. Gelişmeler oldukça bizler bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü şimdilik sizlere bırakalım.
1: Teşekkür ederiz Mustafa Kadir Mercan. Paylaştığın bilgiler için soruşturma her geçen gün daha da derinleşiyor gördüğünüz gibi sevgili izleyenler. İfade verenler, ifadeye çağrılanlar da her seferinde geçmişinin ne kadar şaibeli olduğundan bahsediyor Haluk Levent'in. İşte asıl soru da burada başlıyor. Madem bu kadar biliyordunuz, neden şimdi bunları dile döktünüz? Her şey ortaya çıktıktan sonra bunlar neden yaşandı? Çok fazla soru işareti var, ancak devletimiz takipçisi. Bakacağız biz de, ayrıntılar geldikçe sizi ne paylaşacağız. Sevgili izleyenler, yasa dışı bahiste mücadele dijital suç ağlarına ağır darbe vurdu. Bu yıl 47.493 internet sitesi erişime engellendi.
2: Yasa dışı bahisle mücadele kapsamında operasyonun düğmesine basıldı. İçişleri Bakanlığı koordinesinde çevrimiçi yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik yürütülen çalışmalarda bu yıl 47.493 internet sitesi erişime engellendi. İnternet ve sosyal medya platformlarındaki çevrimiçi yasa dışı bahis faaliyetleri siber suçlarla mücadele birimleri tarafından 7 gün 24 saat esasıyla yürütülen siber devriye çalışmalarıyla takip ediliyor. Siber ekipler teknolojik imkanlardan yararlanarak yasa dışı bahis sitelerini, bu sitelerin reklamını yapan hesapları ve ödeme sistemleriyle bağlantılı dijital izleri inceliyor. Suç unsuru tespit edilen site ve hesaplar hakkında adli ve idari süreç başlatılıyor. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı'nca çevrimiçi yasa dışı bahis suçuna yönelik yılbaşından bu yana 680 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 5.629 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3.231'i tutuklanırken 1.515 hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Söz konusu dönemde erişime engellenen yasa dışı bahis sitesi sayısı da 47.493 oldu.
1: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni detaylar var. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen yeni dalga operasyonda gözaltına alınan ünlü isimlerin test sonuçları belli oldu. Şarkıcı İlyas Yalçıntaş'la birlikte 11 ismin test sonucu pozitif çıktı.
2: Adli tıptan laboratuvar sonuçları çıktı. Şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın da olduğu 11 ismin testleri pozitif. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Sıla Gençoğlu ve İlyas Yalçıntaş'ın da aralarında bulunduğu 25 ünlü gözaltı

0: altına alınmış, sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler saç ve kan örnekleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilmişti. Saatler süren sorguların ardından mahkeme, şarkıcı İlyas Yalçıntaş, Ayşe Nur Balcı, Orhan Yıldız ve Şefik Ömer Dolman hakkında tutuklama kararı verdi. Sıla Gençoğlu ve Mehmet Akif Aksoy ile beraber toplamda 11 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda gözaltına alınan isimlerin kan, idrar ve saç analiz sonuçları da belli oldu. Sıla Gençoğlu'nun 3 örneğinde de uyuşturucu veya uyarıcı maddeye rastlanmadı. Tutuklanan ünlü şarkıcı İlyas Yalçıntaş, Ayşe Nur Balcı ve 9 şüphelinin örnekleri ise pozitif çıktı.
1: Efendim, yeni nesil suç örgütlerinden Şapkalılar çetesinin ünlü rapçi Blok 3'e suikast hazırlığında olduğu ortaya çıktı. İstanbul'daki kundaklama ve kurşunlama olaylarına karıştıktan sonra Bodrum'a kaçan 7 şüpheli operasyonla yakalandı. Şüphelilerin telefonlarında Blok 3 olarak tanınan rapçi Hakan Aydın'a yönelik suikast hazırlığında oldukları da tespit edildi.
2: Şapkalılar adlı suç çetesi rapçi Blok 3'e suikast hazırlığındaydı. Beşiktaş'ta kundaklama, Beylikdüzü'nde de kurşunlama olaylarına karışan çete üyelerinin Bodrum'da oldukları belirlendi. Şüphelilerin Bodrum'da kaldıkları adresin tespit edilmesinin ardından yapılan operasyonda 7 şüpheli yakalandı. 4 ruhsatsız tabanca, 6 şarjör ve 8 mermi de ele geçirildi. Tutuklanan zanlıların telefon incelemelerinde Blok 3 adıyla tanınan rapçi Hakan Aydın'a yönelik suikast hazırlığında oldukları ortaya çıktı. Çetenin saldırı planını sinyal uygulaması üzerinden koordine ettiği tespit edildi.
1: Şimdi yurttan haberlere bakacağız. Niğde'de kayda geçti bu kavga görüntüleri efendim. Trafikte çıkan bir yol verme tartışması sonrası bu görüntüler kayda geçiyor. Aracından inen bir sürücü PTT'ye ait kargo aracının içine girerek görevliyi darp etti.
3: Lan ne ezmesin?
4: Abi dur abi.
0: Aracın içine girdi, PTT çalışanına saldırdı. Görüntü Niğde'de kayda geçti.
5: Allah'tan kayda alıyoruz.
0: İddiaya göre trafikte ilerleyen PTT'ye ait kargo aracının sürücüsüyle bir otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması yaşandı. Olayın büyümesi üzerine otomobil sürücüsü aşağı indi ve kargo aracının kapısını açıp içeri girdi. Daha sonra PTT çalışanını darp etti. O anlar duruma müdahale etmeye çalışan bir motosikletinin kask kamerasına yansıdı.
3: Nereye bitiriyorsun beni? Sen nereye bitiriyorsun?
0: Çevredekilerin ayırma çabaları yetersiz kalınca devreye polis girdi. Emniyet güçleri PTT çalışanı darp eden sürücü hakkında inceleme başlattı.
1: Dünya gündemine bakacağız. Şimdi gündem yine Orta Doğu'da yaşananlar kuşkusuz. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik deniz ablukasını genişletti. CENTCOM 17 ticari geminin rotasının değiştirildiğini, 2 geminin hizmet dışı bırakıldığını ve 2 gemiye baskın düzenlendiğini açıkladı. Tahran ise bu adımı savaşın genişletilmesi olarak nitelendirerek Amerika'ya sert karşılık verme tehdidinde bulundu.
6: ABD ile İran arasındaki gerilim tırmanırken peş peşe yeni müdahaleler ve sert açıklamalar gelmeye devam ediyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran'a yönelik deniz ablukasının kapsamını genişlettiğini duyurdu. Açıklamaya göre operasyonlar kapsamında 17 ticari geminin rotası değiştirildi, 2 gemi hizmet dışı bırakıldı, 2 gemiye ise baskın düzenlendi. CENTCOM, Arap Denizi'nde görev yapan savaş gemisinden paylaştığı görüntülerle deniz ablukasının sürdüğü mesajını verdi. İran Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonlarını yöneten Hatemül Enbiya Merkez Karargahı, ABD'nin deniz ablukasını bölgedeki savaşın genişletilmesi olarak nitelendirdi. Açıklamada ABD'nin son günlerde İran karasuları çevresinde seyreden ticari gemiler ve petrol tankerlerini

0: tehdit ettiği belirtildi. Karargah, ABD ordusunun hiçbir tehdidi karşılıksız kalmayacak, gerekli karşılık sahada verilecektir ifadeleriyle Washington'a sert mesaj gönderdi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazim Garibabadi ise ABD ve İsrail'e yönelik savaş suçu iddialarına ilişkin 1400 sayfayı aşan hukuki dosya hazırlandığını açıkladı. Garibabadi, uluslararası hukuk mekanizmalarında açılacak davaların sonuna kadar takip edileceğini belirtti. ABD'nin deniz ablukasını fiilen genişletmesiyle birlikte İran'ın askeri karşılık uyarısı Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda tansiyonu yeniden zirveye taşıdı. Dünya enerji ticaretinin en kritik güzergahlarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek yeni bir gerilimin petrol sevkiyatını, enerji piyasalarını ve küresel ticareti doğrudan etkileyebileceği değerlendiriliyor.
1: Efendim, şimdi ekranlarınıza yürekleri ısıtan bir haberi getireceğiz. Gazze'li kız çocuğu Lian El Kavka ve Filistinli ressamlar yıkılmış bir binanın duvarına İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in portresini çizdi. İspanya'nın ilk andan itibaren Filistin'e ve Gazze'ye olan desteğini, duyarlılığını da sık sık paylaşıyorduk sizinle. Bu portre şimdi sosyal medyada da paylaşıldı. Küçük Lian'ın sevgi dolu mesajı da yanıtsız kalmadı. İspanya Başbakanı Sanchez yaptığı paylaşımla teşekkür ederken Gazze'ye sevgilerini gönderdi.
2: Ben Gazze'den Lian. Bugün İspanya Başbakanı'nın resmini çizdik. Bu görüntünün ona ve çok sevdiğimiz İspanyol halkına ulaşmasını diliyorum.
3: Bunca acının ortasında İspanya'ya sevgi gösteren tüm Filistinlilere teşekkür ediyorum. İspanyol halkı sizi görüyor, sesinizi duyuyor ve size sevgi besliyor.
4: Küçük Lian'ın çağrısı karşılık buldu. Pedro Sanchez, Gazze halkına sevgi mesajı gönderdi. İspanya Başbakanı'nın o paylaşımı, dünya tarafından yalnız bırakılan masumların gönüllerine dokundu.
3: Teşekkür ederim Lian ve bu güzel jesti yapan sanatçılar. Ayrıca bunca acının ortasında İspanya'ya sevgi gösteren tüm Filistinlilere teşekkür ediyorum. İspanyol halkı sizi görüyor, sesinizi duyuyor ve size sevgi besliyor.
4: Her şey Gazze'li Lian El Kavka ve Filistinli ressamların İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in resmini yıkık bir binanın duvarına çizmesiyle başladı. Filistinli Lian o resimle birlikte Sanchez ve İspanya halkına sosyal medya üzerinden selam gönderdi.
2: Ben Gazze'den Lian. Bugün İspanya Başbakanı'nın resmini çizdik. Bu görüntünün ona ve çok sevdiğimiz İspanyol halkına ulaşmasını diliyorum.
4: Yürekleri ısıtan o anlarda Pedro Sanchez kayıtsız kalmadı.
3: Tüm İspanyol toplumu sizi duyuyor, sizi görüyor ve size sevgi besliyor. Umarım Gazze'nin çocukları yakında korkmadan okullarında yeniden resim yapabilecekleri ve barış içinde yaşayabilecekleri günlere kavuşur. İspanya'dan size büyük bir kucaklama gönderiyorum.
4: Küçük Lian mutluluktan adeta havalara uçtu. Sanchez'in paylaşımına yeni bir mesajla teşekkür etti.
2: Aynı dili konuşmuyor olabiliriz ama aynı merhametli kalplere sahibiz. İlk kez Gazze'den birine bir başbakanın cevap verdiğini görüyorum. Teşekkür ederim Sayın İspanya Başbakanı. Size büyük saygı duyuyoruz. Gazze halkını destekleyen herkese teşekkür ediyoruz. Sizi seviyoruz.
4: Bu karşılıklı mesajlaşma, İspanya milli takımının 2026 FIFA Dünya Kupası'nı kazanmasının ardından Gazze'de düzenlenen kutlamalarla aynı döneme denk geldi.
1: Amerikalı senatör Lindsey Graham'ın ölümünden önce çekilen belgesel görüntüleri ilk kez yayınlandı. Görüntülerde Graham'ın İran'la savaşa yönelik kampanyasını hayatının en büyük başarısı olarak nitelendirdiği görüldü. Graham'ın bir telefon konuşması sırasında savaşla ilgili Arapları daha açık şekilde sürece dahil etmeliyiz dediği de kayıtlarda yer aldı.
5: President Trump.
6: Burada ne yaptığımıza bak. Biliyorum, neredeyse ağlayacaktım. Kaç yıldır bununla uğraşıyorum biliyor musun? Sonunda oldu. Bu savaş bugüne kadar yaptığım en iyi şey.
4: Savaşa verdiği desteği anlattı. Ard arda gerçekleşen saldırılar için güldü. Bugüne kadar yaptığımın en iyisi dedi. Bu ayın başlarında ölen ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın ölümünden önce çekilen ve henüz yayınlanmayan belgesel görüntülerinin bir kısmı ortaya çıktı. Görüntülerde İran'a gerçekleşen saldırının

0: Graham'in ne kadar mutlu ettiği görülüyor. Graham, savaşa girdiği için ABD Başkanı Trump'ı da övüyor.
1: Trump bir şeyleri havaya uçurmayı çok seviyor. Biliyorsunuz içeride bunu yapmak istemeyen birçok insan vardı. Bu yüzden benim de zorluklarım oldu. Ama Başkan Trump odaklandığında dinliyor. Harika bir savaş zamanı başkanı oldu. Trump ve Netanyahu, Roosevelt ve Churchill gibi. Onlar İran'ın kötülüğüyle yüzleşmek için doğru iki adam.
0: Bir başka görüntüde ise Graham, İsrail Başbakanı Netanyahu ile konuşuyor. Netanyahu'ya ABD Başkanı ile yaptığı görüşmenin detaylarını anlatıyor. Lindsey Graham'ın eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan'la telefon görüşmesi de ortaya çıktı. Görüşmede İran'ın kontrolü kaybedeceğine inanan Graham, Arap ülkelerini savaşa açık şekilde dahil etmeliyiz ifadesini kullanıyor.
1: İran'ı 3-4 hafta içinde bazı şehirlerin kontrolünü kaybetmeye başlayacakları bir noktaya getirmeliyiz. Arap ülkelerini yarın veya haftanın sonuna kadar daha açık bir şekilde dahil etmeliyiz. Bu savaşa neredeyse geri döndürülemez bir ivme sağlamalıyız.
2: Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Katar merkezli El Cezire televizyonuna açıklamalarda bulundu. Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması konusunda Türkiye'nin arabuluculuk ettiğini belirten Şara, Başkan Erdoğan'ın devreye girdiğini anlattı. Şara ayrıca İsrail'le güvenlik anlaşmasına varmak için diplomatik temasların sürdüğünü de açıkladı.
3: Türkiye gibi bölge ülkelerinin arabuluculuk girişimleri başlatıldı. Başkan Trump ikna oldu ve yaptırımları kaldırdı.
0: Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara dikkat çeken açıklamalar yaptı. Yaptırımların kaldırılmasında Türkiye'nin arabuluculuk rolüne vurgu yaptı. Şara, Katar merkezi El Cezire televizyonla konuştu. Yaptırımlar, Lübnan, İsrail ve YPG dahil olmak üzere birçok konuda soruları yanıtladı. Bölgenin İsrail ve İran hırsları arasında seçim yapmaya zorlanmaması gerektiğini belirten Şara, bağımsızlık vurgusu yaptı. Tel Aviv'de güvenlik anlaşmasının imzalanabileceğini söyledi.
3: Bölgede İsrail'in ve İran'ın emelleri arasında seçim yapmak zorunda kalmamalıyız. Bölgenin kendi bağımsız politikasına ve kendi bağımsız kimliğine sahip olması gerekir. Ayrıca İsrail ile birçok ülkenin katılımıyla bir güvenlik anlaşması üzerinde çalışıyoruz.
0: ABD Başkanı Trump'ın Lübnan konusunu Suriye'ye devredebiliriz sözleri de soruldu. Şara, Lübnan'a askeri bir müdahale düşünmüyoruz mesajı verdi.
3: Askeri müdahale düşünmüyoruz. Aksine Lübnan'a yardım etmeye çalışıyoruz. Suriye'nin sunabileceği birkaç kozu var ve biz bunları Lübnan devletinin emrine sunuyoruz. Devlet bunları dilediği gibi kullanabilir.
0: YPG ile imzalanan anlaşma da gündemdeydi. Suriye Cumhurbaşkanı sürecin yavaş ilerlediğini ifade etti. Kürtlerle YPG'liler birbirinden ayrı mesajını bir kez daha verdi.
3: Bazı taraflar SDG meselesini Kürt meselesiyle ilişkilendirmeye çalıştı. Bizse bu ikisini birbirinden ayırmak için çalıştık ve olumlu sonuçlar elde ettik. Birkaç kez anlaşma imzaladık. Her ne kadar bunlar her zaman uygulanmasa da son anlaşmada ise uygulama konusunda daha somut adımlar attık.
0: Şara, ABD Başkanı Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırmasını da hatırlattı. Başkan Erdoğan'ın rolüne vurgu yaptı.
3: Suudi Arabistan ve Türkiye gibi bölge ülkelerinin arabuluculuk girişimleri başlatıldı. Başkan Trump ikna oldu ve yaptırımları kaldırdı.
2: İletişim alanının tüm paydaşları Ankara'da buluşuyor. Türkiye Yüzyılı İletişimin Yüzyılı temasıyla düzenlenen 2. İletişim Şurası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla başlayacak. 2 gün sürecek programda iletişim politikaları, dijital dönüşüm ve Türkiye iletişim modeli kapsamlı şekilde ele alınacak.
4: İletişim alanının yol haritası Ankara'da belirlenecek. İkinci İletişim Şurası için hazırlıklar tamamlandı. Şura başlıyor. İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen Şura, Türkiye Yüzyılı İletişimin Yüzyılı temasıyla başkentte gerçekleştirilecek. İki gün sürecek Şura'nın açılışı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara Ato Kongresyum'da yapılacak. Açılış programında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Profesör Doktor Burhanettin Duran da katılımcılara hitap edecek. Şura'nın ikinci gününde İletişim Başkanlığı Konferans Salonu'nda panel oturumları düzenlenecek. Kamu, özel sektör, akademi, medya ve sivil

0: toplum temsilcileri, iletişim alanının bugünü ve geleceğini değerlendirecek. Şurada Türkiye iletişim modelinin uygulanabilir bir çerçevesinin de ortaya konulması hedefleniyor. Program kapsamında iletişim politikalarının mevcut durumu değerlendirilecek, geleceğe yönelik strateji ve öneriler ele alınacak. Şurada iletişim alanındaki ihtiyaç ve eksiklikler tespit edilecek. Mevcut güçlü yönlerin daha da geliştirilmesine yönelik öneriler değerlendirilecek ve farklı paydaşların ortak akıl temelinde görüş alışverişinde bulunulacak.
1: Efendim çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
2: Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 7'si tutuklu 200 sanığın yargılandığı davanın 57. duruşması tamamlandı. Bir sonraki duruşmada görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat savunma yapacak. Ayrıntılara bakalım şimdi.

0: Aziz İhsan Aktaş davasında 57. duruşma tamamlandı. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen davada bir kısım sanıklar ve avukatları savcılığın esas hakkındaki mütalasına karşı beyanda bulundu. Haklarındaki suçlamaları reddeden sanıklar tahliyelerini talep etti. 7'si tutuklu 2 sanığın yargılandığı davada görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat savunma yapmadı. 337 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Akpolat, 58. duruşmada savunma yapacak. Akpolat, ihaleye fesat karıştırma, örgüte üye olma, rüşvet, belgede sahtecilik suçlarıyla yargılanıyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Kira tespit davaları son yıllarda fahiş zam uygulamak isteyen ev sahiplerinin kiracılarına karşı kullandıkları bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Oturduğu evde 5. yılını dolduran kiracılar bu davalarla karşı karşıya kalabiliyor. Ama korkulacak bir şey olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü mahkeme genelde emsal kira bedellerini inceleyip hakkaniyetli bir karar veriyor. Hatta tespit edilen kira tutarında %15-20 oranında indirime bile gidilebiliyor.
3: Kimlik oldunuz?
4: Ev sahibiyle anlaşamadığımız için. 15-16'ya oturanlar var binada ama o kira tespit davasını 25'ten kapı açıyor.
5: Kira pazarlıklarının yeni tartışması kira tespit davaları. Ev sahipleri eski kiracılardan çevredeki yüksek kiralara emsal göstererek kiraya fahiş oranda zam talep ediyor. Dava açarsam kazanırım diyerek kiracısını köşeye sıkıştırıyor.
6: Kabul et yoksa dava açarım. İşte kiracılar bu cümleyi son dönemde çok sık duymaya başladı. Çünkü iddiaya göre bazı ev sahipleri kira tespit davasını koz olarak kullanıp enflasyonun çok üzerinde zam talep ediyor.
7: Ne yazık ki bazı ev sahipleri mahkemeye gidilmesi halinde kiracısından daha fazla alabileceğini söyleyerek, yani kiracıyı korkutmak suretiyle söz konusu kiraların hukuka aykırı bir şekilde arttırılmasını talep ediyorlar.
4: Çıkın çıkın dedi, çıkartamadı. Bu sefer de tespit davası açtı. Onda da kazanamayacağını biliyor. Avukatı uyardı muhtemelen. Şimdi de evden çıkmamız için tahliye davası açmış.
8: Bunun tespiti nasıl yapılacak? Kiracı gidip başvuruda mı bulunacak bununla ilgili? Nereye müracaat edecek? Nasıl ilerleyecek?
9: İki yolu var. Ya kavga edeceksiniz, ya evinden çıkacaksınız ya da şikayette bulunacaksınız. Başka alternatif yok. Ya çünkü gözleri doymaz.
7: Burada ara bulucu huzurunda yeni kiranın belirlenmesi. Belirlenmemesi halinde ise mahkeme tarafından yaptırılacak bilirkişi marifetiyle gerçekten ne kadar ettiğinin tespit edilmesi gerekir.
6: Kiracı mısınız, ev sahibi misiniz?
10: Ev sahibiyim.
6: Kirayı nasıl belirliyorsunuz?
10: Biz devletin belirlediğinden dışarı çıkmıyor.
5: Kira tespit davaları her zaman ev sahibinin istediği gibi sonuçlanmaz. Mahkemenin %15 ila 20 oranında belirlenen kira bedelinde indirim yapma hakkı da var. Ev sahipleri bu durumda tahliye taahhütnamesine başvurabiliyor.
7: Burada en önemli şey tahliye taahhüdünde bir, hangi gün bunun düzenlendiği, iki, evi hangi tarihte bırakacağı, üç, kira sözleşmesiyle aynı gündemi imzalanmadığı hususları mahkeme tarafından o zaman değerlendirilebilecek.
10: 90 senesinden beri ben kira alıyorum evimden. Biz kiracılarımıza kiracı demiyor, komşu diyor.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Efendim, sıcak bir haberle devam edeceğiz şimdi. Ne yazık ki neredeyse her gün bir orman yangını haberi paylaşıyoruz sizinle yaz aylarının gelmesiyle birlikte. Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını çıktı bu kez. Ekipler hem havadan hem de karadan müdahale ediyor. Şimdi görüntüleri ekranlarınıza getiriyoruz. Antalya'nın Kaş ilçesinde Üzümlü mahallesi. Oradaki ormanlık alanda, sebebi henüz belli değil, ne yazık ki bir orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye hemen Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Şu anda yangını ilk etapta 6 helikopter, 3 uçak, 14 arazöz, 5 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, 135 orman işçisiyle müdahale ediliyor. Orman yangınının boyutu da aslında, büyüklüğü de gözler önüne seriliyor şu anda havadan gelen görüntülerde. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangını kontrol altına almak için tüm ekipler canhıraş mücadele ediyor. Şu an için hem havadan hem de karadan alevlerle mücadele söz konusu Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Üzümlü mahallesindeki orman yangını için. Yine takip edeceğiz efendim sizinle, söndürüldü, kontrol altına alındı haberini paylaşmak en büyük arzumuz. Şimdi Zonguldak'tan bir haber var. Zonguldak Ereğli'de hastaneden taburcu olduktan sonra evine dönen bir kadın eşyalarını taşırken içerisinde altın bulunan çantasını kısa süreliğine çöp konteynerinin yanına bıraktı. Ne olduysa da ondan sonra oldu. Çanta çöp kamyonuna yüklendi. Durum fark edilince de bakın neler yaşandı.
2: Yavaş yavaş beyler, yavaş yavaş alın.
3: Bir anlık unutkanlık altın dolu çantanın çöpe gitmesine neden oldu. Yol kenarına bırakılan çanta çöp diye kamyona yüklendi. Sahibi geri döndüğünde iş işten geçmişti. Dakikalar süren arama sonunda sevindiren haber geldi. Hastaneden çıktıktan sonra evine gelen kadın eşyalarını taşırken içinde altın bulunan çantayı kısa süreliğine çöp konteynerinin yanına bıraktı. Eve girip yeniden çıktığında ise çanta ortadan kaybolmuştu. Gerçek çok geçmeden ortaya çıktı. O sırada bölgede çalışan çöp toplama ekibi yol kenarında duran çantayı atık zannederek çöp kamyonuna almıştı. İhbarın ardından polis ve belediye ekipleri zamanla yarıştı. Çöp kamyonu durduruldu, çöpler tek tek incelendi.
4: Yolun kenarına bıraktım. Taşıyamadım. Ağırdı. Ameliyattaydım. Orada kenarda duruyordu. Eve bırakayım dedim. Geri geldim. Yok poşet.
3: Saatler süren aramanın sonunda altın dolu çanta bulunarak sahibine teslim edildi.
4: Allah razı olsun emniyetimizden, belediyemizden. Aradı hemen belediyeyi. Dediler yardımcı olacak. Çöp arabaları almıştır onu dediler. Hiç aklıma gelmedi. Kenardaydı.
2: Oralara bakın bakayım arkadaşlar.
1: Efendim ilginç bir haber paylaşacağız şimdi. Tekirdağ'da ahırda hayvanlarına baktığı sırada şah damarından arı sokan 29 yaşındaki kasap Melih Ertekin'den acı haber geldi. Genç adam hastanede 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
5: Arı şah damarından soktu, hayatını kaybetti. Acı olayın adresi Tekirdağ'ın Saray ilçesi. Kasap ve lokanta işletmeciliği yapan 29 yaşındaki Melih Ertekin, ahırında hayvanlarının bakımını yaptığı sırada arı sokması sonucu fenalaştı. Arının boyun bölgesindeki şah damarından soktuğu belirlenen genç adam Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağırlaşan Ertekin Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan genç işletmeci 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
1: İstanbul Eyüp Sultan'da 4 katlı binanın giriş katındaki ekmek fırınının bacasından yükselen alevler kısa sürede büyüyerek çatıya kadar sıçradı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
6: Ekmek fırınının bacası alev alev yandı. Görüntüler İstanbul Eyüp Sultan.

0: Dört katlı binanın giriş katındaki ekmek fırınının bacasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler binanın çatısına sıçradı. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürdü. Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.
1: Balıkesir'de boğulma tehlikesi geçiren vatandaş drone'la yeri tespit edilerek kısa sürede kurtarıldı. O anlar kameraya saniye saniye bakın nasıl yansıdı.
0: Boğulma tehlikesi geçiren kişi drone'la kurtarıldı. Balıkesir'in Erdek ilçesinde serinlemek için denize giren 24 yaşındaki genç bir süre sonra akıntıya kapılarak çırpınmaya başladı. Durumu fark edenler yardıma koştu ancak genç gözden kaybolmuştu. Bu sırada hobi amaçlı drone uçuran İlker Ceylan cihazını denize doğru yönlendirdi. Metrelerce yükseklikten denizi tarayan drone'la gencin yeri saniyeler içinde tespit edildi. Can kurtaranlar yönlendirildi. Suya batan genç kısa sürede kurtarılarak kıyıya çıkarıldı. Kalbi durduğu belirlenen gence sahilde ilk müdahale yapıldı. Suni teneffüs ve kalp masajıyla yeniden hayata döndürüldü. Hastanede tedavi altına alınan gencin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
1: Havanın notlarına bakacağız. Şimdi Türkiye'yi etkisi altına alan sıcak hava dalgaları son 3 yılda 75 yılın zirvesine çıktı. Bilim insanlarına göre sıcak hava dalgalarının şiddeti geçmiş yıllara kıyasla yaklaşık 11 kat artmış durumda. Diğer yandan kavurucu sıcaklar sebebiyle Güneydoğu'da termometreler 40 dereceyi aştı. Yurttan sıcak hava manzaraları geliyor ekrana.
2: Kavurucu sıcaklar yurdu etkisi altına aldı. Türkiye son 3 yılda 75 yılın en güçlü sıcak hava dalgalarına sahne oldu. 2025'te ise sıcak hava referans dönemin yaklaşık 11 katına ulaştı.
3: Gaziantep'te termometreler 40 dereceye ulaştı. Meteoroloji yeni bir uyarı yayınladı. Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş için hafta sonuna kadar hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
2: Gaziantep'te sıcaktan bunalan çocuklar su parklarına akın ederek doyasıya eğlendi.
4: Sen serinledin mi?
5: Abi ben burayı çok seviyorum. Her gün geliyorum. Ama bazı günler açıldığı için bazı günler serinleyebiliyorum. Çok iyi bura.
3: Hafta sonuna kadar devam edecek olan sıcak hava dalgası nedeniyle uzmanlar vatandaşları uyarıyor. Özellikle kronik rahatsızlığı bulunanlar, yaşlılar ve çocukların öğle saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında güneş ışınlarının altında kalmamaları konusunda uyarılar yapılıyor.
6: Gerçekten dayanılmaz bir sıcak var. Evde klimayı kapatmıyoruz, arabada kapatmıyoruz ama hiçbir şekilde kurtarmıyor.
7: Güneydoğu'da çöl sıcaklığı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Şu anda Diyarbakır'ın Sur ilçesindeyiz. Sıcak havadan bunalan vatandaşlar tarihi mekanlarda serinliyor.
8: Hasan Paşa Han'ı görüyorsunuz ne kadar serindir. Dışarı çıkıyorsun yanıyor. Burada böyle bir havası var. Buranın tarihi eser olduğu için eski bir havası var. Ondan dolayı serindir.
9: Tarihi mekanlarda yani serinlemeye çalışıyoruz. Çarşı içi çok sıcak.
2: Sıcağın en yoğun hissedildiği yerlerden biri de Siirt'in Kurtalan ilçesiydi. Hava sıcaklığının 45 dereceye çıktığı, hissedilen sıcaklığın ise 50 dereceye yaklaştığı ilçede öğle saatlerinde cadde ve sokaklar boş kaldı.
10: Sabah saat 12-1 civarı hiç dışarı çıkamıyoruz ama akşam vakitlerine doğru 5-6 civarı hava karardığında daha rahat çıkabiliyoruz. Biz de bu zamanlarda kendimizi park ve parçelerde ağaçların altında serinleyebiliyoruz.

0: Ocaktan kaçanların serinlemek için adresi Ağrı'daki Balık Gölü oldu. Karıngeç Erediği, yaklaşık 2241 metre rakımlı göl, serin havası ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor. Göl kenarındaki tesislere gelen vatandaşlar serin havada vakit geçirip dinleniyor. Sıcaktan etkilenen sadece insanlar olmadı. Kayseri'deki hayvanat bahçesinin sakinleri için özel buzlu meyve kokteylleri hazırlandı. 134 türden 1600 hayvan havuz ve fıskiyelerle ferahlarken karpuz, armut ve çilekten oluşan buzlu kokteylleri iştahla tüketti.
1: Türkiye Cumhuriyeti Devleti sıradan bir devlet değildir. İmkansızlıklar içinde bile kükremiş sel misali, bentleri çiğneyip aşan bu millete zincir vuracağını zanneden gafiller, gerektiğinde dağları yırtacak kudret ve kararlılığa sahip olduğumuzu hiçbir zaman unutmasınlar. Ortaya çıkan arizi durumlar Allah'ın izniyle bizi hedeflerimizden alıkoymayacaktır. İnşallah eninde sonunda menzile vasıl olacağız. Yıkılmayan, sendelemeyen, tam tersine kaya gibi sağlam duran bir Türkiye gerçeği var. Hepimiz İstiklal Marşı korkma nidasıyla başlayan kahraman bir milletin evlatlarıyız. Kimse bu Türkiye'ye diz çöktüremeyecek. Biz toprağın üstünde haysiyetsizce yaşamaktansa gerektiğinde toprağın altında şereflice yatmayı onurların en büyüğü olarak görürüz.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. İnternet alışverişlerinde 1 Ağustos itibarıyla yeni dönem başlıyor. Ticaret Bakanlığı'nın hayata geçireceği düzenlemeyle indirimli satışlardan yapay zeka reklamlarına, influencer paylaşımlarından tüketici yorumlarına kadar birçok alanda tüketiciyi koruyacak 10 yeni kural yürürlüğe girecek. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Bu rüzgarla, bu güneşle aramızda güçlü bir enerji var. Beben Enerji halka arz oluyor. Gelin bu hayale siz de ortak olun. Talep toplama tarihleri 29-30-31 Temmuz.
7: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
8: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
9: TEP o kadar iyi ki TEP.
10: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
9: Size Fuzuli uyar.
10: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.

0: Anne.
1: Aa, anne dedi.
2: Hadi canım, baba dedi.
1: Bez dedi.
2: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
3: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes

0: Besli olabilir ama her bez Allianz bez olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla BES'te fark yaratan çocuğumla büyüyen bez Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam. Garanti BBVA.

0: yatırımcılarımız cevaplıyor. Yatırım Konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
1: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
2: Reklam.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Sektörün en büyük 5 sigorta şirketinden biri olan Quick Sigorta, Garanti BBVA yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Ortak satışı yok. Halka arzdan elde edilecek kaynak, Quick Sigorta'nın sürdürülebilir büyümesini destekleyecek. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
5: 1 gram altını bile kapınıza getiren...

Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet

0: alışılmadık alışverişin adresi idefix.com.
1: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
2: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
4: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
5: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Tokat-Sivas yolunun 29...

0: ve 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ve 11. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. Bir reklam.
2: Quick Sigorta, Garanti BBVA yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
1: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber. Reklam.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura DigiKolay'da, DigiKolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel...

0: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Böyle bir dünya var.
2: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası

0: tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
7: A Haber Radyo, haberin radyosu. İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
8: A Haber Radyo, haberin radyosu. İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
9: Kırılır da bir gün bütün dişliler. Döner şanlı şanlı çarkımız bizim. Gökten bir el yaşlı gözleri siler. Şenlenir evimiz, barkımız bizim. Bu kuşlar kaybolur, çıkarız düze. Kavuşuruz

0: Haber Radyo, haberin radyosu, canlı yayın.
1: Düzümlü mahallesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Genel Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yangına şu anda ilk etapta 6 helikopter, 3 uçak, 14 arasöz, 5 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve 135 civarında orman işçisiyle havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ancak rüzgarın etkisiyle orman yangını şu anda kontrol altına alınamadı. Rüzgarın etkisiyle yangının büyüme riski de hala devam ediyor. Havadan ve karadan yoğun bir şekilde müdahale ediliyor orman yangınına. Az önce de söylediğimiz gibi bugün 28 Temmuz Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangını Manavgat'ta gerçekleşmişti. 10 gün sürmüştü orman yangını. Biz de şu anda haber ekibi olarak orman alanına doğru, orman yangın alanına doğru yoldayız, intikal ediyoruz. Hızlı bir şekilde olay yerine varıp canlı yayında da bağlanacağız. Evet, dediğim gibi ilk etapta şu anda 6 helikopter ile 3 uçak, 14 arasöz, 5 su ikmal aracı ve 2 ilk müdahale aracı ile birlikte 35 orman işçisi şu anda havadan ve karadan yoğun bir şekilde orman yangınına müdahale ediliyor. Büyümemesi için kontrol altına alma çalışmaları hızlı bir şekilde yürütülüyor. Rüzgarın etkisi var. Evet, Antalya'nın Kaş ilçesi. Antalya merkeze göre biraz farklı orası. Ege'yi anımsatan bir iklime sahip. Yani güçlü rüzgarları var. Serinletici, güçlü rüzgarlara sahip. Üzümcü beldesi deniz etkisine uzak bir konumda kalıyor. Toros Dağları'nın biraz iç kısımlarında. Deniz etkisine uzak olması havadaki nem oranını da düşürüyor. Nem oranının düşmesiyle birlikte tabii ki yangın riski de artıyor. Ki meteorolojiden uyarılar vardı. Bugünden itibaren önümüzdeki birkaç gün içerisinde hava sıcaklıklarının Akdeniz çevresinde 45 dereceyi bulacağı şeklinde ve orman yangını riskinin de arttığı şeklinde uyarılar vardı. Ve maalesef bu sabah erken saatlerde bu riskin bir orman yangınına dönüştüğü haberiyle uyandık. Evet, temenni ediyoruz ki orman yangını hızlı bir şekilde kontrol altına alınır ve yayılması önlenir. Şu anda Antalya'nın Kaş ilçesi Üzümlü Mahallesi'nde Orman Genel Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde, yoğun bir şekilde yangına müdahale ediyor. 6 helikopter, 3 uçak, 14 arasöz ve 5 su ikmal aracıyla birlikte 135 orman işçisi müdahale ediyor. Ve ilerledikçe orman yangınına müdahale eden ekip sayısında da bir artışlar görüyoruz. Yetkililerden aldığımız bilgilere göre, yangının durumuna göre helikopter, uçak ve yangın işçisinin sayısının artması bekleniyor.
2: İsmet Yerdelen, geçmiş olsun bir kez daha. Teşekkür ediyoruz paylaştığın bilgiler için. Görüntüler ekranlarınıza geliyor sevgili izleyenler. Antalya'nın Kaş ilçesindeki orman yangınına hem havadan hem de karadan an itibarıyla müdahale ediliyor. Daha çok Makilik alanda, ancak Kızılçam ormanlarının da yoğun olduğunu görüyoruz. Geniş bir alana yayılmış şu anda. Dileriz ki en kısa sürede kontrol altına alınır ve o iyi haberi de sizinle paylaşmış oluruz. Devam edelim efendim. Şimdi Hatay'dan bir haber var sırada. Hatay'da 3 çocuk babası iş yerinde ölü bulunduğu olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yayladağ ilçesinde iş yeri sahibi Kamil Kuş'u telefonla arayan eşi uzun süre cevap alamayınca durumdan şüphelenerek bir yakınından iş yerine gidip bakmasını istedi. Hastaneye giden yakını Kuş'u yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi hemen. Kamil Kuş'un cansız bedeni kesin ölüm sebebinin tespiti için hastane morguna kaldırıldı. Ankara'nın Sincan ilçesinde de bir kaza kayda geçti. Hafriyat kamyonu tıra yandan çarptı. Kupa kısmı kopan hafriyat kamyonunun şoförü yaralandı. Kaza Sincan ilçesi Malıköy mevkiinde meydana geldi. Hafriyat kamyonu tıra yandan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hafriyat kamyonunun kupa kısmı koptu. Şoför ise yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili de inceleme başlatıldı.

0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği, Ahbap Derneği'ne ait taşınmazların, araçların, banka hesaplarındaki nakdi varlıkların ve diğer tüm mal varlığı derneğinin yönetimi için 3 kişiyi kayyum olarak görevlendirdi. Mahkeme kararında mal varlığı ve hesaplar üzerindeki tedbirlerin devam edeceği belirtilerek derneğin feshine ilişkin hukuki sürecinde resmen başlatıldığı kaydedildi. Ayrıca soruşturma çok yönlü olarak derinleşiyor. Ünlü isimlerin ifadeleri alınmaya devam ederken 4. dalga operasyonu içinde düğmeye basıldı. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 13 şüpheli gözaltına alındı. Şu ana kadar Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 28 şüpheli tutuklandı.
1: Ve Gülistan Doku soruşturması. Gülistan Doku soruşturmasında tutukluların sayısı 16'ya yükseldi. Daha önce tutuklanan eski Tunceli valisi Tuncay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu, eski polis memuru Gökhan Ertok hakkında 4 farklı suçlamadan yeniden tutuklama kararı verildi. Şimdi biz de son durumu alacağız. A Haber muhabiri Yüksel Akalan takip ediyor gelişmeleri aktarmak için. Yayına hazır. Yüksel, günaydın. Son durum dinleyelim hemen senden.
2: Günaydın Merve Özkan. 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun soruşturması 6 yıl sonrasında cinayet dosyasına dönüşmüş ve soruşturmada derinleşerek devam ediyordu. Şu ana kadar soruşturma kapsamında tutuklu sayısının 16'ya yükseldiğini belirtelim. Tabii dün itibariyle sıcak gelişmeler yaşandı. Özellikle dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel, yakın koruması Şükrü Eroğlu ve eski polis Gökhan Ertok Erzurum'daki cezaevinden çıkarıldı. Sağlık kontrolüne götürüldü, ardından adliyeye getirildi. Erzurum Adliyesi'nde Erzurum Cumhuriyet Başsavcısına ifade verdi. Saatlerce süren ifadenin ardından 3 tutuklu sanık da yine 4 ayrı suçtan daha tutuklandığını belirtelim. Bu suçlar nelerdi? Nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve bilişim sistemindeki verileri hukuka aykırı ele geçirme ve bozma suçlarından da tutuklandıklarını belirtelim. Tabii bu gelişme neden yaşandı? Geçtiğimiz günlerde hatırlarsanız Gökhan Ertok ve aynı zamanda eski vali Tuncay Sonel arasındaki yazışmalar ele geçirilmişti ve bu yazışmalar incelendiğinde bir takım kişileri işkence yaparak, evlerinden alıkoyarak yine tabii ki darp ettiği ortaya çıkmıştı. Tabii bu gelişmelerin ardından da 3 kişi de gözaltına alındı. Tabii diğer bir taraftan da dün itibariyle Adalet Bakanı Akın Güllek tarafından soruşturmaya ilişkin yeni bir açıklama yapıldı ve 15 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilerek 18 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında emniyet müdürü, emniyet amiri, polisler ve aynı zamanda emekli polislerin de bulunduğunu belirtelim. Şu an itibariyle 18 şüphelinin de jandarmadaki işlemlerinin devam ettiğini belirtelim. Tabii tüm bunlar yaşanırken bir diğer taraftan da eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel de tutuklanmış ve ifadesi de ortaya çıkmıştı. Özellikle de 100 bin TL karşılığında Gülistan Doku'nun cesedinin, cansız bedeninin yok edilmesi ve aynı zamanda oğlu Mustafa Türkay Sönel'in de Gülistan Doku'yu iki el ateş ederek öldürdüğüne yönelik iddialar vardı. Bunlar da yine kendisine sorulmuştu. Aynı zamanda Gülistan Doku'nun kaybolduğu gün itibariyle evden 4 koli eşyanın çıkarılması, çalışanların apar topar evi terk etmeleri istenmesi de bir takım şüpheler oluşturduğunu belirtelim. Şu an itibariyle soruşturma derinleşerek devam ediyor ve yeni gözaltıların yaşanmasıyla birlikte yeni tutuklamaların gelmesini de bekliyoruz. Aslında her yayınımızda da bunu dile getiriyorduk. Yeni gözaltıların yapılmasıyla birlikte yeni tutuklamaların ve yeni itirafların da ortaya çıkması da bekleniyor. Diğer bir hususta yine soruşturmanın kilit ismi Umut Altaş, ABD'de geçtiğimiz günlerde hakim karşısına çıkmış ve artık Türkiye'ye iade edilmesi için de ABD'li savcı tarafından mütalasının verildiğini belirtelim. Onun da ilerleyen süreçte artık Türkiye'ye iade edilmesi bekleniyor. Toparlayacak olursak tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 16'ya ulaştı. Dün itibariyle tutuklu bulundukları cezaevinden Erzurum Adliyesi'ne getirilen eski vali Tuncay Sonel, yakın koruması Şükrü Eroğlu ve aynı zamanda eski polis Gökhan Ertok 4 ayrı suçtan daha tutuklandı diyelim. Söz tekrar sizlere bırakalım Merve Özkan.
1: Yüksel Akalan, teşekkür ederiz paylaştığın bilgiler için. Gülistan Doku soruşturması her geçen gün daha karanlık bir hal alıyor sevgili izleyenler. Bakalım, biz de yakından takip ediyoruz tüm gelişmeleri. Efendim, Adana'dan bir haberle devam edeceğiz. Adana'da Seyir Tepesi'nde 3 kişinin öldürüldüğü sır cinayetlerin perde

0: arkası ortaya çıktı. Tartıştığı kadınla kaçarken iki kişiyi daha katleden zanlı kısa sürede yakalandı. Tutuklanan zanlı cinayetleri neden işlediğini de anlattı.
1: Tartıştığı kadını öldürdü. İki kişiyi de cinayeti gördükleri için katletti. Adana'da yaşayan 28 yaşındaki Osman Ataş, Semra Yılmaz'ı otomobille Çukurova ilçesindeki Seyir Tepesi'ne götürdü. İkili arasında bir süre sonra tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olay sonrası Osman Ataş, Semra Yılmaz'ı tabancayla vurdu. Saldırgan daha sonra başka otomobilin içinde oturan ve olayla ilgisi olmayan Ali Can Demir'le Sinan İlbey'i silahla öldürerek kaçtı. Katliamla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Osman Ataş'ın bir süredir Semra Yılmaz'ı rahatsız ettiği, görüşmek için ısrarcı olduğu öne sürüldü. Ayrıca Ali Can Demir'le Sinan İlbey'in ise cinayete tanık oldukları için öldürüldüğü belirlendi. Olay sonrası yakalanan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: Saatlerimizi 8.11 yaptık. Yazılı basınla devam edeceğiz. Bir kez daha takvime bakacağız efendim. 28 Temmuz 2026 Salı manşetini hemen taşıyalım ekranlara. Ahbap depremi başlığını görüyoruz. Koro genişliyor diyor aynı zamanda. Ahbaplar suç örgütüne yönelik 4. dalga operasyon geldi. Depremzedeler için söz verilen evlerin yapılmadığı ve dernekten şirketlere usulsüz para aktarıldığı iddialarıyla Hüseyin Başaran ve Yeliz Kaya'nın da aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Ahbap Derneği'ni parlatan gazeteci Uğur Dündar, şarkıcı Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Hayko Cepkin ve oyuncu Elçin Sangu ifade vermek üzere de dün savcılığa çağrıldılar efendim. Sağ tarafta da yine Gülistan Doku'yu görüyoruz. Karanlık bir ittifaktan bahsediyor. Karanlık ittifak başlığıyla ilk sayfada karşımıza çıkıyor haber. Dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel ve eşi Handay Sonel tutuklu yargılanıyor. Aynı zamanda bunu da hatırlatmış olalım. Hemen altındaki habere bakalım. Türkiye'de hayat var. Başlık böyle. İngiliz Windsor nefes darlığı şikayetiyle gittiği hastanede kalp yetmezliği olduğunu öğreniyor. Ülkesinde aylar sonrasına gün verilen talihsiz adam ameliyat için de Antalya'yı seçmiş. 12 ay ömür biçilen Windsor, doçent doktor Cemal Kemaloğlu tarafından gerçekleştirilen operasyonla da sağlığına kavuşmuş. O yüzden Türkiye'de hayat var diyor yine haberin başlığı. Tomar Tomay zehir. Başlık bu şekilde. Fenomen Mesutcan Tomay. Uyuşturucudan gözaltına alındı efendim, dün paylaştık. Sipariş ettiği 9.50 gram uyuşturucu maddeyi arkadaşının doğalgaz dolabına saklayan ünlü isim de suçüstü yakalanmış. Hemen altına bakalım. Altın barış. Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın saldırıları durdurması piyasalarda devam etmesi iyimserlik rüzgarı estirdi. Brent petrol 86.61 dolara kadar geriledi. Ons altın 4116 dolara kadar da çıktı. Ve sıcaklar geri dönüyor. Sağanak yağışlar yerini kavurucu sıcaklara bırakacak. Tüm yurtta termometreler kademeli olarak yükselişe geçecek. Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu 40 dereceyi görecek. Havanın notları da böyleydi. Son habere de bakalım. Acı bir haber var. Dalga dalga acı başlığıyla. Mersin'de Savaş Öztürk, eşi Zehra, baldızı Ceylan ve yeğeni Halil serinlemek için girdikleri denizde boğuldular. Hastane odasında hayata tutunmaya çalışan 16 yaşındaki Fatma ise annesini, babasını, teyzesini ve kuzenini bir daha göremeyecek olmanın acısıyla baş başa kaldı diyor haberin devamında efendim. Evet, takvimdeki ilk sayfadaki haberler böyleydi, paylaştık sizinle, devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak Ankara'da peş peşe önemli ziyaretlerde bulundu. Barak önce Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı, ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'la bir araya geldi. Görüşmelerde diplomasi, kültür ve turizm alanındaki işbirliği başlıkları da ön plana çıktı.
1: Başkent'te diplomasi trafiği hız kazandı. ABD'nin Ankara Büyükelçisi, aynı zamanda Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak peş peşe iki kritik temas gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Tom Barak'ı Ankara'da kabul etti. Dışişleri Bakanlığı görüşmeyi paylaştıkları bir fotoğraf karesiyle duyurdu. Tom Barak'ın başkentteki diplomasi trafiği Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda devam etti. Bakan Mehmet Nuri Ersoy, ABD'li Büyükelçiyi bakanlıkta

0: ağırladı. Bakanlıkta gerçekleştirilen görüşmede Türkiye ile ABD arasındaki köklü ilişkiler çerçevesinde kültür ve turizm alanlarında yürütülen işbirlikleri ele alındı. Görüşmede karşılıklı turizm hareketliliğinin geliştirilmesi, kültürel mirasın korunması ve kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelede yürütülen ortak çalışmalar üzerinde duruldu. Ülkeler arasındaki diyaloğu ve kültürel bağları güçlendirecek işbirliği imkanları da görüşmede değerlendirilen konu başlıklarından oldu. Görüşmenin ardından Bakan Ersoy, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı. Ersoy, ülkelerimiz arasındaki diyaloğu ve kültürel bağları daha da güçlendirecek işbirlikleri üzerinde durduk dedi. Görüşme sonrası bir sosyal medya paylaşımı da ABD'nin Büyükelçisi Barak'tan geldi. Görüşmemizde Türkiye'nin eşsiz tarihi, kültürü, çeşitliliği, misafirperverliği ve coğrafyasının turizm açısından vazgeçilmez değerler olarak en iyi şekilde değerlendirilmesinin önemini ele aldık açıklamasını yaptı.
1: Efendim, Batı Şeria İsrail'in hem işgali hem de saldırıları altında. İsrail ordusu Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait 9 evle 2 tarım tesisini yıktı. İşgalci Yahudiler ise Filistinlilerin tarım arazilerine saldırdı.
2: Bir yanda saldırılar, diğer yanda yıkım. İşgal altındaki Batı Şeria bir kez daha İsrail'in hedefi oldu. Netanyahu'nun Batı Şeria'da baskıları artırma talimatının ardından İsrail ordusu harekete geçti. Özellikle El Halil, Nablus ve Cenin kentlerinde saldırılar şiddetlendi. Hedefte Filistinlilerin evleri vardı. Yıkımlara gerekçe olarak ruhsatsız yapı iddiası gösterildi. İsrail ordusu Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait 9 evde 2 tarım tesisini yıktı. İşgal güçleri saldırganlarını en üst seviyeye taşıdı. Filistinlilere evlerini kendi elleriyle yıktırdı. Ya siz yıkarsınız ya da yıkım masrafını ödersiniz dayatması yapıldı. Yıllarca emek vererek inşa ettikleri evler Filistinliler tarafından gözyaşları içinde yıkıldı. Baskılar yıkımlarla sınırlı değil. İsrail işgal altındaki bölgeye çok sayıda kontrol noktası kurdu. Filistinlilerin geçişlerine izin vermedi. Trafik ve uzun araç kuyrukları oluştu. Durdurulan araçlardaki Filistinliler insanlık dışı yöntemlerle arandı. Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler, Batı Şeria'da son 4 günde 8 kaçak yerleşim kurdu. Çiftlikler de hedefteydi. Yahudi işgalciler Filistinlilerin hayvanlarını telef etti. Kendi hayvanlarını da Filistinlilerin arazilerinde otlatıp mahsullere zarar verdiler.
1: Sevgili izleyenler, İngiltere'de de İslamofobi alarmı var. İngiltere'de nefret saldırıları ile ilgili çarpıcı bir tablo ortaya çıktı. Camileri ve Müslüman toplum merkezlerine hedef alan saldırıların arttığı belirlendi. British Muslim Trust'ın raporuna göre 4 aylık sürede 25 cami saldırılardan etkilendi. Ülkede her 5 günde bir cami ise hedef haline geldi.
3: İngiltere'de Müslüman karşıtı nefret saldırıları endişe verici boyutlara ulaştı. Yayımlanan yeni rapor ülkede neredeyse her 5 günde bir caminin saldırıya uğradığını ortaya koydu. Müslüman karşıtı nefret suçlarının izlenmesinde hükümetin resmi ortaklarından British Muslim Trust bir rapor hazırladı. Buna göre 2025 Temmuz-Ekim döneminde ülke genelinde 27 Müslüman karşıtı nefret olayı doğrulandı. Saldırıda 25 farklı cami doğrudan hedef alındı. 23 şehir ve kasabaya yayılan saldırıların münferit vandalizmin ötesine geçtiği, koordineli ve sindirme amaçlı bir nitelik kazandığını vurguladı. Saldırıların %41'inde haçlar, Birleşik Krallık bayrakları ve Hristiyan sembolleri kullanıldı. Olayların %26'sındaysa camlar kırıldı, kundaklama girişimleri yaşandı, şiddet ve maddi hasar meydana geldi. Raporda İngiltere'deki Müslümanların bu saldırıları sadece vandalizm değil, inançları nedeniyle toplumdaki yerlerinin sorgulandığı, korkutma ve sindirme girişimleri olarak gördüğü belirtildi. Daha güçlü güvenlik önlemleri ve kurumlar arası bilgi

0: paylaşımının arttırılması çağrısında bulunuldu. Rapor, İslamofobik saldırıların ülkedeki toplumsal barışı ve birlikte yaşama kültürünü tehdit ettiği uyarısıyla son buldu.
1: Güney Kıbrıs Rum yönetiminde yaklaşan seçim sürecinde bazı adayların ve destekçilerinin İbranice hazırlanan seçim afişleri ve dijital propaganda çalışmaları kamuoyunda sert tartışmalara yol açtı. Muhalefet partileri ve çok sayıda sivil toplum temsilcisi seçim kampanyalarında İbranice kullanılmasının İsrail etkisinin siyasette görünürlüğünü arttırdığı ve ülkenin egemenlik algısını zedelediği yönünde eleştirilerde bulundu. Gidelim hemen biz de efendim bölgeye, detayları alalım. A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz bizi bekliyor. Rıza, günaydın, hoş geldin yayına. Nedir bu konunun yansımaları?
2: Merve Özkan, çok güzel özetlediniz. Hemen konuya girelim. Güney Kıbrıs'ta yaşayan İsraillerin sayısı artık o kadar arttı ki son dönemde artık kendi vatanları gibi davranmaya devam ediyorlar. Özellikle İsrail'le İran'la girmiş olduğu 13 günlük savaşın ardından oraya, yani Güney Kıbrıs'a yatlarıyla gelmiş olan İsrailler önce daireler satın almaya başladılar. Sonrasında yerleşim merkezleri almaya başladılar ve sonrasında köyler almaya başladı ki bu da Güney Kıbrıs'ta yaşayan İsraillerin sayısını oldukça arttırdı. Evet, Gadi Eizenkut diye bir Netanyahu'nun karşısında bir aday var. Bu aday aynı zamanda eski genelkurmay başkanı ve yapılan son anketlerde Güney Kıbrıs'taki İsraillerin sayısını bildiğinden dolayı ve son yapılan anketlerde başa baş bir sonuç çıktığından ötürü buraya da geldi ve burada da seçim propagandası yaptı ve Güney Kıbrıs'taki billboardlarda, dev panolarda onun ismini, posterini ve yapacağı faaliyetlerden bahsetti. Ve buna ilave olarak şu ayrıntıyı da dikkat çekmek gerekiyor. Bu faaliyetleri, bu panoları hepsini İbranice olarak hazırladı. Bu da dolayısıyla Güney Kıbrıs'ta bir krize sebebiyet verdi. Çünkü İsrail ile Güney Kıbrıs'ın yakın ilişkileri, Amerika ile birlikte girmiş olduğu askeri tatbikatlar, siyasi rant sağladı İsrail'e ve burada çok ciddi bir İsrail vatandaşı yaşamaya devam ediyor ve sürekli gelmeye ve sürekli buradan araziler alarak, evler alarak buradaki nüfusu arttırmaya devam ediyor. Hal böyle olunca Güney Kıbrıs vatandaşları da olayı artık çığırından çıkmış durumda görmeye başladılar ve bu da büyük bir krizi de beraberinde getirdi. Evet, Netanyahu'nun rakibi aslında eski genelkurmay başkanı ve buraya geldi. İfade ettiğim gibi dev panolara İbranice yazılar yazdı ve Güney Kıbrıs'ta bu olaylar çok sert bir şekilde kınandı diyebiliriz. Bizler ayrıntıları gün ve gün takip ediyor olacağız ve sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.
1: Rıza Açıkgöz, teşekkür ederiz paylaştığım bilgiler için. İsrail'in yayılmacı politikasında zaten bulunduğu noktalarda, işte yerleşim yerleri kurarak, topraklar satın alarak o noktalarda bir hakimiyet kurma çabasını geçmişten bugüne zaten görüyorduk. Güney Kıbrıs Rum yönetiminde de benzer sahneler şu anda kayda geçiyor. Şimdi ise seçimlere kadar el atmış durumda. Bakalım ne olacak bu konuya dair gelişmelerde. Devam edelim efendim. Şimdi Hindistan'dan bir haber gelecek ekranlarınıza. Bir kamyon bariyerleri aşıyor, üst geçitten uçuyor sonrasında. Hindistan'da dehşet anı da kameralara bakın nasıl yansıdı. Hızla ilerleyen kamyon üst geçitteki bariyerleri aşarak boşluğa savruldu. Tonlarca ağırlığındaki kamyon metrelerce yükseklikten düştü. Ağır yaralanan sürücü tedavi altına alındı. Kazayla ilgili de soruşturma başlatıldı. O anlarda işte kameralara öyle yansıdı. İstanbul Başakşehir'de 150 bin lira değerindeki motosiklette akrobatik hareketler yapan ehliyetsiz sürücüye motosikletin yaklaşık 2 katı tutarında para cezası kesildi.
0: Ehliyetsiz sürücünün motosiklette şovu pahalıya patladı. Görüntüler İstanbul Başakşehir'den.

0: Motosiklette trafikte ön tekerini kaldıran sürücü hem kendi hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı. Bir taksiyi sıkıştırıp önüne kırdı. Kazanın yaşanmasına ramak kaldı. Kayda alınan o anlar kısa sürede yayıldı. Polis harekete geçti. Sürücünün Nurettin Al olduğu, motosikletin ise arkadaşına ait olduğu tespit edildi. Yaklaşık 150 bin lirayı bulan motosikletin iki katı değerinde ceza yazıldı. Sürücüye 246 bin TL idari para cezası uygulandı. Motosiklet 60 gün trafikten men edildi.
1: İstanbul Esenyurt'ta aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Taraflardan biri canını kurtarmak için dükkana sığındı ancak diğer grup onun peşindeydi. Bıçaklı ve sopalı grup dükkana girerek adamı darp etti. Ortalığı da savaş alanına çevirdi.
2: Bıçaklı ve sopalı grup dehşet saçtı. Canını kurtarmak için dükkana sığınan adam acımasızca darp edildi. Olay İstanbul Esenyurt'ta yaşandı. Aralarında husumet bulunan taraflar sokakta karşı karşıya geldi. 6-7 kişilik gözü dönmüş grup ellerindeki bıçak ve sopalarla husumetlilerine saldırmaya başladı. Canını kurtarmak isteyen adam hızla bir perde dükkanına girdi. Ancak gözü dönmüş saldırganlar durmadı. Saniyeler içerisinde sopa ve bıçaklarla dükkana dalarak ortalığı savaş alanına çevirdi.
3: Dükkanın içine sığınınca biz de hani adama zarar verecek diye önce müsamaha gösterdik. Sonra gelen arkadaşların çok fazla, çok kalabalık ve hırçın olduğunu gördükten sonra bunları çıkarmaya çalıştık. Ayrılıp gittiler. Bir an hiçbir şey olmamış gibi herkes hayatına devam etti.
2: O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
1: Efendim şimdi binalardaki tadilat kurallarına bakacağız. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hazırladığı yönetmelik taslağıyla apartmanlarda tadilat kuralları yeniden şekilleniyor çünkü. Cam, balkon ve benzeri uygulamalarda tüm kat maliklerinin yazılı onayı aranırken eski binalardaki kapsamlı tadilatların daha kolay yapılmasının da önü açılıyor.
4: Yani estetik, emniyet açısından daha kaliteli bir şehir yaşamına kavuşmamızı mümkün kılacak bir düzenleme yolda.
2: Binalarda yapılacak tamir ve tadilatlara ilişkin kurallar yeniden düzenleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hazırladığı yönetmelik taslağına göre cam balkon, çardak ve kameriye gibi yapı ruhsatı gerektirmeyen uygulamalarda görsel bütünlük esas alınacak, tüm kat maliklerinin yazılı onayı aranacak.
4: Meselenin dört tane saç ayağı var. Birincisi mimari bütünlüğün korunması. İkincisi kat maliklerinin kendi aralarındaki müşterek kullanımın bir hukuki zemine daha net kavuşturulması. Üçüncüsü bürokrasinin sadeleştirilmesi, dördüncüsü de can emniyetiyle ilgili, güvenlikle ilgili düzenlemelerin daha net hale gelmesi.
2: Buna göre balkonlara yapılacak açılır kapanır ya da katlanır cam panel sistemleri, korkuluklar, çardak ve kameriyeler ancak binadaki benzer uygulamalarla uyumlu olması halinde hayata geçirilebilecek. Ayrıca bu işlemler için apartmandaki tüm kat maliklerinin bireysel rızasını gösteren yazılı muvafakatname istenecek.
4: Halihazırdaki eski yapıların durumunu, ağırlıklı eski yapıların sıkıntılarını görsel açıdan ve can emniyeti açısından ortaya konmuş sıkıntıları gidermek açısından ortaya konulacak bir düzenleme olacak.
2: Düzenleme eski binalardaki kapsamlı tadilatlara ilişkin mevcut uygulamayı da değiştiriyor.
4: Yapılacak düzenlemeye eski yapılar özellikle dahil olacak zaten. Eğer mevcut düzenlemeye uymuyorsa yaptıkları tadilatlar yeni düzenlemeye göre bunu tadil etmek durumundalar.
2: Buna göre büyük çaplı tamir ve tadilatlar yangın, deprem ve enerji verimliliği kurallarına aykırı olmamak şartıyla binanın ruhsat aldığı dönemde yürürlükte bulunan mevzuata göre gerçekleştirilebilecek. Bu kapsamın dışındaki ilave işlemler içinse yapı ruhsatı alınması gerekecek.
1: Efendim bir emsal kararla devam edeceğiz şimdi. Yargıtay 43 yıllık evliliğin ardından görülen boşanma davasında emsal niteliğinde bir karara imza attı. Eve misafir kabul etmeyen, eşine hakaret eden ve sürekli ev eşyalarını değiştiren kadın Yargıtay tarafından ağır kusur.

0: bulundu. Bu durumda kadın eşine maddi ve manevi tazminat ödeyecek.
1: Olur mu ya, misafir mecbur gelecek ya.
2: Misafir severim, kabul ederim.
3: Erkek daha kusurlu bulunması gerekir.
4: Evine misafir kabul etmeyen ya da sıklıkla eşya değiştiren kişiler dikkat. Yargıtay boşanma davalarında emsal olabilecek bir kararı imza attı. Şans oyunları oynayarak borçlarını ödemeyen erkeği de kusurlu bulan Yargıtay, buna karşılık evi misafir kabul etmeyen, eşine hakaret eden ve evlilik birliğini olumsuz etkileyen davranışlarda bulunan kadını ise ağır kusurlu saydı.
2: Sonuçta kumar oynamak ailenin ekonomisine çok büyük bir zarar veriyor ve bu ortak bir ekonomi olduğunu düşünüyorum ben. Fakat hani eve misafir kabul etmemek bu kadar şiddetli bir nokta değil bence.
5: Kumar oynayan erkeği daha kusurlu buluyorum ben. Çünkü evin rızkını paylaştığı için, evden gönderdiği için daha kusurludur bence.
6: Aynı evi paylaşıyorsan o eve giren para ortaktır ve hani kimsenin rızkını yemeden o evin daha da bereketlenmesini sağlamak gerekiyor diye düşünüyorum.
4: Kararla birlikte ağır kusurlu bulunan kadının eşine maddi ve manevi tazminat ödemesi gerektiğine hükmedildi. Tamam. Kurul kararında kadının eşine hakaret etmesi, evden kovması, yatakları ayırması, eve misafir kabul etmemesi ve sürekli ev eşyalarını değiştirerek masraf yapmasının ağır kusur oluşturduğunu belirtti.
1: Kumar oynayan erkek de aciz erkektir yani. Erkek daha ağır kusurlu.
7: Her ikisi de bence olumsuz.
3: Eve para getirmeyen erkek, çalışmayan erkek, borç yapıp kumardan para eve getiren erkek, erkek değil zaten. Bu bir gerçektir. Erkek dediğin hükümlüdür. Eşine, çoluk çocuğuna bakacak.
8: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Efendim, tüketicileri aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamalara karşı korumak amacıyla hazırlanan yeni düzenlemeler 1 Ağustos 2026'da yürürlüğe girecek. Yeni dönemde çocukları hedef alan reklamlar yasaklanıyor. Influencer paylaşımları, yapay zeka ile hazırlanan reklamlar, indirimli satışlar ve tüketici yorumlarında da yeni kurallar var.
8: Ticaret Bakanlığı dijitalleşmeyle birlikte artan reklam ve ilanlara karşı 1 Ağustos'ta düğmeye basıyor. Bakanlık tüketicilerin korunması amacıyla ticari reklam ve haksız ticari uygulamalar yönetmeliğinde kapsamlı değişikliğe gitti.
9: Hedefli reklam kapsamında önlerine sürekli reklam çıkıyor hem velilerimizin hem çocuklarımızın.
8: Yeni düzenlemeler 1 Ağustos 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.
10: Düzenlemeyle birlikte çocuklara yönelik kişisel verilere dayalı profilleme kullanılarak hedefli reklamcılık yapılması yasaklanmış oldu. Hedefli reklamcılıkta da tüketicilere daha fazla kontrol imkanı sağlandı.
9: Burada getirilen düzenlemeyle bu hedefli reklamların hangi kriterlerle bu işletmeler tarafından ya da reklam sağlayıcılar tarafından bizlere iletildiğinin açık bir şekilde belirtilmesi ve bu ayarları nasıl değiştireceğimizin açıklanması gerekiyor.
8: İndirimli satış reklamlarında tüketiciyi yanıltabilecek fiyat gösterimlerine karşı da yeni kurallar uygulanacak.
9: İndirim başlamadan önceki son 10 gün içerisindeki en düşük fiyat baz alınarak ve bunun net bir şekilde tüketiciye, vatandaşa belirtilecek, açıklanacak şekilde bunun üzerinden indirim yapılarak aslında vatandaşın yanıltılmasının önüne geçilmek hedefleniyor.
8: Kamuoyunda influencer olarak bilinen sosyal medya etkileyicilerinin paylaşımlarına ilişkin kurallar da yeniden düzenlendi.
9: Bakıyoruz, bazı gizli reklamlar olabiliyor. Herhangi bir şekilde bir ürünü tanıtırken, bir hizmet noktasında alırken bunları reklam ve tanıtım kısmını vatandaşa net ve görünür şekilde belirtmek zorundalar.
8: Tüketici şikayetlerinin yayınlandığı platformlarda satıcı veya sağlayıcılara tanınan cevap süresi de kısaltıldı.
9: 72 saat içerisinde cevap vermeleri gerekiyordu. Bu sürede aslında 48 saate düşürüldü.
10: Yeni dönemin dikkat çeken başlıklarından biri de yapay zeka ile hazırlanan reklamlar oldu. Eğer bir reklamda insana benzeyen bir dijital karakter kullanılacaksa bunun açık bir şekilde belirtilmesi gerekiyor.
9: Ve herhangi bir gerçek kişinin de izni dahi olsa yapay zeka ile üretilmiş herhangi bir kullanıcı deneyimine dayanmayan reklamı kesinlikle yayınlanmayacak.
10: Aldığımız aldığımız pek çok üründe çevre dostu ibaresini sık sık görüyoruz. Fakat ne yazık ki hepsi gerçekten öyle olmuyor. Ticaret Bakanlığı'nın getirdiği yeni düzenlemeyle birlikte markaların çeşitli kurumlardan aldıkları belgelerle bunu ispatlaması gerekecek.
9: Herhangi bir sıkıntıyla karşılaşan vatandaşlarımız olursa

0: 175'i arayarak şikayetlerini tüketici danışma hattına 7/24 iletebilirler. Yine E-Devlet üzerinden haksız fiyat kuruluna, Ticaret Bakanlığı'na çok rahat bir şekilde şikayetlerini iletebilirler.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Siyasetle devam edelim şimdi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP ve Yeni Parti arasında yaşanan tartışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, CHP-Yeni Parti geriliminin Türkiye'nin ana gündem maddesi haline getirilmemesi gerektiğini vurguladı. Milliyetçi Hareket Partisi lideri, CHP'nin üye katılım törenine izleyici olarak figüranların getirilmesine ilişkin iddialarında açığa kavuşturulması gerektiğini ifade etti.
3: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Yeni Parti hattında yaşanan tartışmalara ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, CHP Yeni Parti geriliminin Türkiye'nin ana gündem maddesi haline getirilmemesi gerektiğini vurguladı.
4: Bugün yapılması gereken CHP Yeni Parti hattındaki tüm tartışmaları Türkiye'nin ana gündem maddesi haline getirmemektir. Sayın Kılıçdaroğlu ile Sayın Özel başta olmak üzere bütün tarafların sağduyu çerçevesinde hareket etmesi, karşılıklı saygıyı muhafaza etmesi ve siyasi mücadeleyi şahsi hesaplaşmanın dışına çıkarması gerekmektedir.
3: MHP lideri iki parti arasında yaşanan tartışmalarda Özgür Özel'in hedef haline getirilmemesi gerektiğini ifade etti.
4: Sayın Özel'in üzülmesini, siyasi şahsiyetinin gündelik tartışmalar arasında hırpalanmasını veya CHP Yeni Parti kanadında süren hesaplaşmaların hedefi haline getirilmesini arzu etmeyiz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun hakkına nasıl hukuken riayet edildiyse, Sayın Özel'in birikim ve konumu da saygıyla karşılanmalıdır. Türk siyaseti bir hakkı teslim ederken ötekini gözden çıkaran sığ bir anlayışa cevaz vermez.
3: Devlet Bahçeli, CHP'nin üye katılım törenine izleyici olarak figüranların getirilmesine ilişkin iddialara da açıklık getirilmesini istedi.
4: Son günlerde kamuoyuna yansıyan rozet töreni, figüran ve organizasyon tartışmaları da bütün yönleriyle açıklığa kavuşturulmalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin köklü geçmişinin yapay kalabalıkların, sahte görüntülerin ve hazırlanmış mizansenlerin üzerine bir gelecek inşa ediyor olma iddiası, Türk siyasi hayatının kalbine ağır bir darbe gibi inmiştir. Bunun yanında henüz gerçekliği kesinleşmemiş iddialar üzerinden insanların şeref ve haysiyetine saldırılması ve peşin hükümlerle siyasi infaza başvurulması da kabul edilemez.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki çatlak da genişliyor. Özgür Özel'in yeni partiyi kurmasıyla başlayan istifa furyasına CHP'li eski vekiller de katıldı. CHP'de geçmiş dönem vekillik yapan 264 kişi partiden istifa ettiğini duyurdu.
5: Ona çok teşekkür ediyoruz.
4: Mutlak putlan kararı sonrası CHP'de sular durulmuyor.
6: Kirli kimse, onları kapının önüne koyacağız.
4: Geçmiş dönemde CHP'de milletvekilliği yapan 264 eski vekil istifa ettiğini duyurdu. Özgür Özel'in yeni partiyi kurmasıyla birlikte CHP'den 94 milletvekili istifa etmiş, meclisteki sandalye dağılımı değişmişti. 44 milletvekiliyle meclisteki 5. parti konumuna düşen CHP'de istifa furyası sürüyor. Öyle ki geçmiş dönem CHP çatısı altında vekillik yapan 264 isim daha partiden istifa ettiklerini açıkladı. 264 eski vekilin imzasını taşıyan açıklamada krizin bir parçası olmayacağız denildi ve CHP tüzel kişiliğini geri alana kadar partimizden geçici olarak ayrılma kararı aldık ifadelerine yer verildi. CHP'den istifa eden 264 eski vekilden ayrıca Özgür Özel'in kurduğu yeni partiye destek mesajı geldi. Açıklamada yeni partinin siyasal anlayışının inşasına katkı sunmak amacıyla yeni oluşuma destek veriyoruz sözlerine yer verildi.
2: Fethullahçı terör örgütü firarisi Cevheri Güven'in yeni partiye yönelik açıklamaları gündem oldu. Genel Başkan Özgür Özel'e seslenen Güven'in CHP'nin adını bile anmayın, yok olup gitsin sözleri dikkat çekti. CHP'den de FETÖ'cü Güven'e tepki gecikmedi.
6: FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum.
7: Özgür Özel'ler için artık Cumhuriyet Halk Partisi, artık ana muhalefet partisi özelliğini kaybetmiş, Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte yok olup gidecek bir parti.
4: Yeni parti genel başkanı Özgür Özel'e seslendi. CHP'yi gündeminizden çıkarın, önünüze bakın mesajı verdi.
7: artık

0: bütün gündemlerinden çıkmalı, adlarını bile anmamalılar. Bütün bu CHP kadrosu. Odaklanmaları gereken şey ne? İktidar. Odaklanmaları gereken şey halk.
1: Cevheri Güven'in yeni partiye yönelik açıklamaları gündem oldu. FETÖ firarisi CHP'nin unutulacağını söyledi, tartışılacak açıklamalara imza attı.
0: Artık CHP defteri tamamen kapanmış olmalı. CHP unutulup yok edilip gidecek partilerden biri olmalı. Tıpkı ANAP gibi, tıpkı Doğru Yol Partisi gibi.
1: Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez'den Güven'e tepki gecikmedi. Sönmez, FETÖ kaçkınları CHP bitecek diye bayram ediyor dedi. Bu mücadele bir tek FETÖ beslemesi kalmayana kadar sürecek ifadesini kullandı.
2: Eşim tehdit ediliyor. Ya bu kadar ahlaksızlık olur mu ya? Eşiniz benim eşimden ne istiyorsunuz siz ya? Ne istiyorsunuz siz? Adamı troller, hakaret, dava açıyoruz, Özbekistan'da çıkıyor. Dava açıyoruz, Pakistan'da çıkıyor.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezdeki ilk açıklamasında FETÖ başlığını açmış, kurmaylarına FETÖ ile mücadele için denetim mekanizması kurulması talimatını vermişti. Tartışmalar sürerken CHP ve Yeni Parti'nin grup toplantılarını yapacakları salonlarda belli oldu. CHP'nin grup toplantıları yine salı günleri saat 13.30'da olacak. Ancak bu hafta grup toplantısı yapılmayacak. Yeni Parti de aynı gün ve aynı salonda saat 11.45'te grup toplantısını gerçekleştirecek.
3: İstanbul Kağıthane'de iki grup arasında trafikte yol verme sebebiyle kavga çıktı sevgili izleyenler. Bir anda kavga bıçaklı bir kavgaya da dönüştü. Olayda 4 kişi yaralandı. Polis tarafları ayırmak için havaya ateş açtı. 3 şüpheli de gözaltına alındı.
1: Yol verme kavgasında birbirlerine acımasızca saldırdılar. Olay Kağıthane'de Merkez Mahallesi'nde yaşandı. İki grup arasında trafikte yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirlerine bıçaklarla saldırdı. 21 yaşındaki Eyüp Ö 4 kişiyi yaraladı. Polis ekipleri tarafları ayırmak için havaya ateş açtı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
4: Aynen, olay bunlara.
1: Şüphelilerin toplamda 86 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Olayın ardından kaçan bıçaklı saldırgan Eyüp Ö'yü yakalama çalışmaları sürüyor.
3: Efendim şimdi ilginç görüntüler ekranlarınıza taşıyacağız. Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde her yıl tekrarlanan ve milyonlarca kelebeğin ölümüyle sonuçlanan doğa olayı gerçekleşti. Adapazarı ilçesi eski Sakarya Köprüsü milyonlarca söğüt kelebeğinin oluşturduğu sıra dışı görüntülere sahne oldu. Sakarya Nehri boyunca ilerleyerek bölgeye ulaşan beyaz renkli kelebekler havanın kararmasıyla birlikte köprü üzerindeki sokak lambalarının çevresinde toplanmaya başladı. Saatlerce ışıkların etrafında uçuşan milyonlarca kelebek daha sonra köprü üzerine düşerek öldü. Halk arasında kelebeklerin ölüm dansı olarak adlandırılan doğa olayı görenlerin ilgisini çekti. Ve şimdiki durağımızda İzmir. İzmir'den 91 ülkeye kuru domates ihraç ediliyor. A Haber muhabiri Sefer Ayça ve konuğu da şimdi bu konuya dair ayrıntıları bizlere aktaracak. Kolaylıklar dileyelim. Günaydın Sefer Ayça. Hemen bakalım, arkanda da domatesleri görüyoruz. Hazırlıklar devam ediyor. Sözü sana bırakalım ayrıntılar için.
5: Teşekkürler. Hazırlıklar devam ediyor. Kuru domatesler burada kurutuluyor. İşte kurutulmaya bırakılan domatesler, kurutulmuş domatesler. Çok güzel bir görüntü var. 14 milyon tonla dünya üçüncüsüyüz şu anda ve 61 ülkede şu anda 61 milyonluk dolarlık bir gelir elde ettik. Ve son durum nedir onu da sormak istiyorum konuğuma. Hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk efendim. Çok teşekkür ediyorum.
5: Çok güzel bir görüntü var arkamızda. Dünyada da sayılı sıradayız.
6: Evet, yani şimdi ovalarımız kıpkırmızı, seralarımız kıpkırmızı. Bu dönemde bir de böyle ekranlarda tüm Türkiye'de biz bunları görünce, evet. Torbalı'da bu işin başlangıcını yapan bir oda olarak coğrafi işaretini aldığımız bu ürünün de bu şekilde dünyada da büyük rağbet görmesi bizi çok mutlu ediyor.
5: Evet. Nedir son durum? Türkiye kaçıncı sıradayız? Kaç bin ton yarısında, yani yarım yılda yaklaşık 61 milyon dolarlık bir gelir elde ettik. Yıl sonuna kadar ne kadar çıkar bu rakam?
6: Şimdi tabii şöyle, şu anda tabii kuru domates için şu anda mesai başlamış durumda. Evet. Türkiye'de 61 milyon dolarlık bir gelir elde etti. Yıl sonu itibariyle bizim hedefimiz 100 milyon dolar. Tabii bizim şu anda 50 bin dönümlük arazimizde seferber şu anda domates ekilmiş durumda. Çok sayıda seramızda da yüzlerce işçimiz domateslerimizi ikiye bölüp güneşe bırakıyorlar. Tabii güneşe bırakılan domatesler yaklaşık yaklaşık 7 günlük zaman dilimi içerisinde kuruyor. 13 kilo yaş domatesten de 1 kilo kuru domates elde ediyoruz. Şunu söyleyeyim.
5: Bir rakam: 13 kilo domates, 1 kilo kuru domates.
6: Evet. Bu arada tabii çiftçimizin rekabet gücü değişti. Neden değişti? Daha önce sadece salçaya gidiyordu domates. Evet. Şimdi kurutmalık da ortaya çıkınca çiftçimiz daha çok para kazanmaya başladı. Özellikle şunu söylemek istiyorum. Tabii bir tarafta bakın görüyorsunuz tuzlanıyor. Tuzlanıyor. Bir taraftan da kükürtlü. Amerikalılar kükürtlü tüketiyor. Avrupalılar tuzlu, organik olanı tercih ediyorlar. Peki yani nerede kullanıyorlar? Amerikalılar hamburger ve sandviçte, Brezilyalılar aynı şekilde.
5: Bizim domatesimiz Amerikan hamburgerinde mi şu anda?
6: Ama İtalyanlar var. Asıl yani İtalyanlar pizza da kullanıyor.
5: Ve
6: İtalyanlar
5: dünya sofralarında.
6: Tabii, dünya sofralarında İtalyanlar ayrıca biliyorsunuz makarnada da kullanıyorlar. Son dönemde tabii Hollanda'dan bir talep var. Hollandalılar da salatalarında kullanmaya başladı. Sos olarak kullanılıyor. Biz tabii burada şunu yapmaya çalışıyoruz aslında. Yapmaya çalıştığımız olay şu: ürünümüzün bol olduğu dönemler var. Şu anda her taraf domates.
5: Bu senede yağmurların etkisiyle de, görüştüğümüz yetkililerle de yağmurların etkisiyle oldukça güzel bir ürün var.
6: Rekolte yüksek. Tarlada bereket var. Evet. Tabii bu seraya da yansıyor. Bu sene bu konuda verimli bir yıl olacak. Çalışmalarda tabii bizim ayrıca burada üzerine durmak istediğimiz mesele şu: tarıma dayalı sanayi. Tarıma, yani Türkiye aynı zamanda biliyorsunuz hem tarım ülkesi hem sanayi ülkesi. Tarıma dayalı sanayi modelinde de burada çok güzel bir model oluşturduğumuzu söyleyebilirim.
5: Şimdi Halil'den rica edeceğim, çalışan arkadaşlarımız şu anda ne yapıyorlar?
6: Şimdi tabii domatesleri ikiye bölüyorlar. Tam olarak ikiye bölüyorlar.
5: Hızlı bir şekilde.
6: Evet, hızlı bir şekilde, seri bir şekilde ikiye bölüyorlar. Güneşe bırakıyorlar.
5: Burada mı yapılması lazım bunun? Burada şimdi mı kesilmesi şöyle, lazım? Yani fabrikasyon değil de el emeği mi gerekiyor
6: şöyle,
5: buna?
6: Şöyle tabii fabrikalarda da oluyor bu. Evet. Fırınlarda da oluyor. Fakat tabii Avrupalı organik istiyor. Amerikalı da organik istiyor.
5: Evet.
6: Buradaki en önemli mesele bu organik olması güneşte. Tabii şimdi neden torbalı onu da söyleyeyim. Evet. Çünkü güneş açısı ve nem oranı.
5: Nem oranı.
6: Evet, bu da oldukça önemli.
5: Çok teşekkür ederim.
6: Biz teşekkür ederiz.
5: Evet, dediğimiz gibi tüm hızıyla devam ediyor domatesler kurtulmaya. 61 milyon dolar gelir sağlanmıştı yılın ilk yarısında. İşte yılın sonuna kadar da 100 milyon dolarlık bir kuru domatesden Türkiye'ye gelir sağlayacak çok ummalı bir çalışma var. Bu ummalı çalışmada Ekim sonuna kadar devam edecek diyelim. Sözü tekrardan size bırakalım.
3: Sefer Ayça, teşekkür ederiz. Kolaylıklar dileyelim sizlere. Efendim, artık sabah ajansının da sonuna geldik. Güzel bir haberle de noktalayalım. Filenin sultanları Brezilya'yı finalde mağlup ederek Milletler Ligi'nde bir kez daha şampiyon oldu. Sultanlar yurda döndü. Kupada evine geldi. Karşılamaysa oldukça coşkuluydu. Filenin sultanlarını bir kez daha tebrik edelim ve böylelikle sabah ajansını noktalayalım. Mutlu bir gün geçirmeniz dileğiyle efendim. Hoşçakalın.
4: Seti alıyoruz, maçı alıyoruz, şampiyon oluyoruz.
7: Bıraktım gerildim evimi geride, adımı aldılar, kan karıştı terime. Demişti anam.
1: Dünyanın en iyisi olduklarını bir kez daha ispatladılar. Kupayla eve döndüler. Ülkemize gururları yaşatan Filenin Sultanları İstanbul Havalimanı'nda coşkuyla karşılandı.
8: Filenin Sultanları şampiyonlukta vatana geri döndü.
9: O maç sayısında aynı coşkuyla herkesin sıçradığını görmek, bizimle aynı sevinç gözyaşını görmek gerçekten verdiğimiz her emeğe değiyor.
10: Önümüzde daha uzun bir yol var. Bunlar başardıklarımızın yarısı ve güzel günler bence bizi çok bekliyor.
1: Amirli kadın voleybol takımımız mükemmel bir geri dönüşle Brezilya'yı devirdi. İkinci kez Milletler Ligi şampiyonu oldu.
11: Ne kadar büyük bir başarının sahibi olduğumuzun farkındayız. Harika bir turnuva geçirdik. Çok iyi oynadık. Gün ve gün çok daha iyi oynadık. Takımımla, oyuncularımla, teknik ekibimle gurur duyuyorum.
1: Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ, voleybolda Avrupa ve dünyada bir numarayız dedi.
12: Çok emek verdiler, çok

0: çaba harcadılar. Çok mücadele ettik. Kolay olmuyor. Bugün dünyanın bir numarası olmak gerek liglerde gerek milli takımlarda bir numarası olmak kolay değil.
1: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Baksa voleybolda verilen emeğin karşılığının alındığı mesajını verdi.
2: Kocaman alkışlar, gurur verdiniz, hedef yaşattınız, yolunuz açık olsun, sizleri seviyoruz.
1: Brezilya maçını 33 sayıyla tamamlayan Melissa Vargas, finallerde gösterdiği performansla en değerli oyuncu seçildi. Turnuvanın bitimiyle birlikte Uluslararası Voleybol Federasyonu Dünya Kadınlar sıralaması güncellendi. Türkiye 388,35 puanla 3. sıradaki yerini korudu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla
4: milyonlarca vatandaşın yararlandığı yeni doğan yardımı, vefat yardımı, doğalgaz tüketim desteği gibi onlarca destek kalemi hız kesmeden ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya devam ediyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı eliyle vatandaşlara ulaştırılan yardımlar yılın ilk 6 ayında 194.2 milyar liraya ulaştı.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Haberin radyosu A Haber Radyo.
6: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
7: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
8: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hem

0: Ve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu A Haber Radyo.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Bir reklam.
4: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
5: Reklam.
6: Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çip para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 1 Temmuz-15 Ağustos arasında kampanya...

0: katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
2: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
3: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi TEP.com.tr'de.
4: TEP o kadar iyi ki TEP.
5: Reklam. A Haber Radyo. Bir reklam.
6: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
5: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
7: Sektörün en büyük 5 sigorta şirketinden biri olan Quick Sigorta, Garanti BBVA yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Ortak satışı yok. Halka arzdan elde edilecek kaynak, Quick Sigorta'nın sürdürülebilir büyümesini destekleyecek. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
8: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
9: Böyle bir dünya var.
10: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası
9: Dünya Katılım var.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
5: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
12: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo. Haberin radyosu.
13: Halkbank'ın katkılarıyla.
14: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
15: TOKİ, Malatya Merkez Sosyal Konut Projesi'nde 8456 konutu kapsayan konut belirleme kurası tamamlandı. Asil listede bulunan 8448 hak sahibine ait 3+1 konutların blok, kat ve daire numaraları noter huzurunda yapılan çekilişle belirlendi. Sözleşmeler 3 Ağustos ile 30 Ekim tarihleri arasında imzalanacak.
13: Halkbank'ın katkılarıyla.
14: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
5: A Haber Radyo, haberin radyosu. İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: hoş geldiniz A Haber'e. Saatlerimiz 9'u gösteriyor. Önümüzdeki 4 saat boyunca Ajans Bugün Kuşağı'nda gündemin sıcak başlıklarını anlatacağız. Önce bir sıcak gelişmeyle başlayalım. Antalya Kaş'ta orman yangını çıktı. Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Son bilgileri İsmet Yerdelen anlatıyor.
1: Evet, günaydınlar diyoruz. Sabahın erken saatlerinde maalesef üzücü bir haberle güne başladık. Antalya'nın Kaş ilçesi Kazan beldesi Üzümlü mahallesi kırsalında bir orman yangını ihbarı alındı. Orman yangını önce makilik alanda başladı. Daha sonra rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayılış gösterdi. Şu anda havadan ve karadan yoğun bir şekilde müdahale ediliyor. Evet, ihbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Şu anda ilk etapta 6 helikopter, 3 uçak, 14 arazöz, 5 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve 135 orman işçisiyle havadan ve karadan yoğun bir şekilde orman yangınının yayılmaması için, kontrol altına alınması için müdahale devam ediyor. Ancak az önce de söylediğim gibi rüzgarın etkisi var ve rüzgarın etkisiyle maalesef orman yangınının büyüme riski de hala devam ediyor. Evet, bugün tarih 28 Temmuz. 28 Temmuz 2021 yılı Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangınının yıl dönümü. Hatırlayacağınız gibi Manavgat'ta büyük bir orman yangını çıkmıştı 10 gün süren ve bugün onun yıl dönümü. İnşallah diyoruz Üzümlü'deki orman yangını büyümeden kontrol altına alınır. Şu anda yoğun bir şekilde ekipler hem karadan hem havadan müdahale ediyor. Evet, Akdeniz bölgesindeki ağaçların özelliği kızılçam. Kızılçamın en önemli özelliği de çam, çıra dediğimiz o mangallarda mangal yakarken hızlı bir şekilde tutuşma özelliğine sahip olan çamlı sıvısı var. Bu da orman yangınının büyümesini hızlandıran önemli bir faktör. Tabii ki kaçınılmaz burada kızılçam ormanları. Çünkü Akdeniz'in karakteristik bitki formasyonunu oluşturuyor kızılçam ormanları. Evet, kızılçam ormanlarının tutuşma özelliği bir de rüzgar etkisiyle orman yangını hızlı bir şekilde yayılış gösteriyor. Bu yüzden yoğun bir şekilde müdahale ediliyor ki orman yangını çok büyük alanlara sıçramasın diye. Evet, az önce de söylediğim gibi ilk etapta şu anda 6 helikopter, 3 uçak, 14 arazöz ve 5 su ikmal aracı ve 135'ten fazla orman işçisi hem havadan hem karadan orman yangınına hızlı bir şekilde müdahale ediyor. Üzümlü bölgesi denize etkisi biraz daha uzak. Dağların arka kısmında kalıyor. Toros Dağları'nın biraz iç kısmında kalıyor. Bu da havadaki oranını düşüren bir faktör. Bu da yangın riskini artırıyor diyor. Sözü tekrar merkeze bırakıyoruz.
0: Çok teşekkürler. Kaş'ta orman yangını devam ediyor ve ekiplerin havadan karadan müdahalesi sürüyor. İsmet Yerdelen paylaştı son bilgileri. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturmada dün akşam önemli bir gelişme yaşandı. Ahbap Derneği'ne kayyum atandı. Peki soruşturmada dördüncü dalga devam ederken gözaltına alınan isimler ne zaman ifade verecekler? Yeni ifadeye çağrılan isimler de var. Ayrıntıları alalım. Kadir Mercan son bilgileri paylaşıyor. Kadir.
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen Ahbaplar suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 4. dalga operasyon dün sabah saatlerinde yapılmıştı. Yapılan operasyonda 13 kişi hakkında gözaltı kararı vardı ve eş zamanlı operasyonla 13 kişi gözaltına alındı. Bulunduğumuz dakika itibariyle İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemleri başladı. İfade işlemlerinin ardından da Perşembe günü hemen yine sabah İstanbul Adalet Sarayı rutin sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra sevk işlemlerinin yapılması bekleniyor. Gözaltına alınan kişiler arasında en dikkat çekici isimse Başaran Holding sahibi Hüseyin Başaran. Biliyorsunuz ki Ahbap soruşturması kapsamında kendisinin çok fazla adı geçiyordu. Özellikle mağdur sıfatıyla adı geçiyordu. Çünkü Haluk Levent'le arasında bir gayrimenkul alım satımı söz konusuydu. Haluk Levent'in kendisine bu gayrimenkulleri yurt yaptıracağım diye aldığı bazı gayrimenkuller vardı. Bazı kişiler ifadelerinde bu gayrimenkullerin 60 milyon dolar olduğunu, bazı kişilerse bu gayrimenkullerin 40 milyon dolar değerinde olduğunu söylüyorlar. Fakat bir gerçek var ki bu gayrimenkuller Haluk Levent tarafından Başaran Holding'den satın alınmış. Paranın çok küçük bir miktarı ödenmiş ve sonrasında ise geri kalan para ödenmemiş ve çekler de bu gayrimenkuller için olan çekler de karşılıksız çıkmış durumda. Öte yandan bir yandan operasyonlar devam ederken bir yandan da ünlüler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade vermek için çağrılmaya devam ediyor. Dün itibariyle Uğur Dündar, Masum Kırmızıgül, Gülben Ergen, Elçin Sangu ve Hayko Çepkin ifadeye çağrıldı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından. Dün sadece Masum Kırmızıgül geldi. Öncesinde çağrılan Feyzi Altun da yine dün bu noktadaydı. Yaklaşık birer saat süren bir ifade işlemi söz konusuydu. Her ikisi de o yaşananlardan dolayı pişman olduklarını, fakat Haluk Levent'i o dönemde nasıl tanıdıklarını, çok iyi bildiklerini ifade ettiler. Sadece yardım amacıyla destek olduklarını belirttiler ve her iki isim de Ahbap'a herhangi bir bağışta bulunmadıklarını ifade ettiler. Söylemiş olduğumuz gibi operasyonların, daha doğrusu soruşturmanın seyri değişecek mi, değişmeyecek mi? Bunu tabii ki verilen ifadelerde göreceğiz. Fakat verilen ifadelerde başka isimlerin de geçmesi durumunda yine yeni dalga operasyonlarında olacağının bir kez daha altını çizelim. Gelişmeler oldukça bizler bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü şimdi

0: Ve oradan da para toplamaya çalışıyordu. O isimlerden biri de yurt dışındaki sevgilisi Sevda Kurt.
1: Bütçe dediğinizi çok sizi sarsmayacak şekilde ayarlayayım. Bu da Haluk abinizin tavsiyesi olsun.
2: Ahbaplar suç örgütüne yapılan operasyon genişlerken örgütün kendi adına kripto para oluşturduğu ortaya çıktı.
1: Nigella Blockchain Akademi kuruluyor. Elimizde kullandığımız her şeyin şüphesiz bir şekilde halka daha doğru anlatılmasını amaçlayan bir akademi bu.
2: Haluk Levent, Nigella World isimli bir tarımsal teknoloji firmasının ekran yüzü olmuş. Firma çıkardığı kripto parayı $100 satışa sunmuştu. Ancak coin'in değeri kısa sürede 1 dolara kadar düştü. Tepkiler artınca Levent açıklama yaptı.
1: Nigella World yetkilileriyle görüşeceğimi söylemiştim. Görüştüm. Onlar da zaten yayınlamışlar. Marketing hatası olduğunu kabul ettiler. Ve zararları karşılıyorlar.
3: Haluk Levent alıcısına zarar ettiren ve sürekli tepki gösterilen o kripto parayı devraldı. İsmini değiştirdi. İsmi HLK Coin oldu ama Haluk Levent devraldıktan sonra da yine zarar etmeye devam etti. Operasyonun ilk gününde ise 0.035 kuruşa kadar düştü.
2: O kripto paranın binlerce mağdurundan biri Amerika'da yaşayan Sevda Kurt'tu. Levent 2018'den bu yana evli olduğu halde iş kadını olan Sevda Kurt'u borçları ödersem evleneceğiz vaadiyle kandırıp 90 milyon lira borç aldı.
1: Değerli dostlarım, ben dünyanın her tarafında birçok üniversitede organik tarımla ilgili teknolojide bir iş birliğine girdim Nigella World ile. Aynı zamanda Samandağ'daki surf merkezine de iş birliği olarak girdim.
2: Haluk Levent'in dolandırma yöntemi ise hayli ilginç. İddiaya göre iş kadınına 90 milyonluk borcuna karşılık HLK coin aldırdı. Sonra bu coinler Haluk Levent tarafından iddiaya göre bloke edildi.
1: Ben blockchain teknolojisine güveniyorum. Yakında çok daha güzel haberlerimiz olacak. Beraber birlikte çok güzel şeyler yapacağız Nigella World ile.
2: Ortaya çıkan yazışmalardaysa Sevda Kurt, Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya ile mesajlaşıyor. Haftaya cuma 400-500 bin dolar ödeme yapacağız mesajına Kurt, asla inanmıyorum size. Bir yıldır cuma günü ödeme geliyor yazıyor. Sevda Kurt, Haluk Levent hakkında şikayetçi olan 70 kişiden sadece biri.
0: Bir sıcak gelişme, Gaziantep'te narkotik operasyon düzenlendi. Açıklamayı Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından paylaştı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Gaziantep sokakları zehir tacirlerinden temizleniyor notu düşüldü. Gençlerimizin geleceğini, ailelerimizin huzurunu ve şehirlerimizin güvenliğini hedef alan uyuşturucu baronlarına, torbacılara ve bunların dijital ağlarına hiçbir alan bırakmıyoruz. Narko kapan Gaziantep operasyon hakkında bilgi verdi Adalet Bakanı Akın Gürlek ve 548 şüpheli tek tek tespit edildi. 75'inin ceza infaz kurumlarında bulunduğu belirlendi. 382 şüpheli gözaltında. Hemen daha fazla bilgiyi alalım. Mehmet Geçgel son bilgileri paylaşacak. Mehmet.
4: Merve Tepe, gece boyunca operasyonlar devam etti. Kaptanlı bir operasyon olduğunu ifade edelim. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birçok birim bu operasyona katıldı. Şu dakikalar itibariyle biz de Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü binasının önündeyiz. Gaziantep Valisi Kemal Çeber an itibariyle Emniyet Müdürlüğü önüne geliyor ve bir açıklama yapacak, basın açıklaması. Tabii yapılan açıklamaya baktığımızda Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'nün 6 ay boyunca yürüttüğü titiz teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda sokaklarda uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik bu sabah narko kapan operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 548 şüpheli tek tek tespit edildi. Şüphelilerden 75'inin ceza infaz kurumlarında bulunduğu belirlendi ve bu sabah Gaziantep merkezli 14 ilde eş zamanlı başlatılan operasyon kapsamında şu ana kadar 382 şüphelinin gözaltına alındığını ifade edelim. 4'ü yurt dışında firari olmak üzere kalan 91 şüpheliye yönelik işlemler de devam ediyor ve soruşturmayı titizlikle yürüten Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'na da operasyonu başarıyla icra eden Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne yine bakanlık tarafından da bir teşekkür edildiğini ifade edelim ve bakanlıktan yapılan açıklamada Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde İçişleri Bakanlığı yanımızda kol kola uyuşturucu ve organize suçlar

0: mücadelede devletimizin bütün imkanlarını seferber etmeye devam ediyoruz ifadesi kullanıldı. Yapılan açıklamada gece saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Emniyet Müdürlüğü'nden koordinasyonla özellikle ekipler birçok eve baskın yaptı ve bu operasyonlar sabah saatlerine kadar da devam ettiğini de ifade etmemiz gerekir. Şu dakika itibariyle de Gaziantep Valisi Kemal Çeber Emniyet Müdürlüğü önünde yine operasyonu icra eden Emniyet Teşkilatı mensuplarıyla bir basın açıklaması gerçekleştiriyor ve operasyona dair de detaylar vermeye devam ediyor. Tabii operasyon henüz tamamlanmış değil, halihazırda devam ediyor. Şu ana kadar da 382 şüpheli gözaltında ve onların da gerekli yasal işlemlerin yapılması için bugün çalışmalar yürütülecek elbette ki. Birçok mahallede bu operasyonun gerçekleştiğini evet. ifade ediyor. Gaziantep'in birçok mahallesinde polis ekipleri gece saatlerinde evlere baskın yaparak çok sayıda şüpheli gözaltında altına aldı. Kapsamlı bir operasyondu. Biz bu gelişmeyi takip edeceğiz. Gün boyunca da ekranlarınızda gelişmeyi sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz Merve Tepe.
1: Çok teşekkürler. Mehmet Keşkel paylaştı son bilgileri. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programına bakalım. Erdoğan Senegal Cumhurbaşkanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler Türkiye-Senegal ilişkileriyle bölgesel ve küresel meseleleri ele aldı. Erdoğan görüşmede iki ülke arasında savunma sanayi alanında ilişkilere ivme kazandırılmasının artık daha kritik önem arz ettiğini söyledi. Ve Türkiye'nin kazan kazan anlayışıyla adımlar atmaya devam edeceğini söyledi.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, diğer ülkelerin liderleriyle ikili ilişkileri geliştirmek ve küresel sorunlara çözüm bulmak amacıyla telefon diplomasisini sürdürüyor. Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-Senegal ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, iki ülkenin karşılıklı ticaret hacmi hedefine ulaşması için gayret göstermeyi sürdüreceklerini, yatırım başta olmak üzere birçok alanda işbirliği geliştirilmesinin bu süreçte önemli olduğunu belirtti. İki ülkenin savunma sanayi alanındaki ilişkilere ivme kazandırmasının kritik önem arz ettiğini kaydeden Erdoğan, Türkiye'nin kazan kazan anlayışıyla adımlar atmayı sürdüreceğini ifade etti. Son yıllarda stratejik ortaklık düzeyine ulaşan Türkiye ile Senegal arasındaki ilişkilerde 700 milyon doları aşan ticaret hacmi bulunuyor.
1: Ve terörsüz Türkiye süreci, süreç yasası nasıl işleyecek? Dün AK Parti sözcüsü Ömer Çelik kapsamlı bir açıklama yaptı ve yoğun bir çalışmanın devam ettiğini söyledi. Yasa bugün yarın meclis komisyonuna gelebilir. Peki ne zaman gelecek? Ayrıntılar belli mi? A Haber parlamento şefi Tülay Ağoğlu son bilgileri paylaşacak.
3: Merve Tepe, meclis kapanmadan yetiştirilmesi için süreç yasasının hummalı bir çalışma yürütülüyor. AK Parti bir çalışma yapıyor taslak üzerinde. Diğer partilerle de istişareler devam ediyor. Yani kapalı kapılar ardında bu görüşmeler devam ediyor taslak üzerinde. Onların da önerileri alınıyor ve ne konulabilir, teklifte neler yer alabilir? İşte bunlar üzerinde bir müzakere yürütülüyor. Diğer partilerle de, çünkü tüm partilerin buna onay vermesi isteniyor, bu teklife imza atması isteniyor. Teklif ne zaman gelir? Bu hafta artık Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine geleceği söyleniyor. Çünkü meclis kapanmadan, ki meclis ne zaman kapanacak? 14 Ağustos'a kadar meclisin çalışmalarını sürdürebileceği ifade ediliyor. İşte 14 Ağustos tarihinden önce bu teklif yasalaşacak, meclisten çıkacak diyebiliriz. Çerçeve yasada tabii ki çok önemli düzenlemeler olacak ki bundan sonraki düzenlemelere ilişkinde bir ışık tutmuş olacak, bir atıf yasası olacak bir anlamda. Silah bırakmış örgüt tanımlaması geniş bir şekilde yapılacak ve örgüt üyeliği suçlaması düşmüş olacak. Bunu noktadan sonra sonuçlarıyla birlikte bu uygulanacak, daha doğrusu kendini feshetmiş örgüt tanımı. ve suça karışmamış olanların gelmesinin önünde bir engel olmayacak bu yasanın çıkmasından sonra. Özellikle Avrupa'dan pek çok ismin eline silah almamış pek çok ismin gelebileceği, kişinin gelebileceği ifade ediyor. Ayrıca cezaevlerinde bulunan örgüt üyeliği suçlamasıyla cezaevlerinde bulunan pek çok kişinin de tahliyesinin gündeme gelebileceği söyleniyor. Şunu da ifade edelim. Kesinlikle burada bir af söz konusu değil, olmayacak.

0: bu yasada. Öcalan'a ilişkin herhangi bir düzenleme, bir af söz konusu olmayacak. Olmayacaklar. Bunlar kesin olarak belirlenmiş durumda. Bu sınırlar 8 maddeden, 8 ile 12 arasındaki bir maddeden oluşması bekleniyor bu çerçeve yasanın. Artık Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gündemine gelmesi, teklifin verilmesi ve komisyonda hızla görüşüldükten sonra da genel kurul gündemine gelmesini bekliyoruz bugünlerde diyelim. Merve Tepe.
1: Çok teşekkür ederim. A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağoğlu son bilgileri paylaştı. Kapsamlı bir düzenleme var ve mecliste de meclis kapanmadan bir an önce yasanın çıkarılmasına dair bir çalışma var. Devam ediyor. Son bilgileri paylaştı Tülay Ağoğlu. Şimdi devam edelim muhalefet cephesiyle. Özgür Özel'in yeni partisi, parti meclisi ve MYK'sı tamamen belirlendi artık. 91 vekille birlikte yeni parti mecliste zaten ikinci konuma gelmişti. 1 milyon üye hedefi var ki o hedefin gerçekleşmesi için de Özel'in bir zamanlar baba ocağı dediği CHP'nin üyelerine ve parti teşkilatına bazı açıklamalar yapılıyor ama herkesin aklında bir soru var, hala cevaplanmamış. Mansur Yavaş'ın durumunu ne olacağı. Özgür Özel Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın kendileriyle aynı çizgide olduğunu açıklasa da Yavaş'tan hala bir açıklama yok.
2: Pazartesi gününden itibaren de tüm Türkiye'de hızla örgütlenmeye yeni parti başlıyor.
3: 1 milyon üye hedefiyle çıktı yola. Bir zamanlar baba ocağı dediği CHP'nin üyelerine göz dikti. Özgür Özel partiye yeni katılımlar için düğmeye bastı. 200'e yakın belediye başkanının yeni partiye geçme talebini CHP yönetimine ilettiği iddiası ise ortalığı karıştırdı.
4: Yürüyelim arkadaşlar!
3: Gözler en çok da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'taydı. Yavaş adına açıklamayı daha partiyi kurar kurmaz Özgür Özel yaptı. Yavaş bizimle aynı çizgide dedi. Ama Yavaş'ın günlerdir sessiz kalması siyaset kulislerinde farklı senaryoları gündeme taşıdı. Yavaş'ın yeni partiye şimdilik mesafeli durarak CHP'deki süreci izleyeceği iddia edildi.
2: Mansur Bey'in de durumu, duruşu, bütün tutumu hepimizin beklediği gibidir. Özgür Özel'le yokum demeyen herkesi, bu lafı duymadığımız herkesi yanımızda biliyoruz.
3: Yeni partinin resmi olarak ikinci parti unvanını almasıyla meclis aritmetiği de değişti. CHP yıllardır kurulda oturduğu koltukları yeni partiye devredecek, meclis başkan vekilliği ve idare amirliği kontenjanlarını da tamamen kaybedecek. Oda düzeni de yeniden şekilleniyor. CHP'nin kullandığı grup yönetim alanlarının yeni partiye geçmesi, CHP'ye ise yeni odalar tahsis edilmesi planlanıyor. CHP'nin meclisteki grup toplantı salonu da yeni partiye verildi. Salona parti logosunun yer aldığı tabelalar yerleştirildi. Yeni parti salı günü kapalı grup toplantısı yapacak. Ayrıca Özel'in bu hafta MYK toplantısına da başkanlık etmesi bekleniyor. Bu toplantıda ise kongre takvimi belirlenecek.
5: Hedefimiz Eylül sonu, Ekim başı gibi bir kurultay yapmak.
3: Özgür Özel yeni parti sonrası CHP'ye karşı yürütecekleri stratejiye dair de ipuçları verdi. Bir gazeteye röportaj veren Özel, CHP yönetimini siyasi muhatap olarak kabul etmeyeceklerini söyledi. CHP'nin kurumsal kimliğine bir şey söylememiz mümkün değil. Ancak şu anda CHP seçilmemişler tarafından yönetiliyor diye de ekledi. Ve Özgür Özel'in parti meclisinde üstünü çizdiği isimler Veli Ağbaba, Burhanettin Bulut, Özgür Karabağ, Turan Taşkın Özer. Özel soruşturma dosyalarında da adı geçen bu isimlerin kendi istekleri doğrultusunda parti meclisinde yer almadıklarını söyledi. Oysa siyaset kulislerinde Özel'in yeni partinin vitrinini bu isimlerle şekillendirmek istemediği görüşü hakim.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak Ankara'da bir dizi temaslar gerçekleştirdi. Önce Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ardından da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile görüşme yaptı. Görüşmelerde kültür ve turizm, aynı zamanda diplomasi alanındaki işbirliği başlıkları konuşuldu.
6: Başkente diplomasi trafiği hız kazandı. ABD'nin Ankara Büyükelçisi aynı zamanda Suriye ve Irak özel temsilcisi Tom Barak peş peşe iki kritik temas gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Tom Barak'ı Ankara'da kabul etti. Dışişleri Bakanlığı görüşmeyi paylaştıkları bir fotoğraf karesiyle duyurdu. Tom Barak'ın başkentteki diplomasi trafiği Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda devam etti. Bakan Mehmet Nuri Ersoy, ABD'li Büyükelçi

0: Bakanlıkta ağırladı. Bakanlıkta gerçekleştirilen görüşmede Türkiye ile ABD arasındaki köklü ilişkiler çerçevesinde kültür ve turizm alanlarında yürütülen işbirlikleri ele alındı. Görüşmede karşılıklı turizm hareketliliğinin geliştirilmesi, kültürel mirasın korunması ve kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelede yürütülen ortak çalışmalar üzerinde duruldu. Ülkeler arasındaki diyaloğu ve kültürel bağları güçlendirecek işbirliği imkanları da görüşmede değerlendirilen konu başlıklarından oldu. Görüşmenin ardından Bakan Ersoy, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı. Ersoy, ülkelerimiz arasındaki diyaloğu ve kültürel bağları daha da güçlendirecek işbirlikleri üzerinde durduk dedi. Görüşme sonrası bir sosyal medya paylaşımı da ABD'nin Büyükelçisi Barak'tan geldi. Görüşmemizde Türkiye'nin eşsiz tarihi, kültürü, çeşitliliği, misafirperverliği ve coğrafyasının turizm açısından vazgeçilmez değerler olarak en iyi şekilde değerlendirilmesinin önemini ele aldık açıklamasını yaptı.
1: Amerikan Başkanı Donald Trump'tan bir kez daha Türkiye'ye F-35 satışı konusunda Ankara-Washington hattını ilgilendiren bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için yine dostum dedi Donald Trump ve Türkiye'yi bir kez daha büyük bir müttefik olarak tanımladı. Ankara'nın özellikle savunma kabiliyetlerine dikkat çekti. F-35 satışı konusunda Amerika'nın kararlarını kimse belirleyemez dedi.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan benim dostumdur. Türkiye büyük bir müttefikimiz.
3: ABD Başkanı Donald Trump Air Force One uçağında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündemin en sıcak başlıklarından biri Türkiye'ye F-35 satışıydı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Türkiye'ye F-35 satışına yönelik itirazlarına açık ve net mesajlarla karşılık verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan benim dostum diyerek Türkiye ile ilişkilerine vurgu yaptı.
2: Türkiye benim için harika bir müttefik olmuştur. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan benim dostumdur. Kimse bana kime neyi satıp satmamamız gerektiğini söyleyemez. Türkiye büyük bir müttefikimiz.
3: Trump, Türkiye'nin bölgesel gücüne de vurgu yaptı. Ankara'nın güçlü bir orduya ve önemli savunma kabiliyetlerine sahip olduğunu söyledi.
2: Türkiye harika ve çok güçlü bir ülke. Muhteşem bir orduları var. Çok büyük ve güçlü bir orduya sahipler. Bir sürü harika teçhizata sahipler.
3: Trump'ın gündeminde İran'la yaşanan gerilim de vardı. ABD Başkanı İran'da müzakere ihtimalini işaret etti.
2: İran görüşmek istiyor ve görüşüyoruz. İran'la bir anlaşma yapma şansımız var. İyi görüşmeler yapıyoruz. Neler olacağını göreceğiz. Bir şeylerin olma ihtimali yüksek.
3: İran savaşında Rusya'nın Tahran'a istihbarat ve görüntü desteği sağladığı iddialarına da yanıt verdi.
2: Rusya'nın İran'a görüntü gönderdiğini düşünmüyorum. Eğer Rusya İran'a bizim görüntülerimizi verdiyse işe yaramamış.
3: Trump, İsrail'in güvenliği konusunda da dikkat çeken ifadeler kullandı. ABD desteğinin önemine vurgu yaptı.
1: İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Amerikan Başkanı Donald Trump'ı İran politikaları nedeniyle hedef aldı. Ben-Gvir, Trump'ın İran konusunda son derece saf olduğunu söyledi. Aşırı sağcı bakanın sözleri, İsrail ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki İran politikasını yeniden tartışmaya açtı.
3: İran politikası üzerinden eleştirdi. Son derece saf ifadesini kullandı. Aşırı sağcı İsrail'li Bakan Itamar Ben-Gvir'in hedefinde bu kez ABD Başkanı Donald Trump vardı. Ben-Gvir, Yediot Ahronot gazetesiyle İsrail Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü'nün düzenlediği Ulusal Güvenlik Konferansı'nda konuştu. Trump'ın saflığından vazgeçmeye ikna olmasını umuyorum. O bir iş insanı ve İran konusunda son derece saf sözleriyle ABD Başkanı'na yönelik eleştirilerde bulundu. İsrail'li Bakan İran'a karşı saldırı çağrısını da yineledi. Diplomasiye yer yok, konuşulacak hiçbir şey yok, güç kullanılması şart dedi. Netanyahu'nun Washington temasları öncesinde gelen bu çıkış, İsrail'in İran konusundaki sert çizgisini bir kez daha ortaya koydu. Gözler şimdi Beyaz Saray'ın Ben-Gvir'in sözlerine vereceği yanıttı.
1: Şimdi ekranlarınızı yürekleri ısıtan bir haber.

0: Getireceğiz. Gazze'li kız çocuğu Lian El Kavka ve Filistinli ressamlar yıkılmış bir binanın duvarına İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in portresini çizdi ve sosyal medyada paylaştılar. Küçük Lian'ın sevgi dolu mesajı yanıtsız kalmadı. İspanya Başbakanı yaptığı paylaşımla teşekkür etti ve Gazze'yi hiçbir zaman unutmayacağız dedi.
1: Ben Gazze'den Lian. Bugün İspanya Başbakanı'nın resmini çizdik. Bu görüntünün ona ve çok sevdiğimiz İspanyol halkına ulaşmasını diliyorum.
2: Bunca acının ortasında İspanya'ya sevgi gösteren tüm Filistinlilere teşekkür ediyorum. İspanyol halkı sizi görüyor, sesinizi duyuyor ve size sevgi besliyor.
3: Küçük Lian'ın çağrısı karşılık buldu. Pedro Sanchez Gazze halkına sevgi mesajı gönderdi. İspanya Başbakanı'nın o paylaşımı dünya tarafından yalnız bırakılan mazlumların gönüllerine dokundu.
2: Teşekkür ederim Lian ve bu güzel jesti yapan sanatçılar. Ayrıca bunca acının ortasında İspanya'ya sevgi gösteren tüm Filistinlilere teşekkür ediyorum. İspanyol halkı sizi görüyor, sesinizi duyuyor ve size sevgi besliyor.
3: Her şey Gazze'li Lian El Kavka ve Filistinli ressamların İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in resmini yıkık bir binanın duvarına çizmesiyle başladı. Filistinli Lian o resimle birlikte Sanchez ve İspanya halkına sosyal medya üzerinden selam gönderdi.
1: Ben Gazze'den Lian. Bugün İspanya Başbakanı'nın resmini çizdik. Bu görüntünün ona ve çok sevdiğimiz İspanyol halkına ulaşmasını diliyorum.
3: Yürekleri ısıtan o anlarda Pedro Sanchez kayıtsız kalmadı.
2: Tüm İspanyol toplumu sizi duyuyor, sizi görüyor ve size sevgi besliyor. Umarım Gazze'nin çocukları yakında korkmadan okullarında yeniden resim yapabilecekleri ve barış içinde yaşayabilecekleri günlere kavuşur. İspanya'dan size büyük bir kucaklama gönderiyorum.
3: Küçük Lian mutluluktan adeta havalara uçtu. Sanchez'in paylaşımına yeni bir mesajla teşekkür etti.
1: Aynı dili konuşmuyor olabiliriz ama aynı merhametli kalplere sahibiz. İlk kez Gazze'den birine bir başbakanın cevap verdiğini görüyorum. Teşekkür ederim Sayın İspanya Başbakanı. Size büyük saygı duyuyoruz. Gazze halkını destekleyen herkese teşekkür ediyoruz. Sizi seviyoruz.
3: Bu karşılıklı mesajlaşma İspanya milli takımının 2026 FIFA Dünya Kupası'nı kazanmasının ardından Gazze'de düzenlenen kutlamalarla aynı döneme denk geldi.
0: Gülistan doku soruşturmasına ilişkin her geçen gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Tutuklananların sayısı 16'ya yükseldi bu kez. Daha önce tutuklanan eski Tunceli valisi Tuncay Sönel, koruma polisi Şükrü Eroğlu, eski polis memuru Gökhan Erçok hakkında 4 farklı suçlamadan yeniden tutuklama kararı çıktı.
4: Gülistan doku soruşturmasında adalet çemberi daralıyor. Eski Tunceli valisi Tuncay Sönel ve beraberindeki iki kişi 4 yeni suçtan daha tutuklandı.
5: Ya senin kızın yarın yok mu? Senin kızın yok mu?
4: Erzurum'da tutuklu bulunan Tuncay Sönel'in dijital materyalleri incelenmiş, Sönel'le Gülistan'ın sim kartını verdiği Gökhan Ertok arasındaki yazışmalarda dikkat çeken ifadeler yer almıştı.
6: Erzurum cezaevinde tutuklu bulunan dönemin Tunceli valisi Tuncay Sönel, yakın koruması Şükrü Eroğlu ve Gökhan Ertok, sabah saatlerinde Erzurum Şehir Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Erzurum Adliyesi'ne getirildi.
7: Türkay, ben dedi bir kızı öldürdüm dedi. Çıkardım sıktım kafasına dedi. Ne babam biliyor mu dedim. Hı hı. Dedi ki evet babam da biliyor. Yo dedi o halletti zaten.
4: İfadelerinin ardından Sönel, Eroğlu'yla Ertok nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, bilişim sistemlerine hukuka aykırı girme ve bozma ve kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi suçlarından da tutuklandı. Soruşturma kapsamında düzenlenen 4. dalga operasyonda aralarında emniyet müdürü, emniyet amiri, başkomiserinde bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri daha tutuklandı. Böylelikle tutuklu sayısı 16'ya yükseldi. Gülistan doku dosyasında şimdi gözler soruşturmanın seyrini değiştirebilecek yeni gelişme ve ifadelerde.
0: Bursa Orhan Gazi'de sokak ortasındaki kavga ne yazık ki kanlı bitti. 19 yaşındaki bir genç 21 yaşında kavga ettiği husumetlisini tabancayla bacağından vurdu. Olay anı ve sonrasında yaşananlar kameralar tarafından kaydedildi.

0: sokak ortasında dehşet saçtı. Silahlı saldırıda bir kişi yaralandı. Olay Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yaşandı. Aralarında daha önceden husumet bulunan gençlerin tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflardan biri belinden çıkardığı silahla husumetlisini kovaladı ve peş peşe ateş etti. Saldırıya uğrayan 21 yaşındaki genç bacağından yaralandı. Yere düşen yaralıyla bir süre boğuşan saldırganı çevredeki vatandaşlar araya girerek engelledi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.
1: Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında yeni bir gelişme var. Geride bıraktığımız günlerde düzenlenen yeni operasyonda gözaltına alınan ünlü isimlerin test sonuçları belli oldu. Şarkıcı İlyas Yeşiltaş, Yalçıntaş'la birlikte 11 ismin test sonucu pozitif çıktı.
0: Adli tıptan laboratuvar sonuçları çıktı. Şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın da olduğu 11 ismin testleri pozitif. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Sıla Gençoğlu ve İlyas Yalçıntaş'ın da aralarında bulunduğu 25 ünlü gözaltına alınmış. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler saç ve kan örnekleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilmişti. Saatler süren sorguların ardından mahkeme, şarkıcı İlyas Yalçıntaş, Ayşe Nur Balcı, Orhan Yıldız ve Şefik Ömer Dolman hakkında tutuklama kararı verdi. Sıla Gençoğlu ve Mehmet Akif Aksoy ile beraber toplamda 11 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda gözaltına alınan isimlerin kan, idrar ve saç analiz sonuçları da belli oldu. Sıla Gençoğlu'nun 3 örneğinde de uyuşturucu veya uyarıcı maddeye rastlanmadı. Tutuklanan ünlü şarkıcı İlyas Yalçıntaş, Ayşe Nur Balcı ve 9 şüphelinin örnekleri ise pozitif çıktı.
1: WhatsApp üzerinden yapılan özel mesajlaşmaların ekran görüntüsünü alıp üçüncü kişilerle paylaşanlara Yargıtay'dan emsal bir haber geldi. Yazışmaları başkasına gönderenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.
2: Bu her ne kadar yaygın bir davranış olsa da bu davranışların, bu eylemlerin her biri suç teşkil eder.
0: Mesajlaşma uygulaması WhatsApp üzerinden yapılan özel yazışmalarla ilgili Yargıtay'dan dikkat çeken bir karar geldi. Buna göre bir kişi ait özel mesajların ekran görüntüsünü alıp üçüncü kişilerle paylaşmak belirli şartlar altında suç sayılabilecek.
3: Uygulama üzerinden bilerek ya da farkında olmadan aldığımız ekran görüntülerini üçüncü şahıslarla paylaşmanın cezası 1 ila 3 yıl arasında değişebiliyor.
0: Bir kişinin kendisine gönderilen WhatsApp mesajlarını karşı tarafın izni olmadan başkalarıyla paylaşması haberleşmenin gizliliğinin ihlali olarak değerlendirilebiliyor.
2: Zaten Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca haberleşmenin gizliliğini ihlal suçtur. Burada bir tarafın rızası olmadan bu konuşmaların ifşa edilmesi, üçüncü kişilerle paylaşılması hapis cezası gerektiren bir suç olarak zaten kanunumuzda düzenlenmiş. Yargıtay'ın da kararı bu yönde isabetli görünüyor.
0: Ekran görüntüsü almak tek başına suç oluşturmazken, özel yazışmaların izinsiz şekilde üçüncü kişilerle paylaşılması gizliliğin ihlali kapsamında değerlendirilebiliyor.
2: Bir delil olarak dava dosyasına hukuka uygun bir şekilde sunulacaksa ekran görüntüsü almak bu noktada suç teşkil etmeyebilir. Tabii bunun da şartlarına bağlı olarak. Onun dışında eğer karşı tarafın rızası varsa, önemli olan husus bu. Eğer karşı tarafın rızası varsa da bu ekran görüntüleri kayda alınıyorsa bu noktada da suç teşkil etmez. Fakat karşı tarafın rızasının olmadığı ve ondan habersiz bir şekilde ifşa edildiği, bu görüşmelerin, bu haberleşmenin ifşa edildiği ve haberleşmenin gizliliğinin ihlal edildiği her durum suç teşkil edecektir.
1: Sırada görüntüleriyle öne çıkan haberlerden derlediğimiz yurttan yeni gelişmeler var.
4: İstanbul Kağıthane'de iki grup arasında çıkan yol verme kavgası büyüyünce ortalık savaş alanına döndü. Polisin tarafları

0: Ayırmak için havaya ateş açtığı kavgada 3 genç bıçakla yaralandı. Olaya karışan 3 şüpheli de gözaltına alındı.
1: Suya girdiler, köylerde mahsur kaldılar, geri dönemiyorlar.
0: Osman Gazi Köprüsü'nün Kocaeli ayağında denize giren 3 kişi kıyıya dönemeyince ekipler alarma geçti.
1: Sahil güvenlik geldi, şimdi kurtarmaya başlayacak.
0: Boğulmamak için deniz fenerine çıkan gençler yardım gelene kadar orada bekledi.
2: Sahil güvenlik kurtardı, karaya çıkardı.
0: Güvenli bölgeye alınan 3 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Antalya'da kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarpmamak için manevra yapan tır o esnada önünde yavaşlayan araca çarptı. Kontrolden çıkarak savrulan araç takla atarak durabildi. Kazada 3 kişi yaralandı. Bu kazanın adresi ise Tunceli'ydi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil 60 metre boyunca takla atıp Munzur Nehri'ne uçtu.
3: Yukarı gel, yukarı gel.
0: Araçtan fırlayan 27 yaşındaki Elif Zilan Söylemez tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Biri gelip iş yeri sahibini oyaladı, diğeri de kafesteki papağanı alıp kaçtı. Mardin'de kaydedilen bu görüntülerde papağan hırsızlığı an be an kameraya yansıdı. Hırsızı yakalamak için çalışma başlatıldı. Samsun'da yaşayan Atakan Kaya, garson olarak çalıştığı restorana her gün fırından aldığı yaklaşık 100 ekmeği tek seferde taşıyor.
4: Ben alışkınım ekmek taşımaya. 3 kolide su taşırım.
0: 150 ekmeğe kadar taşıyabildiğini söyleyen genç garsonu görenler de şaşkınlıklarını gizleyemiyor.
4: Sen nasıl taşıyorsun diyor. Ben de alışkınım diyor.
5: Ye bakayım. Aferin sana.
0: Tunceli'de yiyecek aramak için yerleşim yerine kadar inen tilkinin görüntüleri sosyal medyada viral oldu.
5: Nazlı, gel kızım gel. Gel, gel. Ama elim boş, dur sana et getireyim gel.
0: Elimi karnını doyuran tilki tekrar doğal yaşam alanına döndü.
5: Gel ye bakayım. Aferin sana.
6: Bosna Hersek'in simgelerinden tarihi Mostar Köprüsü 460. geleneksel köprü atlayışlarına ev sahipliği yaptı. Batı Balkan ülkelerinden katılan toplam 34 sporcu yaklaşık 25 metreden Neretva Nehri'ne sert atlayış yaptı. Yarışmayı da binlerce kişi coşkuyla takip etti.
7: Metrelerce yüksekten kendilerini suya bıraktılar. Yüzlerce yıllık gelenek bu senede devam etti. Bosna Hersek'in Mostar kenti asırlara meydan okuyan bir geleneğe ev sahipliği yapıyor. Bu yıl 460.sı düzenlenen geleneksel Mostar Köprüsü atlayışları yine nefes kesen anlara sahne oldu. Batı Balkan ülkelerinden yarışmaya katılan 34 sporcu yaklaşık 25 metre yükseklikten kendilerini Neretva Nehri'nin serin sularına bıraktı. O anları binlerce kişi heyecanla takip etti.
8: Mostar halkı için Mostar Köprüsü'nden dalış yapmak dünyanın en önemli şeyidir.
7: Osmanlı mirası Mostar Köprüsü'nde yüzyıllardır yaşatılan geleneksel atlama yarışmalarında başüstü kategorisinde Karadağlı Ewald Kranitz birincilik elde etti.
9: Yarıştığımız başka dalış platformlarımız da var. Ancak Mostar'daki gibi bir heyecanı hiçbir yerde yaşamıyoruz. Kısacası burada kelimelerle tarif edilemeyecek bir enerji var.
7: Dik atlayış kategorisinde ise zafer Bosneli Igor Kadzic'in oldu.
10: Bu benim 11. zaferim ve her seferinde olduğu gibi bu da bir onur. Dalış yapmak, yarışmak ve mümkün olan en iyi sonucu elde etmek bir zevk.
7: Tarihi Mostar Köprüsü Mimar Sinan'ın öğrencisi Mimar Hayrettin tarafından 1566 yılında inşa edildi. Kentin ruhu olarak bilinen yapı 9 Mayıs 1993 yılında Bosna Savaşı sırasında Hırvatlar tarafından bombalanmış ve yıkılmıştı. Bosna Hersek'in simge yapısı 2004'te Türkiye'nin de girişimleriyle aslına uygun olarak yeniden inşa edilmişti.
6: Pek çok kişi gün içinde fark etmeden bir şeyler atıştırıyor. Peki gerçekten aç olduğumuz için mi yoksa sadece kendimizi daha iyi hissetmek için mi bunu yapıyoruz? Bu sorunun yanıtı duygusal açlık ve fiziksel açlık arasındaki farkta gizli. Ayrıntılara bakalım.
11: Duygusal yeme özellikle obezite için metabolik sendrom için ciddi bir risk faktörü.
12: Yemek bazen sadece açlığı gidermek için yenmiyor. Günlük yaşamın temposu ve duygusal dalgalanmalarda yeme davranışını etkileyebiliyor.
13: Karnınız tok olmasına rağmen kendinizi mutfağın önünde bulduğunuz oluyor mu? Stres, üzüntü veya can sıkıntısıyla ağzınıza attığınız her lokma fiziksel değil, aslında duygusal açlığın bir belirtisi olabilir.
11: Fiziksel olarak aç hissetmediğimiz halde psikolojik olarak yeme isteğinin devam etmesine biz duygusal açlık diyoruz. Özellikle stres, kaygı, gerginlik gibi durumlarda bununla baş etme mekanizması olarak ortaya çıkabilir. Çünkü yemek yedikçe ödül merkezimiz uyarılır, dopamin salınımı artar. Bu da bizde bir rahatlamaya sebep olur.
13: Peki duygusal açlıkla fiziksel açlık nasıl ayırt edilir?
11: Fiziksel açlık genellikle yemek yedikten sonra ortadan kalkar. Duygusal açlıkta ise yemek yemeyle ortadan kalkmaz. Tok olduğumuz halde karbonhidrat ağırlıklı beslenme isteği devam eder. Kola gibi, cips gibi, patates kızartması gibi veya hızlı bir şekilde kan şekerini yükseltecek çikolata ve diğer işte paketli gıdaları daha fazla abur cubur şeklinde adlandırdığımız şeyleri daha fazla yeme isteği oluyor.
14: Yani strese girdiğim zaman genelde abur cubur yerim. Kek, pasta. Evde ne varsa onu yerim, meyve.
12: Masum gibi görünen kontrolsüz atıştırmalar zamanla farklı sağlık sorunlarının da önünü açabiliyor.
13: Bazen aç olduğumuz için değil, iyi hissetmek için yiyoruz. Ancak o anlık rahatlama hissi kısa sürerken kontrolsüz yeme alışkanlığı kalıcı hale gelebiliyor.
11: Tıkınırcasına yeme bozukluğu dediğimiz durum ve dürtüsel yemeler ve duygusal yemeler hep beraber metabolik ve endokrin sorunlara ve obeziteye sebep olabiliyor.
15: Strese de dolayı olabiliyor ya da günün içerisindeki hızlı bir güne başlangıçtan dolayı bayağı bir yeme isteği oluyor.
6: Zonguldak Ereğli'de hastaneden taburcu olduktan sonra evine dönen bir kadın eşyalarını taşırken içinde altın bulunan çantasını kısa süreliğine yorulduğu için çöp konteynerinin yanına bıraktı ve ne olduysa ondan sonra oldu. Çanta çöp kamyonuna yüklendi. Durum fark edildi. Sonra bakın neler oldu.
16: Yavaş yavaş beyler, yavaş yavaş alın.
0: Bir anlık unutkanlık altın dolu çantanın çöpe gitmesine neden oldu. Yol kenarına bırakılan çanta çöp diye kamyona yüklendi. Sahibi geri döndüğünde iş işten geçmişti. Dakikalar süren arama sonunda sevindiren haber geldi. Hastaneden çıktıktan sonra evine gelen kadın eşyalarını taşırken içinde altın bulunan çantayı kısa süreliğine çöp konteynerinin yanına bıraktı. Eve girip yeniden çıktığında ise çanta ortadan kaybolmuştu. Gerçek çok geçmeden ortaya çıktı. O sırada bölgede çalışan çöp toplama ekibi yol kenarında duran çantayı atık zannederek çöp kamyonuna almıştı. İhbarın ardından polis ve belediye ekipleri zamanla yarıştı. Çöp kamyonu durduruldu, çöpler tek tek incelendi.
17: Yolun kenarına bıraktım. Taşıyamadım. Ağırdı. Ameliyattaydım. Orada kenarda duruyordu. Eve bırakayım dedim. Geri geldim. Yok, poşet.
0: Saatler süren aramanın sonunda altın dolu çanta bulunarak sahibine teslim edildi.
17: Allah razı olsun emniyetimizden, belediyemizden. Aradı hemen belediyeyi. Dediler yardımcı olacağız. Çöp arabaları almıştır onu dediler. Hiç aklıma gelmedi. Kenardaydı.
16: Oralara bakın bakayım arkadaş.
6: Son zamanlarda kapsül deterjanlar hem bulaşıklar hem de çamaşırlar için yaygın şekilde kullanılıyor, ancak uzmanlardan bir uyarı var. Çocuklar kapsül deterjanları şeker sanıp yutabilir. Peki nelere dikkat etmek lazım, izleyelim.
18: Ağızda yanmaya, salya artışına küçük çocuklarda, yutkunma zorluğuna, solunum sıkıntısına, akciğere aspirasyonla birlikte hırıltıya da sebep olabilir.
7: Mavi, pembe, yeşil. Renk renk kapsül deterjanlar çocuklar için büyük tehlike.
18: Özellikle tablet şeklindeki deterjanlarda kimyasal maddeler daha konsantre olduğu için çocuk üzerindeki bu ince zar şeklindeki kılıfını tahriş edip soyduktan sonra göz teması, ağız teması ve yüz temasıyla ciddi durumlara çocuğu maruz bırakabilir.
6: Renkleriyle dikkat çekiyor, şekilleriyle çocukların merakını uyandırıyor. Ancak temizlik tabletleri ne bir şeker ne de bir oyuncak. Uzmanlar içerdiği kimyasallar nedeniyle temizlik tabletlerinin yutulması
19: yapmasının ciddi sağlık problemlerine yol açabileceği konusunda uyarıyor.
18: İlk etapta panik yapmamak gerekiyor. Ağız içerisinde herhangi bir deterjan kalıntısı varsa almalarını öneririz ama kesinlikle kusturma önermiyoruz ve herhangi bir sıvı gıda

0: verilmesini önermiyoruz. Çünkü kusturma dediğimiz durumda kimyasal maddeyle tekrar bir temas oluyor. Bu da tekrar zarara ve akciğere kaçışla birlikte aspirasyona neden olabilir.
1: Tabletleri biz daha yüksek yerlere koyuyoruz, çocuğun ulaşamayacağı yerlerde. Şu anda tam zaten yürüme aşamasında olduğu için biz de daha yüksek yerlere koyuyoruz. Renk olduğu için zaten direkt hani eline alıyor, atmak istiyor ağzına falan. Ya mutfağa çok geçirmemeye çalışıyorum çocuğu ama hani evde tek olunca illa geliyor. O yüzden de daha yüksek yerlerde saklıyorum.
2: Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı doçent doktor Feyza Ustabaş Kahraman, kapsül yutulması durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması konusunda ebeveynleri uyardı.
0: Sonrasında da en yakın sağlık kuruluşuna başvurarak ilk müdahale ve zehir danışma aranması uygundur.
3: Renkli görünümleriyle dikkat çekebilen bu temizlik tabletleri birkaç dakikalık merakın ciddi bir sağlık sorununa dönüşmemesi için hem yüksek yerlerde hem de kilitli dolaplarda muhafaza edilmeli.
4: Ben yüksek dolapların yüksek yerine koyuyorum normalde. Yani elemesinler diye.
5: Mecburen mutfakta saklıyorum ama ister istemez ulaşıyor. O yüzden böyle kapaklı ve onun ulaşamayacağı yerlerde saklamaya çalışıyorum. Zaten elini aldığı zaman hemen ağzına sokmaya çalışıyor ve sıcakta kaldığı zaman zaten eriyor. Onu da ister istemez yumuşak zaten böyle dikkatini çekiyor, patlatmaya çalışıyor. Yani kapalı kutularda ve ulaşamayacağı yerlerde saklamaya çalışıyoruz.
6: İstanbul Dolmabahçe'de iskele yakınında yunuslar balık avına çıktı.
7: Koyu yapıyor ha.
8: İskele yakınına kadar geldiler, balık avlarken görüntülendiler.
9: Ana durdu, balığı yedi, gördün mü? Balığı yakaladığını gördün mü?
10: Gördüm.
9: Vallahi affetmiyor, koca balığı attı ağza.
8: İstanbul Dolmabahçe'de güzel havanın tadını çıkaran bir grup yunusları avlanırken gördü. Gençler belgeselleri aratmayan o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
10: Maşallah. Kefal yakalamış. Of. Helal olsun sana be aslanım benim. Maşallah. Avcı balık.
9: Bize şov yapıyor ya.
8: Yunuslar balıkları avlayıp denize daldı. Çevredekiler yunusların avlanmasını ilgiyle izledi.
10: İleride de var evet. Gemiye yakın geçti. Üstümüzü ıslattı ya vicdansız.
8: Avlanan yunuslar daha sonra gözden kayboldu.
10: Gel buraya gel. Nereye gidiyorsun? Gel. Yunus!
6: Rize'ye gideceğiz. Şamlıhemşin ilçesindeki Huser Yaylası doğa severlerin akınına uğruyor.
11: Ayaklarınızın altında uçsuz bucaksız beyaz bir okyanus. Karşınızdaysa Kaçkar Dağları'nın heybetli zirveleri. Burası Karadeniz'in gökyüzüne açılan kapısı Huser Yaylası. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde 2400 metre rakımda yer alan bu doğa harikası son dönemin en gözde rotası haline geldi. Zorlu ve engebeli yolları aşarak zirveye ulaşanları aşağıda kalan şehir stresi değil, ayaklarının altında serilen beyaz okyanus karşılıyor. Bulut Denizi adı verilen bu doğa olayı ziyaretçilere adeta gökyüzünün üzerinde yüzüyor hissi yaşatıyor. Uçurumun kenarına kurulan dev salıncaklarla bulutların içine doğru süzülen doğa severler hem adrenalini doruklarda yaşıyor hem de eşsiz anı fotoğraflıyor.

0: Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
1: Quick Sigorta, Garanti BBVA Yatırım Liderliği'nde halka arz oluyor. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara Vakıf Katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve Mobi şubede. Vakıf Katılım.
0: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
7: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
8: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Energy Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekte kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Energy Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Energy Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Energy'yi arayabilirsiniz.
7: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Bir reklam.
4: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Bir reklam.
9: A Haber Radyo, 24 saat haber.
0: Reklam. Bu rüzgarla, bu güneşle aramızda güçlü bir enerji var. Beben Enerji halka arz oluyor. Gelin bu hayale siz de ortak olun. Talep toplama tarihleri 29, 30, 31 Temmuz.
10: Böyle bir dünya var.
11: Dünya Katılım Mobil Şube'yi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin

0: yarım var.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
2: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Tokat-Sivas yolunun 29 ve 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ve 11. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Güvenli yolculuklar dileriz.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sundu.
5: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
4: Ticaret Bakanlığı, ihracatçılara yönelik hususi damgalı yeşil pasaport işlemlerinin daha hızlı ve koordineli şekilde yürütülmesi amacıyla başvuruları destek yönetim sistemi üzerinden almaya başladı. Yapılan düzenleme ile birlikte daha önce kullanılan hususi pasaport takip modülü devre dışı bırakılarak tüm işlemler destek yönetim sistemi bünyesinde birleştirildi.
5: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
2: Bir reklam. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: Bir reklam.
5: A Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Reklam. TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
6: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi TEP.com.tr'de.
7: TEP o kadar iyi ki TEP.
8: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar Samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
9: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
10: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Vakıf Yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de Vakıf Yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
1: Reklam.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: Haber Radyo, haberin radyosu.
11: Zaman akıp giderken bazı anılar silinir. Bazı gerçekler gölgede kalır. Peki ya unutulmaması gerekenler?

gündemin her anını, tarihin her dönüm noktasını, gözden kaçırılmaması gereken her detayı kayda alıyoruz, anlatıyoruz, hatırlatıyoruz. Çünkü bilmek hatırlamaktır. Hatırlamak ders almaktır. Unutmamaksa geleceği doğru şekillendirmektir. Unutmamak için. Hatırlamak için A Haber.

0: tekrar hoş geldiniz. Daha Haber ekranlarındayız. Saatlerimiz 10'a yaklaşıyor ve Ajans Bugün Kuşağı'nda gündemi sıcak başlıklarını anlatmaya devam ediyoruz. Antalya Kaş'ta ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüyor. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. Üzümlü Mahallesi'nde ormanlık alanda sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkmıştı ve ekipler hemen olay yerine sevk edildiler. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri şu an aralıksız çalışmalarına devam ediyor. İlk etapta 6 helikopter, 3 uçak ve 14 arazözle birlikte 135 orman işçisi yangını kontrol altına almak için müdahale ediyorlar. Ancak rüzgarın etkisiyle yangın büyüdü ve ekipler yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye devam ediyor. Yeni nesil suç örgütlerinden Şapkalılar Çetesi'nin ünlü rapçi Blok 3'e suikast hazırlığında olduğu ortaya çıktı. 7 şüpheli tutuklandı. İfadeleri de ortaya çıktı. Neler anlattılar ve telefondaki suikast planında ne yazıyordu? Ayrıntıları alalım. Mustafa Kadir Mercan son bilgileri paylaşacak.
1: Nisan ayında Beşiktaş'ta bir kundaklama, yine Beylikdüzü'nde bir kurşunlamaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında titiz bir inceleme söz konusuydu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde geçtiğimiz günlerde bir operasyon düzenlendi ve operasyon kapsamında bu kundaklama ve kurşunlamaya ilişkin 7 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alındıktan sonra yapılan aramalarda hem fiziki hem de dijital

0: materyallere el konulmuştu. Bu kapsamda da yapılan dijital materyal incelemesinde telefon incelemelerinde sinyal uygulaması üzerinden Blok adlı bir grubun oluşturulduğunu gördü ekipler ve bu ekipler bu grubun içerisinde büyük bir eylem hazırlığında bulunduklarını ve özellikle Blok 3'e yönelik bir suikast girişimin olduğunu tespit ettiler. Öte yandan yapılan operasyon kapsamında toplamda 4 ruhsatsız tabanca, 6 şarjör ve 86 fişek de yine ele geçirilmiş durumda. Türkiye genelinde ses getirecek bir suikast olduğunu altını çizelim. Çünkü gözaltına alınan şüphelilerin aralarında yapmış oldukları mesajlaşmalarda, özellikle grup içerisindeki o mesajlaşmalarda bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Ve şunu da belirtmekte fayda var. Suç örgütü lideri değil de aslında o örgütün lideri değil de bu suikastin lideri olarak bilinen PK ile birlikte 6 şüpheli gözaltına alındı. Sonrasındaysa Adalet Sarayı'na savcı huzurunda bir ifade verdiler. İfadelerin ardından ise tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk işlemleri yapıldı. Ve sulh ceza hakimliğindeki işlemler bittikten hemen sonra da tutuklanarak cezaevine gönderildiler. Daha da detaylı bakacak olursak aslında şunu da söylemekte fayda var. Özellikle ifadelerinde bazı isimlerin bu suikast girişiminde itiraf ettiklerinin altını çizelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım.
1: Peki, teşekkürler. Kadir Mercan anlattığı ayrıntıları. Devam edelim. Amerikan-İran savaşına ilişkin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan aksiyos açıklamalar var. Diplomasi için fazla zaman yok dedi Donald Trump ve Orta Doğu'da bu yeni bir geriliminde habercisi niteliğinde. Trump diplomasinin sonuç sus kalması halinde askeri seçenek masada dedi. Şimdi Washington'da yapılacak Trump-Netanyahu görüşmesine çevrilmiş durumda gözler. Bakalım bugünkü zirveden ne çıkacak?
2: Diplomasi masada, savaş ihtimali ise masanın hemen yanında. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik son açıklamaları Orta Doğu'da gerilimi yeniden tırmandırdı. Netanyahu'nun Washington ziyareti öncesinde konuşan Trump, İran'a diplomasi için çok fazla zaman yok mesajı verdi. Diplomasinin sonuçsuz kalması halinde güçlü askeri hareket seçeneğinin de masada olduğunu söyledi. Trump'ın açıklamaları, ABD ve İsrail'in aylardır süren İran operasyonlarına ilişkin tartışmaların gölgesinde geldi. Şimdi gözler, Washington'da gerçekleşecek Trump-Netanyahu görüşmesinde.
1: Şimdi Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından geride bıraktığımız hafta Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz kararını bekliyoruz. Fed'in bu hafta pas geçmesi bekleniyor. Artan Amerika-İran arasındaki gerilimle birlikte altın fiyatlarında bir gerileme var. Hafta sonu Babilmendeb Boğazı'nda yaşanan gerilimle birlikte tekrar petrol fiyatının yükseldiğini görmüştük. Hem altında hem petrolde hem borsalarda beklentileri soracağız. Altın ve para piyasaları uzmanı Sayın İslam Memiş bu sabah bizler. Günaydınlar İslam Bey, hoş geldiniz.
3: Günaydın Merve Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler.
1: Çok teşekkür ederim. Önce Fed'i sorayım. Pas geçmesi bekleniyor piyasada Fed'in faiz kararının ama altın yatırımcısı diyor ki neden bu düşüş? Bu risk devam ettikçe sanıyorum Fed de biraz faiz artıracakmış beklentisiyle altın fiyatı baskılanıyor. Nasıl bir süreç var Fed'in faiz kararıyla birlikte altında?
3: Bu hafta küresel piyasalar için yoğun bir hafta. Sizin de ifade ettiğiniz gibi yarın akşam saat 21'de Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz kararı var. Perşembe günü İngiltere, Cuma günü Japonya Merkez Bankalarının faiz kararları var. Özellikle Fed'in faiz kararı burada önemli. Piyasaların genel kanısı faizlerde bir değişikliğe gitmeyeceği yönünde. Ancak yıl sonunda en az 2 kez faiz indirimi yapacak olan bir Fed piyasada fiyatlanıyor. 25-25 toplamda 50 bas puanlı bir faiz indirimi piyasalar tarafından artık kesin gözüyle bakılıyor. Şu anda jeopolitik gerilimi fiyatlandığı, Fed'in faiz indiriminin fiyatlandığı bir baskı yine altın tarafında devam ediyor. Dün tepki alımıyla 4100 dolar seviyesine kadar yükselen ons altının şu anda 4048 dolar seviyesinde olduğunu gözlemliyoruz. 50 dolarlık bir kar satışı var. Teknik olarak yine kısa vadede 4000-4200 dolar aralığını takip etmeye devam edeceğiz. Petrol tarafındaki sert hareketler burayı yine baskılamaya devam ediyor. Brent petrol varil fiyatı 85 dolar seviyesine kadar geriledi ama Trump'ın her gün farklı bir açıklama yapıyor olması

0: takip etmeyi sürdüreceğiz. Savaş devam ettikçe piyasalardaki manipülasyon fiyatlaması devam edecek. Yine kısa vadede bu baskılanma süreci devam ediyor olsa da orta ve uzun vadede yükseliş yönlü beklentimizin yine devam ettiğini söyleyebilirim.
1: Şimdi petrolü de sorayım kısaca enflasyon evet. beklentisi için, çünkü bizim için de önemli. Petrol fiyatlarında eğer tekrar bir masaya oturma olursa sanıyorum tekrar bir 70 dolarlara kadar bir geri çekilme evet. olabilir, ama herhalde bunun da devam etmesi gerekiyor petrolün oralarda kalabilmesi için.
0: Zaten ateşkes devam etseydi Brent petrolün varil fiyatı 70 dolar seviyesinin altında sarkma ihtimali güçlüydü. Tekrar ateşkes bozulduğu için 100 dolar seviyesi görüldü. Şimdi kısa vadede 80-90 dolar aralığındaki oynaklığı yakından takip etmeyi sürdüreceğiz. Ama tekrar masaya otururlarsa 80 dolar seviyesinin altına sarkan, belki 72 dolar seviyesine kadar gerileyen bir petrol piyasası görebiliriz. Ancak yine savaşın biraz daha sürmesi durumunda, tekrar silahların tekrar konuşmaya başladığı bir ortamda Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar olacaktır. Toparlayacak olursak piyasalardaki belirsizlik yine devam ediyor. Yarın nasıl bir dünya piyasasına uyanacağız? Bu savaş devam edecek mi? Tekrar masaya oturacaklar mı? Buradaki belirsizlik devam ettikçe piyasa kendine yön bulmakta zorlaşacak. O yüzden yatırımcıların kısa vadeli işlemlerden uzak durması lazım. Elindeki birikimlerini çeşitlendirmesi lazım. Uzun vadeli bir portföy çeşitlendirmesi gerektiğini söyleyebilirim tekrar.
1: İhsan Bey, bugün bir haber var, onu da sormak istiyorum hazır gündemdeyken. Bankaların ATM'ler üzerinden güvenlik önlemleriyle korunan gram altın evet. satacağına ilişkin, daha doğrusu evet. vereceğine ilişkin bir haber. Bu arada yılların haberidir bu. Ben muhabirliğimden evet. beri bu haberi evet. herhalde 10 kere yapmışımdır. Evet. Artık nihayet görebileceğiz galiba. Neden böyle evet. bir uygulama başlayacak? Kuyumcular buna ne der? Sertifikalı ve güvenli altın evet. dönemi ATM'ler üzerinden. Karlı olur mu? Mesela kar marjı olur mu? ATM'den almanın nasıl bir avantajı, dezavantajı olur?
0: Modern teknolojinin olduğu ortamlarda artık teknolojinin getirmiş olduğu imkanlarda tüketiciyi olumlu yönde desteklemeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda da aslında banka ATM'lerden gram altın satışı vardı. İlk kez olmadı ama kötü bir tecrübe yaşadılar. Dolandırıcılar evet. gitti sahte altınları gerçek altınla değiştirmişlerdi. Şimdi bunu güncellediler. Tekrar korunaklı bir paketle tekrar güvenli bir şekilde satışa sunmaya başlıyorlar. Burada herhangi bir problem yok. Yani kuyumcuları etkileyen bir ortam yok şu an. Tabii ki düğün için, nişan için acil altın ihtiyacı olanlar ATM'den bu ihtiyaçlarını giderebilecekler. O ATM'de tabii ki o bankanın müşterisi olması lazım tüketicinin. Diğer yandan özellikle bu bankaların biliyorsunuz makas aralıkları var gram altın tarafında 200-250 evet. lira. O banka altın fiyatından bunu alım satım yapabilecekler. Normal kapalı çarşıda 50 lira makas aralığı varken yine bankalardaki makas aralığını göz önünde bulundurmak gerekiyor.
1: Dolayısıyla biraz pilot uygulama, genişlemesi için biraz daha zaman evet. geçmesi gerekiyor anladığım kadarıyla. Çok teşekkür ederim.
0: Evet, evet. Teşekkürler. Ben de teşekkür ediyorum.
1: İhsan Bey, sağ olun yayına katkı için, değerlendirmeleriniz için. Piyasaların gündemini konuştuk. Devam edelim şimdi. Kaan ve Hürjet'e ilişkin TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu'ndan yeni açıklamalar var. 5. nesil savaş uçağı Kaan'ın teslimatlarına ilişkin bir açıklama yaptı Demiroğlu ve ilk 40 Kaan'ın F-110 motoruyla birlikte teslim edileceğini, yerli motorun teslimatlarının ise 2033'te başlamasının hedeflendiğini açıkladı. Hürkuş 2 teslimatı hazır. Ayrıca Hürjet'in de NATO ülkeleri arasında daha yaygın kullanılmasına ilişkin çalışmaların devam ettiğini söyledi.
2: Evet, 40 tane Kaan'ı F-110 motoruyla hava kuvvetlerine teslim edecek bir noktaya varmış olacağız motorlar geldiğinde.
3: Türkiye'nin göz bebeği olan Kaan projesinde seri üretim 2028 yılının son aylarında başlayacak. İlk 40 uçak F-110 motoruyla teslim edilecek. Katıldığı televizyon programında Kaan projesindeki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, uçağın yerli motorlu versiyonunu 2033 yılından itibaren teslim etmeyi hedeflediklerini açıkladı.
2: İnşallah 2033'lü yıllarda, 33 yılında biz kendi motorumuzla da teslimatlarımıza başlamak istiyoruz.
4: Türkiye'nin gökyüzündeki 5. nesil gücü olan Kaan, en kritik aşamaları ardında bırakarak teslimat takvimine doğru ilerliyor. 3 prototipi olan Kaan'ın hem yerde hem de

0: Testleri devam ediyor.
1: İnşallah yakında DAP 1 uçacak. DAP 2 ondan sonra uçacak bu sene içerisinde.
2: Demiroğlu, insansız savaş uçağı Anka 3'ün ilk prototipinden elde edilen veriler doğrultusunda platformun yeniden tasarlandığını açıkladı. Yeni konfigürasyonda faydalı yük kapasitesi 1,3 tondan 1,7 tona çıkarıldı. Radar kesit alanı daha da düşürüldü. Uçuş menzili ve havada kalış süresi artırıldı. Hava hava görev kabiliyeti eklendi. Yeni nesil boya ve radar soğurucu kaplamalar kullanılmaya başlandı. Yeni Anka 3 prototipinin 2027'nin ilk çeyreğinde ilk uçuşunu gerçekleştirmesi, teslimatların ise 2027'nin ikinci yarısında başlaması hedefleniyor. TUSAŞ Genel Müdürü, Hürjet'in NATO bünyesinde daha geniş kullanım alanı bulacağına inandığını belirterek, platformun hem ileri jet eğitim hem de hafif taarruz görevleri için önemli kabiliyetler sunduğunu ifade etti.
0: Yapılan ihracat anlaşmasıyla Hürjet İspanya'nın da jet eğitim uçağı olmuştu. Hürjet aynı zamanda Avrupa ülkelerinde radarında.
2: Mehmet Demiroğlu, Hürjet'in küresel pazarda rakip sayısının sınırlı olduğuna dikkat çekerek, bu durumun platformun önümüzdeki dönemde daha fazla ülke tarafından tercih edilmesine katkı sağlayabileceğini söyledi. Öte yandan yerli ve milli eğitim uçağı Hürkuş 2'nin teslimata hazır olduğunun altı çizildi. Demiroğlu, Azerbaycan'la ihracat anlaşmasının imza aşamasında olduğunu, Körfez ülkeleri, Afrika ve Güney Amerika'dan da yoğun ilgi bulunduğunu ifade etti.
3: Milli Savunma Bakanlığı 2026 Milletler Ligi'nde şampiyon olan Amirli Kadın Voleybol takımımıza özel bir video klip paylaştı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda aynı ruh, aynı Türkiye, biri vatanı korur, biri bayrağı zirveye taşır. Vatan nöbetindeki Mehmetçiklerimizden Milletler Ligi şampiyonu olarak ay yıldızlı bayrağımızı gururla dalgalandıran filenin sultanlarına mesaj var denildi.
4: İmkansız elleri başarmak,
5: son ana kadar yılmamak. Bu milletin gençlerinde var.
6: Milletler Ligi'nde sergilediğiniz
7: muazzam mücadele mi? Şampiyonluk
8: göğsümüzü kapattı.
9: Tebrikler Filenin Sultanları.
3: Ankara'ya gideceğiz. Ankara'da 3 gündür su krizi yaşanıyor. Su kesintisi nedeniyle Ankaralılar yaz sıcağında susuz kaldı. Bidonlarla su taşıyanlar çeşme başlarında kuyruğa girmiş durumdalar. Ayrıntıları Oğuzhan Gültekin anlatacak.
10: Evet, siz de söylediniz, Ankara'da yine bir su sıkıntısı krizi yaşanıyor. Özellikle geçtiğimiz yıllarda, biliyorsunuz, geçtiğimiz kış ayında özellikle Ankara'da barajlarda, özellikle Ankara'nın suyunu sağlayan barajlarda boru patlaması meydana gelmişti ve bu sebeple de Ankara'nın birçok bölgesi günlerce susuz kalmıştı. Tabii ki bu borular tamir edildi, ancak Ankaralı'nın su çilesi ne yazık ki bitmedi. Şimdi de Temmuz sıcağında özellikle vatandaşlar sabahın erken saatlerinde Mamak ve Altındağ ilçelerinde özellikle çeşme başlarında bidonlarla su doldurup evlerine taşımaya devam ediyorlar. Ben şöyle kenara çekileceğim. Kameraman arkadaşım Hasan Can Türkeş sizlere detayları gösterecek. Özellikle son dönemde Mamak ve Altındağ bağlı bölgelerde yaşanan pompalardaki trafo patlaması sebebiyle 3 gündür 4 gündür vatandaşlar su sıkıntısı yaşıyor. Bu sebeple de marketlerdeki suları evlerine taşıdıklarını ve marketlerde artık su kalmadığını ifade etti vatandaşlar. Tabii ki artık yönlerini çeşmelere çevirmiş durumdalar ve sabahın erken saatlerinden itibaren görmüş olduğunuz gibi çeşme başlarının ellerinde onlarca bidonlarla gelen vatandaşlar sularını doldurup evlerine su taşıyıp günlük ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorlar. Tabii ki yayından önce birçok vatandaşla görüştük ve vatandaşlar da özellikle yaşanan su sıkıntısından dolayı mağdur olduklarını, günlük ihtiyaçlarını karşılamaksa büyük oranda zorlandıklarını söylediler. Özellikle çoğu vatandaş bu görmüş olduğunuz çeşmede yoğunluğa kalmamak için yine sabahın erken saatlerinde buralara gelip sularını doldurup evlerine gitmeye çalıştıklarını aktardılar. Tabii ki burada özellikle vatandaşlar Altındağ ve Mamak bölgesinden buraya geliyorlar. Yaklaşık yarım saattir onlarca vatandaş buraya geldi gitti. Bir araç geliyor, bir araç çıkıyor. Oldukça da yoğun bir çeşme olduğunu söyleyebiliriz buranın. Her gelen vatandaş görmüş olduğu

0: olduğunuz gibi onlarca bidonla buraya gelip su ihtiyacını karşılamak üzere bu bidonları doldurup evlerine götürüyorlar diyelim. Sözü bir kez daha Mamak'tan sizlere bırakalım.
1: Çok teşekkürler. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programına bakalım. Dün Merkez Yürütme Kurulu toplantısı vardı Ankara'da. Masadaki en önemli başlıkta meclisin gündemine gelecek olan terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yasal düzenleme. AK Parti MYK toplantısının perde arkasına ilişkin notları alacağız. Mert Hacıalioğlu son bilgileri paylaşacak. Mert.
2: Teşekkürler Merve Tepe. Meclis kapanmadan bu işi bitirelim. Bu söz Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün MYK'da Merkez Yürütme Kurulu toplantısında kurmuş olduğu dikkat çekici bir söz olarak kayıtlara geçti. Aslında son dönemlerin en önemli MYK toplantısı gerçekleştirildi. Terörsüz Türkiye konusu ana gündem maddesiydi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da bilindiği üzere kısa bir zaman kaldı. Bu süreç içerisinde meclis tatile girmeden, araya girmeden bu sürecin bitmesi noktasında talimatlarını verdi. Yani bu önümüz deki süreçte aslında mecliste yoğun çalışmaları net bir şekilde göreceğiz. Bilindiği üzere Başkan Recep Tayyip Erdoğan her MYK toplantısı öncesi açıklamalarda, talimatlarda ve değerlendirmelerde bulunuyor. Terörsüz Türkiye konusuna değindi Başkan Erdoğan. Cumhur İttifakı'nın önemine vurgu yaptı. Cumhur İttifakı olarak beraber iyi bir süreç yönettik dedi. Bunu bizden başka kimse yapamaz. Meclis kapanmadan bunu tamamlayalım, bitirelim artık ve önemli bir sorunu tamamen kaldırmış olalım dedi. Oldukça dikkat çekici mesajlardı. Tabii ki terörsüz Türkiye sürecine bakmış olduğumuzda önümüzdeki süreçte bu konu mecliste yer alacak bilindiği üzere. Normalde meclis 31 Temmuz tarihinde kapanıyordu ancak AK Parti kurmaylarından edindiğimiz bilgiye göre 14 Ağustos tarihine kadar bu süreci çözmek adına aslında meclisin yasal düzenlemeler için açık kalacağını belirtmekte fayda var. Peki yasal düzenlemeler noktasında çerçeve nasıl oluşturulacak? Bundan da bahsedelim. Bu yasa terör örgütü üyelerine ilişkin olacak. Ancak içinde af olmayacak. Kontrollü bir infaz uygulaması olacak. Kurmaylar tabii ki yalnızca bu çerçevenin ne yönde olacağı noktasında değil. Bir de tabii ortak payda buluşulması noktasında kanı var. Bunun altında tüm siyasi partilerin imzasının olması isteniyor. Hı hı. Bu noktada da tabii ki ortak payda buluşmak her zaman aslında güzeldir çerçevesi içerisinde. Bu konuyu ele alıyorlar. Takribi 10 maddelik bir yasa olması beklenmekte. Bunun üzerine zaten çalışmalar devam ediyor. Sade, öz, anlaşılır bir çalışma üzerinde duruluyor ki bunu daha önce de yine Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da belirtmişti. Benzer açıklamalarda bulunmuştu. Tüm tarafların yapacağı imza çalışmasının ardından kısa süre içerisinde bilindiği üzere terörsüz Türkiye sürecine ilişkin koordinatör grup başkanları oluşturulmuştu. Başkan vekilleri oluşturulmuştu. Onların bir araya gelerek toplantı yapması ve son olarak da bu belgenin, çerçevenin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulması, akabinde ise meclise gelmesi bekleniyor. Önemli bir konu. Dün MYK'da tüm bunlar konuşuldu. Bunun yanı sıra terörsüz Türkiye sürecinin ekonomik etkileri, yani terörün Türkiye'ye maliyeti ve terörsüz Türkiye sürecinin hayata geçmesiyle birlikte Türkiye'nin ekonomik anlamdaki kazanımları noktasında da önemli bir sunum vardı. Özellikle Ekonomi İşleri Başkanlığı tarafından Nihat Zeybekçi gerçekleştirdi bu sunumu. Bu sunumda oldukça dikkat çekiciydi. İki çalışma daha var meclis çalışmalarına ilişkin. Çok kısa bunlara değinelim. Evet. Önemli konular. Çünkü üniversite öğrencilerinin, yani üniversitelerden ilişkiyi kesilen öğrencilerin af konusu, geri dönmesi konusu, bir de suça sürüklenen çocuklara ilişkin yapılacak bazı düzenlemeler vardı. Çocuk koruma kanununda yapılacak. Bunların da bu süreçte meclise gelmesi bekleniyor. Son bir not, AK Parti'nin 25. yılı biliyorsunuz 14 Ağustos'ta kutlanacak. Bu hususta tanıtım ve medya başkanlığında yapılacak etkinliklere ilişkin bir sunum oldu diyelim Merve Tepe ve sözü yeniden size bırakalım.
1: Çok teşekkür ederim Mert Hacıalioğlu. Kolaylıklar diliyorum. Ankara'dan dün MYK toplantısını takip etmişti Mert. Kulis bilgileri perde arkasını paylaştı. Şimdi muhalefet cephesiyle devam edelim. Aslında önce Kemal Kılıçdaroğlu, yani Cumhuriyet Halk Partisi kanadına bakacağız. Yeni partinin kurulmasıyla birlikte devam eden istifalar CHP yönetimini harekete geçirmiş durumda. Kemal Kılıçdaroğlu dün milletvekillerini topladı. Özgür Özel'den boşalan grup başkanlığı görevine Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ milletvekili Faik Öztrak seçildi. Vekiller yakın markaj alındı ve bu hafta il başkanlarıyla da kritik bir toplantı planlandı.
3: Bu ulu çınarın gölgesi haramın ve kirlenmişliğin sığınağı, Asla ve asla olamaz.
4: Özgür Özel'in yeni parti hamlesi sonrası CHP'de kırmızı alarm verildi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun milletvekilleriyle acil koduyla yaptığı toplantıda Özgür Özel'den boşalan grup başkanlığı koltuğuna CHP Tekirdağ milletvekili Faik

0: Ek Öztrak seçildi. Pazar günü gerçekleştirilen toplantıya 44 milletvekilinden 39'unun katılması dikkat çekti. CHP'li 10 vekilin daha istifa ederek yeni partiye geçeceği iddiası ise kulisleri karıştırdı. Kılıçdaroğlu yönetiminin istifaya yakın olan vekilleri markaja aldığı konuşuluyor.
1: Niye bölünüyoruz? Bana mantıklı bir gerekçe lazım. Niye bölünüyoruz? Eğer Kılıçdaroğlu hırsızları ayıklayacaksa, onun için bölünüyoruz diyorlarsa bu daha vahim bir şey.
0: Kılıçdaroğlu bir yandan arınma hamlelerini de sürdürüyor. Şimdiye kadar 55 il başkanını görevden alan Kılıçdaroğlu'nun bu hafta süreci tamamlayarak genel merkezde düzenleyeceği toplantıyla yeni dönemin yol haritasını ele alacağı konuşuluyor.
2: Eğer yolsuzluk yapmak istiyorsan, malı götürmek istiyorsan derhal ama derhal partinin dışına çıkacaksın.
0: Genel merkeze destek vermeyen il başkanlarıyla yolların ayrılacağı, uyumlu isimlerle ise yola devam edileceği iddialar arasında. Özel'e dönüş yolu açmak için CHP'de kaldığı öne sürülen Selin Sayekböke ve Gül Çiftçi gibi isimlerin durumunun da masaya yatırılması planlanıyor. Düzce'de ise atama gerilimi vardı. Düzce il başkanlığına atanan Kenan Akın, görevi devralmak için gittiği parti binasının kapısının kilitli olduğunu görünce kapıyı tekmeleyerek kırdı. Özel ve İmamoğlu'nun afişlerini de metrelerce yükseklikten yere attı. CHP yönetiminin Özel ve yeni partili vekillerin fezlekeleri meclise geldiğinde dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde oy kullanılacağı da iddia edildi.
2: Siyaset temiz insanların işidir, temiz insanların, ahlaklı, erdemli insanların partisiyiz biz.
0: CHP'nin cumartesi günü gerçekleştirilen Sarıyer etkinliği yeni bir gerilimin kapısını araladı. Törene kast ajanslarından 950 liraya kiralanan figüranların getirildiği iddiası üzerine CHP yönetimi suç duyurusunda bulunmuş, soruşturma başlatılmıştı.
3: Biz yoğurdu üfleyerek yiyoruz. Nedeni şu, 10 aydır buradayız. 10 ay içerisinde Bermuda üçgeniyle mücadele ediyoruz.
0: O kast ajansının skandal iddiaları CHP'den herhangi bir talimat ya da ücret alınmadı diyerek doğruladığı öne sürüldü.
4: Ajanstan açıklama, CHP'ye gönül veren bir birey olarak törende yakın dostum ve arkadaşım Samet Özkaş'a destek olmak amacıyla ajansımın tüm imkanlarını kendi irademle seferber ettim.
5: Şimdi her iki kanatta da muhalefet cephesinde Ankara kulislerinde neler konuşulduğunu soralım. Son bilgileri alacağız. Bu süreci de en yakından takip eden ve CHP'nin içinden yeni partinin çıkacağını da ilk duyuran isim de İlter Yeşiltaş. İlter, hoş geldin yayına, günaydın.
6: Günaydın Merve Tepe, teşekkürler, iyi yayınlar.
5: Çok teşekkür ederim. Önce bu kapalı grup toplantısını sorayım. Neden kapalı grup toplantısı? Bir de tabii her iki tarafta da bu 91 vekilin ayrılma süreci sonrası neler konuşuluyor, senden dinleyelim.
6: Şöyle Merve Tepe, şununla başlayalım. Şimdi merak ediliyordu, Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti hangi grup salonunda grup toplantısını gerçekleştirecek ve grup toplantıları hangi gün ve hangi saatte olacağı merak ediliyordu. Bu belli oldu. Bununla başlayalım. Hı hı. Cumhuriyet Halk Partisi yine salı günleri saat 13.30'da grup toplantısını gerçekleştirecek. Yani Kemal Kılıçdaroğlu her salı günü 13.30'da grup kürsüsünde milletvekillerine ve kamuoyuna seslenecek. Bu netleşti. Yeni partinin hangi salonda, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hangi salonda, hangi gün ve hangi saatte grup toplantısı yapacağı da merak ediliyordu. O da netleşti. Yine Yeni Parti'de, yani Özgür Özel'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısı yapacağı salonda grup toplantısını yapacak. Ama 11.45'te Özgür Özel grup toplantısını gerçekleştirecek ve Özgür Özel de salı günleri yine grup toplantısında yine aynı salonda kürsüde olacak. Bununla başlayalım. Bu yeni bir bilgiydi. Bugün neler olacak? Bugün saatler 11.45'i gösterdiğinde Özgür Özel kapalı grup toplantısı yapacak. Yani milletvekilleriyle basına kapalı bir toplantı gerçekleştirecek. Peki bu toplantı neden basına kapalı? Çünkü seçim var. Milletvekilleri, katip üye, meclis başkan vekili, idari amir ve grup yönetim kurulu üyelerini seçecek. Malum hafta sonu grup başkan vekilleri belirlenmişti. Gökhan Günaydın, Murat Emir yine yoluna devam edecek. Aynı zamanda

0: Ali Mahir Başarır da yine aynı şekilde Yeni Parti'nin de grup başkan vekilleri oldular. Şimdi meclis başkan vekili kim olacak Yeni Parti'nin? Malum Cumhuriyet Halk Partisi'nde meclis başkan vekilliği görevini Tekin Bingöl yürütüyordu. Yine bugünkü yapılacak olan seçimde Yeni Parti'nin de meclis başkan vekilinin Tekin Bingöl olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Diğer yandan Kemal Kılıçdaroğlu cephesine bakacak olursak, Kemal Kılıçdaroğlu da saat 11'de Perşembe günü kapalı grup toplantısı gerçekleştirecek. Yine Kemal Kılıçdaroğlu cephesi de grup başkanı ve grup başkan vekillerini belirlemişti. Az önceki haberde de aktardık. Şimdi ise Perşembe günü yapılacak olan kapalı grup toplantısında 8 grup yönetim kurulu üyesi, 2 grup denetçisi, 6 asıl, 2 yedek grup disiplin kurulu üyesi seçilecek. Kapalı grup toplantısında, CHP'nin kapalı grup toplantısında da bir seçim olacak. Yarın da yine bu sefer Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde bir toplantı var. Kemal Kılıçdaroğlu A takımını toplayacak. Malum Yeni Parti ile birlikte siyasi atmosfer özellikle muhalefette değişti. Yeni bir gündem ortaya çıktı. CHP içinden yeni bir parti çıktı. Yeni partinin CHP'ye yansımaları ne olacak? Bundan sonraki süreçte Kemal Kılıçdaroğlu hangi adımları atacak? Nasıl bir strateji üzerine hareket edecek? Buna dair kapsamlı bir değerlendirmenin MHK toplantısında yapılması bekleniyor. Ve edindiğimiz bilgilere göre Kemal Kılıçdaroğlu önümüzdeki günlerde sahaya inecek. Başta İzmir olmak üzere CHP'nin kalesi olarak nitelendirilen, başta İzmir olmak üzere kent gezilerine başlayacak. Yine MHK üyeleri ve milletvekilleri de önümüzdeki günlerde sahada olacak. Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve yeni yönetime destek isteyecekler Merve Tepe.
1: Çok teşekkürler İlter Yeşiltaş. Kolaylıklar diliyorum. İlter sıcak bilgileri paylaştı. Hem Cumhuriyet Halk Partisi hem yeni parti cephesinde. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bir açıklaması var. Bu Cumhuriyet Halk Partisi ile yeni parti arasında yaşanan atışmalara ilişkin. Bahçeli CHP ve yeni parti arasında yaşanan tartışmalara CHP ve yeni parti geriliminin Türkiye'nin ana gündem maddesi haline getirilmemesi gerektiğine dair bir çıkış yaptı. MHP lideri CHP'nin üye katılım töreni izleyici olarak figüranların getirilmesine ilişkin iddiaların da bir an önce açığa kavuşturulması ve şeffaf şekilde kamuoyunun aydınlatılması gerekiyor ifadesini kullandı.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP yeni parti hattında yaşanan tartışmalara ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, CHP yeni parti geriliminin Türkiye'nin ana gündem maddesi haline getirilmemesi gerektiğini vurguladı.
3: Bugün yapılması gereken CHP yeni parti hattındaki tüm tartışmaları Türkiye'nin ana gündem maddesi haline getirmemektir. Sayın Kılıçdaroğlu ile Sayın Özel başta olmak üzere bütün tarafların sağduyu çerçevesinde hareket etmesi, karşılıklı saygıyı muhafaza etmesi ve siyasi mücadeleyi şahsi hesaplaşmanın dışına çıkarması gerekmektedir.
2: MHP lideri iki parti arasında yaşanan tartışmalarda Özgür Özel'in hedef haline getirilmemesi gerektiğini ifade etti.
3: Sayın Özel'in üzülmesini, siyasi şahsiyetinin gündelik tartışmalar arasında hırpalanmasını veya CHP yeni parti kanadında süren hesaplaşmaların hedefi haline getirilmesini arzu etmeyiz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun hakkına nasıl hukuken riayet edildiyse, Sayın Özel'in birikim ve konumu da saygıyla karşılanmalıdır. Türk siyaseti bir hakkı teslim ederken ötekini gözden çıkaran sığ bir anlayışa cevaz vermez.
2: Devlet Bahçeli, CHP'nin üye katılım törenine izleyici olarak figüranların getirilmesine ilişkin iddialara da açıklık getirilmesini istedi.
3: Son günlerde kamuoyuna yansıyan rozet töreni, figüran ve organizasyon tartışmaları da bütün yönleriyle açıklığa kavuşturulmalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin köklü geçmişinin yapay kalabalıkların, sahte görüntülerin ve hazırlanmış mizansenlerin üzerine bir gelecek inşa ediyor olma iddiası, Türk siyasi hayatının kalbine ağır bir darbe gibi inmiştir. Bunun yanında henüz gerçekliği kesinleşmemiş iddialar üzerinden insanların şeref ve haysiyetine saldırılması ve peşin hükümlerle siyasi infaza başvurulması da kabul edilemez.
1: Okul yönetmeliğinde yeni bir değişiklik var. Çanta aramaları, devamsızlık şartı, disiplin ve kayıt kuralları. Milli Eğitim Bakanlığı okul yönetmeliğinde çok kapsamlı bir değişikliğe gitti. Ayrıntılar alacağız. Abdullah Ünver son bilgileri paylaşıyor.
4: Evet, Ankara'dan iyi yayınlar diliyorum. Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde oldukça önemli bir değişiklik yaptı. O yönetmelikte

0: bugün itibariyle resmi gazetede yayınlandı. Oldukça önemli konu başlıkları var. Hemen onlara geçmek istiyorum. Okullarda artık okul yönetimleri arama yapabilecek. Zaman zaman tartışmalara konu oluyordu bu. Yeni yönetmelikle birlikte artık bu da resmiyet kazanmış oldu. Okul yönetimleri okuldaki güvenliği sağlamak adına okul pansiyon, sınıf, sıra, masa ve öğrenci dolaplarını artık okul yönetimleri arama yapabilecek. Aramalar öğrencilerin kişilik haklarını gözeterek yetkililer tarafından yapılacak ve her arama tutanak altına tutulacak. Bir diğer önemli konu başlığı da veliler artık bu yönetmelikle birlikte okullarda randevusuz bir şekilde okul yönetimiyle veya öğretmenlerle görüşme sağlayamayacak. Ne yapacak veliler? Okulların resmi internet sitelerinde yer alan randevu sisteminden randevularını alacaklar ve ardından okul yönetimi ve öğretmenlerle görüşme sağlayabilecekler. Bu da oldukça önemli konu başlıklarından biriydi. Kayıt ve nakil sürecine ilişkinde önemli değişiklikler var. İkametgah şartı artık tabii ki aranıyor halen ama okul yönetimleri gerekli hallerde su, elektrik veya doğalgaz faturası da velilerden isteyebilecek. Doğal afet, sağlık sorunları ve iller arası adres değişikliği gibi özel durumlarda bu süre şartı aranmayacak. Şehit, gazi çocukları, özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler kontenjan ve adres şartı aranmaksızın nakil işlemleri yapılacak bu öğrencilerin. Bir diğer önemli konu başlığı yine nakil sürecine ilişkin. Kardeşlerin aynı okulda eğitim görebilmesi için de gerekli kolaylıklar sağlanacak. Çalışan anne veya babanın iş adresine yakın konumdaki okullara da artık öğrencilerin nakil işlemi sağlanabilecek. Ağır engelli yakının tedavi gördüğü yerde eğer öğrenci bu bölgeye yakınsa yine aynı şekilde burada da okul yönetimleri gerekli kolaylığı sağlayabilecek. Velilere devamsızlık mesajı gidecek artık yeni yönetmelikle birlikte bu da başlayacak. 5, 10 ve 15 güne ulaşan devamsızlıklarda öğrencilerin velisine okul yönetimi posta, kısa mesaj veya diğer iletişim kanalları üzerinden gerekli bilgilendirmeyi öğrenci velilerine yapabilecek. Özürsüz devamsızlığı 20 güne ulaşan öğrencilerin teşekkür veya takdir belgesi alması da artık imkansız hale geldi. Bir de önemli konu başlığı bu da sonuncusu. Karne ile birlikte artık gelişim raporu da verilecek. Ortaokul öğrencilerine 5. sınıftan itibaren karne ile birlikte gelişim raporu verilecek. Raporda öğrencinin akademik gelişiminin yanı sıra devam durumu ile sosyal duygusal gelişimine ilişkin öğretmen değerlendirmeleri de bu raporda yer alacak. Düzenlemenin detaylarını bültenlerimize daha detaylı şekilde işleyeceğiz diyelim ve sözü tekrardan size bırakalım.
1: Çok teşekkür ederim. Abdullah Ünver Ankara'dan son bilgileri paylaştı. Bugün resmi gazete kararlarına ilişkin. Şimdi özellikle gençler için bu Haluk Levent dosyasını biraz daha yakın tarihin arşivleriyle anlatmak istedik. Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'in kara para aklama ve örgüt üyeliği suçlamalarıyla gözaltına alınması bir kez daha ünlü sanatçının geçmişine çevirdi gözleri. Peki insanların güvendiği o ismin bu ilk adli vukuatı mıydı? Tam 16 sene öncesinde arşivlerimizde ortaya çıktı. Dünün mağdurları ve yine bugünün iddiaları aynı karede buluştu. İşte Haluk Levent hakkında geçmişten bugüne uzanan çok çarpıcı iddialar.
2: Şarkılarıyla kitleleri peşinden sürükledi. Kurduğu yardım ağıyla milyonların güvenini kazandı.
3: Çocuklar bu depremden en fazla etkilenenler arasında ve bu travmayı atlatmaları çok zor.
2: Ancak o parıltılı ekran ışıklarının arkasında dün adliye koridorlarına uzanan zincirleme dolandırıcılık iddiaları, bugünse depremzedelerin yardım fonlarını şahsi hesaplara aktarma suçlaması var. Türkiye Ahbap Derneği üzerinden toplanan milyarlarca liralık deprem bağışlarının akıbetini sarsıcı bir gelişmeyle konuşuyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen emniyet güçleri aralarında dernek başkanı Haluk Levent'in de bulunduğu çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Emniyet ve savcılık kaynaklarına göre suçlamalar son derece ağır. Örgüt üyeliği, dernekler kanununa muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, yani kara para iddiası. Peki toplumun hassas dönemlerinde güven algısını yöneterek öne çıkan ünlü sanatçının bu ilk adli sınavı mıydı? Takvimler 2010 yılını gösterdiğinde ekranlara taşıdığımız o büyük dosya haber aslında bugün yaşanan şok operasyonun adeta 17 yıl öncesinden yazılmış habercisiydi.
4: Herhangi bir şarkısını dinlediğim zaman hayatımı bitiren adam bu diyorum. İşte bu benim hayatımı bitirdi.

0: iki dava açtım. Bir tanesi dolandırıcılıktan, bir tanesi de bu protokolden.
1: Aynı anda oldu bunlar, aynı ay oldu. Ben nakite ihtiyacım vardı, o nakitlerle bir yatırım yapıp keşler dağıtıp ama aynı anda battım. Ben bununla kurtulacaktım, battım.
2: O dönem adı çete davalarına karışan, uyuşturucu iddialarıyla gündeme gelen ve borç batağına saplanarak çek senet mafyasının eline düştüğünü itiraf eden Haluk Levent, programımızda her şeyi bir bir anlatmıştı. Bilgisayar programcılığından ticarete atılıp nasıl battığını, 20 yıl sürecek bir borç sarmalına girip 1998'de 9 ay 10 gün hapis yattığını ekranlarda itiraf etmişti.
3: Kandırıldık biz. Sanatçı kimliğini kullandı. Yoksa ben sarı çizmeli Mehmet abi, ben tanımam Haluk Levent'i.
2: Mağdurlar sadece büyük iş insanları değildi. Haluk Levent'in güven çemberine takıldığını öne süren pek çok vatandaş ünlü sanatçı tarafından mağdur edildiğini anlatıyordu.
4: Şimdi benim anlamadığım Haluk Bey şu. Burada borçlu sizsiniz, alacaklı benim. Fakat bir türlü sizle biz karşı karşıya gelip konuşamıyoruz.
1: Vedat Uşar doğrudur.
5: Ve çok sıkıntıda olduğunu biliyoruz.
1: Arsası bana zaten o dönem aynı dönem. Bir kişinin tanıştırdığı beş kişidir bu insan. Borcuma arkasındayım. Yani onu ödeyeceğim. Peki. Kesinlikle.
2: Sanatçı kimliğini kullandığı öne sürülen Levent, borçlandığını ve ödeyemediğini kabul ediyor, ödeyeceğine dair söz veriyordu.
1: Allah kimseyi tefecilerin eline düşürmesin. Ellerim ayaklarım kırılıyor böyle haberler çıkınca. Konserler bir anda duruyor. Ben geceleri rahat uyuyamıyorum tabii.
0: Biz onun için hazır bir lokma olduk. Biz 10 tane konserini satın aldık ve nakit olarak 60 bin TL para verdik. Neticesinde tarih geldi ve bizi çok zor durumda bıraktı. Orada yüzlerce insanla burun buruna kaldık.
1: Konsere çıkmadı.
0: Evet, konsere çıkmadı.
1: Söz veriyorum. Ben hayatta var olduğum müddet zararıyla beraber bu 300 bin lira değil 900 bin liraya çıkmış olsa bile asıl borcumu kesinlikle bankanın yasa faiziyle ödeyeceğim. Burada söz veriyorum. Borcumun arkasında mıyım? Evet. Kesinlikle arkasındayım. Kesinlikle arkasındayım.
5: Şimdi o zaman bir başkasına geçelim.
1: Evet,
5: şu ana kadar bütün borçları kabul ettim.
1: Evet, kabul ediyorum.
2: Ancak o sözler ne telefon faturalarını dahi ödeyemez hale gelip aracını satan emlakçı Ahmet Demirci'nin yarasını sardı ne de 10 dairesini kaybedip iflas bayrağını çeken müteahhit Mehmet Can Kurt'un hayatını geri getirdi.
6: Benim iş yapamaz hale getirdi. Yani telefon faturalarımızı ödeyemez hale getirdi.
1: Can Kurt Bey'e borcum var mı? Bu geçen dönemde sizden sonra yine birkaç ilişkim oldu. Ödeme ilişkim oldu. Kaldı. Yine borcum kaldı. Ve şifre programının önünde de söz veriyorum. Ben hayatta var olduğum müddet zararıyla beraber bu 300 bin lira değil 900 bin liraya çıkmış olsa bile asıl borcumu kesinlikle bankanın yasa faiziyle ödeyeceğim.
2: Geçmişte karşılıksız çeklerle esnafı ve iş insanlarını iflasın eşiğine sürüklemekte suçlanan Haluk Levent, yıllar sonra bu kez deprem yaralarını sarma vaadiyle sahneye çıktı. Milyarlarca liralık devasa fonları yöneten ahbabın tepesindeki isim oldu. Ancak dün şahsi borçları için tefecilerin kapısını çalan ünlü şarkıcı, bugün depremzedeler için gönderilen milyonların şahsi hesaplara aktarıldığı, kara para aklandığı suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon kapsamında aralarında avukat Ece Güner'le asistanı Yeliz Kaya'nın da bulunduğu çok sayıda şüpheli de demir parmaklıklar arkasında. Şimdi yargının vereceği karar bu dev dosyanın da perdesini tamamen aralayacak.
7: İstanbul Kağıthane'de iki grup arasında trafikte yol verme nedeniyle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 4 kişi yaralandı. Polis tarafları ayırmak için havaya ateş açtı. 3 şüpheli gözaltında.
2: Yol verme kavgasında birbirlerine acımasızca saldırdılar. Olay Kağıthane'de Merkez Mahallesi'nde yaşandı. İki grup arasında trafikte yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirlerine bıçaklarla saldırdı. 21 yaşındaki Eyüp Ö 4 kişiyi yaraladı. Polis ekipleri tarafları ayırmak için havaya ateş açtı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
8: Aynen, olay bunlara.
2: Şüphelilerin toplamda 86 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Olayın ardından kaçan bıçaklı saldırgan Eyüp Ö'yü yakalama çalışmaları sürüyor.
7: Kamyon bariyerleri aştı, üst geçitten uçtu. Hindistan'dan dehşet anları gelecek şimdi ekrana. Hızla ilerleyen kamyon üst geçitteki bariyerleri aşarak boşluğa savruldu.

0: tarihinin en büyük orman yangınlarından biriyle mücadele ediyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en ağır tabloyu yaşıyoruz dedi ve 116 binden fazla hektar alanın küle döndüğünü açıkladı. İspanya'da ise birden fazla bölgede yangınlar devam ediyor. Binlerce itfaiyeci ve hava araçları alevleri kontrol altına almak için yoğun mücadele veriyor.
1: Avrupa, tarihinin en yıkıcı orman yangınlarından birini yaşıyor. Fransa ve İspanya'da yüzlerce noktada yangınlar sürerken binlerce itfaiyeci alevleri durdurabilmek için zamanla yarışıyor.
2: Mücadelemiz devam ediyor. Dediğimiz gibi durum istikrara kavuştu. Ancak şiddetini koruyor.
1: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ülkesindeki tabloyu eşi benzeri görülmemiş sözleriyle değerlendirdi.
2: Şimdiye kadar kaydedilen en ciddi durumu yaşıyoruz. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en ağır tabloyla karşı karşıyayız.
1: Yangınlarda 116 bin hektardan fazla alan küle döndü. Yüzlerce ev hasar gördü, binlerce kişi tahliye edildi. İspanya'da da alevler durdurulamıyor. Özellikle Kastilya, León, Galicia, Endülüs ve Extremadura bölgelerinde yüksek sıcaklık, şiddetli rüzgar ve düşük nem yangınların kontrol altına alınmasını güçleştiriyor. Çok sayıda yerleşim yeri tahliye edilirken kara ve hava ekipleri alevlere aralıksız müdahale ediyor.
2: Cumartesi gecesi bu tepe korkunçtu. Evlerin olduğu bölgede 15 ila 20 metre yüksekliğinde alevler vardı. Tam bir vahşetti.
1: Avrupa'da etkisini arttıran aşırı sıcak hava dalgası yangın riskini en üst seviyeye çıkardı. Uzmanlar önümüzdeki günlerde yeni yangınların çıkabileceği uyarısında bulunurken Akdeniz Havzası'nda kritik mücadelenin günlerce sürebileceğini belirtiyor.
0: Şimdi Eğitim Dünyası programı ekranda olacak, ardından saat başında yeni gelişmelerle devam edeceğiz.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Türkiye, yeşil enerjide tarihi bir başarıya imza attı. Haziran ayında güneş enerjisinden sağlanan elektrik üretimi 4,99 milyar kilowatt saat ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Anadolu'nun bereketli güneşini milletimizin refahına dönüştürmek için çalışmaya devam edeceğiz, dedi.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Haberin radyosu A Haber Radyo.
6: Reklam.
7: Böyle bir dünya var.
8: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
7: Dünya Katılım var.
9: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi.

0: hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Bir reklam.
3: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Bir reklam.
4: A Haber Radyo. 24 saat haber.
5: Reklam.
3: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara Vakıf Katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve Mobi şubede. Vakıf Katılım.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: 1 gram altını bile kapınıza getiren
8: böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
9: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
8: Toyota. Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
5: Reklam.
3: A Haber Radyo.
10: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
11: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Reklam.
12: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
13: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye on bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix premiumluysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. On bodun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
5: Reklam.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
14: İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

Türk'ün Hikayesi programından merhaba sevgili izleyenler ve radyoları başında bizi dinleyenler. Türküler, Anadolu'nun kalbinde yankılanan sevinçlerin ve acıların en saf dile geliş biçimidir. Bugün bir aşkın hüzünlü hikayesinden doğan gönül yangınının türküsüne kulak vereceğiz. İnatla, aşkla ve gözyaşıyla övülmüş bir ezgidir bu. Bohçalarda mor menü,

Gaziantep'in küçük bir kasabasında genç bir delikanlı, güzeller güzeli bir Ermeni kızına gönlünü kaptırır. Onların aşkı gün geçtikçe dilden dile tüm bölgeye

ama arada görünmez duvarlar vardır. Etnik köken ve mezhep farkı. Delikanlı Müslümandır, genç kızsa Ermeni. Aşklarını ailelerine anlatırlar fakat kabul görmez. İki gönül toplumun kurallarıyla, ön yargılarıyla sınanır. Delikanlı, sevdiğim, evlenmemiz için tek şart Müslüman olman der. Genç kızsa, asıl sen beni seviyorsan dinini değiştir der. Bu aşk bir süre sonra inatlaşmaya dönüşür. Ve iki sevdalı, kalpleri kor gibi yansa da...

sonra genç kız ailesinin seçtiği bir başkasıyla nişanlanır. Delikanlıysa aşkının ateşiyle yanar, kavrulur. Yataklara düşer, verem olur. Günden güne eriyip düşerken dudaklarından şu ağıt dizeleri dökülür.

O kadar da gitme dedim. Yoksa sazın teline bir türkü düşer, tezene tele değil, yüreğime dokunur. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Gelecek programda yüreğinizin bant teline dokunacak bir başka türküyle daha karşınızda olacağız. Hoşçakalın.

0: geldiniz. Saatlerimiz 11'i gösteriyor. Ajans bugün kuşağında gündemin sıcak başlıklarını anlatmaya devam ediyoruz. Önce canlı bağlantı noktalarına uzanacağız. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Cumhuriyet Halk Partisi'nin 25 Temmuz'daki üye katılım törenine kast ajanslarından yüzlerce figüranın para karşılığında taşındığı haberinin ardından soruşturma başlattı. Son bilgileri Mustafa Kadir Mercan paylaşacak. Terörsüz Türkiye sürecinde artık çerçeve yasanın meclis komisyonuna gelmesi bekleniyor. Yasa ile ilgili yapılacak düzenlemeleri Diyarbakır'dan Sinan Yılmaz anlatacak. Otomobil piyasasında sıfır araç hareketliliği var. Haydarpaşa Limanı'nda binlerce araç sevk edilmeyi bekliyor. Erşan Karaca son bilgileri paylaşacak. Sosyal güvenlik sisteminde vefat eden sigortalının geride kalan yakınlarını ilgilendiren ölüm aylığına ilişkin yeni bir düzenleme var. Ahmet Nazif Ural İstanbul'dan son bilgileri paylaşacak. Fransa'da yeni bir soygun vakası. Paha biçilemez değerdeki 2500 yıllık kelt hazinesi çalındı. Fransa'dan son bilgileri Ömer Aydın paylaşacak. Ajans bugüne yeni sıcak başlıklarla başladı. Önce bu sabah saatlerinde Gaziantep'te yapılan narkotik operasyonla başlayalım. Gaziantep merkezli 14 şehirde zehir tacirlerine yönelik geniş çaplı operasyon yapıldı. Operasyonda 382 şüpheli gözaltında. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 6 ay süren teknik ve fiziki çalışmaları sonucu 548 şüpheli tespit edildi. Operasyonda 14 şehirde eş zamanlı baskınlar yapıldı. 382 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 75'inin cezaevinde bulunduğu, yurt dışında firari olan 4 kişiyle birlikte 91 şüpheliye yönelik işlemlere sürdürdüğü açıklandı. Adalet Bakanı Akın Gürek'ten bir paylaşım geldi. Adalet Bakanı uyuşturucu ve organize suçlarla mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini vurguladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında önemli bir gelişme yaşandı. Derneğin tüm mal varlığının idari yetkisi yönetim kayyumuna devredildi. Mahkeme kararında ayrıca derneğin fesih sürecinin de başlatıldığı ilan edildi.
1: Bana fazla güvenmeyin, ben her an satarım hepinizi yani.
2: Ahbap Derneği'nin tüm mal varlığının idare ve yönetim yetkisinin kayyuma devredilmesine hükmedildi. Fesih süreci başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği, Ahbap Derneği'ne ait taşınmazların, araçların, banka hesaplarındaki nakdi varlıkların ve diğer tüm mal varlığı derneğinin yönetimi için 3 kişiyi kayyum olarak görevlendirdi. Mahkeme kararında mal varlığı ve hesaplar üzerindeki tedbirlerin devam edeceği belirtilerek derneğin feshine ilişkin hukuki sürecinde resmen başlatıldığı kaydedildi. Ayrıca soruşturma çok yönlü olarak derinleşiyor. Ünlü isimlerin ifadeleri alınmaya devam ederken 4. dalga operasyonu içinde düğmeye basıldı. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 13 şüpheli gözaltına alındı. Şu ana kadar Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 28 şüpheli tutuklandı.
0: Ünlülere yönelik devam eden uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni ayrıntılar var. Geride bıraktığımız günlerde yeni bir dalga operasyon düzenlenmişti ve bazı isimler gözaltına alınmıştı. Test sonuçları açıklandı. Şarkıcı İlyas Yalçıntaş'la birlikte 11 ismin test sonucu pozitif çıktı. Şarkıcı Sıla'nın test sonucuysa negatif.
2: Adli tıptan laboratuvar sonuçları çıktı. Şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın da olduğu 11 ismin testleri pozitif. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Sıla Gençoğlu ve İlyas Yalçıntaş'ın da aralarında bulunduğu 25 ünlü gözaltına alınmış, sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler saç ve kan örnekleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilmişti. Saatler süren sorguların ardından mahkeme, şarkıcı İlyas Yalçıntaş, Ayşe Nur Balcı, Orhan Yıldız ve Şefik Ömer Dolman hakkında tutuklama kararı verdi. Sıla Gençoğlu ve Mehmet Akif Aksoy ile beraber toplamda 11 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda gözaltına alınan isimlerin kan, idrar ve saç analiz sonuçları da belli oldu. Sıla Gençoğlu'nun 3 örneğinde de uyuşturucu veya uyarıcı maddeye rastlanmadı. Tutuklanan ünlü şarkıcı İlyas Yalçuntaş, Ayşenur Balcı ve 9 şüphelinin örnekleri ise pozitif çıktı.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin üye katılım törenine KAST ajansıyla anlaşarak gerçekte üye olmayan kişilerin götürüldüğüne yönelik iddialar ve bu yönde yapılan yayınlara ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı. Ayrıntıları alalım. Mustafa Kadir Mercan son bilgileri paylaşacak.
3: Geçtiğimiz hafta cumartesi günü CHP il başkanlığında, daha doğrusu Sarıyer'de bulunan bir etkinlik alanında yeni üyelerin rozet takma töreni vardı. Bizzat da CHP il başkanı Gürsel Tekin bu süreci yönetiyordu. Keza yine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da o alandaydı. Bu kapsamda bazı kamuoyuna yansıyan bilgiler vardı ve bazı televizyon kuruluşları ve gazetelerde oraya getirilen kişilerin para karşılığında getirildiğini, aslında CHP üyesi olmadıklarını, sadece kalabalık olması yönünde oraya getirildiklerini iddia eden bazı haberler yayınlanmıştı. Bu konuyla alakalı olarak Gürsel Tekin sosyal medya hesabından bir açıklama yapmıştı. Böyle bir şeyin olmadığını ifade etmişti ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına bir suç duyurusunda bulunacağını ifade etmişti. Ve geçtiğimiz günlerde de Gürsel Tekin müşteki sıfatıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına bir dilekçe verdi ve dilekçe kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma başlatıldı.

0: yönelik iddialar ve buna yönelik yapılan yayınlara ilişkin müşteki vekilinin Cumhuriyet Başsavcılığımıza sunmuş olduğu şikayet dilekçesi akabinde soruşturmaya başlanılmış olup araştırmalar sonuçlandığında şikayet edilen kişilerin ifadesine başvurulacaktır dedi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı. Öte yandan kamuoyuna yansıyan bir başka bilgi de o iddia edilen kast ajansının sahibi de birkaç beyanda bulundu. Kendisinin vermiş olduğu beyan da şu şekilde aslında: ben desteklediğim partiye bir destek vermek istedim. Benim de çorbada bir tuzum olsun istedim. Bu konunun CHP il yönetimiyle ya da CHP'nin genel yönetimiyle hiçbir alakası yoktur. Onların bu olaydan haberi dahi yoktur. Herhangi bir menfaat temin etmeden ben bunu kendi rızamla gerçekleştirdim dedi. İlk beyanları bu şekildeydi. Konuyla alakalı olarak söylemiş olduğumuz gibi haberi yapan kişiler önümüzdeki günlerde Çağlayan Adliyesi'ne ifade vermek için gelecekler diyelim. Gelişmeler oldukça, ifadelerden bizlere yansıyanlar oldukça bizler de bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü şimdilik sizlere bırakalım.
1: Teşekkürler. Kadir Mercan anlattı ayrıntıları. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 7'si tutuklu 200 sanığın yargılandığı davanın 57. duruşması tamamlandı. Bir sonraki duruşmada görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat savunma yapacak.

0: Aziz İhsan Aktaş davasında 57. duruşma tamamlandı. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen davada bir kısım sanıklar ve avukatları savcılığın esas hakkındaki mütalasına karşı beyanda bulundu. Haklarındaki suçlamaları reddeden sanıklar tahliyelerini talep etti. 7'si tutuklu 200 sanığın yargılandığı davada görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat savunma yapmadı. 337 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Akpolat, 58. duruşmada savunma yapacak. Akpolat ihaleye fesat karıştırma, örgüte üye olma, rüşvet, belgede sahtecilik suçlarıyla yargılanıyor.
1: Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasanın içeriği ve meclis komisyonuna ne zaman sunulacağı merak konusu. Ayrıca eskiden terör tehdidi altında olan bölgelerde de terörsüz Türkiye sürecinin heyecanı var. Bir beklenti var. Hemen soralım. A Haber ekibinden Sinan Yılmaz konuyla konuşacak, ayrıntıları.
2: Evet, terörsüz Türkiye süreci artık somut bir durum haline gelecek. Belki de önümüzdeki saat diliminde çerçeve yasa teklifi meclise sunulması bekleniyor. Peki Güneydoğu'daki insanlar, STK'lar, vatandaşlar bu durumu nasıl değerlendiriyor? Şimdi yayın konuğumuzla beraber bu süreci değerlendireceğiz. Diyarbakır'ın Sur ilçesinden bu yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Yanımızda Memur Sen Diyarbakır İl Başkanı Ramazan Tekdemir var. Sayın Başkan, yanımıza hoş geldiniz öncelikle.
3: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
2: Evet, kritik bir süreçten geçiyoruz. Artık bölgemizde analar ağlamayacak, Kürt çağıtlar yakılmayacak ve birlik ve beraberlik içerisinde Türkiye'de artık yaşamaya çalışacağız. Siz bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz ve çerçeve yasa da önümüzdeki saatlerde, belki de yarın meclise sunulması bekleniyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
3: Sayın Cumhurbaşkanımız 21 yıl önce yine Diyarbakır'da Kürt sorunu benim sorunumu diyerek bölgemiz ve ülkemiz için yepyeni bir hikayenin başlangıç cümlesini kurmuştum. Ve bugün bu hikayeyi güzel bir sonla noktalama aşamasına getirmiştir. İlmek ilmek dokuyarak. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın geçmişin aksine Kürt meselesini sadece asayiş ve terör sorunu olarak görmemiş, temel haklar ve özgürlükler temelinde ele alarak bu meselenin çözümü için çok büyük bir irade ortaya koymuştur. Biz Cumhurbaşkanımızın Kürt meselesini ve terör sorununun kalıcı çözümü için ortaya koyduğu fedakarlığı görüyoruz. İçinde bulunduğum huzur ve güven iklimin değerini biliyoruz ve bölge halkı olarak da bunu kararlılıkla savunuyoruz. Elbette çerçeve yasa önemli. Bu çerçeve yasanın hem kamu vicdanını hem tüm tarafların hassasiyetini gözetmesi ve içinde bulunduğu toplumsal ve siyasi zeminiyle nitelikli bir inşa ortaya koyacağını koyarak önemli bir kazanıma dönüşeceğini biliyoruz.
2: Evet Sayın Başkan, şimdi aslında bu noktada şunu sormak istiyorum. Çünkü

0: Çünkü terörsüz Türkiye sonra gerçekten Güneydoğu ve Doğu'da farklı bir heyecan oldu ve olmaya devam edecek. Çünkü insanlar artık huzurlu bir şekilde yaşayacaklar. Terörün olmadığı bir yerde biliyorsunuz huzur var, güven var, ekonomi var. Bu yönde nasıl bir beklenti olur?
1: Terörün bedeli çok ağır oldu. Dünün bedeli çok ağır oldu. Terörle mücadelede yanlış uygulanan yöntemlerin bedeli çok ağır oldu. Ama bunlar artık geride kaldı. Huzur ve güven iklimiyle birlikte sermaye kaçışı ve yatırım eksikliği giderilecek. Turizm potansiyelimiz tekrar artacak. Bölge hem turizm açısından hem toplumsal değer açısından bir cazibe merkezi haline gelecek. Bu huzur ve güven iklimiyle birlikte artık insanlar acılarla sınanmayacaklar. Yani artık bölgemiz, halkımız başıma ne gelir endişesiyle hayatını devam ettiremeyecek. Kepekler kapatılmayacak. Analar ağlamayacak. Gözyaşı, acı, dram olmayacak. Dolayısıyla bölge halkımızda bu içinde bulunduğu huzur ve güvenlik ikliminin önemini anlıyor ve bunu kararlılıkla sahipleniyor. Artık sokaklarımız cıvıl cıvıl, caddelerimiz ışıl ışıl, çarşı pazarlarımız dolu ve artık insanlar geriye dönmek istemiyorlar ve bu nedenle içinde bulunduğu ortamın değerini biliyorlar ve bizler hiçbir şekilde bu sürecin akamete uğramasını istemiyoruz. Köpü diyerek burada terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda herhangi bir buraya bir sabotaj yapılmasını, burada bir olumsuzluk da bu sürecin değerinin göz ardı edilmesini kabul olarak, bölge halkı olarak bu meselenin önemine inanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu iradenin sonuç getireceğine inanıyoruz ve artık burada barışı, güveni, huzuru ve kalıcı çözümü sahiplenecek bir mutabakat var, ortak bir irade var. Halkın bir bu meseleye bir sahiplenmesi var.
0: Hatta şimdi aslına baktığımızda vatandaşların çok heyecanlı ve mutlu olduklarını biliyoruz ki biliyorsunuz geçtiğimiz yıllarda bölge halkı çok acı çekti. Biliyorsunuz 1990'lı yıllarda özellikle terörün en yüksek seviyede olduğu bir süreç yaşandı. Köyler boşaltıldı. Sonrasında biliyorsunuz ki 2015 yılında sokak çatışmaları oldu. Hendekler kazıldı, çukurlar kazıldı. Maalesef insanların yaşamı hedef alındı. Bölge halkımız bu anlamda da aslında son 2 yıldır çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söyleyebiliriz ve bu süreci canı gönülden destekliyorlar. Biz vatandaşlarla konuştuğumuzda, insanlarla, STK'larla konuştuğumuzda bu yönde aslında bir bilgi aldığımızı, gözlemlerimizi aldığımızı söyleyebiliriz. Ve bu yönde de artık çerçeve yasa teklifi önümüzdeki saatlerde veya günlerde meclis sunulması bekleniyor. Yayın konumuza teşekkür edip söz tekrardan size bırakalım.
2: Amerika İran arasındaki gelişmelere bakacağız ama önce Donald Trump'ın Türkiye'ye ilişkin F-35 satışı konusunda bir açıklaması var. Washington Ankara hattını yakından ilgilendiren bir açıklama bu. Bir kez daha Cumhurbaşkanı da benim dostum dedi Donald Trump ve Türkiye'yi büyük bir müttefik olarak tanımladı. F-35 satışı konusunda Amerika'nın kararlarını hiç kimse belirleyemez dedi.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan benim dostumdur. Türkiye büyük bir müttefikimiz.
4: ABD Başkanı Donald Trump Air Force One uçağında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündemin en sıcak başlıklarından biri Türkiye'ye F-35 satışıydı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Türkiye'ye F-35 satışına yönelik itirazlarına açık ve net mesajlarla karşılık verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan benim dostum diyerek Türkiye ile ilişkilerine vurgu yaptı.
3: Türkiye benim için harika bir müttefik olmuştur. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan benim dostumdur. Kimse bana kime neyi satıp satmamamız gerektiğini söyleyemez. Türkiye büyük bir müttefikimiz.
4: Trump, Türkiye'nin bölgesel gücüne de vurgu yaptı. Ankara'nın güçlü bir orduya ve önemli savunma kabiliyetlerine sahip olduğunu söyledi.
3: Türkiye harika ve çok güçlü bir ülke. Muhteşem bir orduları var. Çok büyük ve güçlü bir orduya sahipler. Bir sürü harika teçhizata sahipler.
4: Trump'ın gündeminde İran'la yaşanan gerilim de vardı. ABD Başkanı İran'la müzakere ihtimaline işaret etti.
3: İran görüşmek istiyor ve görüşüyoruz. İran'la

0: Bir anlaşma yapma şansımız var. İyi görüşmeler yapıyoruz. Neler olacağını göreceğiz. Bir şeylerin olma ihtimali yüksek.
1: İran Savaşı'nda Rusya'nın Tahran'a istihbarat ve görüntü desteği sağladığı iddialarına da yanıt verdi.
0: Rusya'nın İran'a görüntü gönderdiğini düşünmüyorum. Eğer Rusya İran'a bizim görüntülerimizi verdiyse işe yaramamış.
1: Trump, İsrail'in güvenliği konusunda da dikkat çeken ifadeler kullandı. ABD desteğinin önemine vurgu yaptı.
2: Amerikalı senatör Lindsey Graham'ın ölümünden hemen önce çekilen belgesel görüntüleri ilk kez yayınlandı. Görüntülerde Graham'ın İran'la savaşa yönelik kampanyasını hayatının en büyük başarısı olarak söylediği görülüyor.
3: President Trump.
4: Burada ne yaptığımıza bak. Biliyorum, neredeyse ağlayacaktım. Kaç yıldır bununla uğraşıyorum, biliyor musun? Sonunda oldu. Bu savaş bugüne kadar yaptığım en iyi şey.
1: Savaşa verdiği desteği anlattı. Arda arda gerçekleşen saldırılar için güldü. Bugüne kadar yaptığımın en iyisi dedi. Bu ayın başlarında ölen ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın ölümünden önce çekilen ve henüz yayınlanmayan belgesel görüntülerinin bir kısmı ortaya çıktı. Görüntülerde İran'a gerçekleşen saldırının Graham'in ne kadar mutlu ettiği görülüyor. Graham savaşa girdiği için ABD Başkanı Trump'ı da övüyor.
4: Trump bir şeyleri havaya uçurmayı çok seviyor. Biliyorsunuz içeride bunu yapmak istemeyen birçok insan vardı. Bu yüzden benim de zorluklarım oldu. Ama Başkan Trump odaklandığında dinliyor. Harika bir savaş zamanı başkanı oldu. Trump ve Netanyahu, Roosevelt ve Churchill gibi. Onlar İran'ın kötülüğüyle yüzleşmek için doğru iki adam.
1: Bir başka görüntüde ise Graham, İsrail Başbakanı Netanyahu ile konuşuyor. Netanyahu'ya ABD Başkanı ile yaptığı görüşmenin detaylarını anlatıyor. Lindsey Graham'ın eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan'la telefon görüşmesi de ortaya çıktı. Görüşmede İran'ın kontrolü kaybedeceğine inanan Graham, Arap ülkelerini savaşa açık şekilde dahil etmeliyiz ifadesini kullanıyor.
4: İran'ı 3-4 hafta içinde bazı şehirlerin kontrolünü kaybetmeye başlayacakları bir noktaya getirmeliyiz. Arap ülkelerini yarın veya haftanın sonuna kadar daha açık bir şekilde dahil etmeliyiz. Bu savaşa neredeyse geri döndürülemez bir ivme sağlamalıyız.
2: İngiltere'de nefret saldırıları ile ilgili çarpıcı bir tablo ortaya çıktı. Camileri ve Müslüman toplum merkezlerini hedef alan saldırıların arttığı belirlendi.
5: İngiltere'de Müslüman karşıtı nefret saldırıları endişe verici boyutlara ulaştı. Yayımlanan yeni rapor ülkede neredeyse her 5 günde bir caminin saldırıya uğradığını ortaya koydu. Müslüman karşıtı nefret suçlarının izlenmesinde hükümetin resmi ortaklarından British Muslim Trust bir rapor hazırladı. Buna göre 2025 Temmuz-Ekim döneminde ülke genelinde 27 Müslüman karşıtı nefret olayı doğrulandı. Saldırıda 25 farklı cami doğrudan hedef alındı. 23 şehir ve kasabaya yayılan saldırıların münferit vandalizmin ötesine geçtiği, koordineli ve sindirme amaçlı bir nitelik kazandığını vurguladı. Saldırıların %41'inde haçlar, Birleşik Krallık bayrakları ve Hristiyan sembolleri kullanıldı. Olayların %26'sındaysa camlar kırıldı, kundaklama girişimleri yaşandı, şiddet ve maddi hasar meydana geldi. Raporda İngiltere'deki Müslümanların bu saldırıları sadece vandalizm değil, inançları nedeniyle toplumdaki yerlerinin sorgulandığı, korkutma ve sindirme girişimleri olarak gördüğü belirtildi. Daha güçlü güvenlik önlemleri ve kurumlar arası bilgi paylaşımının arttırılması çağrısında bulunuldu. Rapor, İslamofobik saldırıların ülkedeki toplumsal barışı ve birlikte yaşama kültürünü tehdit ettiği uyarısıyla son buldu.
2: Fransa'da son dönemde ard arda yaşanan müze soygunlarına yenisi eklendi. Ülkenin Burgonya bölgesinde yer alan bir müzede yaklaşık 2500 yıllık Kelt altın boyunluğu çalındı. Son bilgileri Ömer Aydın anlatıyor.
3: Merve, teşekkür ederim. Evet, senin de söylediğin gibi Fransa'da ardı ardına peş peşe müze soygunları gerçekleşiyor. Bu soygunlar

0: bunların nasıl bu kadar kolay olduğuna dair de soru işaretleri gittikçe artıyor. Bir soygun daha gerçekleşti. Burgonya bölgesinde Şatiyon-sur-Sen Müzesi'nde. Şehir Müzesi ve sabah saatlerinde müze açıldıktan hemen sonra ziyaretçi olarak iki kişi müzeye giriyor ve müzede bulunan kelt kolye, Kelt medeniyetine ait bir kolye alınıyor. Tabii vitrin kırıldıktan sonra ve bu kişiler hiç bir zorlukla karşılaşmadan müzeden çıkıp yollarına devam ediyorlar. Böyle bir durum söz konusu. 480 gram som altından bir boyunluk bir kolye. Daha da önemlisi bu kolyeyi bu kadar önemli hale getiren 2500 yıllık bir kolye oluşu. Tabii 1950'li yıllarda yapılan bir kazı sırasında Prenses X hazineleri olarak ifade ettiğimiz bir serinin bir parçasıydı bu. Ve bir mezarda, mezar bölgesinde bulunmuştu. Birçok eşyayla birlikte, Prenses X eşyalarıyla birlikte ele geçirilen bir hazineydi. Bu ve bu bölgedeki müzede sergileniyordu. Fransa Kültür Bakanı Catherine Pégard yaptığı bir açıklamada müzelerin güvenliğiyle ilgili bir basın toplantısı düzenledi ve bu toplantı sırasında bu soygunla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Fakat gözaltına alınan kişinin soygundaki rolüne dair herhangi bir bilgi vermedi. Fakat Fransa'da Louvre Müzesi soygunundan sonra birçok müzede benzer soygunlar gerçekleşmişti. Ülkede müzelerin güvenliği gittikçe tartışılır hale geldi diyelim ve sözü sana bırakalım.
1: Çok teşekkürler Ömer Aydın Fransa'dan. Son bilgileri paylaştı. Tekrar yurda dönelim. İzmir Buca'da boş alan çöple dönmüş durumda. Atıkların toplandığı alanda zaman zaman yangın çıktı. İlçe sakinleri artık soruna bir çözüm bulunmasını istiyor.
2: Buca Belediyesi ısrarla buranın sürekli atık alanı haline getirilmesi için elinden geleni yapıyor. Hat boyundan topladığı çöpleri getiriyor, buraya atıyor. Haliyle dediğim gibi onu gören vatandaş, onlar da getiriyor çöplerini, buraya atıyorlar.
3: Çöplüğe dönüşen arazide yangın çıktı. Duman tüm ilçeyi kapladı. Burası sık sık çöp sorunuyla gündeme gelen İzmir'in Buca ilçesi. Boş alana belediye ekipleri çöp döküyor. Bu nedenle bölge atıklarla doldu.
2: Buraya başta belediye olmak üzere bir atık sahası oluşturdular. Yasa dışı bir şekilde atık sahası oluşturdular. Haliyle esnafın da atıklarını bir şekilde toplayıp revize edemedikleri için burada bir toplanma alanı oluşturdular. Bu da bizim dükkanımızın dibi.
3: Alandaki çöpler zaman zaman yanıyor. Üstelik yakın bir noktada sanayi tesisi var.
2: LPG tankları var. Komşumuzun boya fırınında kullandığı LPG tankları var. Bu tanklar ufak bir ısıda veya alevde ciddi şekilde infilak edebilir ve burayı, bu sanayi tamamen ayağa kaldırabilir. Burada her gün yangın çıkıyor. Yani 365 gün olarak çarpı bulabilirsiniz burada çıkabilecek yangın. 1500'ün üzerinde yangın çıkmıştır burada.
3: Çevre kirliliği ve yangınlar nedeniyle korku yaşayan ilçe sakinleri Buca Belediyesi'ne tepkili.
2: Yani bir küçük önlem alınmadığı için bütün itfaiye yerleri, bütün devletin itfaiye araçları burada maalesef bağlı kalıyor. Yani orada bir sorun olsa ona yetişme ihtimali zayıf. Neden? Arabalar burada boşalıyor. O arabaların doldurulması bir süreç biliyorsunuz.
3: Vatandaşın tek isteği alandaki çöp sorununun çözülmesi.
2: Bu dumana maruz kalıyoruz. Hep bu pisliğe maruz kalıyoruz. Yine bu görüntüye maruz kalıyoruz. Ama maalesef henüz bir çözüm bulunmuş değil.
4: Belediyenin buraya bir çözüm üretmesini bekliyoruz. Başka hiçbir şey değil. Yıllardan beri burası çöplük yerine dönüyor. Her seferinde esnaf görüyorsunuz yani. Dumandan etkilenen var. Sadece duman bu tarafı etkilemiyor ki. Öbür taraftaki oturan insanlar, mahalleler etkiliyor.
1: Yaz aylarının sıcak günlerinde serinlemek isteyenlerin adresi Serin Van Gölü oluyor. Sahil güvenlik ekipleri ise Van Gölü'nde boğulmaların önüne geçmek için geniş güvenlik önlemleri alıyor. Ayrıntıları Nazlı Timur anlatacak.
5: Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler son zamanlarda artan boğulma vakalarına karşı

0: aracı denetimlerini aralıksız bir şekilde devam ediyor. Şu anda kameraman arkadaşım Orhan Anda ekranlara yansıtacak. Tabii bölgede ekipler bir yandan gölde denetim yaparken diğer taraftan da vatandaşları boğulma riskine karşı uyarılara bilgilendirmeye devam ediyor. Tabii bu ekiplerin sorumluluk sahası sadece Van Gölü değil, Hakkari, Ağrı ve Iğdır'da da 7 gün 24 saat esasına göre görevlerini yapıyorlar. Ekipler 2025 yılında 5 cansız bedene ulaşırken 3 kişiyi sağ olarak kurtardı. Yine 2026 yılında Temmuz ayına kadar ise 6 cansız bedene ulaşan ekipler yine 4 kişiyi de sağ olarak kurtararak hayata tutunmalarını sağladı. Şu anda da ekranlarda görüyorsunuz, kurbağa adamlar dalışlarını az sonra yine gerçekleştirecek. Tabii dediğimiz gibi Van Gölü'nde artan hava sıcaklığıyla birlikte vatandaşlar Van Gölü sahillerini tercih ediyor. Tabii şu anda da yayınımıza hemen bir yayın konuğumuz olacak. Efendim kurbağadan polis memuru Sinan Şimşek, yayınımıza hoş geldiniz öncelikle.
1: Hoş bulduk, merhaba.
0: Evet efendim, denetimlerinizi aralıksız bir şekilde sürdürüyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz?
1: Evet, Van Emniyet Müdürlüğü Edremit Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'nde görev yapmaktayım kurbağadan polis memuru olarak. Sorumluluk sahamız sadece Van Denizi değil, Hakkari, Ağrı, Iğdır ili gibi sorumluluk illerimiz var. Geniş. Bununla alakalı
0: şu ana kadar kaç boğulma vakasına gittiniz?
1: Bu yaz oldukça fazla gittik. 6-7 defa. 7 kurbağa adam, 11 gemi adamı personelle görev yapmaktayız. Kaybolan vatandaşlarımızı ve boğulan vatandaşlarımızı su yüzeyine çıkarmakta görevliyiz. Aynı zamanda su altındaki delilleri su üstüne çıkartmakla beraber görev yapmaktayız. Bununla alakalı kurbağa adam yüksek dayanıklık, psikolojik sağlamlık gerektiren zor bir meslek.
0: Şu anda da bir dalış gerçekleşecek.
1: Evet, şimdi kurbağa adam personelleri dalış yapacak.
0: Evet.
1: İki kişi. En az dalış yapmamız için 4 personele ihtiyaç duymaktayız. 2 kurbağa adam, işte bir acil durum yedek kurbağa adam ve dalış amiri olmak üzere 4 kişiden oluşmakta dalışımız. Şimdi 2 tane kurbağa adam dalış yapacak. Su altında herhangi bir şey var mı, delil var mı, olumsuzluk var mı kontrol edecek.
0: Evet efendim. Peki Van dışında nerelere gidiyorsunuz?
1: Hakkari iline gidiyoruz, Iğdır iline gidiyoruz, Ağrı iline gidiyoruz. İhtiyaç halinde başka illerde de görev yapmaktayız.
0: Şu ana kadar peki kaç böyle vakaya şahit oldunuz?
1: Daha yeni, mesela geçen hafta 3 tane cenaze çıkarttık. Biri 10 yaşında çocuk, biri 6 yaşında ve 9 yaşında bir kız çocuğu. Su kenarlarında işte balık tutarken, oynarken suya düşüyorlar. Ve ne kadar yüzmeyi bilsek de suda açılırken can yeleği, can simidi olmadan açılmamamız lazım. Ailelerimizin çocukları gözetim altında tutması lazım. Yani akarsularda, barajlarda, göllerde, derelerde, bu tarz yerlerde çocuklarımızı tek başına ya da kendisi tek başına girmemesi lazım. Çok tehlikeli. O cansız bedene biz ulaştığımızda psikolojik olarak gerçekten hani dışarıda bekleyen ailesi için de yani bekliyor dışarıda. Biz de psikolojik olarak çıkarttığımızda hani gerçekten iyi bir psikolojiye sahip olmamız lazım. Zor yani yaptığımız iş fiziksel olarak da çok zor, psikolojik olarak da zor. Her anlamda zor. O yüzden lütfen dikkat edelim bu konuda. Açılmayalım. Aileler çocuklarını gözetim altında tutsun. Yani çok tehlikeli. Gözetim altında olmadan çocuklarımızı tek bırakmayalım. Kendimiz açılmayalım. Can yeleği, can simidi olmadan kesinlikle ya akıntı oluyor. O yüzden açılmayalım. Dikkat edelim. Yasak tabelalı olan yerlere gitmeyelim.
0: Peki, az önce dedi bir boğulma vakası gerçekleşti ama şu anda şükür bir şey yok.
1: Evet.
0: Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için.
1: Evet.
0: Çok sağ olun. Kolaylıklar diliyoruz biz de. Efendim Van'dan yayınımızı gerçekleştirdik. Ekipler denetimlerini sürdürüyor deyip Van'dan sözü size bırakalım.
2: Sosyal güvenlik sisteminde vefat eden sigortalının geride kalan yakınlarını ilgilendiren ölüm aylığına ilişkin yeni düzenlemeler var. Kimler başvuru yapabilir? Şartlar neler? Ayrıntıları Ahmet Nazif Fural konuğuna soracak.
3: Ölüm aylığı ile alakalı önemli gelişmeler ve önemli detaylar var. Peki bu detayların içerisinde neler var ve kimler bu ölüm aylığı ile alakalı ne gibi haklara sahip? İşte bunu konuşacağız. Yanımda çok değerli bir yayın konuğum var. Mali müşavir Mustafa Genç yanımızda. Efendim yayınımıza hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz.
3: Çok teşekkür ediyorum. Efendim nedir ölüm aylığı ile alakalı yeni detaylar, yeni gelişmeler?
4: Evet, ölüm aylığı bildiğiniz gibi çalışan,

0: emekli aylık alan şahsın vefat etmesiyle birlikte sosyal güvenlik yasamızla birlikte hak eden, kanunda belirtilmiş detayları hak edenlerin aldığı bir bağlattığı bir ölüm aylığı, halk arasında ölüm dul ve yetim aylığı diye bahsedilen anlaşılan bir mevzudur. Bunun çok detayları var. Bu vefatın geliştiği olduğu dönem mevzuat neyse ona göre sistem işler. Peki detaylar ne diye şöyle tablomuzdan size aktarmaya çalışayım. Vefat eden sigortalı yönünden şöyle şartlar var. SSK'lı yönünden en az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödenmiş olması veya her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı olup toplamda 900 gün prim bildirilmiş olması gerekiyor. Bu 900 gün prim bildirilmiş olması sadece SSK'lı çalışanlar yönünden işlemektedir. Bağkur ve emekli sandığı yönünden geçerli değildir. Bağkur ve emekli sandığı yönünden de gene aynı 1800 gün şartı geçerlidir. Peki bu borçlanma ile ilgili bu süre tamamlanabilir mi diye sorduğunda vatandaşlarımız elbette tamamlanabilir. Askerlik borçlanması, doğum borçlanması, bu vefat edenle alakalı bu eksik süreler borçlanılarak bu 1800 gün veya 900 gün şartları borçlanılabilir, tamamlanabilir. Bu Bağkurlu yönünden şöyle bir şey var yalnız. Bağkurlular da ödenmemiş SSK borcu, genel sağlık sigortası borcunun olmaması gerekiyor. Aksi takdirde emekli maaşı hak ediciye bağlanmaz. Emekli sandığı yönünden ise gene 1800 gün prim şartı bulunmakta söylediğim gibi. Eksik gün varsa vefat edenle alakalı gene borçlanma geçerli. Askerlik borçlanması, ücretsiz doğum sürelerinin borçlanması vesaire gibi borçlanmalarla bu süre tamamlanabilir. Peki kimler başvurabilir? Bu emekli aylığı, dul ölüm aylığı, yetim aylığına ölenin dul eşi, çocuklar, anne ve baba. Peki bu dul eş kadın ve erkek olmakta. Erkekler de alabiliyor dul maaşını. Peki belli şartlar var tabii. Bu birinci şartlardan en önemlisi yasal evlilik bağının olması, yeniden evlenmemiş olması, çalışma durumunda maaş kesilmiyor ama hesaplama oranı da değişiyor. Pek çok şart olmakla birlikte başvurunun mutlaka bizzat yapılması şartı en önemlisi diyebilirim.
1: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Çok sağ ol. Evet, Mali Müşavir Mustafa Genç bizlere ölüm aylığı ile alakalı oldukça önemli bilgiler verdi. Öyle ki SSK'lı kişiler ölüm aylığı bağlanacağı zaman 900 günlük priminde olması gerekirken Bağkur ve emekli sandığında 1800 günlük prim hakkının doldurulmuş olması gerektiği bilgisini aktardı diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
2: Tüketicileri aldatan reklamlara ilişkin yeni düzenlemeler 1 Ağustos'tan itibaren yürürlüğe girecek. Artık çocukları hedef alan reklamlar tamamen yasaklanacak. Influencer paylaşımlarına da yeni düzenlemeler geliyor.
3: Ticaret Bakanlığı dijitalleşmeyle birlikte artan reklam ve ilanlara karşı 1 Ağustos'ta düğmeye basıyor. Bakanlık tüketicilerin korunması amacıyla ticari reklam ve haksız ticari uygulamalar yönetmeliğinde kapsamlı değişikliğe gitti.
4: Hedefli reklam kapsamında önlerine sürekli reklam çıkıyor hem velilerimizin hem çocuklarımızın.
3: Yeni düzenlemeler 1 Ağustos 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.
5: Düzenlemeyle birlikte çocuklara yönelik kişisel verilere dayalı profilleme kullanılarak hedefli reklamcılık yapılması yasaklanmış oldu. Hedefli reklamcılıkta da tüketicilere daha fazla kontrol imkanı sağlandı.
4: Burada getirilen düzenlemeyle bu hedefli reklamların hangi kriterlerle bu işletmeler tarafından ya da reklam sağlayıcılar tarafından bizlere iletildiğinin açık bir şekilde belirtilmesi ve bu ayarları nasıl değiştireceğimizin açıklanması gerekiyor.
3: İndirimli satış reklamlarında tüketiciyi yanıltabilecek fiyat gösterimlerine karşı da yeni kurallar uygulanacak.
4: İndirim başlamadan önceki son 10 gün içerisindeki en düşük fiyat baz alınarak ve bunun net bir şekilde tüketiciye, vatandaşa belirtilecek, açıklanacak şekilde bunun üzerinden indirim yapılarak aslında vatandaşın yanıltılmasının önüne geçilmek hedefleniyor.
3: Kamuoyunda influencer olarak bilinen sosyal medya etkileyicilerinin paylaşımlarına ilişkin kurallar da yeniden düzenlendi.
4: Bakıyoruz bazı gizli reklamlar olabiliyor. Herhangi bir şekilde bir ürünü tanıtırken, bir hizmet noktasında alırken bunları reklam ve tanıtım kısmını vatandaşa net ve görünür şekilde belirtmek zorundalar.
3: Tüketici şikayetlerinin yayınlandığı platformlarda satıcı veya sağlayıcılara tanınan

0: Cevap süresi de kısaltıldı.
1: 72 saat içerisinde cevap vermeleri gerekiyordu. Bu sürede aslında 48 saate düşürüldü.
2: Yeni dönemin dikkat çeken başlıklarından biri de yapay zeka ile hazırlanan reklamlar oldu. Eğer bir reklamda insana benzeyen bir dijital karakter kullanılacaksa bunun açık bir şekilde belirtilmesi gerekiyor.
1: Ve herhangi bir gerçek kişinin de izni dahi olsa yapay zeka ile üretilmiş herhangi bir kullanıcı deneyimine dayanmayan reklamı kesinlikle yayınlanmayacak.
2: Aldığımız pek çok üründe çevre dostu ibaresini sık sık görüyoruz. Fakat ne yazık ki hepsi gerçekten öyle olmuyor. Ticaret Bakanlığı'nın getirdiği yeni düzenlemeyle birlikte markaların çeşitli kurumlardan aldıkları belgelerle bunu ispatlaması gerekecek.
1: Herhangi bir sıkıntıyla karşılaşan vatandaşlarımız olursa Alo 175'i arayarak şikayetlerini tüketici danışma hattına 7/24 iletebilirler. Yine E-Devlet üzerinden haksız fiyat kuruluna, Ticaret Bakanlığı'na çok rahat bir şekilde şikayetlerini iletebilirler.
3: Ve araç piyasasında sıfır araç hareketliliği var. Denizyoluyla Haydarpaşa Limanı'na gelen binlerce otomobil sevk edilmeyi bekliyor. Son bilgileri Erşan Karaca paylaşacak.
4: Günler dileyelim. Burası İstanbul'un en önemli limanlarından bir tanesi Haydarpaşa Limanı ve buradan bu rotadan hem deniz yoluyla hem de karayoluyla milyonlarca İstanbullu vatandaş geçiyor ve buradaki araç yoğunluğu da gözlere çarpıyor. Şu anda kameraman arkadaşım Niyazi Kurt'un drone görüntüleri ve aynı zamanda notlarımızla karşınızdayız. Yurt dışından deniz yoluyla Türkiye'ye getirilen binlerce sıfır kilometre otomobil İstanbul'un önemli lojistik merkezlerinden birisi olan Haydarpaşa Limanı'na ulaştı. Liman sahasını dolduran dev araç filosunu A Haber drone kamerası şu anda havadan görüntüleri siz değerli izleyicilerimizle paylaşıyoruz. Türkiye otomotiv pazarındaki sevkiyat hareketliliği tüm hızıyla devam ediyor. Yurt dışından gemilerle İstanbul'a getirilen binlerce sıfır kilometre otomobil Haydarpaşa Limanı'na yanaştırıldı. Gemilerden indirilen araçlar gümrük ve tescil süreçleri tamamlanana kadar limanın geniş park alanlarında bekletilmeye başlandı. Gümrük muayene ve onay prosedürlerinin tamamlanmasının ardından limanda bekleyen binlerce aracın Türkiye genelindeki bayi ve galerilere sevk edileceği de öğrenildi. Yeni sahipleriyle buluşmak üzere yola çıkacak olan otomobillerin iç pazardaki araç tedariğine önemli bir katkı sağlaması bekleniyor. Aslında şu anda burası adeta bir araç denizi. Çünkü sayıları binlere yaklaşmış durumda diyebiliriz. Ve aynı zamanda liman sahasında nizami bir şekilde park edilen renk renk binlerce sıfır kilometre otomobil drone görüntülerimize yansıyor. Havadan kaydettiğimiz bu görüntülerde. Limanın büyük bir bölümünü kaplayan otomobillerin oluşturduğu devasa filo aynı zamanda görsel bir şölen sunduğunu da ifade edelim. Ve dediğimiz gibi gümrük muayene ve onay prosedürlerinin tamamlanmasından ardından limanda bekleyen binlerce aracın Türkiye genelindeki bayi ve galerilere sevk edileceğini belirtelim ve sözü yeniden stüdyomuza bırakalım.
3: İstanbul Dolmabahçe'de iskele yakınına kadar gelerek balık avlayan yunuslar ilgi odağı oldu.
5: Koyu yapıyor ha.
0: İskele yakınına kadar geldiler, balık avlarken görüntülendiler.
6: Ya durdu, balığı yedi, gördün mü? Balığı yakaladığını gördün mü?
5: Gördüm.
6: Vallahi affetmiyor, koca balığı attı ağza.
0: İstanbul Dolmabahçe'de güzel havanın tadını çıkaran bir grup yunusları avlanırken gördü. Gençler belgeselleri aratmayan o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
6: Koca balık ya.
5: Kefal yakalamış.
6: Of.
5: Helal olsun sana be, aslanım benim. Maşallah, avcı balık.
6: Bize şov yapıyor ya.
0: Yunuslar balıkları avlayıp denize daldı. Çevredekiler yunusların avlanmasını ilgiyle izledi.
5: İleride de var, evet. Gemiye yakın geçti. Üstümüzü ıslattı ya, vicdansız.
0: Avlanan yunuslar daha sonra gözden kayboldu.
5: Gel gel buraya gel gel. Nereye gidiyorsun? Gel. Yunus!
3: Galatasaray Avusturya kampındaki son hazırlık karşılaşmasında İtalya ekibi Venezia'ya 3-0 mağlup oldu. Maçın özetini ekrana taşıyacağız. Ardından saat başında yeni gelişmelerle devam edeceğiz.
7: İlk düdük geldi. Mücadele başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Galatasaray Venezia mücadelesi başladı. Rahmani sürdü topu Rahmani. Rahmani pasını aktardı. Şimdi sağ kanada geliyor Venezia. Şut geldi Jankat, ardından savunma uzaklaştırıyor. Jankat Yılmaz'ın kurtarışı. Şimdi uzaklardan deneme bir kez daha Jankat. Atak devam edecek. Thierry Correa, eski Valensiyalı, verdi pası Alvin Okoro. Alvin Okoro, onun pası Thierry Correa tekrar. Correa çevirdi içeriye, şut geldi, dışarı gidiyor. Yunus, Yunus sıyrılma çabasında, Yunus kaleyi düşündü ama yine sekti. Osimhen vurdu, son anda kaleci Stankovic. Victor Osimhen'le gole yaklaşıyoruz ama Stankovic izin vermiyor. 35. dakika, en net gol fırsatı Galatasaray adına. Şallai, Şallai yaptı ortayı, Osimhen yükseldi, bir kopa kaleci Stankovic. Yine Stankovic kurtarış yapıyor. Arda, Abdülkerim'e doğru gitti araya Rahmani. Rahmani verdi pasını Enrique Perez. Enrique Perez, Jankat. Jankat'tan bir kurtarış daha. Kaan Ayhan'dan Şallai. Roland Şallai. Roland Şallai kaleye baktı. Şallai. Stankovic. Uzaklardan deniyor Roland Şallai. Stankovic bir kez daha kurtarışı yapmayı başarıyor. Yunus'tan Abdülkerim. Abdülkerim. Sol kanada Berat Luş. Berat. Berat yaptı ortasını. Berat. Osimhen vurdu kapıyı. Stankovic. Çok iyi orta Berat'tan. Osimhen kafa vuruşu. Yunus yaptı ortayı, Yunus. Osimhen kafa vuruşu, Stankovic. Yine Stankovic. Bayrak davada. Yine kafa vuruşu Osimhen. Yine kurtarış Filip Stankovic, ardından bayrak kalktı. Toma Başic. Venezia atak geliştiriyor. Başic Enrique Perez'i yolladı. Enrique Perez yerden çevirdi. Şut geldi. Jankat. Yine Jankat. Yine Jankat. Kurtarışlar devam ediyor. Jankat Yılmaz. Yeboa tek toplar. Yeboa. Yeboa ceza sahasına girdi. Yeboa topu alara gidiyor. 71. dakika, Venezia Yeboah'ın golüyle 1-0 önde Galatasaray karşısında.
8: Yani biraz beklenen senaryo gerçekleşti. Yani Venezia'yı kutlamak lazım. Benim beklentim çok üzerinde bir top oynadılar.
7: Barış Alper. Barış Alper döndü. İki kişinin arasından çıkmak istedi. Müdahale geliyor. Farji girdi araya. Marco Farji. Marco Farji, eksik yakalandık. Marco Farji, sağ kanada Yeboa. Yeboa, Yeboa ceza sahası. John Yeboa, Yeboa Abdülkerim'in müdahalesi ve penaltı. Maçın hakemi beyaz noktayı gösteriyor. 74. dakikada Yeboa golü atmıştı. Şimdi de penaltıyı kazandırıyor takımına.
8: Net fakir attı. Biraz zaten beklenti bu yöndeydi.
7: Lauberbach geliyor. Vurdu ve top ağlara gidiyor. Venezia'nın ikinci golü Lauberbach penaltıyı gole çevirdi. Skoru 2-0'a getiriyor. Alman futbolcu.
9: 2-0 Torschütze Victor.
7: Orta geldi içeri doğru. Sagrado vurdu. Jankat bir kafa, yine Jankat. Üst üste kurtarışlar. Jankat Yılmaz. Üst üste iki kurtarış. Üçüncü golü önlüyor Jankat. Leroy Sané. Sané sağ kanada. Şimdi Yusuf, sıyrılmak istedi Yusuf. Yusuf yaptı ortasına da Yusuf. Kafa vuruşu şansı, Berat dokunamadı. Yelert. Yelert. Yelert çıkardı Sara. Sara kaleye doğru direkten döndü. Direkten dönüyor top. Gabriel Sara. Yusuf'un çabası burada, evet, önemli.
8: Önce onun koyduğu kalite, o birebir oynaması. Sonra da zaten Sara çok teknik bir oyuncu. Zayıf ayak dinlemedi.
7: Yelert sürdü topu. Elias Yelert. Yelert bıraktı aradan Barış Alper. Barış Alper yüzünü kaleye dönemedi. Yerde kaldı ve penaltı. Maçın hakemi beyaz noktayı gösteriyor. Galatasaray penaltı kullanacak. Barış Alper Yılmaz'ın çabası. İşaret geldi. Barış Alper. Barış Alper Yılmaz vurdu. Kaleci Grandi. Ardından Barış Alper bir kafada Grandi Berat dışarıya. Korner. Son bir müdahale var. Önce penaltıdan yararlanamadık. Ardından gelişen pozisyon.

0: Venezia savunması ve kaleci Grandi başarılı bu pozisyonlarda. Son bir şans olabilir farkı bire indirmek için derken top kaybı geldi. Karşı atığı geliştirmeye çabasındalar. Yeboah. Panada geldi desteğe. Yeboah çekti. Yeboah. Şimdi pasını verdi. Lauberbach vurdu. 3-0 oldu. Kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü atıyor. Lauberbach önce penaltıdan, şimdi akan oyundan. Ve bu golün ardından maçın son düdüğü geliyor. Karşılaşmanın sonucu Galatasaray 0, Venezia 3.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. İnternet alışverişlerinde 1 Ağustos itibarıyla yeni dönem başlıyor. Ticaret Bakanlığı'nın hayata geçireceği düzenlemeyle indirimli satışlardan yapay zeka reklamlarına, influencer paylaşımlarından tüketici yorumlarına kadar birçok alanda tüketiciyi koruyacak 10 yeni kural yürürlüğe girecek. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Reklam.
7: Tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan. Detaylar akbank.com'da.
8: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
7: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Reklam.
2: A Haber Radyo.
9: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
11: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
9: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Reklam.
12: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
13: İdefix premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de İdefix premiuma geç, hayatı premium yaşa. İdefix, alışılmadık alışveriş.
3: İdefix. Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
14: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
15: Zonguldak 100, Karabük 88, Kastamonu 89,

0: 9, Çankırı 104. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Terörsüz Türkiye konusunda yeni bir aşamaya geldiğimizi, yeni aşama silah bırakmanın temin edilmesi, bir yasal zeminin ortaya çıkmasıydı. Siyasi boyutları olan, hukuki boyutları olan çok kapsamlı bir süreç.
3: Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen noktayı değerlendirdi, daha ince işçilik aşamasındayız ifadesini kullandı.
2: Daha ince işçilik aşamasındayız. Mesele yeni başlıyor. Yasal bir zeminin oluşması son derece önemli. Ama aynı zamanda oluşturulan politik atmosfer önemlidir. Bu süreçte tabii ki katkılar çok değerlidir. Tabii ki yapıcı eleştiriler de çok değerlidir.
3: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından kameraların karşısına geçti. Gündeminde terörsüz Türkiye sürecine yönelik yasal düzenlemeler vardı.
2: Meclis kapanmadan bu yasayı çıkaracağız. Önemli olan nitelikli bir şekilde iyi çalışılmış, ince işçiliği yapılmış bir şey olsun. Temel irademiz şu, bu yasayı Yüce Meclis kapanmadan çıkarmak için biz gayret edeceğiz.
3: Çelik, Özgür Özel başkanlığında kurulan yeni partiye de değindi.
2: Yenisiyle eskisiyle birbirini suçlamaya devam ediyor. Bu iddiaları ortaya atanlar CHP'li. Suçladıkları kişiler CHP'li. Bunun bizimle bir ilgisi yok. Ortada herhangi bir şekilde yeni denecek herhangi bir şey yok. Çünkü önceki tartışma kapanmış değil. CHP içindeki iki kanat arasında devam ederken bugün CHP kökenli iki parti arasında devam etmiş oluyor.
3: AK Parti'nin 25. yıl hazırlıkları da Ömer Çelik'in gündemindeydi.
2: 25. yılımıza özel hazırladığımız bir logomuz paylaşılacak. 1 Ağustos itibariyle o alınan kararlar doğrultusunda o etkinliğimizi gerçekleştireceğimiz tarihe kadar, yani 14 Ağustos tarihine kadar kesintisiz bir şekilde milletimizle paylaşımlarımız olacak. 25. yıl logomuz ve bu çerçevedeki 25. yıla dönük kurumsal kimlik hazırlıklarımız sizinle bir müddet sonra paylaşılacak.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Yani estetik, emniyet açısından daha kaliteli bir şehir yaşamına kavuşmamızı mümkün kılacak bir düzenleme yolda.
5: Binalarda yapılacak tamir ve tadilatlara ilişkin kurallar yeniden düzenleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hazırladığı yönetmelik taslağına göre cam balkon, çardak ve kameriye gibi yapı ruhsatı gerektirmeyen uygulamalarda görsel bütünlük esas alınacak, tüm kat maliklerinin yazılı onayı aranacak.
4: Meselenin 4 tane saç ayağı var. Birincisi mimari bütünlüğün korunması. İkincisi kat maliklerinin kendi aralarındaki müşterek kullanımın bir hukuki zemine daha net kavuşturulması. Üçüncüsü bürokrasinin sadeleştirilmesi. Dördüncüsü de can emniyetiyle ilgili, güvenlikle ilgili düzenlemelerin daha net hale gelmesi.
5: Buna göre balkonlara yapılacak açılır kapanır ya da katlanır cam panel sistemleri, korkuluklar, çardak ve kameriyeler ancak binadaki benzer uygulamalarla uyumlu olması halinde hayata geçirilebilecek. Ayrıca bu işlemler için apartmandaki tüm kat maliklerinin bireysel rızasını gösteren yazılı muvaffakatname istenecek.
4: Halihazırdaki eski yapıların durumunu, ağırlıklı eski yapıların sıkıntılarını görsel açıdan ve can emniyeti açısından ortaya konmuş sıkıntıları gidermek açısından ortaya konulacak bir düzenleme olacak.
5: Düzenleme eski binalardaki kapsamlı tadilatlara ilişkin mevcut uygulamayı da değiştiriyor.
4: Yapılacak düzenlemeye eski yapılar özellikle dahil olacak zaten. Eğer mevcut düzenlemeye uymuyorsa yaptıkları tadilatlar yeni düzenlemeye göre bunu tadil etmek durumundalar.
5: Buna göre büyük çaplı tamir ve tadilatlar yangın, deprem ve enerji verimliliği kurallarına aykırı olmamak şartıyla binanın ruhsat aldığı dönemde yürürlükte bulunan mevzuata göre gerçekleştirilebilecek. Bu kapsamın dışındaki ilave işlemler içinse yapı ruhsatı alınması gerekecek.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Seti alıyoruz, maçı alıyoruz, şampiyon oluyoruz.

0: Dünyanın en iyisi olduklarını bir kez daha ispatladılar. Kupayla eve döndüler. Ülkemize gururları yaşatan Filenin Sultanları İstanbul Havalimanı'nda coşkuyla karşılandı.
1: Filenin Sultanları şampiyonlukta vatana geri döndü.
2: O maç sayısında aynı coşkuyla herkesin sıçradığını görmek, bizimle aynı sevinç gözyaşını görmek gerçekten verdiğimiz her emeğe değiyor.
3: Önümüzde daha uzun bir yol var. Bunlar başardıklarımızın yarısı ve güzel günler bence bizi çok bekliyor.
0: Amirli kadın voleybol takımımız mükemmel bir geri dönüşle Brezilya'yı devirdi. İkinci kez Milletler Ligi şampiyonu oldu.
4: Ne kadar büyük bir başarının sahibi olduğumuzun farkındayız. Harika bir turnuva geçirdik. Çok iyi oynadık. Gün ve gün çok daha iyi oynadık. Takımımla, oyuncularımla, teknik ekibimle gurur duyuyorum.
0: Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ, voleybolda Avrupa ve dünyada bir numara izledi.
5: Çok emek verdiler, çok çaba harcadılar, çok mücadele ettik. Kolay olmuyor. Bugün dünyanın bir numarası olmak gerek liglerde gerek milli takımlardan bir numarası olmak kolay değil.
0: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Baksa, voleybolda verilen emeğin karşılığının alındığı mesajını verdi.
6: Kocaman alkışlar, gurur verdiniz. Hedef yaşattınız, yolunuz açık olsun, sizleri seviyoruz.
0: Brezilya maçını 33 sayıyla tamamlayan Melissa Vargas, finallerde gösterdiği performansla en değerli oyuncu seçildi. Turnuvanın bitimiyle birlikte Uluslararası Voleybol Federasyonu Dünya Kadınlar sıralaması güncellendi. Türkiye 388,35 puanla 3. sıradaki yerini korudu.

0: hoş geldiniz. Günü artık yarıladık. Gün ortasında gündemin sıcak başlıklarını anlatmaya devam ediyoruz. Ajans bugün kuşağına. İlk durağımız Kaş. Antalya Kaş'ta ormanlık alanda sabah saatlerinde yangın çıktı. Ekipler hala yangını söndürmek için yoğun bir çalışma yürütüyor. A Haber muhabiri İsmet Yerdelen o noktadan son bilgileri paylaşacak.
1: Özellikle burada... Evet, Antalya'nın Kaş ilçesi Kalkan beldesi Üzümlü mevkiinde ormanlık alanda henüz nedeni belirlenemeyen bir yangın çıktı. Ekipler hızlı bir şekilde havadan ve karadan müdahale etmeye başladı. Yangın sabah saatlerinde başladı. Makilik alanda başladığı tahmin ediliyor yangının. Yamaçta makilik alandaki bölgede başlayan yangın rüzgarın etkisiyle sağlı sollu kameram arkadaşımın gösterdiği yere doğru sol tarafa doğru hızlı bir yayılış gösterdi. Evet, orada alevleri görebiliyorsunuz sağ tarafta. Biraz yukarıya doğru kamera arkadaşından rica ediyorum zoomlasın. Alevleri görebiliyorsunuz. 6 helikopter, 3 yangın söndürme uçağı, 20'den fazla arazöz, 8-10 tane su ikmal aracı ve 200'ü aşkın personel havadan ve karadan yangına hızlı bir şekilde müdahale ediyor. Henüz kontrol altına alınmış değil yangın. Kontrol altına almak için yoğun bir çaba sarf edildiğini burada görüyoruz. Yine kamera arkadaşından rica ediyorum sağ tarafa doğru. Yangının ne kadar alan geniş bir alanda etkili olduğunu dumanlardan da görebiliyorsunuz. Evet, orada su ikmal araçlarını görüyorsunuz. Su ikmal araçlarının sol tarafında yamaca doğru kamera arkadaşından rica ediyorum. Yangının başlangıç noktasını şu anda görüyorsunuz. Yangın ilk olarak orada başladı. Daha sonra rüzgarın etkisiyle sağlı sollu yayılış gösterdi. Hatta yetkililerden aldığımız bilgiye göre tepenin öbür tarafında da küçük çaplı alevlerin, ateşlerin olduğunu yetkililer bize söyledi. Şu anda yoğun bir şekilde havadan ve karadan yangına müdahale ediliyor. Bugün 28 Temmuz Manavgat yangınının da yıl dönümüydü. Hatırlanacağı üzere Manavgat yangını 10 gün sürmüştü ve 60 hektarlık bir arazi yanmıştı. Onun yıl dönümünde manidar bir şekilde Kaş'ın Kalkan beldesi Üzümlü mevkiinde bu orman yangını başladı. Ancak o kadar büyük olmayacağını temenni ediyoruz ve yetkililerin yoğun bir müdahalesi var. Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Evet, orada dumanları görüyoruz. Küçük çaplı yeni alevler göze gözüküyor. Bizi şu anda kontrol noktasında tutuyor yetkililer. Kontrol noktasının ileri kısmına gidemiyoruz. Güvenli bölgeden uzaklaşamıyoruz. Bu yüzden size bu açıdan yayın veriyoruz. Tepenin öbür tarafını görmemize imkan yok şu anda. Tepenin öbür tarafında da

0: Yangının devam ettiğini belirtelim. Evet, az önce de söyledim, yine tekrarlıyorum. 6 helikopter yangın bölgesine yakın bir yerde İkizce göleti var. İkizce göletinden aldıkları suyu hızlı bir şekilde helikopterler yangın alanına getiriyor. 6 helikopter, 3 tane yangın söndürme uçağı ve 20'den fazla arazöz ve 10 tane su ikmal aracı ve 200'ü aşkın personel yangına müdahale ediyor. Kamera arkadaşım da sizlere şu anda gösteriyor. Karadan müdahale eden ekipleri görüyorsunuz. Jandarmayı, AFAD'ı, orman işçilerini burada görüyoruz. Yangına yoğun bir müdahale, yoğun bir şekilde müdahale havadan ve karadan yapılıyor. Temenni ederiz ki orman yangını bir an önce kontrol altına alınsın. Evet, meteorolojik uyarı da vardı. Bugünden itibaren hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıkacağı ve orman yangını risklerinin artacağı yönünde uyarılar vardı yetkililerden, uzmanlardan. Maalesef bugün sabahın erken saatlerinde bu beklenen orman yangını ihtimallerinden bir tanesi Kaş'ın Kalkan Beldesi, Üzümlü Mahallesi mevkiinde, kırsal mevkiinde meydana geldi, gerçekleşti. Şu anda yoğun bir şekilde müdahale devam ediyor. Ekiplerin yoğun müdahalesini görüyoruz. Evet, kameraman arkadaşımdan rica ediyorum, şu yanan bölgeleri bir kez daha ekranlara getirsin. Evet, orman yangınının başlangıç noktası burası. Burada makilik araziler vardı. Makilik arazilerde başladı orman yangını ilk etapta. Daha sonra rüzgarın etkisiyle sağlı sollu bir şekilde hızlı bir yayılış gösterdi. Ve sol tarafa doğru çevirdiğimizde sol tarafta da dumanları görüyorsunuz. Yayılış alanının ne kadar geniş olduğunu oradan anlayabiliyoruz. Evet, şu anda bir arazöz bizim bulunduğumuz noktadan geçip yangın bölgesine doğru gitmeye çalışıyor. Onlara bir yol verelim. Evet. Ekiplerin yoğun çalışmasını burada görüyorsunuz. Hava sıcaklığı 40 derecenin üzerinde. Rüzgar hala etkisini sürdürüyor. Ama rüzgarın çok güçlü olmadığını belirtelim. Ama yine de orman yangını için risk oluşturabilecek ölçüde bir rüzgardan bahsedebiliriz. Evet, hortumlar bir taraftan, ekipler tarafından yeni hortumlar getiriliyor ve yangın bölgesine doğru yetiştirilmeye çalışılıyor bu hortumlar. Az önce söyledik, havadan ve karadan yoğun müdahale var orman yangını kontrol altına alınması için. Evet, burası Antalya'nın Kaş ilçesi, Kalkan Mahallesi, Üzümlü Beldesi. Kameram arkadaşım etrafı gösterdiğinde denizi göremiyorsunuz. Deniz etkisine kapalı bir yer burası. Denizin arka kısmı dağların iç kısımlarına düşüyor. Bu da buradaki nem oranını düşüren bir faktör. Nem oranının düşük olması ve hava sıcaklığının yüksek olması orman riskini artıran önemli bir unsur. Bir de buna rüzgarı kattığımız zaman, evet, şu anda bir yangın söndürme uçağını görüyoruz. Kameram arkadaşım ekranlara getirsin. Yangın söndürme uçağı suyunu boşalttı. Tekrar denizden su almak için gidiyor. Evet, az önce söyledik, yine rüzgarın etkisiyle orman yangını hızlı bir yayılış gösterdi. Üzümlü Beldesi kırsalında. Bu gördüğünüz tepenin arka kısmına doğru orman yangını geçmiş durumda. Tepede söndürme işlemi gerçekleşmiş, soğutma çalışmalarına geçilmiyor. Tepenin arkasında yangının devam ettiğini belirtelim. Evet, gelişmeler oldukça biz burada takipteyiz. Sizinle paylaşmaya devam edeceğiz diyorum. Sözü tekrar merkeze bırakıyoruz.
1: Kaş'taki orman yangınına ilişkin son bilgileri paylaştık. Balıkesir Dursun Bey'de bir evde çıkan yangın itfaiye ve orman ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çok kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın ilçe merkezindeki İsmail Er'e ait evde henüz belirlenemeyen bir sebeple çıktı. İhbarın ardından ekipler hemen bölgeye geldi ve alevlere kısa sürede müdahale ettiler. Burası Balıkesir'in Dursun Bey ilçesi. Yoğun çalışmanın ardından yangın büyümeden söndürüldü. Hasar oluştu evde. Yangının neden çıktığına dair henüz bir bilgi paylaşılmadı.
2: Şimdi dükkanın arkası beyler.
1: Türkiye'ye gelen sıcak hava dalgasına biraz daha yakından bakalım. İstanbul'da bu hafta hava sıcaklıklarının artması bekleniyor. Ayrıntıları Merve Köleoğlu konuğuna soracak.
3: İyi yayınlar. Geçtiğimiz cumartesi günü Türkiye genelinde yaşanan şiddetli sağanak yağışın ardından bu kez sıcak hava yüzünü gösterdi. Türkiye genelinde birçok kentte sıcaklıkların artması bekleniyor. Detayları canlı yayın.

0: 34 derecede büyük çekmecede şu anda çıkmış vaziyette. Özellikle iç kesimlerdeki ilçelerde sıcaklıklar 30-32 derecelere kadar çıkıyor. Bugün İstanbul'da sıcaklıklar kaç dereceye kadar çıkar dersek 35-36 dereceleri görecek yerlerde var bugün gün içerisinde. Bugün en yüksek sıcaklık var. Yağış yok zaten. Yağış bugün sadece Marmara'nın doğusunda Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bolu hattında çok zayıf bir yağış var. Önümüzdeki birkaç saat içerisinde çok kuvvetli yağışlar değil. Karadeniz çok bulutlu ve kapalı. İstanbul'a tekrar dönersek İstanbul'da bugün yükselen sıcaklıklar yarından itibaren biraz daha düşmeye başlayacak. Yarın 28-29 dereceler civarında. O güney ilçelerde 30 derecelere kadar çıkabilir. Kuzeye doğru çıktığımızda Sarıyer, Şile gibi, Beykoz gibi ilçelerde 26-27 dereceler sıcaklıklar görülüyor. Ama İstanbul'da şu anda Poyraz'dan esen bir rüzgar var ve bu rüzgarın şiddeti zaman zaman saatte 30-40 kilometreye kadar çıkıyor. Özellikle Boğaz koridorunda kendini daha fazla hissettiriyor ki bu biraz daha sahillere gelmiş vatandaşlar açısından rahatlama sağlıyor. İç kesimlerde biraz daha sıcaklıklar yüksek. Önümüzdeki günlerde ise çok yüksek bir sıcak hava dalgası beklemiyoruz. İstanbul için en azından 28-29 derecelerde devam ediyor. Bugün az önce söylediğimiz gibi en yüksek, en sıcak günlerden birisi İstanbul için. Devamında birazdan o yazın daha önceki normal değerleri olan değerlerde, yani 28-29 derecelerde devam edecek gözüküyor İstanbul için. Ülke geneline baktığımızda da ülke genelinde daha çok az önce söylediğimiz gibi bugün öğleden sonra ilerleyen saatlerde Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu civarında, Yalova civarında hafif bir yağış geçişi var. Doğu Karadeniz'de yine zayıf yağışlar var. Özellikle daha doğru, yani kıyı kesimlerde değil. Yarın itibariyle de yine Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusu yağışlı olacak. Batı bölgelerde yağışlar yok. Ama sıcaklıklar özellikle az önce saydığım gibi Trakya'da bugün çok yüksek. 38-39 derecelere kadar çıkıyor. Edirne'de, Ege'ye doğru indiğimizde İzmir, Aydın, Manisa, Muğla her zaman olduğu gibi yaz aylarında sıcak. Aydın'da sıcaklıkların 41 dereceye kadar çıkacağını göreceğiz. İzmir'de 38 dereceleri buluyor. Antalya şu saatlerde 39 dereceler civarında hava sıcaklığı ama önümüzdeki saatlerde 41-42 dereceye kadar çıkacak. Az önce yangın haberi vardı. Özellikle rüzgar çok etkiliyor yangını. Ege'de kuzeyli rüzgarlar etkisini arttırmış durumda. Yangın açısından önemli risklerden bir tanesi. Tabii ki artan sıcaklıklarla birlikte, nemin düşmesiyle birlikte. Yine Akdeniz'in doğusunda da Adana civarında da sıcaklıklar 38-39 derecelere kadar çıkıyor. Güneydoğu Anadolu her zaman olduğu gibi bu dönem zaten sıcak. 42-43 derecelerin üzerinde sıcaklıklar var. Önümüzdeki hafta içerisinde ne olacak? Sıcaklıklar açısından değerlendirdiğimizde özellikle güney bölgelerimiz yine sıcak kalmaya devam edecek. Yani 40 dereceleri gene rahat görüyor. Yani Ege'nin güneyi ve Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu sıcaklıkları, yüksek sıcaklıkları görmeye devam edecek. Ama yurdun kuzeyine baktığımızda yine mevsim normalleri, yani Marmara ile birlikte Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey kesimleri, Doğu Anadolu mevsim normallerinde devam eden sıcaklıklar hakim olacak gözüküyor. Tabii ülkemiz bu koşulları sürdürürken Avrupa yeni bir sıcak hava dalgasının etkisinde kalmaya başlıyor. Bu sıcak hava dalgası bugünden itibaren özellikle İspanya ve Fransa'da etkisini arttırmış vaziyette ve yarın ve daha sonraki günler bu sıcak hava dalgası Almanya'ya kadar uzanacak ki oralarda 35-36 dereceler, hatta 40 dereceler yakan sıcaklıklar görülecek ki Fransa ve İspanya'da şu anda zaten 40 derecelerin üzerine çıkmaya başlamış durumda. Perşembe ve Cuma günleri ise bu sıcak hava dalgası Orta Avrupa'ya doğru kayacak. Yani Macaristan, Avusturya, hatta yani zaten İtalya ve Yunanistan zaten bu sıcak hava dalgasının etkisinde gözüküyor. Avrupa'yı yine geçtiğimiz günlerde etkileyen sıcak hava dalgası bu haftada etkileyecek gözüküyor. Ülkemize bu sıcak hava dalgası gelir mi? Hayır. O sıcak hava dalgası bir omega blokajı diye adlandırdığımız yapısal bir atmosferik durum var. Ondan kaynaklı olarak omega yapısı önümüzdeki günlerde de Avrupa'da çok kuvvetli olmasa da geçtiğimiz haftalardaki kadar devam edecek gözüküyor. Yakın plan için Avrupa'daki sıcak hava dalgasının ardından o var. Ülkemizde de çok yakın planda yağış yok. Ağustos ayı biraz daha bugünlere göre daha sıcak geçecek gözüküyor.
1: Çok teşekkür ediyorum hocam. Evet, sıcak havanın notlarını aktardık, detayları paylaştık. Sözü yeniden merkeze bırakalım.
2: Japonya'nın güneyindeki Kumamoto eyaletinde 7.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi ve ayrıca tsunami uyarısı da yapıldı. Görüntüler Reuters AP'den canlı olarak geliyor ekrana. Yerel saatle saat 16.27'de deprem meydana geldi Japonya'da. 7.1 büyüklüğündeki deprem 10 kilometre derinlikte kaydedildi. Sarsıntı sonrası ölen ya da yaralanan olduğuna dair bir resmi açıklama yok. 7.1'lik deprem sonrası bir saat içinde büyüklüğü 4 ile 6.1 arasında değişen 6 deprem daha yaşandı.

0: Tren seferlerine ara verildi ve deniz şeridinde tsunami uyarısı da yapıldı. Japonya hükümeti deprem nedeniyle 48 bin hanede elektrik kesintisi yaşandığını söyledi. Kyushu bölgesi genelinde aktif iki nükleer santral de var depremin olduğu bölgede, ancak bir anormallik olmadığı açıklandı. Japonya'da 7.1 büyüklüğünde yaşanan deprem sonrası ölen ya da yaralanan yok. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temaslarına bakalım. Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler Türkiye-Senegal ilişkileri ve bölgesel meseleleri ele aldı.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, diğer ülkelerin liderleriyle ikili ilişkileri geliştirmek ve küresel sorunlara çözüm bulmak amacıyla telefon diplomasisini sürdürüyor. Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-Senegal ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, iki ülkenin karşılıklı ticaret hacmi hedefine ulaşması için gayret göstermeyi sürdüreceklerini, yatırım başta olmak üzere birçok alanda işbirliği geliştirilmesinin bu süreçte önemli olduğunu belirtti. İki ülkenin savunma sanayi alanındaki ilişkilere ivme kazandırmasının kritik önem arz ettiğini kaydeden Erdoğan, Türkiye'nin kazan kazan anlayışıyla adımlar atmayı sürdüreceğini ifade etti. Son yıllarda stratejik ortaklık düzeyine ulaşan Türkiye ile Senegal arasındaki ilişkilerde 700 milyon doları aşan ticaret hacmi bulunuyor.
0: AK Parti 14 Ağustos'ta kutlanacak 25. kuruluş yıl dönümü için kapsamlı bir program hazırladı. Kutlamalar kapsamında 25. yıla özel bir logo da tasarlandı. Ayrıntıları alacağız. Mert Hacıalioğlu notlarıyla karşımızda.
2: Teşekkürler Merve Tepe. Dün özellikle bu konuyu Ömer Çelik paylaşmıştı. Yeni bir logo sunulacak demişti. Parti sözcüsü paylaşmıştı. Tanıtım ve Medya Başkanlığı'nın önemli bir çalışması. Hemen arkamızda dönen logoyu görüyorsunuz. Milletimizde çeyrek asır, Türkiye geleceğe hazır sloganıyla birlikte bu logo paylaşılmış durumda. Tabii ki logoya baktığınızda 25'i görüyoruz. Ancak içerisinde özellikle AK Parti hükümetlerinin 25 yıllık süreçte yapmış olduğu çalışmaların hepsi buraya sığmaz tabii ki. Ancak bazılarını görüyoruz. O fotoğraflarla başlayalım. Logonun içerisinde özellikle Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü andıran bu görsel dikkat çekiyor. Devam edecek olduğumuzda ise görmüş olduğunuz gibi İstanbul Havalimanı'nın kulesi, İstanbul Havalimanı silüeti, yan tarafta bir uçak. Burada ise yerli ve milli projelerden biri olan Gökbey helikopterini görmekteyiz. Tabii ki biliyorsunuz özellikle AK Parti'nin oldukça önemli damga vuran projeleri var. Burada Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün arasında da Ayasofya Camii'nin silüeti var ki bilindiği üzere o da ibadete açılması oldukça önemliydi. Yine o logonun içerisinde yerli ve milli otomobil TOGG'un görseli dikkat çekiyor. Devam ettiğimizde ise hemen burada Türkiye AK Parti ile birlikte bilindiği üzere yüksek hızlı trenle tanışmıştı. Hatta önümüzdeki süreçlerde süper hızlı treni de göreceğiz. Bunu görmekteyiz. Devam ettiğimizde burada bir Ay Yıldızlı Türk bayrağımız var. Hemen yan tarafında TürkSat uydusunu görmekteyiz ki Türkiye haberleşme uyduları noktası görüntüleme uyduları noktasında önemli bir çalışma ortaya koymuştu. Bunun sol tarafına baktığımızda ise Milli Muharip Uçak Kaan'ın bir silüeti var. Bu da oldukça önemli ve dikkat çekici. Hemen alt tarafta ise şehir hastanelerini görmekteyiz. Şöyle birazcık da geniş perspektifte bakmış olduğumuzda burada dişliler, çarklar var. Yine üretimi sembolize eden, tarımı sembolize eden birçok görseli görmekteyiz. Devam edelim tekrardan. Son görselimize gelmiş olduğumuzda ise sol tarafta yine AK Parti'nin çeşitli noktalarda yapmış olduğu projeler ki bunlardan bir tanesi sondaj gemisinin silüetini görüyoruz. Burada otoyolları görüyoruz, üst geçitleri görüyoruz, hastaneleri görüyoruz. Hemen yan tarafımızda TOKİ projelerini görmekteyiz. Burada da bir baraj silüeti var. Bu da aslında biliyorsunuz Yusufeli Barajı da oldukça önemli bir çalışmaydı. Onun bir silüeti de bu görsel içerisinde yer almış durumda. AK Parti 25. yıla dolu dizgin hazırlanıyor. Özellikle Genel Sekreterlik, onun yanı sıra Tanıtım ve Medya Başkanlığı önemli çalışmalar hayata geçiriliyor. Hatta AK Parti Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanlığı da 25. yıla özel 25 milyon fidan dikecek. Bu yönde 1 Ağustos itibariyle'nden 14 Ağustos tarihine kadar aslında süreçte etkinliklerin görkemli bir şekilde gerçekleştirilmesi

0: Beyderbey 14 Ağustos'ta ise Başkent Millet Bahçesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımlarıyla birlikte 10 binler orada buluşacak ve aslında bu 25 yıllık serüveni net bir şekilde orada verilecek mesajlarla birlikte göreceğiz. İfade ettiğimiz gibi oldukça özenli bir logo çalışması gerçekleştirmiş Tanıtım ve Medya Başkanlığı ki bu hususta Faruk Acar da yoğun bir çalışma içerisinde son süreçlerde. Burada da yapılan özellikle imza projelerin bazıları buraya yerleştirilmişti. Bu da dün paylaşıldı. Oldukça da büyük bir beğeni toplamış durumda. Tabii ki 25. yıl etkinlikleri diyoruz. Çeyrek asırdan söz ediyoruz. Başka neler olacak? Özellikle yeni bir şarkı hazırlığı olduğu duyumu var bizlerde. Bunu da 14 Ağustos tarihinde görmeyi planlamaktayız. AK Parti 25. yıla özel yeni bir şarkı hazırlığı içerisinde. Öte yandan birçok programlar gerçekleştirilecek ve bu 25 yıllık süreç ve bundan sonraki 25 yıllık sürece ilişkin önemli mesajlar verilecek diyelim ve sözü yeniden size bırakalım Merve Tepe.
1: Evet, Ankara'dan son bilgileri paylaştık. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sarıyer'deki üye katılım töreni kast ajansı iddialarıyla gündemde. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nde kast iddiaları ilk kez gündeme düşmedi. Geçmişte de sıradan vatandaş görüntüsüyle kamuoyuna sunulan bazı isimlerin partiyle bağlantıları sonradan ortaya çıkmıştı. Şimdi bu süreci konuşacağız. A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş stüdyomuzda. Mehmet hoş geldin.
2: Hoş buldum Merve.
1: Teşekkürler. Önceki yaşananları bir hatırlatalım istedik. Daha önce yine benzer bazı uygulamalar yapılmıştı. Sonrası da ortaya çıkmıştı. Nedir bu geçmişte yaşananlar?
2: Evet, aslında Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde özellikle de bu son yeni partinin ortaya çıkmasıyla birlikte kendileri birbirini birçok noktada bizim yıllardır aslında ifade ettiğimiz şeyi şimdi karşılıklı olarak birbirlerine söylemeye başladılar. Tıpkı FETÖ olayı gibi hatırlayacaksın. Bir zamanlar Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir FETÖ dili var dediğimizde ne yapıyorlardı? Bizi tehdit edip işte A Haber'in uydurması diyerek tepki gösteriyorlardı ama nitekim geçen yıllar sonrasında aynı şeyi bugün kendileri söylüyorlar. Bu da aslında şimdi seyircilerimizle paylaşacağımız bu geçmişten bugüne uzanan bu tiyatro, adeta Oscar'lı kast oyunlarının aslında bunların hiçbirini böyle özel bir araştırma yaparak bulduğumuz şeyler değil. Aslında hepsine Türkiye'ye şahit olmuş ve sonrasında ortaya bir bir çıkmış gerçekler var burada. Örneğin işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin Oscar'lı kast yapımlarında neler var? Kemal Kılıçdaroğlu hem de Özgür Özel'in dönemlerinde sıradan vatandaş görüntüsüyle verilen isimlerle ilgili benzer tartışmalar yaşanmış ve işte CHP hafızalara kazınan o kast tiyatroları neler? Sadece bunların birkaçını paylaşacağız. Hı hı. Hemen ilkini aslında yine şöyle 2010'lu yıllara gittiğimizde çok net bir şekilde hatırlayacaklar. Gültaşlı Cenal, müftünün karısıyım diyerek bir sosyal medyada bir video paylaşmış ve o zaman hükümete, başbakana büyük tepkiler göstererek orada hatta işte gezi olaylarını meşrulaştırarak oradaki çocukların işte haksızlığa uğradığını ifade ederek ne demişti? Müftünün karısıyım diyerek seslenmişti. Ve bu vakada daha sonrasında Gültaşlı Cenal'ın aslında eşine müftü değil eski CHP Burhaniye İlçe Başkanı Faruk Cenal olduğu ve kendisinin de CHP üyesi ve bar işletmecisi olduğu ortaya çıkmıştı. Müftünün karısıyım dedi, bar işleten bir adamın karısı olarak çıktı. Ve bunlar, bu gerçek ortaya çıkana kadar burada milyonlarca kişi bu algıya ya kurban edildi ya da kasıtlı bir şekilde bunlar servis edildi. Ve daha sonrasında Burhaniye İlçe Başkanlığı harekete geçtikten sonra savcılığa şikayet etmesi üzerine bunun bir tiyatro olduğu ortaya çıktı. Hı hı. Bir sonrakisi yine o tiyatrolardan bir tanesi de Neşe abla. Aslında ben Neşe ablanın tiyatrolarını, yani bu videoyu zaman zaman önüme çıktığında da mutlaka izliyorum. Yani gülmemek elde değil. Çünkü bunun bir ajans olduğu, bunun kurgulandığı o kadar açık ki Neşe abla orada rolünü tam yapamamış açıkçası. Burada ne var? Mustafa Balbay'ı hatırlayacaksınız. Sohbet ettiği ve bir daha AK Parti'ye oy vermem diye başörtülü Neşe ablanın sözleri ve mimikleri doğallıktan uzaktı ifade ettiğim gibi. Görüntüler kamuoyunda kurgu bir vatandaş tartışmasına da yol açmış ve sonrasında da zaten gerçek ortaya çıkmıştı. Neşe abla da dediğimiz gibi o kast tiyatroları diyebileceğimiz görüntülerden bir tanesiydi. Ve Hanife Çakmak, muhtar kendisi ve Kılıçdaroğlu'nun CHP rozeti taktığı muhtar Hanife Çakmak ise törenin ardından aslında büyük bir şok yaşattı insanlara yaptığı açıklamada. Ne dedi? Beni yemeğe çağırdılar ama rozet taktılar dedi. Yani aslında kendisini de oyuna getirmişler iddiaya göre. Ve burada kendisi normal bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve genel başkanının katılacağı bir yemeğe katıldığını zannederken bir de bakmış ki meğerse Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir katılım rozet söz konusu. Takmışlar. Rozetler takılmış ve kendisi de CHP'li değilim. Hiçbir zamanda

0: olmadım dedi. Şimdi bunlar gibi bir sürü var.
1: Evet,
0: birkaç
1: hemen
0: tanesini
1: geçelim daha. Diğerlerini de şöyle hızlı hızlı biraz daha
0: şimdi
1: anlatalım.
0: Şimdi Merve, siyaset, demokrasi her şeyden önce şeffaflık ister. Hı hı. Yani vatandaşın bir yandan hizmet bekler siyasetçiden ama bir vekilinden, bir başbakanından veya da bir belediye başkanından ama her şeyden önce bir şeffaflık ister. Burada şimdi siz bunları yaptığınız zaman bu hangi parti olursa olsun, yani sadece Cumhuriyet Halk Partisi hangi parti olursa olsun bunu gerçekleştirdiğinizde sadece elinizde kalacak tek şey kaybedilmiş bir güven olur. Şimdi Zeynep köylü kızı demişlerdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önünde ben köylü kızı Zeynep'im, başka ünvanım yok diyerek konuşan Zeynep'in aslında bir ajansa kayıtlı olduğu ve kendisinin oyuncu adayı olduğu da ortaya çıkmıştı. Ve Emine Polat, yine bu görüntüyü hatırlayacaksınız, İmamoğlu'na destek veren başörtülü sıradan vatandaş görüntüsüyle paylaşılan Emine Polat'ın CHP'li Esenyurt Belediye Meclis Üyesi olduğu ortaya çıkmıştı. Ve Umut Danıştan yine geçen seçim Binali Yıldırım'a oy verdim, şimdi İmamoğlu'na oy vereceğim diye Umut Taştan'ın ise CHP'li Kartal Belediyesi meclis üyesi olduğu ortaya çıkmıştı. Yani siz Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis üyesiyken Binali Yıldırım'a oy vermişseniz bu da tabii çok enteresan bir tablo. Ama sonrasında kendi partimin adayına oy vereceğim demeniz de yine ayrı bir açıdan bakılıp gülünecek bir durum.
1: Partiyle hiç ilgisi olmayan kişiler kullanırsa o da olmuyor ya, demek ki.
0: Onlar da ortaya çıkıyor. İşte köylüyüm diye getiriyor, oyuncu çıkıyor. Son bir tane daha vardı zannedersem.
1: Evet,
0: dilerseniz vaktimiz
1: var,
0: varsa
1: onu da,
0: onu da verelim. Şimdi bir de ne vardı? Ersoy. Şimdi Özgür Özel'in Yozgat mitinginde halkımız mülkümüz kalmadı demin, malımız mülkümüz kalmadı diyen çiftçi Ersoy'un aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin çevresinden, onların oradaki yapılanmasının içerisinde olan, yakınında olan bir isim olduğu ortaya çıkmıştı. Tuncay Özkan'ın Anadolu köylüsü diye paylaştığı Hüsniye Kaya'nın eski CHP Parti meclis üyesi ve milletvekili adayı olduğu belirlendi. Dediğim gibi keşke dışarıdan bulsalar bu kadar hızlı ortaya çıkmaz. Gerçekler er ya da geç ortaya çıkıyor ama İmamoğlu'nun İBB'deki ilk gününde tesadüfen karşılaştığı personel görüntüsü veren Coşkun Dili'nin de Beylikdüzü döneminde tanıdığı özel kalem çalışan olduğu ortaya çıkmıştı. Mansur Yavaş 2019 yerel seçimleri kampanyasında aslında bombayı patlatmıştı. Ne demişti? Sırasında HDP'yi ziyaret edip etmeyeceği sorulması üzerine onu bilemiyorum, ajans karar verecek demişti. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde sıkça ifade ediyorduk. Yani burada bir algı ekibi var ve burada her şey bir kurgu üzerine gerçekleşiyor dediğimizde birileri acaba mı diyordu ama bunun gibi onlarca gerçek var. Yine aklıma şu anda bir tane gelmişti. Mesela 2019 yerel seçimleri gerçekleşmeden hemen önce metrobüste bir adama mikrofon tutulmuş. Hemen İmamoğlu'nun yanındaydı zannedersem. O da demişti ki işte bana ikramiye çıkarsa ben kendime bir metrobüs alacağım demişti. Sıradan bir vatandaş gibi, ki bugün yanan metrobüslere şahit oluyoruz bu arada.
1: Evet.
0: Ha, sonrasında bu kişi ne yaptı? Meğerse Beylikdüzü'ndeki yine özel kalem bölümündeki ekiplerinden biriymiş ve sonrasında zaten terfi etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bilmem ne koordinatör olarak işe alındı. Yani her birisinin aslında bir Neşe abla hariç hepsi rolünü yaptı ama hepsi gerçekler ortaya çıktı ama Neşe abla biraz daha işte oy vermeyeceğim dedi ama onun bir kurgu olduğunu yani 5 yaşındaki çocuk bile izlediğinde bu yorumu yaptı.
1: İşin özeti arşiv unutmaz.
0: Ya şunu söyleyeyim, burada şimdi bunları dediğim gibi biz özel bir araştırma yapmadık, özel bir görüntü değil. Bunların hepsi zaten mevcut. İnsanların önüne çıkarıyorlar ve siyaset seçim öncesinde bu kişiler sıradan bir vatandaş rolü yaptırılıyor, kurgulanıyor. Oysa sadece vatandaşa belki sorulsa, vatandaşla belki onların gibi düşünen birileri çıkabilir ama işi riske atmak istemiyorlar. Ne yapıyorlar? Bir kurgu, bir mizah ve ardından da Oscar'lık bir yapım, tiyatro ortaya çıkıyor.
1: Peki, arşiv unutmuyor diyorsun yani. Evet. Çok teşekkür ederim. Mehmet Karataş anlattı bu yakın süreçlerinizden hatırlayabildiğimiz kadarıyla bu yaşananları. Şimdi Amerika-İran Savaşı'na ilişkin yeni gelişmelere bakacağız. İran'a yönelik deniz ablukasını genişletti Amerika Birleşik Devletleri. CENTCOM 17 ticari geminin rotasının değiştirildiğini, 2 geminin hizmet dışı bırakıldığını ve 2 gemiye de baskın düzenlendiğini açıkladı.
2: ABD ile İran arasındaki gerilim tırmanırken peş peşe yeni müdahaleler ve sert açıklamalar gelmeye devam ediyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran'a yönelik deniz ablukasının kapsamını genişlettiğini duyurdu. Açıklamaya göre operasyonlar kapsamında 17 ticari geminin rotası değiştirildi, 2 gemi hizmet dışı bırakıldı, 2 gemiye ise baskın düzenlendi. CENTCOM, Arap Denizi'nde görev yapan savaş gemisinden paylaştığı görüntülerle deniz ablukasının sürdüğü mesajını verdi. İran Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonlarını yöneten Hatemül Enbiya Merkez Karargahı ABD'nin

0: deniz ablukasını bölgedeki savaşın genişletilmesi olarak nitelendirdi. Açıklamada ABD'nin son günlerde İran karasuları çevresinde seyreden ticari gemiler ve petrol tankerlerini tehdit ettiği belirtildi. Karargah, ABD ordusunun hiçbir tehdidi karşılıksız kalmayacak, gerekli karşılık sahada verilecektir ifadeleriyle Washington'a sert mesaj gönderdi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazim Garibabadi ise ABD ve İsrail'e yönelik savaş suçu iddialarına ilişkin 1400 sayfayı aşan hukuki dosya hazırlandığını açıkladı. Garibabadi, uluslararası hukuk mekanizmalarında açılacak davaların sonuna kadar takip edileceğini belirtti. ABD'nin deniz ablukasını fiilen genişletmesiyle birlikte İran'ın askeri karşılık uyarısı Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda tansiyonu yeniden zirveye taşıdı. Dünya enerji ticaretinin en kritik güzergahlarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek yeni bir gerilimin petrol sevkiyatını, enerji piyasalarını ve küresel ticareti doğrudan etkileyebileceği değerlendiriliyor.
1: İran basının paylaştığı bir video Amerika Birleşik Devletleri'nde tartışma başlattı. Görüntülerde Melania Trump'ın günlük yaşamının takip edildiği izlenimi veriliyor ve videonun sonunda Baron Trump'a yönelik olduğu öne sürülen "bizi beklesin" ifadesi yer alıyor. Paylaşım Amerika ile İran arasındaki gerilimin sürdüğü şu dönemde güvenlik tartışmalarını da beraberinde getirdi.
2: ABD ile İran arasındaki gerilim sadece sahada değil, sosyal medya üzerinden yürütülen psikolojik savaşta da devam ediyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu'na yakınlığıyla bilinen Teslim Haber Ajansı, Trump ailesine ilişkin dikkat çeken bir video paylaştı. Trump'ın eşi Melania Trump'ın günlük programının anlatıldığı video hazırlandı. Adım adım izliyoruz mesajı verildi. Paylaşımda First Lady'nin bulunduğu güzergahlar, ziyaret ettiği noktalar, alışveriş yaptığı yerler ve günlük rutinine dair detaylar aktarıldı. Paylaşımın en çok dikkat çeken bölümü ise videonun son kısmı oldu. Donald Trump'ın oğlu Baron Trump'a yönelik "bizi beklesin" ifadesine yer verildi. Bu ifade ABD'de Trump ailesine yönelik tehdit ve gözdağı mesajı olarak yorumlandı.
1: İngiltere'de nefret saldırılarına ilişkin çarpıcı bir tablo ortaya çıktı. Camileri ve Müslüman toplum merkezlerini hedef alan saldırıların son dönemde arttığı belirlendi. British Muslim Trust'ın raporuna göre 4 aylık sürede 25 cami saldırılardan etkilendi. Her 5 günde bir cami tekrar hedef haline geldi.
0: İngiltere'de Müslüman karşıtı nefret saldırıları endişe verici boyutlara ulaştı. Yayımlanan yeni rapor ülkede neredeyse her 5 günde bir caminin saldırıya uğradığını ortaya koydu. Müslüman karşıtı nefret suçlarının izlenmesinde hükümetin resmi ortaklarından British Muslim Trust bir rapor hazırladı. Buna göre 2025 Temmuz-Ekim döneminde ülke genelinde 27 Müslüman karşıtı nefret olayı doğrulandı. Saldırıda 25 farklı cami doğrudan hedef alındı. 23 şehir ve kasabaya yayılan saldırıların münferit vandalizmin ötesine geçtiği, koordineli ve sindirme amaçlı bir nitelik kazandığını vurguladı. Saldırıların %41'inde haçlar, Birleşik Krallık bayrakları ve Hristiyan sembolleri kullanıldı. Olayların %26'sındaysa camlar kırıldı, kundaklama girişimleri yaşandı, şiddet ve maddi hasar meydana geldi. Raporda İngiltere'deki Müslümanların bu saldırıları sadece vandalizm değil, inançları nedeniyle toplumdaki yerlerinin sorgulandığı, korkutma ve sindirme girişimleri olarak gördüğü belirtildi. Daha güçlü güvenlik önlemleri ve kurumlar arası bilgi paylaşımının arttırılması çağrısında bulunuldu. Rapor, İslamofobik saldırıların ülkedeki toplumsal barışı ve birlikte yaşama kültürünü tehdit ettiği uyarısıyla son buldu.
1: Birleş- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres görev süresi dolmadan hemen önce Kıbrıs müzakerelerine destek vermek amacıyla 16 yıl sonra adaya geldi. Kritik ziyarette hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı hem de Rum liderle görüşmeler gerçekleştirecek Birleşmiş Milletler Genel Başkanı. Hemen ayrıntıları alalım. Rıza Açıkgöz Lefkoşa'dan son

0: Son gelişmeleri paylaşacak.
1: Merve, iyi yayınlar diliyorum öncelikle. Evet, Antonio Guterres 16 yıl sonra ilk kez Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne de geldi. Kıbrıs Adası'nda önce Rum lider Nikos Hristodoulidis ile görüştü. Görüşmeleriyle ilgili almış olduğum kısa notları sizlerle paylaşacak olursam, iyimser bir hava olduğunu ifade etti ve çözüm süreci Kıbrıslara bağlıdır. Tabii ki garantörlerin de bu sürece destek vermeleri gereklidir açıklamaları yaptı. Kıbrıs'ta bölgede uluslararası seviyede iyi haberlere ihtiyacımız var demişti Nikos Hristodoulidis, Rum lider. Rum liderin bu dilekleri sonrasında Rum liderle el sıkıştı ve yanından ayrılarak kuzey tarafına geçti ve Cumhurbaşkanı Tufan Erhurman tarafından karşılandı. Evet, artık 16 yıl önce gelmişti Kıbrıs'a. Sonrasında yıl sonunda görev süresi bitecek. Ancak ajandasında birçok konu olduğu konuşuluyor. Birçok konuda liderlerle görüşme yapacak ve 3 günlük bir ziyaret için Kıbrıs'ta bulunuyor Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri. Bu süreçte Tufan Erhurman'la ve Nikos Hristodoulidis ile birçok kez görüşmeler yapacak ve bakalım 5+1 zirvesi için gerekli olan argümanları geliştirebilecek mi? Evet. Ve dosyasında olan konuları işleyerek bakalım Kıbrıs'ta yeni bir sürecin, yeni bir müzakere sürecinin olup olmadığı konusunda bir kanıya varacak ve bu sürecin sonunda 5+1 bir zirve bekleniyor açıkçası. Ama tabii çok sıklıkla görüşmeler var, üst düzeyde görüşmeler var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ninle yapılan görüşmeleri var ki evet. Türkiye kanalında mutlaka şu çok önemli, Türkiye'nin garantörlüğü ve iki devletli çözüm modelinin olması gerektiğini savunuyor Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Evet. Ve Tufan Erhurman da, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı da son olarak ifade edeyim ki Türkiye ile tam bir işbirliği içerisinde olduğunu her platformda açıklamıştı. Nasıl bir süreç olacak? Biraz sonra liderlerin görüşmesi sonucunda nasıl bir not çıkacak? O görüşleri sizlerle paylaşacağız tekrardan Merve. Şimdilik Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden aktaracağımız notlar bunlar.
0: Peki, çok teşekkür ederim Rıza Açıkgöz, Lefkoşa'dan anlattığı ayrıntıları. Şimdi Pekin'e gidelim. Çin, Hint Pasifik bölgesinde askeri varlığını ve denizaltı kapasitesini artırmak için yeni bir adım daha attı. Çin'in yeni saldırı denizaltısı uydu görüntülerinde ilk kez ortaya çıktı. Ayrıntıları Mehmet Seyrek anlatıyor.
2: Merve Tepe, Çin'in denizaltı inşasındaki kapasitesi bir süredir Amerikan basınında geniş yer buluyor ve uzmanlar Washington yönetiminin bu konuda Çin'den geri kaldığı yönünde uyarılar yapıyor. Batı şirketlerine ait ticari uydu görüntülerine göre Çin denizaltılarının inşa süreci görüntülendi ve yine uzmanlar bu fotoğraflara göre şöyle yorumlarda bulunuyorlar. Şanghay'daki Jiangnan tersanesinde inşa süreci uydu görüntülerine yansıyan denizaltıların küçültülmüş kule yapısı ve hidrodinamik tasarımıyla su altı sürtünmesini azaltmayı, enerji verimliliğini ve seyir performansını artırmayı hedefliyor. Yapılan teknik geliştirmeler ve yenilikçi gövde formu dikkat çekiyor. Platformun su altındaki akustik izini düşürecek daha yüksek hidrodinamik verimlilik de çalışmalar arasında görülüyor. Yaklaşık 120 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğinde olduğu öngörülen platformun mevcut tip 093 sınıfının geliştirilmiş bir türevi veya yeni bir denizaltı mimarisi olabileceği değerlendiriliyor. Bu yeni platform Çin'in savunma kapasitesini ve deniz kuvvetlerini modern teknolojilerle güncelleme stratejisinin somut bir göstergesi olduğu değerlendirmesi de var. Evet. Denizaltının sevk ve güç sistemlerine ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Bağımsız kaynaklar donanma teknolojilerindeki yerli üretim kapasitesinin düzenli olarak arttığına dikkat çekiyor. Gelişmeler bu yöndeydi. Sözü tekrar İstanbul stüdyolarına bırakalım.
0: Çok teşekkürler. Pekin'den Mehmet Seyrek anlattı ayrıntıları. Şimdi Avrupa'daki devam eden yangınlara ilişkin son duruma da bakacağız. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana yana en ağır tabloyu yaşıyoruz dedi ve 116 bin hektardan fazla alanın küle döndüğünü açıkladı. İspanya'da da durum farklı değil. İspanya

0: Da birden fazla bölgede yangınlar devam ediyor. Binlerce itfaiyeci ve hava araçları alevleri kontrol altına almak için gece gündüz mücadele ediyorlar.
1: Avrupa tarihinin en yıkıcı orman yangınlarından birini yaşıyor. Fransa ve İspanya'da yüzlerce noktada yangınlar sürerken binlerce itfaiyeci alevleri durdurabilmek için zamanla yarışıyor.
2: Mücadelemiz devam ediyor. Dediğimiz gibi durum istikrara kavuştu. Ancak şiddetini koruyor.
1: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ülkesindeki tabloyu eşi benzeri görülmemiş sözleriyle değerlendirdi.
2: Şimdiye kadar kaydedilen en ciddi durumu yaşıyoruz. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en ağır tabloyla karşı karşıyayız.
1: Yangınlarda 116 bin hektardan fazla alan küle döndü. Yüzlerce ev hasar gördü, binlerce kişi tahliye edildi. İspanya'da da alevler durdurulamıyor. Özellikle Kastilya, León, Galicia, Endülüs ve Extremadura bölgelerinde yüksek sıcaklık, şiddetli rüzgar ve düşük nem yangınların kontrol altına alınmasını güçleştiriyor. Çok sayıda yerleşim yeri tahliye edilirken kara ve hava ekipleri alevlere aralıksız müdahale ediyor.
2: Cumartesi gecesi bu tepe korkunçtu. Evlerin olduğu bölgede 15 ila 20 metre yüksekliğinde alevler vardı. Tam bir vahşetti.
1: Avrupa'da etkisini arttıran aşırı sıcak hava dalgası yangın riskini en üst seviyeye çıkardı. Uzmanlar önümüzdeki günlerde yeni yangınların çıkabileceği uyarısında bulunurken Akdeniz Havzası'nda kritik mücadelenin günlerce sürebileceğini belirtiyor.
0: İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Dönüşümü devam eden konut ve iş yeri sayısı 276 bine çıktı. Peki dönüşüm projeleri hangi aşamada? Kadir Mercan konuyla konuşacak, ayrıntıları.
3: Kentsel dönüşümün İstanbul'da belki de en yoğun olarak yapıldığı merkezlerden, ilçelerden birindeyiz. Bahçeli Evler'deyiz. Değerli bir yayın konuğumuz var. Gayrimenkul uzmanı Mustafa Elmacıklı bizlerle birlikte. Öncelikle hoş geldiniz yayınımıza.
4: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
3: Özellikle Bahçeli Evler'de yoğun bir kentsel dönüşümden söz ediyoruz. 200 binin üzerinde İstanbul'da bir kentsel dönüşüm var. Neler söyleyeceksiniz bu konularda? Özellikle devletin de destekleri var. Gelirken de gördüm. Yani Bahçeli Evler tamamıyla yeniliyor desek yeridir.
4: Doğru, gerçekten aslında kentsel dönüşümün en yoğun olduğu ilçelerden birindeyiz. Nispeten Esenler, Bahçeli Evler, Güngören bu bölgede, yakın bölgede çok yoğun dönüşüm alanlarından bir tanesi. Tabii özellikle şu an sayısal anlamda baktığımızda ülkemizde 2012 yılından beri neredeyse 1 milyona yakın riskli yapı aslında yenilendi. Ve şu anda da 276 bine yakın yapının aslında yenilendiğini görüyoruz. Bu çerçevede tabii devletin çok önemli destekleri var. Hem yarısı bizden kampanyası kapsamında aslında verilen hibe destekleri var ki bu yarısı bizden kampanyasında da şimdiye kadar 376 bine yakın bağımsız bölüm aslında dönüşüm kapsamında yenilendi. Malum burada 875 bini hibe olmak üzere 875 bini düşük kredi ve 125 bin lira bir taşınma yardımıyla beraber aslında yıl sonuna kadar riskli yapı raporu alan tüm yapılar bu yarısı bizden kampanyası faydalanabiliyor. Bununla beraber iklim ve afetlere dayanıklı şehirler projesi kapsamında da 3 milyon liraya kadar aslında kredi desteği verilmeye başlandı. Bu desteklerle ilgili de süreç başladı. İlk 12 ayı ödemesiz ve 0.69 faiz oranıyla vatandaşlar bundan faydalanabiliyor. Bu açıdan baktığımızda İstanbul'da depreme dayanıklı güvenilir yapılarda artık vatandaşların oturması için devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini söyleyebiliriz. Bu yapılar sayesinde aslında binalarımız bu dönüşüme girerken aslında aynı zamanda da dirençli yapılar kısmında da önemli bir aşama göstermiş oluyoruz. Şimdiye kadar yaklaşık 998 bin dediğimiz gibi 1 milyona yakın yapı tamamlandı ve şu anda da iş yeri sayılarıyla beraber 276 binin dönüşümü devam ediyor. Tabii bu dönüşüm projelerinde de en önemli kısım vatandaşların daha güvenilir, daha yaşanabilir yapılarda oturuyor olması olacak diyebiliriz.
3: Şimdi özellikle bahçelievlere baktığımızda zaten İstanbul deprem riskiyle karşı karşıya olan bir il. Türkiye'nin geneli böyle fay hatları üzerinde kurulan bir ülkeyiz. Vatandaşların nelere dikkat etmesi gerekiyor kentsel dönüşümü yaparken yaptığı?

0: gerekirken?
1: Tabii özellikle malum birincisi binalarının risk olma durumu var. İkincisi zeminlerinin bir risk durumu var. O nedenle aslında vatandaşların öncelikle binalarının risk durumlarını riskli yapı tespitleriyle tespit edip belediyelerin özellikle de kentsel dönüşümle ilgili bürolarından faydalanarak binalarıyla ilgili kentsel dönüşüm imkanlarını kontrol etmeleri ve buna göre de müteahhit anlaşmalarını yapmaları gerekiyor diyebiliriz.
0: Çok teşekkürler vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Söylemiş olduğumuz gibi kentsel dönüşümün merkezindeydik. Yayın konuğumuz Mustafa Elmacıklı'ydı diyelim. Sözü yeniden sizlere bırakalım.
2: İzmir'e gideceğiz şimdi. İzmir'in Bayındır ilçesinde katmer yapılıyor. Ekibimiz ilçeye gitti ve o yöreye özgü katmerin nasıl yapıldığını görüntüledi. Bu görüntülerle bugün biz ayrılan süreyi noktalayacağız. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.
3: Bayındır'ın en önemli yöresel lezzetlerinden bir tanesi Bayındır katmeri. Bunun piri ise tam 1967 yılından bu yana katmer işini yapan Ahmet Çaylı ustamız. Kolay gelsin öncelikle. Kaç yıldır bu işi yapıyoruz? 67'de başlamışsınız ama daha öncesi de vardı galiba.
4: 67 yılında ben Çırakavuk'tan başladım. 1976 yılında da ustalıktan hala devam.
3: Abi şimdi hamur, yumurta, çökelek
4: ve tereyağı. Başka özelliği bu.
3: Ama bir yiyen bir daha yiyor. Biz de biraz önce tattık. İnanılmaz bir lezzet. Hafif ve doyurucu.
4: Çökelek çok kaliteli. Köylü kadınlarından aldığımız çökelekten yapıyoruz. Artı mandıra çökeleği değil.
3: Kaç yaşında başladınız bu işin?
4: Aşağı 13 yaşında falan. Şu an yaş 70.
3: Tabii çok büyük emek istiyor. Yapılışı kolay gibi gözüküyor ama oldukça zor.
4: Yeterince.
3: Yumurta bu işin herhalde olmazsa olmazlarında.
4: Olması. Yumurta da günlük yumurta geliyor bize çiftlikten. Yumurtalarımız en fazla 3 günlüktür. 4 günlük değil. Geldim zaten hemen dolaba girer. Dolaptan kullanırız.
3: Tabii şehir dışından gelen, özellikle İzmir'den gelen vatandaşların en önemli uğrak yerlerinden bir tanesi burası.
4: Tabii.
3: Vatandaşların değerlendirmesi nasıl? İlk yiyen ne diyor? Benim gibi şaşırıyor, mutlu mu oluyor?
4: Vallahi ilk yiyen biz diyor yağda pişiyor ama yağ lezzeti kesinlikle diyor yağda piştiğini diyor, anlamıyorlar.
3: Tabii şu anda yapılan nedir? Burada hamuru açtık, çökelek, yumurtayı koyduk. Daha sonra fırında bir işlem var. Onu bize anlatır mısınız?
4: Tavanın içerisine giriyor, yağ var tavanın içerisinde. Fırında pişiyor.
3: Şöyle bir açsak.
4: Evet.
3: Tabii. Şimdi orada bir neyin içerisinde? Hemen ustam çıkarıyor.
4: Tavanın içerisinde. Bunun içerisinde fazla yağ yoktur.
3: Ne kadar?
5: 2 dakikada falan pişer.
3: Şimdi tabii burada hem fırının sıcaklığı hem tabii, yağın sıcaklığı.
4: Tabii her ikisi beraber.
5: Altı yağda kızarıyor, üstü fırında kuru kızarıyor.
3: Ha, onu siz çevirmiyorsunuz. Hayır. Üstü
5: yağda çevrilmiyor, kesinlikle çevrilmiyor.
3: Üstü alt tarafı yağda, üst tarafı fırının sıcaklığı.
5: Aynen, üstü sadece fırının sıcaklığıyla pişiyor, altı yağda tavada pişiyor.
3: Siz kaç yıldır buradasınız ustayla birlikte?
5: Ben de çırak olarak geldim, 1993 yılında başladım.
3: Kaç yılında, şöyle dönelim kameraya.
5: 1993 yılında başladım. Hiç o günden beri burada.
3: Tabii Ahmet abi sizi çok övdü.
5: Öyle mi?
3: Tabii. Şimdi bu işi en iyi yapan iki tane kişi var şu anda değil mi Ahmet abi?
4: Evet iki kişiyiz şu anda.
3: Mesai kaçta başlıyor onu sorayım size. Çok erken başlıyor.
5: Aynen. 3:30-4. En geç 4'te burada oluyoruz. Hamur yoruluyor. 4'ten 6'da hazır oluyor. 6'da pişmiş oluyor.
3: Yorulduktan sonra bir dinlenme süreci de var galiba değil
5: süreci
3: mi?
5: Kesip yuvarlama, ezme ve dinlenme süresi aşağı yukarı 2 saat sürüyor.
3: 2 saat sürüyor.
5: Aynen.
3: Tabii şu şeyi bir kez daha anlatalım. Şu anda burası üst tarafı değil mi?
5: Burası alt tarafı.
3: Alt tarafı.
5: Üst tarafı da bu.
3: Kızarmış aynen. Olan taraf.
5: Üst tarafı kuru kızarır, alt tarafı yağda kızarır. Bu şekilde.
3: Biraz önce biz de tattık. Rahat 3-4 tane yenir. Çok hafif ve mideyi bozmuyor, yormuyor.
5: Kesinlikle rahatsız etmez. Şöyle, bunu herkes yağda piştiğinden çok yağ çekiyor zannediyorlar ama ki öyle bir şey.
3: Yok, 1 gram üstünde yani yağı hissetmiyorsunuz.
5: Öyle bir şey yok.

0: siz de buranın yerlisisiniz. Evet. Ahmet abinin katmerini kaç yıldır yiyorsunuz?
1: Aşağı yukarı 30 seneyi geçmiştir. Evet, 42 yıldır buradalar bunlar çünkü Ahmet abiler.
0: Nasıl yapıyorlar işlerini?
1: 10 numara.
2: Değil. Yıllardan beri, bizim çocukluğumuzdan beri yapan abimiz, zaten biz elinde büyüdüğümüz bir abi. Onun için biz seviyoruz. Merak edenleri de bekliyoruz.
0: Tabii içindeki çökeleği, hamurun inceliği, yumurtası hepsi kıvamında ve ben İzmir genelinde böyle bir lezzet görmedim. Her yerin kendine has lezzetleri var ama bu başka bir şey.
2: Bayındır'da yapılıyor sadece bu, zaten başka bir yerde yok. Sizin sayenizde görenleri Bayındır'a bekliyoruz.
0: Afiyet olsun.
2: Sağ olun, teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin, iyi çalışmalar.
3: Halkbank'ın katkılarıyla milyonlarca vatandaşın yararlandığı yeni doğan yardımı, vefat yardımı, doğalgaz tüketim desteği gibi onlarca destek kalemi hız kesmeden ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya devam ediyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı eliyle vatandaşlara ulaştırılan yardımlar yılın ilk 6 ayında 194.2 milyar liraya ulaştı. Halkbank'ın katkılarıyla
4: Haberin radyosu A Haber Radyo.
5: Reklam.
6: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
7: Bu rüzgarla, bu güneşle aramızda güçlü bir enerji var. Beben Enerji halka arz oluyor. Gelin bu hayale siz de ortak olun. Talep toplama tarihleri 29, 30, 31 Temmuz. Şansa kalmaz işimiz,
8: Umran Oto Ekspertiz. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
9: Aa, anne dedi.
10: Hadi canım, baba dedi.
9: Bez dedi.
10: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
11: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her bes Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
4: Best Allianz'tır. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
12: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
13: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
12: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank daima milletimizde.
4: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
5: Reklam.
6: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin

0: Yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel yıl

0: Şakası. 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
1: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Reklam. A Haber Radyo. Reklam.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
6: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye on bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katları alışverişe 1. Eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. On bodun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
2: Reklam.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo. Haberin radyosu.
7: Diyarbakır 90, Mardin 95.8, Van 92, Siirt 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
8: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
9: Ticaret Bakanlığı dijitalleşmeyle birlikte artan reklam ve ilanlara karşı 1 Ağustos'ta düğmeye basıyor. Bakanlık tüketicilerin korunması amacıyla ticari reklam ve haksız ticari uygulamalar yönetmeliğinde kapsamlı değişikliğe gitti.
10: Hedefli reklam kapsamında önlerine sürekli reklam çıkıyor hem velilerimizin hem çocuklarımızın.
9: Yeni düzenlemeler 1 Ağustos 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.
11: Düzenlemeyle birlikte çocuklara yönelik kişisel verilere dayalı profilleme kullanılarak hedefli reklamcılık yapılması yasaklanmış oldu. Hedefli reklamcılıkta da tüketicilere daha fazla kontrol imkanı sağlandı.
10: Burada getirilen düzenlemeyle bu hedefli reklamların hangi kriterlerle bu işletmeler tarafından ya da reklam sağlayıcılar tarafından bizlere iletildiğinin açık bir şekilde belirtilmesi ve bu ayarları nasıl değiştireceğimizin açıklanması gerekiyor.
9: İndirimli satış reklamlarında tüketiciyi yanıltabilecek fiyat gösterimlerine karşı da yeni kurallar uygulanacak.
10: İndirim başlamadan önceki son 10 gün içerisindeki en düşük fiyat baz alınarak ve bunun net bir şekilde tüketiciye, vatandaşa belirtilecek, açıklanacak şekilde bunun üzerinden indirim yapılarak aslında vatandaşın yanıltılmasının önüne geçilmek hedefleniyor.
9: Kamuoyunda influencer olarak bilinen sosyal medya etkileyicilerinin paylaşımlarına ilişkin kurallar da yeniden düzenlendi.
10: Bakıyoruz bazı gizli reklamlar olabiliyor. Herhangi bir şekilde bir ürünü tanıtırken, bir hizmet noktasında alırken bunları reklam ve tanıtım kısmını vatandaşa net ve görünür şekilde belirtmek zorundalar.
9: Tüketici şikayetlerinin yayınlandığı platformlarda satıcı veya sağlayıcılara tanınan cevap süresi de kısaltıldı.
10: 72 saat içerisinde cevap vermeleri gerekiyordu. Bu sürede aslında 48 saate

0: düşürüldü.
1: Yeni dönemin dikkat çeken başlıklarından biri de yapay zeka ile hazırlanan reklamlar oldu. Eğer bir reklamda insana benzeyen bir dijital karakter kullanılacaksa bunun açık bir şekilde belirtilmesi gerekiyor.
0: Ve herhangi bir gerçek kişinin de izni dahi olsa yapay zeka ile üretilmiş herhangi bir kullanıcı deneyimine dayanmayan reklamı kesinlikle yayınlanmayacak.
1: Aldığımız pek çok üründe çevre dostu ibaresini sık sık görüyoruz, fakat ne yazık ki hepsi gerçekten öyle olmuyor. Ticaret Bakanlığı'nın getirdiği yeni düzenlemeyle birlikte markaların çeşitli kurumlardan aldıkları belgelerle bunu ispatlaması gerekecek.
0: Herhangi bir sıkıntıyla karşılaşan vatandaşlarımız olursa Alo 175'i arayarak şikayetlerini tüketici danışma hattına 7/24 iletebilirler. Yine E-Devlet üzerinden haksız fiyat kuruluna, Ticaret Bakanlığı'na çok rahat bir şekilde şikayetlerini iletebilirler.
2: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: Son gelişmelerle ajanstayız. Bugün 28 Temmuz Salı. Sıcak haberleri birlikte yaşayacağız. Önce canlı yayın noktalarımız. Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını çıktı. İsmet Yerdelen Antalya'dan canlı yayında. Terörsüz Türkiye süreç yasasının meclis komisyonuna gelmesi bekleniyor. Tülay Ağoğlu Ankara'dan canlı yayında. Özgür Özel kapalı grup toplantısı düzenliyor. Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısı yapacak mı? İlter Yeşiltaş Ankara'dan canlı yayında. 28 kişinin tutuklandığı Ahbap soruşturmasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Mustafa Kadir Mercan İstanbul'dan canlı yayında. Gülistan Dokun soruşturması da derinleşiyor. Tutuklananların sayısı 16'ya yükseldi. Yüksel Akalan Erzurum'dan canlı yayında. İstanbul Valiliği okullarda mescit açılmasına ilişkin yazıyı 39 ilçe kaymakamlığına gönderdi. Numan Erşen Karaca İstanbul'dan canlı yayında. ABD İran'a deniz ablukasını genişletti. Ekber Karabağ Tahran'dan canlı yayında ve ajans başlıyor. Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. A Haber muhabiri İsmet Yerdelen olay yerinde.
1: Evet, teşekkür ederek sözlerime başlıyorum. Sabahın erken saatlerinde maalesef Antalya'nın Kaş ilçesi Kalkan beldesi Üzümlü mahallesinin kırsalında orman yangını başladı. Evet, kameram arkadaşım da şu anda sizlere gösteriyor. Şu anda orman yangınının en yoğun olduğu noktalardan birisi orası. Orman yangını ilk olarak nerede başladı? Meskenlerin yerleşim alanlarının bittiği yol kenarında orman yangını başlıyor. Neden başladı henüz? Yangının başlangıç sebebi henüz aydınlanmış değil. Ancak yol kenarına yakın bir şekilde fundalık alanda, çarılık alanda orman yangınının başlaması akıllara soru işaretlerini de getiriyor. Kameram arkadaşımdan rica ediyorum. Sağ taraftaki, evet bakın burada yangın söndürme arazöz araçlarının olduğu noktanın sol tarafında hemen yol kenarında yangının ilk başlangıç noktasını görüyorsunuz. Yangının ilk başlangıç noktası olan burada başlıyor yangın. Yamaca doğru, yukarıya doğru ilerlerken rüzgarın da etkisiyle sağa sola doğru yayılış gösteriyor ve şu anda sol tarafta o vadinin içerisinde yoğun bir şekilde yanma işlemi devam ediyor. Orman yangını havadan ve karadan çok hızlı bir şekilde müdahale ediyor ekipler. Şu anda 6 helikopter, 3 yangın söndürme uçağı, 20'den fazla arazöz ve 200'ü aşkın işçiyle, orman işçisiyle, itfaiye eriyle ormana, karadan, orman yangını havadan ve karadan hızlı bir şekilde müdahale ediliyor. Rüzgarın etkisi var. Çok sert olmasa da hafif bir rüzgar görüyoruz. Bu rüzgar da orman yangınının yayılmasında etkili olan bir faktör, kontrol altına alınmasını zorlaştırıyor. Şu anda kameraman arkadaşımın gösterdiği tepelik alanın arka tarafına da orman yangını sıçramış durumda ve orada karadan müdahale etmek biraz daha da zor. Havadan müdahale yoğun bir şekilde orada yapılıyor. 600 metrelik bulunduğumuz noktada 600 metrelik bir hortum çekilmiş. Şu anda orman işçileri ormana direkt yangının olduğu yere direkt noktadan müdahale ediyorlar. Biz şu anda güvenli bölgeden bu yayını yapıyoruz. Güvenli bölgenin ilerisine geçmemize izin vermedi yetkililer. Dolayısıyla güvenli noktadan sizlere orman yangınını anlatmaya çalışıyoruz.

0: Evet, yayılış alanını kameraman arkadaşım da gösteriyor. Vadinin hem sağ tarafında hem de sol tarafına doğru yamacın her iki tarafa doğru orman yangını. Sol tarafta alevler tekrar hızlandı. Orman arkadaşından rica ediyorum, sol taraftaki alevleri bize bir gösterebilirse. Biraz daha sola doğru geldiğimizde göreceğiz. Evet, şu anda kameraman arkadaşım gösteriyor. Orman yangını zaman zaman böyle rüzgarın etkisiyle alevlenme yaşıyor. Bu alevlenmeleri biz buraya geldiğimiz saatleri itibariyle çok fazla gördük. Hemen havadan müdahaleyle helikopter ve uçakların su atmasıyla bu alevler söndürülüyor. Bir nebze olsun dindiriliyor. Evet, burası Akdeniz. Akdeniz'in hakim bitki örtüsü, hepimizin bildiği gibi Kızılçam ormanları. Kızılçam ormanının en önemli özelliği ise yanma özelliği. Çok hızlı bir şekilde yanma özelliğine sahip ve yanınca da güçlü alevler oluşturuluyor. Çamın etkisi, çamı biliyoruz, çıra olarak da bilinir halk arasında. Yanma özelliği, tutuşma özelliği çok hızlı, yayılma özelliği çok hızlı olan ve söndürülmesi de güç olan bir ağaç türü Kızılçam. Kızılçam neden? Evet. Şu anda yine havadan ve karadan müdahale devam ediyor diyoruz ve gelişmeler oldukça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Umarım yakın bir zamanda hemen kontrol altına alınır diyoruz ve sözü merkeze bırakıyoruz.
1: Terörsüz Türkiye süreç yasasının meclis komisyonuna gelmesi bekleniyor. Yasanın ayrıntıları acaba belli oldu mu? A Haber parlamento şefi Tülay Ağaoğlu aktaracak.
2: Can Okanar, terörsüz Türkiye hedefinde çok önemli bir aşamadayız. Yasal düzenleme aşaması bu da. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu yasanın meclis tatile girmeden çıkması yönünde bir talimat olduğunu biliyoruz ve AK Parti kurmayları bir süredir yoğun, hummalı bir çalışma yürütüyorlar yasa teklifi üzerinde. Diğer partilere de bilgi veriliyor yasal düzenlemeye ilişkin. Çünkü ortak bir teklifin meclis başkanlığına verilmesi hedefleniyor. Tüm partilerin, İYİ Parti dışındaki tüm partilerin o komisyonda yer alan imzasının olması hedefleniyor, isteniyor daha doğrusu. Meclisin bir tasarrufu olarak gündeme gelmesi hedefleniyor. Bu yönde de partilerle yoğun temaslar yürütülüyor. Yasa teklifi ne zaman gündeme gelecek? Bugün, yarın deniliyor. Yani eli kulağında aslında teklifin meclis başkanlığına verilmesi konusu, takvimi daha doğrusu. Sonrasında hızlı bir şekilde Adalet Komisyonu'nda ele alınacak. Adalet Komisyonu sonraki adresi ise genel kurul olacak ve hızla yasalaşması hedefleniyor. Meclisin çalışmalarını 14 Ağustos'a kadar tamamlayacağı söyleniyor ki bu süreçte yasa teklifi yasalaşıp meclisten çıkacak şeklinde değerlendirmeler yapılıyor. Tabii şunu da söyleyelim, yasal düzenlemenin 8 maddeden oluşacağı söyleniyor. 8 madde içinde neler olacak? Öncelikle kendini fesheden örgüt tanımı yapılacak. Geniş bir şekilde bu tanım yapılacak ve şöyle de söylenecek, şunun da önüne geçilmiş olacak böylece, diğer terör örgütlerinin bu yasadan yararlanmasının önüne geçilmiş olacak. Suça karışan karışmayan ayrımı da yapılacak bu teklifte. Suça karışmayanlar için karışmayanların Türkiye'ye eve dönüşüne ilişkin herhangi bir engel kalmayacak bu yasa teklifinin yasalaşmasından sonra ve bir denetimli serbestlik süresi olacak yine suça karışmayanların dönmesi halinde. Onun dışında suça karışanlara yönelikse bir düzenleme burada yer almayacak. Yani müebbetlik ya da ağır müebbetlik, hapis cezasını gerektiren suçları işleyenler için bu yasada herhangi bir düzenleme olmayacak. Bir af söz konusu olmayacak. Ayrıca Öcalan'a yönelik de bir düzenleme yine bu teklifte yer almayacak. Bunu net olarak söyleyebiliriz. Bu arada dönüşler için tabii bir taraf da bunun sağlanması için mahkemeler, savcılıklarda hazırlıklar yapılıyor. Ayrıca yürütmeye ilişkin birçok hazırlık yapılıyor. İşte yasada da bu bir rehabilitasyon uyum süreci olacak, bir denetimli serbestlik süreci olacak. Bu sürece ilişkinde yine ilgili bakanlıklarda rehabilitasyon ve uyum için neler yapılabileceği konusu da yasal düzenlemede yer alacak. Oldukça önemli bir yasal düzenleme, bir çerçeve yasa olacak. Geçici olacağını da ifade edelim bu yasal düzenlemenin ve sözü Can Okanar'a bırakalım.
1: CHP'de Kılıçdaroğlu bugün grup toplantısı yapacak mı? Merak ediliyor. Özgür Özel ise bugün kapalı grup toplantısı düzenledi.

0: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili seçildi. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nde de Meclis Başkan Vekili olarak görev yapıyordu. Yeni partiye geçmesiyle birlikte yeni partideki görevi de Meclis Başkan Vekili oldu. Aynı zamanda Grup Yönetim Kurulu üyeleri de seçildi kapalı grup toplantısında. Ve Burhanettin Bulut, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer, Seyit Torun ve Özgür Karabat yeni partinin Grup Yönetim Kurulu üyeleri olarak seçildiler. Tabii merak edilen şuydu, Özgür Özel kapalı grup toplantısında milletvekillerine özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ne dair hangi mesajları verecek, neler söyleyecek, ona dair ulaştığımız bilgiler var. Özgür Özel milletvekillerine şunu söyledi kapalı grup toplantısında. Yeni parti kurduk, yeni bir sayfa açtık dedi Özgür Özel. Geçmişe dönük tartışmalardan kendinizi uzak tutun ifadesini kullandı. Bundan sonra yeni partide vatandaşın beklentilerine uygun bir anlayış ve davranış sergilememiz gerekiyor dedi Özgür Özel. Kısır tartışmalardan, bireysel polemiklerden, özellikle de CHP'nin iç tartışmalarından kendinizi uzak tutun diye seslendi grup kürsüsünde milletvekillerine ve hatta şunu söyledi. Bu konularla ilgili esprilerden dahi kaçının dedi. Yani artık Cumhuriyet Halk Partisi defterinin kapandığını dile getirdi. Bireysel tartışmalara, kişisel polemiklere özellikle girmemelerini istedi milletvekillerinin ve bu konularla ilgili espri dahi yapmamalarını istedi bu yönde. Milletvekillerine talimatları oldu. Peki grup toplantısı nerede gerçekleştirdi? Hemen de ekranlara getirecek Cengiz Han Okutan. Burası şu anda ekranlara gelen yer. Cumhuriyet Halk Partisi'nde grup toplantılarını yaptığı salon. CHP grup toplantısını her zaman olduğu gibi yine salı günü saatler 13.30'u gösterdiğinde yapacak. Yani Kemal Kılıçdaroğlu salı günleri saat 13.30'da grup kürsüsünde milletvekillerine seslenmeye bu salonda devam edecek. Peki yeni parti grup toplantılarını nerede yapacak? O da zaten dün netleşti. Yine aynı salonda, yani şu anda ekranlara gelen salonda saatler 11.45'i gösterdiğinde yine salı günü, yani CHP'nin grup toplantısının olduğu gün yeni partinin de grup toplantıları olacak ve saatler 11.45'i gösterdiğinde Özgür Özel yine bu salonda milletvekillerine seslenecek. Kemal Kılıçdaroğlu da Perşembe günü kapalı grup toplantısı gerçekleştirecek. Kapalı grup toplantısında grup yönetimi seçilecek. O nedenle zaten kapalı bir grup toplantısı olacak. Hafta sonu malum grup başkan vekilleri seçilmişti. Genel merkeze yapılan seçimde Perşembe günü yapılacak grup toplantısıyla birlikte grup yönetimi de belirlendikten sonra artık Cumhuriyet Halk Partisi yasama faaliyetlerine yeni kadrolarla devam etmiş olacak. Biz de süreci hem yeni partiyi hem de Cumhuriyet Halk Partisi'ni yakından takip ediyoruz. Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz.
1: ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack Ankara'da peş peşe önemli ziyaretlerde bulundu. Barrack önce Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir araya geldi. Görüşmelerde diplomasi, kültür ve turizm alanlarındaki işbirliği başlıkları ön plana çıktı.
2: Başkentte diplomasi trafiği hız kazandı. ABD'nin Ankara Büyükelçisi, aynı zamanda Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack peş peşe iki kritik temas gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tom Barrack'ı Ankara'da kabul etti. Dışişleri Bakanlığı görüşmeyi paylaştıkları bir fotoğraf karesiyle duyurdu. Tom Barrack'ın başkentteki diplomasi trafiği Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda devam etti. Bakan Mehmet Nuri Ersoy, ABD'li Büyükelçiyi bakanlıkta ağırladı. Bakanlıkta gerçekleştirilen görüşmede Türkiye ile ABD arasındaki köklü ilişkiler çerçevesinde kültür ve turizm alanlarında yürütülen işbirlikleri ele alındı. Görüşmede karşılıklı turizm hareketliliğinin geliştirilmesi, kültürel mirasın korunması ve kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelede yürütülen ortak çalışmalar üzerinde duruldu. Ülkeler arasındaki diyaloğu ve kültürel bağları güçlendirecek işbirliği imkanları da görüşmede değerlendirilen konu başlıklarından oldu. Görüşmenin ardından Bakan Ersoy, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı. Ersoy, ülkelerimiz arasındaki diyaloğu ve kültürel bağları daha da güçlendirecek işbirlikleri üzerinde durduk dedi. Görüşme sonrası bir sosyal medya paylaşımı da ABD'nin Büyükelçisi Barrack'tan geldi. Görüşmemizde Türkiye'nin eşsiz tarihi, kültürü, çeşitliliği, misafirperverliği ve coğrafyasının turizm açısından vazgeçilmez değerler olarak en iyi şekilde değerlendirilmesinin önemini ele aldık açıklamasını yaptı.

0: 28 kişinin tutuklandığı ahbap soruşturmasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Gözaltındaki iş adamı Hüseyin Başaran'ın gayrimenkul devirleri şüpheli miydi? Soruşturmadaki 60 milyon dolar ayrıntısı neydi? A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan son gelişmeleri aktaracak.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması kapsamında 4. dalga operasyon pazartesi sabahı yapılmıştı. 13 kişi gözaltına alınmıştı. 13 kişiden en önemli isim ise Başaran Holding sahibi Hüseyin Başaran'dı. Çünkü Haluk Levent'le arasında bir gayrimenkul alışverişi söz konusuydu. Bu kapsamda müşteki sıfatıyla ifade vermiş ve Haluk Levent'ten şikayetçi olmuştu. Fakat savcılık tespitlerinde şu anda şüpheli konumunda olduğunu belirtelim. Kendi beyanı şu şekildeydi. Haluk Levent bana geldi. Yurt yapmak istediğini, kız öğrencileri için yurt yapmak istediğini ve bazı gayrimenkuller almak istediğini belirtti. Yaklaşık o günkü değeri 60 milyon dolar değerindeydi. Bunun karşılığında belli bir miktar benden bana para ödedi. Fakat verdiği çekler karşılıksız çıktı ve paranın geri kalanında ödemedi şeklinde ifadesi vardı. Öte yandan yine savcılığın yapmış olduğu açıklamada aslında 4 ana başlıktan yürüyor savcılık şu anda. Onlardan biri şu şekilde başsavcılığın yapmış olduğu açıklamada ilk önce Yeliz Kaya'nın hesap hareketliliği, gayrimenkul hareketliliği tespit edilmiş durumda. Öte yandan yine dernek çeklerinin dolaşıma sokulma şekli savcılık tarafından inceleme altına alınmış durumda. Haluk Levent'in bağlantılı olduğu kişiler yine inceleme altına alınmış durumda. Ve özellikle deprem zamanında konut ve konteyner yapımı için toplanan bağışlar yine inceleme altına alınmış durumda. Bu dört başlıkta soruşturmanın devam ettiğini söyleyebiliriz. Gözaltına alınan kişiler Perşembe günü sabah saatlerinde İstanbul Adliyesi'ne sevk işlemleri yapılması bekleniyor. Sonrasında ise savcı huzurunda bir ifade verecekler. İfadelerin ardından da sulh ceza hakimliğine sevk işlemleri yapılacak. Öte yandan soruşturma devam ederken ünlüler de İstanbul Adalet Sarayı'na tanık sıfatıyla ifade vermeye gelmeye devam ediyorlar. Son olarak geçtiğimiz saat itibariyle Gülben Ergen geldi ve basın mensuplarına yapmış olduğu açıklamada aslında iyilikten maraz doğar, pişmanım, hem kendi çocuklarımın hem de kumbarasını bozdurup ahbaba bağışlayan çocuklar için çok üzgünüm dedi ve ilerleyen dakikalarda da yine ünlülerin İstanbul Adliyesi'ne gelip ifade vermeleri bekleniyor diyelim. Gelişmeler oldukça, ifadelerden bizlere yansıyanlar oldukça bizler bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü şimdilik sizlere bırakalım.
0: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni bilgiler geldi. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen yeni dalga operasyonunda gözaltına alınan ünlü isimlerin test sonuçları belli oldu. Şarkıcı İlyas Yalçıntaş'la birlikte 11 ismin test sonuçları pozitif çıktı.
2: Adli tıptan laboratuvar sonuçları çıktı. Şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın da olduğu 11 ismin testleri pozitif. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Sıla Gençoğlu ve İlyas Yalçıntaş'ın da aralarında bulunduğu 25 ünlü gözaltına alınmış. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler saç ve kan örnekleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilmişti. Saatler süren sorguların ardından mahkeme, şarkıcı İlyas Yalçıntaş, Ayşe Nur Balcı, Orhan Yıldız ve Şefik Ömer Dolman hakkında tutuklama kararı verdi. Sıla Gençoğlu ve Mehmet Akif Aksoy ile beraber toplamda 11 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda gözaltına alınan isimlerin kan, idrar ve saç analiz sonuçları da belli oldu. Sıla Gençoğlu'nun 3 örneğinde de uyuşturucu veya uyarıcı madde rastlanmadı. Tutuklanan ünlü şarkıcı İlyas Yalçıntaş, Ayşe Nur Balcı ve 9 şüphelinin örnekleri ise pozitif çıktı.
0: Gülistan Doku soruşturmasında da tutuklananların sayısı 16'ya yükseldi. Daha önce tutuklanan eski Tunceli valisi Tuncay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu ve eski polis memuru Gökhan Ertok hakkında 4 farklı suçlamadan yeniden tutuklama kararı verildi. Son durumu A Haber muhabiri Yüksel Akalan'dan alacağız.
3: Evet Can Okanar, Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen Gülistan 9 soruşturması derinleşerek devam ediyor. Soruşturma kapsamında tutuklanan kişi sayısı 16'ya ulaştı. Tabii dün itibariyle Adalet Bakanı Akın Güllek tarafından bir açıklama yapılmıştı soruşturmaya ilişkin ve soruşturma kapsamında 15 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiş ve 18 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında emniyet müdürü, emniyet amiri, 10 polis ve yine emekli polislerin bulunduğunu belirtelim. Bu şüphelilerin şu an itibariyle İl Jandarma Komutanlığı'nda ve bulundukları karakollarda gözaltı işlemlerinin devam ettiğini belirtelim. Yeni tutuklamaların gelmesi de muhtemel olduğunu belirtelim. Tabii diğer bir hususta önemli bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz günlerde eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve Gökhan Ertok arasındaki yazışmalar incelenmişti ve bu incelemelerde sosyal medyada kendi aleyhine yorum yapan kişileri darp ederek, işkence yaparak alıkonulduğu ortaya çıkmıştı. Tabii bunun incelenmesinin ardından dün itibariyle tutuklu bulundukları Erzurum cezaevinden çıkarılarak Erzurum adliyesine getirildiler. Eski vali Tuncay Sonel, yakın koruması Şükrü Eroğlu ve eski polis Gökhan Ertok yaklaşık 10 saat süren başsavcılık ifadesinin ardından yeniden tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi ve 4 ayrı suçtan yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu suçlar nelerdi peki? Nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, bilişim sistemindeki verilere hukuka aykırı bir şekilde ulaşma ve bozma, aynı zamanda kişisel verileri de hukuka aykırı ele geçirme suçlarından yeniden tutuklandıklarını belirtelim. Tabii önemli gelişmeler yaşanıyor. Yeni deliller, yeni tespitler ortaya çıktıkça da yeni gözaltıların da olması muhtemel. Muhtemeller arasında söyleyebiliriz. Tabii bir diğer husus da dosyanın kritik ismi Umut Altaş. Şu an itibariyle ABD'deki yargılaması devam ediyor ve geçtiğimiz günlerde o da ABD'de hakim karşısına çıkmış ve ABD'li savcı Türkiye'ye iade edilmesi konusunda savcılık mütalasını vermişti. Önümüzdeki duruşmada da yine bunun karara bağlanması ve artık Umut Altaş'ın da Türkiye'ye iade edilmesi bekleniyor. Umut Altaş neden önemli? Çünkü Gülistan Dokun'un cansız bedenin bulunması açısından Umut Altaş'ın işaret ettiği noktalarda şu an itibariyle ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor ve Gülistan Doku'nun cansız bedenin bulunması için de yine Umut Altaş'ın vereceği ifadelerde oldukça önemli. Toparlayacak olursak Gülistan Doku soruşturması derinleşerek devam ediyor. Soruşturma kapsamında şu ana kadar 16 kişi tutuklandı ve an itibariyle 18 kişi ise gözaltında bulunuyor. Gözaltındaki işlemlerin de devam ettiğini belirtelim. Söz tekrar sizlere bırakalım.
0: WhatsApp üzerinden yapılan özel mesajlaşmaların ekran görüntüsünü alıp üçüncü kişilerle paylaşanlara Yargıtay'dan kötü haber geldi. Buna göre yazışmaları başkalarına gönderenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.
4: Bu her ne kadar yaygın bir davranış olsa da bu davranışların, bu eylemlerin her biri suç teşkil eder.
2: Mesajlaşma uygulaması WhatsApp üzerinden yapılan özel yazışmalarla ilgili Yargıtay'dan dikkat çeken bir karar geldi. Buna göre bir kişi ait özel mesajların ekran görüntüsünü alıp üçüncü kişilerle paylaşmak belirli şartlar altında suç sayılabilecek.
5: Uygulama üzerinden bilerek ya da farkında olmadan aldığımız ekran görüntülerini üçüncü şahıslarla paylaşmanın cezası 1 ila 3 yıl arasında değişebiliyor.
2: Bir kişinin kendisine gönderilen WhatsApp mesajlarını karşı tarafın izni olmadan başkalarıyla paylaşması haberleşmenin gizliliğinin ihlali olarak değerlendirilebiliyor.
4: Zaten Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca haberleşmenin gizliliğini ihlal suçtur. Burada bir tarafın rızası olmadan bu konuşmaların ifşa edilmesi, üçüncü kişilerle paylaşılması hapis cezası gerektiren bir suç olarak zaten kanunumuzda düzenlenmiş. Yargıtay'ın da kararı bu yönde isabetli görünüyor.
2: Ekran görüntüsü almak tek başına suç oluşturmazken özel yazışmaların izinsiz şekilde üçüncü kişilerle paylaşılması gizliliğin ihlali kapsamında değerlendirilebiliyor.
4: Bir delil olarak dava dosyasına hukuka uygun bir şekilde sunulacaksa ekran görüntüsü almak bu noktada suç teşkil etmeyebilir. Tabii bunun da şartlarına bağlı olarak. Onun dışında eğer karşı tarafın rızası varsa, önemli olan husus bu. Eğer karşı tarafın rızası varsa da bu ekran görüntüleri kayda alınıyorsa bu noktada da suç teşkil etmez. Fakat karşı tarafının rızasının olmadığı ve ondan habersiz bir şekilde ifşa edildiği bu

0: görüşmelerin, bu haberleşmenin ifşa edildiği ve haberleşmenin gizliliğinin ihlal edildiği her durum suç teşkil edecektir.
1: İstanbul Valiliği öğrencilerin ibadet ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla okullarda mescit açılmasına ilişkin yazıyı 39 ilçe kaymakamlığı ve diğer kurumlara gönderdi. A Haber muhabiri Erşan Karaca aktaracak.
2: İyi günler ve yayınlar diliyorum Can Okaner. Sabah saatlerinde İstanbul Valiliğinden bir açıklama geldi. Aslında yapılmış olan bir okul projesi vardı valilik tarafından. O projenin içerisine eklendi ve 39 ilçe kaymakamlığına bu yazı gönderildi. Peki bu yazının detaylarında neler var sizlere paylaşmak istiyorum. Yapılan bir duyuru vardı, önemli bir duyuru. İlk önce onun detaylarını sizlere aktaracağım. Toplumumuzun manevi değerleri doğrultusunda öğrencilerimizin ve eğitim çalışanlarının temel hak ve özgürlükleri kapsamında yer alan ibadet ihtiyaçlarının karşılanması önem arz etmektedir. Bu bağlamda okul ortamlarında öğrencilerin sosyal, kültürel ve ahlaki gelişimlerinin desteklenmesiyle birlikte inanç ve ibadetlerini uygun ortamlarda yerine getirebilecekleri alanların sağlanması eğitim hizmetlerinin bütünleyici bir parçası olup önemli bir ihtiyaç haline gelmiştir. İfadenin devamında ise detaylar paylaşılıyor. Onları da aktaracağım sizlere. İbadetlerini güvenli olarak yerine getirebilmeleri ve ibadet gerekçesiyle okul dışına çıkışlarının en aza indirilerek eğitim süreçlerinin verimli bir şekilde kullanılması amacıyla cuma namazı gibi toplu ibadetlere katılmak isteyenler için okul bünyesinde uygun fiziki şartlara sahip mescit alanlarının oluşturulması gerekmektedir. Devamında ise bu kapsamda yeni yapılacak okul ve eğitim kurumlarının proje ve planlamalarında cuma namazı kılınabilmesine imkan sağlayacak yeterli fiziki kapasiteye sahip mescit alanına yer verilmesi, hali hazırda kullanılan okul ve eğitim kurumlarında ise mevcut imkanlar çerçevesinde uygun olanların dönüştürülmesi suretiyle cuma mescidi olarak kullanılmak üzere olan oluşturulması hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim ifadelerine yer verildi. Tabii önemli soru aslında bu 2027 sezonu, okullarda sezon başladıktan sonra mı devreye girecek, sonrasında ise neler olacak ve aynı zamanda sadece İstanbul değil diğer şehirlerde de olacak mı, aslında merak konusu. Bizler de detaylar ve gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Ve sözü yeniden stüdyomuza bırakalım Can Okaner.
1: ABD İran'a yönelik deniz ablukasını genişletti. CENTCOM 17 ticari geminin rotasının değiştirildiğini, 2 geminin hizmet dışı bırakıldığını, 2 gemiye de baskın düzenlendiğini açıkladı. Tahran ise bu adımı savaşın genişletilmesi olarak nitelendirerek ABD'ye sert karşılık verme tehdidinde bulundu. Ayrıntıları alacağız. A Haber muhabiri Ekber Karabağ Tahran'dan karşımızda.
3: Teşekkür ederim. Bugün şüphesiz İran açısından en önemli gündem maddesinin Zelenski ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptığı ziyaret olduğunu söyleyebiliriz. Zelenski geçtiğimiz günlerde Hazar Denizi'nde İran'a ait bir gemiyi vurduklarını ve aynı zamanda Körfez bölgesinde İşte bu bölgeye İran'ın yaptığı saldırılar konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nin vurulması konusunda Rusya'nın İran'a istihbarat desteği verdiğini öne sürmüştü. Bu konuyla ilgili Donald Trump'la nasıl bir görüşme yapılacağı merak edilmektedir. Donald Trump son olarak dün akşam saatlerinde bu konuyu bizzat Rusya liderine Putin'e soracağını ifade etmişti. Diğer taraftan bu çatışmaların dışında tutulan İsrail'den de nasıl Amerika Birleşik Devletleri'ne bu savaş hakkında geri dönülmesi için nasıl bir öneri sunulacağı da merak edilmektedir. Donald Trump yaptığı son açıklamada müzakerelere zemin hazırlamak için İran'a yönelik saldırıları durdurduklarını ifade etmişti. Orada özellikle Umman'la İran arasındaki görüşmeler önem taşımaktadır. Umman'ın İran'a yaptığı son ziyaret kapsamında Hürmüz'ün İran tarafından değil bölge ülkeleriyle ortaklaşa bir şekilde yönetilmesi için bir öneri sunduğu ifade edilmektedir. İran'ın bu öneriye nasıl cevap vereceği merak edilmektedir. Diğer taraftan İran'la Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı arasında da bir görüşme söz konusu oldu. Suudi Arabistan, Irak'tan İran destekli gruplar tarafından kendilerine yönelik bir saldırı olduğunu ifade etmişti diyor ve sözü başkent Tahran'dan sana bırakıyorum.
1: İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ABD Başkanı Donald Trump'ı İran politikaları nedeniyle eleştirdi. Ben-Gvir, Trump'ın İran konusunda son derece saf olduğunu dile getirdi. Aşırı sağcı bakanın sözleri İsrail ile ABD arasındaki İran politikasını yeniden tartışmaya açtı.
4: İran politikası üzerinden eleştirdi. Son derece saf ifadesini kullandı. Aşırı sağcı İsrail'li bakan Itamar Ben-Gvir'in hedefinde bu kez ABD Başkanı Donald Trump vardı. Ben-Gvir 7 Otaronot gazetesiyle İsrail Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü'nün düzenlediği Ulusal Güvenlik Konferansı'nda konuştu. Trump'ın saflığından vazgeçmeye ikna olmasını umuyorum. O bir iş insanı ve İran konusunda son derece saf sözleriyle ABD Başkanı'na yönelik eleştirilerde bulundu. İsrail Bakan İran'a karşı saldırı çağrısını da yineledi. Diplomasiye yer yok, konuşulacak hiçbir şey yok, güç kullanılması şart dedi. Netanyahu'nun Washington temasları öncesinde gelen bu çıkış, İsrail'in İran konusundaki sert çizgisini bir kez daha ortaya koydu. Gözler şimdi Beyaz Saray'ın Ben-Gvir'in sözlerine vereceği yanıttı.
1: Bundan 9 yıl önce İsrail, Mescid-i Aksa'nın girişlerine elektronik arama kapıları yerleştirerek namaz ve ezanı yasaklamıştı. Ancak Filistinlilerin kararlı mücadelesiyle buna engel olundu. Yaşananlar tarihe Babül Esbat direnişi olarak geçti. Mescid-i Aksa İmam Hatipi Şeyh İkrime Sabri de tarihi direnişin 9. yıl dönümünde konuştu. Filistin halkı Mescid-i Aksa'dan vazgeçmeyecek mesajını verdi.
5: İşgalci İsrail'in artan saldırılarına tepki gösterdi. Filistin halkı ilk kıblesinden asla vazgeçmeyecek dedi. Bundan tam 9 yıl önce İsrail, Mescid-i Aksa'nın girişlerine elektronik arama kapıları yerleştirmiş, namaz ve ezanı yasaklamıştı. Ancak Filistinlilerin kararlı mücadelesi İsrail'e geri adım attırmıştı. O olay tarihe Babül Esbat direnişi olarak geçti. Mescid-i Aksa İmam Hatibi ve Kudüs Yüksek İslami Heyeti Başkanı Şeyh İkrime Sabri, o direnişin 9. yılında açıklamalarda bulundu. Sabri, Kudüs halkı başta olmak üzere Filistinlilerin mabedin İslami egemenliğini korumayı başardığını belirtti.
6: Mescid-i Aksa'da giderek artan ihlaller caydırıcı bir unsurun yokluğunda yaşanmaktadır. Ancak bu durum kanıksanmayacak, kabul edilmeyecek ve Mescid-i Aksa üzerinde hak iddia eden hiçbir zalim güce meşruiyet kazandırmayacaktır. Fanatik Yahudi baskınlarının ve ihlallerinin yoğunluğu işgal güçlerine kutsal mabette herhangi bir hak sağlamaz.
5: Filistinlilerin büyük bedeller ödeyerek kurduğu Mescid-i Aksa'nın aynı kararlılıkla savunulmaya devam edeceğini vurgulayan Sabri, İslam dünyasına birlik ve dayanışma çağrısında bulundu.
1: Karadağ, Avrupa Birliği'ne uyum sürecinde yeni bir adımı hayata geçirme kararı aldı. Bu kapsamda 1 Kasım 2026'dan itibaren aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 5 ülke vatandaşlarına vize uygulanacağı duyuruldu.
5: Karadağ vizesiz giriş dönemi sona eriyor. Türk vatandaşları için Avrupa'ya vizesiz seyahatin gözde rotalarından Karadağ, Avrupa Birliği'ne uyum süreci kapsamında yeni bir düzenlemeye gidiyor.
7: Son gelişmeler Avrupa Birliği'nin kapılarının yeni üyelere sonuna kadar açık olduğunu göstermektedir. Karadağ ile üyelik anlaşmasını hazırlıyoruz.
5: Söz konusu gelişmeyi Karadağ Dışişleri Bakanlığı duyurdu. Seyahat politikasını Avrupa Birliği standartlarıyla uyumlu hale getirmek isteyen Karadağ, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu Çin, Rusya, Suudi Arabistan ve Belarus olmak üzere 5 ülkeye vize uygulamasını hayata geçirecek. Kararın yürürlüğe gireceği tarih ise 1 Kasım 2026. 600 bin nüfuslu Balkan ülkesi 2028 yılında Avrupa Birliği'nin 28. üyesi olmayı hedefliyor.
1: Fransa orman yangını

0: Yangınıyla mücadele ediyor. 116 bin hektar ormanlık alan kül oldu. Fransa tarihinin en büyük orman yangınlarından biriyle mücadele ediliyor. Bazı bölgelerde hava sıcaklığının 40 dereceye ulaşması beklenen ülkede sıcak ve kuru havaya sert rüzgarların da eklenmesi yüzünden alevler mücadeleyi zorlaştırıyor. Son olarak Türkiye'de Fransa'nın yangın söndürme çalışmalarına destek olmak üzere iki yangın söndürme uçağı gönderdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya hesabından Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın paylaşımına alıntılayarak Türkiye'ye teşekkür etti. Macron daha önce söz konusu yangınları, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından karşı karşıya kaldıkları en ağır tablo olarak nitelemişti. Balıkesir'de boğulma tehlikesi geçiren bir kişinin yeri drone'la tespit edilerek kurtarıldı. O anlar kameraya yansıdı.
1: Boğulma tehlikesi geçiren kişi drone'la kurtarıldı. Balıkesir'in Erdek ilçesinde serinlemek için denize giren 24 yaşındaki genç bir süre sonra akıntıya kapılarak çırpınmaya başladı. Durumu fark edenler yardıma koştu ancak genç gözden kaybolmuştu. Bu sırada hobi amaçlı drone uçuran İlker Ceylan cihazını denize doğru yönlendirdi. Metrelerce yükseklikten denizi tarayan drone'la gencin yeri saniyeler içinde tespit edildi. Can kurtaranlar yönlendirildi. Suya batan genç kısa sürede kurtarılarak kıyıya çıkarıldı. Kalbi durduğu belirlenen gence sahilde ilk müdahale yapıldı. Suni teneffüs ve kalp masajıyla yeniden hayata döndürüldü. Hastanede tedavi altına alınan gencin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
0: Cumhuriyet'in ilk yıllarında ölü yakma tesisi olarak inşa edildi. İslami hassasiyetler nedeniyle hiç kullanılmadı. Ankara'daki Cebeci Asri Mezarlığı'nda bulunan yapı bugün Türkiye'nin tek kemik deposu olarak hizmet veriyor. Türkiye'de benzeri olmayan bu yapının başka hangi amaçla kullanıldığına bakıyoruz.
2: Ankara'nın göbeğinde çok az kişinin bildiği bir yapı. Cumhuriyet'in ilk yıllarında ölü yakma tesisi olarak tasarlandı. Ancak İslami hassasiyetler dolayısıyla o amaçla hiç kullanılmadı.
3: 1930 yılında Zincirlikuyu Asri Mezarlığı'na da bir krematoryum yapılıyor ama yine İslamiyet'e uygun görülmediği için o bina yıkılıyor. Ama buradaki bina yıkılmayıp aşoryum olarak kullanılmaya devam ediyor.
2: Bugünse sahipsiz kemiklerin hassasiyetle muhafaza edildiği bir kemik deposu.
3: Aslında burası sahipsiz kalan kemiklerin saygıyla saklandığı bir yer olarak varlığını sürdürüyor.
2: Ankara'da Cebeci Asri Mezarlığı'nda bulunan krematoryum yani ölü yakma tesisi günümüzde kemik deposu olarak kullanılıyor.
3: Mezarlar belirli bir geometrik şekle oturtulmuş. Bu sebeple de mezarlar kıbleye bakmıyor. Yani bazıları bakabilirken bazıları bakmıyor.
2: Mezarlığın aslında sadece Ankara için değil Türkiye için de önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen mezarlık araştırmacısı Zeliha Demirci Aktaş, krematoryumun oluşum amacı hakkında bilgi verdi.
3: Cumhuriyet'in ilanından sonra başkent Ankara'da yoğun bir nüfus artışı oluyor. Çünkü şehir hızla gelişmeye başlıyor. Bu yüzden de 1932 yılında Ankara imar planıyla beraber bu mezarları kaldırıyorlar. Ve artık acil bir mezarlığa ihtiyaç oluyor. Bir şehir mezarlığına ihtiyaç oluyor. Bu yüzden de Cebeci Asri Mezarlığı projesi doğuyor.
2: Mezarlığın işlevi dışında mimari yapısı da bir hayli dikkat çekiyor.
3: Bu mezarlıkla ilgili bir rivayet var. Rivayet diyorum çünkü bununla ilgili tarihi bir bulgu yok. Bu mezarlığın mimarı, bu mezarlık tepeden bakıldığında fileyaş şeklinde. Çünkü insan dışında ölülerini hatırlayan, yas tutan, hatta gidip kemiklerini bile bulan hayvan olan filden ilham alındığı rivayet ediliyor. Ama dediğim gibi bununla ilgili tarihi bir bulgu yok.
0: Apartman tadilat kuralları ile ilgili önemli bir haber var. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hazırladığı yönetmelik taslağıyla apartmanlarda tadilat kuralları yeniden şekilleniyor. Cam, balkon ve benzeri uygulamalarda tüm kat maliklerinin yazılı onayı aranırken, eski binalardaki kapsamlı tadilatların daha kolay yapılmasının önü açılıyor.
4: Yani estetik, emniyet açısından daha kaliteli bir şehir yaşamına kavuşmamızı mümkün kılacak bir düzenleme yolda.
5: Binalarda yapılacak tamir ve tadilatlara ilişkin kurallar yeniden düzenleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hazırladığı yönetmelik taslağına göre cam, balkon, çardak ve kameriye gibi yapı ruhsatı gerektirmeyen uygulamalarda görsel bütünlük esas alınacak, tüm kat maliklerinin yazılı onayı aranacak.
4: Meselenin dört tane saç ayağı var. Birincisi mimari bütünlüğün korunması. İkincisi kat maliklerinin kendi aralarındaki müşterek kullanımın bir hukuki zemine daha net kavuşturulması. Üçüncüsü bürokrasinin sadeleştirilmesi, dördüncüsü de can emniyetiyle ilgili, güvenlikle ilgili düzenlemelerin daha net hale gelmesi.
5: Buna göre balkonlara yapılacak açılır kapanır ya da katlanır cam panel sistemleri, korkuluklar, çardak ve kameriyeler ancak binadaki benzer uygulamalarla uyumlu olması halinde hayata geçirilebilecek. Ayrıca bu işlemler için apartmandaki tüm kat maliklerinin bireysel rızasını gösteren yazılı muvaffakatname istenecek.
4: Halihazırdaki eski yapıların durumunu, ağırlıklı eski yapıların sıkıntılarını görsel açıdan ve can emniyeti açısından ortaya konmuş sıkıntıları gidermek açısından ortaya konulacak bir düzenleme olacak.
5: Düzenleme eski binalardaki kapsamlı tadilatlara ilişkin mevcut uygulamayı da değiştiriyor.
4: Yapılacak düzenlemeye eski yapılar özellikle dahil olacak zaten. Eğer mevcut düzenlemeye uymuyorsa yaptıkları tadilatlar yeni düzenlemeye göre bunu tadil etmek durumundalar.
5: Buna göre büyük çaplı tamir ve tadilatlar yangın, deprem ve enerji verimliliği kurallarına aykırı olmamak şartıyla binanın ruhsat aldığı dönemde yürürlükte bulunan mevzuata göre gerçekleştirilebilecek. Bu kapsamın dışındaki ilave işlemler içinse yapı ruhsatı alınması gerekecek.
0: Birçoğumuz gün içinde fark etmeden bir şeyler atıştırıyoruz ancak gerçekten aç olduğumuz için mi yoksa sadece kendimizi daha iyi hissetmek istediğimiz için mi? Bu sorunun yanıtı duygusal açlık ve fiziksel açlık arasındaki farkta gizli.
6: Duygusal yeme özellikle obezite için, metabolik sendrom için ciddi bir risk faktörü.
2: Yemek bazen sadece açlığı gidermek için yenmiyor. Günlük yaşamın temposu ve duygusal dalgalanmalarda yeme davranışını etkileyebiliyor.
7: Karnınız tok olmasına rağmen kendinizi mutfağın önünde bulduğunuz oluyor mu? Stres, üzüntü veya can sıkıntısıyla ağzınıza attığınız her lokma fiziksel değil, aslında duygusal açlığın bir belirtisi olabilir.
6: Fiziksel olarak aç hissetmediğimiz halde psikolojik olarak yeme isteğinin devam etmesine biz duygusal açlık diyoruz. Özellikle stres, kaygı, gerginlik gibi durumlarda bununla baş etme mekanizması olarak ortaya çıkabilir. Çünkü yemek yedikçe ödül merkezimiz uyarılır, dopamin salınımı artar. Bu da bizde bir rahatlamaya sebep olur.
7: Peki duygusal açlıkla fiziksel açlık nasıl ayırt edilir?
6: Fiziksel açlık genellikle yemek yedikten sonra ortadan kalkar. Duygusal açlıkta ise yemek yemeyle ortadan kalkmaz. Tok olduğumuz halde karbonhidrat ağırlıklı beslenme isteği devam eder. Kola gibi, cips gibi, patates kızartması gibi veya hızlı bir şekilde kan şekerini yükseltecek çikolata ve diğer işte paketli gıdaları daha fazla abur cubur şeklinde adlandırdığımız şeyleri daha fazla yeme isteği oluyor.
8: Yani strese girdiğim zaman genelde abur cubur yerim. Kek, pasta, evde ne varsa onu yerim, meyve.
2: Masum gibi görünen kontrolsüz atıştırmalar zamanla farklı sağlık sorunlarının da önünü açabiliyor.
7: Bazen aç olduğumuz için değil, iyi hissetmek için yiyoruz. Ancak o anlık rahatlama hissi kısa sürerken kontrolsüz yeme alışkanlığı kalıcı hale gelebiliyor.
6: Tıkınırcasına yeme bozukluğu dediğimiz durum ve dürtüsel yemeler ve duygusal yemeler hep beraber metabolik ve endokrin sorunlara ve obeziteye sebep olabiliyor.
9: Strese de dolayı olabiliyor ya da gün içerisindeki hızlı bir güne başlangıçtan dolayı bayağı bir yeme isteği oluyor.
0: Çanakkale'nin Çıplak Köyü ve Manisa'nın Dingiller Köyü. İlginç isimleriyle görenleri şaşırtıyor. Bu köyler adlarının hikayesiyle merak uyandırıyor.

0: Türkiye'nin 7 bölgesinde ve 81 ilinde binlerce köy var. Bunların bazılarının isimleri ise oldukça düşündürücü. Kimisi duyduğu zaman gülümsüyor, kimisi ise oldukça ismini merak ediyor. İşte o köylerden biri de Çanakkale'nin merkeze bağlı Çıplak Köyü. Tabii ki ilk etapta düşündürücü bir isim ama Çıplak Köyü aslında bugün oldukça zengin bir köy haline geldi. Burası aynı zamanda bir etno köy olarak da tescillendi. Peki Çıplak Köy ismi nereden geliyor? Neden bu köyün adına Çıplak ismi koymuşlar? Şimdi onu yakından göreceğiz ve köylülerin de kendilerine soracağız.
1: Şuradaki yatır var bak, Çıplak Dede. Kurucusu o. İsmi Çıplak'mış, oradan Çıplak Dede diye biz öyle biliyoruz.
0: Köyün neden adı nereden geliyor?
2: Valla onu yaşlılar biliyor, ben tam bilemem de.
0: Sen baya gençsin maşallah.
2: Biz çıplak değiliz ama Çıplak Dede şeyiz ama Çıplak Dede'nin şeyi ne şey, biz koruruz kendimizi.
0: Çıplak Köyü'nde daha çok ziraat işleriyle uğraşılıyor. Köyün geçim kaynaklarının en başında ise hububat üretimi geliyor. Sulak toprakları olduğu için de her türlü sebze yetiştiriciliği yapılıyor. En çok da bu bölgede kavun da yetiştiriliyor. İşte köyün yaz günlerinde, gündüz saatlerinde pek köyde çok fazla insan bulunmuyor. Herkes bağında, bahçesinde ekim dikim yapıyor. Ancak tabii ki hasat zamanı geldiğinde o hasatlar yapılıyor. İşte görüldüğü gibi köy meydanında hasat edilen ürünler de büyük şehirlere gönderilmek için toplanıyor.

0: Manisa'da Akhisar'da Dingiller Köyü'nün girişindeyiz. Akhisar Dingiller Köyü'nün adı resmi kayıtlarda kesin olarak açıklanmasa da ancak yer hatları üzerinde yapılan araştırmalar ismin büyük olasılıkla bölgeye ilk yerleşen Dingil lakaplı bir aile ya da Yörük Türkmen obasından miras kaldığını gösteriyor. Anadolu'nun birçok köyünde olduğu gibi Dingiller de bir ailenin adının yaşadığı topraklara dönüşmüş olabileceği de düşünülüyor. Şimdi Dingiller köyündeyiz. Dingiller'de yaşam nasıl? Onu sormak istiyorum. Merhaba.
1: Merhaba.
0: Dingiller köyü biraz ilginç köyünüzün ismi.
1: Evet. Evet. Eskiden atalarımız koymuşlar. Evet. Kağnı arabaları yapıyorlarmış Kurtuluş Savaşı'ndan önce. O zaman Dingil yaptıkları için bu köy isimleri verirken Dingiller olarak ismimizi koymuşlar yani.
0: Bir rivayete göre de bir ailenin yaşadığı, bir
1: evet, bir ailenin yaşadığı büyüklerimizin ismi Dingilo diye.
0: Dingilo.
1: Dingilo'muş ismi.
0: Sordukları zaman nasıl, nerede, hangi köyden dediklerinizi tepki geliyor mu? Gülüyor mu herkes?
1: Evet, herkes gülüyor tabii. Değişik bir isim olduğu için.
0: Hangi köy?
1: Dingiller.
2: Değişik bir tepki geliyor. Yani
0: tebessüm oluyor mu?
2: Ya mutlaka tabii. Yani yolda geçerken levhamızı çekenler çok oluyor. Değişik geliyor. Yani tamamen bir Yörük köyü. Yani tepeye konmuş bir köy. Evet. Çok eski zamanlarda hayvancılık, tütüncülük. Şu anda yerini zeytin almış tamamıyla.
0: Tabii. Levha çekiliyor deriz. O zaman Türkiye'deki köyler arasında en çok levhası çekilen köy mü diyelim?
2: Tabii. Genelde çıkıyor zaten öyle bir replikte. Evet. Köyümüzün adını görüyoruz bazen. Evet. Güzel bir köyümüz.
0: Hoşunuza gidiyor o zaman.
2: Tabii mutlaka yani güzel bir köyümüz. Çünkü eskilerin koyduğu bir isim.
0: Yani köyünü seviyorsunuz, ismini de seviyorsunuz.
2: Tabii.
0: İsmini değiştirmek isteseler oy verir misiniz, vermez misiniz?
2: Yok, vermeyiz.
0: Dingiller kalsın.
2: İsminden gayet memnunuz.
0: Dingiller ismi kalacak.
2: Aynen. Gayet güzel, memnunuz.
3: Öyle isim mi olur diyorlar. Biz diyoruz, iş yapmıyoruz yani. Evet. Beğeniyoruz kendimizi.
0: Beğeniyorsunuz, söylüyorsunuz, savunuyorsunuz köyünüzün ismini.
3: Savunmaz mı? Ya, savunuyoruz.
0: Yani değiştirmek isteseler?
3: Hayır.
0: Yok.
3: Yok.
0: O yok.
3: Yok yani. Onu değiştirmek.
0: Dingiller devam.
3: Tabii, atanın verdiği ismi devam.
0: Dingillerin nesini seviyorsunuz?
3: Abi havası güzel ya.
0: Havası güzel. Evet.
3: Havası güzel.
0: Serin bir hava geliyor. Bu.
3: Evet.
0: Bu sıcakta şu anda İzmir, Manisa evet. 45 derece yaşın. Yükseldi ama Dingiller'de şöyle bir esinti var.
3: Tabii canım, sen de.
0: Köyde yaşayan gençlerle de beraberiz. Dingiller'de yaşamak nasıl?
4: Çok güzel bir duygu abi. Köyümüzü seviyoruz.
0: Köyünü seviyorsun. İsmini?
4: İsmini de seviyoruz.
0: Nasıl, nereden de geldin dediklerini ne diyor? Dingiller deyince nasıl bir tepki geliyor?
4: Yani normal, bizim buranın halkı normal karşılıyor ama dışarısı...
0: Akhisar'a farklı. Gittiğinde ne oluyor?
4: Akhisar'da da aynı. Aynen. Dışarıdan gelen kişiler farklı karşılıyor.
0: Evet. Ama sen ismini seviyorsun.
4: Ben seviyorum abi. Evet. Doğduğum yer.
0: Doğduğun yer diyorsun.
4: Evet.
0: Dingiller köyüne geldik ve Muhtar Bey'in evine misafir olduk. İşte buraya girdiğimizde hanımefendileri yufka açarken gördük, un açarken gördük, değil mi? Şimdi ne yapıyoruz?
5: Yağcı Bedir böreği yapıyoruz.
0: Adı ne?
5: Yağcı Bedir böreği.
0: Yağcı Bedir böreği. Şu anda Yağcı Bedir böreği yapıyorlar hanımefendiler. Peki nasıl yapılıyor?
5: İçine yoğurt katılıyor iç malzeme olarak. Yoğurtla yağ eziyoruz onu iyicene. Ondan sonra içini katıyoruz. Ateşte pişireceğiz yani.

0: Şimdi bu güzel lezzetleri gösterdik. Son nokta benim zayıf noktam. Onu da size göstermek istiyorum. Sarma. Çok güzel gözüküyor. Tadabilir miyim bir tane?
1: Tabii. Kaç tane tadarsan.
0: Çok ayrı bir lezzet. Gerçekten hiçbir zaman dediğim gibi zayıf noktam bu. Vazgeçemeyeceğim bir lezzet. Harika olmuş. Ellerinize sağlık. Zeytinyağlı.
1: Evet. Değil mi? Evet, zeytinyağlı. Zeytinyağlı dolmamız, zeytinyağlı sarmamız. Her şeyimiz zeytinyağlı.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. TOKİ, Malatya Merkez Sosyal Konut Projesi'nde 8.456 konutu kapsayan konut belirleme kurası tamamlandı. Asil listede bulunan 8.448 hak sahibine ait 3+1 konutların blok, kat ve daire numaraları noter huzurunda yapılan çekilişle belirlendi. Sözleşmeler 3 Ağustos ile 30 Ekim tarihleri arasında imzalanacak. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin Radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
4: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
5: Karavan tutkunlarından ilham veren hikayeler, yeni nesil karavanlar, glamping rotaları, eko kamplar ve çok daha fazlası. Karavan ve kampla doğaya kaçmanın tam zamanı. Üstelik yol günlüğüm kamp defteri hediyesiyle birlikte.
6: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
7: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
8: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
7: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Bir reklam.

0: motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
1: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
2: Reklam.
3: Aa, anne dedi.
4: Hadi canım, baba dedi.
3: Bez dedi.
4: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
5: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
6: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
7: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
8: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Balıkesir-İzmir yolunun 55 ila 56. kilometreleri arasında köprü genleşme derzi bakım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanmakta. Elazığ-Malatya yolunun 38 ila 42. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
2: Reklam. Garanti
9: BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalından İrem Sak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair.

0: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşır, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Adana 97.8, Antalya 102, Mersin 106.8, Isparta 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti sıradan bir devlet değildir. İmkansızlıklar içinde bile kükremiş sel misali, bentleri çiğneyip aşan bu millete zincir vuracağını zanneden gafiller, gerektiğinde dağları yırtacak kudret ve kararlılığa sahip olduğumuzu hiçbir zaman unutmasınlar. Ortaya çıkan arizi durumlar Allah'ın izniyle bizi hedeflerimizden alıkoymayacaktır. İnşallah.

eninde sonunda menzile vasıl olacağız. Yıkılmayan, sendelemeyen, tam tersine kaya gibi sağlam duran bir Türkiye gerçeği var. Hepimiz İstiklal Marşı korkma nidasıyla başlayan kahraman bir milletin evlatlarıyız. Kimse bu Türkiye'ye diz çöktüremeyecek. Biz toprağın üstünde haysiyetsizce yaşamaktansa gerektiğinde toprağın altında şereflice yatmayı onurların en büyüğü olarak görürüz.

0: Türkiye Cumhuriyeti.
1: Ajans Haber ve Haber Radyo ortak yayınında devam ediyor. Fethullahçı terör örgütü firarisi Cevheri Güven'in yeni partiye yönelik açıklamaları gündem oldu. Genel Başkan Özgür Özel'e seslenen Güven'in CHP'nin adını bile anmayın, yok olup gitsin sözleri dikkat çekti. CHP'den FETÖ'cü Güven'e tepki gecikmedi.
2: FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum.
3: Özgür Özel'ler için artık Cumhuriyet Halk Partisi, artık ana muhalefet partisi özelliğini kaybetmiş, Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte yok olup gidecek bir parti.
4: Yeni parti genel başkanı Özgür Özel'e seslendi. CHP'yi gündeminizden çıkarın, önünüze bakın mesajı verdi.
3: Artık bütün gündemlerinden çıkmalı, adlarını bile anmamalılar. Bütün bu CHP kadrosu. Odaklanmaları gereken şey ne? İktidar. Odaklanmaları gereken şey halk.
4: Cevheri Güven'in yeni partiye yönelik açıklamaları gündem oldu. FETÖ firarisi CHP'nin unutulacağını söyledi, tartışılacak açıklamalara imza attı.
3: Artık CHP defteri tamamen kapanmış olmalı. CHP unutulup yok edilip gidecek partilerden biri olmalı. Tıpkı ANAP gibi, tıpkı Doğru Yol Partisi gibi.
4: Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez'den Güven'e tepki gecikmedi. Sönmez, FETÖ kaçkınları CHP bitecek diye bayram ediyor dedi. Bu mücadele bir tek FETÖ beslemesi kalmayana kadar sürecek ifadesini kullandı.
5: Eşim tehdit ediliyor. Ya bu kadar ahlaksızlık olur mu ya? Eşim, benim eşimden ne istiyorsunuz siz ya? Ne istiyorsunuz siz? Adamı troller, hakaret, dava açıyoruz, Özbekistan'da çıkıyor. Dava açıyoruz, Pakistan'da çıkıyor.
4: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezdeki ilk açıklamasında FETÖ başlığını açmış, kurmaylarına FETÖ ile mücadele için denetim mekanizması kurulması talimatını vermişti. Tartışmalar sürerken CHP ve yeni partinin grup toplantılarını yapacakları salonlarda belli oldu. CHP'nin grup toplantıları yine salı günleri saat 13.30'da olacak. Ancak bu hafta grup toplantısı yapılmayacak. Yeni parti de aynı gün ve aynı salonda saat 11.45'te grup toplantısını gerçekleştirecek.
1: ABD Başkanı Donald Trump'tan Türkiye'ye F-35 satışı konusunda Washington-Ankara hattını yakından ilgilendiren açıklamalar geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan için benim dostum diyen Trump, Türkiye'yi büyük bir müttefik olarak tanımladı. Ankara'nın gücüne ve savunma kabiliyetlerine dikkat çeken Trump, F-35 satışı konusunda ABD'nin kararlarını kimsenin belirleyemeyeceğini söyledi.
6: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan benim dostumdur. Türkiye büyük bir müttefikimiz.
7: ABD Başkanı Donald Trump Air Force One uçağında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündemin en sıcak başlıklarından biri Türkiye'ye F-35 satışıydı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Türkiye'ye F-35 satışına yönelik itirazlarına açık ve net mesajlarla karşılık verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan benim dostum diyerek Türkiye ile ilişkilerine vurgu yaptı.
6: Türkiye benim için harika bir müttefik olmuştur. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan benim dostumdur. Kimse bana kime neyi satıp satmamamız gerektiğini söyleyemez. Türkiye büyük bir müttefikimiz.
7: Trump, Türkiye'nin bölgesel gücüne de vurgu yaptı. Ankara'nın güçlü bir orduya ve önemli savunma kabiliyetlerine sahip olduğunu söyledi.
6: Türkiye harika ve çok güçlü bir ülke. Muhteşem bir orduları var.

0: Çok büyük ve güçlü bir orduya sahipler. Bir sürü harika teçhizata sahipler.
1: Trump'ın gündeminde İran'la yaşanan gerilim de vardı. ABD Başkanı İran'da müzakere ihtimaline işaret etti.
0: İran görüşmek istiyor ve görüşüyoruz. İran'la bir anlaşma yapma şansımız var. İyi görüşmeler yapıyoruz. Neler olacağını göreceğiz. Bir şeylerin olma ihtimali yüksek.
1: İran savaşında Rusya'nın Tahran'a istihbarat ve görüntü desteği sağladığı iddialarına da yanıt verdi.
0: Rusya'nın İran'a görüntü gönderdiğini düşünmüyorum. Eğer Rusya İran'a bizim görüntülerimizi verdiyse işe yaramamış.
1: Trump, İsrail'in güvenliği konusunda da dikkat çeken ifadeler kullandı. ABD desteğinin önemine vurgu yaptı.
2: İşgalci İsrail'in en büyük hayranı Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Brezilya'da Tel Aviv destekli muhalif adayın mitingine katıldı. Milei'nin konuşmasında Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ve yüksek mahkeme yargıcını hedef alması iki ülke arasında diplomatik krize yol açtı.
3: Muhalefet mitinginde Brezilya yargısı ve mevcut yönetimi eleştirdi. Sözleri iki ülke arasında diplomatik kriz çıkardı.
4: Yargıç Alexandre de Moraes haksız yere hapsedilen arkadaşımı ziyaret etmeme izin vermedi. Oysa Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva hapisteyken sık sık yabancı liderleri kabul ediyordu. Bunların arasında o zamanlar korkunç Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez de vardı.
3: Brezilya'da seçimler yaklaşırken darbe girişimi suçlamasıyla tutuklu bulunan eski devlet başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu Flavio Bolsonaro, Liberal Parti'nin yeni başkan adayı oldu. İsrail destekli Bolsonaro'nun adaylığının ardından Tel Aviv'in yakın müttefiki Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, muhalif adaya açık destek verdi. Milei, Brezilya'nın São Paulo kentinde düzenlenen ana muhalefet mitingine katıldı. Lula yönetimi ve yargıyı eleştiri yağmuruna tuttu.
4: Bölgemizdeki dönüşüm Latin Amerika'yı ilerlemeyle eş anlamlı hale getirecek. Bazı büyülü gerçekçilik eserlerinde tasvir edilen romantize edilmiş yoksullukla değil. Flavio'nun bugün Lula'yı durdurabilecek ve tüm Brezilyalılar için gerçek bir değişim sağlayabilecek kişi olduğuna inanıyorum. Sosyalist saçmalıkları durduracağına güveniyoruz Flavio.
3: Milei'nin o sözleri iki ülke arasında diplomatik krize neden oldu. Lula yönetimi Arjantin Devlet Başkanı'nı kınadı. Brezilya'nın Buenos Aires'teki büyükelçisini geri çağırdı.
2: Bosna Hersek'in simgelerinden tarihi Mostar Köprüsü 460. geleneksel köprü atlayışlarına ev sahipliği yaptı. Batı Balkan ülkelerinden katılan 34 sporcu yaklaşık 25 metreden Neretva nehrine atladı. Yarışmayı binlerce kişi coşkuyla takip etti.
1: Metrelerce yüksekten kendilerini suya bıraktılar. Yüzlerce yıllık gelenek bu senede devam etti. Bosensek'in Mostar kenti asırlara meydan okuyan bir geleneğe ev sahipliği yapıyor. Bu yıl 460.sı düzenlenen geleneksel Mostar Köprüsü atlayışları yine nefes kesen anlara sahne oldu. Batı Balkan ülkelerinden yarışmaya katılan 34 sporcu yaklaşık 25 metre yükseklikten kendilerini Neretva Nehri'nin serin sularına bıraktı. O anları binlerce kişi heyecanla takip etti.
5: Mostar halkı için Mostar Köprüsü'nden dalış yapmak dünyanın en önemli şeyidir.
1: Osmanlı mirası Mostar Köprüsü'nde yüzyıllardır yaşatılan geleneksel atlama yarışmalarında başüstü kategorisinde Karadağlı Ewald Kranitz birincilik elde etti.
6: Yarıştığımız başka dalış platformlarımız da var. Ancak Mostar'daki gibi bir heyecanı hiçbir yerde yaşamıyoruz. Kısacası burada kelimelerle tarif edilemeyecek bir enerji var.
1: Dik atlayış kategorisinde ise zafer Bosneli Igor Kadzic'in oldu.
7: Bu benim 11. zaferim ve her seferinde olduğu gibi bu da bir onur. Dalış yapmak, yarışmak ve mümkün olan en iyi sonucu elde etmek bir zevk.
1: Tarihi Mostar Köprüsü Mimar Sinan'ın öğrencisi Mimar Hayrettin tarafından 1566 yılında inşa edildi. Kentin ruhu olarak bilinen yapı 9 Mayıs 1993 yılında Bosna Savaşı sırasında Hırvatlar tarafından bombalanmış ve yıkılmıştı. Bosna Hersek'in simge yapısı 2004'te Türkiye'nin de girişimleriyle aslına uygun olarak yeniden inşa edildi.

0: ülkeleriyle ise ilişkilerine önem vermeye başladı. Bu çerçevede Batı basınında Rusya ile ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. Bu iddiaya göre Batı yaptırımları yüzünden kendi petrolüne pazar bulmakta zorlanan Rusya'nın dünya ham petrol sevkiyatının yaklaşık 1/3'ünün geçtiği stratejik konumu nedeniyle Madagaskar ile ilişkilerini hızla derinleştirdiği ifade ediliyor. Bloomberg Ajansı'nda yer alan haberde Moskova'nın adadaki yeni yönetimle ortak ekonomik bölge kurulması, yakıt depolama tesisleri oluşturulması ve enerji alanındaki işbirliğini geliştirmeye yönelik görüşmeler yürüttüğü bildirildi. Batılı uzmanlar ekonomik ve diplomatik ağırlığı sınırlı olan Madagaskar'ın sırf jeopolitik konumunun Rusya'nın ülkeye ilgisinin temel nedenini oluşturduğunu söylüyor. Hint Okyanusu'nda Mozambik Boğazı'nın girişinde bulunan Madagaskar dünyanın en fakir ülkelerinden birisi olarak biliniyor. Bu yılın Mayıs ayında Madagaskar'ın geçici hükümet başkanı Rusya ile ortak bir ekonomik bölgesi oluşturulmasını öngören bir sözleşme imzalamayı planladıklarını açıklamıştı. Daha sonra Moskova'da Uluslararası Güvenlik Forumu'na katılan Madagaskar Başbakanı burada yaptığı konuşmada da Hürmüz Boğazı'ndaki kriz durumuna dikkat çekmiş ve ülkesinde yakıt depoları inşa edeceklerini söylemişti. Daha sonra ise Madagaskar parlamentosu petrol ihracatının millileştirilmesine ilişkin bir kararı onaylamıştı. Moskova'dan henüz Madagaskar'la ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken Batı basını daha önce de defalarca Rusya'nın Madagaskar ile ilişkilerini geliştirdiğine dikkat çekmişti. Şunu da diyelim ki yeni seçilen Madagaskar Cumhurbaşkanı da ilk yurt dışı ziyaretini bu yılın Şubat ayında Moskova'ya gerçekleştirmişti. O görüşmede Rusya lideri Putin Madagaskar'ı Rusya'nın Afrika kıtasındaki en önemli partnerlerinden biri olarak tanımlamış ve iki ülke ilişkilerinin eşitlik ilkesi çerçevesinde geliştiğini vurgulamıştı. Daha önce Rusya'nın Madagaskar'a askeri destek sağladığı da biliniyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Haziran ayında yaptığı bir açıklamada Madagaskar'ı Rusya'nın eski partneri olarak nitelemiş ve iki ülke ilişkilerinin çok kutuplu dünya düzeninin taleplerine uyduğunu dile getirmişti.
1: Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent sadece yardım parası toplamıyordu. Tutuklanmasına birkaç gün kala yeni bir girişimdeydi. HLK Coin isminde bir coin çıkarmıştı. O da bir hayli değer kaybetti. O kripto parayla pek çok kişiyi kendisine çekiyor, para toplamaya çalışıyordu. O isimlerden biri de yurt dışındaki sevgilisi Sevda Kurt'tu.
2: Bütçelerinizi çok sizi sarsmayacak şekilde ayarlayın. Bu da Haluk abinizin tavsiyesi olsun.
3: Ahbaplar suç örgütüne yapılan operasyon genişlerken örgütün kendi adına kripto para oluşturduğu ortaya çıktı.
2: Nigella Blockchain Akademi kuruluyor. Elimizde kullandığımız her şeyin şüphesiz bir şekilde halka daha doğru anlatılmasını amaçlayan bir akademi bu.
3: Haluk Levent, Nigella World isimli bir tarımsal teknoloji firmasının ekran yüzü olmuş. Firma çıkardığı kripto parayı $100 satışa sunmuştu. Ancak coin'in değeri kısa sürede $1'a kadar düştü. Tepkiler artınca Levent açıklama yaptı.
2: Nigella World yetkilileriyle görüşeceğimi söylemiştim. Görüştüm. Onlar da zaten yayınlamışlar. Marketing hatası olduğunu kabul ettiler. Ve zararları karşılıyorlar.
3: Haluk Levent alıcısına zarar ettiren ve sürekli tepki gösterilen o kripto parayı devraldı. İsmini değiştirdi. İsmi HLK Coin oldu ama Haluk Levent devraldıktan sonra da yine zarar etmeye devam etti. Operasyonun ilk gününde ise 0.035 kuruşa kadar düştü. O kripto paranın binlerce mağdurundan biri Amerika'da yaşayan Sevda Kurt'tu. Levent 2018'den bu yana evli olduğu halde iş kadını olan Sevda Kurt'u borçları ödersem evleneceğiz vaadiyle kandırıp 90 milyon lira borç aldı.
2: Değerli dostlarım, ben dünyanın her tarafında birçok üniversitede organik tarımla ilgili teknolojide bir iş birliğine girdim Nigella World ile. Aynı zamanda Samandağ'daki surf merkezine de iş birliği olarak girdim.
3: Haluk Levent'in dolandırma yöntemi ise hayli ilginç. İddiaya göre iş kadınına 90 milyonluk borcuna karşılık HLK coin aldırdı. Sonra bu coinler Haluk Levent tarafından iddiaya göre bloke edildi.
2: Ben blockchain teknolojisine güveniyorum.
4: Yakında çok daha güzel haberlerimiz olacak. Beraber birlikte çok güzel şeyler yapacağız Nigella World ile.
5: Ortaya çıkan yazışmalardaysa Sevda Kurt,

0: Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya ile mesajlaşıyor. Haftaya Cuma 400-500 bin dolar ödeme yapacağız mesajına Kurt, asla inanmıyorum size. Bir yıldır Cuma günü ödeme geliyor yazıyor. Sevda Kurt, Haluk Levent hakkında şikayetçi olan 70 kişiden sadece biri.
1: Zonguldak Ereğli'de hastaneden taburcu olduktan sonra evine dönen bir kadın, eşyalarını taşırken içerisinde altın bulunan çantasını kısa süreliğine çöp konteynerinin yanına bıraktı. Ne olduysa ondan sonra oldu. Çanta çöp kamyonuna atıldı. Durum fark edilince bakın neler oldu.
2: Yavaş yavaş beyler, yavaş yavaş alın.
3: Bir anlık unutkanlık altın dolu çantanın çöpe gitmesine neden oldu. Yol kenarına bırakılan çanta çöp diye kamyona yüklendi. Sahibi geri döndüğünde iş işten geçmişti. Dakikalar süren arama sonunda sevindiren haber geldi. Hastaneden çıktıktan sonra evine gelen kadın eşyalarını taşırken içinde altın bulunan çantayı kısa süreliğine çöp konteynerinin yanına bıraktı. Eve girip yeniden çıktığında ise çanta ortadan kaybolmuştu. Gerçek çok geçmeden ortaya çıktı. O sırada bölgede çalışan çöp toplama ekibi yol kenarında duran çantayı atık zannederek çöp kamyonuna almıştı. İhbarın ardından polis ve belediye ekipleri zamanla yarıştı. Çöp kamyonu durduruldu, çöpler tek tek incelendi.
4: Yolun kenarına bıraktım. Taşıyamadım. Ağırdı. Ameliyattaydım. Orada kenarda duruyordu. Eve bırakayım dedim. Geri geldim. Yok poşet.
3: Saatler süren aramanın sonunda altın dolu çanta bulunarak sahibine teslim edildi.
4: Allah razı olsun emniyetimizden, belediyemizden. Aradı hemen belediyeyi. Dediler yardımcı olacağız. Çöp arabaları almıştır onu dediler. Hiç aklıma gelmedi. Kenardaydı.
2: Oralara bakın bakayım arkadaşlar.
1: Başkan Erdoğan Ankara'da ikinci iletişim şurasına katılıyor. Kameralarımız o noktada.

approved. Aziz milletim, akademi, medya ve iletişim camiamızın kıymetli mensupları, sivil toplum kuruluşlarımızın değerli temsilcileri, saygıdeğer misafirler, hepinizi en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Türkiye Yüzyılı, iletişimin yüzyılı temasıyla düzenlenen İkinci İletişim Şurası'nın açılışında sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Sizlerin şahsında akademisyenlerimizden sahada ter döken basın mensuplarımıza, sektöre değer katan tüm kardeşlerime selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Başta İsrail tarafından Gazze'de şehit edilenler olmak üzere idealistçe ve fedakarca yürüttükleri çalışmalar sırasında hayatını kaybeden medya mensuplarını rahmetle yad ediyorum. Bu önemli toplantının ülkemiz, milletimiz ve iletişim dünyamız için hayırlara vesile olmasını canı gönülden temenni ediyorum. İletişim Başkanlığımızı, Sayın Başkan ve ekibini, aynı şekilde kurumumuzun geçmiş dönemde görev yapan tüm yöneticilerini bu anlamlı program vesilesiyle tebrik ediyorum. 2 gün sürecek şuramıza bilgileriyle, tecrübeleriyle, görüş ve önerileriyle katkı sunacak kurum ve kuruluşlarımıza, üniversitelerimize, yönetici ve hocalarımıza şimdiden ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum. İletişim Şuramızın ilki bundan 23 yıl önce 2003 senesinde yapılmış, internetin yaygınlaştığı

tartışmasına paralel olarak medyanın yeniden yapılandığı bir dönemde verimli tartışmalara zemin oluşturmuştur. Esasında uzun süredir sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirecek, değişen şartlar karşısında iletişim ekosistemine yeni bir ufuk çizecek kapsamlı bir toplantıya ihtiyaç duyuluyordu. Bu anlayışla geçen sene Şura'nın hazırlık çalışmalarını başlattık. 1,5 yıllık süre zarfında gerek çalıştaylarla gerekse diğer etkinliklerle yoğun bir mesai takvimi dahilinde çalışmaları tekamül ettirdik. Kamu kurumlarımız, üniversitelerimiz, medya ve sivil toplum kuruluşlarımız, özel sektörümüz, kısacası iletişim camiasının aktörlerinin tamamı bu süreçte aktif roller üstlendi. Her biri alanında uzman, 425 kıymetli isim, 16 ayrı çalışma grubunda büyük bir özveriyle çalışarak güncel meselelere yeni ve etkili çözüm önerileri getirdi. Kamu diplomasisinden yapay zekaya, dezenformasyonla mücadeleden afet ve kriz iletişimine, haber üretimi, iletişim hukuku ve dijital platformlar gibi iletişim alanındaki alt başlıkların tamamının ele alındığı bu oturumları son derece kıymetli bulduğumu burada vurgulamak istiyorum. Özgün ve yenilikçi fikirleriyle Şura'nın içeriğini zenginleştiren, ufkumuzu ve muhayyilemizi genişleten genç kardeşlerime bilhassa şükranlarımı sunuyorum. Şura'nın gerek zengin katılımcı profili, gerekse güçlü muhtevası itibariyle eksikliğini çokça hissettiğimiz bir alanda önemli bir boşluğu dolduracağına yürekten inanıyorum. Ortak aklın ürünü olan buradaki tespitler, raporlar, tebliğler ve yarın yayınlanacak sonuç bildirgesi öyle ümit ediyorum ki Türkiye'nin gelecek vizyonunu şekillendirecek, ülkemizin ulusal ve uluslararası iletişim kapasitesini inşallah daha da güçlendirecektir. Değerli arkadaşlar, öncelikle bir hususun altını çizmek isterim. İletişim bilimlerinde sıkça atıf yapılan şu sözü herhalde en iyi sizler biliyorsunuz. Araç mesajın kendisidir. Bakınız, bugün bilgiye erişimin hiç olmadığı kadar hızlandığı, kolaylaştığı, yaygınlaştığı dinamik bir dönemin içindeyiz. Uydu ve haberleşme teknolojilerinde neredeyse her gün yeni bir gelişme, yeni bir ilerleme kaydediliyor. Dünyanın bir ucunda meydana gelen herhangi bir hadise, dakikalar, hatta saniyeler içerisinde milyarlarca insana ulaşıyor. Yeni medya araçları ve dijital platformlar bilginin üretim ve ulaşım hızını çok önemli ölçüde artırmış durumda. Eskiden saatlerimizi, günlerimizi, haftalarımızı alan işler artık yalnızca dakikalar içerisinde tek bir tuş veya komutla halledilebiliyor. Özellikle yapay zeka modellerinin devreye girmesiyle eğitimden medyaya, ulaşımdan ticarete, sağlıktan tarıma, her alanda bu teknolojilerin sağladığı avantajlardan azami surette istifade ediyoruz. Fakat az önce ifade ettiğim araç ve mesaj bahsi

Tam da burada giderek büyüyen bir tehlikeyi ortaya çıkarıyor. Merkezinde bilgi ve enformasyonun yer aldığı bu teknolojiler aynı zamanda bizim düşünme ve olayları ele alma biçimlerimizi de etkiliyor. Bilhassa sosyal medya mecraları hangi konunun üzerinde ne kadar duracağımızı, meseleye nereden ve nasıl yaklaşacağımızı, çoğu zaman hangi tepkilerin verileceğini ciddi oranda belirlemektedir. Hatta bunlar sadece bugünü değil, geçmişi de tahrif etmekte, muhayyel bir tarih, cansız, ruhsuz, derinliksiz bir kimlik inşa etmektedir. Dolayısıyla bu yeni vasat bireysel plandan toplumsal ölçeğe, psikolojik ve sosyolojik tesirleriyle hem değerlerimizi hem de kültürümüzü tahrip etme riski taşımaktadır. Sizlerin de çok iyi bildiği gibi günümüzde olgu ve algı arasındaki makas giderek açılırken kitleler algoritma faşizmi denilen bir cendereye sıkıştırılmaya çalışılıyor. Bu süreçte en fazla zarar gören kavram ise hiç şüphesiz hakikat oluyor. Oysa iletişimin temel amacı doğru ve güvenilir bilgiyi muhatabına en kısa yoldan ve en kısa sürede ulaştırmaktır. Dezenformasyon ve manipülasyonun mevzul miktarda yer aldığı yeni iletişim ortamı bilgiyi güç olmaktan çıkarıp ona yeni bir elbise giydirerek güçsüzlüğün kaynağı haline getiriyor. Şimdi bakınız değerli dostlarım, biz bu acı gerçekle özellikle Covid-19 salgını, orman yangınları ve 6 Şubat depremlerinde hem çok yakından yüzleştik. O süreçte hem içeriden hem de dışarıdan çok yoğun iletişim saldırısına muhatap olduk. Yalan haberlerden provokasyonlara, karalama kampanyalarından 5. kol faaliyetleri ve algı oyunlarına uzanan geniş bir alanda son derece sinsi operasyonlarla karşılaştık. Milletimizin iyi niyeti açıkça istismar edildi. Resmi kurumlarımız iftiralarla töhmet altında bırakıldı. Halkımızı paniğe sürüklemeye dönük tezviratlar üretildi. Haftalar boyunca canları pahasına sahada görev yapan personellerimizin emeği, mücadelesi, fedakarlıkları yok sayıldı. Sırf hükümeti yıpratmak adına, siyasi iradeye zarar vermek adına her türlü ahlaksızlık sergilenerek devlet ile millet karşı karşıya getirilmeye çalışıldı. Yine bu süreçte sosyal medya fenomeni sanatçısı, oyuncusu, gazetecisi, siyasetçisiyle çok farklı kesimlerin yıpratma savaşına müdahil olduğunu adeta aynı merkezden düğmeye basılmışçasına topa girdiğini gördük. Devlet olarak bir taraftan tüm imkanlarımızla afetzedelerimizin yardımına koşarken diğer taraftan da bu çevrelerce köpürtülen dezenformasyonla mücadele etmek zorunda kaldık. Son haftalarda ortaya dökülen bilgi ve belgeler 53 binden fazla canımızı toprağa verdiğimiz 6 Şubat depremleri sürecinde neler yaşandığını, hangi oyunların çevrildiğini, devlete ve millete hangi operasyonların çekildiğini, deprem bölgesine
ayak

yoksunu tiplerin nasıl hariçten gazel okuduklarını hepimize çok net biçimde gösteriyor. Kimlerin kimlerle hangi çarpık ilişkiler içinde olduğu tek tek ortaya çıkıyor. Aynı zamanda bunların hesabı yargımız tarafından soruluyor. Depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyor. Bir defa şunun bilinmesini isterim. Suimisalin emsal olmaması için hukuk zemininde ne gerekiyorsa mutlaka yapacağız. Bundan son derece kararlıyız. Ucu nereye varırsa varsın, bundan böyle bu ülkede gerilimden, kutuplaşmadan, korku ve kaygı yaymaktan medet umanların ellerindeki imkanları devlete karşı bir silah olarak kullanmalarına fırsat vermeyeceğiz. Şurası da çok önemlidir. Dezenformasyonun her çeşidiyle mücadeleyi ülkemiz, demokrasimiz ve toplumsal barışımız açısından bir milli güvenlik meselesi olarak görüyoruz. Çünkü günümüzde dezenformasyon yanlış bilgi yaymanın ötesine geçmiş, biz dahil toplumların birlik ve güven duygusunu zayıflatan, demokrasileri tehdit eden asimetrik bir unsura dönüşmüştür. Dezenformasyonla mücadelemizi bu anlayışla, meselenin taşıdığı hayati önem doğrultusunda kararlılıkla sürdüreceğiz. Çok değerli dostlarım, şu gerçeğin inanıyorum ki hepimiz gayet farkındayız. Askeri anlamda ne kadar güçlü, ne kadar caydırıcı olursanız olun, aile ve toplum yapınız ne kadar köklü, kurumlarınız ne kadar sağlam, doğal kaynaklarınız ne kadar zengin olursa olsun, ekonominiz ne denli dirençli, tarım ve sanayiniz ne ölçüde gelişmiş olursa olsun, eğer hakikati tam anlamıyla ve tüm yönleriyle muhafaza edemiyorsanız, müreffeh ve huzurlu bir geleceği inşa edemezsiniz. Yalanın hızla yayıldığı, mazlumların sesinin yeterince duyulmadığı bir dünyada hakikat mücadelesinin önemi daha da artmaktadır. İşte bu yüzden dijital egemenliğimizi temin ve tahkim etmek bizim birinci önceliğimizdir. Güçlü ve güvenli bir iletişim altyapısı ise dijital egemenliğin en kritik enstrümanlarından biridir. İletişim vizyonumuzu tüm unsurlarıyla hayata geçirmemiz bu yönüyle önemlidir. İletişimi yalnızca teknoloji parantezinde ele almak içinde bulunduğumuz bu çağda mümkün değildir. Kamu diplomasisinden ekonomik büyümeye, kriz ve afet yönetiminden verdiğimiz mesajların dünya kamuoyuna doğru bir şekilde aktarılmasına kadar iletişim çok geniş bir alanı kapsıyor. Bunun için iletişimin bütün imkan ve araçlarını en etkili surette kullanmak, gerek geleneksel medyada, gerekse dijital alanda güçlü bir varlık göstermek mecburiyetindeyiz. Burada şu noktaya da dikkatinizi çekmek isterim. İletişimde başarıyı sadece görünürlükle sınırlamak doğru değildir. Asıl başarı görünür olurken insan onurundan, özellikle mahremiyetten

0: özellikle hakikatten ödün vermemektir. Mahremiyetin aşındığı çağımızda hakikati, mahremiyeti ve toplumsal güveni koruyan bir dijital iletişim ekosistemi inşa etmek temel hedefimizdir. Kıymetli misafirler, insanı ve insani değerleri yok saymayan, hak ve hakikati esas alan, teknolojiyi doğru kullanan, medeniyet değerlerimizden beslenen bir anlayışla kendi iletişim modelimizi biçimlendirmeye devam ediyoruz. Halihazırda sadece kendi uydularımız üzerinden 5 milyar insana ulaşma imkanına sahibiz. Kimlik ve kültürümüzü yansıtan, tarihimizi ve milli değerlerimizi ekranlara taşıyan film, dizi ve belgesellerimiz dünyanın dört bir yanında büyük bir beğeniyle izleniyor. Artık uluslararası kamuoyu Türkiye'yi yalnızca başkalarının kaleme aldığı metinlerden veya tamamen karalama amaçlı çekilmiş sinema filmlerinden değil, kendi kültürümüzü ve gerçekliğimizi yansıtan filmlerden, dizilerden, belgesellerden, dijital platformlardan ve kültürel faaliyetlerden tanıyor. Bu ülkemizin yumuşak gücünü artıran, milletimizin birikimini ve değerlerini dünyaya taşıyan, bizi anlatan son derece kıymetli bir kazanımdır. Bu kazanımı daha da büyütmekte kararlıyız. Burada şunu da ifade etmek durumundayım. Türkiye yüzyılını inşa ederken aynı zamanda medeniyet değerlerimizden beslenen bir hikayeyi, köklü bir hafızayı, geleceğe yön veren güçlü bir vizyonu da hayata geçiriyoruz. Sizlerin katkılarıyla bu vizyonu daha da ileriye taşıyacağımıza, büyüyen ve güçlenen Türkiye'nin hikayesini çok daha güçlü şekilde duyuracağımıza yürekten inanıyorum. İletişim Başkanlığımızın stratejik iletişimden halkla ilişkilere, radyo ve televizyondan sinemaya, dezenformasyonla mücadeleden sosyal medya ve yapay zekaya, yerel medyadan kamu diplomasisine kadar iletişim sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getirdiği şurayı, bu hedefe giden yolda atılmış çok anlamlı bir adım olarak görüyorum. Bu düşüncelerle 2. İletişim Şurası'nın bir kez daha ülkemiz, milletimiz ve sektörün tüm paydaşları için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Programda emeği geçenler başta olmak üzere fikir, tespit, tenkit ve değerlendirmeleriyle şuraya katkı sunan ve sunacak olan tüm kardeşlerime, tüm katılımcılara, uzmanlarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Şura neticesinde son şeklini alacak belgelerin iletişim vizyonumuza yeni bir boyut kazandırmasını temenni ediyorum. Hepinizi bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
1: Efendim bizler de hitapları için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimizi ve saygılarımızı sunuyoruz. Ve Sayın Cumhurbaşkanım, efendim sizleri yüksek müsaadelerinizle bir müddet daha sahnede misafir etmek isteriz günün anısına hediye takdimi için. Efendim şimdi günün anısına hediyelerini takdim etmek üzere Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanımız Sayın Burhanettin Duran'ı bir kez daha alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz başkanım.

0: Efendim bizler de hediyemizin içeriğini hem Sayın Cumhurbaşkanımıza hem de sizlerle konuklarımıza bilgisini paylaşmak isteriz. Bu hediyemiz ressam Kenan Işık'a ait olan bu eser asırlardır milletimizin gönlünde bir hasret olarak yaşayan Ayasofya'nın zincirlerinden kurtularak yeniden ezanla buluşmasının ve yeniden ibadete açılışının sembolü, Ayasofya'nın kubbesinde yeniden yükselen duaların ve tekbirlerin hatırasını yaşatması temennisiyle bu kıymetli eser Sayın İletişim Başkanı tarafından Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ediliyor. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim böylelikle bugünkü programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Teşrifleriyle, programımızı katılımlarıyla bizleri onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimi sunuyor ve Sayın Cumhurbaşkanımızı saygılarımızla ve kuvvetli alkışlarımızla uğurluyoruz.
1: Türkiye'de hem strateji hem de rekabete dayalı yeni bir spor projesi geliştiriliyor. Tarihi savaş arenalarını andıran ve gladyatör temasını işleyen kalkan topu branşlaşma hedefiyle Çanakkale'de ilk adımlarını atıyor.
2: Miğferlerini takıp kalkanlarını kuşanıyorlar. Rakip oyuncuları saf dışı etmek için strateji oluşturuyorlar. Çanakkale'de geliştirilen kalkan topu sporu projesi branşlaşma yolunda. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Genç Liderler Topluluğu Genel Başkanı Kürşat Selim Temiz Yürek'in geliştirdiği kalkan topu yeni ve yerli bir spor modeli olarak dikkat çekiyor.
3: Türkiye'de tamamen yerli ve milli yeni bir spor dalı branşı olmaya aday bir proje gerçekleştirildi. Çanakkale'de çıkan bu proje şu an için yaz spor okullarında uygulanıyor ve büyük ilgi görüyor.
4: Dünyada daha önce olmayan bir spor ürettik. Projemizin adı kalkan topu sporu.
2: Sporcular bir ellerindeki kalkanla kendilerini korurken diğer ellerindeki topla rakiplerini etkisiz hale getirmeye çalışıyor. Süre sonunda en çok isabeti sağlayan oyuncu kazanıyor.
3: Kalkan topu sporu kola takılan bir kalkanla savunma yapmak aynı zamanda rakibe de hücum yapmaktan kurulu. Aslında basit gibi görünse de oldukça efor sarf etmesi gereken bir spor. Bu zevkli ve eğlenceli spor dalı şu an bir proje aşamasında ancak gelecekte yerli ve milli önemli bir spor dalı olmaya aday görünüyor.
5: Daha çok hıza odaklandım. Rekabetçi bir oyun buldum bu oyunu. Daha çok hız gerekiyor.
2: Proje İçişleri Bakanlığı'ndan iki kez destek aldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'yla branşlaşma süreci başlatıldı. İlk turnuvaların bu yıl üniversitelerde düzenlenmesi planlanıyor. Temiz Yürek hedefinin kalkan topunu önce üniversitelerde yaygınlaştırmak, ardından Türkiye genelinde kabul gören yeni bir spor branşı haline getirmek olduğunu söyledi.
1: Dünya şehirlerinde rota bu kez Almanya'nın kalbi, kültür ve sanatın buluştuğu nokta Mannheim'de ve A Haber muhabiri Fatih Yılmaz'ın haberi geliyor.

A Haber dünyanın kapılarını aralamayı, yeryüzünün güzelliklerini ekrana getirmeye devam ediyor. Bu hafta Mannheim şehrindeyiz. Carlsberg'in ilk otomobilini yürüttüğü, sokak isimlerinin tıpkı satrançtaki gibi sayı ve harflerden oluştuğu bu güzel şehri görmeye hazır mısınız? O zaman turumuz başlıyor.

Mannheim'da boşuna sokak ve cadde ismi aramayın. Çünkü burada cadde ve sokaklar rakamlar ve sayılardan oluşuyor. Tıpkı bir satranç mantığıyla tasarlanan bu kareler şehrinde kaybolmak adeta imkansız.

Şimdi Mannheim'a geldiğinizde kendinizi asla yabancı hissetmeyeceğiniz bir mekandayız. Burası Kuadrat olarak adlandırılan Türk Çarşısı. Adından da anlaşılacağı üzere buradaki tüm işletmeler, berberinden terzisine, eczanesinden seyahat acentesine kadar tüm işletmeler Türklere ait. Şimdi birlikte Türk Çarşısı'nı turlayalım. Burada tüm vatandaşların her türlü ihtiyacını karşılayabileceği mekanlar var. Ama ağırlıklı çok sayıda restoran yer alıyor. Sadece Mannheim'a Almanya'dan değil, Avrupa'nın diğer ülkelerinden de çok sayıda ziyaretçi geliyor. Çoğunluğu Türk vatandaşları olmak üzere. Mannheim'in bir diğer özelliği de şu: yeni evlenmek isteyenler için de bir merkez. Çünkü çok sayıda kuyumcu, yine abiye damatlık kıyafet satan mağazalar burada. O nedenle de burası yeni yuva kurmak isteyenlerin mutlaka geldikleri bir yer. Bu cadde sağlı sollu, tüm dükkanlar biraz önce söylediğim üzere Türklere ait. Sadece tek bir caddeden bahsetmiyoruz. Kuadrat olarak, Türk Çarşısı olarak adlandırılan şu, görmüş olduğunuz gibi, bu arkamdaki cadde, dönüyoruz. Yine bu cadde sonuna kadar tüm işletmeler Türkler tarafından işletiliyor. Burada gerçekten de yok yok. Hey gidi, koca dünyadan yürüdü müsün? Söyle söyle, fani dünya dert gibi müsün? Tabelaları görenler sanki Almanya'da değilmiş de Anadolu'nun herhangi bir şehrindeymiş hissine kapılıyor. Mannheim sokaklarında Türk Çarşısı'nda gezerken. Ve Türk Çarşısı'nın hem şehir ekonomisine çok büyük katkısı var. Çünkü binlerce istihdam sağlayan esnaf, Türk esnaf bulunuyor. Bu nedenle de Mannheim şehir yönetimi Türk Çarşısı'na çok büyük önem veriyor. Zira Türk Çarşısı şehrin tanıtımına da çok büyük katkı sağlıyor. Mannheim, dünya tarihini değiştiren fikirlerin filizlendiği bir yer. Modern otomobilin mucidi Carl Benz ilk motorlu aracıyla, ki arkamda görüyorsunuz, dünya tarihindeki ilk sürüşünü yine bu topraklarda gerçekleştirdi.

42 hektar, bir başka deyişle 59 futbol sahası büyüklüğündeki bir alan üzerine kurulu olan Ruizin Park, yaz döneminde doğal bir piknik alanına dönüşüyor. Ruizin Park'ta en fazla ziyaretçi çeken yerlerden bir tanesindeyiz. Su altı dünyasındayız. Burada denizlerde ve okyanuslarda yaşayan her türlü canlıyı görmek mümkün. Su ve

Mannheim gezimizi sadece Almanya'nın değil Avrupa'nın da belki de en büyük şehir parklarından biri olan devasa Luisenpark'ta noktalıyoruz. Burası gerçekten de göletteki sandalları, etkileyici çim bahçeleriyle mutlaka görülmesi gereken bir yer. Bu hafta Almanya'nın kültür kalbine dokunduk. Mannheim şehrini tanıttık. A Haber her hafta dünyanın kapılarını aralamaya, yeryüzünün güzelliklerini ekrana getirmeye devam edecek. Haftaya bir başka dünya şehrinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: İfinans piyasa ekranını sunar.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Konya 92.6, Kayseri 102.9, Eskişehir 91.8, Sivas 90. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Türkiye, yeşil enerjide tarihi bir başarıya imza attı. Haziran ayında güneş enerjisinden sağlanan elektrik üretimi 4,99 milyar kilowatt saat ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Anadolu'nun bereketli güneşini milletimizin refahına dönüştürmek için çalışmaya devam edeceğiz, dedi.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
5: Reklam.
6: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
9: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
10: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
9: Bir reklam.
1: A Haber Radyo, 24 saat haber.
11: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
12: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Reklam.
9: A Haber Radyo.
5: Reklam.
13: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
14: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
13: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank daima milletimizle.
15: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
16: Tatil Budur hissi.
17: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızı

0: performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Ben Gazze'den Lian. Bugün İspanya Başbakanı'nın resmini çizdik. Bu görüntünün ona ve çok sevdiğimiz İspanyol halkına ulaşmasını diliyorum.
7: Bunca acının ortasında İspanya'ya sevgi gösteren tüm Filistinlilere teşekkür ediyorum. İspanyol halkı sizi görüyor, sesinizi duyuyor ve size sevgi besliyor.
8: Küçük Lian'ın çağrısı karşılık buldu. Pedro Sanchez Gazze halkına sevgi mesajı gönderdi. İspanya Başbakanı'nın o paylaşımı dünya tarafından yalnız bırakılan mazlumların gönüllerine dokundu.
9: Gracias.
7: Teşekkür ederim Lian ve bu güzel jesti yapan sanatçılar. Ayrıca bunca acının ortasında İspanya'ya sevgi gösteren tüm Filistinlilere teşekkür ediyorum. İspanyol halkı sizi görüyor, sesinizi duyuyor ve size sevgi besliyor.
8: Her şey Gazze'li Lian El Kavka ve Filistinli ressamların İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in resmini yıkık bir binanın duvarına çizmesiyle başladı. Filistinli Lian o resimle birlikte Sanchez ve İspanya halkına sosyal medya üzerinden selam gönderdi.
6: Ben Gazze'den Lian. Bugün İspanya Başbakanı'nın resmini çizdik. Bu görüntünün ona ve çok sevdiğimiz İspanyol halkına ulaşmasını diliyorum.
8: Yürekleri ısıtan o anlarda Pedro Sanchez kayıtsız kalmadı.
7: Tüm İspanyol toplumu sizi duyuyor, sizi görüyor ve size sevgi besliyor. Umarım Gazze'nin çocukları yakında korkmadan okullarında yeniden resim yapabilecekleri ve barış içinde yaşayabilecekleri günlere kavuşur. İspanya'dan size büyük bir kucaklama gönderiyorum.
8: Küçük Lian mutluluktan adeta havalara uçtu. Sanchez'in paylaşımına yeni bir mesajla teşekkür etti.
6: Aynı dili konuşmuyor olabiliriz ama aynı merhametli kalplere sahibiz. İlk kez Gazze'den birine bir başbakanın cevap verdiğini görüyorum. Teşekkür ederim Sayın İspanya Başbakanı. Size büyük saygı duyuyoruz. Gazze halkını destekleyen herkese teşekkür ediyoruz. Sizi seviyoruz.
8: Bu karşılıklı mesajlaşma, İspanya milli takımının 2026 FIFA Dünya Kupası'nı kazanmasının ardından Gazze'de düzenlenen kutlamalarla aynı döneme denk geldi.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
10: Birleşmiş Milletler'de genel sekreter görev değişimi olacak. Antonio Guterres yıl sonunda görevini devredecek. Peki muhtemel adaylar kimler? Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 6 aday ismi görüşmek üzere bu hafta toplanacak. O isimlerden biri Arjantinli Uluslararası Atom Enerjisi Başkanı Rafael Grossi. İran'ın uranyum zenginleştirme çalışmalarının denetlenmesinde adını sık sık duyduğumuz Grossi, Amerika ve Karayipler bölgesinden aday. Bir diğer isim 2022 yılına kadar BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri olarak görev yapan Michel Bachelet. Geçmiş görevi nedeniyle insan hakları konusunda tecrübeli bir isim olarak biliniyor. Eski Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ise Afrika kıtasının adayı olarak öne çıkıyor. Costa Rikalı BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı Genel Sekreteri Rebecca Greenspan da Güney Amerika grubunun güçlü isimlerinden. Guyana'nın BM daimi temsilcisi Caroline Rodriguez Birket ve 2018-2019 yıllarında BM Genel Kurulu Başkanlığı yapan Maria Fernanda Espinosa da diğer aday isimler. Resmi olmayan yerleşik rotasyon geleneğine göre bu dönemde BM Genel Sekreterinin Latin Amerika ve Karayipler grubundan çıkması bekleniyor. 15 üyeli konseyde yapılacak kapalı oturumlarda en az 9 evet oyu alan ve daimi üyelerin vetosuna takılmayan aday BM Genel Kurulu'nun onayına sunulacak. Burada çoğunluğu alan isim yeni genel sekreter olacak.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
9: Bursa 88.8, Balıkesir 106.8, Çanakkale 88.8, Edirne 104.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
11: Mutlu günler, saatlerimiz 14.59'u göstermekte. A Haber, A Haber Radyo ortak yayınında Güne Çıkuşağı'nda gelişmelerle karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi ilk saatimize canlı yayın noktalarımızı ekranlarımıza taşıyarak başlayacağız ve hepsinin altını çizeceğiz. Sayın seyirciler, Irak'tan kritik bir ziyaret gerçekleşiyor bugün. Irak Başbakanı Ali Zeydi, başbakan seçilmesinden sonra ilk kez Ankara'ya geldi. Detayları Mert Hacıalioğlu'ndan alacağız. Avrupa günlerdir yangınlarla mücadele ediyor. Türkiye, Fransa'ya iki yangın söndürme uçağı gönderdi. Ömer Aydın, alevlerle mücadeleyi anlatacak. Antalya'nın Kaş ilçesinde de orman yangını çıktı. Son durumu İsmet Yerdelen'den alacağız. Mersin'de sahildeki şezlong tartışması halk plajlarında kiralama olur mu sorusunu akıllara getirdi. Erşan Karaca bu konuyu konuğuyla konuşacak. Almanya'da her ay 15 bin kişinin işini kaybettiği açıklandı. Avrupa'nın lokomotifi Alman ekonomisinde neler oluyor? Bu soruya da yanıt arayacağız. Detaylar Fatih Yılmaz'da olacak. İngiltere'de her 5 günde bir cami hedef alındı. Alparslan Düven nefret saldırıları ile ilgili çarpıcı tabloyu anlatacak. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde patlıcanda hasat başladı. Mehmet Geçeli'nin de patlıcan tarlasından bir canlı yayın hazırlığı var. Bunu da altına çizmiş olalım. Evet, canlı yayın noktalarımız böyle ama bültenlerimiz içerisinde çok daha fazlası var elbette. Ayrıntılar ve daha fazlası için Ajans Gün İçi başlıyor. İstanbul Kağıthane'de özel hastaneye hasta getiren bir kişi iddiaya göre vale olmadığı için çıkışta ücret ödemek istemedi. Sürücünün çıkışı vale tarafından dubayla kapatıldı. Öfkelenen adam aracını valenin üzerine sürdü. O anlar cep telefonu kamerasına bakın nasıl yansıdı.
12: Kağıthane tanesi. Vale yol vermiyor.
10: Hastane otoparkına girdi, çıkışta ücret ödemek istemedi. Vale yolu dubayla kapatınca üzerine sürdü. Olay İstanbul Kağıthane'de özel bir hastanenin otoparkında yaşandı. Bir kişi aracıyla sabah saatlerinde acil servise hasta getirdi. İddiaya göre giriş yaptığı sırada herhangi bir görevli bulunmadığı için otoparka girdi.
12: Yol vermiyor, sabahın 5'inde gelen.
10: Yaklaşık 2,5 saat hastanede bekleyen adam otomobiliyle otoparktan çıkmak istedi. Ancak vale sürücüden otopark ücreti istedi. Sürücü ise giriş yaptığı sırada görevli bulunmadığını belirterek ücret talebine itiraz etti.
12: Yol vermiyor, sabahın 5'inde gelen.
10: Tartışmanın ardından vale otomobilin önünü dubayla kapatarak önüne geçti. Ancak bu öfkeli sürücüyü durdurmaya yetmedi.
12: Vale yol vermiyor.
10: Otomobilini valenin üstüne süren adam olay yerinden uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
11: İran basınının paylaştığı bir video Amerika'da yeni bir tartışma başlattı. Görüntülerde Melania Trump'ın günlük yaşamının takip edildiği izlenimi verilirken videonun sonunda Barron Trump'a yönelik olduğu öne sürülen "bizi beklesin" ifadesi yer aldı. Paylaşım Amerika ile İran arasındaki gerilimin sürdüğü dönemde güvenlik tartışmalarını da beraberinde getirdi.
10: ABD ile İran arasındaki gerilim sadece sahada değil, sosyal medya üzerinden yürütülen psikolojik savaşta da devam ediyor. İran devrim muhafızları ordusuna yakınlığıyla bilinen Teslim Haber Ajansı, Trump ailesine ilişkin dikkat çeken bir video paylaştı. Trump'ın eşi Melania Trump'ın günlük programının anlatıldığı video hazırlandı. "Adım adım izliyoruz" mesajı verildi. Paylaşımda First Lady'nin bulunduğu güzergahlar, ziyaret ettiği noktalar, alışveriş yaptığı yerler ve günlük rutinine dair detaylar aktarıldı. Paylaşımın en çok dikkat çeken bölümü ise videonun son kısmı.

0: mı oldu? Donald Trump'ın oğlu Baron Trump'a yönelik "bizi beklesin" ifadesine yer verildi. Bu ifade ABD'de Trump ailesine yönelik tehdit ve gözdağı mesajı olarak yorumlandı.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçildiği şu günlerde Irak'tan kritik bir ziyaret gerçekleşiyor. Irak Başbakanı Ali Zeydi, başbakan seçilmesinden sonra ilk kez Ankara'ya geldi. Geçtiğimiz günlerde de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la görüşmüştü, hatırlayacaksınız. Zeydi, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilecek. Masada önemli başlıklar var elbette. Detayları alalım. Söz A Haber ekibinden Mert Hacıalioğlu'nda.
2: Banuel, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saatler 17'yi gösterdiğinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan Irak Başbakanı Ali Zeydi'yi kabul edecek. Resmi bir karşılama töreni olacak. Bu karşılama töreninin akabinde ise ortak basın toplantısı ve bazı anlaşmaların imza törenine geçilecek. İfade ettiniz, Türkiye-Irak ilişkileri aslında oldukça önemli. Geçmişten bugüne oldukça önemlidir. Bölgede yaşanan son gelişmeler ışığında ve başbakan seçilmesinin akabinde yapacağı bu Ankara ziyareti oldukça önemli bir yer tutuyor. Geride bıraktığımız günlerde özellikle İletişim Başkanı Burhanettin Duran da bugün yapılacak aslında bu görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu. Ziyaret kapsamında güvenlik, ticaret, enerji, ulaştırma ve su yönetimi başta olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel ve küresel konular değerlendirilecek demişti. Hatırlanacağı üzere Türkiye ile Irak hükümeti arasında bir anlaşma imzalanmıştı. Özellikle Irak, biliyorsun, Suriye'de yaşanan son süreç de aslında oldukça dikkat çekici. Bu kapsamda İran güvenliği noktasında, su yönetimi noktasında ve kalkınma yolunun oluşturulması noktasında önemli bir çalışma vardı. Özellikle Hürmüz Boğazı'nda o zamanlar bu tarz bir sıkıntı yoktu tabii ki. Ancak bu kalkınma yolu projesiyle birlikte aslında hem ülkeler arası ticaret hacminin daha ileri seviyelere taşınması, hem de tabii ki terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge süreciyle birlikte aslında birçok noktada aslında kalkınmanın bölgeye yayılması, özellikle Irak'ta Türkiye sınırına da bu kalkınmanın yayılması ve buranın da pay sahibi olması noktasında önemli bir kararlılık vardı. Şimdi bu ziyaretle birlikte aslında bugün atılacak anlaşmalarla birlikte yeni dönemde neler olacak, bunu daha net bir şekilde göreceğiz. İfade ettiğimiz gibi güvenlik, ticaret, enerji, ulaştırma ve su yönetimini dikkate aldı Burhanettin Duran yapmış olduğu açıklamalarda ve bu alanlarda yapılacak anlaşmaları görmemiz kuvvetle muhtemel. Saatler 19.30'da bu basın açıklaması ve ortak imza törenini göreceğiz. Henüz kaç anlaşma olduğu net değil. Tabii ki bu hususta baş başa görüşme ve heyetler arası yapılacak görüşmelerde önemli olacak. Bizler kameraman arkadaşım Koçak'la birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeyiz. Takibimiz sürüyor diyelim. Saatler 17'yi gösterdiğinde karşılama törenine çıkacağız ve oradaki gelişmeleri aktaracağız diyelim. Sözü yeniden size bırakalım Banuel.
1: Mert, çok teşekkürler. Japonya'nın güneyindeki Kumamoto eyaletinde 7.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Tsunami uyarısı yapıldı. Sayın seyirciler, Japonya'da yerel saatle 16.27'de bir deprem meydana geldi. 7.1 büyüklüğündeki deprem 10 kilometre derinlikte kaydedildi. Sarsıntı sonrası ölü ya da yaralı bildirilmedi. 7.10'da birlik deprem sonrası bir saat içerisinde büyüklüğü 4 ile 6.1 arasında değişen 6 artçı deprem meydana geldi. Tren seferlerine ara verilirken deniz şeridinde tsunami uyarısı yapıldı. Japonya hükümeti deprem nedeniyle 48 bin hanede de elektrik kesintisi yaşandığını belirtti. Kumamoto'nun da yer aldığı Kyushu bölgesi genelinde aktif iki nükleer santral de var, ancak bir anormallik olmadığı açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Wisconsin eyaletini vuran kasırga ağır hasara yol açtı. Günlük yaşam durma noktasına gelirken büyük yıkıma yol açan kasırga nedeniyle 30 binden fazla kişi elektriksiz kaldı.
0: Kasırga önüne gelen her şeyi yıktı geçti. Ağaçlar devrildi, evler enkaza döndü. ABD'nin kuzeyindeki Wisconsin eyaletini vuran şiddetli kasırga felaketi de beraberinde getirdi. Gökyüzü karanlığa gömüldü. Kasırganın etkisiyle güçlü rüzgar büyük yıkıma yol açtı. Çatılar uçtu, evler yıkıldı. Devasa ağaçlar da kökünden söküldü. Yıkımın boyutu drone kameralarına yansıdı.

0: Orman yangınlarıyla boğuşuyor demiştik. Görüntüler de ekranlarınıza yansımaya başladı. 7 bin hektarlık alandan fazla alan küle döndü. Kastilya bölgesinden canlı gelen görüntülerde göz gözü görmüyor. Çok sayıda yerleşim yeri tahliye edilirken kara ve hava ekipleri alevlere aralıksız müdahale etmekte. Kontrol altına alınamayan alevlerle mücadele etmek üzere Türkiye, İspanya'ya 2 yangın söndürme uçağı gönderdi. Bu arada Fransa da tarihinin en büyük yangın sezonlarından birini yaşıyor. Fransa yılbaşından bu yana Paris şehir merkezi büyüklüğünde 11 Paris şehir merkezi büyüklüğüne karşılık gelen 116 bin hektar alanın yandığını açıkladı. 2500'ü aşkın itfaiye erinin ve 18 hava aracının müdahale ettiği yangınlar hala kontrol altına alınabilmiş değil. Bu arada Türkiye'den Fransa'ya yardım eli de gecikmedi. Fransa'ya da 2 uçak gönderdi ki ayrıntıları alacağız şimdi. Söz A Haber ekibinden Ömer Aydın'da. Ömer.
1: Manuel, teşekkür ediyorum. Fransa Başbakanı Sebastian Lecornu yılbaşından bu yana Fransa'da toplam 13 bin yangının çıktığını açıkladı. Bu da Fransa topraklarının ne kadar tehlike altında yangına karşı savunmasız olduğunu gösteriyor. Ülkenin batısında, güney batısında Bordeaux şehri etrafında çıkan bir yangın söz konusuydu. En çok etkili olan yangınlardan biriydi ve geride bıraktığımız çarşambadan bu yana devam eden bir yangın söz konusu. Şu dakikalar itibarıyla bölgede yangının tekrar, özellikle yangının ilk çıktığı nokta Les Capelles bölgesinde yeniden alevlerin artmaya başladığına dair bilgiler geliyor. Fransa bölgeden 300 bine yakın vatandaşı tahliye etti şimdiye kadar. 15 bine yakın iş yeri de taşındı. Bölgenin, Fransa'nın en önemli sanayi, endüstri, havacılık, savunma sanayi gibi sektörlerinin merkezi olduğu bilgisini de paylaşmış olalım. Binlerce iş yeri, stratejik önemi çok yüksek, güvenlikli olması gereken şirketler taşındı. Fransa havacılık sanayisinin, uzay sanayisinin merkezlerini en büyük şirketlerin, Airbus gibi, Ariane Group gibi, Safran gibi grupların fabrikalarında olduğu bir bölge bu yangın bölgesi ve tahliyeler devam ediyor. Hem şirketler hem de vatandaşların devam ediyor. Fransa'nın en önemli ikinci turizm destinasyonu olarak da bu bölgenin bilgisini paylaşmış olalım. Türkiye, İspanya'dan sonra Fransa'ya da yardım elini uzattı ve Tarım Bakanı İbrahim İmaklı 2 yangın söndürme uçağının Fransa'ya gönderildiğini açıkladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da teşekkürler Türkiye şeklinde bir paylaşımda bulundu ve Türkiye'ye teşekkür etti. Bölgede yangının yeniden alevlerin durdurulan alevlerin yeniden başladığına dair bilgiler geliyor ki hemen hatırlatalım. Bugün itibariyle Fransa'nın yeni bir sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya olacağı açıklanmıştı. Fransa Meteoroloji İdaresi tarafından dün bu bilgi verilmişti. Gerçekten de şu an biz Strasbourg'da, ülkenin doğusunda, fakat hava sıcaklığının düne göre oldukça arttığını söyleyebilirim. Binlerce kişi, 300 bine yakın kişi tahliye edildi dedik. Evler, tatil bölgeleri, kampingler, kamp bölgeleri tahliye ediliyor ve itfaiye yerleri sadece Fransa değil, Avrupa Birliği'nin ilk yardım mekanizması da çalıştırıldı. Avrupa'dan birçok ülkeden gelen yardım birlikleri Fransa'ya destek olmaya çalışıyor. Türkiye'den 2 yangın söndürme uçağı gönderildi. Fakat Fransa'da korkulan konu hava sıcaklıklarının yeniden artmasıyla buradaki yangının, alevlerin yeniden başlaması, ki en başta da belirttiğim gibi bölgeden gelen, Les Capelles bölgesinden gelen haberler alevlerin yeniden arttığını gösteriyor. Bu da korkulanın gerçekleşebileceği şeklinde bir endişeli haberlere hazır olması anlamına geliyor. Fransız yetkililerin, bölgede yaşayan vatandaşların, tabi sadece Fransa değil, Fransa'nın bu bölgesi değil, Gironde, Duvalet, Akiten bölgesi değil, Fransa'nın güneyi

0: Türkiye'de de İspanya sınırında Pireneler bölgesinde veya Var bölgesinde Buşturon, Lyon, Marsilya gibi bölgelerde de onlarca yangın devam ediyor. Şöyle bir Fransa haritasına baktığımız zaman ülkenin Paris'ten güneyine doğru bütün bu bölgelerde İspanya ile Fransa'da çıkan yangınların oluşturduğu dumanın birleştiğine dair haberlerde geldi. Paris'in 3 katı büyüklüğünde bir alanın yandığı belirtildi. Şimdiye kadar 2022 yılında bir rekor söz konusuydu yanan orman alanı anlamında. Şimdi bu rekorun neredeyse 2'ye katlandığını, yani yanan alanın oranının 2 katına çıktığına dair Fransız yetkililerin verdikleri bilgi söz konusu. Fransa yanıyor, İspanya yanıyor. İspanya, Madrid ve çevresi, Madrid'in kuzey batısı, bu bölgelerde çok büyük yangınlar söz konusu. Yine Avrupa'nın farklı ülkelerinde devam eden yangınlar söz konusu diyelim ve sözü buradan Strasbourg'dan merkeze bırakalım.
1: Ömer, çok teşekkürler. Şimdi de yurttayız. Antalya'nın Kaş ilçesinde de orman yangını çıktı. Alevlerin yayılmasını önlemek için yoğun şekilde çalışan ekipler yangının enerjisini düşürdüler. Haber merkezimize ulaşan görüntüleri de ekranlarınıza yansıtıyoruz. Yangının enerjisinin düşürüldüğünü söylemiştik. Hem karadan itfaiye erleri ve arazözler marifetiyle çok yoğun bir mücadele sürecinin işletildiğini söyleyebiliriz. Hem de havadan müdahale de ekranlarınıza yansıdığı gibi uçak ve helikopterlerle hız kesmeden devam ediyor. Yangının enerjisi düşürüldü. Önümüzdeki dakikalarda yangının kontrol altına alındığı ile alakalı bir bilgiyi de sizlerle paylaşabilmeyi umut ediyoruz. Şimdi Antalya'daki Kaş'taki son durumu alacağız. A Haber ekibinden İsmet Yerdelen telefon attığımızda. İsmet, nedir son durum? Lütfen paylaş bizimle.
2: Evet, teşekkürler Banu Bey. Evet, Antalya'nın Kaş ilçesi Kalkan beldesi Üzümlü mahallesinin kırsalında başladı orman yangını. Görgü tanıklarına göre gece 2.30'da başladı söyleniyor yangının. Şu anda yangın söndürme çalışmaları.
3: Hem karadan hem havadan yoğun bir şekilde sürdürülüyor. Henüz kontrol altına alınmış değil yangın. 6 tane yangın söndürme helikopteri, 3 tane yangın söndürme uçağı, 20'den fazla arazöz ve 10 su ikmal tankeri ve 250'yi aşkın orman işçisiyle yangına karadan ve havadan yoğun bir şekilde müdahale ediliyor. Civarda yaşayan köylüler de destek veriyorlar. Yerel halk da ormanı söndürmesi için itfaiye erlerine yardımda bulunuyor. Orman yangını tam yerleşim yerlerinin bittiği evlerin kenarındaki yolun başlangıcında başlıyor. Yol kenarında başlaması akıllara bazı soru işaretlerini de getiriyor. Fundalık bir alanda, çalılık alanda başlıyor orman yangını. Rüzgarın etkisiyle dağın yamacına doğru ve sağlı sollu bir şekilde yayılış gösteriyor. Şu anda görüntü veremiyoruz ama bir tepe var, tepenin ardında da orman yangının devam ettiği söyleniyor. Akşam olmadan yetkililer orman yangınını kontrol altına almayı hedefliyor. Evet, şu anda kameraman arkadaşım da sizlere gösteriyor. O dumanların çıktığı yerde az önce yüzlerce metrelik bir alev bize doğru geliyordu. Hemen müdahale edildi. Alevler söndürüldü. Şu anda yoğun dumanı görüyorsunuz. Nefes almakta güçlük çekiyoruz. Havada oksijen oranı bayağı düştü. Başımızdan küller savruluyor. Yanan sadece orman değil, yanan ciğerlerimiz yanıyor. Buradaki bitki örtüsü içerisinde yaşayan canlılar yanıyor. Temiz havamız, temiz suyumuz yanıyor. Vatandaşların çok daha dikkatli, duyarlı olması gerekiyor. Yanan sadece bir ağaç değil, milli servetimiz, doğal güzelliğimiz ve burada yaşayan canlılar bundan etkileniyor. Bugün 28 Temmuz, Manavgat orman yangınının da yıl dönümüydü. Umarım bu yangın da büyümez. büyümemesi için yetkililer elinden geleni yapıyor. Karadan, havadan ve karadan yoğun bir şekilde müdahale var. Evet, yanan tepelik alanları kameraman arkadaşım sizlere gösteriyor. Bu tepenin arkasında orman yangını sıçramış durumda ve orada da daha çok havadan müdahale ediliyor. Evet, sarp bir, oldukça sarp engebeli bir arazi. 600 metrelik hortum çekti

0: itfaiye erleri 600 metrelik bir hortum zinciriyle alevlere müdahale ediliyor. Yetkililerden aldığımız bilgiye göre eğer rüzgar kuvvetlenmezse akşam saatlerine kadar orman yangınını kontrol altına almayı hedefliyorlar. Umarım orman yangını kısa sürede kontrol altına alınır. Evet, burada yanan ağaçlar kızılçam. Akdeniz'in karakteristik ağaç türü kızılçam. Kızılçamın özelliği biliyorsunuz çok kıvay tutuşur ve hızlı bir şekilde alevler yükselir ve söndürmekte oldukça güçtür. Kızılçam ormanları yanıyor daha çok burada ve yetkililer de ona göre. Şu anda bir arazi aracı görüyorsunuz. Orman yangını yayılmasın diye temizleme çalışmaları yapıyor. Ayırma çalışmaları yapıyor. Ağaçlar birbirinden ayrılıyor bazı yerlerde. Küçük çalılar sökülerek. Evet, bu şekilde diyoruz. Orman yangınına yoğun bir şekilde müdahale ediliyor diyor. Sözü tekrar Banu El merkeze size
1: İsmet,
0: bırakıyorum.
1: İsmet, çok teşekkür ediyoruz. İyi haberi senden en kısa sürede alabilmeyi diliyoruz. Antalya'nın Manavgat ilçesinde 6 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınının da üzerinden tam 5 yıl geçti. Afet bölgesine 1284 konut ve köy evi 1 yıl içinde yapılarak hak sahiplerine teslim edildi. Küle dönen alanlarda binlerce fidan toprakla buluştu ve bölge yeniden yeşile büründü.
2: Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangınının üzerinden 5 yıl geçti. Ormanlar yeniden yeşile büründü. Afetzedelere evleri teslim edildi.
3: Güzel yapacağız dediler. Yaptılar da, güzel yapacağız dediler, yaptılar da.
2: Antalya Manavgat'ta 28 Temmuz 2021'de büyük bir orman yangını çıktı. 11 noktada etkili olan alevler 10 günde kontrol altına alındı. Toplam 60 bin hektar alan kül olmuştu.
3: Sabah geldi bir ateş, oradan bir alev. Ne yapacağını işledi.
4: Peki o yangın çok mu hızlı ilerlemişti?
5: Abi hızlı mı? Yarım saat içinde köy yandı. Hızlı demek. O kadar güçlü.
6: İçim kışkırıyor yani böyle. Yangının laf etmesini hiç istemiyor. Televizyonu bile açamıyor yangından. Aynı o gün olmuş oluyor.
2: Evleri yanan vatandaş yalnız bırakılmadı. Devlet her birine yuvalarını teslim etti.
7: Dünyada böylesine hızlı bir afet yönetimi gerçekleştirebilen başka bir örnek yok. Sadece ülkemize değil, dünyaya örnek olan bir çalışmayla yanan alanları hızla tekrar canlandıracak projeleri hayata geçirdik.
8: Allah razı olsun, verenlerden verdiler, ettiler. Evimizi yaptılar, içine kattılar. Sağ olsunlar milletten de vatandan.
9: Pencere, kapı, parke tek tek gelip yaptılar. Her şey için teşekkür ederiz.
10: Mutfaktan istediğim gibi. Oturum odası da güzel. Çocuğu odası zaten mükemmel.
11: O zaman buraları dediler ki işte rantı açacaklar. Buraları vatandaşın elinden alıp otel arazisi yapacaklar dediler ama görüyoruz ki bugün hiçbir alanı otel arazisi olarak açmadık. Yine milletimizin olan emaneti yapıp inşaatlarını teslim edip yine milletimize sunduk.
12: Antalya'daki orman yangını Manavgat orman yangını olarak tarihe geçti. 4 ilçede toplamda 44 mahalle yangından etkilendi. Etkilenen evlerin yerine yöresel mimariye uygun bir katlı ya da iki katlı görmüş olduğunuz bu evler inşa edildi.
2: Bölgede 45 konut ve 1239 köy evi bir yıl içinde tamamlandı.
6: Çok şükür kafamızı soktuk. Şimdi şu anda evimizde oturuyoruz.
5: Bütün Türkiye yanımızdaydı. Köye gelen gidenlerimiz eksik kalmadı.
4: Her evet, an millet her zaman afetzedenin yanında.
5: Her an için yanında.
12: Manavgat orman yangını sonrasında sadece evler inşa edilmedi. Aynı zamanda traktörü yanan çiftçilere de traktör verildi. İşte o çiftçilerden bir tanesi de Mithat Akça.
13: İşte ben Cumhurbaşkanı traktör istedim. Benim ekmek çektim. Versen ben yaşayabilirim dedim. Hemen amca gönderiyorum sen traktörümü bana dedi. Not aldı. 3 gün sonra kendisi aradı. Amcam oturun geliyor dedi.
2: Küle dönen ormanlar içinse büyük bir seferberlik başlatıldı. Kara tablo yerini yeşile bıraktı.
12: Manavgat'ta yaşanan orman yangını sonrasında görmüş olduğunuz gibi orman arazileri yeniden yeşermeye başladı. Orman arazilerinin yeniden ağaçlandırılması yani yeşertilmesi için 5 milyon 170 bin fidan dikildi. 101 bin ton kızılçam tohumu toprakla buluştu.
8: Büyümeye başladı bak, her taraf yeşeriyor.

0: Adana'da boşanma aşamasındaki eşi Hatice Emine Kocaması çocuğunun gözü önünde öldüren Cani Koca tutuklandı. Zanlının kızını bırakma bahanesiyle kapıyı açtırdığı ortaya çıktı.
1: Kızını bırakma bahanesiyle kapıyı açtırdı. Boşanmak üzere olduğu eşini vahşice katletti. Adana'nın Yüreğir ilçesinde yaşanan vahşetin detayları ortaya çıktı. Cani Koca kızını bırakma bahanesiyle boşanma aşamasındaki eşinin evine gitti. Yanında bulunan 7 yaşındaki kızının seslenmesiyle kapının açılmasını sağladı. İddiaya göre eve giren şüpheliyle Hatice Mine Kocamaz arasında arbede yaşandı. 7 yaşındaki kızının yanında eşinin yüzünü yastıkla kapattıktan sonra tabancayla ateş ederek öldürdü. Cinayetin ardından yanına aldığı kızını ablasının evine bırakan zanlı daha sonra kaçtı. Hamza Eren Kocamaz olaydan yaklaşık yarım saat sonra saklandığı adreste yakalandı.
2: Dünya kadar borçları vardı. Borçlarından dolayı aile içerisinde şiddetli geçimsizlik. Geçimsizlik sürecinde de boşanma davası açıldı. Boşanma davasında da çekişmeliye döndü. Çekişmelerin sonucunda da olanlar oldu. Kendisi bir kumarbazdı.
1: Tutuklanan katil zanlısı emniyetteki ifadesinde eşini sevdiğini ve bir anlık öfkeyle cinayeti işlediğini savundu. Olay sırasında evde bulunan ve annesinin öldürülmesine tanıklık eden 7 yaşındaki çocuk devlet korumasına alındı.
0: Mersin'in Silifke ilçesinde halka açık plajda oturan vatandaşların zorla uzaklaştırılmak istendiği görüntüler gündemde. Susanoğlu plajında yaşandığı öne sürülen tartışma kameralara yansıdı. Üstelik bu görüntüler benzer durumları suç sayan ve hapis cezası öngören Yargıtay'ın emsal kararına rağmen yaşandı.
3: Kalkacaksın ama bu kadar basit, ilerle. Hadi ilerle.
1: Halka açık plajda oturan vatandaşları zorla uzaklaştırmak istedi. O anlar kameraya yansıdı.
3: Bir daha söylemiyorum. Kalkıyorsan kalk.
4: Kalk, görüyor musun?
3: Kalkıyorsunuz mu?
1: Yargıtay'ın vatandaşı sahilden zorla uzaklaştırmayı, hürriyetinden yoksun bırakma suçu saydığı kararının ardından bu görüntüler Mersin Silifke'de kayda geçti. İddiaya göre Susanoğlu plajında halka açık alanda oturan vatandaşlar çöp atıyorsunuz denilerek uyarıldı. İşletme çalışanı olduğu öne sürülen bir kişi şezlongların kirasını ben ödüyorum diyerek vatandaşları zorla plajdan atmak istedi. Daha sonra ise üzerlerine kum fırlattı. Geçtiğimiz günlerde yaşanan benzer bir olaya Yargıtay son noktayı koymuştu. İzmir Altınkum plajında 2012 yılında yaşanan bir tartışma, yıllar sonra kamuya açık kıyılarda vatandaşın denize giriş hakkını güvence altına alan emsal bir Yargıtay kararına dönüştü. Plajdan zorla çıkarılan doktorun itirazını haklı bulan Yargıtay, hem işletme sahibine hem de görevliye verilen 1 yıl 8 aylık hapis cezasını onadı. Yargıtay emsal kararında özel işletmelerin şezlong ve şemsiye hizmeti sunabileceğini, ancak ücret ödemeyen vatandaşın havlusunu yere sererek denize girmesinin engellenemeyeceğini hükme bağladı.
0: Mersin'de sahildeki şezlong tartışması halk plajlarındaki kiralama olur mu sorusunu akıllara getirdi. A Haber ekibinden Erşan Karaca konuyla değerlendirdi.
5: İyi günler ve iyi yayınlar diyelim. Son zamanlarda en çok tartışılan, gündemde olan konulardan bir tanesi, herhangi bir vatandaş herhangi bir halk plajına gittiği zaman buralarda şezlong kiralamak zorunda mı? Havlusunu atarak ailesiyle beraber kendisi de denize girebilir mi? Ve o vatandaşı o denizden veya o plajdan çıkarabilecek yetki kime ait? Bu konu hakkında çok değerli bir yayın konuğumuz var. Avukat Enise Yıldız Kazar'la birlikteyiz. Efendim yayınımıza hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk Erşan Bey, sağ olun.
5: Efendim öncelikle merak edilen önemli bir soru var. Halk plajları tam olarak kime ait? Bir işletme veya belediye plaja şezlong koyup vatandaşın havlusunu atmasını engelleyebilir mi?
6: Erşen Bey, öncelikle buna çok net bir şekilde hayır cevabını verebiliriz. Çünkü anayasamız bu hususu çok net bir şekilde açıklamış. 43. maddeyle kıyıların devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğu çok açık bir şekilde belirtilmiş. Yine kıyı kanununda sahil şeridinden yararlanma hakkının tamamen herkese eşit bir şekilde ve serbest olduğu da belirtilmiş. Bir işletmenin kıyıda herhangi bir şekilde bir kiralama veya tahsis hakkının olması,

0: vatandaşın burayı kullanmasını engellemesi için bir sebep değil. Çünkü kanunumuz bunu çok açık bir şekilde belirtmiş ve bunun bir herhangi bir istisnası da söz konusu değildir.
1: Efendim çok teşekkür ederim. Bir diğer soruya geçeceğim. Şezlong veya şemsiye kiralamak istemeyen birinden plaja girdiği için giriş ücreti veya ayak bastı parası gibi bir ücret talep edilebilir mi?
0: Aslında Erşen Bey, buna da hayır demek mümkün ama burada ikili bir ayrım yapmak gerekiyor. İşletmeler burada vatandaşa şezlong veya şemsiye tahsis edebilir. Bununla alakalı bir eşya satımı yapabilir. Vatandaş bunu almakta özgür olduğu takdirde bu bir eşya satımıdır ve meşrudur. Ancak burada vatandaşın buraya girmesi için bir ücret veya şezlong ücreti, şemsiye ücreti zorunlu hale getirilirse bu o zaman meşru değildir ve vatandaş bununla ilgili yasal işlemleri başlatabilir ve şikayet yoluna gidebilir.
1: Evet, aslında burası bir yandan da vatandaşın olduğu bölge, bir yandan ticari kısma dönüşmüş oluyor değil mi? Doğrudur yani.
0: Ama burada önemli olan kamu yararıdır. Ticari olarak işletmelere bir imkan tanınabilir ama işletmeler kamu yararını üstün tutmak zorundadır ve vatandaş bunu kullanma konusunda engellenemez.
1: Efendim son sorumuza geçelim. Sahilde yer bulamayan veya zorla dışarı çıkarılmak istenen bir vatandaş, görüntülerde olduğu gibi, o an hakkını korumak için ne yapmalı ve nereye başvurmalı?
0: Aslında burada stresli bir şekilde süreci yönetmemek lazım. Bizim burada yapacağımız ilk işlem kolluk görevlilerine süreci bildirmek olmalıdır. Kolluk görevlileri geldikten sonra ilgili ifadeler ve tutanaklar tutulmalı ve bunun yargısal aşamasına devam ettirilmelidir. Çünkü bu bir suçtur. Vatandaşın oraya girmesi, sahil şeritlerini kullanması engellenemez. Bunun akabinde yapılabilecek işlemler belediyeye ve CİMER üzerinden şikayetler yapılabilir. Ve vatandaş buraya giriş ücreti adı altında bir ücret ödemişse, bunun elinde bir faturası varsa bunu geri alabilmek için ayrıca tüketici hakem heyetine de başvuru yapabilir.
1: Efendim çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Değerli yayın konuğumuz avukat Enise Yıldız Kazar'ın da söylemiş olduğu gibi aslında burada tüm sahillerdeki olan, kıyı şeridinde olan plajlarda, özellikle halk plajlarında ilk önce anayasa tabii ki de vatandaşı koruyor. Burada da Enise Hanım'ın bahsettiği gibi şikayet durumunda da nereye başvurulacak ve aynı zamanda vatandaş nasıl hakkını koruyacak? Aktardık. Sözü yeniden stüdyomuza bırakalım.
2: Balıkesir'de boğulma tehlikesi geçiren bir kişinin yeri drone'la tespit edildi ve o kişi kurtarıldı. O anlar kameraya da yansımış.
3: Boğulma tehlikesi geçiren kişi drone'la kurtarıldı. Balıkesir'in Erdek ilçesinde serinlemek için denize giren 24 yaşındaki genç bir süre sonra akıntıya kapılarak çırpınmaya başladı. Durumu fark edenler yardıma koştu ancak genç gözden kaybolmuştu. Bu sırada hobi amaçlı drone uçuran İlker Ceylan cihazını denize doğru yönlendirdi. Metrelerce yükseklikten denizi tarayan drone'la gencin yeri saniyeler içinde tespit edildi. Can kurtaranlar yönlendirildi. Suya batan genç kısa sürede kurtarılarak kıyıya çıkarıldı. Kalbi durduğu belirlenen gence sahilde ilk müdahale yapıldı. Suni teneffüs ve kalp masajıyla yeniden hayata döndürüldü. Hastanede tedavi altına alınan gencin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
2: Yaklaşık 7 milyon kişinin sanayi sektöründe çalıştığı Almanya'da alarm zilleri çalıyor. Yüksek maliyetler ve küresel rekabet baskısı nedeniyle ülkede her ay 15 bin kişi işini kaybediyor. Ayrıntıları alacağız. Söz A Haber ekibinden Fatih Yılmaz'da. Fatih.
4: Anuel, Almanya'da ekonominin bel kemiği olan sanayi sektöründen endişe verici veriler gelmeye devam ediyor. İfade ettiğiniz üzere ülkede sanayi artan maliyetler ve küresel rekabet baskısı nedeniyle her ay 15 bin çalışanını kaybediyor. Alman Sanayi Federasyonu açıkladığı verileri buna göre yüksek enerji fiyatları, ağır bürokrasi, nitelikli iş gücü eksikliği ve artan üretim maliyetleri Alman sanayisini her geçen gün daha da zorluyor. Yine Alman Ekonomi Enstitüsü ve Bertelsmann Vakfı'nın analizine göre ülkede sanayide çalışan kişi sayısı yaklaşık 6 milyon 600 bin ancak sanayinin toplam istihdam içindeki payı son 10 yılda %22'den %19'lara kadar gerilemiş durumda. Uzmanlar ABD'nin uyguladığı gümrük tarifeleri ve Çin'in yoğun rekabeti nedeniyle Alman şirketlerinin uluslararası pazarlarda daha zor şartlarla karşı karşıya kaldığını ifade ediyor. Almanya'nın doğru yatırımlarla yeniden rekabet gücünü arttırabileceğine dikkat çeken uzmanlar

0: Özellikle inovasyon ve yapay zeka yatırımlarının yeni dönemde belirleyici olacağının altını çiziyor. Yine uzmanlara göre Almanya'nın sanayileşme sürecini durdurabilmesi için yatırım ortamının iyileştirilmesi ve üretim maliyetlerini azaltacak yapısal reformları hızla hayata geçirmesi gerekiyor. Aksi takdirde sanayideki kayıpların önümüzdeki yıllarda da devam etmesi bekleniyor diyelim. Banuel, sözü tekrar size bırakalım.
1: Fatih, çok teşekkürler. İngiltere'de nefret saldırıları ile ilgili çarpıcı bir tablo ortaya çıktı. Camileri ve Müslüman toplum merkezlerine hedef alan saldırıların arttığı belirlendi demiştik. Bir rapor var. O rapora göre 4 aylık sürede 25 cami saldırılardan etkilendi. Ülkede her 5 günde bir cami hedef haline geldi. Ayrıntıları alacağız. Söz bu kez A Haber ekibinden Alparslan Düven'de. Alparslan.
2: Banu kısa adı British Muslim Trust, yani BMT olan bu derneğin bölünme yazı Müslüman karşıtı nefretli ülke genelinde artış başlıklı bir raporu vardı. Bu raporda Temmuz-Ekim 2025 döneminde ülke genelindeki camileri ve Müslüman toplum merkezlerinde falan 27 Müslüman karşıtı nefret olayının doğrulandığı belirtiliyor. Raporda ayrıca bu olaylarda 25 farklı caminin doğrudan etkilendiğinin de altı çiziliyor. Söz konusu saldırıların 23 şehir ve kasabada meydana geldiği kaydediliyor ve yine önemli bölgelerde ise camilerin tekrar ya da kümelenmiş bir şekilde saldırılara maruz kaldığı da belirtiliyor. Olayların %26'sı camlara zarar verilmesi, saldırı ve kundaklama dahil ve bunun yanı sıra da şiddet içeren olaylar. Tabii raporda birçok Müslüman için bu olayların rastgele vandalizm ya da meşru vatanseverlik göstergesi gibi kaydedilmesi, ifade edilmesi de tartışma konusu yaratmış durumda. Özellikle camilerin ya da Müslümanlara ait kültür eğitim merkezlerinin daha da güvenlikli bir şekilde güvenlik altına alınması, korunması gerektiği yönünde çıkışların da ve buna yakında hükümetin çalışmalar yapmasının da beklendiğinin de hatırlatalım ve sözü tekrar sana bırakalım.
1: Çok teşekkürler. Doğayla iç içe kurulan Kas çiftliği Kars'ta üretimin yeni adresi oldu. Büyüyen sürüyle hem üretim hem de umut artıyor. Ekibimiz de bölgeye gitti. Şimdi o görüntüler gelecek ekrana.
3: Esnaflık bıraktıktan sonra böyle biraz kafa dinlenecek, huzuru bulacak. Hayvanlarla iç içe, yani şehirden kaçacak bir yer arıyordum. Bu çiftlik sayesinde de şu anda güzel yerlere gelmeye başladık. Tabii esnaflığın yorgunluğu, dinginliği üzerimizde çok vardı. Burada yeni bir hayata başlıyorsunuz, yeni bir kendinize yol çiziyorsunuz.

0: Öyle zamanlar gelir ki bazen şehrin stresinden, gürültüsünden uzaklaşıp kendimizi tamamen doğayla iç içe bırakmak isteriz. İşte bunu gerçekleştiren en güzel örneklerden bir tanesi ise Gökhan Gündüzak. Yıllarca Kars şehir merkezinde esnaflık yaptı, ticaretle uğraştı, ancak bir yerden sonra artık kendisini Kars'ın eşsiz bucaksız işte bu doğasıyla baş başa bıraktı. Çiftliğinde Kars kazı yetiştiriyor, atlarıyla gün içerisinde vakit geçiriyor ve tamamen doğal bir üretim yapıyor.
1: Bizim hikayemiz işte koronayla başladı. Koronanın patlak vermesiyle hayvancılık yapmaya, bu Kars ili yerli kazı ırkını sahiplenip bu kazın bu bölgede daha fazla artmasını, çoğalmasını sağlamak için elimizden gelen bütün gerekli çalışmaların hepsini başlattık o gün itibariyle. Kafkas Üniversitesi Zootekni Anabilim Danı Başkanımız Profesör Doktor Turgut Kırmızıbayrak hocamız önderliğinde 11 kaz aldık. 11 anaç ile bugün çok şükür 600 adet başlık bir sürü kurduk. Sağlıklı güzel bir sürü ve Kafkas Üniversitesi ile de bu kazın tescili için güzel çalışmalar yapmaya başladık. İlk öncelikle bunu herkese vurgulamak isterim. Herkes köyüne geri dönsün. Bu ülke için üretsinler. Ellerinden gelen bütün hizmeti yapsınlar. Çünkü şehirde başkaları için çalışıyoruz. Bunu hepimiz kabul etmeliyiz.

Ama burada boş vakitlerimiz oluyor. Boş vakitlerimizde benim evimde televizyon, radyo yok. Ben hani hem hayvanlara kendimi adadım, bu şehrin kültürü olan bu simgeye kendimi adadım. Hem de kendimi geliştirmeye, burada daha iyi aktiviteler yapmaya, tabiri caizse yaşamı böyle tadında yaşamaya karar verdim ve her şey tersine dönüyor. Şehirdeki hayatınızdan ziyade burada bıçak yapmaya başladım. Burada müzik ile uğraştım. Aynı zamanda at biniyorum. Yani şehirde insanlar, örnek veriyorum, bir spor yapıyor, bir etkinlik yapmaya çalışıyor. Burada her şeyi kendiniz yapmaya başladığınızda işte yaşamın tadını orada almaya başlıyorsunuz ve başarılar peş peşe ardı sıra gelmeye başlıyor.

Şehirden uzakta tek başına yaşadı. İşte bu kas çiftliğinde gözünü bir an olsun bile sürüsünden ayırmıyor. Dikkatini işine vermek zorunda. Üstelik bu yoğun mesai sadece bir günle, bir mevsimle, bir yılla sınırlı değil. Tüm zamanlarda detaylı bir şekilde oluşturduğu plana sadık kalmak zorunda.

Benim motivasyon kaynağım bütün burada olan canlılarımın hepsi. Bunların doğumları benim motivasyonumdur. Bunların civciv çıkımları benim motivasyonumdur. Benim atımla beraber geçirdiğim küçük bir vakit motivasyonumdur. Yine köpeklerimle keza gezmem, dolaşmam hepsi büyük bir motivasyondur. Burada işte önemli olan dikkatimizi neye veriyoruz, nelerle uğraşıyoruz, kendimizi neye adıyoruz, neler yapmak istiyoruz, hedeflerimiz neler. Önemli olan bunlar işte. Bunlar insanın motivasyonunu sağlayan en güzel etkenler.

0: içinde 40 tane hedefimiz vardı. O 40 hedeften şimdiye kadar 37'sini yaptık. Son 3 tane kalan hedefimiz Kars ili yerli kaz ırkını tescillemek, Kafkas Üniversitesi'nin destekleriyle beraber. Bu kaz ırkını tescilledikten sonra güzel bir tesis kurmak. Artık buralardan gitmek, yani tamam çalışıyoruz, keyfimiz yerinde ama büyük düşünmeliyiz, büyütmeliyiz. Bu ülkeye, tekrar bu şehre yine hizmet etmeliyiz. Bunları yapmak için de artık bütün o küçük aşamaların hepsini atlattık bence. Üretim olsun, yetiştiricilik olsun, bütün hepsi kademe kademe 12 ay boyunca bizim elimizde. Bunu artık son 3 aşamada işte büyütüp güzel yerlere getirmeyi hedefliyoruz.
1: Bu haberle birlikte Ajans Güneşi Kuşağı'nda ilk saatimizi noktalamış bulunuyoruz. Şimdi Eğitim Dünyası programı var sırada. Saat başına yaklaşırken biz yine burada karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Genel izleyici için uygundur.
2: A Haber ekranlarından herkese mutlu günler. Eğitim dünyasıyla karşınızdayız. Sayın seyirciler, bu bölümümüzde Biruni Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Adnan Yüksel bizlerle birlikte olacak. Efendim hoş geldiniz.
3: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
2: Teşekkür ederiz. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Önce biraz üniversite kavramını açalım sizinle. Üniversite denilince ne anlamalıyız? Gençler ne anlıyor veya ne anlamaları gerekiyor?
3: Aslında üniversitenin tanımı tabii nitelikli öğrenci yetiştirmek, iyi bir eğitim yapmak, iki araştırma yapmak, problemlere çözüm bulmak. Üçüncüsü de toplumun sorunlarına cevap vermek, toplumun sorunları için projeler hazırlayıp sonuca gitmek. Tabii aslında öğrenci için baktığımız zaman aslında üniversite böyle hayatın en güzel yıllarının geçtiği bir dönem. Bu arada başlangıçta onlara başarılar diliyorum. Tabii tercih yapacaklar. Bundan sonraki hayatlarının nasıl olacaklarına karar verecekler. Zor bir dönem. Onlara kolaylıklar diliyorum. Aslında üniversite çocuklar için baktığınız zaman hayatı doğru okumanın adresi. Eğer hayatı doğru okumayı bu dönemde öğrenirlerse ömür boyu tabii çok rahat ederler ve ülkeye veya insanlığa çok büyük hizmette bulunurlar. Aslında üniversite dediği

Şey, bilgi aktaran müesseseler değil artık. Eskiden olduğu gibi bilgi artık her yerde. Bilgi zamanla tabii yapay zeka bize daha sabah kalktığımızda eksiklerimizi söyleyecek. Yolda gelirken onları tamamlayacak. Üniversiteler aslında zamanla arkadaşlar buna dikkat etsinler. Yani şu üniversite bu üniversite değil. Üniversiteler artık yeteneğin ortaya çıkartıldığı yerler olacak. Olmak zorunda. Yani üniversiteler artık teorik bilginin aktarıldığı yerler değil. Üniversiteler artık pratik bilginin öğrenildiği yerler olacak. Evet. Ya yani bir 10 yıl içinde VUCA gelecek. Her şey değişken olacak. Her şey müpem olacak. Her şey kompleks olacak. Her şey belirsiz olacak ama buna rağmen anti-VUCA olacak. Yani vizyon sahipleri, vizyon eğer bir üniversite vizyon veriyorsa, yani o çocuğa hayatı doğru okutuyorsa, o çocuğu sosyalleştiriyorsa, o çocuğu yeteneklerini ortaya çıkartıyorsa, o çocuğa düşünce sistemini geliştiriyorsa, yani kimsenin görmediğini görür hale, kimsenin düşünmediğini düşünür hale getirebiliyorsa üniversite, üniversite demektir. Hangi branş olursa olsun. Yani tabii ki arkadaşlarımız önce bir meslek seçecekler. Meslek de tabii seçerken şu üç şeye çok dikkat edecekler. Bir, beklentisini bu meslek karşılayacak. İki, bu mesleği sevecekler. Çünkü 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl, 60 yıl bu meslekten artık alnına yazılacak. Eşinden ayrılabilir ama mesleğinden ayrılamaz. Üç, yeteneği olacak. Yani o mesleğe yaparken ya ben bunu çok istiyorum, ha beklentim de karşılıyor ama ya kardeşim sende o yetenek yoksa, mimar olacaksın, soyut zekan yoksa, doktor olacaksın veya hukukçu olacaksın, matematik zekan yoksa, bak hukuku da ekliyorum, matematik zekan yoksa asla paydaşlarına stakeholder diyoruz ya, asla paydaşlarına göre fark oluşturamazsın. Hayat paydaşlarına göre fark oluşturma İyi. Yani meslekte iyi olmak demek, paydaşlarına göre fark oluşturmak demek. Herkes gibi yaparsanız herkes gibi olursunuz. Ama işe ruh katarsanız, enerji katarsanız, heyecan katarsanız, motivasyon katarsanız, enerji katarsanız fark oluşturursunuz. Bakın, eğer üniversite yıllarında bir orijinali olmazsa, kendinin yeteneğini ortaya çıkartıp, ben hep söylüyorum, dünyada herkes kendi konfigürasyonda Ahmet Bey'in birinci. Yeter ki o yeteneğini ortaya çıkartalım. Bunu nasıl çıkartacaksınız? İşte bir oni gibi proje yaptıracaksınız. Biz son 5 yıldan beri vakıf üniversitelerinde en çok çocuğa TÜBİTAK projesi yapan açık ara hem de üniversiteyiz. Niye? Ya arkadaş, yani geldi ders dinledi, eve gitti ders çalıştı, sınava girdi, not aldı, diploma aldı, bunun çarpanı sıfır. Arkadaşlara net söylüyorum. Eğer kafanızda bu varsa lütfen üniversite tercihi yapmayın. Oturun bir an önce ticaretinize başlayın. İlla herkesin üniversite okuyacak diye, bak üniversite patronu olarak söylüyorum veya rektörü olarak söylüyorum. Lütfen bundan, bu yanlıştan vazgeçin. Üniversite diploma alınacak yer asla değil. Üniversite tabii ki meslek öğretilen yer ama üniversite buranın akıl yürütüp problem çözer, analiz yapıp sentez yapan, bir konfigürasyona beyninin çevrildiği yer. Onun için üniversiteyi böyle örtük eğitim yapacaksınız. Geçen sene bir tatil oldu biliyorsunuz. Bütün üniversiteler tatil. Bironi'nin de bir bizim bir felsefemiz var. Yılda iki defa istirahat ettim diyor. Biz iki gün tatil yapmadık. Sonra bayram günü üç gün gene izin oldu. Onda da yapmadık. %80'le de eğitim yaptık. Sonra üniversite arası kurula gittim. Dedim ki ne yaptınız? Herkes dedi ki hocam işte not gönderdik falan. Arkadaşlar işimizi iyi yapacağız. Net. İşimizi bakın. İnsan için çalışmasının karşılığı dışında bir şey yok. Çok çalışacağız. Gayret göstereceğiz. Üniversite yan getip yatma yeri değil. Üniversite zekayı, bak bizde düşünce atölyeleri var. Ben profesöre diyorum ki düşünce sistemin nasıl hocam diyorum. Boynunu büküyor. Arkadaşlar böyle değil iş. Bir kere insan başarılı olması için düşünce sistemini çözecek. Düşünce atölyelerinden ders alacak. Bizde zorunlu seçmeli herkese ders veririz. Önce düşünce, üniversite aslında nedir biliyor musunuz? Hayatı doğru okumanın adresi dedim ama zihne düşünmeyi öğretme merkezidir. Eğer siz düşünme sistemine yatırım yapmadınız, bir mesele konusunda öğrenmeyi öğrenemediniz, herkesin düşündüğünü düşünemediniz, herkesin yaptığını yapamadınız, herkesin ne bileyim işte ettiğini edemezseniz zaten sınıfta kalmışsınız demektir. Onun için önce üniversite dediğiniz şey düşünce sistemini geliştirecek. Yeni yetenekleri ortaya çıkartacak. Bir de hayatı doğru okurum derken hayatı, zamanı iyi kullanacak.
Kusura bakmayın.

0: saatlerce televizyon, saatlerce sosyal medyada kalırsanız, en zeki, ben nöroloğum, bakın rahat söylüyorum, öğrenme tekrarlaya tekrarlaya olur. Eğer böyle yaparsanız bomboş geçmiş bir 4 yıl 6 yıl olur. Onun için öyle değil. Zamanı iyi kullanacaksınız. Kütüphanede ders çalışmayı sabahlara kadar, 5 üniversiteden bir taneyiz biz, kütüphaneleri sabah açık olan. Evet. Sabaha kadar 8 saat bir çay kahveyle çalışmayı bileceksiniz. Ama önemli olan burayı çalıştıracaksınız Ahmet Bey. Bu olmazsa hiçbir şey olmaz.
1: Evet. Saatlerce televizyon karşısında durmasınlar diye biz de 15 dakika yapıyoruz programımızı.
0: Kesinlikle, tabii ki.
1: Şimdi üniversite öğrencilere vizyon katan, düşünmeyi, evet, ve öğrenmeyi öğreten, ben, kapsamlı hayatı, evet, öğreten bir müessese.
0: Ve yeteneklerini ortaya olarak çıkartan.
1: Evet, yeteneklerini proje ortaya yapacak çıkaran.
0: Proje yapmadan hiçbir şey olmaz.
1: Evet.
0: Proje şimdi yapacak.
1: Gelecek hakkında bir belirsizlik var dediniz. Tabii var. Aslında ne olacağını bilmiyoruz, evet, dediniz. Bu anlamda öğrencilerin işi de biraz zor herhalde. Çünkü
0: kesinlikle.
1: Bir belirsizliğe ilişkin tercihte bulunacaklar.
0: Tabii, kesinlikle.
1: Öngörüde bulunmak zor.
0: Tabii.
1: Eskisine göre. 5 sene önce size programdan önce de konuştuk. Geleceğin mesleği olarak yazılım mı gösteriyorlardı. Ancak şimdi yapay zeka zaten bu işi yapıyor.
0: Yapıyor, evet.
1: Yani bu anlamda önemli, öğrencilere ne tavsiye ediyorsunuz? Yani sürekli yeniliğe açık olmaları gerekiyor ve kendilerini
0: şimdi
1: sürekli geliştirmeleri
0: zaten
1: gerekiyor.
0: Zaten esas püf nokta bu.
1: Evet.
0: Onun için lütfen kendi yetilerini çok iyi bilecekler. Annesine soracak, öğretmenine soracak. Ben nerede, yani akranlarıma göre fark oluştururum. Bakın, fark oluşturamadığınız hiçbir yerde başarılı ne eşinizi mutlu edebilirsiniz, ne çocuklarınızı, ne ülkeye katma değer oluşturabilirsiniz. Onun için çocuk yeteneğini çok iyi bilecek. Ve bu dönem hakikaten söyledim, bu kaçağı. Davos'ta da bu konuşuluyor. Bu kaçağı geliyor, bakın. Ve volatility, her şey değişken olacak. U, uncertain, belirsiz olacak. C, kompleks olacak. A, ambiguity, müphem olacak. Dolayısıyla 5 yıl önce A geleceğin mesleklerini söylüyor. Şimdi söyleyemiyoruz. Ama bir sağlığız tabii. Sağlık hiçbir zaman değişmeyecek. Sağlıkta, evet, devamlı yapay zeka da olsa bir insan aklı onu yönetecek. Yani intuition dediğimiz, yani sezgi, insana has bir özellik. Onu yapay zekaya vermemiz mümkün değil. Ama orada çok yararlanacağız. Hasta gelecek. Aa, bizim aklımıza gelmeyeni yapay zekaya soracağız. Bizim teşhis edemediğimizi soracağız. Ama onu değerlendirmek için bir bilgi yüküne olacağız. Dolayısıyla arkadaşlara tavsiyem şu. Yani sağlıkta bir kere muhakkak pratik olan, yani hastanesi olmayan bir üniversitede gidip bir tıp okuması, diş hekimliği hastanesi olmayan bir üniversitede diş okuması veya ayrıntılı laboratuvar olmayan bir yerde eczacılık okuması veya beslenme laboratuvarları, çok kompleks laboratuvarları olmadan bir sağlık bilimleri okuması mümkün değil. Dolayısıyla arkadaşlarımız şuna bakacak. Bir, kendi yeteneğine bakacak, isteklerine bakacak, beklentilerine göre bir branş seçecek ve üniversitelere gidip ziyaret edecek. Üniversitenin vizyonu olacak Ahmet Beyciğim. Evet. Üniversitede açık kapı uygulaması olacak. Birçoğu üniversite bizi taklit ediyor mesela. Bizde bütün hocalar sabah 7.30 akşam 6 hocam. Ve Türkiye'de 208 üniversite var, bunu gururla söylüyorum. Gece 12'ye kadar bir çalışan bir üniversite oluşturduk. Gece 12'ye kadar, biz bu sene üçüncüyüz, geçen sene üçüncüydük pardon, bu sene büyük ihtimal birinci olacağız. Kişi başına düşen uluslararası yayında 1/12 olacak. Bugünkü 6 aylık rakamlar onu gösteriyor. Biz gece 12'ye kadar çalışan bir üniversiteyiz. Gece 12'de bizim araştırma merkezimize gittiğinizde en az 20-25 tane hoca bulursunuz. Biz onları o şekilde de destekliyoruz. Çünkü üniversite demek lise hocalığı demek değil. Kusura bakmasın.
1: Saat 5 oldu.
0: Hangi hocada çalışıyor? 5 değil efendim, öğleden sonra hoca yok. Dersten derse gelen hocalar var. Bu YÖK de biliyor bunu.
1: Evet.
0: Buna azami. Bu önemli. Yaptığımız işi iyi yapacağız. Öyle ucundan tutma, öyle bir şey yok. Kucaklayacağız ve geleceğe de güzel örnek olacağız. Çocuklar da bize açık kapıyla her saat öyle diyor ki, ben pazartesi diyor saat 2'de diyor benim diyor akademik danışmanlığım var. Geç bunları. Çocuk o anda bir şey kapıya gidiyor, gidip hocasını bulacak.
1: Evet.
0: Hoca haftada 5 saat ders veriyor, 10 saat ders veriyor. Onun dışında ne yapacak? Ya laboratuvarda olacak ya da akademik danışmanlık yapacak. Bizim işimiz aslında sevgili hocam, sevgili kardeşim, akademik danışmanlık. Hoca o tecrübesini çocukla buluşturacak, çocuğun sorularına cevap verecek, beraber çalışmasına katacak ve projeler oluşturacak. Biz hep öyle ilerliyoruz ve hocayı da, öğrenciye proje yaptığı zaman hocamızı da destekliyoruz. Desteklemezseniz hocayı, hoca da bir yapar iki yapar. Dolayısıyla muhakkak çocuklara söyleyeceğim şey, lütfen buna çok dikkat etsinler, açık kapı uygulaması. İstediği zaman pratik gidip görebilecek. İstediği laboratuvarda, istediği saatte

0: çalışabilecek ve hocasını bulacak. Yoksa aletler burada duruyor, ortada hoca yok. Nasıl olacak? Olmaz. Hocasıyla beraber olacak, asistanıyla beraber olacak ve geleceğe yön verirken sorunuz şu: nasıl tercih etsinler? Muhakkak ve muhakkak çok düşünsünler. Çok düşünsünler. İnanın bugün çok popüler olan bir branş yarın sıfırlayabilir. Sağlıkta bu olmayacak, ben rahat söylüyorum. Evet. Olmamış da zaten. Çünkü sağlık herkesin ekonomik durumlarda arttıkça daha çok ihtiyacı olduğu. Tabii ki yapay zekayı kullanacağız. Tabii ki çok çeşitli ilaçlı aletler kullanacağız.
1: Belki sadece
0: ama,
1: dönüştürelim.
0: Ama major yine evet. insan faktörü olacak. Hı hı. Ama bir yazılımda öyle değil. Bir başka branşta öyle değil. Hukuk bile şimdi, değil mi? Yapay zeka hiç şeyin avukatın aklına gelmeyen bütün varyasyonları pat pat pat pat size çözüyor. Çok dikkatli olalım.
1: Evet, biz yani sağlık ve hukuk alanında da çok evet. başvuruluyor zaten evet. yapay zekaya. Peki, burada biraz yani ailelere de bir mesajınız var mı? Çünkü iki dakikamız kaldı.
0: Şimdi aileler hocam, de bu süreçte baskı yapabiliyor. Ben bu şeyde de söyledim. Bizim felsefemiz var. Biruni evet. felsefesi. Biruni diyor ki ben gece yarılarına kadar çalıştım ama önemli bir vaktimi de düşünceye ayırdım. Ben ailelere de diyorum. Diyorum ki benim öğrenciler gibi. Benim öğrenciler yarım saat her gün. Akşamları şu bu kural. Biruni öğrencisiniz. Akşam 10 mu olur 11 mi olur ışıkları kapatırsınız. Evet. Cep telefonu dışarı korsunuz. O da...
2: A Haber Radyo, 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla. İnternet alışverişlerinde 1 Ağustos itibarıyla yeni dönem başlıyor. Ticaret Bakanlığı'nın hayata geçireceği düzenlemeyle indirimli satışlardan yapay zeka reklamlarına, influencer paylaşımlarından tüketici yorumlarına kadar birçok alanda tüketiciyi koruyacak 10 yeni kural yürürlüğe girecek. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
7: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
8: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
9: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
8: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
7: Bir reklam.
10: Tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'lı ol, kredini kullan. Detaylar akbank.com'da.
7: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
4: Reklam.
11: Böyle bir dünya var.
4: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşım oranı veren altın katılma hesabı var.

0: A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Balıkesir-İzmir yolunun 55 ila 56. kilometreleri arasında köprü genleşme derzi bakım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanmakta. Elazığ-Malatya yolunun 38 ila 42. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. Bir reklam.
2: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünürüm.
0: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber. Haber Radyo canlı yayın.
3: Onların çekildiğini, deprem bölgesine ayak basmamış terbiye yoksunu tiplerin nasıl hariçten gazel okuduklarını hepimize çok net biçimde gösteriyor. Kimlerin kimlerle hangi çarpık ilişkiler içinde olduğu tek tek ortaya çıkıyor. Aynı zamanda bunların hesabı yargımız tarafından soruluyor. Depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyor. Bir defa şunun bilinmesini isterim. Suimisalin emsal olmaması için hukuk zemininde ne gerekiyorsa mutlaka yapacağız. Bundan son derece kararlıyız.
4: Yunanistan silahlanmaya hız verdi. Yunan Savunma Bakanı Dendias, tarihimizin en büyük ordusunu kuruyoruz açıklamasında bulundu. Peki Yunanistan kime karşı silahlanıyor? Detayları alacağız. Söz A Haber ekibinden İlhan Tahsin'de. İlhan.
5: Teşekkür ederim Banu. Senin de belirttiğin gibi Yunanistan kime karşı silahlanıyor? Bir defa şunu, ilk önce şunu belirtmekte fayda var. Yunan basını bunu yazdı çünkü Delyat çok özel bir röportaj verdi Prostatema gazetesine. Ve dolayısıyla da oradan yola çıktığımızda Türkiye'ye karşı sürekli olarak son döneme Türkiye'nin milli imkanlarla, milli yazılımlarla, milli üretimle kalkıp silahlı kuvvetlerini en güçlü seviyeye getirmesinin başında Yunanistan'ın silahlanmasında mı var? Çünkü Yunanistan bugüne kadar Delgas'ın da dediği gibi hep raftan alıyorduk. Bundan sonra hedefimiz belli. 700 milyon avro aktarıyoruz ve yerli yazılımlarla bizim uydu, elektronik savaş, dolayısıyla Türkiye'ye karşı önlem almamız lazım. Tehdit doğudan geliyor. Bu anlayışından hiçbir zaman Yunanistan taviz vermedi. Dolayısıyla da şu anda milyarlar İsrail'in cebine milyarlar akıtılıyor. Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, tüm her tarafa olmayan paralar harcanıyor. Dolayısıyla da Türkiye'ye karşı çılgınca bir silahlanma devam ediyor. Çünkü ne Bulgaristan'dan gelen bir tehdit var, ne Kuzey Makedonya'dan, ne de başka herhangi bir bölgeden. Sadece ve sadece tehdit Türkiye diyorlar Yunanlılar, Yunanistan ve özellikle de Savunma Bakanı. Çünkü her an Türkiye'nin Yunanistan'a ait olan adalara, anakarasına saldıracakmış, Batı Trakya'yı alacakmış gibi harıl harıl hem ordusu tatbikat yapıyor sürekli olarak hem de silahlanmaya devam ediyorlar. Tabi İsrail'in arkasında takılıp şu anda en mükemmel hava savunma sistemini kurdukları ileri sürülüyor. Dendias konuşmasında bunu da dile getirdi. Şu anda çok katmanlı bir hava savunma sistemi ki Türk İHA'ları, SİHA'ları bununla durdurulacak. Bunu açıkça net söylüyorlar. Çünkü baktığımız zaman Yunanistan'ın harcadığı bu milyarlar önümüzdeki dönemlerde vergi mükelleflerin harcamaların boşuna gitmiyor vurgusu yapıyor Delyas. Çok güçlü, tarihimizin en güçlü bir silahlı kuvvetleri, bir ordusunu kuruyoruz. Havada, karada, denizde, uyduda, gökyüzünde, her tarafta güçlü olmalıyız. Bunun nedeni ise şu, masaya oturduğumuzda Türkiye ile ilgili, çünkü Türkiye'nin mavi vatanı var ve dolayısıyla da masaya oturduğumuzda elimiz çok güçlü olması gerekiyor. Ancak o zaman karşımızdaki iddiada bulunan toprak iddiasında adalar

0: Arda ve Anakara'da. O zaman onunla pazarlığa oturabiliriz. Eğer güçlü ordumuz yoksa bunu başaramayız. Bu yüzden 2030'a kadar yaptığımız ajanda ve bizim belirlediğimiz yol haritası harfiyen uygulanacak. Silahlı kuvvetlerimiz gece gündüz çalışıyor. Dolayısıyla da savaşa hazırlıkmış, her an hazırmış gibi bir eğitimden geçiriyorlar. Ancak eski model silahları da yenilemenin zamanı geldi. S-300'lere de değindi, Girit'te konuştu bulunan S-300'lere. Onları da değiştirmenin zamanı geldi. Çünkü artık onlar da çağımızda demode kaldı. Ve peki güçlü bir silah, Thor-M1'ler, efendime söyleyeyim S-300'ler, ancak Rusya ile olan ilişkilerimizde bunlara yedek parça tedarikinde zorlanıyoruz. Dolayısıyla bunu batılı ülkelerin silahlarıyla, özellikle de İsrail silahlarıyla değiştirmemiz lazım. Önümüzdeki bir zamanda o önemli gelişmeler yaşanacak. Ancak yerli yazılımla, yerli üretimle ordumuzun, yani tarihimizin en güçlü ordusunu kullanmaya hazırız. Tehdit belli, düşman belli diyerek Delyas bir kez daha Türkiye'yi hem düşman ilan etti, hem de tehdidin Türkiye'den geldiğini ileri sürdü. Her fırsatta katıldığı etkinliklerde bunu söylüyor, katıldığı gazete programlarında, televizyon programlarında sürekli olarak bunu. Ancak burada tek bir gerçek var ki Yunan halkı da şunu söylüyor ama. Her ülkeye, özellikle bize bir Erdoğan lazım. Çünkü neden? Hem ekonomisinde, hem silahlı kuvvetlerin, hem yerli milli savunma sistemlerini Türkiye'ye çığır açan bir Erdoğan var. Biz Türkiye'ye yetişemeyiz. Bunu sokakta, çarşıda, pazarda Yunanlılar açıkça bana söylemeye başladılar. Uzun zamandan beri de söylüyorlar. İşte bu izleyicilerimizin de, özellikle dünya izleyicilerinin şu anda A Haber ekranlarında görmüş olduğu uçakların yeni savaş teknolojisi, Türkiye'nin çığır açması Yunanistan'ı oldukça tedirgin ediyor. Tedirgin ediyor. Atina eli tetikte duruyor. Nasıl karşı koyabilirim ki Türkiye'nin yayılmacı politikasını nasıl durdururum? Atina bunun peşinde. Atina bunu söylüyor. Bana öyle diyelim. Sözü şimdilik size bırakalım.
1: İlhan, çok teşekkürler. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bugün Beyaz Saray'da iki farklı görüşme gerçekleştirecek. Amerika Başkanı önce Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy ile bir araya gelecek. Ardından İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile görüşecek. A Haber ekibinden İrfan Sapmaz'a dönelim hemen. O da Beyaz Saray'da bizi bekliyor. İrfan, söz sende.
2: Merhabalar Banu. Evet, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'daki kritik diplomasi trafiği öncesinde öncelikle Türkiye konusunda dikkat çeken açıklamalar yaptığını bildirmek istiyorum. İsrail'in Türkiye'ye F-35 satılmasına yönelik itirazları sorulduğunda Trump, bana Amerika'nın ne satacağını kimse söyleyemez diyerek kararın yalnızca ABD yönetimine ait olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise yeniden Erdoğan benim dostum ifadesini kullandı. ABD ana akım medyası bu açıklamaları Trump'ın Türkiye dosyasında İsrail'den bağımsız hareket etmek istediğinin en güçlü işaretlerinden biri olarak yorumladı. Tabii bugün Washington DC'de, özellikle Beyaz Saray etrafında, dün de haber ekranlarında canlı yayınlarla aktarmıştım. Olağanüstü bir güvenlik önlemleri var. Diplomasi trafiği yaşanıyor. Bugün Donald Trump önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, daha sonra da Benjamin Netanyahu'yu Beyaz Saray'da ayrı ayrı kabul edecek. Her iki lider daha sonra Senatör Lindsey Graham'ın cenaze törenine katılacak ve bu ziyaretler İran ve Ukrayna savaşlarının kritik bir döneme girdiği süreçte gerçekleşiyor diyebiliriz. Ama öncelikle ben Donald Trump'ın bugün sabah Fox TV'ye katılarak Netanyahu'ya yönelik verdiği sert mesajları biraz aktarmak istiyorum. İran bir yere varamazsa Kazma Dağı'nı, İranlı bir yere varamazsa Kazma Dağı'nı ele geçireceğiz diyor. Netanyahu'nun toplantılarından Netanyahu'yla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini, bir toplantı yaptığını söylüyor. Ve Barak Ravit'in iddiası bu. Fox News'te yaptığı açıklamada Donald Trump Netanyahu'ya tabii çok sert mesajlar gönderiyor. Bibi'nin İran'daki Kazma Dağı hakkında konuştuğunu, çünkü onu savaşa dahil kalmaya ikna etmek istediğini söylüyor. Bibi'nin bu konuda onunla özel olarak konuşması ve bunu da kimseye, dünyada kimseye söylememesi gerektiğini söylediğini söylüyor Donald Trump. Tabii bugün ABD ana akım medyasına göre Zelenski'nin temel hedefi Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirecek Patriot sistemleri ve diğer askeri desteklerin hızlandırılması, ayrıca Rusya ile yürütülen diplomatik sürecin geleceği de masada olacak. Reuters son haftalarda Trump'la Zelenski arasındaki ilişkilerin NATO zirvesi sonrasında belirgin şekilde iyileştiğine dikkat çekiyor Banu. Tabii Trump'ın Netanyahu zirvesindeki

0: ay muhabiri şu anda tüm dünya buraya kilitlenmiş vaziyette. Özellikle Reuters, Financial Times, ABC'nin değerlendirmelerine göre Trump'la Netanyahu arasında stratejik ortaklık devam etse de son aylarda özellikle İran politikası, Gazze'nin geleceği ve Türkiye'ye yönelik F-35 yaklaşımı konusunda önemli görüş ayrılıkları yaşanıyor. Buna rağmen iki liderin bugün kamuoyu önünde güçlü bir birlik mesajı vermesi bekleniyor yorumu var. Financial Times ayrıca Netanyahu'nun Washington ziyaretindeki önceliklerinden birinin ABD'nin İran üzerindeki baskısını arttırmasını sağlamak ve Türkiye'nin F-35 programına dönüşüne karşı Trump'ı ikna etmek olduğunu yazıyor. Ancak Trump son açıklamaları bu konuda Netanyahu'nun istediği desteği tam olarak alamayabileceğine de işaret ediyor. ABD basını bugün Beyaz Saray'da peş peşe gerçekleşecek Zelenski ve Netanyahu görüşmelerini Trump'ın aynı gün hem Avrupa güvenliğini hem de Orta Doğu krizini yönetmeye çalıştığı nadir diplomatik günlerden biri olarak değerlendiriyor. Banu Reuters'a göre Trump bir yandan Ukrayna Savaşı'nda yeni bir diplomatik çerçeve oluşturmayı hedeflerken diğer yandan İran sonrası Orta Doğu düzenini şekillendirmeye çalışıyor. Sonuç olarak bugünkü Washington zirveleri yalnızca ABD-İsrail ve ABD-Ukrayna ilişkileri açısından değil, İran'ın geleceği, Gazze'nin yeniden yapılandırılması, Rusya-Ukrayna savaşı ve Türkiye'nin F-35 dosyası açısından da önümüzdeki aylara yön verebilecek nitelikte görülüyor diyebiliriz. ABD ana akım medyasının ortak değerlendirmesi Trump'ın bugün vereceği mesajların hem Orta Doğu'da hem de Avrupa güvenlik mimarisinde yeni dönemin çerçevesini belirleyebileceği yönünde Banu.
1: İrfan, çok teşekkürler. AK Parti'nin 25. yıl kutlamalarına ilişkin çalışmalar sürüyor. Medya ve Tanıtım Başkanlığı 25. yıl için özel bir logo tasarladı. Logoda AK Parti'nin hayata geçirdiği bazı projelerin görselleri dikkat çekti. Öte yandan AK Parti Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanlığı 25 milyon fidanı toprakla buluşturmaya hazırlanıyor.
2: Çeyrek asırlık destan, tarih yazıldı baştan, efsane büyük başkan Recep Tayyip Erdoğan.
3: AK Parti'nin 25. yılı coşkuyla kutlanacak. Tüm yurtta yapılan etkinlikler başkent Millet Bahçesi'ndeki görkemli şölenle taçlanacak.
2: Ezilenlerin gür sesidir o, suskun dünyanın gür sesidir o.
3: AK Parti'de Medya ve Tanıtım Başkanlığı öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmalar sonrası AK Parti'nin 25. yıl logosu görücüye çıktı. 25. yıl logosu içerisinde yer alan görsellerle birlikte AK Parti hükümetlerinin yaptığı önemli hizmetler ve projeler dikkat çekti. Logonun bir yanında Milli Muharip Uçak Kağan, TürkSat Uydusu, otoyollar, köprüler, şehir hastaneleri, sondaj gemisi gibi görseller dikkat çekti. Logonun diğer tarafında ise İstanbul Havalimanı, Gökbey Helikopteri, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Ayasofya Camii, Yusufeli Barajı, Türkiye'nin yerli otomobili TOK, yüksek hızlı tren ve sosyal konut projelerinin görselleri yer aldı. Üretim ve milli değerleri simgeleyen görsellerin de yer aldığı 25. yıl logosu, milletimizle çeyrek asır, Türkiye geleceğe hazır sloganıyla birlikte sosyal medyada yayınlandı. AK Parti'de kutlamalar kapsamında tüm birimler adeta teyakkuz halinde. Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanlığı 25. yılda 25 milyon fidanı toprakla buluşturacak. Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanlığı koordinasyonunda sürdürülecek olan fidan dikim çalışmaları bir yıl içinde tamamlanacak. Ayrıca başkent Millet Bahçesi'ndeki kutlamalara katılan misafirlere Başkan Erdoğan'ın geçmişte seslendirdiği şiirlerden oluşan özel bir eser de hediye edilecek.
4: Yer ve gök su vermem dediği zaman.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu milletvekillerinden yeni partililerle tartışmalara girmemeleri ve onları muhatap almamalarını istedi. CHP'den ayrılanların hata yaptığını savunan Kılıçdaroğlu pişman olanların döneceğini dile getirdi.
5: Yeni partimizi milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyoruz.
6: Arınmak zorunda olan bir partidir. Neyse çok şükür o da büyük ölçüde gerçekleşti.
3: Milletvekillerine talimat verdi. Yeni partiyi muhatap almayın dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hafta sonu milletvekilleriyle bir araya geldi. Gündeminde Özgür Özel'in liderliğinde kurulan yeni parti vardı.
6: Eğer yolsuzluk yapmak istiyorsan, malı götürmek istiyorsan Derhal ama derhal.

0: partinin dışına çıkacaksın.
1: Artık kendi yolumuza bakacağız diyen Kılıçdaroğlu, yeni partililerle ilgili konuşarak karşınıza almayın, giden gitmiştir ifadesini kullandı. Ana muhalefet lideri CHP'den ayrılanların hata yaptığını söyledi. Hatasını anlayan milletvekillerinin döneceklerini dile getirdi.
2: 3 günlük dünyada şerefini değil de rahat koltuklarını düşünenler varsınlar, geride kalsınlar.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de önceki gün Kılıçdaroğlu'nu hedef almış, onlarla siyasi muhataplık kurmamız mümkün değil demişti.
3: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Çankaya Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme daha yaşandı. Soruşturma kapsamında şüpheli Turgut Koç'un ifadesi alındı. Mobilya işiyle uğraştığını belirten Koç, CHP'li Veli Ağbaba'yı yaklaşık 13 yıldır tanıdığını, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'le de Ağbaba aracılığıyla tanıştığını söyledi. Koç'un anlatımına göre seçimlerden yaklaşık bir ay önce Hüseyin Can Güner ve Emre Doğan'la yapılan görüşmede seçim kampanyasına maddi destek sağlayabilecek şirketler gündeme geldi. Koç bunun üzerine iş insanı Menderes Cemaloğlu ile görüştüğünü anlattı. Turgut Koç ifadesinde Cemaloğlu'nun yaklaşık 10 gün sonra Ataköy Marina'daki teknesinde kendisine 300 bin dolar nakit para verdiğini ileri sürdü. Koç ifadesinde paranın 150 bin dolarının dönemin Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Veli Ağbaba'ya, kalan 150 bin dolarının ise Hüseyin Can Güner'e verildiğini söyledi. Altın yatırımında yeni bir dönem başlıyor. Bazı bankalar pilot uygulama kapsamında ATM'lerden 7 gün 24 saat sertifikalı gram altın satışı başlattı.
4: Altın yatırımcılarını yakından ilgilendiren yeni bir uygulama hayata geçirildi. Bankacılık sektöründe başlatılan pilot uygulamayla birlikte bazı ATM'lerden artık fiziki gram altın satın almak mümkün hale geldi. Yeni sistem sayesinde vatandaşlar banka şubesine veya kuyumcuya gitmeden günün her saatinde ATM üzerinden sertifikalı gram altın alabilecek. ATM'lerde satışa sunulan altınlar güvenlikli ambalajlarda teslim edilirken işlemler banka kartı, kredi kartı veya QR kodla gerçekleştirilebiliyor. İlk etapta sınırlı sayıdaki ATM'de başlayan uygulamanın talebe bağlı olarak ülke genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor.
5: Online'da çok ciddi altın satışları gerçekleşiyor ve gram altında paketli olduğu için bunun sahte olup olmadığını bir gözle, hatta bir kuyumcu, belki bir profesyonelin bile ayırması çok zor. Ama darphaneden lisanslı bir şekilde QR'la bir şekilde devletin onayladığı kurumlar, bankalar üzerinden satışın gerçekleşmiş olması ve buna tabii ki altının İlla kuyumcunun açık olmasını beklemeden de alabilme şansı burada daha fazla fırsat sunuyor alım satım anlamında.
4: Sektör temsilcileri uygulamanın özellikle mesai saatleri dışında fiziki altına erişimi kolaylaştıracağını ve yatırımcıya yeni bir alternatif sunacağını belirtiyor. Öte yandan yatırımcıların en çok merak ettiği konu ise altın fiyatlarının bundan sonraki seyri. ABD Merkez Bankası'nın faiz kararları, dolar endeksindeki hareketler, merkez bankalarının altın alımları ve jeopolitik gelişmeler altın fiyatlarını belirlemeye devam edecek. Faiz indirimlerinin hız kazanması ve küresel belirsizliklerin devam etmesi halinde güvenli liman talebinin artabileceği, bunun da altın fiyatlarını destekleyebileceği ifade ediliyor. Buna karşın güçlü dolar ve yüksek faiz ortamının ise kısa vadede fiyatlar üzerinde baskı oluşturabileceği değerlendiriliyor.
3: Ankaralıların su çilesi bitmiyor. Altındağ ve Mamak bölgelerine su sağlayan pompa istasyonunda yaşanan arıza sebebiyle başkentliler günlerdir ellerinde bidonlarla çeşmelerden evlerine su taşıyor.
6: Yağmurlu havada su vermiyorlar.
7: Trafo yanıyor diyorlar, 3 gün kesiyorlar. Bilmem boru patladı diyorlar, 4 gün kesiyorlar.
1: Ankara'nın Altındağ ve Mamak ilçelerinde yaşanan su kesintisi başkentlileri çileden çıkardı. Günlerdir evlerinde su akmadığını belirten Ankaralılar ihtiyaçlarını karşılayabilmek için ellerinde bidonlarla çeşmelere akın etti. Temmuz sıcağında sabahın erken saatlerinde çeşme başında kuyruğa

0: Giren insanlar bidonlara doldurdukları sularla ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.
1: Su kesintileri vatandaşları bidonlarla çeşmelere yöneltti. Su ihtiyacını gidermeye çalışan vatandaşlar bidon bidon evlerine su taşımak zorunda kaldı.
2: Bereketsiz adamlar. Gelirken yok sudan para mı alınır, yok suda bilmem ne, Ankara'nın nimeti dediler. Yağmurlu havada su vermiyorlar. Allah da onu kavrandırsın. Ne diyeyim ben yani? Mansur'a diyorum bunu, Mansur'a.
3: Aha görüyor işte halimizi. Suyuna bak, bidonuna nasıl çekiyor. Sabahın 9'unda benim ne işim var? Evimde yatamıyor mu?
4: Diğer liderler ya da başkanlar varken bu sıkıntısını yaşadığını hiç hatırlamıyorum. Ankara'dayım. 35 senedir hemen hemen buradayız. İlk defa 4 gün üst üste suyun gittiğini, bu kadar mağduriyet yaşadığına şahit oldum. 4 nüfuslu bir aileyiz. Diyorum ya, çoluk çocuk perişanız.
2: Valla Mamak'ta 3 gün ahmadı. Şimdi geldi dün akşam da gelen su da içilmiyor zaten. İki de bir de pompa bozuk, pompa bozuk. Ya senin yedek pompan yok mu kardeşim, bu ne ya? Sen koskoca Ankara Belediyesi'sin, köy muhtarlığı mısın sen?
3: İşte 3 gündür ben suyumuz yiyordu, su geldi. En sonunda suyumuz geldi. İçemiyoruz ki. İçemiyoruz kardeşim. Ama burada yoksa içsem ben burada ne işim var? Gel de burada sabahın 5'inde yani 6'sında 7'sinde 8'inde ne işimle de geleceğim burada?
4: Ben 5. katta oturuyorum. Tam 4 gündür bugünle birlikte halen evimde su yok. Burasını bildiğimiz için buraya geliyor. Burada da bu sabah saatlerinde yoğunluk olmuyor sadece. Günün diğer saatlerinde burada zaten aşağıya kadar kuyruklar oluşur.
5: Gaziantep merkezli 14 ilde eş zamanlı düzenlenen narko kapan operasyonunda zehir tacirlerine büyük darbe vuruldu. 6 ay süren takibin ardından düğmeye basılan operasyonda 382 şüpheli gözaltına alındı.
0: 6 ay süren teknik ve fiziki takip, 14 ilde eş zamanlı baskın. Zehir tacirlerine yönelik narko kapan Gaziantep operasyonu için düğmeye basıldı.
6: Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 6 ay boyunca teknik ve fiziki takip titiz bir şekilde yürütüldü. Ardından narko kapan Gaziantep operasyonu için düğmeye basıldı.
0: Uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen şahıslar adım adım takip edildi.
6: Yasaklı madde ticareti yapan 548 şüpheli tek tek emniyet birimlerince tespit edildi. 500'e yakın evde arama yapıldı. 382 şüpheli gözaltına alındı.
0: ...14 ilde eş zamanlı yapılan şafak operasyonuna 3100 polis, 620 ekip, 1 helikopter, 10 İHA ve özel eğitimli dedektör köpekler katıldı. Gaziantep Valisi Kemal Çeber operasyonun bilançosunu açıkladı.
7: Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak, gençlerimizi zehir tacirlerinden korunmak ve suçtan beslenen yapılara geçit vermemek amacıyla yaklaşık 6 aydır. Büyük bir titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda mahalle ve sokak aralarında organize şekilde uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şahıslar adım adım takip edilmiş ve suç ilişkileriyle bağlantıları tüm yönleriyle ortaya çıkarılmıştır.
0: Şüphelilerden 75'inin cezaevinde olduğu belirlendi. 4'ü yurt dışında firari olmak üzere 91 şüpheliye yönelik işlemlerse sürüyor. Yakalanan şüphelilerin yağma, silahlı tehdit, yaralama ve hırsızlık gibi çok sayıda suçla da bağlantısı olduğu tespit edildi.
6: Gaziantep merkezli 14 ilde gerçekleştirilen geniş kapsamlı operasyonla zehir tacirlerine büyük darbe vuruldu.
0: Operasyona ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gaziantep sokakları zehir tacirlerinden temizleniyor dedi. Bakan Gürlek, uyuşturucu baronlarına, torbacılara hiçbir alan bırakılmadığını vurguladı.
5: UNESCO Dünya Miras Listesi'nin komitesinin 49. oturumunun 2027 yılında İstanbul'da gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı. Türkiye 27 Haziran 7 Temmuz 2027 tarihlerinde düzenlenmesi öngörülen toplantıda insanlığın ortak mirasının korunmasına yönelik uluslararası çalışmalara ev sahipliği yapacak.
0: Türkiye, UNESCO Dünya Miras Komitesi'nin 49. oturumuna ev sahipliği yapacak. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Güney Kore'nin Busan kentinde yapılan UNESCO Dünya

0: Miras Komitesi 48. oturumunda Türkiye'nin 2027'de düzenlenecek 49. oturuma ev sahipliği yapacağı belirtildi. Ayrıca Türkiye'nin insanlığın ortak mirası olarak kabul edilen kültürel ve doğal varlıkların korunmasına yönelik uluslararası işbirliğine katkı sunmaya devam edeceği vurgulandı. Komitenin 49. oturumunun 27 Haziran-7 Temmuz 2027 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenmesi öngörülüyor. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre oturuma Türkiye'nin ev sahipliği yapması oy birliğiyle kabul edildi. Ayrıca Türkiye'nin UNESCO daimi temsilcisi Büyükelçi Mustafa Yurdakul'un da başkanlık görevini üstlendiği öğrenildi. Son olarak söz konusu oturuma ev sahipliği yapılması ve komite başkanlığının üstlenilmesinin Türkiye'nin UNESCO nezdindeki etkin konumunu ve kültürel diplomasi alanındaki görünürlüğünü daha da pekiştirmesi, zengin kültürel ve doğal mirasında uluslararası düzeyde tanıtımına önemli katkı sağlanması bekleniyor.
1: Karadağ, Avrupa Birliği'ne uyum sürecinde yeni bir adımı hayata geçirme kararı aldı. Bu kapsamda 1 Kasım 2026'dan itibaren aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 5 ülkenin vatandaşlarına vize uygulanacağı duyuruldu.
0: Karadağ vizesiz giriş dönemi sona eriyor. Türk vatandaşları için Avrupa'ya vizesiz seyahatin gözde rotalarından Karadağ, Avrupa Birliği'ne uyum süreci kapsamında yeni bir düzenlemeye gidiyor.
2: Son gelişmeler Avrupa Birliği'nin kapılarının yeni üyelere sonuna kadar açık olduğunu göstermektedir. Karadağ ile üyelik anlaşmasını hazırlıyoruz.
0: Söz konusu gelişmeyi Karadağ Dışişleri Bakanlığı duyurdu. Seyahat politikasını Avrupa Birliği standartlarıyla uyumlu hale getirmek isteyen Karadağ, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu Çin, Rusya, Suudi Arabistan ve Belarus olmak üzere 5 ülkeye vize uygulamasını hayata geçirecek. Kararın yürürlüğe gireceği tarih ise 1 Kasım 2026. 600 bin nüfuslu Balkan ülkesi 2028 yılında Avrupa Birliği'nin 28. üyesi olmayı hedefliyor.
1: Amerika basını Trump yönetiminin övgüyle söz ettiği Karayipler ve Doğu Pasifik'teki narkotik operasyonlarının uyuşturucu trafiğini azaltmakta başarısız olduğunu yazdı. Haberde kaçakçıların operasyonlara karşı yeni rotalar ve farklı yöntemler geliştirdiği öne sürüldü.
0: Tekneleri havaya uçurdular. Onlarca kişiyi uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle öldürüp hayatta kalanları tutukladılar. Buna rağmen ABD basını Amerikan ordusunun başarısızlık raporunu gözler önüne serdi.
3: Son haftalarda sayıları çok fazla olan Venezuelalı uyuşturucu kaçakçılarını caydırmak için çalışıyoruz. Elbette artık deniz yoluyla gelen çok fazla kişi yok. Bunu muhtemelen fark etmişsinizdir.
0: ABD Başkanı Trump, Karayipler'den gelen uyuşturucu trafiğini büyük ölçüde engellediklerini söylemişti. Ancak Amerikan gazetesi Washington Post tam aksini iddia etti. Gazeteye göre ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi verileri, Amerikan ordusunun Karayipler ve Doğu Pasifik'teki uyuşturucu trafiğini azaltmada başarısız kaldığını ortaya koyuyor. Teknelerin imha edilmesi kaçakçıları durdurmak yerine ABD'ye uyuşturucu sokmak için yeni rotalar ve yöntemler geliştirmeye yöneltti.
3: Zehirlerini Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderiyorlar ve her yıl yüz binlerce insanı öldürüyorlar. Onları felç ettik. Denizden sevkiyatların %85'i durduruldu.
0: Haberde Trump yönetiminin operasyonlarının ülkedeki uyuşturucu arzı ve fiyatlarını etkilemediği de öne sürüldü. Kaçakçılar saldırıdan kaçınmak için artık küçük değil, kıyıya yakın seyreden büyük tekneleri tercih ediyor. Bunun nedeni ABD güçlerinin bu teknelere ateş açma ihtimalinin daha düşük olması. Washington'ın uluslararası sularda düzenlediği bu saldırılar uzun süredir kamuoyunda yargısız infaz tartışmalarına yol açıyor.
1: Bundan tam 9 yıl önce İsrail, Mescid-i Aksa'nın girişlerine elektronik arama kapıları yerleştirerek namaz ve ezanı yasaklamıştı. Ancak Filistinlilerin kararlı mücadelesi buna engel oldu. Yaşananlar tarihe Babül Esbat direnişi olarak geçti. Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri de tarihi direnişin 9. yıl dönümünde konuştu. Filistin halkı Mescid-i Aksa'dan vazgeçmeyecek mesajı verdi.
0: İşgalci İsrail'in artan saldırılarına tepki gösterdi. Filistin halkı ilk kıblesinden asla vazgeçmeyecek dedi. Bundan tam 9 yıl önce İsrail, Mescid-i Aksa'nın girişlerine elektronik arama kapıları yerleştirmiş, namaz ve ezanı yasaklamıştı. Ancak Filistinlilerin kararlı mücadelesi İsrail'e geri adım attırmıştı. O olay tarihe Babül Esbat direnişi olarak geçti. Mescid-i Aksa İmam Hatibi ve Kudüs Yüksek İslami Heyeti Başkanı Şeyh İkrime Sabri, o direnişin 9. yılında açıklamalarda bulundu. Sabri, Kudüs halkı başta olmak üzere Filistinlilerin mabedin İslami egemenliğini korumayı başardığını belirtti.
3: Mescid-i Aksa'da giderek artan ihlaller caydırıcı bir unsurun yokluğunda yaşanmaktadır. Ancak bu durum kanıksanmayacak, kabul edilmeyecek ve Mescid-i Aksa üzerinde hak iddia eden hiçbir zalim güce meşruiyet kazandırmayacaktır. Fanatik Yahudi baskınlarının ve ihlallerinin yoğunluğu işgal güçlerine kutsal mabette herhangi bir hak sağlamaz.
0: Filistinlilerin büyük bedeller ödeyerek kurduğu Mescid-i Aksa'nın aynı kararlılıkla savunulmaya devam edeceğini vurgulayan Sabri, İslam dünyasına birlik ve dayanışma çağrısında bulundu.
1: Sırada dünyadan haber turumuz var.
4: İspanya ve Fransa'da alevlerle mücadele giderek zorlaşıyor. Yüz binler evlerini terk etmek zorunda kaldı. Orman yangınlarının Bordo'ya ilerleyişi kameraya da yansıdı. Arizona'da da silahlı saldırı vardı. Ancak polis zanlıya göz açtırmadı. Saniyeler içinde peşine düştü ve onu kıskıvrak yakaladı. Fransa bisiklet turunda Amerikalı sporcu uçuruma yuvarlanmaktan teller sayesinde son anda kurtuldu. Amerika'da bir ağaca böyle yıldırım düştü. Hindistan'da sele kapılarak hayatını kaybedenlerin sayısı 68'e ulaştı. Hüngür hüngür ağlayan o bebek yaşama tutunabilsin diye herkes canla başla çalıştı ve sonunda bebeği kurtardılar. Çinliler riskli yerlerde denize girilmemesi için çareyi teknolojide buldu. Dalga arttığında can kurtaran yerine uyarıyı dronlar yapıyor. Bu videolar eskiden Amerikalı uzmanlara astı. Ne var ki artık Çinli mühendisler de ürettikleri robotları denge ve dayanıklılık konusunda zorbalıkla test ediyor.
1: Konya'da düzenlenen silahlı saldırıda kuyumcu Muhammed Sami Ayaz hayatını kaybetmişti. İlk bilgilerde Ayaz'ın borç meselesi yüzünden öldürüldüğü öne sürüldü. Ancak yürütülen soruşturmada gerçek çok farklı çıktı.
5: Kepeğimizi kapatalım.
6: Ulan abi.
5: Bak kendimi de öldürürüm size. İlk önce sizi özürüm unutsun çünkü. Kepeğimi kapat.
7: Alacak verecek ilişkisiymiş gibi hemen lanse edilse de aslında burada hiçbir alacak verecek meselesi yok.
0: Kuyumcunun borç meselesi yüzünden değil soygun için öldürüldüğü ortaya çıktı. Konya'da yaşayan nakliyeci Turgay Barbaros, 10 Temmuz'da kuyumculuk yapan Muhammed Sami Ayaz'ın iş yerine girdi. Dükkanda o sırada Ayaz ve oğlu vardı.
7: İnsanların en az olduğu saatlere dek getirerek cumadan önce geliyor, gidiyor. Cumadan sonra tekrar daha kepenk yeni açılırken tekrar geliyor ve fiilini gerçekleştiriyor.
0: 44 yaşındaki Barbaros'un silahla ateş açması sonucu yaralanan kuyumcu Muhammed Sami Ayaz, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
7: kendisinin bir define bulduğunu ve bunu satmak istediğini ısrarla söylüyor. Fakat vefat eden kardeşimiz, o da ısrarla bizim bu işle bir alakamız yok, gidin başka yere satın demesine rağmen bir türlü kendisini başından gönderemiyor. Nihayetinde ya en azından bir göstereyim diyor, sırt çantasını çıkartıyor, çıkartır çıkartmaz da sırt çantasından

0: silahını çıkartıyor ve direkt vurma eğilimli olarak çocuğa, yani ölen kardeşimizin çocuğuna doğrultuyor.
1: Olay sonrası kaçan zanlı saklandığı evde yakalanacağını anlayınca yaşamına son verdi. O dönemde cinayetin borç meselesi yüzünden işlendiği öne sürüldü. Soruşturma kapsamında geniş çaplı inceleme yapan polis güvenlik kamerası ve HTS kayıtlarını inceledi. Araştırma sonucunda Ayaz'ın soygun girişiminde öldürüldüğü belirlendi.
0: Çantayı doldurmalarını istiyor ki bu görüşme detaylarında hepsinde var. Paraların ve altınların çantaya doldurulmasını istiyor. O arada yaşanan arbede neticesinde vurma eylemi gerçekleşiyor ve sonra da kaçıyor. Alacak verecek ilişkisi söz konusu değil, tamamıyla bir gasp ve hırsızlık söz konusu.
1: Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde ise cinayet öncesi yaşananlar yer aldı. O anlarda Turgay Barbaros, kuyumcu Muhammed Sami Ayaz ve oğlunu öldürmekle tehdit ediyor.
2: Çepeğinizi kapatın. Ulan abi bak, kendimi de öldürürüm size. İlk önce sizi öldürürüm, unutsunuz. Çepeğinizi kapatın.
3: Edirne'deki sulama göletindeki balık ölümlerinin ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. İlk ölçümlerde su kalitesinde olumsuz bir bulguya rastlanmazken kesin neden laboratuvar analizleriyle belirlenecek.
1: Edirne'deki Korucu göletinde çok sayıda balık kıyıya vurdu. Toplu balık ölümlerinin ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Göletin farklı noktalarında su sıcaklığı, çözünmüş oksijen ve pH değerleri ölçüldü. İlk incelemelerde balık ölümlerini doğrudan açıklayacak olumsuz bir bulguya rastlanmadı. Ölü balıkların büyük bölümünün su seviyesinin düşük olduğu sığ kesimlerde toplandığı belirlendi. Alınan su ve balık numuneleri laboratuvara gönderildi. Ölümlere yol açan kesin neden numune analizlerinin ardından netleşecek.
3: Ticaret Bakanlığı restoran ve kafelerde servis, masa ve kuver ücretinin müşteriden talep edilemeyeceğini hatırlattı. Peki bu ücret talep edildiğinde müşteri ne yapmalı? Detayları A Haber ekibinden Ahmet Nazif Vural ve konuğundan alacağız.
4: Herhangi bir restorana gittiğimizde veya bir kafeye gittiğimizde bazen bizlere verilen adisyonlar içerisinde sadece yediğimiz içtiklerimiz veya ücretin tamamı değil, bir yandan da servis, masa veya kuver ücreti adıyla başka bir ücret daha kesiliyor. Peki bu yasal mı değil mi? Bunu bakanlık kesin bir dille yasaklıyor. Üstüne üstlük yasaklamasıyla beraber bunu yapan işletmelere ve çeşitli kuralsızlıklarla devam eden işletmelere 1 milyon lirayı aşkın cezalarını beklediğini vurguluyor. Peki detaylar neler? Yanımızda çok değerli bir yayın konuğum var. Restoran işletmecisi Nihat Bingöl yayınımıza. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Siz neler söylersiniz? Servis ücreti, masa ücreti ve kuver adı altında alınan bu ücretlere.
5: Merhabalar. Öncelikle Ticaret Bakanlığı'nın zaten yasası çok netti. Bu düzenlemeyi biz de birçok kere A Haber ekranlarında zaten açıkladık. Şu an müşterilerin istediğinden hariç hiçbir ürünün ücretini yazamıyoruz. Yani masa ücreti olsun, kuver ücreti olsun, servis ücreti olsun veya vesaire başka bir hizmet de olabilir. Müşteri sipariş etmediği şekilde hiçbir şeyin bedelini yansıtamıyoruz. Tabii ki restoranların çoğu bu düzenlemeye alıştı. Ancak hala etrafından dolaşmaya çalışan restoranlar var. Yani mevzunun sadece kuver adı altında olup olmaması, servis adı altında olup olmaması önemli değil. İsimlerin değişmesine rağmen de bu yasak. Müşteriler yalnızca sipariş ettiği ürünlerin ücretini ödemek zorunda. Bunun etrafından hala dolaşmaya çalışan restoranları ise yaklaşık 1,5 milyon liraya yakın bir idari para cezası da bekliyor. Ticaret Bakanlığı da bu konuda asla geri adım atmayacak, buradan bildireyim ben.
4: Peki bağış özellikle bu konunun altını çiziyor. Bağış şeklinde gelen veya herhangi bir bahşiş şekliyle gelen ücretlerde bir kısıtlama mevcut mu? Bir de bir soru daha soracağım. Darası alınmadan verilen herhangi bir hizmetin yasal olup olmadığını da size sorayım son olarak.
5: Şöyle, bahşiş tabii ki de çok büyük bir tartışma konusu. Restoran kanadında da bahşişle ilgili, konuyla ilgili bazı dönüşler alıyoruz. Şöyle, bahşiş vermek hala serbest. Tabii ki de müşteriler gönlünden koptuğu sürece personellerimize hizmetlerimizden dolayı bahşiş verebilirler. Bahşişte STK'ların şöyle bir talebi var.

0: Bahşiş sistemine geçilmelerini istiyor. Kredi kartından bir bahşiş ödeme sistemi kurulmasını istiyorlar. Bunlarla da ilgili vergi kolaylığı bekliyorlar. STK'lar böyle talepleri var. Dara konusu ise, dara konusu da yıllardır aslında sıkıntılı bir mevzu. Darada problem nedir? Şimdi biz bir ürün aldığımız zaman yalnızca ürünün kendisine ödeme yaparız. Onun paketlemesine ödeme yapmayız. Zaten bu da bildirilmez bizlere. Eğer ürünü aldığımız zaman darası tartılmazsa o ürünün kilo bazında yüksek olmuş olur. Yani 1 kilo baklava aldığımızı düşünürsek 200 gram gelen bir paketleme darasıyla aslında 800 gram baklava almış oluruz. O yüzden Ticaret Bakanlığı da bunun ısrarla altını çiziyor. Dara kesinlikle hesaplanmalı ve sadece ürünün ücretini ödemeli tüketiciler.
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Çok sağ olun. Evet, restoran işletmecisi Nihat Bingöl bizlere oldukça önemli, kıymetli detaylar verdi. Bunların içerisinde neler var hemen üzerinden geçelim. Son olarak herhangi bir şekilde bir restoran veya kafenin içerisinde servis, masa, kuver veya adı başka şekillerde kesilmiş herhangi bir hizmetin bedelini ödemek zorunda değil müşteri ve ödememesi halinde de restoranın bunu ısrar etmesi halinde de restoranı bekleyen ciddi bir para cezası olduğunda altını çizdi Nihat Bingöl diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
2: Konya'da Tuluk peynirlerinin asırlık lezzet yolculuğu başladı. Bölgedeki doğal mağaralar bir kez daha binbir emekle hazırlanan Tuluk peynirlerine ev sahipliği yapıyor.
3: Mağaralarda asırlık lezzet uykusu başladı.
4: Bu gelenek çok eski. Bizim dedelerimiz zamanında belki daha önceden var ve yıllardır kullanılıyor. Yaklaşık bir asırdır, iki asırdır bu devam ediyor böyle.
3: Konya'nın Meram ilçesine bağlı Kızılören mahallesinde Tuluk peynirlerinin yapımına başlandı. Büyük bir titizlikle mayalanan sütler günlerce süzülüyor ve keçi derisinden yapılan özel tuluklara sıkı sıkıya dolduruluyor.
4: Tuluk deri olduğu için daha fazla koruması var ve daha fazla bir ayrı bir aroma veriyor peynire.
3: Tuluklar dağlardaki doğal mağaralara taşınıyor. Bu mağaraların kendine has nemi ve serinliği lezzetin sırrını oluşturuyor.
4: Bu yaklaşık 6. ayda başlar buraya konması, 10. ayın ikinci yarısı gibi bir hafta sonu pazar günü açılış yapılır.
3: 5 ay boyunca mağarada olgunlaşan peynirler Ekim ayının sonunda düzenlenecek şenlikte ikram edilecek.
2: İsviçre Alpleri her yıl düzenlenen Nendaz Festivali'ne ev sahipliği yaptı. Festivalin olmazsa olmazıysa İsviçre'nin geleneksel enstrümanı alphorn'du. Yaklaşık 100 alphorn sanatçısının aynı anda çaldığı enstrüman Alp dağlarında bakın nasıl yankılandı.
5: İsviçre Alpleri geleneksel alphorn enstrümanıyla yankılandı.
6: Muhteşem bir dağ manzarasının içindeyiz. Burası enstrümanın çalınmaya ve yankılanmaya son derece elverişli olduğu bir yer. Gerçek bir zevk. Her milletten farklı kişilerle tanışıyoruz. Hepsi harika ve ortalıkta müthiş bir atmosfer var.
5: Alplerde her yıl düzenlenen Nendaz Festivali renkli anlara sahne oldu. Yüzden fazla alphorn sanatçısı enstrümanlarıyla bir araya geldi. İzleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Festival kapsamında alphorn olarak bilinen İsviçre'nin geleneksel enstrümanından çıkan ses Alplerde yankılandı. Alp borusu anlamına gelen bu enstrüman yaklaşık 3 metre uzunluğa sahip. Eski dönemlerde İsviçreli çobanlar ineklerini aramak için bu enstrümanı kullanıyordu. Aynı zamanda bir vadiden diğerine haberleşme aracıydı.
7: Aslında yıllardır buraya geliyorum, küçüklüğümden beri. O yüzden her zaman büyük bir zevk oluyor. Arkadaşlarınla birlikte çalarken herkesi oldukça iyi tanıyorsun. Çok güzel bir deneyim.
5: Nendaz Festivali alphorn etkinliğiyle İsviçre geleneklerini tanıtmayı amaçlıyor.
2: (Gülüyor) Cumhuriyet'in ilk yıllarında ölü yakma tesisi olarak inşa edildi. İslami hassasiyetler nedeniyle hiç kullanılmadı. Ankara'daki Cebeci Asri Mezarlığı'nda bulunan yapı bugün Türkiye'nin tek kemik deposu olarak hizmet vermekte. Türkiye'de benzeri olmayan bu yapının başka hangi amaçlar?

0: ile kullanıldığına bakacağız şimdi.
1: Ankara'nın göbeğinde çok az kişinin bildiği bir yapı. Cumhuriyet'in ilk yıllarında ölü yakma tesisi olarak tasarlandı. Ancak İslami hassasiyetler dolayısıyla o amaçla hiç kullanılmadı.
2: 1930 yılında Zincirlikuyu Asri Mezarlığı'na da bir krematoryum yapılıyor ama yine İslamiyet'e uygun görülmediği için o bina yıkılıyor. Ama buradaki bina yıkılmayıp aşoryum olarak kullanılmaya devam ediyor.
1: Bugünse sahipsiz kemiklerin hassasiyetle muhafaza edildiği bir kemik deposu.
2: Aslında burası sahipsiz kalan kemiklerin saygıyla saklandığı bir yer olarak varlığını sürdürüyor.
1: Ankara'da Cebeci Asri Mezarlığı'nda bulunan krematoryum, yani ölü yakma tesisi, günümüzde kemik deposu olarak kullanılıyor.
2: Mezarlar belirli bir geometrik şekle oturtulmuş. Bu sebeple de mezarlar kıbleye bakmıyor. Yani bazıları bakabilirken bazıları bakmıyor.
1: Mezarlığın aslında sadece Ankara için değil, Türkiye için de önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen mezarlık araştırmacısı Zeliha Demirci Aktaş, krematoryumun oluşum amacı hakkında bilgi verdi.
2: Cumhuriyet'in ilanından sonra başkent Ankara'da yoğun bir nüfus artışı oluyor. Çünkü şehir hızla gelişmeye başlıyor. Bu yüzden de 1932 yılında Ankara imar planıyla beraber bu mezarları kaldırıyorlar. Ve artık acil bir mezarlığa ihtiyaç oluyor. Bir şehir mezarlığına ihtiyaç oluyor. Bu yüzden de Cebeci Asri Mezarlığı projesi doğuyor.
1: Mezarlığın işlevi dışında mimari yapısı da bir hayli dikkat çekiyor.
2: Bu mezarlıkla ilgili bir rivayet var. Rivayet diyorum çünkü bununla ilgili tarihi bir bulgu yok. Bu mezarlığın mimarı, bu mezarlık tepeden bakıldığında fileyaş şeklinde. Çünkü insan dışında ölülerini hatırlayan, yas tutan, hatta gidip kemiklerini bile bulan hayvan olan fili, filden ilham alındığı rivayet ediliyor. Ama dediğim gibi bununla ilgili tarihi bir bulgu yok.
0: Türkiye'de hem strateji hem de rekabete dayalı yeni bir spor projesi başlatılıyor. Tarihi savaş arenalarını andıran ve gladyatör temasını işleyen kalkan topu branşlaşma hedefiyle Çanakkale'de ilk adımlarını atmakta.
1: Miğferlerini takıp kalkanlarını kuşanıyorlar. Rakip oyuncuları saf dışı etmek için strateji oluşturuyorlar. Çanakkale'de geliştirilen kalkan topu sporu projesi branşlaşma yolunda. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Genç Liderler Topluluğu Genel Başkanı Kürşat Selim Temiz Yürek'in geliştirdiği kalkan topu yeni ve yerli bir spor modeli olarak dikkat çekiyor.
3: Türkiye'de tamamen yerli ve milli yeni bir spor dalı branşı olmaya aday bir proje gerçekleştirildi. Çanakkale'de çıkan bu proje şu an için yaz spor okullarında uygulanıyor ve büyük ilgi görüyor.
4: Dünyada daha önce olmayan bir spor ürettik. Projemizin adı kalkan topu sporu.
1: Sporcular bir ellerindeki kalkanla kendilerini korurken diğer ellerindeki topla rakiplerini etkisiz hale getirmeye çalışıyor. Süre sonunda en çok isabeti sağlayan oyuncu kazanıyor.
3: Kalkan topu sporu, kola takılan bir kalkanla savunma yapmak, aynı zamanda rakibe de hücum yapmaktan kurulu. Aslında basit gibi görünse de oldukça efor sarf etmesi gereken bir spor. Bu zevkli ve eğlenceli spor dalı şu an bir proje aşamasında, ancak gelecekte yerli ve milli önemli bir spor dalı olmaya aday görünüyor.
5: Daha çok hıza odaklandım. Rekabetçi bir oyun buldum bu oyunu. Daha çok hız gerekiyor.
1: Proje İçişleri Bakanlığı'ndan iki kez destek aldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile branşlaşma süreci başlatıldı. İlk turnuvaların bu yıl üniversitelerde düzenlenmesi planlanıyor. Temiz Yürek hedefinin kalkan topunu önce üniversitelerde yaygınlaştırmak, ardından Türkiye genelinde kabul gören yeni bir spor branşı haline getirmek olduğunu söyledi.
0: Bir aramız var. Saat başına yaklaşırken yine burada olacağız. Sizi de bekleriz.
6: A Haber Radyo. 24 saat haber.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.
8: Milyonlarca vatandaşın yararlandığı yeni doğan yardımı, vefat yardımı, doğalgaz tüketim desteği gibi onlarca destek kalemi hız kesmeden ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya devam ediyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı eliyle vatandaşlara ulaştırılan yardımlar yılın ilk 6 ayında 194.2 milyar liraya ulaştı.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Haberin radyosu
9: A Haber Radyo.
10: Reklam.
11: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında Akbank.
12: Böyle bir dünya var. Dünya katılım Mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
1: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
0: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber. Reklam.
2: Böyle bir dünya var.
3: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var.

0: A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Balıkesir-İzmir yolunun 55 ila 56. kilometreleri arasında köprü genleşme derzi bakım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanmakta. Elazığ-Malatya yolunun 38 ila 42. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. Bir reklam.
2: Tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'lı ol, kredini kullan. Detaylar akbank.com'da.
0: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber. Reklam.
3: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Karavan tutkunlarından ilham veren hikayeler. Yeni nesil karavanlar, glamping rotaları, eko kamplar ve çok daha fazlası. Karavan ve kampla doğaya kaçmanın tam zamanı. Üstelik yol günlüğüm kamp defteri hediyesiyle birlikte.
6: Böyle bir dünya var.
7: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepi

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: Türkiye'nin

0: İzleme ile birlikte artan reklam ve ilanlara karşı 1 Ağustos'ta düğmeye basıyor. Bakanlık, tüketicilerin korunması amacıyla ticari reklam ve haksız ticari uygulamalar yönetmeliğinde kapsamlı değişikliğe gitti.
1: Hedefli reklam kapsamında önlerine sürekli reklam çıkıyor hem velilerimizin hem çocuklarımızın.
0: Yeni düzenlemeler 1 Ağustos 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.
2: Düzenlemeyle birlikte çocuklara yönelik kişisel verilere dayalı profilleme kullanılarak hedefli reklamcılık yapılması yasaklanmış oldu. Hedefli reklamcılıkta da tüketicilere daha fazla kontrol imkanı sağlandı.
1: Burada getirilen düzenlemeyle bu hedefli reklamların hangi kriterlerle bu işletmeler tarafından ya da reklam sağlayıcılar tarafından bizlere iletildiğinin açık bir şekilde belirtilmesi ve bu ayarları nasıl değiştireceğimizin açıklanması gerekiyor.
0: İndirimli satış reklamlarında tüketiciyi yanıltabilecek fiyat gösterimlerine karşı da yeni kurallar uygulanacak.
1: İndirim başlamadan önceki son 10 gün içerisindeki en düşük fiyat baz alınarak ve bunun net bir şekilde tüketiciye, vatandaşa belirtilecek, açıklanacak şekilde bunun üzerinden indirim yapılarak aslında vatandaşın yanıltılmasının önüne geçilmek hedefleniyor.
0: Kamuoyunda influencer olarak bilinen sosyal medya etkileyicilerinin paylaşımlarına ilişkin kurallar da yeniden düzenlendi.
1: Bakıyoruz, bazı gizli reklamlar olabiliyor. Herhangi bir şekilde bir ürünü tanıtırken, bir hizmet noktasında alırken bunları reklam ve tanıtım kısmını vatandaşa net ve görünür şekilde belirtmek zorundalar.
0: Tüketici şikayetlerinin yayınlandığı platformlarda satıcı veya sağlayıcılara tanınan cevap süresi de kısaltıldı.
1: 72 saat içerisinde cevap vermeleri gerekiyordu. Bu sürede aslında 48 saate düşürüldü.
2: Yeni dönemin dikkat çeken başlıklarından biri de yapay zeka ile hazırlanan reklamlar oldu. Eğer bir reklamda insana benzeyen bir dijital karakter kullanılacaksa bunun açık bir şekilde belirtilmesi gerekiyor.
1: Ve herhangi bir gerçek kişinin de izni dahi olsa yapay zeka ile üretilmiş herhangi bir kullanıcı deneyimine dayanmayan reklamı kesinlikle yayınlanmayacak.
2: Aldığımız pek çok üründe çevre dostu ibaresini sık sık görüyoruz. Fakat ne yazık ki hepsi gerçekten öyle olmuyor. Ticaret Bakanlığı'nın getirdiği yeni düzenlemeyle birlikte markaların çeşitli kurumlardan aldıkları belgelerle bunu ispatlaması gerekecek.
1: Herhangi bir sıkıntıyla karşılaşan vatandaşlarımız olursa Alo 175'i arayarak şikayetlerini tüketici danışma hattına 7/24 iletebilirler. Yine E-Devlet üzerinden haksız fiyat kuruluna, Ticaret Bakanlığı'na çok rahat bir şekilde şikayetlerini iletebilirler.

0: Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün önemli bir konuğu olduğunu söylemiştik geride bıraktığımız saatlerde. Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Irak Başbakanı Ali Ezzeydi'yi ağırlıyor bugün. Az önce külliyeden çıktı. Tören kıtasını selamladı. Zeydi'yi taşıyan araç da külliyenin önüne doğru uzanan caddede atlı birlikler eşliğinde külliyeye doğru yaklaşıyor. Biz de kameralarımızı o noktaya çevirdik. Ekranlarımıza canlı yayında getiriyoruz bu sıcak görüntüleri. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Irak Başbakanı Ali Ezzeydi ile bir araya geliyor bugün. Töreni de A Haber adına Mert Hacıaleoğlu takip etmekte. Hemen sözü Mert'e bırakalım.
1: Teşekkürler Banu Er. Başkent Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan kısa bir süre sonra Irak Başbakanı Ali Zeydi'yi kabul edecek. Resmi törenle karşılanıyor Irak Başbakanı. Kısa bir süre önce göreve gelmiş. Mayıs 2026'da bilindiği üzere parlamentoya onayıyla göreve getirilmişti. Aslında Türkiye'ye de ilk ziyareti bu kapsamda önemli ve dikkat çekici. Türkiye-Irak ilişkileri önümüzdeki sürece ilişkin izlenecek yol haritası ve tabii ki iki ülke arası ticaret hacminin daha da geliştirilmesi gibi birçok konu başlığının değerlendirilmesi beklenmekte. Hatırlanacağı üzere Türkiye ile Irak arasında 2025 yılının yine Mayıs ayında görüşmeler gerçekleştirilmişti, toplantılar yapılmıştı ve iki ülke arası toplam 11 anlaşma

anlaşmaya imza atılmıştı. Bugün resmi karşılama töreninin ardından baş başa görüşme, heyetler arası görüşme ve akabinde ise ortak basın toplantısıyla birlikte yine iki ülke arasında ortak anlaşmaları göreceğiz. Burası oldukça dikkat çekici ve önemli. Şimdi milli marşlar diyelim, edilerseniz kulak verelim.

Tereddütsü Türkiye süreci tüm hızıyla devam ediyor. Hatta son düzlükteyiz üzerindeki yasal düzenlemeler noktasında. Bu kapsamda Irak'ta biliyorsunuz Irak'ın kuzeyinde terörle mücadelemiz yoğun bir şekilde devam etmişti. Hatta bölgeden PKK, PYD, YPG terör örgütleri uzaklaştırılmıştı, sökülüp atılmıştı. Daha sonra ise tabii ki bir süreç işletiliyor. Bu sürece ilişkin tabii ki sahadaki durumlar, orada terör örgütünün kampları gibi birçok aslında konu var. Bunların her biri de aslında toprak olarak Irak topraklarında olması dikkat çekici. Bu hususta tabii ki yapılacak görüşmelerde güvenlik başlığının ve tabii ki terörsüz Türkiye üzerinden terörsüz bölge başlığının da oldukça geniş ve büyük bir yer tutması beklenmekte. Bunu da yakından göreceğiz ve takip edeceğiz. Güvenlik, ticaret, enerji, ulaştırma ve su yönetimi başta olmak üzere iki ülke arası ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirecek. Bölgesel ve küresel gelişmeler de ele alınacak, değerlendirecek. Şöyle heyetlere baktığımız olduğumuzda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı görüyorum. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Eğitim Bakanı Sayın Tekin burada. Sağlık Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı, Ticaret Bakanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı burada. Yine Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün burada. MİT Başkanı İbrahim Kalın burada. İletişim Başkanı Burhanettin Duran burada. Akif Çağatay Kılıç burada. Oldukça geniş kapsamlı aslında görüşmeler olacak ve bugün atılacak imzaları da göreceğiz. Buna hep birlikte şahitlik edeceğiz. Hangi alanlarda olacak diye. Kısa bir süre önce askeri Manga'yı selamladı Irak Başbakanı ve şu anda heyetler selamlaşmaya, tanışmaya devam ediyor. İfade ettiğimiz gibi kısa bir süre önce göreve geldi Irak Başbakanı Ali Zeydi. Şu anda ise burada bakanlarla tanışmaya, tokalaşmaya, selamlaşmaya devam ediyor. İfade ettiğimiz gibi önce baş başa görüşmeler. Akabinde ise saatler 19.30'u gösterdiğinde ortak basın toplantısıyla birlikte bir anlaşma töreni olacak. İmzalar atılacak. Daha önce Irak ile Türkiye arasında 2025 yılında 11 anlaşma gerçekleştirilmişti. Bilindiği üzere özellikle güvenlik noktasında, göç noktasında, kalkınma yolu noktasında önemli çalışmalara imza atılmıştı. Bunlar oldukça önemli.

0: Bir öte yandan tabii Türkiye savunma sanayi alanında da bilindiği üzere Irak'a çeşitli noktalarda rehberlik yapmasının noktasında bir mutabakata varılmıştı 2025'te. Bugün de yeni dalga bazı imzaları da görmemiz muhtemelen itibariyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan Irak heyetiyle tokalaşıyor. Tabii ki önemli bir sınır ülkemiz Irak. Bildiğiniz üzere yıllarca aslında terör örgütlerinin Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye saldırıları olmuştu. Daha sonra ise terörü kaynağında bertaraf etme paralısıyla birlikte Türkiye'ye oldukça önemli operasyonlar gerçekleştirmişti. Ve yani çekiliş harekatlarıyla birlikte aslında zap aşılmıştı bilindiği üzere. Ve son süreçte tabii ki terör örgütünün tamamen tasfiye edilmesi ve ortadan kaldırılması noktasında MHP lideri Devlet Bahçeli'nin başlatmış olduğu süreç bir devlet politikası haline gelmiş ve Türkiye bu anlamda önemli aşamalar kat etmişti. Şimdi ise meclise yasal düzenlemeler yapılacak. Ancak ifade ettiğimiz gibi Irak'ta özellikle örgütün kovalanmış olduğu birçok nokta vardı. Silah bırakma ve tasfiye sürecinin ardından neler yaşanacak kuşkusuz bu konuların da özellikle güvenlik başlığı altında gündeme gelmesi ve ele alınması beklenmekte. Bu açıdan da ifade ettiğimiz gibi Irak önemli bir komşumuz. Tabii ki çok Amerika-Irak savaşından bu yana aslında bir türlü bölgede sular durulmadı bilindiği üzere. Daha sonra işte DAEŞ'in bölgedeki saldırıları, işgalleri, katliamları vardı. Öte yandan tabii ki bir yandan da ifade ettiğimiz gibi uzun süredir devam eden bir terör sorunu var. Hem sınır güvenliği noktasında hem de aslında bu bölgelerin terörden arındırılmasıyla birlikte terörsüz bölge hayata geçmesiyle birlikte tekrardan hem ekonomiye hem ikili ilişkilere hem de o bölgelerin kalkınması noktasında atılacak adımlar hususunda önemli bir yere sahip. Bu açıdan ifade ettiğimiz gibi şu anda kıymetli bir görüşme ve anlaşma törenine şahitlik edeceğiz. Aslında Türkiye-Irak ilişkileri birçok zaman aslında bu iklimde, sıcak iklimde gerçekleşmiş ve geçmiştir. Yeni bir başbakan itibariyle Irak'ta görevde ve Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleşiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Irak Başbakanı'nı kabul ediyor, resmi törenle karşıladı. İlerleyen saatlerde yapılacak görüşmeleri de hep birlikte takip edeceğiz. İtibariyle bir fotoğraf çekimi gerçekleşiyor ve daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçilecek. Tabii ki yapılacak o görüşmelerden çıkacak notları da paylaşacağız. İfade ettiğimiz gibi son temaslarda 11 anlaşma imza atılmıştı. Bu kez neler olacak hep birlikte göreceğiz diyelim ve sizi yeniden size bırakalım bana.
1: Evet, Mert Hacı Alioğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün başkent Ankara'da Irak Başbakanı ile bir araya geliyor. Bu görüşmenin ardından ne gibi kararlar alınacak, hangi başlıklara değinilecek merakla bekliyoruz. Detaylar haber merkezimize ulaşınca biz de sizlerle paylaşacağız. Bu arada terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçildi diyebiliriz. A Haber, terörsüz Türkiye süreç yasası ile ilgili önemli bilgilere ulaştı. O bilgilere ulaşan A Haber parlamento şefi Tülay Ağoğlu şimdi yayın için hazır. Tülay, sözü sana bırakalım hemen.
2: Banel, oldukça önemli bir aşama, yasal süreç ki çok önemseniyor bu ve inceleyip sık dokunuyor bir anlamda bu çerçeve yasanın ne şekilde olacağı hummalı bir çalışma yürütüyor AK Parti bir süredir. Şimdi henüz AK Parti kaynaklarından edildiğimiz bilgiye göre metin haline dönüştürülmedi, ancak başlıklar var, ele alınan başlıklar var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yarın AK Parti kurmayları, yasa üzerinde çalışan kurmaylar bir araya gelecekler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte bu başlıkları değerlendirecekler. Son bir değerlendirmeme olur, olmayabilir. Sonrasında metin yazıldıktan sonra bir kez daha yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bu bir araya gelinerek bir toplantı daha gerçekleştirilebilir. Şimdi yasanın detayları da ortaya çıkmaya başladı. Şöyle ki, mecliste bir izleme grubu oluşturulması da bu yasal düzenlemede yer alacak. 17 milletvekilinden oluşacak bir izleme grubu olacak bu. Meclis Başkanlığı bünyesinde oluşturulacak. Bu izleme grubu süreci takip edecek. gelecek. Bu izleme grubuna zaman zaman güvenlik birimleri başta olmak üzere bilgi verecek belli periyotlarla. Bu süreç tamamlanıncaya kadar bu grubu

0: sürekli geçerli olan, uygulanabilir bir yasa olmayacak. Belli bir süresi olacak ve bu sürede bu uygulama gerçekleştirilecek. Şimdi eve dönüşler konusunda suça karışmayanlar için özellikle söylüyorum. Örgüt üyesi suçlaması düşmüş olacak. Örgüt üyeliği suçlaması düşmüş olacak bu yasa teklifiyle birlikte, yasayla birlikte ve eve dönüşler gerçekleşebilecek. Eline silah almamış olanlar, suça karışmamış olanlar eve dönebilecekler, Türkiye'ye dönebilecekler. Ancak belli bir denetimli serbestlik süresi olacak. Bu sürenin de 3 yıl olacağı ifade ediliyor. Bu 3 yıl süresince tekrar bir örgüt suçu işlenmediği sürece sonrasında 3 yıl sonrasında bu yasaklar, bir takım yasaklar kalkmış olacak yine. Örneğin başta siyasi yasak olmak üzere. Tabii bu süreçte ne kadar kişi gelebileceği de değerlendiriliyor. 1800 kişinin suça karışmış olduğu değerlendirmesi yapılıyor. Bu anlamda onların gelmesi mümkün olmayacak bu yasal düzenlemeyle. Ancak suça karışmamış olanlardan, örneğin Avrupa'dan, Suriye'den, Irak'tan pek çok kişinin Türkiye'ye dönebileceği ifade ediliyor. Bir yargılama süreci olacak. O yargılama sürecinden sonra örgüt üyeliği suçlaması düşecek ve 3 yıllık bir denetimli serbestlik süresi olacak. Peki ne zaman yasa düzenleme, ne zaman gündeme gelecek mecliste derseniz, bu da hafta sonunu bulabileceği ifade ediliyor. Çünkü henüz metin haline getirilmiş değil. Bazı noktalar üzerinde duruluyor ki çok ince bir çalışma yapıldığını parti sözcüsü Ömer Çelik söylemişti. İşte o ince çalışma yapılıyor. Zaman zaman Cumhurbaşkanı'yla da bir araya geliyor kurmaylar. İşte yarın da bu gerçekleşecek. Bu başlıklar üzerinde bir toplantı gerçekleştirecekler. Hafta sonunu bulabileceği ifade ediliyor. Yasal düzenlemenin, yasa taslağının metin haline getirilmesinin, işte ondan sonraki haftada hızlı bir şekilde teklif, Adalet Komisyonu ve Genel Kurul aşaması olacağını söyleyelim. Banel.
1: Tülay, çok teşekkürler. Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde okul yönetmeliğini baştan aşağı yeniledi. Çanta ve dolap aramalarından devamsızlık takibine, randevulu veli görüşmelerinden gelişim raporlarına kadar pek çok yeni uygulama yeni dönemde hayata geçecek.
2: Çanta araması, devamsızlık şartı, disiplin ve kayıt kuralları. Milli Eğitim Bakanlığı 2026-27 eğitim öğretim yılı öncesi okul yönetmeliğinde kapsamlı değişikliklere gitti. Yeni düzenleme okul güvenliğinden kayıt ve nakil işlemlerine, seçmeli derslerden disiplin hükümlerine kadar birçok alanda yeni uygulamaları barındırıyor. Yürürlüğe giren yönetmelikle birlikte okul yönetimi artık öğrencilerin güvenliğini sağlamak ve olası olumsuz durumların önüne geçmek amacıyla okul, pansiyon, sınıf, sıra, masa ve öğrenci dolaplarında arama yapabilecek. Aramalar öğrencilerin kişilik hakları gözetilerek yetkililer tarafından yapılacak ve her işlem için tutanak tutulacak. Artık velilerin okul yönetimi ve öğretmenlerle gerçekleştireceği görüşmelerde okulun resmi internet sitesinde yer alan randevu sistemi üzerinden planlanacak. Yeni kayıt işlemleri Temmuz ayında e-okul sistemi üzerinden adres bilgilerine göre gerçekleştirilecek. Velilerden gerekli görülmesi halinde adres doğrulama amacıyla su, elektrik veya doğalgaz faturası istenebilecek. Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokullarında seçmeli ders tercihleri Ocak-Şubat aylarında yapılacak. Tercihler veli, sınıf, rehber öğretmeni ve rehberlik öğretmeninin bilgisi dahilinde öğrenci tarafından gerçekleştirilecek. Özürsüz devamsızlığı 5, 10 ve 15 güne ulaşan öğrencilerin velilerine kısa mesaj, posta veya diğer iletişim kanallarıyla bilgilendirme yapılacak. Özürsüz devamsızlığı 20 gün ve üzerinde olan, buna rağmen sınıf geçen öğrencilerse teşekkür veya takdir belgesi alamayacak. 5. sınıftan itibaren ortaokul öğrencilerine her dönem sonunda karne ile birlikte gelişim raporu verilecek. Raporda öğrencinin akademik gelişiminin yanı sıra devam durumuyla sosyal ve duygusal gelişimine ilişkin öğretmen değerlendirmeleri de yer alacak.
1: Bu arada İstanbul Valiliği 39 ilçe kaymakamlığına okullardaki mescit düzenlemesiyle ilgili bir yazı gönderdi. Okullarda

0: ibadet alanı oluşturulmasının eğitimin tamamlayıcı unsurlarından biri olduğu ve mescit planlaması yapılması istendi.
1: Okullarda mescit alanları için düğmeye basıldı. İstanbul Valiliği, öğrenci ve eğitim çalışanlarının ibadet ihtiyaçlarının karşılanması için yeni bir adım attı. Okul ortamlarında uygun ibadet alanlarının oluşturulması, eğitim hizmetlerinin tamamlayıcı bir unsuru olarak kabul edildi.
2: İstanbul Valiliği okul projeleri kapsamında yeni bir duyuruyu yayımladı ve 39 ilçenin kaymakamlığına bu duyuruyu gönderdi. Peki duyurunun içeriği ne? Öğrenciler ve eğitimciler artık okullarında ibadet edebilecekler ve aynı zamanda cuma namazına dışarıya çıkmadan okul içerisindeki mescitte görebilecek.
1: Yeni yapılacak okul ve eğitim kurumlarının proje planlamalarında cuma namazının kılınmasına imkan sağlayacak fiziki alanlar ayrılacak. Hali hazırda eğitim veren okullarda ise uygun bölümler mescit olarak düzenlenecek. Kararla birlikte öğrencilerin ibadetlerini güvenli şekilde yerine getirmeleri hedeflenirken, ibadet gerekçesiyle okul dışına çıkışların en aza indirilmesi planlanıyor.
0: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Amerika Başkanı Donald Trump'la görüşmek üzere Washington'a gitti. Görüşme, iki müttefik arasında son dönemde gözle görülür bir şekilde artan gerilimin gölgesinde gerçekleşiyor. Peki Washington'da neler konuşuluyor? A Haber ekibinden İrfan Sapmaz'dan dinleyelim yine. İrfan, söz sende.
3: Evet, merhabalar Banu. Şu anda yaklaşık 30 dakika önce Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile Donald Trump'ın görüşmesinin başladığını söyleyebilirim. Bu arada yine bir son dakika gelişmesine göre Netanyahu ile yerel saatle, yani saat 10-17 Washington DC saatiyle yaklaşık 40 dakika sonra Şahin Zelenskiy'in görüşmesi giderse Netanyahu ile Donald Trump bir araya gelecek. Ancak kameralara kapalı yapılacağı yönünde haberler var. Tabii özellikle de Donald Trump Beyaz Saray'da kritik diplomasi trafiği öncesinde Türkiye konusunda yine dikkat çeken açıklamalar yaptı. İsrail'in Türkiye'ye F-35 satılmasına yönelik itirazlar sorulduğunda Trump, bana Amerika'nın ne satacağını kimse söyleyemez diyerek bir anlamda Netanyahu'ya mesaj vermiş oldu bugünkü önemli görüşmenin hemen öncesinde. Kararın yalnızca ABD yönetimine ait olduğunu da söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan içinse yeniden Erdoğan benim dostum ifadesini kullandı. ABD ana akım medyası bu açıklamaları Trump'ın Türkiye dosyasında İsrail'den bağımsız hareket etmek istediğinin en güçlü işaretlerinden biri olarak yorumlanıyor. Bugün tabii Washington'da olağanüstü yoğun diplomasi ve güvenlik trafiği yaşanıyor. Trump önce işte yaklaşık 30 dakika kadar önce Zelenskiy ile bir araya geldi. Arkasından da Netanyahu ile bir araya gelecek ve daha sonra da öğleden sonra da Senatör Lindsey Graham'ın cenaze merasimine katılacak. Peki Zelenskiy görüşmesinde ne bekleniyor? Zelenskiy'nin temel hedefi Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirecek Patriot sistemleri ve diğer askeri desteklerin hızlandırılması, ayrıca Rusya ile yürütülen diplomatik sürecin geleceği de masada olacak. Reuters son haftalarda Trump'la Zelenskiy arasındaki ilişkilerin NATO zirvesi sonrasında belirgin şekilde iyileştiğini yazıyor. Peki Netanyahu ile yapılacak toplantıda masada neler olacak? Masadaki başlıca konular şunlar: İran'ın nükleer programı, İran'a yönelik askeri ve diplomatik strateji, Gazze'nin savaş sonrası güvenlik yapısı, Lübnan ve Hizbullah dosyası, Suriye'deki son gelişmeler, Suudi Arabistan'da dahil olabileceği İbrahim anlaşmalarının genişletilmesi. Tabii Amerika'nın akım medyasında dikkat merkezinde malum. Reuters, Financial Times, ABC News'in değerlendirmelerine göre Trump'la Netanyahu arasında stratejik ortaklık devam etse de son aylarda özellikle İran politikası, Gazze'nin geleceği ve Türkiye'ye yönelik F-35 yaklaşımı konusunda önemli görüş ayrılıkları yaşanıyor. Buna rağmen iki liderin bugün kamuoyunda güçlü bir birlik mesajı vermesi bekleniyor. Washington Financial Times ayrıca Netanyahu'nun Washington ziyaretindeki önceliklerinden birinin ABD'nin İran üzerindeki baskısını arttırmasını sağlamak ve Türkiye'nin F-35 programına dönüşüne karşı Trump'ı ikna etmek olduğunu yazıyor. Ancak Trump'ın son açıklamaları bu konuda Netanyahu'nun istediği desteği tam olarak alamayabileceğine işaret ediyor Banu. Washington'daki dikkat çeken diplomatik tablo bugün Beyaz Saray'da peş peşe gerçekleşecek Zelenskiy ve Netanyahu görüşmelerini Trump'ın aynı gün hem Avrupa güvenliğini hem de Orta Doğu krizini yönetmeye çalıştığı nadir diplomatik günlerden biri olarak değerlendiriliyor diyebiliriz. Reuters'a göre Trump bir yandan Ukrayna Savaşı'nda yeni bir diplomatik çerçeve oluşturmayı hedeflerken Diğer yandan

0: İran sonrası Orta Doğu düzenini şekillendirmeye çalışacak. Sonuç olarak bugünkü Washington zirveleri tabii ki yalnızca ABD-İsrail ve ABD-Ukrayna ilişkileri açısından değil, İran'ın geleceği, Gazze'nin yeniden yapılandırılması, Rusya-Ukrayna savaşı ve Türkiye'nin F-35 dosyası açısından da önümüzdeki aylara yön verebilecek nitelikte görülüyor. ABD ana akım medyasının ortak değerlendirmesi, Trump'ın bugün vereceği mesajların hem Orta Doğu'da hem de Avrupa güvenlik mimarisinde yeni dönemin çerçevesini belirleyebileceği yönünde Banu.
1: İrfan, çok teşekkürler. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin 2016 yılında başlattığı yaz saati uygulamasına geçmeye hazırlanıyor. Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen ve Senato onayı bekleyen tasarıya ilişkin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın da bir açıklaması var. Meselenin bir an önce çözülmesi gerektiğini belirten Trump, yılda iki kez yapılan saat değişikliğine son verilmesi çağrısı yaptı.
2: Bu arada yeri gelmişken söyleyeyim. Yılda iki kez saat değiştirme saçmalığından kurtulalım, olur mu?
3: ABD yaz saati uygulamasını kalıcı hale getirmeye hazırlanıyor. ABD Başkanı Donald Trump, Michigan'da yaptığı konuşmasında yılda iki kez yapılan saat değişikliğine tepki gösterdi. Buna son verilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.
2: Kalıcı yaz saat uygulamasına geçelim. Elimizde bir yasa tasarısı var ve umarım Senato bunu onaylar. Temsilciler Meclisi onayladı. Biz de bu uygulamadan kurtulacağız.
3: Türkiye modelini örnek alan ABD, yeni tasarıyla saatlerin bir ileri bir geri alınması uygulamasını sonlandırmayı amaçlıyor. Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen gün ışığı koruma yasasıyla yaz saati uygulaması kalıcı hale getirilecek. Türkiye'de ise 2016 yılında alınan kararla saatlerin kış ve yaz dönemlerinde geri alınması uygulamasına son verilmişti.
4: İşte bu verimlilik hususunda bu yaz saat uygulaması Türkiye'ye çok önemli bir katkı yaptı. Yaklaşık geçtiğimiz yıl 540 milyon liralık yarım milyar, eski rakamlı yarım katrilyonluk bir tasarrufa da etki etmesi itibariyle çok ciddi bir pozitif bir etki ortaya koymuştu. Bu süreç devam edecek.
3: 10 yıldır uygulanan kalıcı yaz saati uygulamasıyla gün ışığından daha fazla yararlanılarak elektrik tüketimi düşürüldü. Bu da enerji tasarrufunun artmasına katkı sağladı.
1: Amerika ile Arnavutluk arasında yapılan askeri finansman anlaşması Arnavutluk parlamentosu tarafından onaylandı. Anlaşmaya karşı çıkan muhalif bir vekil ise anlaşmanın gizli ibareli bir nüshasını alarak salondan kaçtı. Onu durdurmaya çalışan parlamento sekreteri merdivenden yuvarlandı.
3: Arnavutluk ve ABD askeri kredi için anlaştı. Gizli belgeler muhalefet milletvekili tarafından kaçırıldı. Arnavutluk parlamentosunda kaos yaşandı. Washington'la Tiran yönetimi 302 milyon dolarlık bir askeri finansman anlaşması yaptı. Arnavutluk meclisi de belgeyi onayladı. Ancak muhalefet vekilleri anlaşmaya karşı çıktı. Onlardan biri olan Agron Şeaş, anlaşmanın gizli ibareli bir nüshasını aldı ve salondan koşarak uzaklaştı. Parlamento sekreteri peşinden koştu, onu durdurmaya çalıştı. Ancak dengesini kaybederek merdivenlerden yuvarlandı. Parlamento sekreteri kazayı ucuz atlattı. Muhalif vekil ise kaçırdığı belgeyle uzaklaşmayı başardı. Anlaşma iktidardaki sosyalist çoğunluğun desteğiyle 74 oy alarak kabul edilmişti.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile ilgili kafaları karıştıran açıklamalarda bulundu. Özel'in kurduğu cümleler, Özgür Özel ile Cemil Tugay'ın arası açık iddialarını güçlendirdi.
5: Cemil Tugay!
6: CHP'den bir an önce parti kurmalıyız diye istifa etti ve hatta benimle yaptığı görüşmede
3: böyle demişti, ancak geçmedi. Yeni partide Cemil Tugay belirsizliği sürüyor.
6: Hatta ben dedim ki ya böyle böyle demişsiniz, benim rızam yok bu işe dediğimde bana dedi ki ya sizin sırtınızdan birilerinin de yük almaz, hep biz size yük oluyoruz diyerek böyle son görüşmelerimiz falan Böyleydi.
3: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay daha yeni parti kurulmadan istifa etti CHP'den. Ancak yeni partiye katılmadı. Yoluna bağımsız olarak devam edeceğini söyledi. Bu da Özgür Özel ile Cemil Tugay'ın arasının açık olduğu iddialarını güçlendirdi.
6: Yeni parti kurulacak, oraya gideceğim. Yeni parti kurulmadan.

0: olmalıdır dedi. Biz yeni partiyi kurduk. Belediye meclis üyelerine ve başkanlara bir an önce gitmeliyiz diyordu. Onlar da genel başkanla birlikte hareket edeceğiz diyorlardı.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel katıldığı bir televizyon programında Cemil Tugay ile ilgili konuştu. Kafaları karıştıran açıklamalara imza attı.
0: Cemil Bey biraz acele etti. Biz bir disiplin içinde bir süreç getirdik. Cemil Bey ile benim kişisel olarak hiçbir sorunum yok. Ama Cemil Bey ile bizim zamanlama sorunlarımız olabiliyor, oldu. Severiz kendisini, bakacağız yani. Ne diyeyim Cemil Bey?
1: Kulislerde Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçebileceği iddia ediliyor.
2: Alçak gönüllü pay sahibi olmak.
3: CHP'nin cumartesi günü gerçekleştirilen Sarıyer etkinliğine Kast Ajansı'ndan figüranların getirildiği iddiaları, geçmişte yaşanan tartışmaları da akıllara getirdi. İşte siyaset tarihine geçen o tartışmalar.
4: Siyaset temiz insanların işidir, temiz insanların, ahlaklı, erdemli insanların partisiyiz biz.
1: CHP'nin cumartesi günü gerçekleştirilen Sarıyer etkinliği yeni bir gerilimin kapısını araladı. Törene Kast Ajansı'ndan 950 liraya kiralanan figüranların getirildiği iddiası üzerine CHP yönetimi suç duyurusunda bulundu, soruşturma başlatıldı. Kast Ajansı'ndan CHP'den herhangi bir talimat ya da ücret alınmadığı açıklaması geldi.
5: Biz yoğurdu üfleyerek yiyoruz. Nedeni şu, 10 aydır buradayız. 10 ay içerisinde Bermuda üçgeniyle mücadele ediyoruz.
1: Bu son gelişmeler daha önceki tiyatro eleştirilerini akıllara getirdi. Önceki yıllarda hem Kemal Kılıçdaroğlu hem de Özgür Özel döneminde sıradan vatandaş görüntüsü verilen isimlerle ilgili benzer tartışmalar yaşanmıştı. Müftünün karısı vakasında Gül Taşlı Cenal'ın eşinin müftü değil, eski CHP Burhaniye ilçe başkanı Faruk Cenal olduğu, kendisinin de CHP üyesi ve bar işletmecisi olduğu ortaya çıkmıştı.
6: Yani olayında bu kadar vahim olduğunu düşünmedim açıkçası.
1: Eski CHP milletvekili Mustafa Balbay'ın sohbet ettiği ve bir daha AK Parti'ye oy vermem diyen başörtülü Neşe ablanın sözleri ve mimikleri de doğallıktan uzak bulunmuş. Görüntüler kamuoyunda kurgu vatandaş tartışmasına yol açmıştı.
7: Cumhuriyet çocuklarını yok edemeyecek.
8: Hep beraber ne yapacağız?
7: Hayır diyeceğiz.
1: Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP rozeti taktığı muhtar Hanife Çakmak'sa törenin ardından bizi yemeğe götüreceklerini söylediler, rozet takılacağını bilmiyorduk, CHP'li değilim, hiç olmadım açıklamasını yapmıştı.
6: Ama bizi yemeğe götürdüler, şey yok, rozet takacağız falan demediler.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde ben köylü kızı Zeynep'im, başka unvanım yok diyerek konuşan Zeynep'in Aliye Ajans'a kayıtlı oyuncu adayı olduğu belirlenmişti.
9: Ya, köylü kızı Zeynep'im ben. Başka bir ünvanım yok.
1: Ekrem İmamoğlu'na destek veren başörtülü sıradan vatandaş görüntüsüyle paylaşılan Emine Polat'ın, CHP'li Esenyurt Belediye Meclis üyesi, geçen seçim Binali Yıldırım'a verdim, şimdi İmamoğlu'na vereceğim diyen Umut Taşlı'nınsa CHP'li Kartal Belediye Meclis üyesi olduğu anlaşılmıştı.
10: İmamoğlu'na vereceğiz.
9: Önceki seçimde kimdi? İptal edilen
10: seçim. Binali Bey vermişti.
1: Özgür Özel'in Yozgat mitinginde malımız mülkümüz kalmadı diyen çiftçi Ersoy Ersoy'un CHP çevresinden bir isim olduğu ortaya çıkmıştı.
11: Ne malımız kaldı ne mülkümüz kaldı.
1: İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın Anadolu köylüsü diye paylaştığı Hüsniye Kaya'nın eski CHP parti meclisi üyesi ve milletvekili adayı olduğu belirlenince Özkan özür dilemişti. Ekrem İmamoğlu'nun İBB'deki ilk gününde tesadüfen karşılaştığı personel görüntüsü verilen Coşkun Dilli'nin de Beylikdüzü döneminden tanıdığı özel kalem çalışanı olduğu ortaya çıkmıştı.
12: Ne vardı yemek için?
13: Allah'ın versin ciddet tatlıcan bu sakallar.
1: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 2019 yerel seçimleri kampanyası sırasında HDP'yi ziyaret edip etmeyeceğinin sorulması üzerine "Onu bilemiyorum, ajans karar verecek" yanıtını vermişti.
14: Ondan sonra bizim ajansımızın öngördüğü yolda gideceğiz.
3: Gülistan Doku soruşturmasında tutuklananların sayısı 16'ya yükseldi. Daha önce tutuklanan eski Tunceli valisi Tuncay Soner, koruma polisi Şükrü Eroğlu, eski polis memuru Gökhan Ertok hakkında 4 farklı suçtan yeniden tutuklama kararı verildi.
15: Gülistan.
8: Gülistan Doku soruşturmasında adalet çemberi daralıyor. Eski Tunceli valisi Tuncay Sonel ve beraberindeki iki kişi dört yeni suçtan daha tutuklandı.
15: Ya senin kızın yarı yok mu? Senin kızın yok mu?
8: Erzurum'da tutuklu bulunan Tuncay Sonel'in dijital materyalleri incelenmiş, Sonel'le Gülistan'ın sim kartını verdiği Gökhan Ertok arasındaki yazışmalarda dikkat çeken ifadeler yer almıştı.
16: Erzurum cezaevinde tutuklu bulunan dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel, yakın koruması Şükrü Eroğlu ve Gökhan Ertok sabah saatlerinde Erzurum Şehir Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Erzurum Adliyesi'ne getirildi.
17: Türkay, ben dedi bir kızı öldürdüm dedi. Çıkardım sıktım kafasına dedi. Babam biliyor mu dedim. Hı hı. Dedi ki evet babam da biliyor. Yo dedi, o halletti zaten.
8: İfadelerinin ardından Sonel, Eroğlu'yla Ertok nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, bilişim sistemlerine hukuka aykırı girme ve bozma ve kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi suçlarından da tutuklandı. Soruşturma kapsamında düzenlenen 4. dalga operasyonda aralarında emniyet müdürü, emniyet amiri, başkomiserinde bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri daha tutuklandı. Böylelikle tutuklu sayısı 16'ya yükseldi. Gülistan Doku dosyasında şimdi gözler soruşturmanın seyrini değiştirebilecek yeni gelişme ve ifadelerde.
3: İstanbul'da 15 yaşındaki bir çocuk elinde kolonya şişesi varken çakmağa çaktı. Sonra ne mi oldu? İzleyelim.
18: Kolonya kutusuyla oynarken elinde çakma. Çakmağı çakınca alev alıyor. Bidon ikiye ayrılıyor, patlıyor bomba gibi.
19: Alev alan kolonya şişesi patladı. 15 yaşındaki çocuk ölümden döndü.
20: Kolonya kaynaklı olmuş bu olayda. Sönmeyebiliyor. Söndürmek de alkol yanını söndürmek de zor. Çocuklar yanmanın ötesinde belki ömür boyu sakat kalacak bir duruma da sürüklenebiliyorlar.
19: Olay İstanbul Arnavutköy'de yaşandı. Bir çocuk kolonya şişesiyle oynarken çakmağa çakmasıyla patlama yaşandı.
18: Büyük oğlumun berber dükkanı var. O da onun yanında çalışırken kolonya kutusuyla oynarken elinde çakma. Çakmağa çakınca alev oluyor. Bidon ikiye ayrılıyor, patlıyor bomba gibi. Sonrasında ben orada olmadığım için komşumuz yetişiyor, söndürüyorlar.
19: Çocuğun vücudunun %25'i yandı.
20: İzlenme oranını artırmak için ilginç videolar çekiliyor. Onları uygulamak lazım. Yani bunlar çok tehlikeli şeyler. Bazen ölümlere veya kurtuldukları durumda da ömür boyu sürecek sakatlıklara veya göz hasarları, körlüğe veya yel sakatlıklarına yol açabilecek bir senaryoya gidebiliyor.
19: Başakşehir Çan ve Sakura Şehir Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Profesör Doktor Mustafa Turan çocuğun durumuna ilişkin bilgi verdi.
20: Yüzünde var yanıklarımız, kolları ve göğsünde var yanık alanları. Tedavilerini devam ettireceğiz.
3: Milli Savunma Üniversitesi Kara Subay Meslek Yüksekokulu öğrencileri İzmir'in Urla ilçesindeki yıl sonu tatbikatında eğitimlerini sahada uyguladı. Adaylar zorlu parkurlarda askeri bilgi, beceri ve dayanıklılıklarını sergiledi. Tatbikata 10 ülkeden 143 misafir askeri öğrenci de katıldı.

0: Komando!
1: Geleceğin as subayları sahada, zorlu tatbikatta yeteneklerini sergilediler. Milli Savunma Üniversitesi Kara Assubay Meslek Yüksekokulu öğrencileri İzmir'in Urla ilçesinde düzenlenen yıl sonu tatbiki askeri eğitim kampında uygulamalı eğitimlerini tamamladı. Assubay adayları atış, sızma parkuru, muharebe düzenleri, yüzme ve göğüs göğüse muharebe eğitimlerinde yıl boyunca edindikleri bilgi ve becerileri sahaya taşıdı. Farklı senaryolarla hazırlanan parkurlarda görev yapan öğrenciler, zorlu arazi şartlarında karar verme, koordinasyon ve harekat kabiliyetlerini geliştirdi.
2: Okulumuz bize akademik ve askeri eğitimin yanı sıra fiziksel ve mental donanımlar kazandırmaktadır. Yüzme eğitimiyle suyun ve doğanın en zor şartlarında bile görevi bırakmama direncini, savaş ve göğüs göğüse muharebe eğitimleriyle de en kritik anlarda dahi saniyeler içinde hızlı reflekslerle doğru karar alma cesaretini ve caydırıcılığını aşılıyor.
1: Yetkililer uygulamalı eğitimlerle adayların disiplin, sadakat, silah arkadaşlığı ve savaşçı ruh kazanarak en zorlu görev şartlarına hazırlanıyor.

0: andığını belirtti.
1: Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda astsubay adaylarımızı akademik dönemde kazanılan askeri eğitim konularındaki yeteneklerini burada pekiştirerek atış, eğitim ve spor becerilerini en üst seviyeye çıkartıyoruz.
0: Kara Harp Okulu Atat Bölge Birliği Komutanlığı'nda gerçekleştirilen kampta 1. sınıf öğrencileri 6 hafta, 2. sınıf öğrencileri ise 2 hafta boyunca eğitimlere katıldı. Eğitimlerde 10 ülkeden 143 misafir askeri öğrenci de yer aldı.
2: Balıkesir'de boğulma tehlikesi geçiren bir kişinin yeri drone'la tespit edildi ve kurtarıldı. O anlar kameraya yansıdı.
3: Boğulma tehlikesi geçiren kişi drone'la kurtarıldı. Balıkesir'in Erdek ilçesinde serinlemek için denize giren 24 yaşındaki genç bir süre sonra akıntıya kapılarak çırpınmaya başladı. Durumu fark edenler yardıma koştu ancak genç gözden kaybolmuştu. Bu sırada hobi amaçlı drone uçuran İlker Ceylan cihazını denize doğru yönlendirdi. Metrelerce yükseklikten denizi tarayan drone'la gencin yeri saniyeler içinde tespit edildi. Can kurtaranlar yönlendirildi. Suya batan genç kısa sürede kurtarılarak kıyıya çıkarıldı. Kalbi durduğu belirlenen gence sahilde ilk müdahale yapıldı. Suni teneffüs ve kalp masajıyla yeniden hayata döndürüldü. Hastanede tedavi altına alınan gencin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
2: Mersin'in Silifke ilçesinde halka açık plajda oturan vatandaşların zorla uzaklaştırılmak istenmesi gündemde. Susanoğlu plajında yaşandığı öne sürülen tartışma kameraya yansıdı. Üstelik bu görüntüler benzer durumları suç sayan ve hapis cezası öngören Yargıtay'ın emsal kararına rağmen yaşandı.
4: Kalkacaksın. Bu kadar basit. İlerle. Hadi ilerle.
0: Halka açık plajda oturan vatandaşları zorla uzaklaştırmak istedi. O anlar kameraya yansıdı.
4: Bir daha söylemiyorum. Kalkıyorsan kalk.
5: Al eşyaları.
4: Baba kalkıyorsunuz mu?
0: Yargıtay'ın vatandaşı sahilden zorla uzaklaştırmayı hürriyetinden yoksun bırakma suçu saydığı kararının ardından bu görüntüler Mersin Silifke'de kayda geçti. İddiaya göre Susanoğlu plajında halka açık alanda oturan vatandaşlar çöp atıyorsunuz denilerek uyarıldı. İşletme çalışanı olduğu öne sürülen bir kişi şezlongların kirasını ben ödüyorum diyerek vatandaşları zorla plajdan atmak istedi. Daha sonra ise üzerlerine kum fırlattı. Geçtiğimiz günlerde yaşanan benzer bir olaya Yargıtay son noktayı koymuştu. İzmir Altınkum plajında 2012 yılında yaşanan bir tartışma, yıllar sonra kamuya açık kıyılarda vatandaşın denize giriş hakkını güvence altına alan emsal bir Yargıtay kararına dönüştü. Plajdan zorla çıkarılan doktorun itirazını haklı bulan Yargıtay, hem işletme sahibine hem de görevliye verilen 1 yıl 8 aylık hapis cezasını onadı. Yargıtay, emsal kararında özel işletmelerin şezlong ve şemsiye hizmeti sunabileceğini, ancak ücret ödemeyen vatandaşın havlusunu yere sererek denize girmesinin engellenemeyeceğini hükme bağladı.
2: Türkiye, 2026'nın ilk 6 ayında kurutulmuş domates ihracatından yaklaşık 61 milyon dolar gelir elde etti. İzmir Torbalı Ovası'nda güneş altında kurutulan ürünler tam 91 ülkeye satılıyor.
0: Türkiye yılın ilk yarısında kurutulmuş domates ihracatından 61 milyon dolar kazandı.
6: Coğrafi işaretli ürünümüz artık literatürde torbalı kuru domates olarak geçiyor ve Türkiye bu konuda dünya ile yarışıyor.
0: Çin ve Hindistan'ın ardından dünyanın en büyük 3. domates üreticisi olan Türkiye'de kurutmalık domates sezonu başladı.
7: Güzel yağışlarla bereketli torbalı ovalarından çok güzel bir hasat mevsimi yaşıyoruz. Geçen yıla göre artan bir rekolte var. Kalite çok yüksek, kurutmaya çok uygun ürünler toplayabiliyoruz.
0: İzmir Torbalı Ovası'nda tarlalardan kamyon ve traktörlerle taşınan domatesler tek tek ikiye bölünüyor.
8: Tabii ki bu domatesi

0: Bir ayırma işlemi makinalarda yapılabilirdi fakat makineler tam olarak ayırmıyor. Bir el emeği gerekiyor. İşte el emeği de güneşin 45 derece sıcağının altında işte böyle tam olarak yapılıyor.
1: İhracat yapılacak ülkenin talebine göre hazırlanan ürünler yaklaşık bir hafta boyunca güneş altında kurutuluyor.
2: Avrupalı, bakın görüyorsunuz, Avrupalı tuzlu istiyor, organik istiyor. Amerikalılar kükürtlü istiyor. Tabii hani aslında tarlanın bir tarafında, sağ tarafında Avrupalılar için üretim var, sol tarafında Amerikalılar için bir üretim var.
1: Paketlenen kurutulmuş domatesler başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın dört bir yanına gönderiliyor.
2: Amerika Birleşik Devletleri hamburgerde, Brezilyalılar hamburgerde kullanıyor ve oldukça da tüketiyorlar. Tabii birinci sırada İtalyanlar geliyor. İtalyanlar pizzada kullanıyorlar. İtalyan pizzasında bir Türkiye'nin kuru domatesi var.
0: Türkiye yılın ilk yarısında 91 ülke tam 18 bin ton kurutulmuş domates ihracatı yaptı. 61 milyon dolarda gelir sağladı. Ve yıl sonuna kadar bu gelirin 100 milyon dolara kadar çıkması bekleniyor.
3: 1000 dekarda yaklaşık 9 bin ton yaş hasat ederek 600 ton civarında kuru domates fabrikamıza göndermeyi planlıyoruz.
4: Milli sporcu Oğuzhan Kağan, Beç ve ekibi elektrikli sörfle İstanbul Boğazı'nda sörf yapıyordu. Bir anda başlayan fırtınaya da boğazda yakalandılar ve o anları eğlenceye dönüştürdüler.
1: Boğazda sörf yaparken fırtınaya yakalandılar. O anları eğlenceye çevirdiler. İstanbul'u vuran yağış ve fırtına vatandaşa zor anlar yaşatırken milli sporcu Oğuzkan Beç ve ekibine ise adrenalin kaynağı oldu. Elektrikli sörf fırtınayla birleşti, o anlar nefes kesti. Sörfçüler yağmur ve sert rüzgara rağmen boğazda ilerledi. O anlar aksiyon kameralarına böyle yansıdı.
4: Van Gölü'nde boğulma vakalarına karşı dalgıç polisler 7 gün 24 saat nöbet tutuyor. Hakkari, Ağrı ve Iğdır'dan gelen ihbarlara da anında cevap veren ekiplerin görevi sadece arama kurtarma çalışması yapmak değil, aynı zamanda su kaynaklarına atılan delilerin bulunması gibi kritik görevleri de var.
1: Onlar su altının görünmeyen kahramanları. Boğulma ihbarı geldiğinde zamanla yarışıyorlar.
5: Van Emniyeti Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler 7/24 boğulma vakalarına karşı denetimlerini sürdürüyor.
1: Van Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki 7 kurbağa adam ve 11 gemi adam personeli Van Gölü'nün yanı sıra bölge illerde de görev yapıyor.
6: Van Emniyet Müdürlüğü olarak sadece Van Denizi'nde değil, Hakkari, Iğdır, Ağrı illerinde de geniş sorumluluk alanlarımız var. İşimiz sadece kaybolan vatandaşları bulmak değil, su altındaki delilleri su üstüne çıkartmak.
1: Ekipler 2025 yılında 5 cansız bedene ulaştı, 3 kişiyi sağ kurtardı. 2026'nın Temmuz ayına kadarsa 6 cansız bedene ulaşıldı, 4 kişi de sağ olarak kurtarıldı.
6: Geçen hafta 3 tane cansız bedene ulaştık. Bir tanesi 10 yaşında, biri 9 yaşında kız ve 6 yaşında çocuk olmak üzere 3 tane çocuk cenazesi çıkarttık. Biz o cansız bedene ulaştığımızda biz psikolojik açıdan bizim için de zor oluyor, aile için de zor oluyor. Kurbağa adam gerçekten hem psikolojik hem de dayanıklılık güç olarak yüksek yeterlik isteyen bir birim.
1: Dalgıç polisler acı olayların önüne geçmek için ailelere ve vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.
6: Vatandaşlarımızın çocukları gözetim altında tutması lazım. Gözetimsiz kesinlikle akarsularda, derelerde, barajlarda, göletlerde yani tek başına bırakmaması lazım. Vatandaşlarımız da kendisi ne kadar yüzmeyi biliyor olsa da can yeleksiz, can simitsiz açılmamaları gerekiyor. Yani akıntı oluyor, boğulma vakaları çok oluyor. Bu konuda kesinlikle dikkat etmeleri gerekiyor. Girilmez tabelesi olan yerlerde kesinlikle yüzmeye girmesinler.
1: Ekiplerin denetim ve bilgilendirme çalışmaları aralıksız sürüyor.
4: Türkiye'de kalp yetersizliği olan hasta sayısı katlanarak artıyor. Yeni yapılan bir araştırma, toplumun %20'sinin kalp yetersizliği, kalp yetmezliği riski altında olduğunu, 10 kişiden birinin ise bütün belirtileri taşıdığı halde bunun farkında olmadığını gösterdi. Bu kritik sürecin önüne geçmekse kolay aile sağlığı merkezlerine başvurabilirsiniz.
7: Türkiye'de her 5 kişiden biri kalp yetersizliği riski altında. Önlemini almaksa çok kolay. Basit bir kan testiyle teşhis konulabiliyor ve 57 bin hayat kurtarılabiliyor. Türkiye'de güncel ulusal araştırmalara göre 2016-2022 döneminde 2,7 milyondan fazla kişiye kalp yetersizliği teşhisi konuldu. Sağlık Bakanlığı'nın sayılarına göre Türkiye'de kalp yetersizliğiyle yaşayan yaklaşık 2 milyon kişi bulunuyor. Ancak yapılan yeni bir araştırma, toplumun %20'sinin kalp yetersizliği riski altında olduğunu, 10 kişiden birinin ise bütün belirtileri taşıdığı halde farkında olmadığını gösterdi. Çoğu zaman sinsi ilerleyen ve belirtileri geç fark edilebilen bu hastalıkta diyabet, yüksek tansiyon, obezite, kalp ve damar hastalıklarıyla aile öyküsü bulunan kişilerde hastalık riski daha yüksek. Ancak hastalık uzun süre hiçbir belirti göstermediği için teşhis gecikiyor. Bu gecikme ise hastalığın ilerlemesine, sık hastane yatışlarına ve ölüm riskinin artmasına yol açıyor. Bu süreçte aile sağlığı merkezleri özellikle diyabet, hipertansiyon ve obezitesi bulunan kişileri erken dönemde değerlendirerek hastalığın ilerlemesini önlemede kritik görev üstleniyor.
4: Mersin'in Mut ilçesinde asırlara meydan okuyan bir zeytin ağacı görenleri hayran bırakıyor. Tam 1317 yaşındaki anıt zeytin ağacı hala meyve vermeye devam ediyor.
7: Yüzyıl aşkın süredir aynı toprakta kök salıyor. Zaman geçip nesiller değişse de ürün vermeye devam ediyor. Mersin'in Mut ilçesindeki 1317 yıllık zeytin ağacının her yıl dallarındaki zeytinler özenle toplanıyor.
8: Anıt zeytin ağacının yaşı 1317, genişliği ise 4,5 metre, boyu ise 7,5 metreyi buluyor. Aynı zamanda arkamda gördüğünüz bu tarihi anıt ağacı her yıl 200 kilogram da zeytin ürünü veriyor.
9: Şu anda 1317 yaşına girdi zeytinimiz. Ziyaretçileri bekliyoruz.
8: Gelen de var tabii, yerli ve yabancı.
9: Yerli ve yabancı turistler geliyor ziyaretine. Tüm Türkiye'den de ziyaretçileri bekliyoruz.
8: Tarihin sayfalarında yer alan anıt zeytin ağacının kökü böyle. Aynı zamanda daha dün gibi tarihe ve yıllara direniyor.
7: Yüzyıllardır süren bereket bölgenin hafızasında yaşamaya devam ediyor.
10: Bu güzel anıtı mutlaka yaşatmak istedim. Fotoğraflarla gelecek nesillere bir şey bırakmak. İşte biz güzelliklerimize ve değerlerimize sahip çıkıyoruz demek istedim.
4: Doğu'nun incisi Van, şimdi de denizcilik sektöründeki yerli üretim iladından söz ettirmekte. Orta ölçekli tersanede özel olarak tasarlanan gezi ve tur tekneleriyle motor yatlar Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. Marmaris ve Göcek başta olmak üzere birçok turizm merkezinde kullanılan tekneler kent ekonomisine de büyük katkı sağlıyor.
1: Burada üretilen tekneler Türkiye'nin dört bir yanında mavi sularla buluşuyor. Van'daki tersanede özel olarak tasarlanan tekneler müşterilerin talebine göre hazırlanıyor. Özel ışıklandırmalarla donatılan tekneler hem turizm hem de ticari amaçlı tercih ediliyor.
5: Van'da üretilen tekneler Türkiye'nin birçok noktasına gönderilerek suyla buluşuyor.
1: İşletme sahibi Burak Belek ve 10 kişilik ekibi bir tekne için bazen aylarca mesai harcıyor. Öyle ki o ve çalışma arkadaşlarının alın teri başarı hikayesine dönüşmüş durumda.
11: Türkiye'nin birçok noktasına tekne gönderdik. Yaklaşık 6 yılda 70 tane tekne yolladık. Bunlar tabii büyük, 12 metreden 24 metreye kadar. Daimi 10 personelim var. Daha sonra teknelerimizin ince işleri için elektrikçiler, işte onlar geliyor. Marangoz, camcılar. Daha sonra bitiyor teknemiz.
1: Burak Belen ve ekibinin tasarladığı tekneler Göcek ve Marmaris gibi turizm merkezlerinden yoğun talep görüyor. Kurulan bu ticaret ağı kent ekonomisine de can veriyor.
11: Göcek'te, Marmaris'te charter teknesi. Mesela bu yanımızda gördüğünüz tekne 24 metre, 6 kabin. Kabinlerinde her şey mevcut. Bu daha çok tercih ediliyor. Buna yetişemiyoruz. Bu arada barajlara gezinti tenezzül tekneleri yapıyoruz. Çiftliklere hizmet tekneleri yapıyoruz.
1: Tersanede her bütçeye uygun tekne bulmak da mümkün.
11: Fiyatlar batıya göre çok uygun. Yani her bütçeye göre yapabiliyoruz. Bize gelip ulaşanlar bir tekneyi mesela 10 milyona da çıkartıyor, 20 milyona da çıkartıyor. Bu tamamen donanımla ilgili, alakalı.
4: Modern endüstrinin gölgesinde 1500 yıldır titizlikle korunan edebi ve ekolojik bir sığınak. Çin'in Wenzhou kentindeki Jianxingyu Adası hem klasik edebiyata yön veren şairlerin ilham kaynağı hem de doğanın benzersiz bir ekosistemini barındırmakta. Zamana meydan okuyan bu izole dünyanın hikayesiyle bu saatimizi de noktalamış olacağız.

0: Çin'in Wenzhou şehri, modern endüstrinin ve ticaretin küresel merkezlerinden biri. Aynı
1: A Haber Radyo, 24 saat haber.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: TOKİ, Malatya Merkez Sosyal Konut Projesi'nde 8.456 konutu kapsayan konut belirleme kurası tamamlandı. Asil listede bulunan 8.448 hak sahibine ait 3+1 konutların blok, kat ve daire numaraları noter huzurunda yapılan çekilişle belirlendi. Sözleşmeler 3 Ağustos ile 30 Ekim tarihleri arasında imzalanacak.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin Radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo. Haberin Radyosu.
6: Sektörün en büyük 5 sigorta şirketinden biri olan Kuik Sigorta, Garanti BBVA yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Ortak satışı yok. Halka arzdan elde edilecek kaynak, Kuik Sigorta'nın sürdürülebilir büyümesini destekleyecek. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Kuik Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
7: Böyle bir dünya var.
8: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
7: Dünya Katılım var.
9: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
7: Böyle bir dünya var.
9: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
10: Aa, anne dedi.
11: Hadi canım, baba dedi.
10: Bez dedi.
11: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
12: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
13: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
4: Reklam.
5: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi

0: etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Quick Sigorta, Garanti BBVA Yatırım Liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara Vakıf Katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf Katılım.
8: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
9: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Balıkesir-İzmir yolunun 55 ila 56. kilometreleri arasında köprü genleşme derzi bakım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanmakta. Elazığ-Malatya yolunun 38 ila 42. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
8: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
10: Bir reklam.
7: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara Vakıf Katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf Katılım.
10: Bir reklam.
1: A Haber Radyo. 24 saat haber.
11: Reklam. Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel yıl

0: arası. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Opex.com. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
3: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
4: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi TEP.com.tr'de.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçildiği şu günlerde çok önemli bir ziyaretçi var Ankara'da. Irak Başbakanı Ali Zeydi, başbakan seçilmesinden sonra ilk kez Ankara'ya geldi. A Haber muhabiri Mert Hacalioğlu'na gidelim hemen Ankara'ya. Ziyareti dinleyeceğiz, Ali Zeydi'nin temaslarını dinleyeceğiz. Mert, dinleyelim seni.
3: Teşekkürler Hikmet Öztürk. Başkent Ankara'da Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saatler 17'yi gösterdiğinde Irak Başbakanı Ali Zeydi resmi törenle karşılandı. Akabinde ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte baş başa görüşme. Akabinde ise heyetler arası görüşme yapılması için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçildi. Ana binaya geçildi. Tabii ki önemli ifade ettiğiniz terörsüz Türkiye sürecinde bu hafta oldukça kritik ve önemli. Özellikle meclis çalışmalarında yasal düzenlemeler noktasında 14 Ağustos tarihine kadar çalışmaları sürmesi beklenmekte. Bu hususta 10 maddelik bir çerçeve var. Ancak tabii ki Irak bu konuda oldukça önemliydi. Çünkü askerimizin bölgede gerçekleştirmiş olduğu operasyonlarla birlikte bölge terörden büyük oranda temizlenmişti. Ancak tabii ki bundan sonraki süreçte terör örgütünün tasfiyesi ve tabii ki orada bulunan yığınaklanmış oldukları noktalar, hatta kamp noktaları gibi alanlar Irak topraklarında kalıyor. Bu açıdan terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge açısından bu görüşmenin de oldukça önemli olduğunu belirtelim. Öte yandan tabii ki Irak ile Türkiye arası arasındaki ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konular, güvenlik konuları, ticaret konuları, daha önce atılmış imzaların takibi noktasında oldukça önemli ve dikkat çekici görüşme olacak. Belirttiniz aslında Ali Zeydi yeni göreve geldi. Mayıs 2026'da Irak Senatosu tarafından göreve getirildi. Ziyareti Ankara'ya gerçekleşiyor ki bu kapsamda özellikle güvenlik noktasında Türkiye ile bazı anlaşmalar vardı. Sınır güvenliği noktasında, savunma sanayi alanında bazı imzalar atılmıştı. Öte yandan kalkınma yolunun hayata geçirilmesi noktasında bilindiği üzere çalışmalar vardı. Bunların her birinin bugün bir kez daha görüşülmesi beklenmekte. Geride bıraktığımız günlerde İletişim Başkanı Burhanettin Duran paylaşmıştı. Güvenlik, ticaret, enerji ve ulaştırma ile su yönetimi gibi konuların başlıca ele alınacağını dile getirmişti. Bu açıdan oldukça önemli. Tarihler Mayıs 2025'i gösterdiğinde Türkiye ile Irak arasında bilindiği üzere toplam 11 anlaşmaya imza atılmıştı. Bugün de yeni anlaşmaların imzalanması beklenmekte. Saatler 19.15'te bu yapılacak görüşmelerin ardından Başkan Erdoğan ve Ali Zeydi kameralar karşısına geçecek. Önce ortak basın açıklaması, akabinde ise imza törenine şahitlik edeceğiz. İfade ettiğimiz gibi kritik ve önemli başlıklar var. Bugün geniş katılımlı bir kabine üyelerinde geniş katılımını gördük. Bugün özellikle MİT Başkanı İbrahim Kalın da oradaydı. Örneğin Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün de oradaydı. Tabii ki terörsüz Türkiye süreci minvalinde sahadaki gelişmelerin Irak'ın kuzeyinden takip edilmesi de oldukça önemli olacak. Tüm bu meselelerin masada olması ve görüşülmesi beklenmekte. Bizler buradayız. Kameraman arkadaşım Serkan Öztürk ile birlikte takibimiz sürüyor diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
2: Mert, teşekkürler aktardığın bilgilerden dolayı. Efendim, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın açıklamalarına yer vereceğiz. İsrail'in Türkiye'ye F-35 satışta engelleme girişimi malum. Hatta bu kapsamda da Netanyahu, katil Netanyahu, Donald Trump'la görüşecek bugün yarın. Bu mesele en önemli gündem maddesi malum. Donald Trump'ın bu konuda çok sert açıklamaları var. Diyor ki kimse bana neyi satıp kime satıp satmayacağımı söyleyemez ifadesi kullanıyor. Ve daha önceden o kurduğu cümleyi tekrar kuruyor. Eğer Amerika Birleşik Devletleri olmasaydı İsrail olmazdı diyor.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan benim dostumdur. Türkiye büyük bir müttefikimiz.
5: ABD Başkanı Donald Trump Air Force One uçağında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündemin en sıcak başlıklarından biri Türkiye'ye F-35 satışıydı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Türkiye'ye F-35 satışına yönelik itirazlarına açık ve net mesajlarla karşılık verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan benim dostum diyerek Türkiye ile ilişkilerine vurgu yaptı.
4: Türkiye benim için harika bir müttefik olmuştur. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan benim dostumdur. Kimse bana kime neyi satıp satmamamız gerektiğini söyleyemez. Türkiye büyük bir müttefikimiz.
5: Trump, Türkiye'nin bölgesel gücüne de dikkat çekti. Ankara'nın güçlü bir orduya ve önemli savunma kabiliyetlerine sahip olduğunu söyledi.
4: Türkiye harika ve çok güçlü bir ülke. Muhteşem bir orduları var. Çok büyük ve güçlü bir orduya sahipler. Bir sürü harika teçhizata sahipler.
5: Trump'ın gündeminde İran'la yaşanan gerilim de vardı. ABD Başkanı İran'la müzakere ihtimaline işaret etti.

0: İran görüşmek istiyor ve görüşüyoruz. İran'la bir anlaşma yapma şansımız var. İyi görüşmeler yapıyoruz. Neler olacağını göreceğiz. Bir şeylerin olma ihtimali yüksek.
1: İran savaşında Rusya'nın Tahran'a istihbarat ve görüntü desteği sağladığı iddialarına da yanıt verdi.
0: Rusya'nın İran'a görüntü gönderdiğini düşünmüyorum. Eğer Rusya İran'a bizim görüntülerimizi verdiyse işe yaramamış.
1: Trump, İsrail'in güvenliği konusunda da dikkat çeken ifadeler kullandı. ABD'nin desteğinin önemine vurgu yaptı.
2: İşte tam da o bahsettiğimiz görüşme için Netanyahu Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump'la görüşecek. Ama o görüşmeye dair bazı açıklamalar var. İrfan'a soracağız. İrfan, kolay gelsin. Şimdi İsrail kaynaklı bir açıklama var. Diyor ki İsrail kaynaklı açıklamalarda Donald Trump'la Netanyahu'nun görüşmesi kameralardan uzak bir yerde olacak. Yani soru cevap alacak, almayacaklar filan gibi açıklama da vardı. Nedir işin aslı, senden dinleyelimiz.
3: Evet, hava oldukça gergin. Malum Donald Trump Netanyahu gelmeden hem dün hem de bugün çok önemli açıklamalarda bulundu. Onun için de bugünkü toplantının son derece gergin geçmesi bekleniyor. Biraz önce de haberimizde de izledik. Tabii en önemli konu başlıklarından birisi şüphesiz Türkiye konusu olacak. Trump, İsrail'in Türkiye'ye F-35 satışı konusundaki itirazlarına karşı önceki açıklamalarını korumaya devam ediyor. Tabii Trump, Amerika'nın ne satacağına ben karar veririm diyor. Haberimizde de izledik ve bunu sürekli olarak yineliyor. Tabii bunu özellikle de Netanyahu'yla buluşmadan önce birkaç defa söylemiş olması son derece, bana göre, Netanyahu'ya karşı verilmiş en büyük mesaj oldu diyebilirim. Şu an itibariyle Zelenski ile görüşmesinin bittiğini zannediyorum ya da bitecektir, ama şu an itibariyle normal programa göre saat 11 itibariyle Netanyahu ile bir araya gelmiş olacak Donald Trump. O açıdan Financial Times'a göre Netanyahu'nun Washington'daki önceliklerinden biri Türkiye'nin F-35 programına dönüşüne karşı Trump'ı ikna etmeye çalışmak olacak, ama Trump'ın sözü açık, buna hiç kimse karar veremez, benim ne yapacağım hiç kimse karar veremez açıklamasıyla aslında tavrını ortaya koymuş oldu. Zelenski ile ilgili yapılan görüşmede ne oldu şu ana kadar bilmiyoruz, ancak tahminleri aktarmak istiyorum. Patriot hava savunma sistemlerinin tedarikinin hızlandırılması, Ukrayna'da Patriot önleyici füzelerinin ortak üretimi, İHA drone işbirliğinin genişletilmesi, Rusya'ya karşı askeri desteğin devam etmesi. Wall Street Journal'ın bugün aktardığı değerlendirmelere göre Hikmet, Trump'ın Zelenski'ye bakışında son haftalarda belirgin bir değişim yaşandı. Başkanın Ukrayna'nın Rusya içindeki hedeflere yönelik operasyonlarından ve Zelenski'nin direniş kapasitesinden etkilendiğini belirtiyor. Aynı değerlendirmelerde Ukrayna'nın Hazar Denizi üzerinden Rusya-İran askeri ikmal hattını hedef alan operasyonlarının Washington'da dikkatle izlendiği de ifade ediliyor. Peki önümüzdeki birkaç dakika içerisinde buluşması beklenen Netanyahu Donald Trump görüşmesinde masada neler var? İran'ın nükleer programı, İran'a karşı izlenecek askeri ve diplomatik strateji, Gazze'nin savaş sonrası yönetimi, Lübnan ve Hizbullah İbrahim anlaşmalarının genişletilmesi, Suudi Arabistan'la normalleşme süreci. Fakat bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Bu 8. gelişi Netanyahu'nun Beyaz Saray'a, 7. gelişinde Donald Trump'la Netanyahu arasındaki görüşme, İran'a yapılan, ki Netanyahu'nun ikna ettiğini artık biz biliyoruz Donald Trump'ı, durum odasında gerçekleşmişti. Peki şu an itibariyle dakikalar içerisinde başlaması beklenen toplantı durum odasında mı olacak, yoksa oval ofiste mi? Şu ana kadar herhangi bir bilgi sızmış değil, ama tahmin ediyorum durum odasına almayacak gibi. Bu sadece benim şahsi bir tahminim, çünkü durum odasında istihbarat raporlarıyla yeniden Donald Trump'ı ikna etmeye çalışacak. Elindeki raporlarla İran'a onu saldırtmayı amaçlıyor Netanyahu. O açıdan çok büyük ihtimalle oval ofiste olacaktır. Zaten Donald Trump da gerekli istihbarat raporları hazırlanmıştır İran açısından. O açıdan da şu an itibariyle ne çıkacak onu göreceğiz. Öğleden sonra da Lindsey Graham'ın cenaze merasimi var. Oraya gidecek Zelenski, Netanyahu ve Donald Trump. Bunda özellikle ben biraz think tank kuruluşları, istihbarat toplulukları ve güvenlik çevrelerindeki değerlendirmelere çok kısaca dikkat çekmek istiyorum. Ukrayna savaşıyla İran dosyası artık birbirinden bağımsız görülmüyor deniliyor. Rusya-İran askeri işbirliği nedeniyle iki cephe giderek birbirine bağlanıyor. Bu nedenle Trump'ın aynı gün hem Zelenski hem de Netanyahu ile görüşmesi sembolik olmanın ötesinde stratejik bir anlam taşıyor diyebiliriz Hikmet.
4: Evet.

0: bulunduğumuz Güney Kapı Sayın Cumhurbaşkanı'nın kabul edildiği yer. Genelde Donald Trump seviyeyi çok yüksek tutmak isterse değer verdiği liderlere, değer verdiği ülkeleri buradan karşılar ve askeri mangayı burada hazır bulundurur. Gördüğünüz gibi sadece biz gazeteciler varız burada. Buradan kabul etmedi ne Zelenski'yi ne de Netanyahu'yu. Anladım. O açıdan düşük profilli bir kabul oldu diyebiliriz. Şu an itibariyle medyaya en azından çok büyük ihtimalle tabii ki fotoğraf verecekler. Kameralara birkaç dakika da olsa görüntü verecekler. Ama Donald Trump'ın bizim de bildiğimiz gibi Beyaz Saray muhabiri olarak klasik gazetecilere soru sordurabilir. Ama şu an itibariyle en azından ulaşan haberlere göre gazetecilere bu yönde bir şans tanınmayacağı, yani gazetecilere sorular sordurulmayacağı tamamıyla kapalı geçecek görünüyor. Bakalım gergin bir toplantının olduğunu söyleyebilirim.
1: Bu halde son dakika bilgisi olarak aktaralım. Türkiye saatiyle 17.57'de görüşme Donald Trump'la Netanyahu arasında o görüşmenin başladığını biliyoruz. Peki İrfan, teşekkürler. Bilgiler oldukça da senden almaya devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Efendim şimdi Fransa'ya gideceğiz. Zira Fransa tarihinin en büyük yangın sezonlarından birini yaşıyor an itibariyle. 11 Paris büyüklüğünde bir alanın yandığı bilgisi var. Ömer Aydın bizleri bekliyor. Fransa'daki yangına ilişkin ve Türkiye'nin de yardımı gecikmedi. Hatta Fransa'dan değil mi Ömer, bir teşekkür geldi Türkçe Emmanuel Macron'dan, teşekkürler Türkiye diye. Dinleyelim senden Fransa'daki yangını ve söndürme çalışmalarını.
2: Hikmet Öztürk, teşekkür ediyorum. Gerçekten de çok sıcak ve çok daha sıcak günler bekliyor Fransa'yı. Çünkü dün Fransa Meteoroloji İdaresi açıklamıştı. Üçüncü sıcak kavurucu hava dalgası salıdan itibaren Fransa'yı etkisi altına alacak demişti. Gerçekten de öyle. Fransa'nın batısında biz Strasbourg bölgesinde, Alsas bölgesindeyiz. Tam karşı tarafta, yani Batı Fransa'da Bordeaux civarında yaklaşık bir haftadır çok büyük ormanlar, orman yangınları söz konusu. Bugün için uyarı yapılmıştı. Yangın yeniden alevlenebilir. Kontrol altına alınan ama söndürülemeyen yangınlar, alevler yeniden yükselebilir diye bu haberler gelmeye başladı. Birkaç saattir Les Cap-Ferret bölgesinde çıkan bir yangındı. Bu yangın, alevler yeniden yükseldi. Fransa Avrupa Birliği'nden yardım istemişti yangınla mücadele için. Bu yanıt gecikmedi. Sadece Avrupa Birliği'nde değil, senin de söylediğin gibi Türkiye'den de önce İspanya'ya iki yangın söndürme uçağı gönderildi. Daha sonra da Fransa'ya iki adet yangın söndürme uçağı gönderildi. Tabii Fransa'nın da teşekkür gecikmedi. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Türkçe olarak teşekkürler Türkiye ifadesiyle bu yardıma teşekkür etmiş oldu. Fakat durum ciddiyetini koruyor. Hikmet Öztürk, şöyle bir bilgi de vermek istiyorum. Gironde bölgesi, Nouvelle Aquitaine bölgesi, yani yangının etkili olduğu bölge Fransa'nın ikinci büyük turizm destinasyonu. Aynı zamanda da Fransız sanayisinin kalbi. Daha çok havacılık, savunma sanayisi başta olmak üzere Fransa'da ekonominin kalbi olarak gösterilen bir bölge. Askeri bölgelerde, askeri tesislerde söz konusu. Fransa'nın nükleer füzelerini test ettiği bölgede, yangına çok yakın bir yerde 15 bine yakın şirketin tahliye edildiği bilgisi var ki bunlar içerisinde Ariane var, Safran var, Dassault Grup var, Fransız savaş uçaklarını, Falcon'ları üreten şirketin tesisleri burada, fabrikalar burada. Çok hassas ve yüksek tehlike ifade eden fabrikalarda, üretim merkezleri de yine bu bölgede. Yani 130 bin kişi şu an çalışamaz durumda. Tahliyelerden dolayı Fransız yetkililer yangında mücadele ediyorlar. Bir haftaya yakın bir süredir sürekli artan bir, genişleyen bir yangın söz konusu. 300 bine yakın vatandaş tahliye edildi. Evet. Tahliyeler sürüyor. Korkulan konu sıcakların artmasıyla alevlerin yeniden yükselmesi, daha çok yükselmesi. Bu da üzülerek söyleyelim ki son son gelen bilgilere göre gerçekleşiyor diyelim ve sözü merkeze bırakalım.
3: Peki Ömer, teşekkürler. Kolay gelsin sana anlattıklarından dolayı teşekkürler. Şimdi Allah nazarlardan saklasın bu arada. Türkiye bu yaz sezonunda orman yangını konusunda geçtiğimiz senelere oranla çok daha başarılı, çok daha az orman yangınlarıyla karşılaşıyoruz sevgili seyirciler. Bu bizim için sevindirici.

0: Orman yangınlarından bir tanesi Antalya'nın Kaş ilçesinde şu anda. Yangın çıktı ve devam ediyor. İsmet Yeldiren orada bizi bekliyor. Gidelim İsmet Yeldiren'e. Antalya'daki orman yangını ile ilişkin nedir bilgiler İsmet, dinleyelim seninle.
1: Evet, teşekkür ederek sözlerime başlıyorum. Maalesef evet, üzücü bir haberle güne başladık. Antalya'nın Kaş ilçesi Kalkan beldesi Üzümlü köyü mahallesinin kırsalında, fundalık alanda, makilik alanda bir orman yangını başladı. Görgü tanıklarına göre orman yangını gece yarısı saat 2.30 sıralarında başladı. Hemen itfaiyeye, Orman Genel Müdürlüğü'ne haber verildi ve anında ekipler havadan ve karadan müdahaleye başladılar. Evet, şu anda 6 helikopter, 3 yangın söndürme uçağı, 20 arazöz, 10 tane su ikmal taşıma aracı ve 300'e yakın orman personeliyle yangına müdahale ediliyor. Karadan ve havadan yoğun bir şekilde yangına müdahale ediyor. Kameraman arkadaşım sizlere gösteriyor. Yamaçta yer yer ateşleri görüyorsunuz. Alevler bir yükseliyor. Yükselen alevlere hemen karadaki ekipler müdahale ettiği gibi havadan da helikopterler su boşaltıyor. Evet, yangın tam olarak nereden başladı? Sağ tarafta gördüğümüz o duman olan bölgeden, yola da yakın, çok yakın bir noktadan yangın başlamış durumda. Yani yerleşim yerlerinin bittiği karayolunun kenarındaki orman yangını başlıyor. Bu da yol kenarında orman yangının gece yarısı saat 2.30 sıralarında başlamasını doğal bir yangın olmaktan uzaklaştırıyor. Henüz nedeni belirlenemedi ama bir sabotaj olma ihtimali de ön planda tutuluyor. Şu anda görüyorsunuz, yangına müdahale eden bir helikopter var. Evet, orman yangını kontrol altına alınmak üzere. Sevindirici haber olarak bunu söyleyebiliriz. Yer yer küçük ateşler olsa da hızlı bir şekilde karadan ve havadan müdahale ediliyor diyoruz ve sözü tekrar merkeze bırakıyoruz.
0: Peki İsmet Yeldiren, teşekkürler anlattığım bilgilerden dolayı. Efendim, belki hatırlarsınız, bundan 5 yıl önce Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir orman yangını çıkmıştı. Çok şiddetli bir orman yangınıydı. Hatta 6 kişinin hayatını kaybettiği bir yangından bahsediyoruz. Orada o dönemde pek çok işte evler yandı, meralar zarar gördü. Ama devlet her zaman olduğu gibi vatandaşının yanındaydı. 5 yıl zaman içerisinde 1284 konut ve köy evi 1 yıl içerisinde tamamlandı, yapıldı. Yanan yerler yeşillendirildi. Konutlar da köylüye, hak sahibine teslim edildi.
2: Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangınının üzerinden 5 yıl geçti. Ormanlar yeniden yeşile büründü. Afetzedelere evleri teslim edildi.
3: Güzel yapacağız dediler. Yaptılar da, güzel yapacağız dediler, yaptılar da.
2: Antalya Manavgat'ta 28 Temmuz 2021'de büyük bir orman yangını çıktı. 11 noktada etkili olan alevler 10 günde kontrol altına alındı. Toplam 60 bin hektar alan kül olmuştu.
3: Sabah geldi bir ateş, orada bir alev. Ne yapacağın işte.
4: Peki o yangın çok mu hızlı ilerlemişti?
5: Abi hızlı mı? Yarım saat içinde köy yandı. Hızlı demek. O kadar güçlü.
6: İçim kuşkuyor yani. Böyle yangın laf etmesini hiç istemiyorum. Televizyonu bile açamıyorum yangından. Aynı o gün olmuş oluyor.
2: Evleri yanan vatandaş yalnız bırakılmadı. Devlet her birine yuvalarını teslim etti.
7: Dünyada böylesine hızlı bir afet yönetimi gerçekleştirebilen başka bir örnek yok. Sadece ülkemize değil, dünyaya örnek olan bir çalışmayla yanan alanları hızla tekrar canlandıracak projeleri hayata geçirdik.
8: Allah razı olsun, verenlerden verdiler, ettiler. Evimizi yaptılar, içine kattılar. Sağ olsunlar milletten de vatandan.
9: Pencere, kapı, parke tek tek gelip yaptılar. Her şey için teşekkür ederiz.
10: Mutfaktan istediğim gibi. Oturum odası da güzel. Çocuğu odası zaten mükemmel.
11: O zaman buraları dediler ki işte rantı açacaklar. Buraları vatandaşın elinden alıp otel arazisi yapacaklar dediler ama görüyoruz ki bugün hiçbir alanı otel arazisi olarak açmadık. Yine milletimizin olan emaneti yapıp inşaatlarını teslim edip yine milletimize sunduk.
12: Antalya'daki orman yangını Manavgat orman yangını olarak tarihe geçti. 4 ilçede toplamda 44 mahalle yangından etkilendi. Etkilenen evlerin yerine yöresel mimariye uygun bir katlı ya da iki katlı görmüş olduğunuz bu evler inşa edildi.
2: Bölgede 45 konut ve 1239 köy evi bir yıl içinde tamamlandı.

0: şu kafamızı soktuk. Şimdi şu anda evimizde oturuyoruz.
1: Bütün Türkiye yanımızda hadi. Köye gelen gidenlerimiz eksik kalmadı.
2: Her evet, an millet her zaman her afetlerin yanında.
1: Her an için yanında.
3: Manavgat orman yangını sonrasında sadece evler inşa edilmedi. Aynı zamanda traktörü yanan çiftçilere de traktör verildi. İşte o çiftçilerden bir tanesi de Mithat Akça.
4: İşte ben Cumhurbaşkanı traktör istedim. Benim ekmek tekten bu evsen ben yeşeye benzedim. Hemen amca gönderiyorum sen traktörünü bana dedi. Not aldı. 3 gün sonra kendisi aradı. Amca motorun geliyor dedi.
5: Küle dönen ormanlar içinse büyük bir seferberlik başlatıldı. Kara tablo yerini yeşile bıraktı.
3: Manavgat'ta yaşanan orman yangını sonrasında görmüş olduğunuz gibi orman arazileri yeniden yeşermeye başladı. Orman arazilerinin yeniden ağaçlandırılması yani yeşertilmesi için 5 milyon 170 bin fidan dikildi. 101 bin ton kızılçam tohumu toprakta buluştu.
6: Büyümeye başladı, bak her taraf yeşeriyor.
7: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasına yeni bilgiler geldi. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Yeni Dalga operasyonunda gözaltına alınan ünlü isimlerin test sonuçları belli oldu. Şarkıcı İlyas Yalçıntaş'la birlikte 11 ismin test sonucu pozitif çıktı.
8: Adli tıptan laboratuvar sonuçları çıktı. Şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın da olduğu 11 ismin testleri pozitif. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Sıla Gençoğlu ve İlyas Yalçıntaş'ın da aralarında bulunduğu 25 ünlü gözaltına alınmış. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler saç ve kan örnekleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilmişti. Saatler süren sorguların ardından mahkeme, şarkıcı İlyas Yalçıntaş, Ayşe Nur Balcı, Orhan Yıldız ve Şefik Ömer Dolman hakkında tutuklama kararı verdi. Sıla Gençoğlu ve Mehmet Akif Aksoy ile beraber toplamda 11 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda gözaltına alınan isimlerin kan, idrar ve saç analiz sonuçları da belli oldu. Sıla Gençoğlu'nun 3 örneğinde de uyuşturucu veya uyarıcı maddeye rastlanmadı. Tutuklanan ünlü şarkıcı İlyas Yalçıntaş, Ayşe Nur Balcı ve 9 şüphelinin örnekleri ise pozitif çıktı.
7: Efendim, Gaziantep merkezli 14 ilde zehir tacirlerine yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Operasyonda şu ana kadar 382 şüpheli gözaltına alındı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 6 ay süren teknik ve fiziki çalışmaları sonucu 548 şüpheli tespit edildi. Operasyon kapsamında 14 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlenirken şu ana kadar 382 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 75'inin cezaevinde bulunduğu, yurt dışında firari olan 4 kişiyle birlikte kalan 91 şüpheliye yönelik işlemlerin sürdüğü bildirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaşımında uyuşturucu ve organize suçlarla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. Efendim, Ankaralıların su çilesi bitmiyor. Altınağ ve Mamak bölgelerine su sağlayan pompa istasyonunda yaşanan arıza sebebiyle başkentliler günlerdir ellerinde bidonlarla çeşmelerden evlerine su taşıyor.
9: Yağmurlu havada su vermiyorlar.
10: Trafo yanıyor diyorlar, 3 gün kesiyorlar. Bilmem boru patladı diyorlar, 4 gün kesiyorlar.
5: Ankara'nın Altındağ ve Mamak ilçelerinde yaşanan su kesintisi başkentlileri çileden çıkardı. Günlerdir evlerinde su akmadığını belirten Ankaralılar ihtiyaçlarını karşılayabilmek için ellerinde bidonlarla çeşmelere akın etti. Temmuz sıcağında sabahın erken saatlerinde çeşme başında kuyruğa giren insanlar bidonlara doldurdukları sularla ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.
10: Su kesintileri vatandaşları bidonlarla çeşmelere yöneltti. Su ihtiyacını gidermeye çalışan vatandaşlar bidon bidon evlerine su taşımak zorunda kaldı.
9: Bereketsiz adamlar gelirken yok sudan para mı alınır, yok suda bilmem ne, Ankara'nın nimeti dediler. Yağmurlu havada su vermiyorlar. Allah da onu kavrandırsın. Ne diyeyim ben yani? Mansur'a diyorum bunu, Mansur'a.
11: Aha görüyor işte halimizi. Suyuna bak, milyonlar nasıl su çekiyor. Sabahın 9'unda benim ne işim var? Evimde yatamıyor mu?
10: Diğer liderler ya da başkanlar varken bu sıkıntısını yaşadığını hiç hatırlamıyorum.

0: Aradayım. 35 senedir hemen hemen buradayız. İlk defa 4 gün üst üste suyun gittiğini, bu kadar mağduriyet yaşadığına şahit oldum. 4 nüfuslu bir aileyiz. Diyorum ya, çoluk çocuk perişanız.
1: Vallahi Mamak da 3 gün ahmadı. Şimdi geldi dün akşam da gelen su da içilmiyor zaten. İkide bir de pompa bozuk, pompa bozuk. Ya senin yedek pompan yok mu kardeşim, bu ne ya? Sen koskoca Ankara Belediyesi'sin, köy muhtarlığı mısın sen?
2: Şimdi işte 3 gündür beri suyumuz yiyordu, su geldi. En sonunda suyumuz geldi. İçemiyoruz ki. İçemiyoruz kardeşim. Aha burada yoksa içsem ben burada ne işim var? Gel doktorun sabahın 5'inde yani 6'sında 7'sinde 8'inde ne işimle de geleceğim burada?
0: Ben 5. katta oturuyorum. Tam 4 gündür bugünle birlikte halen evimde su yok. Burasını bildiğimiz için buraya geliyor. Burada da bu sabah saatlerinde yoğunluk olmuyor sadece. Günün diğer saatlerinde burada zaten aşağıya kadar kuyruklar oluşur.
3: Son zamanlarda kapsül deterjanlar hem bulaşıklar hem de çamaşırlar için yaygın şekilde kullanılıyor. Ancak uzmanlardan dikkat çeken bir uyarı var. Çocuklar kapsül deterjanları şeker sanıp yutabilir. Peki nelere dikkat edilmeli? Uzmanından dinleyeceğiz.
4: Ağızda yanmaya, salya artışına küçük çocuklarda, yutkunma zorluğuna, solunum sıkıntısına, akciğere aspirasyonla birlikte hırıltıya da sebep olabilir.
5: Mavi, pembe, yeşil. Renk renk kapsül deterjanlar çocuklar için büyük tehlike.
4: Özellikle tablet şeklindeki deterjanlarda kimyasal maddeler daha konsantre olduğu için çocuk üzerindeki bu ince zar şeklindeki kılıfını tahriş edip soyduktan sonra göz teması, ağız teması ve yüz temasıyla ciddi durumlara çocuğu maruz bırakabilir.
6: Renkleriyle dikkat çekiyor, şekilleriyle çocukların merakını uyandırıyor. Ancak temizlik tabletleri ne bir şeker ne de bir oyuncak. Uzmanlar içerdiği kimyasallar nedeniyle temizlik tabletlerinin yutulmasının ciddi sağlık problemlerine yol açabileceği konusunda uyarıyor.
4: İlk etapta panik yapmamak gerekiyor. Ağız içerisinde herhangi bir deterjan kalıntısı varsa almalarını öneririz ama kesinlikle kusturma önermiyoruz ve herhangi bir sıvı gıda verilmesini önermiyoruz. Çünkü kusturma dediğimiz durumda kimyasal maddeyle tekrar bir temas oluyor. Bu da tekrar zarara ve akciğere kaçışla birlikte aspirasyona neden olabilir.
7: Tabletleri biz daha yüksek yerlere koyuyoruz çocuğun ulaşamayacağı yerlerde. Şu anda tam zaten yürüme aşamasında olduğu için biz de daha yüksek yerlere koyuyoruz. Renkli olduğu için zaten direkt hani eline alıyor, atmak istiyor ağzına falan. Ya mutfağa çok geçirmemeye çalışıyorum çocuğu ama hani evde tek olunca illa geliyor. O yüzden de daha yüksek yerlerde saklıyorum.
5: Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı doçent doktor Feyza Ustabaş Kahraman, kapsül yutulması durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması konusunda ebeveynleri uyardı.
4: Sonrasında da en yakın sağlık kuruluşuna başvurarak ilk müdahale ve zehir danışma aranması uygundur.
6: Renkli görünümleriyle dikkat çekebilen bu temizlik tabletleri birkaç dakikalık merakın ciddi bir sağlık sorununa dönüşmemesi için hem yüksek yerlerde hem de kilitli dolaplarda muhafaza edilmeli.
8: Ben yüksek dolapların yüksek yerine koyuyorum normalde. Yani elemesinler diye.
9: Mecburen mutfakta saklıyorum ama ister istemez ulaşıyor. O yüzden böyle kapaklı ve onun ulaşamayacağı yerlerde saklamaya çalışıyorum. Zaten elini aldığı zaman hemen ağzına sokmaya çalışıyor ve sıcakta kaldığı zaman zaten eriyor. Onu da ister istemez yumuşak zaten böyle dikkatini çekiyor, patlatmaya çalışıyor. Yani kapalı kutularda ve ulaşamayacağı yerlerde saklamaya çalışıyoruz.
3: Şimdi mega kent İstanbul'un farklı noktalarında yaşanan kazalardan derlediğimiz bir haber gelecek ekranlarınıza.
10: Tır sürücüsü sıkıştırdı, hafif ticari araç bariyerlere saplandı. Kazanın adresi İstanbul Tuzla. Seyir halindeki tır aynı yönde ilerleyen hafif ticari aracı sıkıştırdı. Kontrolden çıkan araç savrularak bariyerlere çarptı. Araç içinde sıkışan sürücü ekiplerin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Tır sürücüsü olay yerinden hızla kaçtı. Beylikdüzü'nden de kaza haberi geldi. 17 yaşındaki Batu İsa Erbay'ın kullandığı motosiklet kavşakta otomobille çarpıştı. Motosiklet sürücüsü Erbay ve arkasında oturan 15 yaşındaki Hasan Malik Soylu metrelerce savruldu. Ağır yaralanan iki genç hastaneye kaldırıldı. Acı haberse kazadan 3 gün sonra geldi. Hastanede yaşam mücadelesi veren 15 yaşındaki Soylu hayatını kaybetti.
3: İstanbul Silivri'de hafif ticari aracın sürücüsü önce bir otomobili arkadan çarptı. Daha sonra otomobilin önünü keserek yanındaki kişiyle birlikte aracı tekmeleyip sürücüye saldırdı. Korkulu olanlar araç kamerasına yansıdı.
10: Önce çarptılar, sonra önünü kesip saldırdılar. Trafikteki kavgalara bir yenisinin daha eklendiği olay İstanbul Silivri otoyolunda yaşandı. Hafif ticari aracın şoförü önünde seyreden otomobili arkadan çarptı. Bununla yetinmeyip aracın önünü kesti. Diğer otomobilin araç kamerası ise olup biteni an be an kaydetti. Ne yapıyorsun? Kapat. Hafif ticari araçtaki şoför ve yanındaki kişi önünü kestikleri araçla sürücüsüne saldırdı. İnme. İnme lan. Otomobil sürücüsü kendisine saldıranlardan şikayetçi oldu. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun?
3: Edirne'deki sulama göletindeki balık ölümlerinin ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. İlk ölçümlerde su kalitesinde olumsuz bir bulguya rastlanmazken kesin neden laboratuvar analizleriyle belirlenecek.
10: Edirne'deki Korucu göletinde çok sayıda balık kıyıya vurdu. Toplu balık ölümlerinin ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Göletin farklı noktalarında su sıcaklığı, çözünmüş oksijen ve pH değerleri ölçüldü. İlk incelemelerde balık ölümlerini doğrudan açıklayacak olumsuz bir bulguya rastlanmadı. Ölü balıkların büyük bölümünün su seviyesinin düşük olduğu sığ kesimlerde toplandığı belirlendi. Alınan su ve balık numuneleri laboratuvara gönderildi. Ölümlere yol açan kesin neden numune analizlerinin ardından netleşecek.
3: Kahramanmaraş'ın Andır'ın ilçesinde 1600 rakımda yetiştirilen çiğ şarj kirazında hasar başladı. Bölgede üretilen kiraz birçok ülkeye ihraç ediliyor.
11: Burasının kendine has bir özelliği var. Genelde kışın fazla kimse kalmaz burada. Ama yazın çok kalabalık olur. 1500-1600 rakımın üzerindeyiz şu anda. Ve Türkiye'de kirazın en son toplandığı yerlerden bir tanesi Türkiye'de burasıdır.
10: Mahallede üretilen kiraz ihraç ediliyor. Kahramanmaraş'ın Andır'ın ilçesinde 1600 rakımda yetiştirilen çığ şar kirazında hasat başladı.
11: Hem aroması hem kalitesi itibariyle dünyadaki en iyi kirazlardan bir tanesi burada yetişir. Bugüne kadar fazla tanıtımı yapılmamış. Ama yurt dışında bu daha da çok biliniyor.
10: Türkiye'nin en geç hasat edilen kirazı Avrupa ülkelerine gönderiliyor.
11: Yani uluslararası alanda ithalat ya ihracat yapan bir firmanın soğutuculu aracı mahallenin girişindeydi biliyorsunuz. Doğrudan geliyor, buradan çiğ şan kirazını alıyor. Avrupa'daki önemli başkentlere gönderiyor.
10: Çığ şar kirazının üretiminin artırılması için önemli çalışmalar yapılıyor.
12: Bütün üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. Çiğ şar kirazı çok ünlü bir kiraz aslında. Yiyen bunu bir daha yemeli, bir de mutfaklarından eksik etmemeli diyoruz.
3: Dut pekmezi yüzyıllardır Anadolu'da geleneksel yöntemlerle hazırlanan, emek ve sabır isteyen özel bir lezzet. Faydaları saymakla bitmeyen bu lezzetin Bingöl ve Erzurum'daki üretim sürecini ekranlarınıza taşıyacağız şimdi.
10: Olgunlaşan dutlar ağaçlardan toplanıyor, suyu çıkarılıp odun ateşinde kaynatılıyor. Şifa deposu dut pekmezinin yapımı hiç de kolay değil. Bingöl'ün coğrafi işaret tescilli Sivan dut pekmezi geleneksel yöntemlerle zorlu üretim sürecinin ardından sofralara ulaşıyor.
13: Dedelerden babaya, babadan da bize, inşallah biz de bu mesleği çocuklara devrederiz yani.
10: Genç ilçesine bağlı Sivan bölgesindeki köy ve mezralarda mesai sabahın erken saatlerinde başlıyor. Zahmetli yolculuğun en büyük yardımcılarından biri ise atlar. Araçların ulaşamadığı bahçelerden toplanan dutlar sepetlere doldurularak atlarla köye taşınıyor. butun pekmeze dönüşümü için verilen emek bir hayli zahmetli.
14: Ben günden bir kaşık sabahtan içmiyorum, ben ölüyorum.
10: Ve bakır kazanlar çıkıyor ortaya. Dutlar odun ateşinde kaynatılıp süzülüyor. Elde edilen şıra yeniden kaynatılıp tepsileri alındıktan sonra yaklaşık 7 gün güneşte bekletilerek pekmez elde ediliyor. Benim
15: yârim küçüktü. Bu pekmez bir de katkısızdır. Bak görüyorsunuz bütün özünü güneşten alıyor, sağlık açısından birebir. Hastalıklara çok iyi geliyor.
10: Sivan dut pekmezine ilgi de bir hayli yoğun. Türkiye'nin farklı illerine ve yurt dışına gönderilen pekmez bölge ekonomisinin önemli kazançları arasında.
14: Diyarbakır'a gönderiyor, Bingöl'de paylaşıyor. Millet bize alıyor, ta Almanya'ya götürüyor. İstanbul'a götürüyor.

0: Dadaşlar Diyarı Erzurum'un Olut ilçesine bağlı Ayvalı mahallesinde artık dut pekmezi mesaisi başladı. Köyde yaşayan vatandaşlar sabahın erken saatlerinde dutları topluyor. Ardından tabii pekmez haline getiriliyor. Geleneksel yöntemlerle tabii yüzlerce yıldır bu şekilde pekmez sofralarımıza uzanıyor. Şöyle bizler de Demir ailesine konuk olacağız. Hummalı bir çalışma söz konusu. Geleneksel yöntemlerle şifa deposu dut pekmezi işte bu şekilde üretiliyor. Bir tarafta sabah saatlerinde toplanan dutları görebiliyorsunuz. Onlar bu noktada yapraklarından çerçöp dediğimiz o diğer bitkilerden ayrılıyor. Ardından tabii ki kazanlardaki yerini alıyor. Ocaklar yanıyor. Kazanlarda pekmezler işte görmüş olduğunuz gibi kaynamaya, pişmeye devam ediyor. Kolay gelsin, bereketli olsun.
1: Sağ olun, hoş geldiniz, sefa geldiniz.
0: Mesai başladı artık. Mesai dut pekmezi.
1: Evet, isterseniz. Valla bu bizim gurur kaynağımız. Erzurum, Oltu'nun Ayvalı Mahallesi birinci geçim kaynağımız dut. Dut olmazsa olmaz. Şifa kaynağımız, Türkiye'nin her tarafına bunu gönderiyoruz.
0: Şöyle bir tarafta yeni toplanmış dutlar, evet. Sanırım. Sabah erken saatlerde mi topluyoruz?
1: Saatte sallıyoruz ağacı. Getiriyoruz da çöl çöpünü ayırt ediyoruz. Diğer tarafını getirip dutlarımızı kazana döküyoruz. Kazanda kaynıyor. Daha sonra şırak kurunumuz dediğimizde kuruna döküyoruz. Burada sıkma işlemini yapıyoruz.
0: Yani tamamen geleneksel yöntemlerde.
1: İlkel şartlarda.
0: Dut pekmezinde mesainiz başladı. Nasıl yapılıyor? Bu lezzetin sırrı nedir?
2: Evet, sabah erkenden kalkıyoruz. Saat 5 gibi 4 gibi kalkarız. Dutları dökeriz, getiririz, seçeriz, temizleriz. Kazanlarda pişiririz. Ondan sonra işte günümüz başlar. Gece bazen 12'ye kadar.
0: Görmüş olduğunuz gibi dut pekmezi kazanlarda kaynamaya devam ediyor. Artık son aşamaya gelmiş durumda. Birazdan yine soğutmaya alınacak. Şöyle hem Musa Demir hem de Perihan Demir eşiyle birlikte yine bu noktada diğer akrabalar da geliyor, yardım ediyor. Bir tarafta seçiliyor, bir tarafta kazanlarla pişiriliyor. Şu an itibariyle pişen pekmezi görebiliyorsunuz. Öyle yakından da gösterelim. Adeta bal renginde. İçlerinde sarı saçlı güldane, güldane bak, güldane, güldane. Sizin işiniz biraz daha kolay herhalde. Yok, soğutması.
3: Kolay. Evet, evet, bu kolay. Soğutuyoruz sadece, burada kıvam almasını sağlıyoruz. Bu şekilde.
0: Sürekli mi karıştırmak,
3: evet,
0: gerekiyor
3: soğumak? Karıştırmak gerekiyor ki bu şekilde kıvam alsın. Onun için
0: bu kadar lezzetli görün.
3: Ablam ustasıdır bu işin zaten. Çok güzel yapar. Güldane,
4: güldane bak. Efendim, akşam ajansına çok kısa bir ara vereceğiz. Sonrasında tekrar karşınızdayız.
5: A Haber Radyo, 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Türkiye, yeşil enerjide tarihi bir başarıya imza attı. Haziran ayında güneş enerjisinden sağlanan elektrik üretimi 4,99 milyar kilowatt saat ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Anadolu'nun bereketli güneşini milletimizin refahına dönüştürmek için çalışmaya devam edeceğiz, dedi.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Haberin radyosu A Haber Radyo.
6: Reklam.
7: Bu rüzgarla, bu güneşle aramızda güçlü bir enerji var. Beben Enerji halka arz oluyor. Gelin bu hayale siz de ortak olun. Talep toplama tarihleri 29-30-31 Temmuz. Böyle bir
8: dünya var. Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası. Dünya katılım var.
9: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Türkiye'nin enerji markası olarak konu daha iyi bir gelecekse her zaman göreve hazırız. Türkiye için tüm gücümüzle çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve tüm çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
3: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatla.
4: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
6: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
7: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
6: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
8: Bir reklam. Quick Sigorta, Garanti BBVA yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
9: Bir reklam.
10: A Haber Radyo, 24 saat haber.
9: Reklam.
8: Sektörün en büyük 5 sigorta şirketinden biri olan Quick Sigorta, Garanti BBVA yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Ortak satışı yok. Halka arzdan elde edilecek kaynak, Quick Sigorta'nın sürdürülebilir büyümesini destekleyecek. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Sizi size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
1: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Reklam. A Haber Radyo.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın. Şansa kalmaz işiniz
3: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Bir reklam.
5: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Bir reklam.
6: A Haber Radyo, 24 saat haber.
2: Reklam.
7: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
8: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
7: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizle.
9: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
10: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi TEP.com.tr'de. TEP o kadar iyi ki
11: TEP. Hayat değişiyor. Evler akıllanıyor. Şehirler dönüşüyor. Teknoloji hayalleri büyütüyor. Tüm bu değişimin arkasında görünmeyen ama hayatı mümkün kılan bir güç var. Enerji. Enerjisa olarak daha iyi bir gelecek için çalışıyor. Bitmeyen enerjimiz ve çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa. Daha iyi bir gelecek.
12: Böyle bir dünya var.
13: Dünya Katılım Bankası'nda altın

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo canlı yayın.
1: Yer yerinden oynadı. Depremde panik anları kameralara yansıdı. Japonya'nın güneyindeki Kumamoto eyaletini deprem vurdu. Yerel saatle 16.27'de 10 kilometre derinlikte 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntı güvenlik kameralarına yansıdı. Çok sayıda bina sallanırken bir köprü de kısmen çöktü. Yapımına 1467 yılında başlanan tarihi Kumamoto Kalesi'nin surları da yıkıldı.
2: Hükümet depremin hemen ardından Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi bünyesinde Başbakanlık Acil Durum Müdahale Ofisi'ni kurdu. Ayrıca ilgili bakanlık ve kurumlardan üst düzey yetkililerden oluşan bir acil durum görev gücü oluşturuldu.
1: Acil müdahale ekipleri deprem sonrası yaşanan patlamada alışveriş merkezinde çok sayıda kişinin mahsur kaldığını açıkladı. Görgü tanıkları da patlamanın etkisinin oldukça büyük olduğunu aktardı. Yetkililer çok sayıda yaralının olduğunu açıkladı. Japon medyası ise can kayıpları yaşandığını öne sürdü. Japonya hükümeti deprem sonrası 48 bin hanede elektrik kesintisi yaşandığını bildirdi. Depremin vurduğu bölgede aktif iki nükleer santral de bulunuyor. Ancak şimdiye kadar olumsuz bir durum bildirilmedi.
3: Bundan tam 9 yıl önce İsrail, Mescid-i Aksa'nın girişlerine elektronik arama kapıları yerleştirerek namaz ve ezanı yasaklamıştı. Ancak Filistinlilerin kararlı mücadelesiyle buna engel olundu. Yaşananlar tarihe Babül Esbat direnişi olarak geçti. Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri de tarihi direnişin 9. yıl dönümünde konuştu. Filistin halkı Mescid-i Aksa'dan vazgeçmeyecek mesajı verdi.
1: İşgalci İsrail'in artan saldırılarına tepki gösterdi. Filistin halkı ilk kıblesinden asla vazgeçmeyecek dedi. Bundan tam 9 yıl önce İsrail, Mescid-i Aksa'nın girişlerine elektronik arama kapıları yerleştirmiş, namaz ve ezanı yasaklamıştı. Ancak Filistinlilerin kararlı mücadelesi İsrail'e geri adım attırmıştı. O olay tarihe Babül Esbat direnişi olarak geçti. Mescid-i Aksa İmam Hatibi ve Kudüs Yüksek İslami Heyeti Başkanı Şeyh İkrime Sabri, o direnişin 9. yılında açıklamalarda bulundu. Sabri, Kudüs halkı başta olmak üzere Filistinlilerin mabedin İslami egemenliğini korumayı başardığını belirtti.
4: Mescid-i Aksa'da giderek artan ihlaller caydırıcı bir unsurun yokluğunda yaşanmaktadır. Ancak bu durum kanıksanmayacak, kabul edilmeyecek ve Mescid-i Aksa üzerinde hak iddia eden hiçbir zalim güce meşruiyet kazandırmayacaktır. Fanatik Yahudi baskınlarının ve ihlallerinin yoğunluğu işgal güçlerine kutsal mabette herhangi bir hak sağlamaz.
1: Filistinlilerin büyük bedeller ödeyerek kurduğu Mescid-i Aksa'nın aynı kararlılıkla savunulmaya devam edeceğini vurgulayan Sabri, İslam dünyasına birlik ve dayanışma çağrısında bulundu.
3: Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, görev süresi dolmadan önce Kıbrıs müzakerelerine destek vermek amacıyla adaya gitti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Rum liderle görüşen Guterres, adada görev yaptığı sırada hayatını kaybeden askerler için yapılan anıtı da ziyaret etti.
1: Kıbrıs adasında önce güneyi,
4: şu an Kıbrıs sorununa çözüm bulmak adına kritik bir andayız.
1: Sonra kuzeyi ziyaret etti.
4: Refah ve esenlik ortamı için elimizden gelen her şeyi yapmaya büyük önem veriyoruz.
5: Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres bugün Kıbrıs'a geldi. Önce Rum lider Nikos Christodoulidis ile görüştü ve daha sonrasında kuzeye geçerek Cumhurbaşkanı Tufan Erhurman'la görüşmeler yaptı.
1: Guterres ilk görüşmesini Rum lider Christodoulidis'le yaptı.
6: Özellikle de uluslararası alanda yaşanan bu son derece zorlu dönemde desteğinize ve siyasi kararlılığınıza güveniyoruz.
4: Bölgedeki kaos ortamı ve Kıbrıs'ı aniden daha merkezi bir konuma taşıyan jeopolitik değişimler göz önüne alındığında şu an Kıbrıs sorununa çözüm bulmak adına kritik bir andayız.
1: Ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geçen BM Genel Sekreteri, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'la heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Erhürman, çözüm için Kıbrıs Türk'ünün haklarının korunması gerektiğine dikkat çekti.
6: Kıbrıs Türk halkının adil ve kalıcı bir çözüme yönelik güçlü iradesinin gayet iyi farkında olduğunuzu düşünüyorum. Ayrıca 2004 ve 2017 yıllarındaki deneyimlerin ardından bu kez farklı bir şeyler yapma yönündeki ortak hedefimize ulaşmamıza yardımcı olacak yeni ve gerçekçi bir yöntem diyebileceğimiz bir çalışma yürüttüğümüzün ve güven artırıcı önlemler konusunda elimizden gelenin en iyisini yaptığımızın da bilincinde olduğunuzun farkındayım.
4: İki toplumun çözüm arayışlarını desteklemek adına mümkün olan her şeyi yapma taahhüdünün garantörlere de bağlı olduğunun farkındayız.
1: Görüşmelerin ardından Guterres, Birleşmiş Milletler askerleri anıtını da ziyaret ederek, barışı koruma misyonunda görev yaparken hayatını kaybeden askerlere saygısını gösterdi. BM Genel Sekreteri ve liderler, ara bölgede bulunan BM İyi Niyet Misyonu ofisinde üçlü bir görüşme de gerçekleştirecek.
3: Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'nin 2016 yılında başlattığı yaz saati uygulamasına geçmeye hazırlanıyor. Temsilciler Meclisi'nde

0: kabul edilen ve Senato onayı bekleyen tasarıya ilişkin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump açıklama yaptı. Meselenin bir an önce çözülmesi gerektiğini belirten Trump, yılda iki kez yapılan saat değişikliğine son verilmesi çağrısı yaptı.
1: Bu arada yeri gelmişken söyleyeyim, yılda iki kez saat değiştirme saçmalığından kurtulalım, olur mu?
2: ABD yaz saati uygulamasını kalıcı hale getirmeye hazırlanıyor. ABD Başkanı Donald Trump, Michigan'da yaptığı konuşmasında yılda iki kez yapılan saat değişikliğine tepki gösterdi. Buna son verilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.
1: Kalıcı yaz saat uygulamasına geçelim. Elimizde bir yasa tasarısı var ve umarım Senato bunu onaylar. Temsilciler Meclisi onayladı. Biz de bu uygulamadan kurtulacağız.
2: Türkiye modelini örnek alan ABD yeni tasarıyla saatlerin bir ileri bir geri alınması uygulamasını sonlandırmayı amaçlıyor. Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen gün ışığı koruma yasasıyla yaz saati uygulaması kalıcı hale getirilecek. Türkiye'de ise 2016 yılında alınan kararla saatlerin kış ve yaz dönemlerinde geri alınması uygulamasına son verilmişti.
3: İşte bu verimlilik hususunda bu yaz saat uygulaması Türkiye'ye çok önemli bir katkı yaptı. Yaklaşık geçtiğimiz yıl 540 milyon liralık yarım milyar, eski rakamlı yarım katrilyonluk bir tasarrufa da etki etmesi itibariyle çok ciddi bir pozitif bir etki ortaya koymuştu. Bu süreç devam edecek.
2: 10 yıldır uygulanan kalıcı yaz saati uygulamasıyla gün ışığından daha fazla yararlanılarak elektrik tüketimi düşürüldü. Bu da enerji tasarrufunun artmasına katkı sağladı. Ankara bugün önemli bir ismi ağırlıyor. Irak'ın yeni başbakanı Ali Ezzeydi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine bugün Türkiye'ye geldi. Güvenlik ve ticaret başta olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı. Terörsüz Türkiye sürecine yönelik çalışmalar Başkan Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen AK Parti MYK toplantısında da gündemdeydi. Erdoğan'ın meclis kapanmadan süreci tamamlayalım mesajı verdiği öğrenildi. Süreç yasasına ilişkin teklif AK Parti tarafından hazırlanıyor. Ancak metnin tüm siyasi partiler tarafından imzalanarak meclis başkanlığına sunulabilmesi için de çalışma yürütülüyor. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma devam ediyor. Soruşturmada son olarak Uğur Dündar, Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Elçin Sangu ve Hayko Cepkin'in ifadeye çağrılmasına karar verilmişti. Kırmızıgül'ün ardından bugün Gülben Ergen de adliyeye geldi.
0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2. İletişim Şurası'nda konuştuğu gündeminde 6 Şubat depremlerine iletişim araçlarını kullanarak yürütülen saldırılar vardı. Yapılanların hesabı soruluyor diyen Başkan Erdoğan, kararlılık mesajı verdi. Dezenformasyonla mücadelenin önemine vurgu yaptı.
4: Yalan haberlerden provokasyonlara, karalama kampanyalarından 5. kol faaliyetleri ve algı oyunlarına uzanan geniş bir alanda son derece sinsi operasyonlarla karşılaştık. Milletimizin iyi niyeti açıkça istismar edildi.
2: Dezenformasyon ve manipülasyonla mücadeleye değindi, 6 Şubat depremlerinde yaşanan iletişim saldırılarını hatırlattı.
4: Biz bu acı gerçekle özellikle Covid-19 salgını, orman yangınları ve 6 Şubat depremlerinde hem çok yakından yüzleştik. O süreçte hem içeriden hem de dışarıdan çok yoğun iletişim saldırısına muhatap olduk.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2. İletişim Şurası'nda konuştu. Gündeminde 6 Şubat depremlerinde iletişim araçlarını kullanarak yürütülen saldırılar vardı.
4: Milletimizin iyi niyeti açıkça istismar edildi. Resmi kurumlarımız iftiralarla töhmet altında bırakıldı. Sırf hükümeti yıpratmak adına, siyasi iradeye zarar vermek adına her türlü ahlaksızlık sergilenerek devlet ile millet karşı karşıya getirilmeye çalışıldı. Sosyal medya fenomeni sanatçısı, oyuncusu, gazetecisi, siyasetçisiyle çok farklı kesimlerin yıpratma savaşına müdahil olduğunu adeta aynı merkezden düğmeye basılmışçasına topa girdiğini gördük.
2: Başkan Erdoğan isim vermedi ancak sözlerinin hedefinde Ahbap Derneği gibi çeşitli yapılar vardı.
4: 6 Şubat depremleri sürecinde neler yaşandığını, hangi oyunların çevrildiğini, devlete ve millete hangi operasyonların çekildiğini, deprem bölgesine ayak basmamış terbiye yoksunu tiplerin nasıl hariçten gazel okuduklarını hepimize çok net biçimde gösteriyor. Kimlerin kimlerle hangi çarpık ilişkiler içinde olduğu tek tek ortaya çıkıyor.
2: Başkan Erdoğan konuşmasında hesabı soruluyor dedi, kararlılık mesajı verdi.
4: Depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyor. Hukuk zemininde ne gerekiyorsa mutlaka yapacağız. Bundan son derece kararlıyız.
0: Efendim, Ahbap soruşturması derinleşirken Cumhuriyet Başsavcısının ifadeye çağırdığı ünlüler de adliyeye gelmeye devam ediyor. Gülben Ergen, Elçin Sangu, Hayko Cepkin ve Uğur Dündar ifade veren isimlerdendi. Hayko Cepkin adliyedeki gerginliğini gazetecilerden çıkardı.
5: Sayın savcı bilgimize başvurmak üzere çağırmış, biz de geldik.
6: Herkesi ifade vereceksin.
7: Bir şey söylemek ister misiniz?
2: Ahbap soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan ünlüler adliyenin yolunu tuttu.
8: Bizim de bağışımız dahil oldu maalesef. Çok üzgün ve çok kırgınım.
2: Derneğe bağışta bulunan ve Haluk Levent'e destek paylaşımlarıyla bilinen Gülben Ergen, sabahın erken saatlerinde savcının makamına geldi.
8: İyilikten marazlı var.
2: Ünlü sanatçı ifadesinde yaptığı bağışlar için sorgulamadım, denetlemedim, araştırmadım dedi.
9: Teşekkür ederim, kaldığım yerden devam ediyorum.
2: Haluk Levent'le yakınlığını reddeden Gülben Ergen, sözde Gazze'ye destek için birlikte verdikleri konser paralarının akıbetini bilmediğini söyledi.
10: Yapmış olduğum yardımların amacı dışında kullanıldığı hususunda kendimi vicdanen rahatsız ve mağdur hissediyorum. Biz yapılan Gazze konserinden herhangi bir ücret almadık. Toplanan konser ücretleri Gazze bölgesine yardım olarak gidecekti. Toplanan yardımların akıbetiyle ilgili de herhangi bir bilgiye sahip değilim.
2: Hayko Cepkin'in gerginliği dikkatlerden kaçmadı. Gazetecilere hakaret etti.
11: Ahbap soruşturması kapsamında ifade vereceksiniz.
6: Her türlü ifade vereceksiniz.
12: Ne lan bilgi, alo telefon Hayko Bey, gelin bilginize danışacağız. Her şeyi köpür. Al usta bu haberleri.
2: Ve Ahbap'ın bağışlarına desteğiyle bilinen Elçin Sangu da ifade verdi.
7: Bir şey söylemek ister misiniz?
13: Haluk Levent'e olan sevgi hiç azalmadı. Yani insanlar onun bir insana özgü bir hata sonucunda bu yanlışları yaptığına inandılar.
2: Gazeteci Uğur Dündar da Haluk Levent'e destek veren, sunduğu programa Levent'i konuk alan isimlerdendi.
14: Siz neler söylersiniz?
15: Bilgimize başvurulacak, onun için geldim.
2: Soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcısı 16 ünlüyü ifadeye çağırdı. 14 isim ifade verdi.
0: Efendim, şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne gideceğiz. Zira İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a Türkiye'ye F-35'leri satma demek için gitti ve o görüşmede bir saat önce başladı, değil mi İrfan? Sen söyledin bize, son dakika bilgisini verdin. Görüşme bir saatten fazladır devam ediyor, saate bakıyorum. Nedir, var mı yeni bilgiler görüşmeye dair?
16: Evet Merve Hikmet, yaklaşık bir saati geçti sen de söylediğin gibi toplantıya. Her iki taraftan güvenlik konseyi üyelerinin katıldığını biliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri tarafından Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savaş Bakanı P.T. Hayzek, CIA Direktörü John Ratcliffe ve Steve Witkoff katıldı. Netanyahu tarafından henüz kimin katıldığını bilmiyoruz. Çok büyük ihtimalle Savunma Bakanı, belki Mossad Direktörü katılmış olabilir. Dışişleri Bakanı katılmış olabilir. Bu arada tabii tüm gözler şu anda içeriden gelecek. Haberlerde Hikmet, Netanyahu'nun içeriye girerken son derece gergin olduğu yönünde haberler var. Bizim bulunduğumuz pide kapısından gelmedi. Normal şartlarda daha önce 6. gelişinden itibaren 7. gelişinde de çok altını çizmiştim. Soğuk bir duş, soğuk bir karşılama olmuştu. Şu anda aynı taktiği görüyoruz Donald Trump tarafından ki gazetecilerle de bir araya getirilmedi. Ekranda izlediğiniz bir kare fotoğraf, bu da İsrail basınına ait bir fotoğraf. Oradan gelen bir fotoğraf, gazetecilerle de karşı karşıya getirilmedi. Buradan şunu anlıyoruz, hem bizim bulunduğumuz kuzey kapıdan bir tören düzenlenmemesi

0: aynı zamanda gazetecilerle bir araya getirmemesi tek kareyle tüm dünyaya bir mesaj verildiğini zannediyorum ben, özellikle Donald Trump tarafından soğuk bir karşılama olduğu. O açıdan da Donald Trump içeride Netanyahu ile tam ciddi bir şekilde ne konuşacağını bilmiyordu, ama şu ana kadar yansıyan havaya göre en azından Donald Trump'ın hiç kimseye hesap vermek zorunda değilim, İşte Türkiye ile ilgili üzerinde bir baskı oluşturduğunu biliyoruz Netanyahu'nun ve dolayısıyla Amerika'daki İsrail lobisinin, bu anlamda da Amerika'nın ne satacağına ben karar veririm şeklindeki net duruşu, Erdoğan benim dostum değerlendirmesi yapması da tabii Financial Times'a göre Netanyahu'nun Washington'daki önceliklerden biri değil. Şüphesiz Türkiye'nin F-35 programına dönüşüne karşı Trump'ı ikna etmeye çalışmak olacak. Zelenski ile de bir görüşme gerçekleştirildi. Tam olarak bilmiyoruz, ancak tahmini olarak Patriot hava savunma sistemlerinin tedarikinin hızlandırılması, Ukrayna'daki Patriot önleyici füzelerin ortak üretimi, İHA drone işbirliğinin genişletilmesi, Rusya'ya karşı askeri desteğin devamı gibi. Netanyahu çıktıktan sonra herhangi bir açıklama yapılır mı henüz şu anda bilmiyoruz, ancak çok büyük ihtimalle zaten aksiyosa, büyük ihtimalle aksiyosa sızdırılıyor Beyaz Saray'ın en yakın kaynaklarından. Biz de gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Peki İrfan, teşekkürler aktardığın bilgilerden dolayı, kolay gelsin sana. Efendim, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün AK Parti'de MYK toplantısı vardı malum. MYK toplantısında önemli başlıklar da ele alındı. Terörsüz Türkiye sürecinin geniş yer tuttuğu toplantıda Başkan Erdoğan'ın değerlendirmeleri dikkat çekti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, meclis kapanmadan bu işi bitirelim dediği belirtiliyor.
2: AK Parti MYK'sında gündem terörsüz Türkiye süreci oldu. Başkan Erdoğan kurmaylarına net mesajlar verdi. Meclis kapanmadan bu işi bitirelim dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen MYK toplantısında önemli çıktılar elde edildi. Erdoğan yaptığı değerlendirme konuşmasında Cumhur İttifakı'nın önemine vurgu yaptı. Cumhur İttifakı olarak beraber iyi bir süreç yönettik diyen Başkan Erdoğan, bunu bizden başka kimse yapamaz. Meclis kapanmadan bunu tamamlayalım, bitirelim artık. Önemli bir sorunu tamamen kapatmış olalım dedi. Terörsüz Türkiye süreci meclisin gündeminde geniş yer tutacak. Sürece dair çerçeve yasa meclise gelecek. Normal şartlarda 31 Temmuz'da tatile girmesi beklenen Türkiye Büyük Millet Meclisi 14 Ağustos tarihine dek çalışacak. Yapılacak yasal düzenlemeler bu süreçte tamamlanacak. Peki çerçeve yasa nasıl oluşacak? AK Parti kurmaylarından edinilen bilgilere göre terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çerçeve yasa yaklaşık 10 maddelik olacak. Bu yasa terör örgütü üyelerine ilişkin olacak. Ancak içinde af olmayacak. Kontrollü bir infaz uygulaması olacak. Kurmaylar ayrıca bu çerçeve yasanın tüm siyasi partiler tarafından imzalanan bir teklif olmasını istiyor. Öte yandan hazırlanan taslak üzerinde son bir değerlendirme yapmak için koordinatör grup başkan vekilleri bu süreçte bir araya gelebilir. Tüm bunların ardından çerçeve yasanın alacağı şekil son kez Başkan Erdoğan'a sunulacak, akabinde meclise gelecek. AK Parti MYK'sında ayrıca Ekonomi İşleri Başkanlığı'nın sunumu dikkat çekti. Terörsüz Türkiye'nin ekonomiye etkilerini Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi anlattı. Terörün ortadan kalkmasının ülke ekonomisine nasıl olumlu bir katkı sağlayacağı üzerine rakamlarla yapılan sunum süreç sonrası için önemli bir rehber oldu. Meclis çalışmalarının geniş yer tuttuğu MYK toplantısında üniversite öğrencileri için af konusu ve suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren Çocuk Koruma Kanunu gibi başlıklarında meclise gelmesi bekleniyor. MYK'nın bir diğer önemli başlığı ise AK Parti'nin 25. kuruluş etkinlikleri oldu. Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, MYK'da yapılacak etkinliklere dair bilgi verdi.
1: Yeni partinin meclis grup yönetimi belli oldu. Haklarına CHP'li belediyelere ilişkin soruşturmalar kapsamında dokunulmazlık dosyası bulunan isimler yönetimde yer aldı. Kapalı grup toplantısında konuşan Özgür Özel, milletvekillerine CHP'nin iç tartışmalarından uzak durun, hatta bu konularla ilgili esprilerden dahi kaçının talimatı verdiği belirtiliyor.
3: Yeni parti bu vakitten sonra kuruluşunu tamamlamıştır.
2: Özgür Özel milletvekillerini topladı. Yeni partinin meclis grubu yönetimi seçildi.
4: Özgür Özel önceki hafta grup kürsüsünde veda

0: Edis Grup Yönetim Kurulu'ysa Veli Ağbaba, Seyit Torun, Özgür Karabat, Burhanettin Bulut ve Turan Taşkın Özer'den oluştu. Haklarında CHP'li belediyelere ilişkin soruşturmalar kapsamında dokunulmazlık dosyası bulunan 4 isim parti meclisi ve MYK'da yer almamıştı. Özel bu isimleri grup yönetiminde değerlendirdi. Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı'na da CHP'den ihracı istenen Bülent Yüce Türk getirildi.
1: Hepimize hayırlı uğurlu olsun.
0: Özgür Özel toplantıda milletvekillerine uyarılarda da bulundu. Yeni parti kurduk, yeni bir sayfa açtık, geçmişe dönük tartışmalardan kendinizi uzak tutun dedi. Özellikle de CHP'nin iç tartışmalarından uzak durun, hatta bu konularla ilgili esprilerden dahi kaçının ifadelerini kullandı. Yeni parti kaynakları ise CHP'den ayrılma konusunda ilk başlarda çok zorlandıklarını ancak toplumsal beklentilerin duygusallığı azalttığını dile getirdi. Altılı masa hezeyanını bir daha topluma yaşatmamak lazım ifadelerini kullandı. Öte yandan Meclis Genel Kurulu'nda oturma düzeni belli oldu. Yeni parti grubu eski CHP sıralarında oturacak. CHP'ye DEM Parti grubuna ait iki sıradan biri verildi. CHP, MHP grubuyla DEM Parti grubu arasında oturacak.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise milletvekillerinden yeni partililerle tartışmalara girmemeleri ve onları muhatap almamaları konusunda bilgi istedikleri belirtiliyor. CHP'den ayrılanların hata yaptığını savunan Kılıçdaroğlu, pişman olanların döneceğini dile getirdi.
1: Yeni partimizi milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyoruz.
3: Arınmak zorunda olan bir partidir. Neyse çok şükür o da büyük ölçüde gerçekleşti.
0: Milletvekillerine talimat verdi. Yeni partiyi muhatap almayın dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hafta sonu milletvekilleriyle bir araya geldi. Gündeminde Özgür Özel'in liderliğinde kurulan yeni parti vardı.
3: Eğer yolsuzluk yapmak istiyorsan, malı götürmek istiyorsan derhal ama derhal partinin dışına çıkacaksın.
0: Artık kendi yolumuza bakacağız diyen Kılıçdaroğlu, yeni partililerle ilgili konuşarak karşınıza almayın, giden gitmiştir ifadesini kullandı. Ana muhalefet lideri CHP'den ayrılanların hata yaptığını söyledi. Hatasını anlayan milletvekillerinin döneceklerini dile getirdi.
1: 3 günlük dünyada şerefini değil de rahat koltuklarını düşünenler varsınlar, geride kalsınlar.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de önceki gün Kılıçdaroğlu'nu hedef almış, onlarla siyasi muhataplık kurmamız mümkün değil demişti.
2: Tunus'ta cezaevinde olan Nahda lideri Raşit Gannouchi'den bir haftadır haber alınamıyor. Cezaevinde sıcaklığın 50 dereceyi aştığı koşullarda baygınlık geçirdiği belirtilen 85 yaşındaki siyasetçinin hayatından endişe ediliyor.
4: Tunus'ta tutuklu bulunan 85 yaşındaki Raşit Gannouchi'den bir haftadır haber alınamıyor. Nahda hareketinin lideri kızı Sümeyye Gannouchi babası için endişe ediyor. Sümeyye Gannouchi cezaevi yönetiminin babasının hastaneye sevk edildiğini bildirdiğini ancak ne aileyi ne de avukatlara sağlık durumuna dair herhangi bir resmi bilgi verilmediğini söyledi. Babasının avukat ziyareti sırasında aşırı sıcak ve yorgunluğa bağlı baygınlık geçirdiğini öğrendiklerini belirten Gannouchi, cezaevindeki insani olmayan koşullara dikkat çekti. Cezaevindeki hava sıcaklığının 50 derecenin üzerine çıktığını vurgulayan Sümeyye Gannouchi, 85 yaşındaki babasının Parkinson ve tiroid gibi ciddi kronik rahatsızlıkları bulunmasına rağmen klima yer almayan bir koğuşta tutulduğunu ifade etti. Cezaevindeki Gannouchi'nin durumuna ilişkin resmi açıklama bekleniyor.
2: Adana'da boşanma aşamasındaki eşi Hatice Mine Kocamaz'ı çocuğunun gözü önünde öldüren cani koca tutuklandı. Zanlının kızını bırakma bahanesiyle kapıyı açtırdığı ortaya çıktı.
0: Kızını bırakma bahanesiyle kapıyı açtırdı. Boşanmak üzere olduğu eşini vahşice katletti. Adana'nın Yüreğir ilçesinde yaşanan vahşetin detayları ortaya çıktı. Cani koca kızını bırakma bahanesiyle boşanma aşamasındaki eşinin evine gitti. Yanında bulunan 7 yaşındaki kızının seslenmesiyle kapının açılmasını sağladı. İddiaya göre eve giren şüpheliyle Hatice Mine Kocamaz arasında arbede yaşandı. 7 yaşındaki kızının yanında eşinin yüzünü yastıkla kapattıktan sonra tabancayla ateş ederek öldürdü. Cinayetin ardından yanına aldığı kızını ablasının evine bırakan zanlı daha sonra kaçtı.

0: Hamza Eren Kocamaz olaydan yaklaşık yarım saat sonra saklandığı adreste yakalandı.
1: Dünya kadar borçları vardı. Borçlarından dolayı aile içerisinde şiddetli geçimsizlik. Geçimsizlik sürecinde de boşanma davası açıldı. Boşanma davasında da çekişmeliye döndü. Çekişmelerin sonucunda da olanlar oldu. Kendisi bir kumarbazdı.
0: Tutuklanan katil zanlısı emniyetteki ifadesinde eşini sevdiğini ve bir anlık öfkeyle cinayeti işlediğini savundu. Olay sırasında evde bulunan ve annesinin öldürülmesine tanıklık eden 7 yaşındaki çocuk devlet korumasına alındı.
2: Konya'da düzenlenen silahlı saldırıda kuyumcu Muhammed Sami Ayaz hayatını kaybetmişti. İlk bilgilere göre Ayaz'ın borç meselesi yüzünden öldürüldüğü öne sürüldü. Ancak yürütülen soruşturmada gerçek çok farklı çıktı.
3: Kepenize kafadanım.
4: Ulan abi.
3: Bak kendimi de öldürürüm size. İlk önce sizi öldürürüm unutsunuz. Kepenize kafadanım.
5: Alacak verecek ilişkisiymiş gibi hemen lanse edilse de aslında burada hiçbir alacak verecek meselesi yok.
0: Kuyumcunun borç meselesi yüzünden değil soygun için öldürüldüğü ortaya çıktı. Konya'da yaşayan nakliyeci Turgay Barbaros, 10 Temmuz'da kuyumculuk yapan Muhammed Sami Ayaz'ın iş yerine girdi. Dükkanda o sırada Ayaz ve oğlu vardı.
5: İnsanların en az olduğu saatlere dek getirerek cumadan önce geliyor, gidiyor. Cumadan sonra tekrar daha kepenk yeni açılırken tekrar geliyor ve fiilini gerçekleştiriyor.
0: 44 yaşındaki Barbaros'un silahla ateş açması sonucu yaralanan kuyumcu Muhammed Sami Ayaz kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
5: Kendisinin bir define bulduğunu ve bunu satmak istediğini ısrarla söylüyor. Fakat vefat eden kardeşimiz o da ısrarla bizim bu işle bir alakamız yok gidin başka yere satın demesine rağmen bir türlü kendisini başından gönderemiyor. Nihayetinde ya en azından bir göstereyim diyor, sırt çantasını çıkartıyor, çıkartır çıkartmaz da sırt çantasından silahını çıkartıyor ve direkt vurma eğilimli olarak çocuğa yani ölen kardeşimizin çocuğuna doğrultuyor.
0: Olay sonrası kaçan zanlı saklandığı evde yakalanacağını anlayınca yaşamına son verdi. O dönemde cinayetin borç meselesi yüzünden işlendiği öne sürüldü. Soruşturma kapsamında geniş çaplı inceleme yapan polis güvenlik kamerası ve HTS kayıtlarını inceledi. Araştırma sonucunda Ayaz'ın soygun girişiminde öldürüldüğü belirlendi.
5: Çantayı doldurmalarını istiyor ki bu görüşme detaylarında hepsinde var. Paraların ve altınların çantaya doldurulmasını istiyor. O arada yaşanan arbede neticesinde vurma eylemi gerçekleşiyor ve sonra da kaçıyor. Alacak verecek ilişkisi söz konusu değil, tamamıyla bir gasp ve hırsızlık söz konusu.
0: Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde ise cinayet öncesi yaşananlar yer aldı. O anlarda Turgay Barbaros, kuyumcu Muhammed Sami Ayaz ve oğlunu öldürmekle tehdit ediyor.
3: Kepenize kafadanım.
4: Ulan abi.
3: Bak kendimi de öldürürüm size. İlk önce sizi öldürürüm unutsunuz. Kepenize kafadanım.
2: Efendim Yargıtay'ın emsal kararı var. Hatta bu konuda hapis ve para cezaları var. Plajlar halkındır ve halka açıktır. Hiç kimse orayı istila edemez. Tamam bazı yerler kiralanabilir ama özellikle halka açık yerler istila edemez. Burası Mersin'in Silifke ilçesinde bir halk plajı. Bir kişi burayı istimlak etmiş adeta. Oraya çökmüş tabiri caizse. Vatandaşları kovuyor oradan. Ve üstelik kovarken de bakın vatandaşların üzerine kürekle kum atıyor.
6: Kalkacaksın. Bu kadar basit. İlerle. Hadi ilerle.
0: Halka açık plajda oturan vatandaşları zorla uzaklaştırmak istedi. O anlar kameraya yansıdı.
6: Bir daha söylemiyorum. Kalkıyorsan kalk.
0: Yargıtay'ın vatandaşı sahilden zorla uzaklaştırmayı hürriyetinden yoksun bırakma suçu saydığı kararının ardından bu görüntüler Mersin Silifke'de kayda geçti. İddiaya göre Susanoğlu plajında halka açık alanda oturan vatandaşlar çöp atıyorsunuz denilerek uyarıldı. İşletme çalışanı olduğu öne sürülen bir kişi şezlongların kirasını ben ödüyorum diyerek vatandaşları zorla plajdan atmak istedi. Daha sonra ise üzerlerine kum fırlattı. Geçtiğimiz günlerde yaşanan benzer bir olaya Yargıtay son noktayı koymuştu. İzmir Altınkum plajında 2012 yılında yaşanan bir

0: tartışma, yıllar sonra kamuya açık kıyılarda vatandaşın denize giriş hakkını güvence altına alan emsal bir Yargıtay kararına dönüştü. Plajdan zorla çıkarılan doktorun itirazını haklı bulan Yargıtay, hem işletme sahibine hem de görevliye verilen 1 yıl 8 aylık hapis cezasını onadı. Yargıtay, emsal kararında özel işletmelerin şezlong ve şemsiye hizmeti sunabileceğini, ancak ücret ödemeyen vatandaşın havlusunu yere sererek denize girmesinin engellenemeyeceğini hükme bağladı.
1: Şimdi çok ilginç bir taksi yolculuğu gelecek ekranlarınıza. Ankara'da bir taksi şoförü, yolcular biniyor. Kendilerinin işte Giresun'a gitmek istediklerini söylüyorlar. Şimdi taksi şoförü Ankara'dan Giresun'a taksiyle gideceğini hiç düşünmediği için Giresun Caddesi varmış efendim Ankara'da. 2 kilometre mesafede oraya götürmüş binen yolcuları. Yolcular demişler ki hayır, Giresun'a gideceğiz. Şimdi bu yolculuk başlıyor. Yaklaşık 9 saatlik bir yolculuk. Taksi şoförünün çok tatlı bir anlatım var. Diyor ki Giresun'a geldik, yaklaştık ama işte yaklaşık 28 bin liralık bir şey tuttu. Taksimetre tuttu. Bunu ödeyecekler mi, ödeyecekler, ödemeyecekler mi? O tedirginlikle gittik diyor. Bir güzel ödemişler efendim. Kuruşu kuruşuna hesaplara. Tabi de kendisini misafir etmişler.
2: 44 merkez, Giresun'a yolcu aldım, Giresun'a gidiyorum.
0: Bu anonsa ne durak görevlileri ne de taksi şoförü ilk anda inanabildi. Çünkü taksiye binen yolcuların tek bir talebi vardı: Giresun'a gidiyoruz. O cümleyi duyan taksi şoförü önce şaşırdı, sonra gerçeği anlayınca kısa süreli bir tereddüt yaşadı.
2: Giresun'a yolcu aldım, Giresun'a gidiyorum.
0: İlginç taksi yolculuğu Ankara'da başladı. Taksi şoförü Adem Kaya, aracına binen yolcularına her zamanki gibi nereye gideceklerini sordu. Aldığı cevapsa tüm hesaplarını değiştirdi. Giresun'a gidiyoruz. İlk anda yolcuların Ankara'daki Giresun Caddesi'ne gitmek istediğini düşünen Kaya, aracını o yöne çevirdi.
2: Giresun dedi. Ben de tabii Giresun deyince biraz 2 kilometre ilerimizde Giresun Caddesi var. Giresun Caddesi olarak düşündüm kendi kendime.
0: Ancak kısa süre sonra gerçek ortaya çıktı. Yolcuların kastettiği yer bir cadde değil, Karadeniz'deki Giresun şehriydi.
2: Ya dedim, çok uzun mesafe. 7-8 saatlik, 10 saatlik bir yol, 700 kilometrelik bir yol. Ciddi misiniz diye sordum.
0: Şoför Adem Kaya emin olmak için defalarca sordu. Yolcuların kararından vazgeçmediğini görünce kontağı çalıştırdı ve yaklaşık 700 kilometrelik yolculuk başladı.
2: Yolda bana yemeğimi söylediler. Ondan sonra bana çok güzel davrandılar.
0: Yol boyunca yolcuların yaklaşımı taksi şoförünün tüm endişelerini bir süre olsa da unutturdu. Ancak aklında hala tek bir soru vardı.
2: Giresun'un girişinde hem korkuyorum hem heyecanlıyım. Çünkü paramı alabileceğim mi? Çünkü taksicilerin en büyük sorunu bu.
0: Yaklaşık 10 saatlik yolculuğun ardından Giresun'a ulaşan taksi şoförü, ücretin ödenip ödenmeyeceği konusunda büyük endişe yaşadı. Ancak korktuğu gibi olmadı. Gece saat 1 sularında Giresun'a varan yolcular taksimetrenin yazdığı ücreti kuruşu kuruşuna ödedi.
2: Çok güzel bir yolculuk oldu. Çok tuhaf bir yolculuk oldu.
0: Toplamda 28.591 liralık ücretin tamamını teslim alan taksi şoförü hem şaşkınlık hem de memnuniyetle Ankara'ya dönmek üzere yola çıktı.
2: Toplam 28.591 lira tuttu. 44 merkez, Giresun'a yolcu aldım.
1: Efendim, akşam ajansında çok kısa bir ara vereceğiz. Sonrasında tekrar karşınızdayız.
0: Kars'ta otomobil şarampole devrildi. Düzce'de iki motosiklet çarpıştı. Uşak'ta çekici üzerindeki kamyon devrildi. Yurttan peş peşe kaza haberleri geldi. Hastane otoparkına girdi, çıkışta ücret ödemek istemedi. Vale yolu Dubai'yle kapatınca üzerine sürdü. İstanbul'da 15 yaşındaki çocuk elinde kolonya şişesi varken çakmağa çaktı. Bakın sonrasında ne oldu. ABD'de kasırga önüne gelen her şeyi yıktı geçti. Ağaçlar devrildi, evler enkaza döndü. Ayrıntılar ve daha fazlası birazdan akşam ajansında.
3: Tera Portföy, MTA Piyasa. A Haber Radyo, 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla.
4: İnternet alışverişlerinde 1 Ağustos itibarıyla yeni dönem başlıyor. Ticaret Bakanlığı'nın hayata geçireceği düzenlemeyle indirimli satışlardan yapay zeka reklamlarına, influencer paylaşımlarından tüketici yorumlarına kadar birçok alanda tüketiciyi koruyacak 10 yeni kural yürürlüğe girecek.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Haberin radyosu A Haber Radyo.

0: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
1: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizle.
2: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
3: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı. Şansa kalmaz işiniz,
4: Umran Oto Ekspertiz. Türkiye'nin enerji markası olarak konu daha iyi bir gelecekse her zaman göreve hazırız. Türkiye için tüm gücümüzle çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve tüm çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
5: Bir gram altını bile kapınıza getiren
6: böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
8: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
9: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
8: Bir reklam.
10: A Haber Radyo, 24 saat haber.
8: Reklam.
11: Garanti BBVA.
12: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
11: Garanti BBVA.
13: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota Pro Ace ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
14: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
15: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
16: İdefix premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de İdefix premium'a geç, hayatı premium yaşa. İdefix, alışılmadık alışveriş.
17: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
8: Reklam. A Haber Radyo.
18: Türkiye'nin haber radyosu.

0: kurallarını sunar.
1: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. Haber Radyo.
4: Bir reklam.
5: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
4: Bir reklam.
6: A Haber Radyo. 24 saat haber.
7: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Ak Portföy uzmanlığıyla yönetilen altından hisse senedine, yapay zekadan yabancı teknolojilere, farklı temalarda yatırım fonlarıyla yatırımlarını çeşitlendir. Sen de Akbank Mobil'in geniş yatırım fonu evrenini keşfet. Detaylar akbank.com'da.
8: Akbank. 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
9: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
10: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi TEP.com.tr'de.
11: TEP o kadar iyi ki TEP.
12: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi tatil budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
13: Tatil budur hissi.
14: Hayat değişiyor. Evler akıllanıyor. Şehirler dönüşüyor. Teknoloji hayalleri büyütüyor. Tüm bu değişimin arkasında görünmeyen ama hayatı mümkün kılan bir güç var. Enerji. Enerjisa olarak daha iyi bir gelecek için çalışıyor. Bitmeyen enerjimiz ve çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa. Daha iyi bir gelecek.
15: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
16: Her adımda bir var. Otokoç ikinci el.
17: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
18: Size Fuzuli uyar.
17: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
19: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
5: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
4: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
0: A Haber Radyo canlı yayın.
3: Devletleri ve Irak arasında çok önemli bir ekonomik ilişkiler var. Irak'ın en önemli geliri olan petrol gelirleri Amerika Birleşik Devletleri üzerinden Irak hazinesine geliyor. Dolayısıyla aralarındaki ekonomik bağ çok güçlü ve ilk görüşme Amerika Birleşik Devletleri'ndeydi. Daha sonrasındaysa geçen hafta İran'ı ziyaret etti Irak Başbakanı Ali Ezzedi.

Bugünse Ankara'da bir ziyaret gerçekleştiriyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Ankara'da 3. yurt dışı ziyaretini gerçekleştiriyor. Efendim, muhataplar arasında yapılan imzalar var, atılan imzalar var, anlaşmalar imzalamaları. Onlar, o imzalar atılmış ve iki liderin huzurunda da defterlerin değiş tokuşu yapılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bir el işaretiyle bir şey söyledi ama sesleri duyamıyoruz. Orada bir görüşmeler var. Kaç adet anlaşma yapıldığına dair de bir bilgi paylaşılmadığını söyleyelim bu arada. Evet. Kaç adet anlaşma yapıldı yok, fakat muhataplar arasında bir görüşme trafiği var an itibariyle. Aktarmaya devam edelim efendim. Irak Başbakanı bu görüşmeden sonra da Suudi Arabistan'a gidecek. Suudi Arabistan'da görüşmeler gerçekleştirecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la bir ayaküstü görüşme yaptı. Yetkililerle, muhataplarla böyle bir görüşme trafiği var ama nedenini çok iyi anlayamadık. Bir simültene de belki duymada bir problem varmış gibi işaretler yapıldı ama sonrasında nedir konu açıkçası bilmiyoruz. İki lider de hazır. Şu anda külliyede, kabinedeki bakanlar orada. Irak Başbakanı Ali Ezzedi ile beraber gelen heyet şu anda salondalar. Görüşme bitti. An itibariyle de açıklama yapılacak iki lider tarafından. Anlaşmalar konusu da tamamlandı görebildiğimiz ve anlayabildiğimiz kadarıyla. An itibariyle de artık açıklamanın yapılmasını bekliyoruz. Efendim, bu görüşmeler çok önemli. Zira yeni bir kabineden bahsediyoruz. Irak'ta ve Irak'taki yeni kabineyle beraber Türkiye'nin ikili ilişkileri de çok önemli. Yeni petrol anlaşmaları, daha önceden gündeme gelen ve üzerinde mutabakata varılan kalkınma yolu projeleri en önemli masadaki konulardan bir tanesi olacak bu görüşmelerde. Daha önceden biliyorsunuz Türkiye'nin Irak'la aralarındaki o görüşmelerde kalkınma yolu projesi özellikle Irak için çok önemli arz ediyor. O kalkınma yolu projesinin devam etmesi çok önemli. Daha önceki Irak Başbakanı Muhammed Şia Es-Sudani döneminde hemen her alanda geliştirilen stratejik ortaklık düzeyindeki ilişkiler vardı. O ilişkilerin devam etmesi anlamında bu ziyaret çok önemli. Türkiye'den de Irak'a yakın tarihte de ziyaretler gerçekleştirilmişti biliyorsunuz. Özellikle ulaştırma konusunda çok önemli ziyaretler gerçekleştirildi. 21 Temmuz'da Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu heyetle beraber Bağdat'a gitmişti ve burada Bağdat'ta ilk temas, Bağdat yeni hükümetiyle ilk temas sağlanmıştı. Ali Ezzedi Ulaştırma Bakanı'nı misafir etti ve dolayısıyla oradaki görüşmeler de çok önemliydi. Ama bugünkü görüşmeler elbette ki çok daha önem arz ediyor. Zira karar verici iki lider burada anlaşmalar konusunda imzaların atıldığını biliyoruz. Neler söyleyeceği çok önemli. Türkiye ile Irak hükümeti arasında ilk uzlaşı Temmuz ayı başında petrol anlaşmasının 12 ay daha uzatılması konusunda olmuştu. Irak'tan petrol ithal ediyoruz biliyorsunuz ve bu konuda yeni anlaşma Temmuz ayında işte 12 ay daha uzatıldı. Bu konudaki açıklamalar ne olacak? İki lider tarafından çok önemli. Aynı zamanda yanı başımızdaki Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a başlattığı savaş ülke ekonomisi olarak, bölge ekonomisi olarak en çok etkilenen ülkeler başına bizler de geliyoruz malum. Irak daha çok bu konuda özellikle de saldırılara muhatap oluyor. Dolayısıyla iki liderin neler söyleyeceği çok önemli efendim. Dakikalar öncesinde iki lider de kameraların karşısına geçti. Şu anda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeler ve görüşmeler bitti, tamamlandı. İki liderin açıklama yapmasını bekliyoruz. Irak Başbakanı Ali Ezzedi bu üçüncü yurt dışı ziyareti, Başkan Recep Tayyip Erdoğan davetiyle Türkiye'ye gerçekleştiriliyor bu ziyaret. Daha önceden Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmişti Ali Ezzedi. Orada Donald Trump'la bir görüşme yapıldı. O görüşmeden çok kısa bir süre sonra da geçtiğimiz haftalar içerisinde İran'a bir ziyaret gerçekleştirdi. İran yeni başbakanı Ali Ezzedi
ve şimdi de 3. ziyareti olarak da

0: Türkiye'de kendisi. Aslında Halil Zeyd'in bir siyasi figürden daha çok bir iş adamı kimliğiyle tanıyor Irak halkı efendim. Hani böyle bir siyasi partide yetişmiş, daha sonrasında siyasetin üst kademelerine ulaşmış bir kişi değil. Daha çok bir kendisi iş adamı ve sonrasında Irak siyasetinde yer almış ve şu an itibariyle de Kasım 2025'te yapılan seçimler sonrasında Mayıs 2026'da başbakanlık koltuğuna oturmuş isim. Başkan Erdoğan sanırım açıklamalara başlıyor. Dinliyoruz efendim.
1: Sayın Başbakan, kıymetli heyet üyeleri, saygıdeğer basın mensupları, sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla selamlıyorum. Irak Başbakanı değerli kardeşim Sayın Zeydi ve heyetine bir kez de sizlerin huzurunda hoş geldiniz diyorum. Ali Zeydi kardeşimi bölgemizin içinden geçmekte olduğu bu zorlu dönemde üstlendiği görevi vesilesiyle bir kez daha tebrik ediyorum. Önceki Başbakan Sayın Sudani ile de ilişkilerimizi kurumsal temelde güçlendirmeye matuf stratejik adımlar atmıştık. Yakaladığımız bu ivmeyi inşallah Sayın Zeydi ile daha ileri noktalara taşıyacağımıza inanıyorum. Biz de Türkiye olarak kendisine ihtiyaç duyduğu her alanda destek vermeye hazırız. Bu kardeşlik zemini temelinde kendisiyle ilişkilerimizi kapsamlı şekilde değerlendirdik. İran, Suriye ve Filistin başta olmak üzere bölgesel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunduk. İlişkilerimizi daha da ileriye taşıyacak belgeleri huzurlarınızda az önce imzaladık. Tabii yanı başımızdaki savaş ortamının etkisiyle görüşmelerimizde güvenlik, terörle mücadele, enerji ve ulaştırma konuları bir hayli yer tuttu. Komşumuz Irak maalesef bu savaş ve istikrarsızlık ortamından en çok etkilenen ülkelerden biridir. Biz geçmişten bu yana Irak'ın huzur ve istikrarını ülkemizin durumundan ayrı tutmadık, tutmayız. Bölgemizin artık savaş, terör ve çatışmayla değil, kalkınma, refah, huzur ve istikrarla anılması için çaba gösteriyoruz. Terörsüz Türkiye sürecimizin ve terörsüz bölge vizyonumuzun gerçeğe dönüşmesi için Iraklı kardeşlerimizle yakın diyalog halindeyiz. İnşallah her iki ülkeye de ağır bedeller ödeten bu meseleyi kalıcı olarak gündemimizden çıkartacağız. Öte yandan Irak'ın ihtiyaç duyduğu savunma sanayi ürünlerinin tedariki noktasında da üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Bu savaş ortamı bizleri sadece savunma konusunda değil, enerji ve ulaştırma alanlarında da işbirliğimizi derinleştirmeye sevk ediyor. Körfez bölgesinin dünya ile bağlantısının Irak üzerinden sağlanmasını esas alan kalkınma yolu projesinin mevcut gelişmeler karşısında her zamankinden daha önemli hale geldiğini görüyoruz. Bu konuda Sayın Başbakan'ın da güçlü bir iradeye sahip olduğunu memnuniyetle müşahede ettim. İşbirliğimizin bir diğer önemli başlığı enerjidir. Irak, Türkiye ham petrol boru hattı anlaşması dün itibariyle sona erdi. Şimdi hedefimiz en yakın zamanda iki tarafın da faydasına olacak kapsamlı enerji işbirliği anlaşması imzalanmasıdır.

0: British Petrol'ün operatörlüğünü yürüttüğü Kerkük üretim sahasında Türkiye petrollerine ortaklık verilmiştir. Bugün imzalanan anlaşma enerji alanındaki ortaklık açısından tarihi bir adım olmuştur. Kıymetli basın mensupları, iklim değişikliğinden etkilenen iki komşu ülke olarak suyun sürdürülebilir kullanımına yönelik işbirliğimizin ilerletilmesi yönündeki irademiz tamdır. Bu noktada Türkiye olarak üzerimize düşeni yapıyor, su konusunu akılcı, bilimsel ve insani temelde daimi bir işbirliği alanı olarak görüyoruz. Irak'la geçtiğimiz yıl 17 milyar dolara yaklaşan ticaret hacmimizi çok daha ileri seviyelere taşımak istiyoruz. Bu çerçevede Sayın Başbakan'ın heyetindeki bakanların, iş insanlarımız, müteahhitlerimiz ve yatırımcılarımızdan oluşan geniş bir heyetle bir araya gelmesini de son derece önemli bulduğumu ifade etmek istiyorum. Değerli basın mensupları, Sayın Zeydi ile güncel bölgesel gelişmeler hakkındaki görüşlerimizin büyük ölçüde benzer olduğunu memnuniyetle müşahede ettik. Irak'ın bölgesiyle bütünleşmesine yönelik çabaları ve bilhassa Suriye ile süren temaslarını yapıcı adımlar olarak görüyor ve destekliyoruz. Irak'ın beşeri zenginliğinin vazgeçilmez bir parçası olan ve aramızdaki kardeşliğin en sağlam dayanağını teşkil eden Irak Türkmenlerine Zeydi kardeşimin de hassasiyetle yaklaştığını görüyor. Heyetinde Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı ve Kerkük Valisi Selman Ağaoğlu kardeşimize yer vermesini özellikle anlamlı buluyorum. Sayın Zeydi'ye ziyaretleri için bir kez daha teşekkür ediyor. İstişarelerimizin ve aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şimdi sözü Sayın Başbakan'a bırakıyor. Bu vesileyle dost ve kardeş Irak halkına en kalbi selamlarımı gönderiyorum.
1: Şükran cezilen fahamet reis.
2: Sayın Cumhurbaşkanı çok teşekkür ederim. Allah'ın rahmet selamı hepinizin üzerinde olsun. Kardeşim Cumhurbaşkanı'yla bir arada olduğum için ve Türkiye ziyaretim için gerçekten bizim bu ziyaretimiz protokol icabı değil. Ancak hasırlar önce olan ilişkilerimizin pekiştirmesinin bir nişanesidir ve coğrafyayı paylaşıyoruz, uygarlığı ve suyu paylaşıyoruz. Tabii ki enerji, ulaştırma, eğitim, su ve diğer konuları kapsadı. Bu ilişkilerin daha da yüceltilmesi, güçlendirilmesi için çalışıyoruz. Kardeşlik içerisinde bir ortaklık arzu ediyoruz ve özellikle kalkınma yolu projesi üzerinde çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'yla dedim ki biz aslında coğrafya doğal olarak bize iki nehir vermiş. Biz istiyoruz ki üçüncü nehri de artık bu nehir ekonomi nehri olsun ve bu da tabii ki kalkınma yoludur. Her ülkelerimiz ve bizim ülkelerimizle doğuyla batı birbirine bağlanacaktır. İlişkilerimiz daha da ileri gidecektir. Irak'la Türkiye arasında ve ekonomik kaynaklarımızı da yücelteceğiz.

0: büyüteceğiz. Enerji alanında da daha fazla petrol pompalayacağız ve
1: Sayın Başbakan, yani günde 1 milyon varil biz Türkiye'ye petrol verebiliriz diyor. Ya 1 milyon varil. Başka yere diyor muhtaç olmayın. 1 milyon varil. Evet, Sayın Bakan. Sağa sola muhtaç olmaya gerek yok. Hemen komşumuz Irak'tan inşallah 1 milyon varil petrolü buraya transfer ettik mi? İhtiyacımızı karşılar. Bir hayır inşallah.
2: İnşallah.
3: Efendim, canlı yayında çok önemli bir cümleydi. Son cümle özellikle çok önemli olduğunu belirtelim. Şimdi iki liderin açıklamaları çok önemli. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgemizin artık savaş, terör ve çatışmayla değil, kalkınma, refah, huzur ve istikrarla anılması için çaba gösteriyoruz ifadeleri çok önemli. Aynı zamanda Irak'ın ihtiyaç duyduğu savunma sanayisi konusundaki ürünleri tedarik edebiliriz konusu çok önemli ama şimdi son cümle üzerine belki de çok çok uzun konuşulması gereken bir mesele. Türkiye'nin petrol ihtiyacı konusunda efendim konuk başbakan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a demiş ki biz size günde 1 milyon varil verebiliriz. Başka hiç kimseye muhtaç olmanıza, başka kimseden almanıza gerek yok demiş. Şimdi Türkiye'nin petrol ihtiyacı işte bundan 2-3 yıl öncesine kadar günde 1 milyon 100 bin varil, 1 milyon 200 bin varil civarındaydı. Yani Türkiye'nin neredeyse kendi üretimiyle beraber bir günlük yani bütün petrol ihtiyacını sadece Irak'tan temin edebilmek bile mümkün. Başkan Erdoğan da nitekim bunu söyledi o konuşmasında. Başka yerden almaya gerek yok. Böyle hayırlısıyla diye de son cümlesini Arapça bitirdi bir hayır diye ifadesiyle. Dolayısıyla şimdi bu çok önemli bir manşet açıkçası. Yani Türkiye ile Irak arasında petrol alım meselesi Temmuz ayında 12 ay boyunca yenilenmişti. Fakat Irak Başbakanı'nın bu manşeti çok önemli. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a demiş ki biz Irak olarak size günde 1 milyon varil temin edebiliriz. Başkan Erdoğan da o halde tamam anlamında bir konuşma gerçekleştirdi. Hayırlısıyla bunu alalım. Yani Türkiye'nin petrol ihtiyacı sadece diğer ülkelerden elbette ki karma olarak alıyoruz. Azerbaycan'dan başka yerlerden alıyoruz ama Irak'tan temin edeceğimiz petrolle sadece Irak başlı başına Türkiye'nin bütün petrol ihtiyacını karşılayabilecek ülke potansiyeline gözüküyor. Efendim Irak'ın duyduğu ihtiyaç duyduğu bütün savunma konusunda biz artık Türkiye olarak yardımcı olabiliriz ya da Başkan Recep Tayyip Erdoğan Irak Başbakanı Ali El Zeydi de girerken çok samimi bir açıklama yaptı açıkçası. Bu bir protokol görüşmesi değil. Yani biz işte Irak'ta göreve geldikten sonra da ya komşularımızı ziyaret edelim. O da Türkiye'de onlardan bir tanesi gibi bir protokol ziyareti değil. Bu dostane bir görüşme, bin yıllara varan bir görüşmedir ifadesini kullandı. Dolayısıyla bu görüşmeler neticesinde 1 milyon varillik bir petrol ithalatı Irak'la sağlanmış gözüküyor. Efendim artık yeni saate de dakikalar kaldı. Önce başlıklarımıza bakalım. Daha sonrasında ise günün başlıklarını hızlı bir şekilde ekranlarınıza getirmeye devam edelim. Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün içerisinde iletişim başkanlığının yaptığı bir program vardı. Orada Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2. Şura, iletişim şurasına verdiği mesajlar çok önemli. Kimlerin kimlerle hangi çarpık ilişkiler içinde olduğu ortaya çıkıyor ifadesi kullandı. Ahbap soruşturmasına atfen çok önemli mesajları var. Ekranlarınıza getireceğiz. Netanyahu Amerika Birleşik Devletleri'ne sevgili seyirciler Donald Trump'la bir araya geldi. Malum o görüşmenin en büyük nedeni Türklere F-35 Türkiye

0: F-35 verilmesin, Türkiye F-35 programına geri döndürülmesindi. Onunla ilgili açıklamaları var Donald Trump'ın daha öncesinde. Ben kime ne satacağımı kimseden emir almam diyor. Ben kendimiz ne istersem onu veririm diyor ama bunu söylerken çok kararlı bir şekilde Türkiye'nin iyi bir müttefik olduğunu belirtiyor. Onun da detaylarını ekranlarınıza getireceğiz. Efendim, yeni partide artık grup toplantısı gerçekleştirildi ve yönetimde belli oldu. Daha önceki pek çok belediyelerdeki soruşturmada adları geçen isimler yeni partide eski Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki görevlerinde olduğu gibi yeni partide de görevlerine devam ediyor. Kim onlar birazdan ekranlarınıza getireceğiz ama önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün içerisindeki programıyla başlayalım. Efendim, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkentte eğitim şurasında konuştu. Gündeminde Ahbap Derneği soruşturması vardı. Milletin iyi niyetini suistimal ettiler. Deprem fırsatçıları gerçek yüzünü gösterdi dedi. Devlete operasyon çekenler hesap verecek diye de ekledi. Başkan Erdoğan'ın diplomasi trafiği de yoğundu.
1: Ucu nereye varırsa varsın, bu ülkede gerilimden, kutuplaşmadan medet umanların ellerindeki imkanları devlete karşı bir silah olarak kullanmalarına fırsat vermeyeceğiz.
2: Deprem fırsatçıları gerçek yüzünü gösterdi dedi. Devlete operasyon çekenler hesap verecek diye de ekledi.
1: Son haftalarda ortaya dökülen bilgi ve belgeler 6 Şubat depremleri sürecinde devlete ve millete hangi operasyonların çekildiğini, deprem bölgesine ayak basmamış terbiye yoksunu tiplerin nasıl hariçten gazel okuduklarını hepimize çok net biçimde gösteriyor. Kimlerin kimlerle hangi çarpık ilişkiler içinde olduğu tek tek ortaya çıkıyor.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da 2. İletişim Şurası'nda kürsüdeydi. Açık açık isim vermedi ama hedefinde Ahbap Derneği soruşturması vardı.
1: Milletimizin iyi niyeti açıkça istismar edildi. Resmi kurumlarımız iftiralarla töhmet altında bırakıldı. Sosyal medya fenomeni sanatçısı, oyuncusu, gazetecisi, siyasetçisiyle çok farklı kesimlerin yıpratma savaşına müdahil olduğunu gördük.
2: Erdoğan üzerine basa basa hesap verecekler dedi.
1: Suimisalin emsal olmaması için hukuk zemininde ne gerekiyorsa mutlaka yapacağız. Bundan son derece kararlıyız.
2: Cumhurbaşkanı Türkiye Yüzyılı hedefine de ayrı bir başlık açtı.
1: Türkiye Yüzyılını inşa ederken geleceğe yön veren güçlü bir vizyonu da hayata geçiriyoruz.
2: Erdoğan kürsüden indi, rotası Cumhurbaşkanlığı Külliyesi oldu.
3: Selamünaleyküm. Aleykümselam.
2: Başkentteki diplomasi trafiğinin merkezinde bu kez Irak vardı. Erdoğan konuğu Irak Başbakanı Ali Zeydi'yi resmi törenle karşıladı.
4: Merhaba asker.
2: Külliyedeki görüşme trafiğinde güvenlik, ulaştırma, ticaret, enerji ve su yönetimi konularında işbirliği masaya yatırıldı. Bölgesel ve küresel gelişmeler de ele alındı.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İsrail'in Türkiye'ye F-35 satışını engelleme girişimi sorusuna kimse bana kime neyi satıp satmamamız gerektiğini söyleyemez dedi. Başkan Erdoğan için benim dostum diyen Trump, Türkiye'yi büyük bir müttefik olarak tanımladı. İran konusunda da değinen Trump, anlaşma yapma şansımız var dedi ve bir kez daha biz olmasak İsrail hayatta kalamaz ifadelerini kullandı.
5: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan benim dostumdur. Türkiye büyük bir müttefikimiz.
6: ABD Başkanı Donald Trump Air Force One uçağında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündemin en sıcak başlıklarından biri Türkiye'ye F-35 satışıydı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Türkiye'ye F-35 satışına yönelik itirazlarına açık ve net mesajlarla karşılık verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan benim dostum diyerek Türkiye ile ilişkilerine vurgu yaptı.
5: Türkiye benim için harika bir müttefik olmuştur. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan benim dostumdur. Kimse bana kime neyi satıp satmamamız gerektiğini söyleyemez. Türkiye büyük bir müttefikimiz.
6: Trump, Türkiye'nin bölgesel gücüne de dikkat çekti.

0: Ankara'nın güçlü bir orduya ve önemli savunma kabiliyetlerine sahip olduğunu söyledi.
1: Türkiye harika ve çok güçlü bir ülke. Muhteşem bir orduları var. Çok büyük ve güçlü bir orduya sahipler. Bir sürü harika teçhizata sahipler.
0: Trump'ın gündeminde İran'la yaşanan gerilim de vardı. ABD Başkanı İran'la müzakere ihtimaline işaret etti.
1: İran görüşmek istiyor ve görüşüyoruz. İran'la bir anlaşma yapma şansımız var. İyi görüşmeler yapıyoruz. Neler olacağını göreceğiz. Bir şeylerin olma ihtimali yüksek.
0: İran savaşında Rusya'nın Tahran'a istihbarat ve görüntü desteği sağladığı iddialarına da yanıt verdi.
1: Rusya'nın İran'a görüntü gönderdiğini düşünmüyorum. Eğer Rusya İran'a bizim görüntülerimizi verdiyse işe yaramamış.
0: Trump, İsrail'in güvenliği konusunda da dikkat çeken ifadeler kullandı. ABD'nin desteğinin önemine vurgu yaptı.
2: Efendim, katil Netanyahu, İsrail Başbakanı, Beyaz Saray'da Donald Trump'la bir araya geldi. O görüşmeye ilişkin sadece birkaç kare fotoğraf var, değil mi İrfan? Ne açıklama var, ne başka bir şey, neler konuştuklarına dair içeriden bilgiler muhtemelen sızmıştır ama neler söyleyeceksin görüşmeye dair?
3: Evet Hikmet, tabii öncelikle yan kapıdan aldı diyebiliriz Netanyahu'yu. Beklediğimiz gibi, yayından önce de söylemiştim. Bu şunu gösteriyor: Donald Trump bu işin çok fazla şişirilmesini istemiyor. Kendisinin Netanyahu'ya değer verdiği yönünde bir imajın oluşmasını istemiyor. Onun için bugün görüşmelerden sonra bir buçuk saat kadar sürdü Netanyahu'yla Donald Trump'ın görüşmesi. İki araçla girmişti. Bir araçta kendisi vardı. Arka araçta da sanıyorum yanında bulunan güvenlik konseyinden bazıları vardı. Beyaz Saray'dan liderlerden ve ABD İsrail basına yansıyan bilgiler ışığında tablo şunu ortaya koyuyor. Öncelikle bir Trump-Zelenski görüşmesini aktarmak istiyorum hızlıca. İlk resmi açıklama Ukrayna tarafından geldi. Zelenski görüşmeyi iyi ve yapıcı olarak nitelendirdi. Öne çıkan başlıklarda da Patriot hava savunma sistemleri, Patriot önleyici füzelerin Ukrayna'da lisans altında üretimi, İHA drone işbirliğinin artırılması, Rusya'ya karşı askeri desteğin sürdürülmesi, diplomatik girişimlerin devamı. Associated Press'e göre Beyaz Saray'daki görüşmenin havası önceki aylardaki gergin temaslara kıyasla belirgin biçimde daha olumluydu. Trump-Netanyahu görüşmesi 90 dakika sürdü. Netanyahu cephesi görüşmeyi genel olarak olumlu ve verimli şekilde tanımladı. Tabii ilk fotoğrafı da İsrail-Netanyahu anında İsrail üzerinden tüm dünyaya yaymış oldu. Ancak Reuters ve Associated Press'in aktardığına göre kapalı kapılar ardında önemli görüş ayrılıkları da gündeme geldi. En önemli anlaşmazlık, Reuters'ın aktardığına göre, Trump Netanyahu'nun İran'ın Kazma Dağı nükleer tesisiyle ilgili istihbarat bilgilerini kamuoyuna taşımasından rahatsızlığını açık biçimde dile getirdi. Trump'ın yaklaşımı İran üzerinde baskı sürsün ancak diplomasi tamamen kapanmasın yönünde. Netanyahu ise İran'ın nükleer programına karşı daha sert ve sürekli baskı uygulanmasını savunuyor. Bugün görüşmelerden sonra tabii ABD-İsrail basında Türkiye yine dikkat çeken başlıklardan biriydi. Axios'un değerlendirmesine göre Netanyahu'nun Washington ziyaretindeki önemli hedeflerinden biri Trump'ı Türkiye'nin F-35 dosyasından etkilemekti. Ancak aynı analizde Netanyahu'nun Trump üzerindeki etkisinin önceki aylara göre azaldığı ve bu girişimin beklediği sonucu vermesinin zor olduğu yönündeydi. Bu son günlerde Trump'ın Erdoğan hakkında kullandığı olumlu ifadeler ve ABD'nin hangi silahı satacağına Washington karar verir haberimizde izlediğimiz gibi mesajıyla uyumlu bir tablo oluşturuyor diyebiliriz. Görüşmelerde İran en önemli gündem maddesiydi şüphesiz. Konuşulan başlıklar İran'ın nükleer faaliyetleri, yeni müzakere ihtimali, olası yeni yaptırımlar, askeri seçeneklerin masada tutulması, Hürmüz Boğazı'nın güvenliği şüphesiz. Reuters'a göre Trump halen diplomatik çözüm ihtimalini tamamen dışlamıyor. Netanyahu ise daha sert güvenlik yaklaşımını savunuyor. Gazze ve Lübnan konusu var. Yine Associated Press'in aktardığına göre liderler ayrıca Gazze'nin savaş sonrası yönetimi, Lübnan sınırındaki durumu, Hizbullah tehdidi ve İbrahim anlaşmalarının genişlemesi şeklinde. Son olarak İsrail'de özellikle The Times of Israel ve diğer yorumlarda öne çıkan değerlendirme şu: Netanyahu Washington'a önceki ziyaretlerine kıyasla daha zor bir siyasi atmosferle geldi. Netanyahu'nun amacı Trump ilişkileri yeniden güçlendirmek, İran konusunda ABD desteğini sağlamlaştırmak, seçimler öncesinde Washington'dan güçlü bir görüntü vermekte.
2: Evet, ama o güçlü görüntü anladığımız kadarıyla çok da verilemedi gibi İrfan.

0: Teşekkürler aktardığım bilgilerden dolayı. Kolay gelsin sana. Efendim şimdi gündemin bir diğer başlığı Yeni Parti. Şimdi Yeni Parti'de meclis grup yönetimi belli oldu. Fakat dikkat çeken isimler var ki o isimlerin hemen hepsini biz yakından tanıyoruz. O isimlerin pek çoğu da belediyelerde yolsuzluk operasyonlarında adı geçen ve onların da dokunulmazlık dosyası bulunan isimler.
1: Yeni Parti bu vakitten sonra kuruluşunu tamamlamıştır.
2: Özgür Özel milletvekillerini topladı. Yeni Parti'nin meclis grubu yönetimi seçildi.
3: Özgür Özel önceki hafta grup kürsüsünde veda etmişti Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Aynı kürsüye bu kez Yeni Parti Genel Başkanı sıfatıyla çıktı. Milletvekillerine seslendi, grup yönetimini belirledi.
2: Özgür Özel başkanlığında basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda Meclis Başkan Vekilliği görevine Ankara Milletvekili Tekin Bingöl getirildi. Meclis İdari Amirliğine Harun Özgür Yıldızlı, Meclis Başkanlık Divanı Katip Üyeliğine de Aliye Coşar seçildi.
1: Yeni Parti tüm yöneticileriyle, grup yönetimiyle, grup başkan vekilleriyle, meclis idare amiriyle, katip üyesiyle, parti meclisiyle, yüksek disiplin kuruluyla ve yönetim kuruluyla birlikte göreve başlamıştır.
2: Yeni Parti Meclis Grup Yönetim Kuruluysa Veli Ağbaba, Seyit Torun, Özgür Karabat, Burhanettin Bulut ve Turan Taşkın Özer'den oluştu. Haklarında CHP'li belediyelere ilişkin soruşturmalar kapsamında dokunulmazlık dosyası bulunan 4 isim parti meclisi ve MYK'da yer almamıştı. Özel bu isimleri grup yönetiminde değerlendirdi. Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığına da CHP'den ihracı istenen Bülent Yücetürk getirildi.
1: Hepimize hayırlı uğurlu olsun.
2: Özgür Özel toplantıda milletvekillerine uyarılarda da bulundu. Yeni parti kurduk, yeni bir sayfa açtık, geçmişe dönük tartışmalardan kendinizi uzak tutun dedi. Özellikle de CHP'nin iç tartışmalarından uzak durun, hatta bu konularla ilgili esprilerden dahi kaçının ifadelerini kullandı. Yeni parti kaynakları ise CHP'den ayrılma konusunda ilk başlarda çok zorlandıklarını ancak toplumsal beklentilerin duygusallığı azalttığını dile getirdi. Altılı masa hezeyanını bir daha topluma yaşatmamak lazım ifadelerini kullandı. Öte yandan meclis genel kurulunda oturma düzeni belli oldu. Yeni parti grubu eski CHP sıralarında oturacak. CHP'ye DEM Parti grubuna ait iki sıradan biri verildi. CHP, MHP grubuyla DEM Parti grubu arasında oturacak.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde cumartesi günü gerçekleştirilen Sarıyer etkinliğine kast ajansları aracılığıyla figüran getirildi ve kalabalığın bu yolla artırılmaya çalışıldığı iddiasıyla başlayan figüran krizi derinleşti. İddiaya göre polemiğin bu denli büyümesinin asıl sebebi yolsuzluk davalarının örtbas edilmek istenmesi. Öte yandan Yeni Parti'nin ilk günlerinde de talan iddialarının gölgesi düştü. Özel ve ekibinin CHP'ye ait milyonlarca lirayla birçok demirbaşı gasp ettiği söyleniyor.
4: Siyaset temiz insanların işidir, temiz insanların. Ahlaklı, erdemli insanların partisiyiz biz.
5: CHP'de krizlerin ardı arkası kesilmiyor. Skandallar zincirine şimdi de figüran krizi eklendi.
6: Ortada şöyle bir şey var. 50-60 kişi, 70 kişilik bir figüran olayı örgütlenmiş. Kim örgütlenmişse henüz bilinmiyor. Salona bakıyorsun. Salonda en az 2000 kişi var. İstanbul İl Teşkilatı'nın ihtiyaç duymasına ihtimal var mıdır? Mümkün değil.
5: Cumartesi günkü Sarıyer etkinliğine bir kast ajansı üzerinden kişi başı 950 liraya sahte partili getirildiği iddiasıyla başlayan krizde CHP yönetimi suç duyurusunda bulunmuş, soruşturma başlatılmıştı.
7: Kurulan tezgah, FETÖ'leri tezgahın sorumluları kimse mutlaka bizim bulmamız lazım.
5: Kulislerde bu krizin bilinçli çıkarıldığı konuşuluyor.
6: İstanbul İBB dosyasından tutun Antalya'ya kadar nereye bakarsanız bakın. Bütün belediyelerdeki yolsuzluk dosyalarının üstünü örtmek için de bu tür gerekçeler uydurdular.
5: Siyaset sahnesine ayağının tozuyla çıkan Yeni Parti ise şimdiden talan iddialarının odağında.
8: Milletvekili arkadaşların söylediği rakam yaklaşık 6 milyon civarında bir paranın bu hesapta bulunduğu. Şimdi bu hesap Özgür Bey'in ya da arkadaşların kişisel hesabı değil. Bu hesap Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal hesabı.
5: Skandalın boyutu paradan ibaret değil. CHP'nin birçok il ve ilçe başkanlığının adeta talan edildiği, binalardaki bilgisayar ve koltuk takımlarının bile kayıplara karıştığı söyleniyor. Talan polemiği dijital dünyaya da

0: maaşlarını zaten yapıyorlar.
1: Efendim, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hayata geçirilecek yasal düzenlemenin detayları netleşiyor. Yasa teklifine göre örgüt üyeliği suçlaması düşecek. Suça karışmamış olanlar eve dönebilecek, ancak 3 yıllık bir denetimli serbestlik süresi olacak.
2: Daha ince işçilik aşamasındayız. Mesela yeni başlıyor. Yasal bir zeminin oluşması son derece önemli. Ama aynı zamanda oluşturulan politik atmosfer önemlidir.
3: Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hayata geçirilecek yasal düzenlemenin detayları belli olmaya başladı. Yasa teklifine göre Cumhurbaşkanlığı bünyesinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında denetleme ve izleme kurulu oluşturulacak. Kurulda güvenlik birimleri ve süreci yürütecek ilgili bakanlıkların temsilcileri yer alacak. Mecliste de meclis başkanlığı kapsamında bir izleme grubu olacak. Bu grup süreç tamamlanıncaya kadar görev yapacak. 17 milletvekilinden oluşacak izleme grubuna periyodik bilgi verilecek. Yasayla örgüt üyeliği suçlaması düşecek. Suça karışmamış olanlar eve dönebilecek. Ancak 3 yıllık bir denetimli serbestlik süresi olacak. AK Parti kaynakları yasa teklifinde yer alacak başlıkların henüz metne dönüştürülmediğini ifade etti. Bunun için Başkan Erdoğan'ın liderliğinde bir toplantı yapılması planlanıyor. Teklifin bu hafta meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Çerçeve yasa meclis tatile girmeden çıkarılacak. Ancak uygulama silah bırakmanın teyidi şartına bağlanacak.
2: Meclis kapanmadan bu yasayı çıkaracağız. Önemli olan nitelikli bir şekilde iyi çalışılmış, ince işçiliği yapılmış bir şey olsun.
3: Yasanın geçerlilik süresinin bir yıl olması öngörülüyor.
1: Ahbap soruşturması derinleşirken Cumhuriyet Başsavcısının ifadeye çağırdığı ünlüler de adliyeye gelmeye devam ediyor. Gülben Ergen, Elçin Sangu, Hayko Çepkin ve Uğur Dündar ifade veren isimlerdendi. Hayko Çepkin'in adliyedeki gerginliğini gazetecilerden çıkardı.
4: Sayın savcı bilgimize başvurmak üzere çağırmış, biz de geldik.
5: Herkese ifade vereceksin.
6: Bir şey söylemek ister misiniz?
3: Ahbap soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan ünlüler adliyenin yolunu tuttu.
7: Bizim de bağışımız dahil oldu maalesef. Çok üzgün ve çok kırgınım.
3: Derneğe bağışta bulunan ve Haluk Levent'e destek paylaşımlarıyla bilinen Gülben Ergen, sabahın erken saatlerinde savcının makamına geldi.
7: İyilikten marazlı
3: var. Ünlü sanatçı ifadesinde yaptığı bağışlar için sorgulamadım, denetlemedim, araştırmadım dedi.
8: Teşekkür ederim, kaldığım yerden devam ediyorum.
3: Haluk Levent'le yakınlığını reddeden Gülben Ergen, sözde Gazze'ye destek için birlikte verdikleri konser paralarının akıbetini bilmediğini söyledi.
9: Yapmış olduğum yardımların amacı dışında kullanıldığı hususunda kendimi vicdanen rahatsız ve mağdur hissediyorum. Biz yapılan Gazze konserinden herhangi bir ücret almadık. Toplanan konser ücretleri Gazze bölgesine yardım olarak gidecekti. Toplanan yardımların akıbetiyle ilgili de herhangi bir bilgiye sahip değilim.
3: Hayko Cepkin'in gerginliği dikkatlerden kaçmadı. Gazetecilere hakaret etti.
10: Ahbap soruşturması kapsamında ifade vereceksiniz.
5: Herkese ifade vereceksiniz.
11: Ne lan bilgi? Alo telefon, Hayko Bey gelin bilginize danışacağız. Her şeyi köpek almışsa bu haberleri.
3: Ve Ahbap'ın bağışlarına desteğiyle bilinen Elçin Sangu da ifade verdi.
6: Bir şey söylemek ister misiniz?
12: Haluk Levent'e olan sevgi hiç azalmadı. Yani insanlar onun bir insana özgü bir hata sonucunda bu yanlışları yaptığına inandılar.
3: Gazeteci Uğur Dündar da Haluk Levent'e destek veren, sunduğu programa Levent'i konuk alan isimlerdendi.
13: Siz neler söylersiniz?
12: Bilginize başvurulacak, onun için geldim.
3: Soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcısı 16 ünlüyü ifadeye çağırdı. 14 isim ifade verdi.
1: Sevgili seyirciler, Ahbap'la suç örgütüne yapılan operasyonda en büyük yıkımı aslında masum duygularla derneğe yardım ve bağışta bulunanlar yaşadı şüphesiz. Üstelik yardımını düzenli şekilde yıllık ödeme talimatı vererek yapanlar da vardı. Şimdi o bağışlar bankalardan ödemelerini iptal etmek için sıraya girdi ama nafile dernek ödeme almaya devam ediyor. Bakın neden ve nasıl?

0: Çünkü ahbaplar inceliyor. Çünkü biz paraya dokunmuyoruz.
1: Dediği gibi paraya dokunmuyordu. Çünkü soruşturmada yer alan iddialara göre ahbabın parası Haluk Levent'in eline çeklerle geçiyordu.
0: Parayı cebine indirenlerin de karşısında olduğumuz için ortada yapıyoruz.
1: Haluk Levent'in kurduğu ahbaba bağışların hala devam ettiği ortaya çıktı. Ahbabın sitesinden düzenli bağış talimatı verenlerse şimdi bağışları iptal etme telaşında. Bakın şu an ahbabın sitesi açık ve burada bağış yap seçeneğinin hemen önünde bağış seçenekleri de bulunuyor. 500 liradan 1500 liraya hatta diğer seçeneği de var ama hemen altta aylık düzenli ve tek seferlik seçenekleri de var. Zaten şu anda mağduriyet yaşayanlar da aylık düzenli seçeneğini seçip aylardır otomatik olarak bağış yapanlar.
2: Emeksiz kazanç, alın teri olmadan kazanç birçok kayıplara sebep olabilir.
3: Otomatik ve düzenli bağış talimatı gelecekteki ödemeler bakımından her zaman tabii ki sonlandırılabiliyor. Vatandaşların hem dernek nezdindeki düzenli bağış üyeliğini hem de banka ya da kart kuruluşu üzerinden verdikleri ödeme talimatlarını iptal etmeleri yerinde olacak bu durumda.
1: Sitede dolar ve euronun dışında riyal, Avustralya doları hatta Japon yeni için bile hesap numaraları paylaşılmış.
3: Doğrudan banka hesabından verilen düzenli ödeme talimatı ise kişi bankasına başvuruyor, tek taraflı olarak iptal edebiliyor bu ödemeyi.
1: İşte o şikayetlerden biri. 2 yıldır düzenli ödeme yapıyorum. Ahbap.org'dan iptal için iletişime geçtim ama dönüş alamadım yazıyor. Diğerinde ise 41 aydır düzenli bağış yapıyorum. Gündemdeki gelişmeler nedeniyle iptalini istiyorum ifadeleri yer alıyor.
4: Ahbap'ın yaptığını iddia ettiği pek çok proje hala sitede sergileniyor. Zaten binlerce kişi de bu projelere güvenerek, Haluk Levent'e güvenerek bağış yapıyordu. Bu bağışlar da yüklü miktardaydı. Yüz binlerce lira, milyonlarca lira bağış yapanlar vardı. Şimdi bir mağduriyette geçmişte yüklü miktarda bağış yapanlardan çıktı.
3: Yapılmış bir bağış, dernek hakkında soruşturma başlatılması nedeniyle kendiliğinden geri alınmıyor. Bağış belirli bir proje, işte afet bölgesi veya yardım amacı için şartlı biçimde yapıldıysa ve paranın bu şarta aykırı kullanıldığı somut biçimde ortaya konulursa bağışçı bağışın iadesini talep edebiliyor.
1: Ancak bu talep için soruşturmanın tamamlanması gerek.
3: Yalnızca güven kaydı, sosyal medya paylaşımları veya devam eden bir soruşturma daha önce yapılan tüm bağışların işte topluca geri verilmesi için yeterli, tek başına bir sebep değil.
5: Gülistan doku soruşturmasında tutuklananların sayısı 16'ya yükseldi. Daha önce tutuklanan eski Tunceli valisi Tuncel Soner, koruma polisi Şükrü Eroğlu, eski polis memuru Gökhan Ertok hakkında 4 farklı suçtan yeniden tutuklama kararı verildi.
6: Gülistan doku soruşturmasında adalet çemberi daralıyor. Eski Tunceli valisi Tuncay Sonel ve beraberindeki iki kişi 4 yeni suçtan daha tutuklandı.
7: Ya senin kızın yarın yok mu? Senin kızın yok mu? Sen niye böyle adet müdahale etme?
6: Erzurum'da tutuklu bulunan Tuncay Sonel'in dijital materyalleri incelenmiş. Sonel'le Gülistan'ın sim kartını verdiği Gökhan Ertok arasındaki yazışmalarda dikkat çeken ifadeler yer almıştı.
8: Erzurum cezaevinde tutuklu bulunan dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel, yakın koruması Şükrü Eroğlu ve Gökhan Ertok sabah saatlerinde Erzurum Şehir Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Erzurum Adliyesi'ne getirildi.
9: Türkay, ben dedi bir kızı öldürdüm dedi. Çıkardım sıktım kafasına dedi. Babam biliyor mu dedi. Hı hı. Dedi ki evet babam da biliyor. Yo dedi, o halletti zaten.
6: İfadelerinin ardından Sonel, Eroğlu ile Ertok, nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, bilişim sistemlerine hukuka aykırı girme ve bozma ve kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi suçlarından da tutuklandı. Soruşturma kapsamında düzenlenen 4. dalga operasyonda aralarında emniyet müdürü, emniyet amiri, başkomiserinde bulunduğu 18 şüpheli daha gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri daha tutuklandı. Böylelikle tutuklu sayısı 16'ya yükseldi. Gülistan doku dosyasında şimdi gözler soruşturmanın seyrini değiştirebilecek yeni gelişme ve ifadelerdi.
5: Müzik İspanya ve Fransa bir haftadır orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron felaketin 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşanan en zorlu mücadele olduğunu söyledi. İspanya'da ülke tarihinin en yıkıcı yangınlarıyla karşı karşıya. 330 binden fazla kişi riskli bölgelerden tahliye edilirken Türkiye'den de yardım eli gecikmedi. Türkiye İspanya'nın ardından Fransa'ya da 2 yangın söndürme uçağı gönderdi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron sosyal medya hesabından Türkçe teşekkür etti.
6: Ormanlar alev alev yandı, evler küle döndü. İspanya ve Fransa günlerdir yangınlarla mücadele ediyor. Avrupa'da aşırı sıcaklar kıtanın güneyini vurdu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron yangınlarla mücadele için 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşananların en zorlusu dedi. Bilanço giderek ağırlaşıyor. Yanan bölgeler Fransız savunma sanayisi, endüstri, havacılık ve lojistik gibi stratejik sektörlerin merkezi. Bölgede 15 bine yakın şirket tahliye edildi. Petrol, kimya, ilaç sanayisi gibi alanlarda faaliyet gösteren binlerce şirketse çalışamaz durumda.
10: Mücadeleye devam ediyoruz. Durum istikrara kavuştu ancak şiddetini koruyor ve önümüzdeki saatlerde ve günlerde son derece dikkatli olmalıyız.
6: Yangının hızla yayıldığı bölgelerde bulunan 250 binden fazla sivil tahliye edildi. Türkiye'den de yangınlarla mücadele eden Fransa'ya yardım gecikmedi. İki yangın söndürme uçağı çalışmalara destek için Fransa'ya gönderildi. Fransa Cumhurbaşkanı X hesabından Türkçe olarak teşekkür etti. İspanya'da da durum benzer. Yangınlar neredeyse ülkenin her bölgesine yayılmış durumda. Yetkililer yangının kontrol altına alınmasının aylar sürebileceğini söylüyor. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, orman yangınlarının vurduğu bölgelerden Castellón'a gitti. Yaşanacak zorluklara dikkat çekti.
10: Önümüzdeki günler ve saatler özellikle zorlu olacak. Çünkü İspanyol Meteoroloji Ajansı bize sıcaklıklarda önemli bir artış ve yeni bir sıcak hava dalgası konusunda uyarıda bulundu. Bakanlar Kurulu yangınlardan etkilenen bölgeleri sivil koruma acil durumu ilan etti.
6: 100 binden fazla sivil yangın bölgelerinden tahliye edildi. Fransa ve İspanya bu hafta Batı Avrupa'yı etkisi altına alması beklenen yeni sıcak hava dalgası öncesinde orman yangınlarını kontrol altına almak için zamanla yarışıyor.
5: Japonya'nın güneyindeki Kumamoto eyaletinde 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yıkıcı depremin etkisiyle kısmen çöken bir AVM'de patlama meydana geldi. Yetkililer 50'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı.
6: Yer yerinden oynadı. Depremde panik anları kameralara yansıdı. Japonya'nın güneyindeki Kumamoto eyaletini deprem vurdu. Yerel saatle 16.27'de 10 kilometre derinlikte 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntı güvenlik kameralarına yansıdı. Çok sayıda bina sallanırken bir köprü de kısmen çöktü. Yapımına 1467 yılında başlanan tarihi Kumamoto Kalesi'nin surları da yıkıldı.
11: Hükümet depremin hemen ardından Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi bünyesinde Başbakanlık Acil Durum Müdahale Ofisi'ni kurdu. Ayrıca ilgili bakanlık ve kurumlardan üst düzey yetkililerden oluşan bir acil durum görev gücü oluşturuldu.
6: Acil müdahale ekipleri deprem sonrası yaşanan patlamada alışveriş merkezinde çok sayıda kişinin mahsur kaldığını açıkladı. Görgü tanıkları da patlamanın etkisinin oldukça büyük olduğunu aktardı. Yetkililer çok sayıda yaralının olduğunu açıkladı. Japon medyası ise can kayıpları yaşandığını öne sürdü. Japonya hükümeti deprem sonrası 48 bin hanede elektrik kesintisi yaşandığını bildirdi. Depremin vurduğu bölgede aktif iki nükleer santral de bulunuyor. Ancak şimdiye kadar olumsuz bir durum bildirilmedi.
5: Ticaret Bakanlığı tüketiciye dikkat etmesi gereken temel haklarını yeniden hatırlattı. Onların başına da restoranlarda istenen servis ve kuver ücreti geliyor. Ve bir diğer önemli başlık da alışverişle ilgili, yani etiket ve kasa arasındaki fiyat farkları.
12: Ek ücretlerde zorunlu bahşiş dönemi de bitti. Masada menü bulundurmak zorunlu oldu.
13: Ticaret Bakanlığı tek tek sıraladı bir restorana veya bir işletmeye girdiğinizde nelere mi dikkat etmelisiniz? Gelin hepsine birlikte bakalım. Masada yalnızca QR

0: menülerinin olması yeterli değil. Aynı zamanda fiziki menülerde müşteriye servis edilmeli ve birebir fiyatlar görülmeli.
1: İşler için hem daha iyi olur, yani genelde görmek de daha iyi olur menüde.
2: İşletmeler menü ve fiyat listelerine dijital erişiminin yanı sıra tüketicilerin inceleyebileceği basılı fiyat listelerini de bulundurmak zorunda.
3: Ürünü görüp, seçip, beğenip öyle sipariş vermesi benim için daha mantıklı.
4: Kendimiz versek daha iyi olur diye düşünüyorum.
0: Bahşiş, kuver, hizmet bedeli ya da gönüllü hizmet bedeli, aslında restoranlarda bunun birçok ismi var. Ancak bakanlık bu konuda da son noktayı koydu. Artık müşteri içinden gelirse bahşiş verecek.
2: Fiyat listesinde yer almayan ek ücretlerin de tüketiciden talep edilemeyeceğini, bahşiş uygulamasının ise tamamen tüketicinin kendi tercihine bağlı ve gönüllülük esasına dayandığını vurguladı.
4: Buna sevindim o zaman, memnun oldum.
5: 900 ise 1200 geliyor, 1500 geliyor. Bahşiş olmaz çünkü bahşiş gönüllü verilen bir şey.
6: Diğer yandan etiket ve kasa fiyatı farklıysa düşük fiyat geçerli olacak. Açık ürünlerde de dara bedeli tüketiciye yansıtılamayacak. Denetimlerde tüm bunlara yönelik arttırılacak.
7: İstanbul'un önemli lojistik noktalarından Haydarpaşa Limanı, deniz yoluyla getirilen binlerce sıfır kilometre otomobile ev sahipliği yapıyor. Gümrük işlemleri için bekleyen araçlar drone kamerasına yansıdı.
8: Binlerce sıfır otomobil havadan böyle görüntülendi. Otomotiv pazarına sunulmak üzere yurt dışından deniz yoluyla getirilen binlerce sıfır kilometre araç, İstanbul'un kritik ticaret noktası Haydarpaşa Limanı'na giriş yaptı. Liman sahasına yanaşan dev gemilerden indirilen araçlar, gümrük prosedürleri tamamlanana kadar park alanında beklemeye alındı.
9: Burası İstanbul Haydarpaşa Limanı ve binlerce sıfır araç otoparkı da diyebiliriz aslında. Milyonlarca vatandaş her gün buradan geçiyor ve merak ediyor bu araçlar nereden geliyor. Araçlar yurt dışından Türkiye'ye getiriliyor, tescilleri onaylanıyor ve sonrasında gümrük işlemlerinin ardından Türkiye pazarında satışa çıkarılıyor.
8: Liman sahasını adeta bir otomobil fuarına çeviren binlerce sıfır kilometre aracın yan yana sıralandığı o anlar drone kamerasına böyle yansıdı.
7: İstanbul Kağıthane efendim burası. Özel bir hastaneye hasta getiren bir kişi acil servise geldiğini söylüyor. İddiaya göre vale de aracın önünü kesip ücret istiyor kendisinden. Aracın önünü kesmiş. Araç gitmeye çalıştıkça vale önünü kesiyor. Araç sahibi gaza basıyor. Vale de mecburen çekilmek zorunda kalıyor ve yoluna devam ediyor. Sonrasını bilmiyoruz.
10: Kağıthane'si vale yol vermiyor.
8: Hastane otoparkına girdi, çıkışta ücret ödemek istemedi. Vale yolu Dubai'yle kapatınca üzerine sürdü. Olay İstanbul Kağıthane'de özel bir hastanenin otoparkında yaşandı. Bir kişi aracıyla sabah saatlerinde acil servise hasta getirdi. İddiaya göre giriş yaptığı sırada herhangi bir görevli bulunmadığı için otoparka girdi.
10: Yol vermiyor, sabahın 5'inde gelen.
8: Yaklaşık 2,5 saat hastanede bekleyen adam otomobiliyle otoparktan çıkmak istedi. Ancak vale sürücüden otopark ücreti istedi. Sürücü ise giriş yaptığı sırada görevli bulunmadığını belirterek ücret talebine itiraz etti.
10: Yol vermiyor, sabahın 5'inde gelen acil durumdaki hastaneye yol vermiyor.
8: Tartışmanın ardından vale otomobilin önünü Dubai'yle kapatarak önüne geçti. Ancak bu öfkeli sürücüyü durdurmaya yetmedi.
10: Vale yol vermiyor.
8: Otomobilini valenin üstüne süren adam olay yerinden uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
7: İstanbul'da 15 yaşındaki çocuk elinde kolonya şişesi varken çakmağa çaktı. Sonrasında ise arkamda gördüğünüz görüntüler ölümden döndü.
11: Kolonya kutusuyla oynarken elinde çakmak. Çakmağa çakınca alev alıyor. Bidon ikiye ayrılıyor, patlıyor bomba gibi.
8: Alev alan kolonya şişesi patladı. 15 yaşındaki çocuk ölümden döndü.
12: Kolonya kaynaklı.

0: olmuş bu olayda. Sönmeyebiliyor. Söndürmek de, alkol yanını söndürmek de zor. Çocuklar yanmanın ötesinde belki ömür boyu sakat kalacak bir duruma da sürüklenebiliyorlar.
1: Olay İstanbul Arnavutköy'de yaşandı. Bir çocuk kolonya şişesiyle oynarken çakmağı çakmasıyla patlama yaşandı.
2: Büyük oğlum berber dükkanı var. O da onun yanında çalışırken kolonya kutusuyla oynarken elinde çakmak. Çakmağı çakınca alev oluyor. Bidon ikiye ayrılıyor, patlıyor bomba gibi. Sonrasında ben orada olmadığım için komşumuz yetişiyor, söndürüyorlar.
1: Çocuğun vücudunun %25'i yandı.
0: İzlenme oranını artırmak için ilginç videolar çekiliyor. Onları uygulamak lazım. Yani bunlar çok tehlikeli şeyler. Bazen ölümlere veya kurtuldukları durumda da ömür boyu sürecek sakatlıklara veya göz hasarları, körlüğe veya yel kol sakatlıklarına yol açabilecek bir senaryoya gidebiliyor.
1: Başakşehir Çan ve Sakura Şehir Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Profesör Doktor Mustafa Turan çocuğun durumuna ilişkin bilgi verdi.
0: Yüzünde var yanıklarımız, kolları ve göğsünde var yanık alanları. Tedavilerini devam ettireceğiz.
3: Balıkesir'de boğulma tehlikesi geçiren bir kişinin yeri drone'la tespit edilerek kurtarıldı. O anlar kameraya yansıdı.
1: Boğulma tehlikesi geçiren kişi drone'la kurtarıldı. Balıkesir'in Erdek ilçesinde serinlemek için denize giren 24 yaşındaki genç bir süre sonra akıntıya kapılarak çırpınmaya başladı. Durumu fark edenler yardıma koştu ancak genç gözden kaybolmuştu. Bu sırada hobi amaçlı drone uçuran İlker Ceylan cihazını denize doğru yönlendirdi. Metrelerce yükseklikten denizi tarayan drone'la gencin yeri saniyeler içinde tespit edildi. Can kurtaranlar yönlendirildi. Suya batan genç kısa sürede kurtarılarak kıyıya çıkarıldı. Kalbi durduğu belirlenen gence sahilde ilk müdahale yapıldı. Suni teneffüs ve kalp masajıyla yeniden hayata döndürüldü. Hastanede tedavi altına alınan gencin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
3: Milli sporcu Oğuz Kağan Beç ve ekibi İstanbul Boğazı'nda elektrikli sörf yapıyordu. Bir anda başlayan fırtınaya boğazda yakalanınca o anları eğlenceye dönüştürdüler. Nefes kesen o anlar da kameraya yansıyor.
1: Boğazda sörf yaparken fırtınaya yakalandılar. O anları eğlenceye çevirdiler. İstanbul'u vuran yağış ve fırtına vatandaşa zor anlar yaşatırken milli sporcu Oğuz Kağan Beç ve ekibine ise adrenalin kaynağı oldu. Elektrikli sörf fırtınayla birleşti, o anlar nefes kesti. Sörfçüler yağmur ve sert rüzgara rağmen boğazda ilerledi. O anlar aksiyon kameralarına böyle yansıdı.
3: Şimdi de yurttan manzaralar gelecek efendim ekranlarınıza.
1: Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir kişi balık tutmak isterken nehre düştü. Akıntıya kapılan 60 yaşındaki adam kayboldu. Ekipler nehirde kaybolan kişiyi bulmak için arama çalışması başlattı. Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde otluk alanda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler bölgede yerleşim yerlerini tehdit etti. Ekipler yangını binalara ulaşmadan söndürdü. Bu görüntü ise Bursa'dan. Seyir halindeki tırda yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü aracı durdurdu ve tırdan indi. Olay yerine gelen itfaiye araçtaki yangını söndürdü. Antalya-Alanya'da iki tur teknesi çalışanları arasında tartışma çıktı. Gerginlik büyüdü ve taraflar birbirlerine saldırdı. Kavga ekiplerin araya girmesiyle son buldu. Yetkililer iki tur teknesini mühürledi. Afyon-Karahisar'da iki şüpheli sürücü kursu önündeki motosikleti çaldı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Diyarbakır ve Batman'da buğday ve arpa hasadının ardından hayvan yemi olarak kullanılan samanlar, başta Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgeleri olmak üzere Türkiye'nin farklı bölgelerine gönderiliyor. Sıcak havada çalışan işçiler tarım aleti ve makine yardımıyla samanı torbalara yerleştiriyor ve kamyonlara yüklüyor. Saman yükleyerek geçimini kazanan işçiler kavurucu

0: Şu sıcağa rağmen yoğun mesai harcıyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin Wisconsin eyaletine vuran kasırga ağır hasara yol açtı. Günlük yaşam durma noktasına gelirken büyük yıkım yol açan kasırga nedeniyle 30 binden fazla kişi elektriksiz kaldı.
0: Kasırga önüne gelen her şeyi yıktı geçti. Ağaçlar devrildi, evler enkaza döndü. ABD'nin kuzeyindeki Wisconsin eyaletini vuran şiddetli kasırga felaketi de beraberinde getirdi. Gökyüzü karanlığa gömüldü. Kasırganın etkisiyle güçlü rüzgar büyük yıkıma yol açtı. Çatılar uçtu, evler yıkıldı. Devasa ağaçlar da kökünden söküldü. Yıkımın boyutu drone kameralarına yansıdı. Bölgede 30 binden fazla kişi elektriksiz kaldı. Ulusal Meteoroloji Servisi kasırgayı son derece tehlikeli olarak nitelendirdi. Acil yardım ekipleri kasırgadan etkilenen bölgelere sevk edildi.
1: Şimdi de dünyadaki diğer gelişmelere kısa kısa göz atacağız.
0: ABD'nin Kaliforniya eyaletinde sörf yapan 10 yaşındaki çocuk dalgaların arasında boğulmak üzereydi. 16 yaşındaki can kurtaran hiç düşünmeden güçlü akıntıların arasında çocuğu kurtarmak için suya atladı. Dalgaların gücü ve şiddetine rağmen çocuğa sıkıca sarıldı. Can kurtaran çocukla birlikte defalarca dalgaların altına sürüklenmesine rağmen onu bırakmadı. Çevredekilerin yardımıyla ikisi de sudan çıkarıldı. Bu görüntülerse Brezilya'dan. Otoyolda hızla gelen otomobil gişelere çarptı. Havalanan araç çatıyı çökertti. Feci kazada sürücü hayatını kaybetti. Çin'de etkili olan tayfun hayatı felç etti. 85 metre yükseklikteki iskelede mahsur kalan işçiler zor anlar yaşadı. Güçlü rüzgarın etkisiyle iskele sallandı. Binaya çarparak hasar verdi. Ölüm kalım anları kameraya yansıdı. ABD'de düzenlenen beyzbol maçının beklenmedik bir misafiri vardı. Sahaya giren Sincap sağa sola koşarak uzun bir süre oyunu durdurdu. Saha personeli Sincap'ın peşinden koşarak yakalamaya çalıştı. Uzun kovalamacanın ardından bir kişi Sincap'ı havluyla yakaladı ve saha dışına çıkardı.
1: Ve bu haberle beraber akşam ajansını burada noktalıyoruz efendim. Bizden hemen sonra Cansın Elvacı konuklarıyla beraber karşınızda olacak. Tekrar görüşürüz. Hoşçakalın.

0: A Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Milyonlarca vatandaşın yararlandığı yeni doğan yardımı, vefat yardımı, doğalgaz tüketim desteği gibi onlarca destek kalemi hız kesmeden ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya devam ediyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı eliyle vatandaşlara ulaştırılan yardımlar yılın ilk 6 ayında 194.2 milyar liraya ulaştı. Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Lacivert dergi dijital sömürü dosyasıyla raflarda. 10. yılında 15 Temmuz. Türkiye için gerçek bir milat. İnsan kendini yeniden tanımlamak zorunda. Siber savaşların geleceği ve yapay zeka. Yeni sömürü düzeni. Algoritmalar. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Temmuz sayısında.
0: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Evlere geldi.
5: Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangınının üzerinden 5 yıl geçti. Ormanlar yeniden yeşile büründü. Afetzedelere evleri teslim edildi.
6: Güzel yapacağız dediler. Yaptılar da, güzel yapacağız dediler, yaptılar da.
5: Antalya Manavgat'ta 28 Temmuz 2021'de büyük bir orman yangını çıktı. 11 noktada etkili olan alevler 10 günde kontrol

0: altına alındı. Toplam 60 bin hektar alan kül olmuştu.
1: Sabah geldi bir ateş, oradan bir alev. Ne yapacağını işte.
2: Peki o yangın çok mu hızlı ilerlemişti?
3: Abi hızlı mı? Yarım saat içinde köy yandı. Hızlı demek. O kadar güçlü.
4: İçim kışkırıyor yani böyle. Yangın laf etmesini hiç istemiyorum. Televizyonu bile açamıyorum yangından. Aynı o gün olmuş oluyor.
0: Evleri yanan vatandaş yalnız bırakılmadı. Devlet her birine yuvalarını teslim etti.
5: Dünyada böylesine hızlı bir afet yönetimi gerçekleştirebilen başka bir örnek yok. Sadece ülkemize değil, dünyaya örnek olan bir çalışmayla yanan alanları hızla tekrar canlandıracak projeleri hayata geçirdik.
6: Allah razı olsun, verenlerden verdiler, ettiler. Evimizi yaptılar, içine kattılar. Sağ olsunlar milletten de vatandan.
7: Pencere, kapı, parke tek tek gelip yaptılar. Her şey için teşekkür ederiz.
8: Mutfaktan istediğim gibi. Oturum odası da güzel. Çocuğu odası zaten mükemmel.
9: O zaman buraları dediler ki işte rantı açacaklar. Buraları vatandaşın elinden alıp otel arazisi yapacaklar dediler ama görüyoruz ki bugün hiçbir alanı otel arazisi olarak açmadık. Yine milletimizin olan emaneti yapıp inşaatlarını teslim edip yine milletimize sunduk.
10: Antalya'daki orman yangını Manavgat Orman Yangını olarak tarihe geçti. 4 ilçede toplamda 44 mahalle yangından etkilendi. Etkilenen evlerin yerine yöresel mimariye uygun bir katlı ya da iki katlı görmüş olduğunuz bu evler inşa edildi.
0: Bölgede 45 konut ve 1239 köy evi bir yıl içinde tamamlandı.
4: Çok şükür kafamızı soktuk. Şimdi şu anda evimizde oturuyoruz.
3: Bütün Türkiye yanımızdaydı. Köye gelen gidenlerimiz eksik kalmadı.
2: Her evet an... millet her zaman her afet sedeni yanında.
3: Her an için yanında.
10: Manavgat Orman Yangını sonrasında sadece evler inşa edilmedi. Aynı zamanda traktörü yanan çiftçilere de traktör verildi. İşte o çiftçilerden bir tanesi de Mithat Akça.
11: İşte ben Cumhurbaşkanı traktör istedim. Benim ekmek çektim. Böyle sen ben yeşeye benziyordum. Hemen amca gönderiyorum sen traktörünü bana dedi. Not aldı. 3 gün sonra kendisi aradı. Amcam oturun geliyor dedi.
0: Küle dönen ormanlar içinse büyük bir seferberlik başlatıldı. Kara tablo yerini yeşile bıraktı.
10: Manavgat'ta yaşanan orman yangını sonrasında görmüş olduğunuz gibi orman arazileri yeniden yeşermeye başladı. Orman arazilerinin yeniden ağaçlandırılması yani yeşertilmesi için 5 milyon 170 bin fidan dikildi. 101 bin ton kızılçam tohumu toprakla buluştu.
6: Büyümeye başladı bak her taraf yeşeriyor.
12: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
13: Siyaset temiz insanların işidir, temiz insanların. Ahlaklı, erdemli insanların partisiyiz biz.
0: CHP'nin cumartesi günü gerçekleştirilen Sarıyer etkinliği yeni bir gerilimin kapısını araladı. Törene kast ajansından 950 liraya kiralanan figüranların getirildiği iddiası üzerine CHP yönetimi suç duyurusunda bulundu, soruşturma başlatıldı. Kast ajansından CHP'den herhangi bir talimat ya da ücret alınmadı açıklaması geldi.
14: Biz yoğurdu üfleyerek yiyoruz. Nedeni şu, 10 aydır buradayız. 10 ay içerisinde Bermuda üçgeniyle mücadele ediyoruz.
0: Bu son gelişmeler daha önceki tiyatro eleştirilerini akıllara getirdi. Önceki yıllarda hem Kemal Kılıçdaroğlu hem de Özgür Özel döneminde sıradan vatandaş görüntüsü verilen isimlerle ilgili benzer tartışmalar yaşanmıştı. Müftünün karısı vakasında Gül Taşlı Cenal'ın eşinin müftü değil, eski CHP Burhaniye ilçe başkanı Faruk Cenal olduğu, kendisinin de CHP üyesi ve bar işletmecisi olduğu ortaya çıkmıştı.
15: Yani olayın da bu kadar vahim olduğunu düşünmedim açıkçası.
0: Eski CHP milletvekili Mustafa Balbay'ın sohbet ettiği ve bir daha AK Parti'ye oy vermem diyen başörtülü Neşe ablanın sözleri ve mimikleri de doğallıktan uzak bulunmuş, görüntüler kamuoyunda kurgu vatandaş tartışmasına yol açmıştı.
16: Cumhuriyet çocuklarını yok edemeyecek.
17: Hep beraber ne yapacağız?
16: Hayır diyeceğiz.
0: Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP rozeti taktığı muhtar Hanife Çakmaksa törenin ardından bizi yemeğe götüreceklerini söylediler, rozet takılacağını bilmiyorduk, CHP'li değilim, hiç olmadım açıklamasını yapmıştı.
15: Ama bizi yemeğe götürdüler, şey yok, rozet takacağız falan demediler.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde...

0: Ben köylü kızı Zeynep'im, başka ünvanım yok diyerek konuşan Zeynep'in Aliye Ajans'a kayıtlı oyuncu adayı olduğu belirlenmişti.
1: Köylü kızı Zeynep'im ben. Başka bir ünvanım yok.
0: Ekrem İmamoğlu'na destek veren başörtülü sıradan vatandaş görüntüsüyle paylaşılan Emine Polat'ın, CHP'li Esenyurt Belediye Meclis Üyesi, geçen seçim Binali Yıldırım'a verdim, şimdi İmamoğlu'na vereceğim diyen Umut Taşlı'nınsa, CHP'li Kartal Belediye Meclis Üyesi olduğu anlaşılmıştı.
2: İmamoğlu'na vereceğiz.
1: Önceki seçimde kimdi? İptal edilen seçim.
2: Binali Bey vermişti.
0: Özgür Özel'in Yozgat mitinginde malımız mülkümüz kalmadı diyen çiftçi Ersoy Ersoy'un CHP çevresinden bir isim olduğu ortaya çıkmıştı.
3: Ne malımız kaldı ne mülkümüz kaldı.
0: İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın Anadolu köylüsü diye paylaştığı Hüsniye Kaya'nın eski CHP parti meclisi üyesi ve milletvekili adayı olduğu belirlenince Özkan özür dilemişti. Ekrem İmamoğlu'nun İBB'deki ilk gününde tesadüfen karşılaştığı personel görüntüsü verilen Coşkun Dilli'nin de Beylikdüzü döneminden tanıdığı özel kalem çalışanı olduğu ortaya çıkmıştı.
4: Ne vardı yemek bugün?
5: Allah'ın versin cidden patlıcan musaka var.
0: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 2019 yerel seçimleri kampanyası sırasında HDP'yi ziyaret edip etmeyeceğinin sorulması üzerine "Onu bilemiyorum, ajans karar verecek" yanıtını vermişti.
6: Ondan sonra bizim ajansımızın öngördüğü yolda gideceğiz.
7: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
8: Üniversite hayali kuran milyonlarca gencin merakla beklediği tercih maratonu başlıyor. Tercihler 29 Temmuz'da başlayacak, 10 Ağustos'a kadar sürecek. Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite hayali kuran milyonlarca öğrencinin tercih maratonu da başlıyor. Tercih listesi 2026 YKS yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzu esas alınarak gerçekleştirilecek. Kılavuzda devlet ve vakıf üniversiteleriyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve yurt dışındaki bazı yüksek öğretim kurumlarına ait ön lisans ve lisans programlarının kontenjanları, özel koşul ve açıklamaları, öğretim türleri, burs durumları ve program kodları yer alacak. Adaylar en fazla 24 üniversite ve program seçebilecek. Uzmanlar öğrencilerin kendi başarı sıralarını %25-30 fark koyarak tercih yapmalarını öneriyor. ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuzda tercih süresi içerisinde güncelleme yapılabilecek.
7: A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: Haber ekranlarına hoş geldiniz. Saatler 20.50, memleket meselesi programına başlıyoruz. Her salı olduğu gibi. Amerika'da şu an neler oluyor? Hatta son birkaç saatte neler yaşandı? İlk ana günden başlığımız bu olacak. Sonrasında tabii ki savaşın sahadaki son duruma da bakacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün ülke içinde yaşananlara dair çok önemli mesajları vardı. Hatta konuya ilişkin ilk mesajlarıydı. Onları da konuşuyor olacağız. Kıymetli konuklarım var. Önce konuklarıma selam vereyim. Size de tanıtayım. Sonra konuşmaya başlayalım. Profesör Doktor Burak Küntay hocam bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: İyi misiniz?
1: Çok.
0: Ne güzel.
1: Sizlerle, dostlarla birlikte olunca hep iyiyiz.
2: Eyvallah.
0: Ne güzel. Ve Doçent Doktor Levent Ersin Oralı hocam. Levent hocam hoş geldiniz.
2: Efendim hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
0: İyi bir yayın diliyorum.
2: Hepimiz için. Sağ olun. Çok şık olmuşsunuz böyle beyazlarla.
0: Çok teşekkür ederim. Siz de öyle. Sağ olun. Sağ olun. Komutanım hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar
0: diliyorum. Ayağınıza hatta. Sağlık. Sağ olun. Ve bizden bir isim ev sahibi Bercan Tutay bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Hepimize teşekkür ediyorum. Şimdi görüşme 1,5 saat sürmüş. Hiç görüntü görmedik. Yani sandalye çeken yoktu, kapıda karşılayan bunları görmedik. Gitmeden de bir krizli durum söz konusuydu. O açıklamaları konuşacağız ama önce bir Amerika'ya gidelim. Orayı bir koklayalım. İrfan hazır, bizi bekliyor. Büyük bir güvenlik önleminden bahsediyordu. Ne oldu, ne bitti, içeriden bir bilgi sızdı mı, bir görüntü var mı, ne son durum soralım. İrfan nerelerde? Berkay İrfan geldi. Hoş geldin yayına. Beyaz Saray'da bizi bekliyor. Nedir son durum?
5: Merhabalar Johnson, değerli konuklarımız. Merhabalar Sayın Trump'ın değerli konuklarımıza selamlarını ilettim önce buradan, Beyaz Saray'dan.
0: Sağ olsun.
5: Şimdi dünden bu yana tabii inanılmaz bir güvenlik önlem var. Dün de gün boyu biz canlı yayınlardaydık Beyaz Saray etrafından. Çok sıkı güvenlik önlemleri vardı. Etrafındaki tüm caddeler

Özellikle 15. cadde, 17. cadde, H caddesi dediğimiz caddelerin hepsi, Burak hocam iyi bilir burayı, kapatılmıştı tamamıyla. İşte Netanyahu sabah saatlerinde gelmeden önce protesto gösterileri vardı. Beyaz Saray'a yakın, esas bizim ana giriş kapılarından, yani 17. caddeden gireceğimiz yerin hemen etrafı tamamıyla protestocularla kapatılmıştı. Tabii özellikle de Netanyahu'ya karşı olası bir saldırı ya da olası bir herhangi bir suikast girişimine karşı da izin serisinde çok sıkı güvenlik önlemleri aldığını söylemek istiyorum öncelikle. Tabii sabah saatlerinde çok yoğun bir medya ilgisi vardı. Şu anda boşalmış vaziyette burası. En sakin hali, çünkü Lindsey Graham'ın cenaze merasimi var malum şu anda. Bir taraftan da, diğer taraftan da Fox News üzerinden canlı yayını izliyorum ki oradan herhangi bir açıklama gelir mi diye. Şu anda Lindsey Graham'ın cenaze merasimine gitti. Donald Trump, Netanyahu ve Zelenski temsilciler meclisinden, Kongo'dan. O açıdan da bugünkü görüşmeye gelecek olursak sabah saatlerinde tabii şunun altını çizmek istiyorum öncelikle. Buraya gelen liderleri karşıladığımız için buradaki sistem nasıl çalışıyor onu biliyoruz. Kime değer verilir, kime değer verilmez. Bunun göstergesi nedir? İşte benim bulunduğum Kuzey Kapısı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın karşılandığı yer burası. Arkamda Oval Ofisi görüyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanı buradayken işte askeri bir törenle karşılandı. Makam aracı geldi. Tamamıyla Trump dışarıya çıktı, elini sıktı, fotoğraflar verildi. Netanyahu'ya daha önce bir kez yapılmıştı bu ama son birkaç ayda baktığımız zaman durumun son derece gergin olduğunu görüyoruz. Siz bu fotoğrafta gülen Trump'a bakmayın. Şayet çok gerçekten Netanyahu'yu çok sevmiş olsaydı, onu çok iyi karşılamak isteseydi, dünyaya iyi bir mesaj vermek isteseydi, yapacağı şey şuydu, arkamda gördüğünüz kapısında onu karşılamak ve ağırlamaktı. Öncelikle tabii bir Zelenski'ye bir gelmek istiyorum. Yaklaşık o da bir saat kadar sürdü. Sabah saat, yere saatle Washington DC saatinde 9.30 sularındaydı. İlk açıklama tabii Zelenski tarafından geldi. Öne çıkan başlıklar, masada olanlar: Patriot hava savunma sistemleri, Patriot önleyici füzelerin Ukrayna'da lisans altında üretimi, İHA drone işbirliğinin arttırılması, Rusya'ya karşı askeri desteğin sürdürülmesi, diplomatik girişimlerin devamı gibi. Ama hiç şüphesiz de Ukrayna'nın özellikle de Hazar'da bir İran gemisini Rusya'ya silah taşıdığı ya da Rusya'dan İran'a silah taşıdığı iddialarıyla birlikte vurmasının da ayrıca görüşüldüğünü biliyoruz. Associated Press'e göre Beyaz Saray'da görüşmenin havası önceki aylardaki gergin temaslarla kıyasla belirgin biçimde olumluydu diyor. Yani Zelenski-Trump görüşmesini. Trump-Netanyahu görüşmesine gelince sabah saat 11.03'te, normal görüşme 11'deydi. 11.03'te işte Beyaz Saray ile J.D. Vance'in bina makamının bulunduğu bina arasından bir geçiş yaptı. Gazetecilerden mümkün olduğu kadar uzak tutuldu. Hepimiz buradan sadece Netanyahu'nun aracından inip sonra da içeriye geçiş 30 saniye gibi bir süre görebildik biz Netanyahu'yu. Donald Trump tabii burada özellikle de bir mesaj veriyor. Yani bu işi çok şişirmesini istemiyor. Ekim seçimlerinde bunun bir zafer fotoğrafı, Donald Trump'a gittim, her işi hallettim, dostumu çok iyi gibi bir zafer fotoğrafı görüşmesini istemiyor. Ama genel olarak şimdi bir de şunun altını çizmeliyim. Malum Donald Trump'ı biliyoruz, True Social hesabını inanılmaz şekilde kullanır. Netanyahu gelmeden önce True Social hesabından hiçbir açıklama yapılmadı. Netanyahu ile yapılan 90 dakikalık görüşmenin arkasından da hiçbir açıklama yapılmadı. Carolyn Levitt'i X üzerindeki hesabından çok kısa, sadece Zelenski ve Netanyahu ile ikisini bir tweet'e sıkıştırarak, bir mesaj kutusuna sıkıştırarak iyi geçti şeklinde bir açıklama var. Bunları şunun için söylüyorum. Yani Netanyahu'nun büyük bir hayal kırıklığıyla buradan, Beyaz Saray'dan ayrıldığının işaretlerini vermeye çalışıyorum. Reuters'ın aktardığına göre Trump, Netanyahu'nun İran'daki Kazma Dağı nükleer tesisiyle ilgili istihbarat bilgilerini kamuoyuna taşımasından rahatsızlığını açık şekilde dile getirmiş. Donald Trump bunları sürekli dile getirdi biliyorsunuz. İşte Trump, İran üzerinde baskı sürsün ancak diplomasi tamamen kapanmasın diyor. Genel görüş bu, detaylar hiç şüphesiz önümüzdeki saatler içinde sızacak. Netanyahu ise İran nükleer programına karşı daha sert ve sürekli baskı uygulanmasını savunuyor.
Gelelim Türkiye'yi ilgilendiren kısmına. Türkiye dosyası hiç şüphesiz burada Donald Trump'la görüşülmüş. İşte Amerika'nın akım medyasında son 48 saatten bu yana bu konu haberlerimizde de haber ekranlarında da sık sık izliyoruz. Donald Trump'ın Air Force One uçağında Türkiye ile ilgili F-35'lerle ilgili yaptığı açıklamaları biliyoruz. Kimse benim işime karışmasın diye sert bir mesaj

0: gönderdi. Bugün görüşmelerden sonra tabii Axios'un değerlendirmesine göre Netanyahu'nun Washington ziyaretindeki en önemli hedeflerinden biri şüphesiz Trump'ı Türkiye'nin F-35 dosyasında etkilemekti. Ancak aynı analizde Netanyahu'nun Trump üzerindeki etkisinin önceki aylara göre azaldığı ve bu girişimin beklediği sonucu vermesinin çok zor olduğu ifade ediliyor. Axios malum Beyaz Saray'ın ve Donald Trump'ın en çok bilgi sızdırdığı bir gazete. Beyaz Saray'ın gayri resmi gazetesi bile diyebiliriz o açıdan. Tabii bu son günlerde Trump'ın Erdoğan hakkında kullandığı olumlu ifadeler ve ABD'nin hangi silahı satacağına Washington karar verir mesajıyla birlikte Netanyahu'nun da dolayısıyla büyük bir hayal kırıklığıyla buradan ayrıldığı yönde yorumlar var. Peki İran'la ilgili herkesin merak ettiği konu neler görüşüldü, masada neler oldu? İlk etapta sızan haberlere göre işte İran nükleer faaliyetleri, yeni müzakere ihtimali, olası yeni yaptırımlar, askeri seçeneklerin masada tutulması, Hürmüz Boğazı güvenliği gibi. Yine Reuters'a göre Trump halen diplomatik çözüm ihtimalini tamamen dışlamıyor. Netanyahu ise daha sert güvenlik yaklaşımını savunuyor. Burada bir şeye dikkat çekmek istiyorum Johnson. Donald Trump, Netanyahu en son geldiğinde 7. ziyaretinde durum odasında Donald Trump'la bir araya gelerek ekibiyle Donald Trump'ın da yanında malum işte Savaş Bakanı P.T. Hayzek, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, J.D. Vance, Genelkurmay Başkanı Dan Kaye, CIA Direktörü John Ratcliffe gibi güvenlik ekibinin bulunduğu bir yerde Donald Trump'ı ikna etmişti İran'a yönelik saldırılarla ilgili. Aynı niyetle buraya geldiğini biliyoruz ama şu anda tamamıyla başarısız bir şekilde Beyaz Saray'dan ayrıldığı yönünde en azından etrafında evet. bulunan gazetecilere sızan bir takım bilgiler var. Bundan sonraki süreçte ne olur? Ha, bu arada Gazze ve Lübnan meselesi de görüşülmüş. Ama Netanyahu tabii hemen bir kare fotoğraf sızdırdı. Görüşmenin ardından İsrail basına sızan haber de tüm dünyaya yayıldı. Ama şu ana kadar Beyaz Saray'dan verilmiş, Beyaz Saray'dan resmen en azından bizim e-maillerimize düşen herhangi bir şey yok. Ki kapalı geçtiğini şuradan biliyoruz. Şayet açık olsaydı bu özellikle de bugün için Beyaz Saray'da Donald Trump ve bu görüşmeyi takip eden havuz muhabir arkadaşlarımızdan bol bol fotoğraf, bol bol görüntü ve bol bol yorum ve haber gelirdi, analiz gelirdi. Bunların hiçbiri gelmedi. Tamamıyla kapandığını görüyoruz. Onun için de İsrail basınına göre Netanyahu'nun amacı hiç şüphesiz Ekim seçimlerine buradan bir zafer fotoğrafıyla ayrılmak, Trump ilişkilerini yeniden güçlendirmek, İran konusunda ABD desteğini sağlamlaştırmak ve seçimler öncesinde Washington'dan güçlü görüntü vermekti. Bunlar oldu mu? Hiç şüphesiz evet. bunların hiçbiri olmadı.
1: Peki şimdi söylediklerin önemli tabii. Bir yandan da arkadaşlarım ekrana canlı görüntüler getiriyorlar cenaze töreninden. Amerikan Başkanı
0: evet, Milli Katedral, Milli Katedral'daki
1: Ulusal Katedrali'nde Senatör Graham'ın evet, cenaze töreni şu an ekranlara yansıyan. 11 Temmuz'da 71 yaşında hayatını kaybetmişti. Netanyahu da burada olacak. Yine buraya katılacak. Şimdi biz İrfan'ın söylediklerinden biraz konuşmaya başlayalım hocalarımla. Yine İrfan'la da konuşuyor oluruz. Hatta Berkay senden bir müsaade isteyeyim ayağa kalkmak için. Şimdi bir yandan İrfan'ın söylediği şu önemli. Beyaz Saray hiçbir görüntü paylaşmadı diyor. Diğer kanat paylaştı. Netanyahu tarafı paylaştı diyor görüşme sonrası görüntüyü. Uçağa binmeden önce de bir konuşma yaptı biliyorsunuz. Bir söyledikleri vardı. İlk onu bir verelim. Netanyahu'nun uçağa binerken açıklamalarını bir ekrana taşıyalım.
2: Minisyonik Oşamçala Çarık lifol bazmanim amurkabim ele gam benihişut dola וגם בתבונה גדולה. אנחנו נדון בכל הנושאים שעל הפרק, בראשם איראן, וכמובן שהמטרה שלנו היא לשמור על ביטחוננו, וגם להרחיב את מעגל השלום סביבנו.
1: Şimdi böyle yola çıktı. Uçağının güzergahı ayrı tartışma konusu. İşlediği suçlardan ötürü, geçtiği geçmediği yerler. Trump'ın F-35 açıklaması ve Netanyahu'yu kimse benim ne yapacağımı karar veremez yönündeki çıkışı ayrı. Bu süreçte konuştuğumuz acaba araların bozuk ne oluyor süreci zaten çok yakın süreç soracağım. Ama bir yandan da şöyle bir durum var. Hiçbir görüntü görmedik. Kaçıncı ziyaret bu hocam? Savaştan sonra ilk de.
3: 8. ziyaret.
1: 8. ziyaret. Ziyaretin bir tanesinde bu sandalyenin çekildiği anı Burak Hocam'la konuştuğumuz o anı da unutamıyorum tabii, o da ayrı bir başlıktı. Bir de ona bakalım, bir önceki ziyaret.

0: 7 Nisan 2025. Buyurun.
1: Şubat'ta da var galiba değil mi?
0: Var.
2: 11 Şubat'ta vardı. Evet.
0: 4 Şubat. O da Şubat.
1: Şubat daha da samimi. Hmm. Nisan'da sandalyesini kendi düzeltmek zorunda kalmış.
0: Mı?
1: Bugün oturacak sandalye bile bulabildiğini zannetmiyorum.
0: Mı yani?
1: Öyle olmalı.
0: Yani yan yana hiç görünmediler. Karşılamada dahi görünmediler.
1: Tamam, bunu hak ediyor. Bu bile fazla bana sorarsanız. Yani Netanyahu'nun bir Amerikan sarayında, başkanlık sarayında ağırlanması ya da herhangi bir ülke tarafından ağırlanması bile normal değil. Eşyanın tabiatına uygun değil. Bir savaş suçlusu, soykırım zanlısı, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından şüpheli olarak ilan edilen biri, korktuğu ve kaçtığı için sanık sandalyesine oturmayan biri, Macaristan gibi diğer devletler hata yapmamak adına hangi rotadan gittiğini bile bilemiyoruz. Açık denizden gidiyor, bir ülkenin karasularına gitmemeye, girmemeye gayret ediyor ve benzeri. Ve Amerika'nın kültür hegemonyasını darmadağın eden kişi. Kültürel manada rızaya dayalı hegemonyasını sömüren kişi. Hem de elitlerine kadar sömüren kişi. ABD rıza üretemediği için savaş yoluyla, zor yoluyla, güç yoluyla bu barışı ve tek kutuplu dünya düzeni ayakta tutmaya devam ediyor. Baş müsebbiplerinden bir tanesi Netanyahu. Trump da bunun farkında. Bizim bu okumalarımızı Trump da aşağı yukarı yapıyordur diye düşünüyorum. Sadece İspanya değil, birçok devletten İsrail'e karşı çok güçlü söylemler gelişiyor. Almanya'dan, Fransa'dan, bunların tamamı Amerika'da yansıyor. Çünkü İsrail'in silah bağlamında, siyasi bağlamda, diplomatik bağlamda arkasında duran devlet ABD. Yani kuruluşunu İngiltere'ye borçlu, varoluşunu Amerika'ya borçlu. Trump da bunun farkında olduğu için ona göre davranıyor. Haddini bildiriyor, az bile yapıyor.
0: 4 geçiyor, size katılmadığım İlkan.
1: Güzel, hızlı başladık.
0: Bugün çok hızlı başladık. Burak Hocam, sizi şöyle bir yanıma davet edeyim. Belki geldim. Levent Hocam'a siz de katılmazsınız umuduyla.
1: Öyle umuyorum.
0: Öyle umuyorum. Yani gerçekten Amerika ve İsrail ilişkisi şu boyut mu yani? Bu gördüğümüz bu mu?
3: Bu derken?
0: Yani işte göremediğimiz mi gördüğümüz? Kapalı, hiçbir şey görmüyoruz. Bir atışmalar. Ben karar veririm. Ben olmasam İsrail yok diyen bir Amerikan başkanı. Köşeye sıkıştığı söylenen bir İsrail'de seçime gidecek bir Netanyahu. Durum gerçekten gördüğümüz gibi mi?
3: Şimdi İsrail'in bu yaptıkları 3 senedir yaklaşık böyle. 2-3 sene değil mi?
0: Hı hı.
3: Ama bundan önce 1947'den beri de çok farklı gitmiyor.
0: Evet.
3: Gözle görünmeyen, medyanın dışında kalan bir sürü şeyler var. Ben şuna bakarım. Bizim bilim dalının temeli şudur. Günlük gelişmelerle biz ilgilenmeyiz. Günlük gelişmeler olur. Bunları yorumlarız. Ama tepeden baktığınızda genel hatta bir ayrım var mı? Buna bakarsınız.
0: Var mı?
3: Yok.
0: İyi hocam, bitti, size gitti. Katılmıyor. Tamam.
3: Şimdi evet. Bir dakika, katılmıyor değil. Ya tamam, ben Beşiktaşlıyım. Çarşı herkese karşı ama yani doğal muhalefetim. Ama ve lakin bu şey değil. Sadece bu değil mesele. Derin bakmak lazım.
1: Şimdi denge politikası şimdi hocamın.
3: Adam dostum, arkadaşım ya, nasıl katılıyor?
0: Ara bozmuyorum canım. Şimdi, dostunuza da katılmayabilirsiniz.
3: Hepinize yani katılıyorum velhasıl.
0: Hocam benim için çok kritik. Hocam benim için çok kıymetli ama ben katılmadım.
3: Şimdi şöyle söyleyeyim. Birincisi, değişmeyenlere gelelim. Değişenlere gelelim. Açık açık, net.
0: Tamam.
3: Değişmeyenler. Netanyahu daha büyük katliamlar da yapsa, ki daha büyük ne olacak bilmiyorum artık yani. Dünya tarihinin gördüğü en rezalet dönemi geçiriyor.
1: Maalesef.
3: En vahşi dönemi geçiriyoruz. Yine Amerika'yı her aradığında orada randevu bulur. Başkan kim olursa olsun Beyaz Saray'da ağırlanır. Kongrede bile konuşabilir. Bu dediğimi unutmayın bundan sonraki ziyaretinde. Çünkü o temel ilişkilerin kökten değişmesi 3 günde olmaz. 50 yıl, 100 yıl sürer. Ama şu anki istikamette öyle kökten bir değişiklik olmasını kimse beklemesin. Bu bir.
0: Tamam.
3: Şimdi değişenlere gelelim. Değişenler ne? Ben ömrüm boyunca Amerika devlet hayatını, Amerikan siyasi tarihini incelerken ilk defa Netanyahu'nun son

0: 2 sene de demeyeceğim. Son 6 ay 1 senedeki ilişkilerini Amerika'yla daha öncesindeki gibi hiç görmedim. Yani ne demek? Bir, Amerikan üniversitelerinde normalde eski kamuoyu yoklamalarında yaklaşık Amerika Birleşik Devletleri seçmeninin %80 ila 90'ı İsrail ne yaparsa yapsın kayıtsız şartsız orayı desteklerken ki ekseriyette de demokratlar, herkes cumhuriyetçiler falan diyor, tam tersine demokratlar destekler. Çünkü demokrat seçmen daha ziyade Yahudi seçmendir. Bugün öyle bir noktaya gelinmiş durumda ki Amerika'da üniversitelerdeki gençler ve demokratların birçoğu Netanyahu hükümetini ve İsrail'in yaptıklarının arkasında yer alıyor. Arkası derken karşısında yer alıyor. Bak bu önemli bir değişiklik. Rakamlarla konuşuyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde cumhuriyetçiler de son 10 yılda %90'larda İsrail ne yaparsa yapsın 95'lerde arkasındaydık rakamları çıkarken bugün %75'lere 70'lere geriledi. Bu bile çok önemli bir rakamdır. Amerika'daki demografi değişiyor. Amerika'daki demografi değiştikçe, nesil değiştikçe yavaş yavaş Amerika'daki Yahudi nüfus bile Netanyahu'ya belli noktada eleştirmeye başlıyor. En güzel örneklerden bir tanesi üniversite gençliğine bak. Bu da değişenler. Şimdi bu ne demek? Artık elini kolunu sallayarak kayıtsız şartsız, istediğin gibi ben yaptım, oldu dönemi bitmeye yaklaşıyor. Ama o gün bugün mü deseniz hala bir süreç var. Hala bugünden yarın olmayacak. Çünkü bazen bazı şeyleri unutuyoruz. Golan Tepelerinin uluslararası hukuksuzluğunu kendince meşrulaştıran kim?
1: Trump.
0: Obama değil. Nixon değil. Carter değil. Trump. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kudüs'ü işgal altında görüp büyükelçiliğini Tel Aviv'de tutup, bak Amerika yapıyor bunu. Hiçbir zaman Kudüs'e büyükelçiliğini taşımayan bir ülke. Evet. Bunu taşıyan Biden değil. Bunu taşıyan Obama değil. Bunu taşıyan Reagan değil. Bunu taşıyan Clinton değil. Bunu taşıyan Trump. Amerika Birleşik Devletleri bu süreçte Gazze'deki hadiselerde İsrail'e en çok askeri destek sağlayan Gazze diyorum. Ülke. İran'la olan hadisede keza öyle. Yani şimdi bir yandan da şunu unutmuyorum. Sanki bunlar hiç olmamış. Hiçbir şey yok ortada. Trump bir tavır aldı Netanyahu'ya.
2: Kişisel bir tavır var mı?
0: Kişisel olarak Netanyahu'dan hiç haz ettiğini sanmıyorum.
2: Baştan beri böyle sanki.
0: Evet. Trump'ın çok net bir şeyi var. Bunu okumakta mesela sıkıntımız yok. Seviyorum dediğini adam seviyor.
2: Evet.
0: Sevmiyorum dediğini de sevmiyor.
2: Bir de kişiselleştiriyor,
0: evet,
2: gerçekten.
0: Evet, aynen öyle, çok doğru. Kişiselleştiriyor. Yani politik bir figür değil Trump.
2: Evet.
0: Gayet bireysel
2: olarak. Doğal olur. Yani.
0: Ben de sevmiyorum seni diyor. Söylüyor suratına.
2: Evet.
0: Ama ister sevsin ister sevmesin. En güzel örnek de biziz ha. Bak birazdan geliriz. Şimdi bu sadece kapıyı açayım. Sayın Cumhurbaşkanı'yla arası çok iyi.
2: Evet. Sürekli de dile getiriyor.
0: Açık açık sevdiğini söylüyor.
2: Evet, sürekli.
0: İyi müttefikim diyor. Ve eğer bu F-35 vesaire işleri olursa ikili diyalogdan dolayı olur. Türk-Amerikan ilişkilerinden dolayı değil.
2: Ama Trump'ın yönetimi böyle.
0: Ama.
2: Değil mi? İşte
0: öyle de. Arkasında hala belli noktada frene bastıran bir sistem
2: tabii,
0: de var.
2: Tabii.
0: Öyle istediğin gibi ben Netanyahu'yu sevmiyorum, görüşmeyeceğim diyemiyorsun. Bak konuşmalarını tam ana dilde okuduğunuzda diyor ki benim Bibi diyor saldırmamı istiyor diyor. O Bibi diyor ya saldırmamı istiyor diyor. Ben diyor bakacağım diyor.
2: Bibi karar veremez, ben vereceğim.
0: Ben diyor. Vereceğim diyor ama sonra diyor ki eğer barış olmazsa mahvederim diyor. Şimdi bizde bazı haber Türkçe'ye çevrilmiş haberlere baktım. Oo, Trump hiç saldırmak istemiyor.
2: Hocam çok özür dilerim. Size odaklanamıyorum bizim kamerayı gördükçe. İrfan bir yerlere gidip geliyor. Beyaz Saray'ın bahçesinde dolaşıyor. Bir soralım nerelere
0: gidip geliyor. Başımız döndü.
2: Merak ettim ben ne
1: Trump
2: yapıyor. Basın
1: arıyor.
2: Mensuplarını görüyorum.
0: Trump'ı
2: herkes
0: arıyor. Girecek içeri.
2: Biraz önce selamını ilettin, evet. İrfan ama Trump'ı mı arıyorsun diyeceğim cenaze töreninde.
3: Evet, evet. Oval ofisinin önündeyim. Trump'ı arıyorum. Her an gelebilir tekrar ama yok şu anda. Biraz gezdirmek istedim. Tabii insanlar çok merak ediyorlar. Beyaz Saray malum dünyanın en meşhur evi. Biraz onun içinde etrafı gezdirmek istedim. Şu anda tabii burası oval ofis. Normal şartlarda Johnson şayet Donald Trump içeride olmuş olsaydı bu oval ofisin önünde bir asker olurdu. Ama şu andaki tabii ki Donald Trump yok. Hemen şöyle bir biraz sağ tarafa şu karşı gördüğünüz bina. Burası J.D. Vance'in bulunduğu ve çalıştığı bina. Şimdi Netanyahu'yu sabah şöyle biraz anlatmak istiyorum. Yani neden Netanyahu'yu böyle arka kapıdan aldı? İşte burası sanki

0: karşılamıştı. Netanyahu'ya ne yaptı? Tabii normal şartlarda Johnson, normal şartlarda bizim bulunduğumuz kuzey kapısından gelmiş olsaydı şu anda burada gördüğünüz hiçbir gazeteci burada olmayacaktı. Ben de dahil, ki ben sabahleyin çok erken geldim. 6.30-7'de geldim buraya ve hemen şu gördüğünüz çadırların bulunduğu yerin arka tarafına geçmek zorundayız. Yani oradaki yeşilliğin arka tarafı. Buraların hepsi boşaltılır. Onun için bugün şanslıyız biz tabii gazeteciler olarak. Çok sevmiyoruz işin açıkçası. Çok sıkışık ortamda o zaman canlı yayın yapmak zorunda kalıyoruz. Ne oldu? Donald Trump Netanyahu'yu nereden aldı? Netanyahu'yu şuradan aldı. Görüyorsun, şimdi göstereceğim. Yani J.D. Vance'in bulunduğu şu bina, bu demir parmaklıkların arkası gördüğünüz gibi. Aracı, orada iki araç geldiler. Bir tanesi Netanyahu'nun aracıydı. Öbürü de arkasında beraberinde gelen heyet. Çok küçük bir heyet sanıyorum, 3 ya da 4 kişi. Buradan geldi. Şurada, onun için hepimiz biz gazeteciler burada onu 30 saniye 20 saniye de olsa görebilmek adına burada toplandık. O açıdan da Netanyahu'ya resmen neredeyse arka kapıdan aldı. Yani çok fazla önem vermediğini görsel olarak da izleyicilerimize anlatmak istiyorum. Normal Beyaz Saray'ın protokolleri nedir? Onu anlatıyorum. Onun için de Netanyahu yaklaşık bir 90 dakika gibi bir görüşme gerçekleştirdi. Biraz önce anlattım detaylarını, ama sadece bir kare fotoğrafı, ki bunu bildiği için Netanyahu çok hızlı bir şekilde İsrail medyası üzerinden ikili bir Donald Trump'la bir fotoğrafı sızdırdı. Ama şu ana kadar dediğim gibi Donald Trump buna çok önem vermiş olsaydı Truth Social üzerinden muhakkak gelmeden önce işte BB geliyor, şunu görüşeceğiz, şu konular olacak, ama hiçbir açıklama yok şu ana kadar. Sıfır açıklama. Ve sadece Caroline Leavitt'i Zelenskiy ile ikisini bir yerin içine. Bunların hepsi bilinçlidir. Donald Trump'ın sosyal medya ekibi, aynı zamanda Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki ekibi bu işi çok iyi bilir. Yani ne işte, dikkat ederseniz masasında bir uçak vardır ya da arkasında bir başka fotoğraf vardır. Bütün görüşmelerde bunlar planlanır. Ama yani sıfır ilgiyle ayrıldı Netanyahu. Burası normal giriş kapısı. Normalde buradan girer liderler. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu kapıdan girdi aracıyla, makam aracıyla. Biraz da buradan tekrar size bir göstereceğim. Şimdi burası karşı taraf, bu çok önemli bir bina. Burası durum odası var orada. Durum odası. Neden bu binayı gösteriyorum? Daha önceki Netanyahu'nun gelişinde Donald Trump'ı İran'a yönelik saldırıda ikna ettiği durum odası bu binada. Durum odasına bile gidilmedi. Durum odasına bile gidilmedi. Yani şöyle, buradan aracı girerdi. Normal şartlarda ona değer vermiş olsaydı Netanyahu'ya. Buradan girerdi aracı. Göreceksiniz şimdi. Görüyorsunuz buradaki tüm canlı yayın, Amerikan Birleşik Devletleri'nin en büyük ana akım medyalarının
1: her anı görürdük.
0: Çadırları, kameralı. Her anını görürdük Johnson. Ve buradan karşıda görüyorsunuz Oval Ofis. Orada Donald Trump, Netanyahu daha gelmeden önce 3-5 dakika önce orada bekler. Selam verdi gazetecilere. Bunların hiçbiri olmadı.
1: Şimdi seni oraya kadar yürüttüm. Bir daha geri döneceğin yere kadar da yürüteceğim, yoracağım. O arada Bercan Bey'e döneyim bu söylediklerin üzerinden. Hem de seni soluklandırayım yürüyerek, hem kamerayı ayarla hem yürü. Zor şu anda insanın işi. Şimdi bir yandan tamam, görüntüler, ben bekliyordum şahsen, bilmiyorum bekliyor muydunuz. Çünkü iki ayrı karakter. İki kişisel algılayan lider tırnak içerisinde. Tehlikeli olurdu herhalde birlikte görüntü vermeleri, hele ki basın toplantısı yapmaları. Evet. Ama kim kimden ne istedi? Mesela Netanyahu daha önce diyorduk ya, şunu isteyecek ve alacak. Bu kez öyle bir görüşme miydi? Bir şey isteyebildi mi mesela?
2: İşte istekleri çok ama alamadı. Yani biraz zor görünüyor. Tabii o kurumsal ilişkilerin zayıfladığı anlamına gelmiyor hocama, katılıyorum ama yani güncel stratejide büyük bir ayrışma, bir derinleşme var. Yani Netanyahu ile kare vermeyen Trump, işte biraz önceki o Lindsey Graham cenaze töreninde Vance'e çok samimi görüntüleri var. Sanki nispet yaparcasına. Yani İsrail'de en çok istenmeyen adam başkan yardımcısı J.D. Vance. Çünkü onun temel bakışı şu. Yani artık büyük İsrail projesinden vazgeçin. Barış istiyorsanız küçük İsrail'e razı olun. Şimdi yani hegemonya sonrası, yani Amerika'nın çekilmesi, vakum deniliyor. Aslında boşluk değil de çekilme de yok. O boşluğu doldurabilecek kalibre

0: de değil İsrail şimdi. İsrail'in o büyük İsrail projesinin artık sonunun geldiğinden konuşuluyor. Post-Siyonist dönemden konuşuluyor. Yani şu an için erken olabilir ama yani küresel gidişat, bölgesel gidişat bunu gösteriyor. Buna hazırlıklı olmayan, bunu kabul edemeyen bir İsrail yönetimi var. Özellikle Netanyahu. Yani maceracı bir yaklaşım var. O maceracı yaklaşımı Amerika'nın kabul etmesi çok zor. Amerika çünkü jeopolitik bir aktör. Yani ideolojik fantazyalarla bölgeye de bakmıyor, dünyaya da bakmıyor. Çıkarları ne istiyorsa pragmatizm gereği real politik, yani real determinizm her şeyi belirliyor. Rusya ile masaya da oturuyor. Yeri gelince mesela anlaşamadığı konularda ayrışıyor. Ama bir genel stratejisi var, grand stratejisi. O grand stratejisi değişmiş değil. Ama bölgede ilk kez 75 yıl sonra Amerika'nın boşluğundan, yarattığı vakumdan konuşuluyor, bahsediliyor. O vakum, yani Amerika'nın hegemonyası sonrası Orta Doğu'da yeni bir şey var. Yeni bir aktörün o boşluğu doldurması gerekiyor. Bunu İsrail olamayacağı, şimdiye kadar İsrail üzerinden bu boşluğun doldurulması stratejisi devredeydi. Ama artık İsrail olamayacağı giderek kesinleşiyor. Bu ziyaret de bunun göstergelerinden bir tanesi. Yani şeyler dış politika veya tarihsel olayla biraz da şeylerle oluşur. Vakalarla, hadiselerle. Yani biz Soğuk Savaş'ın bitişini neyle hatırlarız? İşte Berlin Duvarı'nın yıkılışıyla. O olay, o vaka mesela birçok kavramdan, birçok işte terimden, terminolojiden çok da etkilidir. İnsanların aklına o olay işte Soğuk Savaş'ın bitişinin simgesi yerleştiriyor. Şimdi bu ziyaretlerde Trump'ın sergilediği tavırlar eğer daha samimi bir tavır sergileyebilseydi en azından şu kısa dönemde, yani kısa vadede Amerika-İsrail ilişkilerinde Orta Doğu özelinde büyük bir kriz olduğu belli. Bu şeye de yansımış durumda. Beyaz Saray'da da bunu gördük bu ziyarette. Taleplerini kabul ettiremediği de ortada. İrfan zaten o yani Amerikan medyasındaki bakışı da özetledi. Yani neler olduğu, nasıl kabul ettiği. Aslında bir aşağılama söz konusu. Normalde İsrail'in kabul edemeyeceği bir şey. Ya da danışıklı bir dövüş söz konusu. Yani iki tarafta sıkışmış durumda. Buradan mesela Amerika İsrail'e yakın durmak istemiyor. Yani Amerikan kamuoyunun getirdiği bir tepki de var.
1: Bu da nedenlerden biri mi yani yakın durmak istememesi?
0: Tabii ya kendi tabanında büyük bir tepki var. Yani kendi partisinin tabanında. Demokratlar zaten tepkili. Yani şu anda İsrail'le yan yana durmak, İsrail'den yana olmak herkese kaybettiriyor.
1: Peki şu yakın tarihte konuşulan algı ne oldu mesela? İsrail lobisi olmazsa Amerika'da kimse seçim kazanamaz diye konuşmalar olurdu, yorumlar yapılırdı. Hiç bana öyle bakmayın, yapılıyor yani. O hali hazırda hala Burak Hocam'a sormayacağım, kötü bir cevap.
2: Ben bir şey desem katılmayacağın için şimdi demiştim. Şöyle bence diye başlayayım. Katılmamanın önüne engel çekeyim. Bence subjektif bir cümle olacak. ABD'de senatör olmanın yolu Yahudi lobisiyle temastan geçiyor.
1: Tamam.
2: Senatör olmanın.
1: Evet.
2: Temsilciler Meclisi üyesi olmanın da yarı yolu maalesef yine oradan geçiyor. Yahudi lobilerinin kendisinde çok büyükleri var. Yıllarca bu kuruluşlara doğrudan fon sağlayan, legal anlamda lobicilik faaliyeti yürüten birimler var. O yüzden Netanyahu, hocamın da belirttiği gibi, bir daha kongreye gider. Bir daha senatoda konuşur. Bir daha ayakta alkışlanır. Ama 70 defa değil de bu defa 40 defa ayakta alkışlanır. 10 yıl sonra 20 defa ayakta alkışlanır. 20 sene sonra 3 defa ayakta alkışlanır. Sonrasını bilmem. Ama inşallah bu 40 seneyi Netanyahu'yla geçirmeyiz diye de umam bir Trump gerçeği var. Trump'ın şahsi anlamda Netanyahu'yla hesaplaşmak istediğine eminim. Ama bu ilişkiyi ikisi belirleyemez. Amerika'daki Musevi cemaat ve Yahudi sermayedarlar belirler. Onlar ne diyorsa Trump da Netanyahu da o denklemdeki pozisyonlarını alırlar.
1: İşte bu yüzden size biraz önce katılmadım ben. Aslında aynı şeyi söylüyoruz. Burak Hocam gülmeyin, doğru.
0: Orada şöyle sıkışmışlar.
1: Yani o adalet sistemi sonuç olarak dünyada dediniz ya, örnekler verdiniz İspanya'ya vesaire. Evet, halkların direnci çok önemli. Ama
2: katile katil diyeyim ya.
1: Daha fazlasına rahatlı değil.
2: Daha fazlasına
1: aynı
2: değil.
1: Şey söylüyoruz ama diyorsunuz ya şimdiki cümleniz. Günün sonunda bunlar bunu belirler. Bu tabii. İkilinin arasındaki şeyi bozacak bir sistem daha yok herhalde.
2: İşte yani. Bercan Bey'in dediği önemli. Şahsen ona ders vermek istiyor şahsen. Ama o dersin...
1: Gelen gideni aratırsa ne olacak? Verebiliyor musunuz garantisini?
2: Dahasının kim olacağını bilmiyorum. Kaliforniya'daki vali Amerika'ya gelirse ya da Netanyahu'dan sonra daha siyonist biri gelirse işin rengi değişebilir. Düşünsenize, bir demokrat var, Netanyahu'dan daha da serti var ve Trump'ın getirdiği bir çıta var. Daha da ötesi, işte bilemiyoruz dediğimiz buydu. Daha öte ne olur? 100 bin kişi katledildi.
1: Burak Hocam bitti, komutanımı da aldınız.
0: Bilemiyorum. Son Siyonist başkan diyorlar.
1: Sizin müttefikliğiniz bozuldu biliyorsunuz. Burak Hocam'a katıldı. Komutanım, şimdi Türkiye F-35 satışına engel. Bir yandan biraz sonra Trump'ın o sesini vereceğiz. Üzerine detaylı konuşacağız. İran'ın nükleer tesislerine saldırı, ki şu Kazma Dağı meselesini bayağı bir detaylı anlatın isteyeceğim. Bu Lübnan'dan çekilmeye itiraz, Amerika ile yeni savunma anlaşması kaldı ki şöyle iddialar var New York Times'ta vesaire. Deniliyor ki gidecek Trump'a diyecek ki bak bu İranlılar sana yalan söylüyor. Sözlerinin arkasında durmuyorlar. Sen anlaşma yaptım diyorsun ama özellikle nükleer konusunda bu Kazma Dağı mevkisinde olanlar oluyor. Ona göre sen önden adımını at diyecek. Netanyahu bildiği yolu izleyecek. Yani yine savaşın sürmesini isteyecek. Bu zaten herhalde kimse yadırgamaz değil mi?
3: Tabii tabii.
1: Peki buradan genel kanı istediğini alamamıştır yönünde. Siz ne düşünüyorsunuz?
3: Yani burada dört maddeleri istediğini aldığını sanmıyorum. Çünkü Lübnan'dan çekilme konusunda orada pilot bölgeler zaten belirlendi. Orada ABD ile Lübnanlılar ve İsrailler ilave çalışmalar yapacak. İlave pilot bölgeler ortaya çıkabilir. Dolayısıyla Amerika orada daha fazla söz sahibi olmak, Lübnan'da kontrol elinde tutmak istiyor. Çünkü bunda özellikle Doğu Akdeniz'deki o çok uluslu petrol şirketlerinin, doğalgaz şirketlerinin çıkarları var. ABD'nin gözetmesi gereken. İkinci olarak burada İran'ın nükleer tesislerine saldırı konusu, ABD dünyadaki belki en geniş istihbarat ağına sahip ve Kazma Dağı'nda ne olup bittiğini BİBİ'den öğrenecek hali yok herhalde Trump'ın. Trump her türlü şeye hakim. Burada karar verme mekanizmasında acaba oradaki Kazma Dağı'ndaki var olduğu söylenen zenginleştirilmiş uranyuma veya nükleer silah yapma kapasitesine saldırı konusunda ABD'nin akıl almaktan daha ziyade özellikle 12 gün savaşında B-2 uçaklarıyla yaptığı havadan taarruzun sonuçları konusunda ABD'de soru işaretleri var. Yani o arzu ettiği çıktığı alamadı. Kaldı ki Kazma Dağı zaten o zaman da oradaydı. O zaman vurmadılar. Şimdi niye vuracaklar? Vurunca ellerine ne geçecek? Şimdi burada yine İsrail'in savunması için biliyorsunuz ABD çok yüklü miktarda yıllık ödemeler yapıyor.
1: Evet.
3: Şimdi bu ödemelerin kontrolü Amerikan kamuoyunun elinde olmadığı için, yani Amerikan devletinin elinde olmadığı için şu anda bunlarla ilgili tartışmalar yapıyor. Acaba biz böyle bir canavar yarattık, tüm bölgeyi bizim adımıza kontrol ettiğini iddia eden, hatta dönüp ABD'yi bile kontrol edip Orta Doğu'da bir savaşa sürükleyen İsrail'in peşinden gitmemiz gerekiyor mu, gerekmiyor mu?
1: Komutanım, geride bıraktığımız haftalarda İsrail kendi açıklamadı ama Amerika ile bir yol ayrımının zamanı geldi.
3: Evet.
1: Artık
3: o
1: kendi
3: dışa bağımlılık
1: biz ilerlemeliyiz.
3: O hani savunma sanayinde dışa, evet, biz dediler ki kendi kendimize yetebiliyoruz. Dünyaya da ürün satabiliyoruz. Dolayısıyla ABD'ye ihtiyacımız yok. Biz kendi istediğimiz, kendi irademiz doğrultusunda buradaki bölge politikalarında söz sahibi olmak istiyoruz. ABD'den emir alacak durumda değiliz. Onun için de o paraya da ihtiyacımız yok gibilerinden bir söylem geliştirdiler.
0: Hocam bir araya bir şey ekleyeyim. Evet. Mesela çarşamba günü Amerikan Temsilciler Meclisi'nde bu yeni savunma yetkilendirme yasası, yani Pentagon'un bütçesi diyelim, o yasanın onaylanmasında İsrail pürüzü yaşanmıştı. 219. Evet. maddede İsrail ile askeri teknolojinin paylaşımı konusunda. Yani 216-212 ile geçti sanırım İrfan. Daha senatoya gidecek. Yani 65
1: ne
0: yıldır,
1: o madde?
0: Evet.
1: Madde ne diyordu?
0: Yani Amerika ile İsrail arasında askeri ve yüksek teknoloji paylaşımını öngören bir madde. Yani 65 yıldır bu madde hep geçiyor, sorunsuz geçiyor ama bu sene ilk kez büyük tartışmalara neden oldu. Yani Demokrat Temsilciler Meclisi'nde Amerikalı vekiller işte bunu karşı çıkanlar oldu. 216 evet dedi, 212 hayır dedi. Şimdi senatoya gidecek, en son senatoda. Yani bunun tartışılması bile Amerika için, İsrail için Amerika'da çok şeylerin değiştiğinin işareti bu.
3: Tabii.
0: Yani.
3: Ama şu anda şöyle bir algı da olmasın. ABD savunma sanayinde kesinlikle hiçbir ülkeye teknoloji transferine sıcak bakmaz. Buna İngiltere de dahil, İsrail de
0: dahil.
3: Yani İsrail'in mesela kendi savaş uçağını geliştirmesine ABD izin vermedi. Alacaksan benden alacaksın dedi. Sadece bunun karşılığında kendine ait işte elektronik harp sistemlerini veya bazı görev bilgisayarlarını yükleyebilirsin. Bu manada teknoloji transferi değil de kaynak kodlarının paylaşımı, ortak entegrasyon konusunda yanınızda oluruz dediler. Politikası bu aslında. O yüzden aslında bakın İsrail'in kendine

0: Ne uçağı var, ne gemisi var, ne tank var. Hiçbir şey yok.
1: Aynen öyle.
0: Sadece alt sistemleri var, komponentleri var, yazılımı var. Tamam, bunlar hepsi çok önemli şeyler ama yani bugün kendi başına gidip bir tank yapamaz İsrail.
2: Bugün haberleri gördünüz mü? Türkiye'nin bu konudaki gelişimiyle ilgili rahatsızlık var İsrail'de. Tabii. Biraz sonra yine konuşuruz. Bunu kullanıyorlar. Özellikle soykırımla ilgili Türkiye'nin bu konuda ses çıkarıyor olmasından çok rahatsızlar. Evet. Buna dair haberler yazılıp çizilmiş hep. İrfan, şöyle çok kısa bir cevap isteyeceğim çünkü araya gideceğim. Cenazeden sonra bir herhangi bir program var mı?
3: Şu an itibariyle görmüyoruz. Cenazeden sonra Donald Trump Beyaz Saray'a dönecek yeniden. Ama bu arada Netanyahu'nun ben bundan çok memnun olacağını zannetmiyorum. İkinci bir görüşme ayarlamak için muhakkak bastıracaktır. O arada yarın falan bir görüşme olur mu ama Beyaz Saray e-mailinden, Beyaz Saray'dan gelen e-maillerden henüz herhangi bir görüşme yok şu an itibariyle.
2: Muhtemelen o da olursa hiçbirimiz bilmiyor da olabiliriz. Yani ikinci bir görüşme olursa gibi geliyor bana. Şimdi kim ne istedi, kim ne yanıt verdi? Bunu biraz daha tartışacağız. İşin detayına da gireceğiz. Ama uçakta Trump'ın o sesini verelim önce bir. Bu F-35 meselesi Netanyahu'nun canını çok sıkmış durumda zaten. Bunu biliyoruz. Bu arada bu da son görüşmeden Netanyahu'nun yani İsrail tarafının yansıttığı görüntülerde.
4: O tek kare galiba.
2: Bir de bir toplu halde olan var. Berkay çok hızlı olduğu için hemen benim istediğim sesi görüntüyü geçti. Evet, bir bu var, bir de toplu olan var. O görüntü var. Bunlar paylaşılmış. Beyaz Saray'dan hiçbir paylaşım yok diye İrfan. Bir de bu var. Burada bir işte Netanyahu'nun rahat oturma tavrını, tarzını hani görüyoruz. Onun haricinde yüzlerin güldüğü anlar paylaşılmış.
3: Cansın. Cansın, normalde Donald Trump isteseydi bu görüntüleri, gördüğümüz görüntülerin arka tarafında hemen karşısında Beyaz Saray muhabirleri, havuz muhabirleri olur ve soru sorulmasına izin verilir. Dikkat edin, böyle bir görüntü yok, böyle bir fotoğraf yok.
2: Gel Berkay, gel stüdyoya gel. Hocam böylesine hiç alışkın değil. İrfan'dayken
4: ya şimdi
2: reklam geldi.
4: Reklama giderken şu görüntü çok ilginçti. Trump ortada, Netanyahu sağında, J.D. Vance solunda. Trump orada şunu mu diyor? Ben başkanım, J.D. Vance de en fazla Netanyahu birbirine eşittir. Bu konuları kısa bir reklam arasının ardından konuşacağız.
2: Kısa bir müsaade.
5: A Haber Radyo, 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla. TOKİ, Malatya Merkez Sosyal Konut Projesi'nde 8.456 konutu kapsayan konut belirleme kurası tamamlandı. Asil listede bulunan 8.448 hak sahibine ait 3+1 konutların blok, kat ve daire numaraları noter huzurunda yapılan çekilişle belirlendi. Sözleşmeler 3 Ağustos ile 30 Ekim tarihleri arasında imzalanacak. Halkbank'ın katkılarıyla.
6: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: Yalan haberlerden provokasyonlara, karalama kampanyalarından 5. kol faaliyetleri ve algı oyunlarına uzanan geniş bir alanda son derece sinsi operasyonlarla karşılaştık. Milletimizin iyi niyeti açıkça istismar edildi.
5: Dezenformasyon ve manipülasyonla mücadeleye değindi, 6 Şubat depremlerinde yaşanan iletişim saldırılarını hatırlattı.
7: Biz bu acı gerçekle özellikle Covid-19 salgını, orman yangınları ve 6 Şubat depremlerinde hem çok yakından yüzleştik. O süreçte hem içeriden hem de dışarıdan çok yoğun iletişim saldırısına muhatap olduk.
5: Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2. İletişim Şurası'nda konuştu. Gündeminde 6 Şubat depremlerinde iletişim araçlarını kullanarak yürütülen saldırılar vardı.
7: Milletimizin iyi niyeti açıkça istismar edildi. Resmi kurumlarımız iftiralarla töhmet altında bırakıldı. Sırf hükümeti yıpratmak adına, siyasi iradeye zarar vermek adına her türlü ahlaksızlık sergilenerek devlet ile millet karşı karşıya getirilmeye çalışıldı. Sosyal medya fenomeni sanatçısı, oyuncusu gazetecisi siyasetçisiyle çok farklı kesimlerin yıpratma savaşına müdahil olduğunu adeta aynı merkezden düğmeye basılmışçasına topa girdiğini gördük.
1: Başkan Erdoğan isim vermedi ancak sözlerinin hedefinde Ahbap Derneği gibi çeşitli yapılar vardı.
7: 6 Şubat depremleri sürecinde neler yaşandığını, hangi oyunların çevrildiğini, devlete ve millete hangi operasyonların çekildiğini, deprem bölgesine ayak basmamış terbiye yoksunu tiplerin nasıl hariçten gazel okuduklarını hepimize çok net biçimde gösteriyor. Kimlerin kimlerle hangi çarpık ilişkiler içinde olduğu tek tek ortaya çıkıyor.
1: Başkan Erdoğan konuşmasında hesabı soruluyor dedi, kararlılık mesajı verdi.
7: Depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyor. Hukuk zemininde ne gerekiyorsa mutlaka yapacağız. Bundan son derece kararlıyız.
6: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
8: Kepenize kafadan.
9: Ulan abi.
8: Bak kendimi de öldürürüm size. İlk önce sizi öldürürüm uyusun çünkü. Kepenize kafadan.
10: Alacak verecek ilişkisiymiş gibi hemen lanse edilse de aslında burada hiçbir alacak verecek meselesi yok.
1: Kuyumcunun borç meselesi yüzünden değil soygun için öldürüldüğü ortaya çıktı. Konya'da yaşayan nakliyeci Turgay Barbaros, 10 Temmuz'da kuyumculuk yapan Muhammed Sami Ayaz'ın iş yerine girdi. Dükkanda o sırada Ayaz ve oğlu vardı.
10: İnsanların en az olduğu saatlere dek getirerek cumadan önce geliyor, gidiyor. Cumadan sonra tekrar daha kepenk yeni açılırken tekrar geliyor ve fiilini gerçekleştiriyor.
1: 44 yaşındaki Barbaros'un silahla ateş açması sonucu yaralanan kuyumcu Muhammed Sami Ayaz kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
10: Kendisinin bir define bulduğunu ve bunu satmak istediğini ısrarla söylüyor. Fakat vefat eden kardeşimiz o da ısrarla bizim bu işle bir alakamız yok gidin başka yere satın demesine rağmen bir türlü kendisini başından gönderemiyor. Nihayetinde ya en azından bir göstereyim diyor, sırt çantasını çıkartıyor, çıkartır çıkartmaz da sırt çantasından silahını çıkartıyor ve direkt vurma eğilimli olarak çocuğa yani ölen kardeşimizin çocuğuna doğrultuyor.
1: Olay sonrası kaçan zanlı saklandığı evde yakalanacağını anlayınca yaşamına son verdi. O dönemde cinayetin borç meselesi yüzünden işlendiği öne sürüldü. Soruşturma kapsamında geniş çaplı inceleme yapan polis güvenlik kamerası ve HTS kayıtlarını inceledi. Araştırma sonucunda Ayaz'ın soygun girişiminde öldürüldüğü belirlendi.
10: Çantayı doldurmalarını istiyor ki bu görüşme detaylarında hepsinde var. Paraların ve altınların çantaya doldurulmasını istiyor. O arada yaşanan arbede neticesinde vurma eylemi gerçekleşiyor ve sonra da kaçıyor. Alacak verecek ilişkisi söz konusu değil, tamamıyla bir gasp ve hırsızlık söz konusu.
1: Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde ise cinayet öncesi yaşananlar yer aldı. O anlarda Turgay Barbaros, kuyumcu Muhammed Sami Ayaz ve oğlunu öldürmekle tehdit ediyor.
8: Kepenize kafadan.
9: Ulan abi.
8: Bak kendimi de öldürürüm size. İlk önce sizi öldürürüm uyusun. Kepenize kafadan.
6: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: 6 ay süren teknik ve fiziki takip 14 ilde eş zamanlı baskın. Zehir tacirlerine yönelik narko kapan Gaziantep operasyonu için düğmeye basıldı.
11: Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 6 ay boyunca teknik ve fiziki takip titiz bir şekilde yürütüldü. Ardından narko kapan Gaziantep operasyonu için düğmeye basıldı.
1: Uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen şahıslar adım adım takip edildi.
11: Yasaklı madde ticareti yapan 548 şüpheli tek tek emniyet birimlerince tespit edildi. 500'e yakın evde arama yapıldı. 382 şüpheli gözaltına alındı.
1: ...14 ilde eş zamanlı yapılan şafak operasyonuna 3100 polis, 620 ekip, 1 helikopter, 10 İHA ve özel eğitimli dedektör köpekler katıldı. Gaziantep Valisi Kemal Çeber operasyonun bilançosunu açıkladı.
9: Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak, gençlerimizi zehir tacirlerinden korunmak ve suçtan beslenen yapılara geçit vermemek amacıyla yaklaşık...
12: A Haber Radyo.
2: A Haber ekranlarına tekrar hoş geldiniz. Aranın ardından kaldığımız yerden programa devam edeceğiz. Hatta Trump'ın F-35 hakkındaki açıklamasını ekrana yansıtalım. Hala görmeyen, duymayan varsa paylaşmış olalım. Üzerine konuşmaya devam edelim.
13: Nobody tells me what we should be selling or not. Turkey's been a tremendous ally for me. It was up to Turkey. Turkey's not a big fan of Israel. You know that, right? And not a big fan of Bibi. But he is. They've been great for me. Turkey has been great. Very powerful country, by the way. Tremendous military. Very big military. Very powerful military. Has a lot of great equipment.
2: Neden gülümsediniz hocam?
14: Türkiye İsrail çok sevmiyor diyor ya.
2: Biliyorsunuz değil mi diyor.
14: Diplomatik dil diye bir şey yok. Tam da. Evet. Yani çok tabii hep diyorum ya ben şaka bir yana. Gerçekten tarihte bizim için yaşamak istediğim enteresan Amerikan tarihçisi olarak enteresan dönemlerden biri. Canlı canlı yaşıyorum ben bunu ya. Bak çok ciddi söylüyorum yani bu enteresan bir dönem. Ve Trump'ın üslubu, Trump'ın tarzı bir daha da gelmez. Böyle bir üslup. Dolayısıyla çok enteresan geliyor. Yani farklı. Bazen kızıyorsun, bazen diyorsun ki ağzına sağlık. Aha. Yani ne hissedeceğini bilmiyorsun adama karşı. Çok enteresan bir durum.
2: Bir de diyor ki Zelenski Rusya'nın Körfez'deki Amerikan üslerine uydu görüntülerini İran'a verdiğini söylüyor diyor. Bunun doğru olup olmadığını öğreneceğim, Putin'e soracağım diyor.
4: Putin evet diyecek, veriyoruz.
14: Hani böyle bir arkadaşınız olur, bir şey söylersin hemen gider öbürünü anlatır. Trump'ın yanında herkes ya, dikkatli evet. Konuşuyor. Bir şey söylediğin zaman hep öbür taraftasın. Böyle demişsin.
4: Doğrulasın.
14: Tabii yani çok enteresan.
2: Aslında bir nevi de doğru bir yol yani. Hani böyleymiş.
14: Özel böyle. Hiçbir şey konuşulmaz. Ben söyleyeyim. Devlet sırrı falan.
2: Yazışmaları paylaştı ya.
4: Tabii Macron'la olan.
2: Evet.
0: Fakat burada hani bir devlet ciddiyeti denen bir şey vardı. Dünyada son dönemde devlet ciddiyeti pek kalmadı herhalde. Trump onu yerle bir etti. Yani bürokrasiden gelmeyen insanların ağırlıklı olarak siyasette en üst noktalara gelmesi, Trump herhalde bu konuda en uç noktadaki kişi. O yüzden şeye üsluba dikkat etmiyor.
2: Çok rahat o konuda. Bu arada Zelenski demişken...
0: Etmiyor. Bakın diplomasiye de özen göstermiyor. Normalde İran'la görüşmelere siz bir emlakçı gönderir misiniz ya? Witkoff'un ne işi var orada yani? Tamam mı? Yani karşıdakiler diplomat, İranlılar. Burada hiçbir şey yok. Sağdan gelen adamlar herhangi bir bu konuda tecrübesi yok. Diplomatik dil yok. O yüzden hiçbir kuralı tanımıyorlar. Avrupa'da bunları anlamıyor zaten. Yani Avrupa ile şu an Amerika arasındaki en büyük uçurum birbirlerini anlamıyorlar. Uluslararası ilişkiler açısından belki bir travma, bir vaka yaşıyoruz.
4: Biri idealizm, biri realizm. Hala iki ayrı boyuttalar ama evet, sürdürüyorlar. Evet. Bir cümle.
2: Lütfen.
4: Trump gerçekten ilk döneminde daha farklı bir nezaket evet. Üslubu vardı. Çünkü evet. Bir daha seçilme kaygısı vardı.
0: Evet.
4: Şimdi bir daha seçilme kaygısı olmadığı için tam kendi
2: yok,
4: gibi davranıyor.
2: Yok mu?
0: Yok yok. Nasıl?
4: Belli de olmaz.
2: Yok mu?
4: Ben size katılıyorum bu defa.
2: Ama hiç öyle yapmayın. Kendi dedi, dedi ki üzülüyorum dedi. İki yıl sonra size çıkacak bir başkan gelecek. Benim yaptıklarım ya kendi bu, yapmış bu konuyu, gibi anlatacak. Bir daha başkan olmak istiyor.
14: Trump'ın bir daha başkan olma meselesini konuşamayız. Yok öyle bir şey.
4: Bu mizah meselesi artık ya.
14: Yok öyle bir şey. Ya o konuşulmaz. Ciddi ciddi televizyonda konuşulacak konu.
0: Hocam Roosevelt nasıl seçilmişti ya?
14: Anlatayım mı?
2: Vallahi, 28 yani Temmuz şey. Salı. Anlatayım saat mı? 21.42.
14: Bak çok güzel bir şey söyledin.
2: Bir dakika. Kesin dakikada... çok eskiden bir soru geldi. Çok heyecanlı anlatayım. Dedi. Hangi hey, tarihten ne dediniz?
0: Ya Roosevelt var ya. Üçüncü kez seçildi. Tamam. ABD'de komutanım. Başkan üçüncü kez nasıl seçildi?
14: Dört.
0: 4 mi? Oo, hem de yeni
2: şimdi
0: şey.
2: 4. Tamam. Kısa anlatacaksanız anekdot olarak.
14: Ben hayatta hiç şey kısa anlatmadım.
2: Evet, biliyorum. Şimdi Kerem'den de o büyük haritayı isteyeceksiniz. Ben şey, biliyorum anlatayım. Ama şunu not düşeyim. 28 Temmuz
14: eksik
2: bugün.
14: Kalsın. Arada bana
2: 21.42 saat. Burak Hocam dedi ki bunu dedi konuşmamız ihtimal dahilinde bile değil. Evet. Yani dünyada hangi şeyi konuşmamız artık uluslararası.
14: Yok, bunu konuşamayız ama... Tutamıyorum kendimi, anlatacağım.
4: Sudetler bölgesinin işgalinde.
2: Komutanımız habersiz yaptınız. Şimdi bak,
14: Amerika Birleşik Devletleri kurulduğunda kuran başkan.
2: Hocam kuruluşa
14: gitti. Sulandırma, sulandırdı. O zaman gidiyorum bir şeye. İlk dinozor nasıl Latin Amerika'da...
2: Yapmayın hocam, gider gerçekten.
14: Şimdi ilk kurulduğunda George Washington başkan.
2: Evet.
14: Seçen halk değil. Delegeler. Eyaletlerin yolladığı de halkla bir işimiz yok. George Washington 4 sene görev yapıyor. Sonra bir daha seçiliyor. Yine halk yok ortada. Bir daha 4 sene görev yapıyor. Sonra diyor ki ben bırakıyorum. Ya diyorlar iyisin güzel devam. Diyor ki hayır. Demokrasi için bırakmam ve geçiş sürecinde etli butlu, sağlıklı saatli etli butluyu ben ekliyorum. Adam demedi öyle bir şey. Hayatta olmam lazım diyor ve bırakıyor. Sonra John Adams seçiliyor. 4 yıl yapıyor, kaybediyor Thomas Jefferson'a. Bir daha aday olmuyor. Thomas Jefferson 4+4 yapıyor. Yine halk yok bu arada. Hep bugün elektoral sistem konuşuluyor ya. Onun başlangıcı odur. Görevi bitiyor. O daha da hırslı bir adam ama diyor ki hayır. George Washington 4+4 yaptı. Benden de bu kadar. Sonra James Monroe 4+4. Bunlar bu kadar yaptı, bu kadar diyor. James Madison, ters söyledim. 4+4 yapıyor ve netice itibariyle sonra John Quincy Adams, sonra Andrew Jackson, sonra Martin Van Buren, 4-8 falan derken bunu gelenek haline getiriyorlar. Ha. Ta ki Roosevelt'e kadar. Teddy değil ama. FDR'a kadar. Bu arada aradan da 100 küsur sene geçmiş. Amerika çok kötü durumda. Ekonomi batmış. Bu bir seçiliyor. Seçildikten sonra sosyal sigortalar kanunu falan Amerikan ekonomisini topluyor. Tamam. Bir daha giriyor. Amerikan haritasına bakın seçimlerde. Şey masmavi. Ya adam bütün eyaletleri boyamış. Herkes hayran. Tam o sırada da 2. Dünya Savaşı. Adam diyor ki dereyi geçerken at değiştirilmez, bir daha aday oluyor. Aday oluyor, bir daha alıyor. Hem de büyük oyla. Diyor ki devam, bir daha alıyorum, 4. kere seçiliyor.
12: Ölmese adam bir daha 5 mi olacak?
14: Giderdi. Ve 4. de ölüyor. Ölmesiyle beraber Amerika Anayasası için kongre toplanıyor. Ve diyorlar ki, yani bu yenidir bu arada, daha 100 yılı tamamlamadı bu kanunun çıkışı. Bir lider muhakkak değişim meyişim nutuklar atılıyor ve 4+4 anayasaya, bakın bunun lütfen altını çiziyorum, anayasaya işliyor. O günden sonra bir tek 4'ün üstü, yani 8 yıldan fazla yapma hakkı olan bir adam vardı. O da tam şeye girmedi diye Truman. Truman'dan sonra kanun resmileşip sisteme oturduğu için kanun değil anayasa maddesi. Yanlış söylüyorum. Bugün Amerika'da 2 dönemden fazla başkanlık yapmak mümkün hiçbir şekilde değil. Anayasayı değiştirmeniz lazım. Onun da cevabını şöyle vereyim. Kurulduğundan beri 27 madde var Amerikan Anayasası'nda. 13'ü ilk kurulurken yapılmış. Ondan sonrası bu kadar yıl içinde. Anayasayı değiştirmek ne demek biliyor musunuz?
2: Ne demek? Nasıl olur?
14: Şöyle olur. Eyaletler var ya Amerika'da 50 tane.
2: Evet.
14: Onların her birinin kongresi var. Yani evet, Amerikan kongresi var ya, temsilciler meclisi ile senato.
12: Doğru.
14: Her birinde de temsilciler meclisi ile senato var. Ayrı seçiliyor. Hiç başkanın güdümünde falan değil. Önce senatodan, yani Amerikan senatosundan 2/3 ile geçecek. Temsilciler meclisinden 2/3 ile geçecek. Başkana falan sunulmaz bu. Bak 2/3 diyorum. Geçti. Zaten o mümkün değil orası. Ama hadi geçti. Eyaletlerin senatolarından 2/3 ile geçecek ve toplam 3/5'ünden geçmiş olacak.
12: Abo.
14: Teknik olarak mümkün değil. Bitti. Ya ben bazen gerçekten deliriyorum. Biri Trump bir daha anayasayı değiştirir deyince ya konuşmayacaksın. Orada bırakacaksın konuşmayı.
15: Tamam. Roosevelt'le ilgili şöyle bir iddia var. Bitti doğru ya. Mu?
14: Buyur üstadım.
15: Yani 2. Dünya Savaşı'nda Japonya'ya atom bombası atılacak. Kabul etmedi, karşı çıktığı söyleniyor. Bir suikastvari bir şeyle yaralanıyor. Daha sonra ölüyor. Yerine Truman geliyor ve Japonya'ya şey atılmasını kabul ediyor, atom bombasını.
14: Valla atom bombasının bütün hazırlıklarını çatır çutur yaptıran Roosevelt. Manhattan projesi, evet, malumunuz doğru olduğu üzere New Mexico'da. Yani açık bir şey söyleyeyim mi? Truman'dan daha çok bıraksanız Roosevelt atardı o bombayı. Hmm. Ama bir gerçek var. O dönem

0: Nerede? Amerika Birleşik Devletleri, hep bunu söylerim ve bence çok önemli bir şey. Dünyada bu bomba bir kere kullanıldı. Kullanan tek ülke var ve kullanıldığı tarihte çok ilginç bir şey var. Başka hiçbir ülkede olmadığı dönemde kullanıldı. Ne zaman ki Rusya Manhattan projesini yürüttü casuslarla birlikte, yoksa 10-15 sene sürerdi yapması. Aldı, kendi de nükleerleşti. O gün itibariyle dünyada nükleer savaş çıkma ihtimali bitti.
1: Bitti.
0: Bitti.
2: Dehşet dengesi.
0: Ya çünkü vurduğuna oh toz duman gittik. Yani yarın yok, bunları tartışabileceğimiz bir stüdyo kalmaz dünyada.
1: Peki. E hocam, biz o diğer adaylık konusunu sizinle sonra konuşalım. Bu arada kıymetli hocalarımla yıllardır birlikte bu programları yapıyoruz, bu stüdyoda konuşuyoruz. Çok güzel dostluklar da, abi kardeşlikler de gelişiyor. Sağ mesela olun. Ben hocama ne okuyayım, hocama ne konuşalım soruyorum. O yüzden fikirlerini de çok iyi bildiğim için hocam sonra biz sizinle ne olur ne biter. Çünkü Burak hocam dayanamayıp ikinci dünya savaşı.
0: Ben önce dinozorları bir anlatayım, ondan sonra gelirsiniz.
1: Yani bu iş Vikinglere kadar gidebilir. O yüzden hiç.
0: Vikingler genç ya.
1: Pardon, özür dilerim. Doğru, dinozorlara kadar gidebilir o zaman. Evet. O yüzden burayı geri alıyorum. Şimdi Trump F-35 açıklamasını böyle yapıyor da şu Zelenski'yi de biraz açalım. Zelenski nereden çıktı diye soracağım. Yani İran-Amerika savaşında biz üçüncü taraf İsrail'i ara bozucu olarak kullanırken bir anda savaşın içerisinde konuşacağımız bence belki de en son kendi durumuna bakarsak Ukrayna'yı konuşuyoruz. Bugün o da orada görüşme yaptı. Daha önce onun karşılanmasını da hatırlar seyircilerimiz yani. Şöyle eyvah falan diyerek biz yayın
0: bu
1: öncesi.
0: Yok.
1: Yok, bu yenisi.
0: Bu yenisi mi bu?
1: Tabii yani. Eyvah eyvah diyerek izlemiştik.
2: Öyleydi.
1: Gerçekten ama öyleydi.
2: Kılık kıyafet değişmiş.
1: Ama ne alaka gidip de bir geminin vurulması, onlar tarafından savaşa müdahil olunması? Yani sorun ne? Zelenski ve Ukrayna nereden çıktı sahada? Ama
2: girizgahı ben yapayım kısaca.
1: Buyurun.
2: Rusya Ukrayna savaşını az konuşur hale geldi.
1: Evet.
2: İran'da büyük bir kriz var. ABD saldırmaya devam ediyor. Hürmüz çok daha önemli bir nokta haline geldi. Yemen'i konuşuyoruz. Babül Mendeb, Suudi Arabistan, Yemen çatışması. Lübnan'da işgal devam ediyor. Bir mutabakat metni var. Asla uyulmuyor. Gazze'de katliam devam ediyor. Şimdi bu kadar sıcakken yukarıya bir bakıyorsunuz, 1 milyon kişi hayatını kaybetmiş. 4 yıl aşkın bir zamandan beri devam eden bir savaş var. Ve kısık ateşte sanki daha yıllarca sürecek gibi duruyor. Ukrayna'daki işgal adım adım ilerliyor ama Ukrayna 40 günlük bir direniş planı ortaya koydu. Bu planın içerisinde Rusya'ya bir tahkimat yapan ya da Rusya'ya mühimmat sağlayan devletlerin de bir anda hedef olacağına dair bir doktrin ortaya çıktı. İlk defa bu denli kuvvetli üçüncü bir devletin sivil gemisi vuruldu. İran'ın Rusya'ya mal tedarikinde kullandığı ama içinde mühimmat olduğu belirtilen SİHA İHA ağırlıklı bir gemiyi.
1: İşte o görüntüler de geliyor hocam ekrana.
2: Evet. Ukrayna vurdu ve bir şey söyledi. Rusya ve İran burada ticaret yapıyorlar. Bu ticaretin büyük kısmı Rusya'ya silah olarak gidiyor. Rusya da İran'a çok kritik bilgiler veriyor. Uydu görüntüleri veriyor, istihbarat veriyor ve bunların tamamını Amerika aleyhine veriyor. O zaman kendine durumdan vazife çıkardı.
1: Trump'ın Putin'e soracağı başlıklar.
2: Aynen bu. Zelenski Trump'la iyi niyet temennisinde bulunacak bir zemin yaptı kendine. Bak, Rusya istihbarat sağlıyordu. Ben bunu ortaya çıkardım. İran'ın gemisini vurdum. İki, hadi gel artık. Hadi Rusya'nın karşısında bir pozisyon al. Ukrayna'ya verdiğin desteği yinele. Çünkü ben biraz yalnız kaldığımı hissediyorum. İngilizler, Fransızlar, Almanlar yanımda. Ama bu Rusya'ya karşı mücadele etmem için yetmiyor. ABD'nin psikolojik desteğine sahada ihtiyacım var. Senin yanında ne kadar yer aldığımı görmüyor musun? Hem Rusya'yı ele veriyorum, hem İran'ın gemisini vuruyorum. Ya bir şey daha engelliyorum. İran Hazar üzerinden Rusya'dan gıda alıyordu. Hı hı. Destek alıyordu. Hı hı. Güvenli arka bahçesiydi İran'ın orası. Hazar'a kimse dokunmuyordu. Bak, orayı da tespit ettim. Orayı da kapattım. En Amerikancı, en Trumpçı benim, dedi Zelenski ve soluğu Trump'ın yanında aldı. Ha, Trump ne kadar umursar emin değilim.
1: Bu şu açıklamaya bir etken mi? İran Dışişleri Bakanı diyor ki, bakan yardımcısı, Hürmüz Boğazı'na yaklaşmak isteyen herhangi bir Avrupa gemisi bizim için meşru bir hedeftir.
2: Çok sert bir açıklama.

0: Avrupa gemisi diyerek aslında bir risk alıyor. Çünkü şu ana kadar NATO müttefiki olsun olmasın, Avrupalı devletler Hürmüz'deki sürecin hukuksuz olduğunu iddia ettiler. ABD'nin bu işgal sürecinde pozisyon almayacaklarını beyan ettiler. Ama son bir hafta içinde İngilizler hani biraz yan çizmeye başladı. Yeni başbakan bizim üstlerimiz kullanılabilir, biz yeniden bir durum değerlendirmesi yapıyoruz diyerek İran'a karşı bir pozisyon almaya başladı.
1: Aslında hocam şeydeki bu 7-8 Temmuz'daki Ankara zirvesinde NATO'nun aldığı karar var. Yani Hürmüz'deki boğazdaki geçiş serbestisi. Bunu eğer ki İran sağlamazsa NATO ülkeleri istekliler koalisyonu oluşturabilir ki bu kararın arkasında öncelikle İngiltere var ki İngiltere zaten zirveden önce de bu konuda çalışmalarını yapıyordu. Hı. Yeni başbakan olayı biraz fitilini ateşledi, hızlandırdı. Sanki 40 civarında ülkenin şu anda bir araya geldiği ve olası bir eğer ki istekler koalisyonu oluşturup bir donanma oluşturacaksa bu 40 ülke civarında belki içinde Türkiye bile olabilir. Arap Denizi'nde İranlıları zorlayabilir. Yani İran'ın bu yaptığı açıklama sadece Avrupa'ya değil aslında Hürmüz Boğazı'nı dünya genelindeki boğazların tabii su yollarının geçişe serbest olması konusundaki genel kabule göre açık kalması yolundaki istekli ülkelerin iradesine ket vurmaya yönelik bir İran'ın duruşunu sergiliyor.
0: Yani İran hukuki anlamda bir başkaldırı yapıyor evet. Aslında. Ama şunu da söyleyelim. Ya, siyaseten İran meşru müdafaa tezleri üzerinden yol yürümeye çalışıyor. Ülkesi, toprakları işgal edilmeye gayret edilen İran var. Ama bu bile orantılılık tezine engel. Yani İran Hürmüz'ü tek eline alamaz.
2: Ama şu Zelenski meselesiyle birlikte başka denklemlerde işin içerisine mesela ben Putin'in açıklamasını çok net hatırlıyorum. Beni savaşmak zorunda bıraktılar. Benim kapıma kadar dayandılar. Ve ben bu savaşı başlatmak zorunda kaldım. Çok özellikle güzel. NATO'yu işaret çok edip güzel. Bunu söylemişti.
0: O zaman soruyorum. ABD'nin 11 Eylül'den sonra Irak ve Afganistan'a yaptığı müdahale ne demişti? Önleyici meşru müdafaa. Ön alıcı demişti hatta. O zaman demek ki Putin çıkıp önleyici meşru müdafaa diye bir tez olmaz. Bu uluslararası hukuka aykırı demişti o zaman. 25 yıl sonra aynısını sen yaptın. NATO büyürse ve bana saldırırsa ihtimaline karşı ben Ukrayna'yı

0: son cümlem. 1945'ten beri, BM sistemi kurulduğundan beri hiçbir devlet savaş yoluyla başka bir egemen devletin toprağını alamadı. Hiç hukuki anlamda. Putin 80 yıllık bir geleneğin ortadan kalkmasını, yıkılmasını istiyor. Ve bunu benimle alın diyor.
1: Tabii.
0: Bu olursa Putin kuralı diye tarihe geçer. Herhalde Putin de işgal müessesesini hukukileştirmeye gayret ediyor. Hukuksuzdur, savaş suçu işliyor ama artık bilmiyorum hangi devlet savaş suçunu nasıl tarif eder.
1: Hocam, Netanyahu ile Putin arasında bir fark var mı bu manada?
0: Neredeyse yok.
1: Hani bence de.
0: Neredeyse diyorum hani çünkü.
1: Soykırım belki biraz soru işareti. Onun haricinde ikisinin kafa yapısı da aynı.
0: Hiç olmazsa orada bir savaş
2: Avrupa
0: var.
2: Avrupa o konuda tabii çok sert. Yani kesinlikle kabul etmeye yanaşmıyor. Yani Amerika'nın bütün baskısına rağmen Avrupa işte Kırım'ın ilhakı ve Ukrayna'daki son durum. En son çünkü Alaska'da şöyle anlaşmışlardı Putin'le Trump. Alaska'daki 15 Ağustos 2024-25'teki şeyde zirvede. Yani işte Ukrayna güçlerini Donbas bölgesinden çekecek. Ben de Harkov ve Simi'den şeylerimi, güçlerimi çekeceğim. Herson ve Zaporojye bölgelerindeki o işgaller de o yani çatışma olduğu gibi kalacak. Görüşmeler sonrası belirlenecek. İşte yaptırımlar kalkacak. Yani Rusya ve Amerika Ukrayna konuda böyle bir anlaşmaya varmışlardı. Bu anlaşmayı Ukrayna'ya dayatmışlardı. Ukrayna şimdiye kadar direndi buna kabul etmemek için. Yani İngiltere, Fransa, Almanya da karşı çıkıyor. En son mesela dündü sanırım Manila'da ASEAN zirvesi vardı. Marco Rubio ile işte, Sergey'i görüştüler. Amerika ve Dışişleri Bakanları, Rusya Dışişleri Bakanları. Marco Rubio ilk kez barış anlaşması konusunda geri adım atar işaretleri verdi. Yani bu işte Ukrayna'ya bağlı bir şeydir. Ukrayna kabul etmezse biz onu zorlayamayız demeye getirdi. Düşünsenize geçen yıl işte Beyaz Saray'da Zelenski fırçalamıştı.
3: Evet.
2: Ben olmasam hiçbir şey yapamazsın, edemezsin şeklinde.
1: Ama Ukrayna'nın da ABD'ye ihtiyacı kalmadı.
2: Evet, bakın, eli
1: Ukrayna
2: güçlendi.
1: Asimetrik bir güç olarak dünyada yükseliyor şu anda.
2: Yani, evet.
3: Nasıl Ukrayna'nın şu an Amerika'ya ihtiyacı yoksa niye en Amerikancıyım ben diyor hocamın deyimiyle?
1: Hayır, şu açıdan söylüyorum. Şimdi
2: yani Amerika silahı olmadan da savaşı sürdürebiliyor.
1: Şu anda drone konusunda özellikle bu first person view dediğimiz drone konusunda dünyada bir numara oldu. Drone üretimi daha savaşın başlangıcında bizim TB2'leri almaya çalışan Ukrayna gitti. Şu anda neredeyse bu yılın sonunda 8 milyon adet küçük çaplı drone üretir hale geldi. Bakın bu gidiyor. 1000 kilometre, 2000 kilometre ötedeki Rusya'nın o derinliğini düşünün, hedefleri vuruyor. Rusya'nın Walmart'ını vurdu. %25'ini çökertti. Yani Wildberries'i. Lojistik merkezlerini vurdu. Rafinerileri vuruyor. Rusya gibi bir ülkede benzin
2: sıkıntısı
1: sorunu
2: var.
1: Ortaya çıkıyor. Evet. Şimdi bunların hepsi asimetrik sonuçlar ve Ukrayna bakın bunu devam ettirebilirse ki arkasında İngiltere'nin istihbaratı olması gerekir. Çünkü sizin bir yerlere vurabilmeniz için şu karanlık bir odada fenere ihtiyacınız var. Feneri kim tutuyor? İstihbarat dediğimiz şey yani bir yere vurmanız için Ukrayna'nın imkan ve kabiliyetleri o noktasal vuruşları sağlayamaz. Aynı şey İran için de geçerli. Ona da birisi fener tutuyor. Şimdi burada ABD belki doğrudan o hedef istihbarat bilgisini Ukrayna'ya vermese bile muhtemelen o Five Eyes dediğimiz beşli yapı içerisinde birisi olan İngiltere veriyor olabilir.
2: Evet.
1: Yani ABD dolaylı olarak İngiltere ile paylaştığı istihbaratın kendi üzerinden değil İngiltere üzerinden akmasını sağlayabilir ama geldiğimiz nokta itibariyle şöyle bir algı vardı 2022 yılında. Ya bu Zelenski'nin eti budu ne? Ukrayna'nın şeyi ne? Versinler işte şey
3: Donbas'ı.
1: Değilse Donbas'ı değilse bu Rusya bütün Ukrayna'yı mahvedecek, hepsini ele geçirecek ve savaşın başında Türkiye'de de buna inananlar çok fazlaydı ama hem o zamanki kara kuvveti, ordu yapısı Ukrayna Rusya'ya baktığımızda 700 kilometre çapında bir alanı kapladılar. Kiev'e kadar girmek zorunda kaldılar. Evet. Giremediler. Ondan sonra geriye gittiler. İsmini savaştan çıkarıp operasyona döndürdüler. Şimdi geldiğimiz noktada eğer Ukrayna bu şekilde devam ederse benim beklentim bir barış olacaksa birçok toprağa Rusya çekilmek zorunda kalacak. Yani o %20'ye değil belki Kırım dahil Rusya geriye çekilecek. Bir takım anlaşmalara imza atmak zorunda kalacak. Çünkü Rusya'nın şu anki kapasitesi bakın şeyden askeri yok gidiyor Kuzey Kore'den 30 bin asker almaya çalışıyor.
3: Evet.
1: Seferberlik yapacak 500-600 bin askeri ya da 1,5 milyon askerin öldüğü söyleniyor gibi şeyler var. Dolayısıyla Ukrayna Rusya ile olan savaşında ABD ile İran'ın

0: içindeki o aşmaz durum, ABD'nin İran'ı yenememe durumu aynı şekilde Rusya için de geçerli. Yani ikisi birbirleriyle bağlantılı.
1: Hocam orada bir de Amerika'nın tavrını değiştirdi biraz. Evet. Yani önceki Rusya'ya daha böyle sıcak, olumlu bakan Amerikan tavrı biraz daha böyle soğumaya, açılmaya başladı. İran'a karşı da Amerika'nın Rusya'dan talepleri daha da sertleşti. Yani eskiden biraz daha böyle alttan alıyordu. Çin de mesela Rusya'ya karşı stratejisini değiştirmeye başladı. İkinci Sibirya petrol boru hattı vardı projesi. Onu iptal ettiler.
0: Doğru.
2: Yani Rusya Çin, yalnızlaşıyor mu sanki?
1: Yani yalnızlaşma da var.
3: Çok
1: yani,
3: özür diliyorum. Biraz, bir araya gireceğim. Netanyahu'yu görmedim. Ne oldu?
4: Oo, çok iyi geçti diyor toplantı.
3: Fotoğrafları da öyle paylaştığına göre. Başka ne demiş?
4: Çok iyi geçti. Her şey fevkalade. Tarihteki en iyi toplantılardan birini yaptık dostumla. Onun da ekibini, benim de ekibim. Yani biri
1: seçim.
4: Enteresan.
3: Ne demiş? Tarihteki en iyi
4: toplantılardan birini yaptık falan demiş.
3: Nereden yapmış açıklamayı? Ben kaçırdım şu an yayında.
4: Bak. Kaynaklarım benim.
3: Ay çok özür dilerim. Çok özür dilerim.
2: Kulis bilgileri.
3: Çok özür dilerim.
4: Direkt Oval Ofis'ten aradılar.
3: Siz zaten hep biliyorum yani ıhlamurum masam. O yüzden çok özür diliyorum. Şimdi araya girdim. Niye girdim? Arakçı 1-2 dakika önce bir paylaşım yapmış. Diyor ki Ukrayna Dışişleri Bakanı, hatta onu da deriz ya sosyal medyada etiketledi. Etiketleyerek Ukrayna Dışişleri Bakanı'nı etiketlemiş. Tarafından İran bandıralı gemiye yapılan saldırının kasıtsız olduğu ve Ukrayna'nın herhangi bir tırmanış aramadığı konusunda güvence aldım. İran'da tırmanış aramıyor, ancak vatandaşlarımıza veya çıkarlarımıza yönelik herhangi bir saldırının kabul edilemez olduğunu açıkça belirtti. Kayıplar için tazminat olmalı. Yani daha yeni 8 dakika önce bir paylaşım Kerem göndermiş bana. Kerem bu niye doğrulanmamış? Doğrulanmış. Çok buyurun. Bu arada Ekber hoş geldin. Sana da döneceğim hemen, sıcak bilgi geldi diye. Aslında Ekber'den detayı alalım hocam.
2: Çok
3: sonra.
2: Kısa, olmayan bir şey diye izleyicilerimizin bir kısmı tarafından kabul edilen bir şey söyleyeceğim. 1899-1907 Lahey protokollerine göre, 45 düzenine göre, BM şartına göre bu savaş sebebidir. Tabii. Bir sivil geminin kuvvet kullanma yasağına rağmen başka devlet tarafından vurulması. Ama diyor ki savaş halinde olan devletler bunu vurursa, o zaman San Remo protokolü devreye girer. O geminin ne taşıdığına bakılır. Yani Ukrayna ya da İran gemisi Rusya'ya silah mı taşıyordu? Mühimmat mı taşıyordu? Bu bir soru. Ama bildiğim kadarıyla Ukrayna ile İran arasında bir savaş yok.
4: Kaç dedin ilk tarih?
2: İlki 1899 dahi.
4: Ben 1950'den önce bir şey anlatmaya kalktığımda laf oluyor ya.
2: Bir cümle söyledim ben dinozorlar.
4: Allah Allah. Biz 1940 dedik mi laf oluyor, 1800'lere gitti ya. Neyse.
3: Şimdi dayanamayıp bir şey daha anlatacak hocam. Ekber hocam
4: bunu
3: dayanamayıp
4: bir
3: şey daha anlatmadan.
4: Bak 1300'e kadar çekerim bunu.
3: Ne olur yetişim dadıma Ekber.
4: Hocam,
3: sizin taraftan da değişik.
4: Ay, vay, vay. Ben anlamam. 1300 anlatacağım biraz.
3: Reklamdan sonra anlatın bari 1300'ü.
4: Oldu olacak, reklam esnasında anlatayım. Kimse duymasın.
3: Yok, olur mu öyle şey esnasında?
4: Ben aldım buradan
3: Ekber,
4: hakkımı.
3: Ekber yetiş Ekber. Ekber yetiş. Sizden yeni açıklamalar geliyor. Bize hem yeni açıklamaları hem oranın bir atmosferine, havasına, bir anlaşma yok diyor İran. Böyle bir şey yok. Bir yandan da görüşmeler olmuş galiba. Nedir son detaylar? Hoş geldin yayına.
5: Teşekkür ederim Johnson Helvacı. Müsaadenle az önce İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı'nın tweetindeki o açıklamasına yer vermiştiniz. Ben onu ayrıntılı bir şekilde izleyicilerimize aktarayım. Bugün akşam saatlerinde İran Dışişleri Bakanı ile Ukrayna Dışişleri Bakanı arasında bir görüşme oldu. Ve bu görüşmenin de esas maksadı, hedefi işte Hazar Denizi'nde vurulan İran gemisi. Ve İran Dışişleri Bakanı yaptığı açıklamada Ukrayna Dışişleri Bakanı'na atfen şöyle diyor ki, İşte az önce de senin belirttiğin üzere, yani kasıtlı bir şekilde bu gemiyi vurmadık ve Ukrayna'nın gerginliği arttırma peşinde değildir yönünde ifadeler kullandığını Abbas Irakçı ifade ediyor. Abbas Irakçı da yine İran'ın da benzer bir şekilde işte bölgedeki gerginliği tırmandırmak peşinde olmadığını, ancak işte kendi vatandaşlarına yönelik, çıkarlarına yönelik yapılan saldırıları kabul etmediğini ve bu hasarın da telafi edilmesi gerektiğini İran tarafı işte belirtiyor. Yani karşı taraftan tazminat istiyor. Gerçekten Ukrayna bunu yapar mı yapmaz mı bekleyip göreceğiz. Kez tabii gün içinde ilginç bir açıklamada Rusya'dan gelmişti, Peskov'dan geldi. Peskov esasında bu saldırının Ukrayna tarafından İran'ın Çin'e yapılmış bir saldırı olarak değerlendirdiğini ifade etti. İran

0: Taraflarına bir saldırı niteliği taşıdığını ifade etti. Tabii bugün Zelenski'nin de Trump'la bir görüşme söz konusuydu. Az önce siz de değerli konuklarımızla değerlendirdiniz. Özellikle Zelenski'nin bir iddiası vardır ki Körfez bölgesinde İran'ın o kadar ince bir şekilde o bölgelere vurmasının esas arkasında yatan nedenin Rusya'nın bu konularla ilgili İran'a istihbarat ülkü desteği vermesi meselesidir. Ve bu konuyla ilgili acaba işte Trump'a belgeler sundu mu sunmadı mı? Tabii bu şimdilik bilinmiyor ve az önce de yine senin de belirttiğin üzere Trump ben bunu işte Putin'den soracağım demişti. Tabii bir diğer mesele işte bu bölge. Tam Hazar'dan bahsederken bir kısa bir notla geçeyim. Dikkatimi çekti Hazar'dan bahsederken. İran, Azerbaycan Devlet Televizyonu AZ TV'yi bir düşman televizyon olarak adlandırdı. Yani böyle bir anlamlama getirdi. Biz İran istihbaratı bir liste yayınladı ve ilginçtir o listede Azerbaycan Devlet Televizyonu AZ TV'de bulunmaktadır ve Azerbaycan yönetimi de buna karşılık olarak İran'ın iki medyasını Seher TV ve Mehr Haber Ajansı'nı benzer statüye koydu. Yani Hazar'dan bahsetmişken bunu da araya koymamın işte mantıklı olur diye düşündüm. Diğer taraftan bu Hürmüz'deki gerginliğe gelince az önce ben İran Dışişleri Bakanlığı'nın bakan yardımcısının ifadelerine değinmişti. Geçtiğimiz günlerde Umman'dan bir heyet İran'a geldi. Evet, iki gün boyunca İranlı yetkililerle bir görüşmelere söz konusu oldu. Resmi düzeyde ister Umman tarafından ister İran tarafından bu görüşmenin içeriğiyle ilgili bir açıklama yapılmadı. Ancak basına sızan bazı bilgilere göre Umman tarafı Hürmüz'ün sırf İran tarafından değil bölge ülkeleri tarafından ortaklaşa idare edilmesi önerisini, yönetilmesi önerisini İran tarafına sunduğu belirtilmektedir ve buradaki geçiş ücreti meselesinin de gönüllü esasına bağlanmasını istedi ve bu yani anlaşma yapılıncaya kadar da o güney güzergahının açık tutulmasını istedi. Ancak Kazım Garibabad'ı güney kısmının açık tutulmasını kabul etmeyeceklerini, çünkü eğer böyle bir şeye izin verirlerse İran'ın söz konusu bölgede Hürmüz üzerindeki egemenliğini kaybedeceğini söyledi ve İran'ın bunu kabul etmeyeceklerini ifade etti. An itibariyle Amerika Birleşik Devletleri ile bir görüşme yapmıyoruz. Bizim görüşmemiz Umman'la. Eğer Umman'la uzlaşamazsak yolumuza devam ederiz. Ancak uzlaşsak dahi bu Hürmüz'ün hemen açılacağı anlamına gelmemektedir ki İşler Bakan Yardımcısı'nın açıklamaları bu yönde oldu.
1: Ekber'e bir buyurun, şey. Ekber, o hatırlarsın 8 Ocak 2020'de bu bir Ukrayna uşağı düşürülmüştü İran tarafına. Evet. 176 kişi hayatını kaybetmişti. Kasım Süleyman'ın şeyinden sonra bu karşılıklı evet. Irak'la şey füze atışları falan herhalde. Ya Amerikan üsleriyle füze atışları söz konusuydu. Orada bir yani onun revanşı gibi değil mi bu? Yani bu saldırı.
0: Yani o Yok. O olayla hiçbir bağlantısı yoktur. Evet, yani izleyicilerimiz için söyleyeyim ki işte Donald Trump'ın birinci başkanlık döneminde Kasım Süleymani öldürüldü. Irak'ta, Bağdat'ta öldürüldü. Ardından İran'da tam bir terkus haline geçti ve Tahran hava sahasında bir uçak düşürüldü. Daha sonra anlaşıldı ki o Ukrayna'ya ait bir uçak olduğu anlaşıldı. İran ile Ukrayna bu konuda kapsamlı görüşmeler yaptı. Ancak görüşmelerden bir sonuç da bugüne kadar çıkmadı. Yani Ukrayna tazminat talep ediyordu. Evet. İran işte yani olmadı. Yani anlaşamadılar. Şimdi bu olayla o olay arasında bir bağlantı yok ama belki bağlantı da kurabilirler. Yani İran der ki evet yani sen uçağı düşürdün. Burada da sen benim gemimi vurdun. O zaman işte hallet şey olur işte yani ödeşmiş olduk. Yani bu şekilde de bir sorun çözülmüş olabilir. Ancak özellikle İran'da ben İran medyasında bakıyorum sürekli bir şekilde işte bu misillemeden bahsediliyor, yanıt verilmesinden bahsediliyor. Tabii bu yanıt nasıl olacaktır? Acaba Ukrayna'ya yönelik de İran'ın saldırısı söz konusu olacak? Yoksa bölgeden geçen Ukrayna gemilerini mi vuracaktır? An itibariyle pek gemi geçmiyor yani. İran vurmak istese an itibariyle geçmiyor. Belki ilerleyen süreçte olabilir. Ancak Ukrayna'ya göre İran'ın füzeleri aynı zamanda da oraya da ulaşıyor. Yani elinde öyle de bir imkan söz konusudur. İran yeni bir cephe açılmasını kabul eder mi? Yani bu da bir tartışmaya açık bir mesele tabii.
2: Bir minicik ekleme yapabilir miyim? Şimdi devletlerin mali sorumluluğu diye bir kavram var. Savaş sebebi olmasına rağmen savaş açmayıp bir misilleme yapmayıp tazminat talep edebilir. Beklenen de bu aslında.
3: O zaman.
2: Bu o. Çünkü evet. Ukrayna, İran diye bir cephe oluşması

0: için istemez. Hazar riskli bir bölge. İran da istemez.
1: Ama Ukrayna niye vurdu?
0: Şimdi şöyle söylüyorlar. Ukrayna o gün Rusya'ya limana giden birçok gemiyi vurmuş. O gemilerden bir tanesi de bu
2: İran
0: gemi. O yüzden hani İranlı bir gemi olup olmadığını bilmeksizin vurdu denmişti. Dışişleri Bakanı da bunu doğrulamış. Yalnız Ekber Bey'in dediği enteresan bir şey var. İran'ın böyle bir hasım gördüğü televizyon kanalları diye bir şey. Şimdi AS TV Azerbaycan'ın resmi devlet kanalı.
3: Evet.
0: Birçok, ben dahil, birçok Türk bilim insanı, gazeteci dönem dönem oraya açıklama veriyoruz. Hatta haftada bir, bazen 10 günde bir oluyor. Ve neredeyse hepsinde İran'a karşı yürütülen savaşın haksız olduğu, bunun bir işgal girişimi olduğu, bölgedeki istikrarı bozacak bir durum doğmasına sebep olabileceği, Azerbaycan'ın bulunmuş olduğu ve durduğu yerin doğru olduğu, İran'a yapılan birçok ikmali Azerbaycan'ın karasularının ev sahipliği yaptığı, gıda takviyesinin doğru olduğu, tıbbi cihazların bu coğrafyadan gittiğini anlatıyoruz. Ama ne olduysa artık İran'la Azerbaycan resmi kanalları arasında İran'ın bu hamlesi ilginç. Azerbaycan'a, Nahçıvan'a bomba düştü. Evet. Yani roket düştü, ona rağmen Aliyev'le yapılan bir konuşma oldu. Tamam dendi, bu bir defalık olmuştur, bunu problem olarak almıyoruz. Biz Azerbaycan olarak dediler, İran'da yönetilen savaşa taraf olmayacağız. Bu gerginlik iyi değil. Hazar için iyi değil. Hazar Türkistan coğrafyasının göbeği. Türkmenistan var, Kazakistan var, Azerbaycan var. Rusya'da da Dağıstan var, bir Türk yurdu. İran'ın da kuzeyi, orada bir Türk yurdu. İnşallah Hazar'a sıçramaz bu iş. Yoksa bambaşka bir şeyler konuşmaya başlamak zorunda kalırız.
3: Daha burayı bitirmemişken bambaşka bir şeyler ama inşallah konuşmak zorunda kalmayalım.
2: Kızıldeniz'e bakarken Hazar'da
4: bir şey olmaz.
0: Bir anda
2: fitil kopabilir yani.
3: Hocam
4: bir şey olmaz.
0: İnşallah.
1: Yok, hani potansiyel olarak bir şey olmaz. Ben de

0: işte bu kazma dağıyla ilgili, oradaki bölgeyle ilgili İranlılar size yalan söylüyor. Amerika'yı kandırıyor. Savaşın devam etmesi lazım, hatta burayı hedef almanız lazım diyecek diye. Ben komutanımı bir yanıma davet edeceğim. Şu kazma dağıyla ilgili bunu da verelim. Trump diyor ki Netanyahu kazma dağını vurmamı istiyor. Çünkü savaşta kalmamı istiyor. Orada ne olduğunu çok iyi biliyorum. Anlaşma olmazsa orayı vururuz. Benim mühimmatım da tükenmedi. Buna dair bilgiler paylaşılıyor. Ben saldırıya devam edebilirim. Savaşı da durdurmadım. Ne olacak ona göre bir cevap vereceğim. Ülkeyi de yok etme ihtimalim hala var benim diyor Trump. Ama diyor ben duruyorum. Trump'ın önündeki seçenekleri konuşuruz ama bunu biz sanırım sizinle birkaç hafta önce bir kazma dağı ile ilgili bir şeyler konuşmuştuk. Evet. Ama şimdi başka bir önem arz ediyor burası. Neden?
1: Çünkü İran'ın elindeki o zenginleştirilmiş uranyumun ve olası nükleer silah yapma kapasitesi tesislerinin Kazma Dağı'na altında o oluşturulan şehrin içerisinde konuşlandırıldı. Şimdi bu Kazma Dağı hiç vurulmadı şu ana kadar. Natanz vuruldu, Fordo vuruldu, İsfahan vuruldu ama burası vurulmadı. O 12 gün savaşında kullanılan beykilerin attığı GBU-57 şeyler vardı. Bu
0: yere giren
1: böyle yani
2: sığınak
1: nüfuz edici
2: bombalar.
1: Sığınak delici diye de geçiyor ama esas böyle dünyada zaten bunun gibi derinlere inebilen başka bir bombanın olmadığı da biliniyor. Ama Amerikalıların iddia ettiği kadar da böyle hani 70-80 metreler değil, biraz böyle katmanlara göre akıllı bir başlığı var kafasında. Dolayısıyla eğer ki beton görürse onu delmek için başka bir mantıkla hareket ediyor. Kum olursa farklı. Yani toprağın katmanlarına göre nüfuz etmeye çalışan bir şeyden bahsediyoruz. Şimdi Kazma Dağı o atılan bombaların etkisinin ne kadar olduğunu gördük. Yani her ne kadar Trump iddia etse de nükleer tesislere öyle büyük zarar veremedi. Yani Fordo'da, İsfahan'da ve Natanz'da. Şimdi Kazma Dağı 100 ile 150 metre diyorlar yerin altında ve daha özel bir şekilde yapılmış. Diğerlerinden alınan derslerle yapılmış bir yeraltı şehri. Bu şehri mevcut elimizdeki bombalarla vurma imkanımız yok. Yani dünyada bunu vurabilecek bir şey yok, silah yok. Ha, nasıl olabilir? Sizin aynı noktaya diyelim ki o GBU-57'yi attınız. Sonuçta 13 ton bir başlığı var. O bombanın attığınız deliğe bir krater açacak. O kratere bir daha açacaksınız. Yani her seferinde diyelim ki 15 metre falan deldiniz. 5. 6. bombanız ancak şey yapar.
3: Komutan o teknoloji var mı? Böyle bir daha tabii aynı
1: yani
3: yere.
1: Şey, nokta noktaya vurabiliyorsunuz.
3: O bizim Robin Hood gibi yani. Oku atıyor, bir daha atıyor, aynı yerden vuruyor.
1: Evet. Yani bana da verseniz bir uçak ben de atarım.
3: Öyle mi?
1: Tabii ya. Çünkü sonuçta teknoloji konuşuyor. Benim şahsımda değil. Yani ona göre şeyler var.
3: Şahsımızda da olabilir. İnancımız olsun.
1: Mühimmat var. Hani o yapılabilir de geniş önce kraterin açılması lazım. Yani o bombayla bir krater açılacak. O kratere tekrar açabilirsiniz, atabilirsiniz. Ama böyle hepsini aynı anda atamazsınız. Yani aralıklarla olması lazım. O bir yöntem olabilir ama buradan bir sonuca gidilebilir mi? Soru işareti.
3: Wow. Orada hocam, inanılmaz film senaryoları çıkarır Amerika'da.
1: Evet evet.
2: O granitten oluştuğu söyleniyor. O etkiliyor mu?
1: O da etkiliyor. Yani sonuçta 60 metreye kadar nüfuz edecek bir bombaya konuşurken eğer granittense belki 10 metreye kadar en fazla. Hmm. Yani o zaten katmanların yapısına göre bombanın da nüfuz etme derinliği değişiyor.
3: O zaman nükleer santrali vurmaktansa çıkış giriş kapıları mı vuracaklar?
1: Onun için ama GBU-57'yi kullanmazlar. İşte GBU-28 gibi daha böyle küçük bombaları kullanırlar.
0: Nasıl, bunların böyle bir kapısı mı var yoksa onların da mı yeri belli değil?
1: Yani bu şey gibi ya, kömür ocakları gibi böyle.
0: Hayır, yani bir giriş
1: evet,
0: gibi.
1: Evet, girişi olan yerlerden bahsediyoruz ama daha böyle şey korunaklı ve içinde de şey var. Siz dışarıya bomba atsanız bile o içerideki şok dalgalarını engelleyici, sönümleyici bariyerler var.
0: Özel bir
1: var.
0: Koruma alanı.
1: Tabii. Yani oraya kolay kolay girmez. Bir de hani bir yeraltı şehri yapılıyorsa en az 10 tane farklı girişi ve çıkışı vardır. Havalandırma dair.
0: Bize birlikte şuraya gidelim evet. Komutanım bir köşeye. Yerini hem haritada bir bize gösterirseniz hem de az önce dedi ya hocam işte evet. Aman Hazar Denizi'nde böyle bir şey görmeyelim. Yukarı mı daha yakın bir nokta? Şuralarda bir yerde mi? Nerede? Şu, ben geri alayım da siz gösterin.
1: Şuralarda bir yerde olması lazım.
3: Tahran'ın güneyi, İsfahan'ın kuzeyi.
1: Evet yani şu bölge yakın. Tahran'ın güneyi. Tahran buralarda. Bu
2: yani Natanz'a 15 kilometre mesafede olduğu söyleniyor.
0: 15 kilometre. Yani. Peki burada hala bu tehlike sürerken mesela burada olası bir durum İsrail'in nasıl işine yarayacak?
1: Ya şimdi İsrail'in bütün derdine

0: söylediği hep söylem şuydu. İran nükleer silah yapacak. Eğer evet. ki biz vurmazsak 2 hafta sonra yapacak dedi. İşte 12 Haziran'dan günümüze kadar hep 2 hafta geçe geçe. Bu bir kere şey yanılsama. İran'ın ben nükleer silah yapma kapasitesinin olsa da atabilecek kapasitesi olmadığını değerlendiriyorum. Bu kadar değilse sıkışmış bir ülke herhalde karşılığında bir yere nükleer silah kullanabilirdi. Yani nükleer silah atabilecek uçağı yok. Bu balistik füzelerin başlıklarına da o nükleer bombayı yapıp yerleştirebilecek teknoloji yok. Ama şu kesin %60'dan %90'a belki 2 haftada çıkabilir. Ama 2 haftada çıktıktan sonra o özel işleme metal aşamasına geçip bomba aşamasına geçmesinin de en az bir 2 ay kadar sürebileceği de konuşuluyor.
1: O da bir
0: ama
1: zaman.
0: Şu ana kadar zaten yine yapardı. Yani yeraltı şehrini yapmışsınız siz. Kimse oraya vuramıyor. O zaman bombayı zaten yapmışsınızdır. Buradaki açıklamaların çok anlamı yok ama şimdi diğer yerlere vurdunuz, sonuç alamadınız. Kazma Dağı'nı vurduğunuzda sonuç alabilecek misiniz? O da başka bir soru işareti.
1: Peki Kazma Dağı'nı vurmadı. Trump bu söylediğini evet. dedi ki orada ne olduğunu çok iyi biliyorum. Anlaşma olmazsa orayı vururum ama şu an evet. ben burayı vurmayacağım. Doğru. Şu Babil Mendeb'le bu çok geniş oldu.
0: Bu çok geniş oldu evet.
1: Şöyle tamam. sanki daha iyi ikisini de gördüğümüz. Kim beğendi haritayı içeriden? Kerem mi? şimdi Berkay beğenmiş. Şimdi komutanım şunu soracağım. Trump şu an duruyor ama.
0: Evet.
1: Geri çekilmedim diyor.
0: Doğru.
1: Önünde ne gibi seçenekler var böyle genelde baktığımızda bu sahaya? Şu an hala.
0: Şuraya yazabilir miyim?
1: Yapabilir
0: şu
1: dediğiniz.
0: Kenara yazıyorum. Hadi yazayım. Yaz. Tamam bakın. Şimdi birincisi ne var? Aha, bizim yazıda çok kötü ha. Evet. Bir Hürmüz var. Şimdi Hürmüz'ün H yazım gerek
1: şöyle
0: olsun.
1: Şöyle burası var. Evet. Bir.
0: Hürmüz'le ilgili Trump'ın elindeki birinci seçenek İran'ın iddiasını kabul etmek. Bunu kabul eder mi? Ederse ABD'nin tüm dünyadaki hegemonik yapısı, küresel hakimiyeti çatırdamaya başlar. ABD'de diye bir şey kalmaz. Yani İngilizlerden devraldığı miras yok olur gider. O yüzden Hürmüz'ün açık olması lazım ABD açısından bakarsak. Aslında dünyadaki tüm ticaretin akışkanlığı açısından bakarsak da yine enerji güveni açısından bakarsak da Hürmüz açık olması lazım. Dolayısıyla İran'ın bunu yani İran'ın bu şeyin seçeneğini kabul edemez. O zaman ne yapması lazım? Hürmüz'e yönelik ya el sıkışacak ya diyecek sen bu işten para mı kazanacaksın? Ben sana her yıl 50 milyar dolar ABD olarak vereyim. ABD için 50 milyar dolar çok para değil. Dünyaya karşı der ki el altından sana parayı veriyorum. Sesini çıkarma Hürmüz tamam herkese açık olsun. Bu bir barışçıl çözüm. İkinci olarak yine Hürmüz'le ilgili ne yapabilir? Şöyle yapalım. İşgal diyelim Hürmüz. Buraya amfibi çıkarma harekatı yapabilir. Hürmüz'e. Hürmüz'e yapma kapasitesini zaten biriktirdi. Her ne kadar şu anda Baxter görev grubu orada. Yani Japonya'dan gelen Tripoli gitti gidiyor. Ama Kaliforniya'dan gelen Baxter görev grubu yani amfibi çıkarma yapma kabiliyetini ABD hala bölgede tutmaya devam ediyor. Yani bir caydırıcılık bir baskı olsun veya işte ikili görüşmelerde biz amfibi çıkarma yapabiliriz söylemini masada tutuyor ABD. İkinci seçeneği de bu. Bunu yapabilir mi? Elindeki güce baktığınız zaman yapamaz şu anda. Tabii bunun hava indirmesi var, başka boyutları da var. Üçüncü seçeneği en olmayacak şey kara harekatı yapmak. Buna şu andaki Trump'a olan yani savaşla ilgili kamuoyunun desteğine baktığımızda %29'lardan bahsediyor. Kara harekatı yapması da neredeyse imkansız. Olacaksa da böyle birkaç yıl sonra belki olur. Kara harekatı diyorum şöyle. Şimdi dördüncü seçeneğe geldik. Bu Kazma Dağı'na ve diğer tesislere nüfuz edici bombalarla saldırı yapabilir. O da ne yapar? İran'ın olası zenginleştirilmiş uranyum yeteneklerini belirli oranda bastırmış olur. Bu da havadan saldırının şeyi nükleer silahla ilgili diyelim. Çünkü nükleer silah artı havadan taarruz. İnşallah bu şifreleri
2: anlaşılır. Hocam nükleer silah konuşuluyor.
0: Beşinci olarak.
3: Bir şey olmaz.
0: Mevcut.
2: Ben söyleyeyim de.
0: Mevcut de facto durum devam eder. Ne yapıyor?
1: Komutanım benim size sözüm olsun. Bir dahakine bir tane boş da sayfa tamam, ayıracağım okay. yazabilirim.
0: Beşincisinde şu anki yapmaya çalıştığı var ya. Gidiyor sağa solu bombalıyor.
2: Benim yazılarıma laf ediliyordu. Şu anda izliyoruz buradan.
0: Hayır bunlar hepsini yazamayız. Şu anki yaptığını yapar. Yani sınırlı. Zamana bağlı coğrafi seçilmiş hedeflere hava taarruzu

0: Onları yapar. İşte 24 Temmuz'da
1: bu ihtimal dahilinde.
0: Onu yapmaya devam eder. Ama burada bir denge var. Denge nedir? İran'ın olabildiğince enerji altyapısına vurmamaya çalışıyor. Çünkü bir kere İsrail vurmuştu hatırlarsanız. İran'ın o şeydeki şuradaki doğalgaz şeylerini. Ondan sonra Katar'ın şeyini de İran vurdu. Ondan sonra dedi ki İsrail'e sakın vurma, vurursan karşısına beni vurursun dedi Trump hatırlarsak. Şimdi o var. Dolayısıyla o sınıra uyacak şekilde belirli oranda masada gider gelir o petrol fiyatlarını kontrol edecek kadar. Ama bu sürüncemede kalan bir şey olur.
1: Peki.
0: Ondan sonra altıncı olay var.
1: O da var.
0: Tabii. Şimdi burada ABD'nin çok dillendirmediği opsiyon var. Hani 3 Nisan'da F-15 düşmüştü. Pilotu kurtarmışlardı ama 5 Nisan'da da bir operasyon yaptı. Oraya ulaştırma uçaklarıyla indi, helikopterler indi, hesapta pilotu kurtaralım derken orada havada 150 uçak dolaştı. Orada aslında bir tatbikat yaptılar. Zenginleştirilmiş uranyumu biz bu şekilde alabilir miyiz dediler. Çok alamayacaklarına kanaat getirseler de çok büyük dersler aldığı söyleniyor. Denenebilir bu.
1: Dersler aldı derken yani yolunu
0: tekrar
1: çizmesi yönünde.
0: Tekrar zenginleştirilmiş uranyumu ele geçirmeye yönelik
1: bir ara çok
0: sınırlı, sınırlı bir harekat. O zaman şuraya zenginleştirmiş uranyum diyelim.
2: Komutanım bu uranyum derli toplu mu yoksa birilerinin dediği gibi sahaya çok yayılmış vaziyette?
0: İşte şu an mesela Kazma Dağı'nda olduğu söyleniyor. Kimilerine göre işte giriş dehlizleri vuruldu. Dehlizleri vurulduğu için İran kendisi dahi onlara erişemiyor deniyor.
2: Pakistan da bunu doğruladı.
0: Evet yani böyle şeyler de var. ABD diyor ki o zaman bize izin verin biz buna yönelik özel ekipmanımızla geliriz. Özel şeyler cihazlarla gider alırız veya siz buna izin vermeseniz de biz bunu zaten böyle yapacağız diyor. Bu çok özel bir operasyon ve zaman alır. ABD böyle bir şeye girer mi? Girdiği zaman etrafını İran ordusu çevirdiğinde ne yapacak? Başka bir şey. Yani bu kara harekatının küçültülmüş hali olur.
1: Askerini riske atar mı?
0: Yedinci yani. Olarak da burada taktik, nükleer silah.
2: Hocam bakın nükleer konuşuluyor yine.
0: Taktik nükleer silahları ne yapar ABD? Der ki bu İran'ın hem mevcut rejimini tırnak içinde terbiye etmek, bir şeye razı etmek için, savaşma azmi ve iradesini kırmak için aynı bir anlamda Nagasaki'ye attıkları bombaya benzer şekilde veya Hiroşima'ya yani Tokyo'daki şeyi, Tokyo yönetimini kontrol altına alabilmek için burada da Tahran'ı kontrol altına almaya yönelik olarak taktik nükleer bomba kullanabilir. Taktik nükleer bomba 1 kilotondan 200 kilotona kadar. Bu da şu anda mesela Nagasaki'ye atılan 15 kilotondu.
1: Artık bu son hani çıkmaz olursa.
0: Çıkmazlarsa ne yaparlar? Ya bölgeyi kirletirsiniz o maksatla. O Natanz'a, Fordo'ya, o giriş dehlizlerin hepsine. İran o bölgeyi kullanamaz. Epey bir insan da orada zarar görür. Ama bunu yaparken geniş bölgeyi kirletmek istiyorsanız yukarıdan patlatırsınız. Yani daha bomba yere temas etmeden havada patlatırsınız. Yok biraz daha noktasal gitmek istiyorsanız o zaman toprağa girer ondan sonra patlatırsınız. Efendim işte daha az alan olsun diye 10 kilotonluk kullanırsınız. Daha geniş olsun derseniz 50 kilotonluk ama mesela 50 kilotonluk kullandığınızda 10 kilometre kare alanlı bir bölgeye hiç kimse bir daha giremez.
1: Bir yandan yürüyeyim hocam aman bu son başlığı konuşmak bile istemedim. Nükleerden hiçbir şey olmaz diyorsunuz Burak hocam. Hatta Levent hocamı da teselli ettiniz gördük. Bu arada yazınız da çok güzelmiş. Çok
0: evet,
1: teşekkür
0: maşallah.
1: Ediyorum. Çünkü Levent hocam yazdığında hiç anlamıyoruz. Siz de en azından harfleri anladık. Bu da iyi bir şey. Burak hocam peki Trump gerçekten burada çıkmaz da olabilir mi? Yani İran konusunda bir hüsrana uğramış da işte bu yüzden süreci uzatıyor ben görüşüyorum görüşmüyorum diyor yoksa Trump'ın planlarını ya da o yazmak istediği hikayeye dair bir süreci mi yaşıyoruz?
3: Şimdi Trump'la ilgili konuşurken böyle çok derin arkada şu plan var bu bilmem ne var falan hiç yapmamak lazım. Trump gayet yüzeysel ne istediğini söylüyor. Diyor ki rejimi değiştireceğim, nükleer silah sahibi olmayacaklar, İran'la ticaret yapacağım. Bunları söyledi. İlk başta o bombaları atmadan yani kaç ay oldu ilk saldırdıklarında?
4: 5 ayı doldurdu.
3: Oldu yani, değil mi 5 ay? 5 ay var.
2: 28 Şubat.
3: Şimdi hatta ilk bir yeri bombaladılar ya girdi bitti artık nükleer tesisleri yok ettik dedi burada yorumladık.
4: Haziran'dan bu yana.
3: Değil mi? O günden bugüne Trump'ın ne istediği belli. İran'da rejimi değiştiren adam olmak istiyor. Yani net. İki İsrail'i onun tabiriyle rahatlatmış. etrafını güvenlik çemberine almış biri olmak istiyorum.

0: başlıyor. Gözden kaçıyor ama sadece İsrail değil, oradaki Arap ülkeleri de bu olsun istiyor. Yani İsrail'den belki daha çok diğer Arap ülkeleri için İran tehdit. Bunu hep hesabın dışında tutuyoruz ve Trump'ı da bu daha çok etkiliyor.
1: Nükleer İran'a Rusya, Çin de karşı.
2: Onlar bir kere Türkiye de karşı.
1: Amerika'ya onlar da destek veriyor. Yani
0: aynen öyle.
2: Kabul etmesi mümkün değil.
0: Netice itibariyle bu saldırılar olduktan sonra Trump hiç hesap etmedi bir şeyle karşılaştı. Bu arada hiçbirimiz bunu böyle hesap etmedik. Bir baktık ki hiç kullanılmamış bir büyük silah var elinde şey İran'ın. Hürmüz Boğazı. Şu ana kadar hiç böyle kullanılmamıştı bu tarihte. Bu noktada kullanılmadı. Şimdi nasıl kullanıldı? Siz dünya petrol ithalatını ve ihracatını ortasına 2-3 tane mayın koyduğunuz zaman bir baktık. Amerika'da ki dünyanın en büyük petrol üreticisi, insanlar depoya gittiği zaman deposunu doldururken fiyat artmaya başladı. Dünyanın her yerinde bu olmaya başladı ve bu çok doğal olarak demokratik seçilen ülkelerde iktidarlara baskı yapar. Buraya kadar hemfikir miyiz? Trump da tamam artık bu işi bitirelim. Hep şerefli çıkış, şerefli çıkış derim ya ben. Bir şerefli çıkış aradı, bunu da buldu. Barıştık dendi, burada yorumladık. Resimler, fotoğraflar, heyetler vesaire. O gece bir şey söyledim size. Muhtemelen bu bir hafta sürmez. Evet, hatırlayın.
3: Evet, evet.
0: Bir hafta sonra tekrar cümbüş patlar. Benim tek tutturamadım bir hafta dedim, 5 gün oldu. Yani 2 gün fazla söylemişim ben. 5 gün sonra tam NATO gecesi bu iş bitti dedi. Ertesi günde saldırı başladı. Şimdi ama bunun etkenini anlamamız lazım. Vakit var mı? Yok mu? Peki. Sonra anlatayım.
4: Ayağa doğru bir kalkış olduğuna göre.
0: Tabii. Baktım sus diye geliyor üstümüze. Susturamam.
4: Reklam arasının hemen ardından Hürmüz meselesine dair çok derin bir analiz geliyor.
3: Evet ama kameranızı bir türlü tutturamıyorsunuz.
4: Size bakıyorum.
3: O olmaz. Seyircimize lütfen kapatın.
0: Bir de ben 1200'lerle ilgili bir şey anlatacağım.
3: Neyle ilgili hocam?
4: 1300 yıl 1200'ler. Hürmüz Boğazı. Peki. Coğrafi keşifler ve az sonra Hürmüz'ün stratejik önemine değineceğim.
3: Burak hocamın 1200'lerle ilgili anekdotlarıyla devam edeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın.

0: Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Türkiye, yeşil enerjide tarihi bir başarıya imza attı. Haziran ayında güneş enerjisinden sağlanan elektrik üretimi 4,99 milyar kilowatt saat ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Anadolu'nun bereketli güneşini milletimizin refahına dönüştürmek için çalışmaya devam edeceğiz, dedi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Yağmurlu havada su vermiyorlar.
5: Trafo yanıyor diyorlar, 3 gün kesiyorlar. Bilmem boru patladı diyorlar, 4 gün kesiyorlar.
6: Ankara'nın Altındağ ve Mamak ilçelerinde yaşanan su kesintisi başkentlileri çileden çıkardı. Günlerdir evlerinde su akmadığını belirten Ankaralılar ihtiyaçlarını karşılayabilmek için ellerinde bidonlarla çeşmelere akın etti. Temmuz sıcağında sabahın erken saatlerinde çeşme başında kuyruğa giren insanlar bidonlara doldurdukları sularla ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.
7: Su kesintileri vatandaşları bidonlarla çeşmelere yöneltti. Su ihtiyacını gidermeye çalışan vatandaşlar bidon bidon evlerine su taşımak zorunda kaldı.
4: Bereketsiz adamlar gelirken yok sudan para mı alınır, yok suda bilmem ne, Ankara'nın nimeti dediler. Yağmurlu havada su vermiyorlar. Allah da onu kavrandırsın. Ne diyeyim ben yani? Mansur'a diyorum bunu, Mansur'a.
8: Aha görüyor işte halimizi. Suyuna bak, bidonuna nasıl çekiyor. Sabahın 9'unda benim ne işim var? Evimde yatamıyor mu?
5: Diğer liderler ya da başkanlar varken bu sıkıntısını yaşadığını hiç hatırlamıyorum. Ankara'dayım. 35 senedir hemen hemen buradayız. İlk defa 4 gün üst üste suyun gittiğini, bu kadar mağduriyet yaşadığıma şahit oldum. 4 nüfuslu bir aileyiz. Diyorum ya, çoluk çocuk perişanız.
4: Vallahi Mamak'ta 3 gün akmadı. Şimdi geldi dün akşam da gelen su da içilmiyor zaten. İki de bir de pompa bozuk, pompa bozuk. Ya senin yedek pompan yok mu kardeşim? Bu ne ya? Sen koskoca Ankara Belediyesi'sin, köy muhtarlığı mısın sen?
8: Şimdi işte 3 gündür beri suyumuz yoktu, su geldi. En sonunda suyumuz geldi. İçemiyoruz ki. İçemiyoruz kardeşim. Aha burada yoksa içsem ben burada ne işim var? Gel de buradan sabahın 5'inde yani 6'sında 7'sinde 8'inde ne işimle de geleceğim burada?
5: Ben 5. katta oturuyorum. Tam 4 gündür bugünle birlikte halen evimde su yok. Burasını bildiğimiz için buraya geliyor. Burada da bu sabah saatlerinde yoğunluk olmuyor sadece. Günün diğer saatlerinde burada zaten aşağıya kadar kuyruklar oluşur.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
9: 44 merkez Giresun'a yolcu aldım. Giresun'a gidiyorum.
6: Bu anonsa ne durak görevlileri ne de taksi şoförü ilk anda inanabildi. Çünkü taksiye binen yolcuların tek bir talebi vardı. Giresun'a gidiyoruz. O cümleyi duyan taksi şoförü önce şaşırdı, sonra gerçeği anlayınca kısa süreli bir tereddüt yaşadı.
9: Giresun'a yolcu aldım, Giresun'a gidiyorum.
6: İlginç taksi yolculuğu Ankara'da başladı. Taksi şoförü Adem Kaya, aracına binen yolcularına her zamanki gibi nereye gideceklerini sordu. Aldığı cevapsa tüm hesaplarını değiştirdi. Giresun'a gidiyoruz. İlk anda yolcuların Ankara'daki Giresun Caddesi'ne gitmek istediğini düşünen Kaya, aracını o yöne çevirdi.
9: Giresun dedi. Ben de tabii Giresun deyince biraz 2 kilometre ilerimizde Giresun Caddesi var. Giresun Caddesi olarak düşündüm kendi kendime.
6: Ancak kısa süre sonra gerçek ortaya çıktı. Yolcuların kastettiği yer bir cadde değil, Karadeniz'deki Giresun şehriydi.
9: Ya dedim, çok uzun mesafe. 7-8 saatlik, 10 saatlik bir yol, 700 kilometrelik bir yol. Ciddi misiniz diye sordum.
6: Şoför Adem Kaya emin olmak için defalarca sordu. Yolcuların kararından vazgeçmediğini görünce kontağı çalıştırdı ve yaklaşık 700 kilometrelik yolculuk başladı.
9: Yolda bana yemeğimi söylediler. Ondan sonra bana çok güzel davrandılar.
6: Yol boyunca yolcuların yaklaşımı taksi şoförünün tüm endişelerini bir süre olsa da unutturdu. Ancak aklında hala tek bir soru vardı.
9: Giresun'un girişinde hem korkuyorum hem heyecanlıyım. Çünkü paramı alabileceğim mi? Çünkü taksicilerin en büyük sorunu bu.
6: Yaklaşık 10 saatlik yolculuğun ardından Giresun'a ulaşan taksi şoförü ücretin ödenip ödenmeyeceği konusunda büyük endişe yaşadı. Ancak korktuğu gibi olmadı. Gece saat 1 sularında Giresun'a varan yolcular taksimetrenin yazdığı ücreti kuruşu kuruşuna ödedi.
9: Çok güzel bir yolculuk oldu. Çok tuhaf bir yolculuk oldu.
6: Toplamda 28.591 liralık ücretin tamamını teslim alan taksi şoförü hem şaşkınlık hem de memnuniyetle Ankara'ya dönmek üzere yola çıktı.
9: Toplam 28.591...
0: A Haber Radyo canlı yayın.
10: Bu da NATO toplantısından 2 hafta önce barışıyoruz dedi. Tam araya gitmeden önce söylediğim gibi oturuldu, görüşüldü, sözde barışıldı. Barışa dair, bir ateşkese dair hadise ortaya çıktı. Bir baktık İran kazanmış.
11: Değil mi?
10: Hatırlayın. Yani Amerika başladığından daha geride. Ve o günden sonra bütün NATO toplantısı süreci biz A Haber ekranlarında Ankara'daydık o gün. Hep birlikteydik.
11: Beraber.
10: Ama Amerika'da konuşulan konu NATO değildi. Amerika'da o gün itibariyle konuşulan en temel konu 2 haftadır aslında Trump'ın başlangıç noktasından ülkeyi geriye çektiği, nasıl kaybettiği ve bu ciddi ciddi, bakın ben hep size bir şey söylerim. Amerikan siyasetini dış politikasına bakarken iç politikadaki hadiseleri doğru takip edeceksiniz. Kamuoyu yoklamalarını ve telefonla hemen yapılan bazı yoklamalar vardır. Tepki, reaksiyon
11: anlık değil mi?
10: Analizleri ve anketleri anlık. Bunlarda Trump daha ziyade Cumhuriyetçi Parti ve Kasım seçimleri zaten kötü ya. Böyle gidiyordu. Ve Trump'ın yakın ekibi ki size en önemlisini de söyleyeyim Hexet. Dediler ki abi bu işten bir sonuç almak zorundasın. Bu işten bir sonuç alamazsan bu iş zaten gidiyor daha da beteri. Gidecek. Ve farkındaysanız sanki o görüşmelerden önce her şey çok iyiye gidiyor diyen, ki arada bir hafta bile yok yani.
11: Evet,
10: Trump birden bam bam bam cüs durmadan İran'ı bombalamaya başladı. Tamam. Şimdi çünkü verilen tavsiye şuydu. Bu arada bunlar benim fikrim falan değil. Açık. Amerika'da kaynaklara baktığınız zaman ortada. Şimdi Trump tekrar geri durdu ve diyor ki artık bunlar barışmaya hazır. Benim kanaatimi soruyorsanız hayır. Hatta size yine söylüyorum. Bak her söylediğimde önce tebessüm ediliyor sonra çıkıyor. Bir hafta sonra sen de genel soru. Bir hafta sonra yine bulmaya da bilir. Bir İran saldırısıyla yine karşılaşabiliriz.
12: Bombalamayla. Amerika'nın bombalaması.
10: Evet. Çünkü unutmayın ki Netanyahu'nun orada olmasının birinci sebebi ne Türkiye. Hani bizi de araya sıkıştırır. İşte o

0: Türkiye'ye silah vermeyin, onu vermeyin ayrı dava.
1: 3 dakika.
0: Ne de İran. Bak tekrar söylüyorum. Bunu hep söylüyorum. Netanyahu'nun bir numaralı önceliği Gazze ve Batı Şeria'da koparabildiği kadar toprak koparmak. O yüzden İran'daki hadise devam ettiği müddetçe biz ne zaman en son Gazze konuştuk burada?
2: Geçen
0: hangi hafta. Türk televizyonu, hangi Avrupa televizyonu, hangi dünya televizyonu Gazze veya Batı Şeria'ya bundan 5 ay önceki kadar zaman ayırdı? İran işi patlamadan önceki kadar zaman ayırdı. Yok, çünkü doğal olarak insanlar, medya, biz akademisyenler aktif olan, daha gündemde olan şeyi analiz ederiz. Bunu yazarız, çizeriz, değil mi? Doğal olarak dünya İran'a bakarken bir bakın bakalım, bağlanalım. Gazze'deki son durum ne oldu, bizim o hatlar? Hani çekiliyordu İsrail. Bir ilerleme yok. Hadi bakalım şeye, Batı Şeria'ya. Batı Şeria'da da iyice ilerlemeye başladı. Yani uzun lafın kısası, İran işinin devamlılığı İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki ilerleyiş ve oradaki sözde yapmış olduğu bu ateşkese uymama sürecine bir, Amerikalılar cover up diyor ya, üzerine bir örtü örtüyor. Bütün meselenin temelinde bu var. Neticede de o hadisede Amerika artık yeter be kardeşim diyene kadar, bu da nerede patlayacak size söyleyeyim mi? Bakın biraz önce sen söylerken hocam, yani bu bilgiyi de vereyim, sonra susuyorum.
2: Estağfurullah.
0: Yine dayanamıyorum, anlatacağım. Amerika'da böyle anlatılır işte, Yahudi lobisi, Yahudiler, İsrail falan filan diye. Amerika'nın nüfusu içerisinde Yahudi lobisinin, daha doğrusu Yahudi vatandaşların Amerika'da 8,5 milyon, 7,5-8,5 arası bir nüfusu vardır. Bunun zaten 2,4'ü falan çocuk. Tamam. Yani seçimde Amerikan seçimlerine etki edecek nüfus %2 geçmez. Amerikan nüfusunun %2'sini. Tamam. Peki nereden geliyor bu? %2 diyorum. Amerika'da birçok kişi bunu yanlış bilir. Çok net bir şey söyleyeyim. En büyük etnik grup hangisidir biliyor musunuz? Alman. 41 Doğru. milyon. Bak İngiliz sanır herkes. İngiliz 31 milyondur. Etnik, yani geçmişe dayalı köken olarak söylüyorum. 3 İskoç gelir, 31 İrlandalı ile biraz karışık. Sonra da İtalyan gelir. Bak Yahudi nüfus bunun hiçbir yerinde var mı? Yok, küçük. Ama çok önemli bir şey var. Kaliforniya, Florida, New Jersey, New York ve kuzey taraflarında Chicago, yani Illinois, seçimlerde, başkanlık seçimlerini etkileyecek elektoral oyu, bir de Ohio, çok olan eyaletlerde nüfusu fazladır. Bu yüzden de Amerikan seçimlerine hem oy olarak hem de para etkisi çoktur. Fakat son yıllarda Amerika'daki demografi güney batıya veya güney doğuya doğru kayıyor. Yani iş değişiyor. İşte bütün bugün gördüğünüz bu eksilmelerin sebebi demografik değişim. Ez cümle. Bundan sonraki her seçimde demografik değişimle Asyalı sayısının artışı,
3: Hispanikler,
0: Hispaniğin artışı, siyahi sayısının artışı, Hintli sayısının artışı, Asyalı deyip geçiyorlar onlara. Bütün bunlar artık Amerika'daki gelenekselleşmiş, o Avrupa'dan gelen, biraz önce dedim ya, Alman, İtalyan, İngiliz, İskoç ve İrlandalı nüfus bugün %90'lardan geriliye geriliye %53'lere, %54'e geriledi. Geri kalanlar %45'lerde diğerler. Ben size söyleyeyim, demografik istikamete göre 10 ila 20 sene içerisinde Amerika'daki beyaz, Caucasian diye tabir ettikleri nüfus azınlığa düşüyor.
3: Zaten New York'ta Mamdani o yüzden kazandı.
0: İşte mesela aklın alır mıydı üstadım? Mamdani gidecek New York'a. Mümkün değil. Bak aldı. Amerika'da siyahi bir başkan olma ihtimali mümkün müydü? Oldu. Dolayısıyla iş oraya gidiyor. Bu şey değil, böyle mucizevi bir tespitim falan benim değil. Nüfus yazıyor. İlerleyişi belli. O yüzden de İsrail'in Amerika'daki etkisi gitgide azalıyor. Ama bir şeyi de unutmayacaksınız. Hala köklenmiş bir para kontrolü var. Çok doğru yerlerde kontroller var. Ve önemli eyaletlerde hala nüfus kontrolü var. Bir milletvekili seçilmeniz için, milletvekili dediğim temsilciler meclis üyesi. Bu adamlar 2 senede bir seçime giriyor. Parayı nereden alacaksın? O bölgedeki zenginden alacaksın. Nasıl aday olacaksın? Küçük district adını verdikleri seçim bölgelerinde adamlar seçimi etkileyebiliyor. Senatör bir eyaletten seçiliyor. Hala o eyaletlerde güçlüler. Yani şunu anlatmak istiyorum. Bak Lindsey Graham'ın cenazesine ta oradan uçup geliyor.

0: Çünkü bazı noktalarda bir milletvekili ve bir senatör seçile girebilmek için o kaynağa ihtiyacı var. Ama 15 ila 20 sene içinde bu demografik ve bu finansal gidişatla birlikte bütün dengeler dünyada da Amerika'da da değişecek. Son bir şey daha söylüyorum. Bu sefer gerçekten susacağım.
1: Yok, susmayınca.
0: Bunu da daha önce çok söyledim ama önemli görüyorum. Bundan sadece 15 sene öncesine kadar, bunu sizle de konuştuk. Sizler de hatırlarsınız, belki paylaşmıştım. 15 sene öncesine kadar, hatta 10 sene öncesine kadar Amerika'nın en zenginlerini ilk 20'ye bakın. 200 senelik, 250-300 senelik bir gelenek. Yani ne demek bu? Tekstilci. Hı hı. Yani profil aynı. Şeyci. Petrol. Finansçı, petrolcü, aynen, bankacı, inşaatçı. Evet. Yani hep aynı figürler. Son 10 senede karşımıza Steve Jobs'lar, neydi? Zuckerberg'ler, Bezos'lar, Musk'lar. Yani bambaşka bir profil çıkmaya başladı. Dolayısıyla para da el değiştiriyor. Etnisite de değişiyor. Bunun neticesi ikili ilişkilerde 15 ila 20 senede bambaşka bir yere evrilecek.
1: Bu arada cenazeden canlı görüntüler geliyor. Sizin o söylediğiniz özellikle para yönetimini sadece teknolojide ya da silahta değil, o lobi propagandada da yıllarca çok iyi kullanmış. Bu Yahudi soykırımına ilişkin o filmleri izlediğimiz, artık onun da inanılırlığı yitirildi. Ama şimdi çok meşhur platformlarda işte bu İsrail-Filistin olaylarını anlatan, mesela ben ikinci kez döndüm bu olaylar yaşandıktan sonra, bir daha bir bakayım ne görmüşler diye. İnanılmaz bir propaganda. Sanki işte İsrailler Filistinlere çok iyi davrandıkları, kendi topraklarını korumak için onları gözaltına aldıkları, ya öyle diziler var ki hala uyguladıkları ve bunu dünyaya böyle yansıttıkları.
2: Etkili olamıyorlar. Mesela hocam da bahsetti.
1: Onu kaybettiler biraz.
2: Haspara'da mesela para ayırıyorlar. 750 milyon dolar ayırmışlar influencerlar için. İkisi de mesela bir paylaşım yapıyorlar. Filistin yanlısı bir paylaşım, mesela İsrail'in desteklediği veya para yatırdığı bir paylaşımda 30 kat daha fazla tıklanıyor. Kontrol edemiyorlar. Yani müdahaleye rağmen, algoritmaya müdahale etmelerine rağmen yapamıyorlar. Müdahale edemiyor. İşleri zor yani. Yeni kuşaklarda özellikle çok da sıkıntılı bir süreç başlıyor.
1: Mesela bugün ona dair bazı haberler var. Söylediğiniz gibi etkili olamamalarının bir nedeni de işte Ben Gvir gibi, Netanyahu gibi ağızdan çıkan ve biraz da içeride ne yaşandığını tam olarak bilmediğimiz, hocamın söylediği çok kıymetli, ne kadarını Gazze'yi görüyoruz diye. İçeride yaşananları bilmiyoruz. Mesela bugün yapılan haberlerden biri, deniliyor ki İsrail'in bölgedeki her başarısızlığını, haberi okuyorum direkt, ve iç kargaşasını dışa bağlama alışkanlığı şimdi Türkiye'ye hedefe koymuş durumda. Seçimlerimize müdahale ediliyor rahatsızlığı var. Bunu da nasıl söylüyorlar? İsrail'in savunma ve istihbarat birimleri ülkede gerçekleştirilecek kritik seçimler öncesi teyakkuzda, diyorlar ki Türkiye'de paylaşım yapılan ve Gazze ile ilgili yapılan bu paylaşımlardan, dijital dünyadaki duruştan rahatsızlar mesela. Evet. Bu bizi dünyaya farklı tanıtıyor.
0: Onun sebebi
1: diye.
0: O değil. Ne? Size direkt söyleyeyim mi? Hı hı. Trump en kilit olduğu, en delirdiği, en kilitlendiği nokta ne? Rigged election diyor. Çalınmış seçimler. Hı. İkinci seçiminde Rusya, o bu artık kimse, Çin, demokratlar üçkağıt yaptılar. Beni seçildiğim seçimde seçtirmediler. Evet. Adamın kilitlendiği bir nokta var bu. O yüzden de şu an yine bizim gündemde yok ama iç politikada en çok konuşulan şey, Trump'ın en az 150 bin kişi vatandaşı olmayan oy kullanacak diye kongreye gidiyor. Şeyden dönüyor. Yüksek mahkemeden falan, buna çok kilit. Bu Trump'ın bam teli. Türkiye seçimlere müdahale ediyor. Bak aynı senin başına gelen gibi. O öyle Türkiye'deki sosyal medya falan değil. Yani Trump'ı etkileyebilecek bam teli vardır ya, ona basmaya çalışıyorlar. Ama
2: yani Trump'ı manipüle etmeye yönelik
0: tutmaz.
2: Şey.
0: Yani hep söylediğim şu. Ne Türkiye'den bir İran çıkarabilirsin. Tabii. Ne o işlerden destek alırsın. O hikaye bitti. Çünkü net bir şey var. Bak. Bunu da söyleyeyim yine.
2: Hocam orada bir şey de ekleyeyim. Buyurun. Trump bir de bu konularda daha alerjik. Rusya'nın işte seçimlere müdahale edip Trump'ı desteklediğine yönelik demokratların iddiaları vardı. Onun da boş çıktığını söylemişti yani kendisi.
0: En önemli şey ne bence biliyor musunuz? Konvansiyonel kanallar var ya, bizim de şu an içinde bulunduğumuz, hani kamera var. İşte yayın var. Ne diyoruz? Yayın yapılan sisteme. Geleneksel medya, yani hatlar üzerinden. Yıllarca 1947'den beri Filistin'de olan hadiseleri

0: Türkiye'den bahsetmiyorum. Ama Amerika'da ve Avrupa'da eğer geleneksel medya vermezse kimsenin haberin olma ihtimali var mı?
1: Yok.
0: Yok. Ya bugün herkes doğal televizyon yönetmeni, gazeteci niye? Elinde cep telefonuyla vurup diye çekiyorsun. Bugün eğer bu sosyal medya teknolojik gelişme olmasaydı ben size söyleyeyim. Bu vahşetin V'sinden dünyanın aynı haber. Geçmişte olduğu gibi yine haber olacaktı. Haber olmaz. Kamboçya'yı ne zaman öğrendik biz? Vietnam'ı ne zaman öğrendik biz? Vietnam'ı hala yeni yeni çıkıyor bazı şeyler.
2: Ve bunca teknolojiye rağmen hala içeride iyi de bilmiyoruz.
0: Rusya'nın Afganistan'ını ne zaman öğrendik biz? Yani şimdi kimse masum değil. Hepsinin yaptıkları ortaya hiçbir zaman çıkmadı. Yıllar sonra varsayımlarla, toplu mezarlarla ortaya çıktı. Hadi bakalım şimdi dünyada böyle bir şey oldu mu? Çat! 2 dakika sonra sosyal medya veya işte teknoloji sayesinde gündemde. Yani özet saklanamaz, önüne finansla geçilemez bir noktaya geldi.
1: Küçük bir ekleme yapayım. Şimdi Alman nüfusun fazlalığından bahsetti Burak Hoca.
0: Alman kökenli.
1: Tabii. Trump Alman kökenli. Biden İrlanda kökenliydi. Clinton İskoç kökenliydi gibi. Projeksiyon şu ki 2070 ya da 75'te ABD'de İngilizce konuşanların sayısı İspanyolca konuşanların sayısının altına düşecek. Şimdi İspanyol'un da altını çiziyorum. Ha, oraya nasıl geldikleri ayrı mesele. Yani İnkalar, Aztekler deyip 14-15. yüzyıla gitmeyeceğim.
0: Gideyim mi?
1: Bilirim.
0: Giderim ha, hiç acımam giderim. Ya, direkt.
1: Ama İspanyolca konuşan
0: Hernan Cortez'den başlarım, Francisco Pizarro'dan çıkarım. Gideyim mi?
1: Taktik sizin. Yani Peru'yu konuşabiliriz, Meksika'yı konuşabiliriz, Şili'yi konuşabiliriz. Ama onların nüfusu bugün 340 milyon civarında olan ABD'deki nüfusun yarısından fazlası olunca bence de İsrail'in sözde haklılığı daha çok tartışılır hale gelecek. Şimdi bizim bu okumamızı İsrail okumuyor mu? Ya da bizim bu okumamızın muhtemelen oradaki Yahudi lobisi de farkında. Ya da Musevi sermaye grubu da farkında. Onlar da bu bağlamlı tedbirler alıyorlar. Zuckerberg'in daha da güçlenmesini sağlıyorlar. Elon Musk'ı zorla oralara götürüp bak ne olmuş gördün mü biz neler yaşadık dedirtiyorlar. Bazı sizin de biraz önce söylediğiniz film dizi platformlarında aslı astarı olmayan hikayeler yaymaya çalışıyorlar. Bitmek üzere. Tutmaz. Katliam yaptınız.
2: Korkunç. Soykırım ya, yaptınız. Haber olan bir insan o diziyi açsa, izlese.
3: J.D.Mess hocam açıkça söyledi. Bravo. Ki, %8'lik bir nüfusunuz var bölge itibariyle. Yani Orta Doğu'yu hesaplarsak 500 milyona yakın bir bölge nüfusu var. Yani 8 milyonla 500 milyonu idare edemezsin. Yani büyük İsrail idealinden vazgeçin. Yani akıllı, makullu, rasyonel bir şey değil. Evet. Politika değil. Yani İsrail'i küçük İsrail olmaya...
4: Sadece İsrail kendi değil aslında içerisinde. Hocam. Evet. Şey de var bakın. Orada İsrail, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan. Hı-hı. Bunlar nüfuslarının üzerinde nüfus evet. yaratmaya çalışıyorlar. Bu imkansız olmaz.
3: İmkansız bir şey. Yani jeopolitik gerçeklikle çelişiyor.
2: Teknolojiyi yeni her şeyin duyurulmasına herkesin elinde şu var zaten. Herkes bir nevi...
3: Yani Trump'ın gazeteci. Türkiye'yi övmesi...
2: Yani meslek de bunu da ayrı başlıkta konuşuruz.
3: Trump'ın Türkiye'yi övmesi öyle geçici bir şey de
2: evet,
3: değil.
2: Yani, zaten üstünü yani çizmesi de geçici politik, değil.
3: Çünkü şöyle bir şey. Türkiye tavrını netleştirdi. Yani bundan sonra hiçbir Amerikan başkanı bana göre Trump'tan daha mesela olumsuz bir şekilde Türkiye yaklaşamaz. Yani yaklaşanlara karşı Türkiye tavrını sergiledi. Seçeneksiz olmadığını söyledi. Yeni bir dünya arayışındaydı mesela. Yani o şeyi o bağımsız otonom dış politikası devam edecek. Yani o anlamda İsrail Avrupa yeni bir formata girmek zorunda. Türkiye ya yeni bir gerçekliğe işaret ediyor. Yani jeopolitik derinliği, genişliği, büyüklüğü olan bir ülke. Trump zaten onu dile getiriyor. J.D. Vance mesela İsrail'e küçüklüğünü hatırlatıyor. Türkiye'de büyüklüğünü hatırlatıyor. Türkiye'nin büyüklüğünü kabul ediyor. Ya yani o anlamda yeni bir dönem.
2: Şunu bu da güzel söylenmiş ama gidemiyorum. Efendim buyurun.
1: Çok özür diliyorum. Haritadaki yerini göstermiş Trump hatırlıyorsunuz değil mi?
2: Evet.
1: Ya dünya haritasında masa haritası
3: İsrail'e
1: mi? Bir tane nokta. Evet, bir tane noktasın demişti. Trump'tan sonraki başkanın temel politik tavrı Türkiye ve İsrail arasındaki olası çatışma senaryolarından İsrail'e telkinde bulunup bunu unut. Bak bunu unut. Türkiye'yle barışık bir söylem geliştir. Bunu nasıl yaparsın? Netanyahu dönemindeydi bu. Katliam vesaire bir günah keçisi olarak Netanyahu'yu göster. Rahatla. At onu aslanların içine.
3: Zaten dediği gibi İsrail

0: gene savunuyor. Yani tabii, İsrail'e tabii, zarar veriyor diyor. Netanyahu'ya akıl veriyor aslında.
1: Bu bir sonraki İsrail başbakanı için yeni Amerikan başkanının en iyi senaryosu olur. At Netanyahu'yu, bu İsrail devlet politikası değildi, onun suçudur de, dön, neydi? Makul ol.
0: Makul.
1: Türkiye ile yan yana dur.
2: Trump'ın da biraz böyle ilerleyişi sanki gibi.
1: Bu yani. Rasyonel.
2: Gibi.
0: Ki Trump'a şey diyorlar ki yani yok, Amerika'nın son siyonist başkanı.
2: Evet. Yani
0: son siyonist
2: bir
0: başkanı.
2: Bir yandan öyle yorumlar da var. Ama bir 24 saat o kadar uzun ki bölge içinde o kadar uzun ki. Yani hocam bir hafta sonra bombalar patlayacak daha erken de olabilir yorumunu yaparken biraz sonra ne olacağını öyle bilemiyoruz. Şimdi bu Tasnim Haber Ajansı'nın paylaştığı videoyu gördünüz mü? Melania Trump'ın işte araca biniyor gittiği yerler. Berkay bir verelim mi?
3: Abi.
2: Bir suikast.
0: Buna evet, kazma diyoruz da bazı yerlerde balta dağıta diyorlar.
2: Geldi. Bak ekranı da verin böyle biz de izleyelim seyircilerimize.
4: Şimdi ve tasavvur mahvari است. Tim hifazat Melania Trump مستقل از رئیس جمهور آمریکا عمل میکند. سرویس مخفی نیز برای او به جای رمز سنتی مرغ مقلد شناسه اختصاصی نیوز را به کار میبرد. علاقه شدید ملانیا به داشتن ظاهری هماهنگ با استانداردهای مد به بزرگترین نقطه ضعف زندگیش تبدیل شده.
2: Aracının nişanı şimdi burası mesela dikkat çeken noktalardan biri. Alışveriş yaptığı yerleri, konumları, adresleri, gittiği hastaneyi, sosyal yaşamda uğrak noktalarını biliyoruz diyor. Onları işaretleyip gösteriyor. Biz tamamını veremedik reklama girmesin diye. Birçok marka var çünkü. Ve diyor ki Trump dikkatli olsun.
1: Çok yani enteresan bir propaganda tekniği. İntikam söyleminin altını bu doldurabilir mi? İranlıları tatmin eder mi? Kendi adıma emin değilim. Trump'ın eşi üzerinden geliştirilebilecek bir intikam tezinin bu coğrafyanın geneli tarafından kabul görmeyeceği kanaatindeyim. Çünkü bu coğrafya centilmen bir coğrafya. Batı'nın her türlü centilmenlik dışı hareketine rağmen centilmen bir coğrafya. Eğer dişe diş, kana kan söylemi İran'da kabul görüyorsa hedef bir Amerikan başkanının eşi değildir. Ki Melania Trump'ın Birleşmiş Milletler'e çıkıp da savaş en çok çocukları etkiledi, ben buna çok üzülüyorum söylemi 168 tane masum kız çocuğu katledildiği günün ertesi günüydü. Ne kadar kınadık ve ayıpladık. Ama dönüp de Melania Trump birinci hedeftir, onun bir şekilde hedef tahtasına konulması İran'ın doğal hakkıdır demem.
0: Yani o biraz da şeyden kaynaklanıyor hocam. Yani. Hamane'in cenaze törenlerinde kırmızı bayrak açıldı ya, intikam bayrakları. Şimdi kamuoyunu biraz da o teskin etme. Yani İran kamuoyunda da böyle bir intikam
1: doğru,
0: şeyi
1: doğru,
0: var.
1: Doğru.
0: Yani o anlamda bence şey ters
5: ama
0: yapıyor İran
5: hocam
0: için.
5: Hocam şimdi savaşın içerisinde daha ilk günü Ali Hamane'yi vuran bir şey var. İsrail bombası veya ABD bombası. Şimdi bunun karşılığında gidip Netanyahu'yu veya Trump'ı işte o karargahını vurmaları bir şey söylemelerine gerek yok ki. Çok da şey hukuki manada doğru bir hedef.
1: Net.
5: Ama sen burada şimdi böyle tehdit eder gibi, intikam alır gibi yani devlet şeyine
2: tehdit
5: de
2: tehdit eder savaş gibi değil. Videonun de sonunda diyor ki notumu bulamamıştım şimdi buldum. Baron Trump'a hitaben bizi beklesin ifadesi var videonun sonunda da.
0: Yani İsrail'in propagandasına hizmet ediyor bu
1: ya,
0: tür şeyler.
1: Bravo, evet, bravo, bravo. Bu İran'ı tatmin etmez şu görüntü. Evet,
2: Orta vallahi Doğu gerçekten korkuyorum. Yani tam döneceğim. Yani Bercan Bey'den şuraya doğru gelirken vallahi korkuyorum. Neden de o?
6: Yani İran böyle bir şey yapmaz. Hedef olarak adamın karısını, kızını, oğlunu göstermez. Kendine hedef gösterirse gösterir, onu da göstermez, yapacak olsa yapar.
5: Evet.
6: Ucundan, kenarından bir tane fırsat olsa bile hop yapardı. Çünkü kendi lideri öldürüldü. Evet. Böyle bir imkan milyonda bir yapma ihtimali olsa yapardı. Ve direkt lideri hedeflerdi ya da siyasi bir figürü hedefle. Böyle
2: burada
6: bir şey, yani açık bir şey söyleyeyim mi?
2: Karısı, eşi.
6: Yok böyle bir şey. Yok yani şey, bu İran yok.
0: Yani yapsa İsrail yapar, İran'a mal eder ha, eğer olursa.
2: Yok, niye taslim yayınlasın?
0: İmkansız bir şey yani.

0: İki ya şu video var ya, nereden gittiğinizi biliyoruz falan. Trump'ın New York'taki evi, oteli ve aynı zamanda rezidansı. Önü zaten belli markalı. Florida'daki, Mar-a-Lago'daki Palm Beach bölgesi. Oradaki yerler, cadde belli. Bu böyle yani
1: Melania istihbaratı bir şey falan. Görseydi evet derdik.
0: Bir şey
1: ama
0: değil
1: bunu
0: mi
1: hazırlamak çok kolay, böyle bir videoyu.
2: Oğlunun sonunda hedef alıyor olması da bir şey.
0: Hiç kimseye bir şey olmaz. Öyle bir deneme de olmaz.
2: Olmasın da zaten.
0: Ya konuşmaya da değmez. Yani bir şey, bir numara yok, bir şey.
2: Kapatın
0: değil
2: arkadaşlar. Ben yani
0: yok, ne
2: diyeyim, gündemde konuşuluyor diye açtım size ya, sorayım dedim.
3: Bercan Bey'in belirttiği çok önemli bir şey var.
0: Şimdi Ocean Drive'ı çizmiş. Neyse.
3: Ya bunu propaganda aracı olarak yayımlarsan sen ve yarın bir gün bu figürlerden birine bir şey olursa bütün dünya parmağıyla İran'ı işaret eder.
1: Evet.
3: Bir anda İran terörize edilebilir. Bak propagandasını yapmıştın, vurdun.
1: Ya NATO zirvesinde de Trump'a aynı şeyler söylendi.
2: Evet.
1: Uçağını değiştirdi söylendi. Giderken işte penceresini indirdiği söylendi.
3: Kimin
1: yani öyle bir Halit-i Ruhiye sokuluyor Trump. Trump da bunu biliyor bence. Yani yapılamayacağını da biliyor.
0: Yani şu videodan sonra İran'ın yapacağı tek şey Baron Trump'la Melania'nın yanına özel güvenlik kuvvetleri koymak. Ayağa takılıp da düşmesin bir yerde.
2: Bizim başımıza iş açılmasın diye.
1: Yok. Trump'ın zaten açıklaması var. Benden sonra bana bir şey olursa emir verdim. İran'ı yok etsinler diye, dümdüz etsinler diye bir şey de vardı.
2: Ne
1: Melania'ya
2: dediğin
1: bir şey olursa herhalde yarısı gider İran.
3: Trump'a bir şey olursa tamam.
1: Melania olursa yarısı gider.
2: Oğlu da var.
1: Oğlu da var.
3: %75'i gider.
1: %75 evet. Önemli yerleri, şehirleri falan gider. Jared Kushner'e falan bir şey olursa da onu bilemeyiz.
2: Kerem, Serkan, Allah aşkına alın şu stüdyonun içinden ne olur şu Berkay şu görüntüyü alın. Burak hocamı çünkü sakinleştiremiyorum.
0: Kadının günahı neydi ya? Görüntü... O zaten dertli.
1: Efendim? Onun günahı gazeli çocuklara sahip çıkmaması.
3: Evet.
1: Emine Hanım'ın mektubuna cevap verememesi. Evet. Yani Ukraynalı çocuklar için çok kendini parçalamıştı ama diğer çocuklara gelince susmuştu.
0: Hocam Trump'la evli ya.
1: Evet.
3: En büyük günahı.
1: O da var.
0: Ne yapacak
1: Trump faktörü?
2: İçeriden size
0: peki.
2: Kerem'in mesajı, öyle diyeyim hocam. Öyle değil mi? Öyle. Yani bu da çok çok konuşuldu gerçekten, şaka bir yana. Ama hocalarımız söylediği yorumları hepsi hemfikir. Yani başlarına bir şey gelmesin diye İran şu an herhalde.
1: Yani İran Amerika'da olan operasyon yapma ihtimali sıfır. Hocalarım daha iyi bilir de uluslararası ilişkilerde mesela operasyon gücüne sahip ülke, yani karanlık odak dediğimiz ülke, güçlü ülkedir.
2: Bir de şunu gördük
1: güçlü
2: mesela.
1: Güçlü ülke de Amerika. Amerika dışında başka bir ülkenin.
2: Hayır, İran'dan şunu
1: başka
2: gördük.
1: Başka bir ülkede operasyon
2: Ekber
1: yapma ihtimali çok
2: sağlıyor. O binanın önündeki işte panoyu, Trump'ın işte öldürüldüğü, tabutunun olduğu, üstünde Amerikan bayrağının olup yüzünü gör. Bunun gibi şeyler yaptı İran. Mesajlar
1: İran
2: verdi
1: evet,
2: Trump
1: zeka
2: üzerinden. Ama videolara, ailesi üzerinden böyle bir animasyonun hazırlanması,
1: evet,
2: sonunda da Baron Trump'ın kendine dikkat etmesi mesajının verilmesi. Bu ne kargaşasını yarattı?
3: Ya biz bayağı Doğu toplumuyuz. Orta Doğu coğrafyası. Orta Doğu coğrafyası kültüründe bir başkanın, eşinin ya da oğlunun doğrudan hedef alınması manevi bağlamlı, çok tutarlı bir tez değil. O intikamın, kırmızı bayrak çok kıymetli ama altını
1: evet
3: doldurmaz.
1: Doğru.
3: İran'ı tatmin etmez. Tahran'daki sokağa dökülen milyonlar, örnek veriyorum, Melania Trump vuruldu, işte zafer bizim demezler yani. Batı dünyasının ahlaksızlığına Doğu dünyasının ahlaki perspektifi böyle cevap vermez diyelim.
2: Konuyu kapatalım diyorsunuz.
3: Gerçekten öyle. Evet.
2: Peki tamam, bu da böyle bir başlıktı. Bu da, bunlar da savaşın bir parçası. Bu bir şey ifade etmiyor dediniz. Burak hocam vallahi kapatacağız. Berkay rica ediyorum, alalım bunu. Bu da bir parçası ama sahadaki gerçekliği de bir yandan konuşurken, mesela sizin o bir hafta sonra tekrar saldırı olacak, bir bombalama göreceğiz demeniz. Hep şunu konuştuk ya, bölgeye sıçrar mı, bölgeye şöyle olur mu? İsrail'den en son bir açıklama gelmişti. Suudi Arabistan'ın da nükleer sahibi olmasını biz kabul edemeyiz gibi bir açıklamaydı yanlış hatırlamıyorsam. Bu bölgedeki tehlike hala hazırda devam ediyor mu? Yoksa bu Amerika ile İran ve ara ara...
0: Üçüncü Dünya Savaşı'ndan bir haber var mısın?
2: Yok.
0: Ha, çıkmıyor değil mi?
2: Yok.
0: Merak ettim lan, çıkıyordu ya.
3: Ama yok, her an çıkabilir.
2: Yok. Ama ben dinlemedim, belki çıkan yerler vardır.
3: Var,
2: onu bilmiyorum.
3: Olmaz mı ya?
2: Onu bilmiyorum.
3: Onun
2: bir şey, bilmediğim
3: çok
2: bir şey söyleyemem ama bölge için bir Var mı hala bir
3: şey hatırlayalım. Üçüncü Dünya Savaşı çıkmaz dediğinde Burak Hocam bu stüdyo reytingi düşüyor. Çünkü birileri ısrarla Üçüncü Dünya Savaşı çıksın, şöyle olsun, Çin ABD'yi vursun, İran 5'e bölünsün. Bunun alıcısı da çok. Ama bilimsel bir doktrin yok ortada. Söylenme.
2: Reytingimizi niye düşürdünüz yahu?
0: Düşmez. Ben çıkarım şimdi, bekle. Tabii. Şimdi, burada mesele şu. Tabii biraz televizyon dünyası maalesef öyle bir yere doğru ivmelenmeye başladı ki bir kere herkesin her şeyi konuşması bir enteresan. Yani herkes her konuda uzman gibi çıkması biraz ayıp da oluyor. Yani ben utanırım mesela, beni ekonomi konuşturamazsınız burada. Ayıp, ben ne diyeyim? Yani mesela belli konularda, dış ilişkilerde bile konuşmam. Ayıp, bilmiyorum ki. Şimdi bir kere bunda biz bazı limitleri Türkiye'de aştık, gidiyoruz ve de bayağı güzel gidiyoruz.
3: Akademik etik denilen hadiseye uyum sağlamaya gayret eden bir hazerun var şu anda burada.
0: Ya benim komutanıma baya nasıl uçulur, nasıl vurulur, nasıl savaşılır anlatma cüretine bürünmem gibi bir durum var ve gidiyor. Neyse. Aslında neyse ki oradan bir şey söyleyeyim. Bu kadar altyapısı olmadan konuşturursanız herkesi Türkiye'de bu noktada. Üçüncü Dünya Savaşı çıkar, dört çıkar, beş çıkar, nükleer savaş çıkar, on çıkar. Şey gibi, evde böyle oyun oynar gibi oluyor. Öyle olmuyor o hikayeler. Bir. Niye? Çünkü o ortam yok. Öyle bir şey yok. Bak, İran, Rusya, Çin, hatta biz hatırlayın ya. Bir aradayız. Amerika'ya ve Avrupa'ya karşı direniyoruz. Bundan sadece 2 yıl önce bütün bazı değerli düşünürlerin, büyük filozofların fikri bu doğrultuda değil miydi?
3: Aristo gibi herhalde, Platon gibi.
0: Ne, bak duruma. Bak sen şimdi reytingi gör. Tamam.
2: Ben soruyu mu değiştirsem ne yapsın?
0: Yok, değiştirme. Yok, hadi açtık.
3: Çok iyi bir noktadayız.
0: Bak, İran'ı adamlar 3 yıldır vuruyor. Gazze'yi, Batı Şeria'yı 3 yıldır vuruyor. Katliam var. Nerede Rusya? Nerede Çin?
3: Ya.
0: Nerede Pakistan? Nerede dünyanın X bir ülkesi? Tam tersine. Oraları vururken Orta Doğu'daki Müslüman ülkelerdeki üslerden gidip vuruyor.
2: Evet.
0: Nerede 3. Dünya Savaşı? Nerede bölgeye sıçraması falan? Adamların tek derdi Dubai'ye aman bir şey gelmesin, turizm gelirleri azalmasın. Suudi Arabistan'da olmaz. Hiçbir şey bir yere sıçramaz. Bunları söylerken şova dönük atar tutarız da ben bilim adamıyım. Belli bir doneye dayalı konuşmak zorundayım. Hiçbir şey olmaz o noktada. Ama onun daha beteri oluyor. Bak bu dediğimi unutmayın. Onun daha beteri oluyor. Siz 70 bin tane bebeği, hani hepsi çocuk değil ama 5 tanesi çocuk olsa kafi, 10 tanesi masum olsa kafi, 1000 tanesi masum olsa kafi, hiç 70 bine de gerek yok. Bir katliam oldu dünyanın önünde ve dünyanın sesi çıkmadı.
1: Bize, daha beteri dedi, doğru yani, büyük ülkeler çünkü uzlaşı içinde zaten. Yani şer ekseninden bahsediliyor, evet, ya olacak. İran, Suriye, Kuzey Kore, asıl şer ekseni Rusya, Çin, Amerika'ymış.
0: Kimsenin çıtı çıkmadı hep, evet. Şunu diyordum ben, Amerika Çin ticaret savaşı, dünyanın en büyük holdingi Çin Amerika holdingi, orada biri nezle olsa öbürü ölür ya, bunlar birbirine zarar verir ya, bu nasıl bir şekilde iki ülke savaşıyor? Ama tabi bundan bahsettiğin zaman böyle havalı geliyor, enteresan geliyor, güzel geliyor. Ne oluyor, biri izliyor sanıyorsun ama farkında değil, insanlara yanlış bilgi veriyorsun, toplumu yanlış bir yere yönlendiriyorsun
3: ve hiç yanılmıyorlar, hiç çıkıp da ya yanlış,
0: ertesi gün kaldığı yerden devam. Dolayısıyla net söylüyorum, bu işin zaten geldiği nokta 3. Dünya Savaşı'ndan daha beter bir noktadayız.
2: Tamam yani, bu 3. Dünya Savaşı yine nereden çıktı bizim?
0: Ne bileyim, aklıma Kerem geldi falan.
2: Ha, Kerem deyince geldi, evet, o büyük haritadan çıkıyor. Hep Kerem'den çıkıyor. Ben bu 3. Dünya Savaşı'nı şöyle Berdan Tutar'a dönerek bu işi
3: bir cümle söyleyeyim. Ben oraya girmeyeceğim. Bu konuyu kapatalım. Ama şunu unutmayalım. İsrail'in en büyük doğrudan yabancı sermaye yatırımı Çin'e. Yani Çin'in en büyük müşterisi son yıllarda İsrail. Rusya'dan İsrail aleyhinde herhangi bir cümle ya da BM Güvenlik Konseyi'nde herhangi bir oy duydunuz mu? Tamam.
2: Yani bununla noktalamış olayım bu konuyu. Döneyim biraz ülke içine. Bir süredir bu ahbap meselesini konuşuyoruz. Çalkalanıyor ortalık. O isim bu isim derken benim hafızamda sadece o deprem bölgesi var. O deprem bölgesinde geçirdiğim bir aya yakın zaman var. Yaşadığım ikinci deprem var. Ben böyleysem o depremi yaşayan, orada evi olan, barkı olan, yakınlarını, ailesini, evini, barkını, her şeyini kaybeden insanlar nasıldır diye düşünerek geçiriyorum ben zamanımın çoğunu. Beni etkileyen kısmı burası. Ama bu ahbap meselesiyle ilgili tabii hukuki süreç devam ediyor. Yargı verecek kararı, doğruları öyle öğreneceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk defa konuştu bu sürece dair. Hiçbir açıklama yapmamıştı. Hiçbir beyanı da yoktu. Bugün bir açıklaması vardı. İletişim Başkanlığı Şura da, ikinci iletişim şurasında bir ne söyledi bakalım.
4: Son haftalarda ortaya dökülen bilgi ve belgeler 53 binden fazla canımızı toprağa verdiğimiz 6 Şubat depremleri sürecinde neler yaşandığını, hangi oyunların çevrildiğini, devlete ve millete hangi operasyonların çekildiğini, deprem bölgesine ayak basmamış terbiye yoksunu tiplerin nasıl hariçten gazel okuduklarını hepimize çok net biçimde gösteriyor. Kimlerin kimlerle hangi çarpık ilişkiler içinde olduğu tek tek ortaya çıkıyor. Aynı zamanda bunların hesabı yargımız tarafından soruluyor. Depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyor. Bir defa şunun bilinmesini isterim. Suimisalin emsal olmaması için hukuk zemininde ne gerekiyorsa mutlaka yapacağız. Bundan son derece kararlıyız.
2: Çok net ifadeler, özellikle oraya ayak basmamışlar kısmı, sonrasında orada bir turizm yerine çevirip de ziyarete gidenler vardı, fotoğraf çekilenler vardı enkazların üzerinde, enkazların fotoğraflarını, videolarını paylaşanlar vardı, kurtarma çalışmalarını engelleyenler oldu, insanların ölümüne neden olanlar oldu, enkazların üzerinde poz verenler oldu. Yani yaşayanların hafızasında orayı, ben hep bunu söylüyorum, orayı görmeyen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o cümlesi çok o yüzden önemli. Oraya gitmeden diye. Orayı görmeyen, çünkü çok deprem gördük. Deprem ülkesiyiz biz. Evet. Ama orada bir boşuna asrın felaketi denmedi. Orada bir prova misali mahşer yaşandı. Yani çok kötüydü. O yüzden çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Özellikle o cümlenin altının çizilmesi gerektiğini. Burak Hocam, Cumhurbaşkanımız konuşurken bir yorum yapmak istediniz. Sizinle de konuştuk sonrasında depremi çok. Buyurun.
0: Bak, çok açık bir şey söyleyeceğim. Allah vermesin böyle felaketler.
2: Ay Allah korusun.
0: Ama dünya hali, bir şeyler illa olacak bu dünyada. Tamam. Vermesin ama olacak. İktidar muhalefet mücadeleleri her ülkede olduğu gibi bizde de olacak. İnsanlar o partiye verecek, bu partiye verecek. Bunlar da olacak. Bunlar normal şeyler. Çok sert tartışmalar da olacak. Ama şunu lütfen herkes bir şekilde aklının bir yerine not etsin. Devlet, bugün yeni doğmuş çocuk bile, bugün bu topraklarda yaşayan hepimiz 100 sene sonra maksimum yeni doğmuş çocuk bile yokuz. Ama devlet öyle önemli bir şeydir ki, çiçek gibi, elmas gibi, üzerine hiçbir şekilde toz kondurmadan saklaman gereken bir algıdır. Devlet bir ayrı bir şeydir. Bak, hiçbirimiz yokuz 100 sene sonra. Devlet bakidir. Sivil toplum örgütleri çok önemlidir. Bireysel girişimler çok önemlidir. Felaketlerde de, her şeyde de. Nitekim çok önemli işler yapan sivil toplum örgütleri de vardır. Ama bunlar devletin rakibi gibi gösterilmeye başladığı an bazı çevreler tarafından, devlet burada bir hedef noktasına konduğu zaman ülkenin dibine dinamit koyarsın. Bu depremde yapılmış olan en büyük yanlış ve ayıplardan biri Sadece bu depremden de bahsetmiyorum bu arada. Buna benzer birçok şey son zamanlarda adet haline geldi bu. Devleti zedelemeye çalışmak hiçbir bireyin menfaatine değildir. Devlet bakidir, devlet ayrı bir şeydir. Devlet sadece kişilerden, hükümet kurumlarından veya yönetici

0: ne olursa olsun siyasi kavgayla devleti karşına almaya, aynı kefeye koymayacak kimse.
1: Hocam devletin şeyinden bahsetti, hassaslığından, öneminden. Yani insanlığın geldiği en üst mertebe organizasyon anlamında. Bir de devletin gücü anlamında, yani elinde bulunduğu şiddet, kuvveti, güçlü olması anlamında da bu, yani devleti karşısına alanların büyük bir aymazlığı var. Hegel mesela devletleri yeryüzündeki tanrı diye niteler. Öyledir. Yani bir devleti karşınıza aldığınızda baştan kaybedersiniz. Kim olursa olsun. Yani Ben Hur filminde de vardır mesela, Romalılar şeye gelince Filistin'e, orada böyle Romalılara karşı direnen bir komutan var. O Romalı komutan çok merak ediyor, kim bu falan diye. O Filistinli çağırıyor, eski asker arkadaşı çıkıyor. Ona diyor ki, niye diyor bizimle karşı savaş, gel anlaşalım, uzlaşalım falan. Yok diyor, ben işte buraları diyor size teslim etmeyeceğim şeklinde bir çıkışı var. Diyor ki, bak çok güçlüsün, gücün var. Bu gücünü diyor Roma'ya karşı kullanma. Roma'ya entegrasyon için kullan diyor. Yani daha fayda elde edersin. Şimdi bu sivil toplum örgütleri için de bir gücünüz varsa, onu devlette mesela entegre olmak için, devleti daha da güçlendirmek için kullanırlarsa kendileri de büyürler. Ama devlete karşı böyle iç düşman mantığıyla hareket ettiğinizde, topluma karşı, devlete karşı, ülkeye karşı, yani kaybetme dışında bir seçeneğiniz olmaz. Yani kazansanız da kaybedersiniz.
2: Devlet ile hükümeti aynı zanneden bir çiğ zihniyet var.
3: Bütün olay bu galiba.
2: Bu kadar. Bu kadar. Bilmiyor. Bak, gerçekten bilmiyor.
0: Afına sınaysa da söyleyeyim.
3: Böyle durumlarda da bunu da siyasi görüş katılabilecek bir durum mu bu? Yani hani o anda sen, herkes bir aradaydı mesela.
1: O bir görüş olamaz yani.
3: Ya böyle bir görev görüş vardır, olabilir. Biz A Haber olarak 24 saat kesintisiz ben oradan yayın yaparken, hangi belediye olursa olsun belediyelerin isimlerini nereden yardım topladıklarını, insanlar buraya gelmesin, trafik olmasın çünkü yol yok, bütün belediyelerin isimlerini okuduk mesela.
2: Ben
3: aklıma gelen
2: hangi partiden diye
3: dönüp de ne diyeceğim yani. Dünyada bütün kanallar belli bir görüşe sahip değil mi? Bu sadece Türkiye'de değil. Ben hatırlamıyorum hangi belediyenin ya da bana herhangi bir yöneticimin dönüp de şu belediye şuranın, sakın buranın yardım şeyini, böyle bir şey olur mu ya?
2: Hocam sen de var.
0: Kusuruma bakmayın. Biz sadece kısa bir şey söyleyeceğim.
3: Yok, uzun söyleyin, buyurun.
0: Üniversitede okuyoruz Amerika'da. Bak çok ilginçtir bu. Duygulandığım ama bir o kadar da aslında hayatımda bir bakış açısı oturttum. Yaşım da genç o zaman.
3: Bir
0: tabir oldu. Arkadaşlarımla konuşuyoruz. Yine Türkiye'nin üzerinden önünden geçti böyle hassas dönemlerden biri. Devlete canımız feda dedik. Amerikalı bir arkadaş sordu, yabancılar da var, ne demek? Şimdi anlattık. Dediler ki, devlete nasıl can feda? Devlet dediler, hükümet işte. Hani bir şey değil, niye deli misiniz yani? Bak bu çok önemli bir şeydir. Devlet Türk töresinde, bizim töremizde öyle yöneten, yönetilen, kanunlardan oluşan bir şey değildir. Dedim ya, başka bir dogmadır devlet. Onu rakip olarak gören bir vatandaş olmaz, olamaz. O senin ta kendindir. İktidarın ta kendisidir, muhalefetin ta kendisidir, suçlunun kendisidir, suçsuzun kendisidir. Her bireyin ta kendisidir. Devlet, kendine emanet etmekle mükellef olduğun bir şey, Türk töresinde kutsal bir şeydir devlet. O yüzden kusura bakma kestim ama bu idraka varmaktan son yıllarda uzaklaşıyoruz ve üzülüyorum.
2: Bu tabii zihinsel bir dönüşüm. Şimdi il kavramı, budun kavramı, devlet kavramı, bizim Türkiye Cumhuriyeti devleti idaresi yokken 1000 yıl önce konuşulan kavramlar. Hocam töreden bahsetti. Şimdi bu töreyi bilmiyorsam o zaman Batı dünyasının devlet mekanizmasıyla tarif edersin. Yani 1648 Vestfalya ile sınırları belli oldu dersin. 1789 Fransız İhtilali'yle beraber hak ve hürriyet kavramı perçinlendi dersin. 19. yüzyılda anayasal model geldi. 20. yüzyılda anayasal devlet inşa edildi. Eğer böyle düşünüyorlarsa Türk devlet geleneğindeki ebed ve müddet kavramını çok yanılıyorlar. Ya bazen söylüyoruz ya, lütfen okuyun. Muhalefette olun ama bilerek muhalefet edin.
3: Ama hocam bir de işin öbür boyutuna bakın. Cumhurbaşkanı Erdoğan söylediği söz üzerinden yine milletimizin iyi niyeti açıkça istismar edildi diye. Ya millet cebindeki yoksa üstündekini çıkardı verdi.
2: Hmm. Şimdi oraya gelelim.
3: Şaka
2: mi?
3: Değil bu. Bu yani yoksa, gözümle gördüğüm bir şey anlatayım mı? Çocuk çıkmış enkazdan, kendi çıkmış.

0: yapmış. Köşede oturuyor. Buradan Ankara'daki yönetmenim Eyüp. Ara sokaktan bizde enkazlara yardım etmiyor. Ayağında çorap, hiçbir şey yok. Köşeye geçmiş. Ya herkes bir şey yapmaya çalışıyor. Üstündekini çıkardı Eyüp, verdi. Üstünde benim dedi, nasıl olsa çantamda bir şeyim var. Üstündekini çıkardı, verdi. Yani arkadaşım gözümün önünde bu. İnsanlar da yoksa parası, dedi ki evimdeki kabımı göndereyim, çanağımı göndereyim, hırkamı göndereyim. Ya kolay bir şey yaşamadık gerçekten. Ya millete yapılan istismar ne olacak? Tamam. Birileri keyfine eğleyecek. Bravo. Ya da para alacak diye.
1: Siz kaç gün kaldınız ben biliyorum. Her günün kaç katı hala vicdanınız sızladığını da farkındayım. O eskiden kurtulamadığınız gerçeğinde.
0: Ben böyleyim, oradaki insanlar nasıl şimdi?
1: Şimdi oraya gelelim. İstismar kavramı herhalde bunu açıklayabilir. Vicdani duyguları istismar, maddi gerçekleri istismar, maneviyatın tamamını istismar. Ama bu ahlaksızlığın, bu suç örgütünün, organize suç örgütünün asla bütün sivil toplum kuruluşlarını bir anda çöpe atması, heba etmesinin söz konusu olmadığının altını çizelim. Kendi adıma ben iki tane sivil toplum kuruluşuyla, Hatay'daydım, Adıyaman'daydım, Osmaniye'deydim, Antep'teydim, hiçbir yerden ne bir paylaşım yaptık, ne bir görüntü verdik. Ayıptır bu ya.
0: Ya aklınıza gelir mi? Kimin yarısına dokunacaksınız, kim bilir? Kimin yıkılmış evi orası?
1: Ayıptır. Ama bunlar ne yaptı? Her gün paylaşım. Sakın Kızılay'a güvenmeyin. Bu adamlar da, sözde adamlardan biri çıktı, dedi ki ya Kızılay'a giden paraların nereye gittiğini bilmiyoruz. Ama Ahbap'a giden her kuruşun nereye gittiğini hesabını veriyor bu, dedi.
0: Bir Berkay doğru yerde uyardı. Neler söylendiğine 2-3 kişinin bir bakalım mı? Ondan sonra lütfen cümlenizi unutmayın.
2: Bu yardım toplamak filan açısından iki kahraman arkadaşımız çıktı. Değil mi? Birisi Haluk Levent, bir tanesi Oğuzhan Uğur. Başı çeken insanlar.
3: Ahbap Derneği AFAD'dan bile daha güçlü bir dernek olarak boy gösterdi Türkiye'de.
4: Bakın, ben normal bir vatandaş olarak kendi belediyemizin kampanyası falan olmasa AFAD'a vereceğime size verecek kafada bir insanım.
5: Çünkü diyorum ki yani bana fazla güvenmeyin, ben her an satarım hepinizi yani.
6: AFAD'ı biliyoruz ama AFAD'ı bilmiyoruz. AFAD bizden değil.
7: Halkımız her zamanki gibi tek başına ayakta durmayı beceriyor. Aşağıda linkler var, oralardan bağışlar yapabilirsiniz.
8: İnsanlar nasıl sana yardımcı olabilir? Para yardımı konusunda nasıl, bir telefon numarası mı var veya başka nasıl ulaşıyorlar da yapıyorlar?
9: Evet, Babala TV'nin bir telefon numarası var. Ayrıca Ahbap'la ortak çalışıyoruz.
5: Çünkü diyorum ki yani bana fazla güvenmeyin, ben her an satarım hepinizi yani.
10: Ben bu ülkenin seliyle, yangınıyla, falanıyla, tufanıyla, terörüyle falan ben niye mücadele ediyorum abi?
11: Ama insanlar şimdi diyorlar ki bakın Haluk Levent böyleymiş, demek ki Kızılay iyiymiş. Ya şimdi bunu diyemez.
12: Bitmek üzereyken sosyal medya aracılığıyla Atatürkçü kesimin huyuna giderek tekrar gündeme gelmiş müzisyen. Samimiyetine güvenmemek gerekir. Tek derdi yolunu bulmaktır. Doğru.
13: Babala ekibini ve Haluk Levent Ahbap ekibini izlerken kendi kendime dedim ki helal olsun çocuklara.
14: Olmuş. Ahbap'la ilgili türlü türlü aleyhte haberler yapılıyor. Organize bir kampanya var.
15: Deprem bölgesinde yaptığımız her şeyi onlar, başkaları yapıyor sandıktan, onu anlattık.
5: Çünkü diyorum ki yani bana fazla güvenmeyin, ben her an satarım hepinizi yani.
16: Dayanılmaz kardeşim, dayanılmaz. Yani o insanların, o enkazların karşısında bekleyişleri, ateş yakmışlar, ısınmaya çalışıyorlar. Son bir umutla belki çıkarlar diye.
17: Deprem sırasında çıktı, ben yardım ediyorum dedi, paralar topladı, dünyanın insanlar Kızılay'a vermedi, götürdü oraya verdi.
18: Devlet bir şey yapmıyor, Haluk Levent yapıyor, helal olsun Haluk Levent'e. Ya tamam, ben de muhalifim kardeşim de, devlet ne yapmadı?
19: Dolandırıcılıktan sabıkası vardı ama İzmir Marşı'nı söyledi diye toplumsal muhalefetin rol modeliyle.
0: Haluk Levent hakkında da benzer bir güven sorununu yaşıyor. Ya biz kandırıldık mı? Hep beraber gözümüzün içine baka baka milyonlarca insan aynı anda dolandırıldı mı hissiyle karşı karşıyayız.
5: Çünkü diyorum ki yani bana fazla güvenmeyin, ben her an satarım hepinizi yani.
9: Çünkü para işleri bizim işlerimiz değil.
0: Şimdi sonunda Yılmaz Özdil'de hanımefendinin adını çok özür diliyorum, unuttum. Şule Aydın. Şule Hanım'ın görüntüsünü verdiğimizde hani biz kandırıldık mı? O işin sonrasındaki, çünkü Yılmaz Özdil de destek veren isimlerden bir tanesiydi. Şule Hanım da

0: destek veren isimlerden bir tanesiydi. Destek de verilebilir bir STK'ya. Bu da ayrı bir konu. Burada konuşulan başka. Çünkü orada bir kriz masası kuruldu. O kriz masasında görev alan kişiler, tüm STK'larla buna bakanlar da dahil olmak üzere, tabii ki girift çalıştılar. Bu olması gerekir zaten. Yani dünyada nasıl çok büyük, şimdi Fransa'ya 2 uçak gönderiyoruz. Ülke içerisinde önce örgütleniyorsunuz. Burada mesela o insanlar muhatap alınmadı da dışlandı. Siz hayır buraya yardım edemezsiniz. Böyle bir şey de olmadı. Bunu da bir dipnot düşeyim. Bu arada da bu gördüğünüz herkes şu an şunu söylüyor, bu açıklamaları yapan. Biz de aldatıldık.
1: Tabii. Bir cümle söyleyeyim mi? Son cümle. Şimdi bu her konuda bilgi sahibi olan, dış politikayı çok iyi bilen, Türkiye'nin iktisadi politikalarını çok iyi bilen, refah ve kalkınma modelinde topyekün yanlışlardan bahseden, iç dinamiklerden, adalet söyleminden, eşitlik bağlamlı bir takım cümleler üzerinden yıllardır iktidarı eleştiren ve her şeyin en iyisini bildiğini iddia eden şu bu grup yanıldı değil mi şimdi? Yanıldı. Ve diyorlar ki vallahi bilmiyorduk. Gerçekten kefil değildik. Hatta dolandırıcı olduğunu düşündük. O yüzden ben bağış yapmadım.
0: Çok özür dilerim. Bir parantez açayım, bunu da yorumlayın. Şöyle olsaydı samimi ve inandırıcı olurdu sanki. Hani bir bağış yapmıştır bir yere. Çünkü vatandaş yaptı bilmeden.
1: Olur.
0: İnanıp. Onlar ben aldatıldım, aldandım diyebilir. Ama burada dediğiniz o mekanizmaları birbiriyle karşılaştırıp insanları kutuplaştıran söylemlerden dolayı onlar aldatıldım deyince biraz garip geliyor değil mi?
1: Aslında oraya bağlayacağım. Şimdi bu grup dış politika, iç politika, ekonomi politika, kalkınma, insan hakları, adalet, eşitlik gibi her şeyi çok iyi biliyor ya. Burada yanılmışlar. Ya sadece burada yanılmadılarsa, ya sadece konu ahbapla ilgili yanılgı değilse.
2: Kesinlikle, yani onu aşan bir şey bu.
1: Ya 24 yıldır baya baya adalette de, terörsüz Türkiye'de de, Mavi Vatan'da da, Karabağ Savaşı'nda da, SİHA meselesinde de, ekonomide de, ya bunların hepsinde yanılıyorlarsa bunun hesabını kim verecek? Bu oluşturdukları güvensizlik duygusunun adı istismardır. Yıllardır iktidara gelememiş seçmenin de duygularını istismardır bu arada. Yani ana muhalefete oy verenlerin de duygusunu istismardır. Diğer muhalefet partilerine oy veren sade, temiz, vatansever, altını çiziyorum, tertemiz vatansever vatandaşlarımın duygularını da istismardır. Aman diyorum. Buradan kendi adıma bir daha sesleniyorum. Bu soruşturma sadece bir dolandırıcılık suçu, maddi çıkar sağlamak amacıyla Türk Ceza Kanunu madde 221 ile sınırlandırılırsa çok üzülürüm.
0: Ne demek o?
1: Yani şu, 2 kişi 3 kişi dolandırıcılık yapmış, vatandaşın paralarını almış, sahte kumarlarla bilmem nelerle harca, aman orada kalmasın. Şu ekranlarda gördüğümüz sözde sanatçıların, insanların bu duygularını gasp ederek, sakın Kızılay'a para vermeyin, devlet yok, baraj yıkıldı, helikopter yok, yangın çıktı cümleleri bununla sınırlı kalırsa,
0: o baraj yıkıldığıyla var ya, orası yıkıldı ya. Gerçekten.
2: Aslında vatan hırsızı ya. Yani buradaki,
0: gerçekten yıkıldı.
2: Buradaki siyasi bir tavır değil.
0: İnanmayını yani anlatana kadar
1: 3 gün sürdü.
0: Gitti, herkes gitti ya.
1: Bakın, orada yardım yapılamadı. Ya orada onlar binlerce insan hayatını kaybettiyse bu yalan üzerine halkı yanıltıcı bilgi alenen yayma suçudur.
0: Kaybettiyse ne? Arama kurtarma çalışmaları durdu. İnsanlar o zifiri karanlıkta, yol yok, tek şerit. Bütün araçlar ya cenaze ya ambulans aracı. Gece oldu mu o yeşil ışıkları görüyorduk ya da o kırmızı ışıkları görüyorduk. Sokakta ve sonra yaptığımız uyarı şuydu: lütfen bu isimlerin bazıları buraya gelin, bölgeye gelin, vinç getirin gibi şeyler söylemeye başladılar. Dedik ki lütfen gelmeyin, yol yok, trafik oluşturmayın, ekipler giremiyor. Bu arada ilk bölgeye gittiğimizde de kimse bilmiyor ki nereden, biz de bilmiyoruz. Biz Ulaştırma Bakanı'ydı galiba. Bölgeye giden, nereye indiğimizi bilmiyoruz. Kimse bilmiyor. Adıyaman'da olmuş, Maraş'ta da olmuş. Oradakiler de bilmiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o süreçteki en samimi açıklamasıydı, ben unutmuyorum. Yani hani bölge bölge söyledi ne yapıp ne yapamadıklarını. Çünkü yapılamayan şeyler vardı. Bunu kim, vatandaştan mı gizleyeceksin?

0: yani mesela Covid.
1: Ya bir bunlar, ülke büyüklüğündeki yer burası. Evet, tabii ya, bu, ki yani nasıl olacaktı?
0: Tavır, buradaki tavır mesela hocamın bahsettiği gibi yani bir dolandırıcılık, hırsızlığı aşan bir şey. Yani burada bir siyasi kültürel yozlaşma var. İşgal zihniyetini seslendirme var. Organize bir dışarıyla da ilişkili bir yapı var. Yani Covid salgını ilk çıktığında ben hatırlıyorum. Amerika'da bazı böyle Çin Komünist Partisi'ne özellikle düşman kesimler. Aha Çin bitti ne güzel elimize bir fırsat geçti. Bunlar şimdi sarsılacak gidecek. Bu bir ideolojik bakış. Yani bu buradaki mesela bir doğal afetten işte bir rejim değişikliği. İşte Erdoğan'dan kurtulacağız nihayet umudu çıkarma, bu yönde çalışma, yani iş düşman mantığıyla hareket etme şeyi var, organizasyonu var. Bu çok tehlikeli bir şey. Yani ve bunu yıllardır yapıyorlar. Yani bazı kesimler her olayda görüyoruz bunu. Yani Gezi'de bir ağacın kesilmesine rejim değişikliği çıkmalı şeklinde hareket eden çok arsız bir kitle gördük. Ve ekonomik bir krizden, doğal bir afetten. Tabii. Doğal bir afet olur. Devlet orada sarsıldıysa bile insan yardıma koşar. Yardım eder. Yani devletini, toplumunu ayağa kaldırmak için. Orada demez ki yani devlet çöktü işte. Aklına onu bırakın buraya gelin. Tabii. Dışarıda da çünkü öyle yorumlar yapıldı o dönemde. Yani şimdi Erdoğan'ın gücü ortada. Halkın işte ona desteği, teveccühü ortada. Nasıl gidebilir Erdoğan
1: ya
0: şeklinde?
1: Ya olmasaydı da gelmez. Olmasaydı da gelmez. Herkes bir arada olmaya
0: Türkiye
1: çalışmaz
0: düşmanı
1: mı?
0: Kesimler. İşte seçimler yaklaşıyor, bu depremden dolayı Erdoğan'ın bu seçimleri kazanması çok zor şeklinde, yani halk istediği kadar destek de verse bu doğal afetten mümkün değil çıkamaz şeklinde inanılmaz yorumlar vardı yani Avrupa'da, Amerika'da falan. Şimdi bunlar da o dışarıdaki dış odakların yani üst aklın diyelim onlara sunduğu reçeteyi, söylemi, retoriği bu şekilde Türkiye toplumuna enjekte etmeye başladılar, verdiler ve onun figüranlığını, kurşun askerliğini yaptılar. Maalesef. Yani bu öyle kolay bir şey değil. Bu hırsızlıkla, yolsuzlukla, dolandırıcılıkla sınırlı bir şey değil yani.
2: Bir cümle. Orada genç sanatçı bir hanımefendi. Yardımı biz yaptık. Götürüp oyu yanlış yere attınız. Olur mu?
0: Olur.
1: Öyle değil.
2: Olur.
1: Bir dakika, öyle değil. Ben mesela çok samimi bir itirafta bulunayım size. Oradaki insanları daha iyi anlayabilmek için depremi yaşayan. Orada o kadar duygusal, o kadar canhıraş bir mücadeleyle bakıyorsunuz ki işe. Hani şu analiz çok doğru ve bütün karşılığı o bence. Erdoğan kazanamaz. Bunu buraya bağlamak, bana biri söyleseydi ne kadar iğrenç konuşuyorsun. Ne ayak bu şekilde bunu konuşma derdi.
0: Takıp oynamadıkları
1: bakın,
0: kaldı.
1: Benim için bu
0: yani
1: bir
0: bu görüntüdeki
1: itiraf.
0: Açıklamaları.
1: Bunu, bu cümleden
0: kendi
1: sonra
0: kendi aralarında gülüyor ya kamera
1: evet,
0: arkasında.
1: Bu söylediğiniz zaten olay. Evet. O cümlede çünkü şöyle bir şey vardı. Biz yardım yaptık. Siz yanlış anladınız. Herhalde oyu tabii öyle verdiniz. Bir cümle evet, daha bize vardı. O da keşke enkaz altında kalsaydınız.
2: Ya
0: bu cümleyi olsun diyenler oldu.
1: O cümleden sonra evet. Sizin ya ben mesela gerçekten oranın şeyiyle böyle bir şey düşünmemiştim. Yalan yok yani hani aklıma bile gelmez ki kimsenin aklına böyle bir şey. Neden kötülüyorları bile çıkarmaya çalışıyor insan? Herkes birlik olsun da burası çözülsün. Burada her şey düzgün ilerlesin. Ama keşke enkaz altında kalsaydınız.
0: İşte o çok insan ideolojik düşman olabilir. Bak birinin siyasi tavrını beğenmeyebilirsin ama bu kültürel düşmanlık. Kültürel düşmanlığın çaresi yoktur. Yani bunların bir şekilde hak ettikleri cezaları alması lazım ki toplum arınsın.
2: Bence de.
0: Başka türlü olmaz bu işler.
2: Organizasyon.
3: Burada bir şey var bakın. Siyasi şeyler falan da tamam işin saklı tarafı da. Türkiye'de bu tür dernekler, kurumlar ya başındaki kişiden kaynaklı veya kolektif bir aybazlık içerisinde oluyorlar, hata yapabiliyorlar veya bilerek insanları yanıltıyorlar. Şimdi burada biz iş ayyuka çıkıncaya kadar sanki bunlar iş bilmiyormuşuz gibi davranıyoruz. Ayyuka çıkınca devlet devreye giriyor. Aslında devletin yani bu senenin şeydi ki 50 yıl önce de Türkiye'de yaşanan şeyleri konuşuyoruz. Yani bu tür dernekler, kurumlar insanları kandırabiliyor. Koskoca Türk Hava Kurumu neredeyse batmak üzereydi ya. Veya Mehmetçik Vakfı'nda da kurbanlarla ilgili bir şeyler oldu. İşte Kızılay'ı biliyoruz. Ahbap bilmem nedir o da öyle. Burada belirli bir seviyeye çıkmadan devletin sinir uçları bunları takip ediyor olması lazım. Devlet devletliğini gösterip insanlar daha fazla yanıltılmadan onların yani bunlara olan güveni daha fazla istismar edilmeden gereken yerde devreye girmesi lazım. Bu olaylar bu kadar büyümeden kontrol altına almamız gerekir. Burada sanki Türk toplumu da yani belki de bu kendi içimizdeki bölünmüşlük de bir işin ucu olabilir ama devlet olarak bu kurumlara yönelik politikanın belki de gözden geçirilmesi

0: ihtiyaç var. Geç kalıyoruz. Olay çok büyüyor. Büyüdükten sonra altında birileri kalıyor. O noktaya getirmemek lazım. Ondan önce müdahil olmak lazım. Bunu ben Mehmetçik Vakfı'nda bile gördüm. Yani kurban kesimiyle ilgili. Yakın. Yani Mehmetçik Vakfı diyorum bakın. Bu kadar titizlikle yönetilen, kontrol edilen bir şey de bile olabiliyorsa ya bu tür insanların kurduğu şeyleri de hayli hayli olur. O
1: ama
0: zaman
1: hocam ne kadar da olsa insan şunu söyleyemez. Yani olabilir mesela. Ama işte bak devlet kurumu yardım edemiyor. Buna yardım edin
0: zaten
1: denmez.
0: O siyasi bir şey. Onu demiyorum ben.
1: Herkes yardımda yarışır. Yo, gücü yettiğince şey, mesela.
2: Yardımda yarışır.
0: Ama
2: tabii.
0: Yardım ettiğiniz yer yanlış yapıyorsa bunu devletin tabii. Önceden kontrol mekanizmasıyla bir yerde durdurması lazım. Ben çünkü bilmem ki iyidir diye yardımcı olur.
1: Doğru.
0: İnsani bir şey çünkü. İşte istismar etmemesi lazım. Veya istismar ediyorsa çok daha böyle büyümeden önceden kontrol altına alabilmemiz lazım. O çok önemli.
3: Bak bir şey soracağım size. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Biraz önce dedim ya bizim televizyonlarda bazen herkes aşıyor diye söyleyeceklerini. Sanki o depremde birden bir şey duymaya başladım televizyonda herkesten. Hükümet orduyu
1: evet
3: salsaydı doğru
1: aynen,
3: mu hatırlıyorum?
1: Aynen.
3: Değil mi?
1: Öyle
4: bir şey.
1: Her türlü komplo
3: hükümet şeyi bir an önce orduyu sahaya çıkarsaydı
1: salya şeklinde
3: çözülürdü.
1: Yani,
3: değil mi? Doğru hatırlıyorum evet. Oradan. Bak ben 46 yaşındayım. Akademisyenim. Bir işim var, bir uzmanlığım var. Bu toprağın çocuğuyum. 8 ayda askerlik yaptım kısa dönem. Tamam. Tecrübelerim bu kadar.
0: 8 ay iyi ya.
3: Bizim zamanımızda öyleydi. Kısa dönem oydu yani. Tamam. Şimdi ben buradan devletin böyle bir afet anında orduyu çıkar. Avukatları sağa yolla. Gazetecileri sola yolla. Ya bir dur ya. Bir dur. Bir herkes bir dursun. Bir dur. Bak en rahatsız olduğum şeylerden biri gerçekten ciddi ciddi konularda çok büyük konuşuyor herkes. İşini, sıfatını, mevcut yetki alanını ama hepsinden ziyade genel duruşunu ya bu devlet ya da herhangi bir devlet ya hadi bizimkini de bırak. İnsanı orada enkaz altındayken ha dur biraz bekleyelim der mi ya? Ya dünyanın herhangi birinde biri bunu der mi ya? Ama bak asker ne zaman gidecek herkes biliyor.
1: Onu hatta olacak hocam şunu bile söylediler.
3: Herkes her şeyi biliyor.
1: Siyasi belli bir siyasi elemanlara yardım ediliyor diğerlerine yardım edilmiyor. Ay, bunu diyecek bu kadar söylendi. İleri gittiler yani.
2: Bazı yani, illere destek
1: bazı
2: olundu.
1: İllerde yani bazı siyasi partilerin işte mensupları enkaz altında kalan onları hemen kurtarmaya gittiler. Ama diğerlerini işte enkazda ölmeye terk ettiler şeklinde. Yani aklı hayale yani bu bir operasyon.
3: Bu bölücülük.
1: Çünkü yani CIA'nin mesela veya yabancı bir ülkeye karşı operasyon yürütülürken ilk hedef alınan şey devletin meşruiyetidir. Evet. Yani devletin meşruiyetini sorgulama, devletin meşruiyetini işte kitlelere kabul ettirmek için yürütülen bir operasyondu bu. Yani
4: bölgenin
1: bu, o depremi koz olarak
4: oradaydı.
1: Kullandılar.
4: Ben mesela bunu bilmiyordum. Buradan selam da gönderelim Hüseyin Yayman'a. Ailesinden çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Enkaz altında kaldı. Arama kurtarma çalışmalarının yapılamadığı noktalar da olmuştu. Ben kendisini sürekli sahada gördüm. İnsanlarla bir aradaydı mesela. Benim hatırladığım savcı sayan yine bölgeye yakındı. O aklıma geldi. Yani eğer bu tarafı diyorlar.
1: Bütün sinir uçlarına
4: tarafta,
1: dokundular. Bak şunu bile söylediler.
4: Şey denir,
1: yani Adıyaman depremiyle ilgili işte Alevi bölgeleri olduğu için oraya yardım etmediler.
4: Tabii de.
1: Şurada şunlar olduğu için yani etnik, mezhebi, dini, ideolojik yani işte askeri evet. Her türlü şeyde yani aklı hayale gelmeyen.
4: Yani Burak hocamın dediği gibi dediler yaptılar. Ki burada duralım. Bu bölgeye gitmeyelim. Biraz
3: yani,
4: bekleyelim.
1: Mümkün
3: bu ya.
1: Değil yani o mümkün değil.
3: Ve bak milleti devletle karşı karşıya getirmek kadar büyük bir kabahat yoktur. Ha. Ben devletçi bir adamım. Devletçi bir ailenin çocuğuyum. Yıllar boyu, nesiller boyu devlete hizmet etmiş bir ailenin evladıyım. Devletin zarar görmesi, devletin itibarı zedelenmez de zerre üzerinde değil mi? Bunlar hoş şeyler değil. Bak bunlar iyi şeyler değil. Bir gün çünkü dünya gider. Burada sabahtan beri bir sürü şey konuşuyoruz ya. Bak Ukrayna'da benim hayatımdaki en üzüldüğüm şeylerden biri nedir biliyor musunuz? Şu Zelenski'nin o Beyaz Saray'da Trump tarafından uğradığı durum. Hatırlıyorsun.
2: Tabii, tabii.
3: Vallahi bak çok üzülmüştüm.
4: Neden?
3: Ya, üzüldüm yani bir ülkenin ihtiyaç durumunda işgale uğrayan bir ülkenin başka bir ülke tarafından

0: destek almak için orada düşürüldüğü durum beni çok üzmüş.
1: Tabii o acziyet insana...
0: Her şey gider, bir gün bakacağın şey devletin olur. Tekrar söylüyorum, bizim töremizde, Türk töresinde devlet kutsaldır, devlet çok önemlidir. Bunu zedelemek, bu bir tane sadece şu an yaşadığımız bir olay. Her şeyde bu ya. Biri hocam, Atatürk'ü methediyor, bakıyorsun hemen rakibi Osmanlı. Osmanlı'yı methediyor, rakibi Atatürk. Ya bunlar benim değerlerim, bunlar benim liderlerim. Abdülhamit Han da benim, Atatürk de benim, o da benim, bu da hepsi benim ya. Ya bunları Allah aşkına birbirinin rakibi haline, birbirinin alternatif haline getirmeyin. İşte bunların onun, hepsi bu ülkenin canı.
1: Komutanım söyledi ya, bir mağduriyetler belki olabilir geçmişte. O mağduriyetler üzerinden bir kin, öfke, nefret kültürü yaratmaya çalışıldı. Yani şimdi mesela bunlar hep okumuş kesimler değil mi? Yani işte AK Parti'ye oy verenler hep şeydi yani, bidon kafalılar, göbeğini kaşıyanlardı. Hı. Bunlar da hep işte okumuş, bilmiş, dünyayı bilen aydın kesimlerdi ama yanıldı da hep dolandırıcılara tosluyorlar nedense bunlar. Şimdi bunların şunu bilmesi lazım. Ya bir sivil toplumdan bahsediyoruz ya, bir de siyasal toplum var. Devlet ikisinin de üstündedir bak. Yani sivil toplum var, siyasal toplum dediğimiz partilerdir. Halkın taleplerini devlete iletirler. Şimdi bunlar siyasal toplumu, siyasal partilere olan düşmanlıklarını, nefretlerini, kinlerini ülkeye, devlete, millete yöneltiyorlar. Yani inanılmaz bir saçmalık. Yani nasıl bilgilendilerse, nerede
2: peki
1: okudularsa.
2: Peki mesela şurada bir belki bu olaylardan veremediğimiz bu itibar suikastında bir değişim bir oldu mu mesela vatandaşın, milletin gözünde? Çünkü inananlar da oldu.
3: İnananlar zaten ikna olmaya
2: hazır teşneydi.
3: Aa dediler. Bak zaten biliyorduk baştan sona bütün politik yanlışlarını ve deprem gibi çok büyük bir sınavda da sınıfta kaldılar. Zaten biliyorlardı. Bak bunlar da biliyordu zaten. Burada 20 tane isim çıkardınız. 20 ismin 20'si de onlarca konuda çok ağır eleştiriler yapıyorlardı. Hadsizce. Ya sen şarkı söylüyorsun. Sanatçısın demiyorum. Şarkı söylüyorsun. Niye ekonomi politikasından konuşuyorsun? Niye dış politikadan konuşuyorsun? Niye devletle hükümeti yan yana getirip de bilmediğin konularda ahkam kesiyorsun? Susacağın yeri, haddin olacak yeri, limitlerini biliyor olman lazım. Sonra dönüp diyorsun ki bilmiyordum. Haluk Levent zaten örnek veriyorum. İlk defa orada gördüm. İlk defa tanıdım. Pişmanım da demiyor birçoğu.
1: Mümkün değil
3: hocam. Yanlışlıkla oldu diyor.
1: Sayın Erdoğan bugün söyledi ya, yani sanatçısı, işte akademisyeni, gazetecisi, değişik kesimlere sahip insanlar yani düğmesine basılmış gibi bir de aynı şeyleri, aynı kavramlarla, aynı diyelim hedefe hizmet mantığıyla dile getirdiler sık sık, sürekli. Yani bu bir organize bir hareketti. Şimdi bir yani depremi buna vesile etmek alçaltıcı, utanç verici. İnsanların yani trajedisi üzerinden siyasi rant elde etmeye çalışmak.
2: O oldu.
3: O oldu da bir de maddi hususu söyleyeyim. O zaman toplanan ve harcanmayan paranın bugünkü rakamı 7 milyar TL. Takriben 4 ila 5 bin adet konut yapılıyor bu parayla. Ortalama 4 ila 5 kişi yaşasa o konutlarda 25 bin insanın ev hakkı, barınma değil mi birinci? Barınma hakkı gasp edilmiş, istismar edilmiş. 25 bin adet deprem zedenin oturma hakkı, aile kurma hakkı, tebessüm etme hakkı ellerinden alınmış. Şimdi bunun hesabını kim verecek? Ya sadece Haluk Levent ve Ahbap Derneği'nin günahı mı? Vallahi değil. Burada adı geçen, ısrarla buraya yardım yapın ve sakın oraya yardım yapmayın diyen kişilerin bunun hesabını hukuk karşısında, adaletin önünde vermesi lazım. Niye biliyor musunuz? Benim onlarca kendi adıma müvekkilim vardı. Depremzede. Kaç tane duruşmaya gittim? Haddi hesabı yok. Gördüm. Gözyaşlarını gördüm. İçerideki sanıkların, şüphelilerin de gözyaşlarını gördüm bu arada. Çünkü şüpheli diye, sanık diye alınanların da çok garip bir şekilde yaptıkları binalarda kendi akrabaları hayatını kaybetmiş. Bunu anlatmak mümkün değil. O zaman Sayın Cumhurbaşkanımızın sorduğu gibi bir daha soruyorum. O deprem bölgesine o gün gittiniz ya, sonra topladığınız bağışları denetlediniz mi diye soruyor savcı. Vallahi hiç denetlemedim diyor. Verdiğiniz paraların acaba hesabını sordunuz mu diyor savcı. Gerek duymadım, gitmeye de gerek duymadım diyor. İşte sen busun. Para toplattın ama o paralarla oralarda konut sahibi yapıldı mı bu insanlar? Kafalarını sokabilecekleri ev yapıldı mı bu insanlar diye hiç bakmadın. Niye? Çünkü sen amacına ulaşmıştın.

0: Tabii.
1: Çünkü senin amacın orada konut sahibi olmaları değildi. İstismar üzerinden siyaseten birilerini karalamaktı, devleti itibarsızlaştırmaktı. Başardın. Sen misyonunu orada, çünkü sen misyonersin. Bu misyonerlerin hesabı adalet karşısında sorulur. Hakça sorulur.
2: Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyelim. Geride kalanlara sabırlar dileyelim. Buradan da hep ben yayınlarda bu öneride bulunuyorum. Gidin o bölgelere. Orada insanlarla bir araya gelin. Hem içeride bir turizm olsun. Bir çaylarını, kahvelerini, yemeklerini için o restoranlara girin. Orada kocaman bir inşaat alanı var. Hala devam eden, yapılmaya çalışılan, altyapısından üst yapısına hiçbir şey bitmiş değil. Hala devam ediyor. O kadarı teslim edildi. Bir o kadarı için çalışmalar sürüyor. O insanların yarısı öyle 3-5 yılda kapanacak yaralar değil. Çünkü bildikleri, hatırladıkları sokaklarından evlerine ne varsa onları kaybettiler. Belki de konu bunun üzerinden olduğu için bu kadar daha hassas olduk. Çok da taze yaramız. Ama konuklarımın yorumları bunlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajlarını da ekrana taşıdık. Ben çok çok teşekkür ediyorum. Vallahi ben böyle hatırladım, oralara gittim. Ayağınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Yavaş yavaş noktalayacağız ama arkadaşımız, ekip arkadaşımız Merve Aktaş'ın hazırladığı bir haber var. Onu ekrana yansıtacağız. Yarın sabah 9'da görüşmek dileğiyle. Benden sonra Tahir İnan ekranlarda. Hoşçakalın.

0: 60, yılda 21 bin gemi geçiyor. Küresel deniz petrolünün %10'u, küresel deniz ticaretinin ise %12'si burada yapılıyor. Günde yaklaşık 5 milyon varil petrol geçiyor. Evet, burası Babülmendeb Boğazı.
1: Özellikle Babülmendeb Boğazı Avrupa Birliği üyesi ülkeler Kuzey Afrika'da dahil olmak üzere hatta Türkiye'yi de dahil edecek şekilde küresel anlamda batı tarafını, batı yarımküreyi tamamen etkileyecek farklı bir öneme haiz. ABD-İran müzakerelerinden daha farklı olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin hatta İsrail'in Yemen'de Husileri direkt hedef alabilecek hava saldırıları beklenilmeli. Yemen sahasına baktığımız zaman da hem Yemen meşru hükümetinin güçleri hem Suudi Arabistan hem de Birleşik Arap Emirlikleri nin desteklediği aşiretlerin silahlandırıldığı ve Yemen'in güneyinde sahil bölgelerinde yer yer Husilerle bu silahlandırılmış güçlerin Yemen o meşru ordusunun güçlerinin çatışmaya girdiğini görüyoruz. Bu bir kara harekatının açıkçası ayak sesleri. Çünkü mevsimsel olarak normalde Ekim diyebileceğim bir tarihin takvimin öne çekildiğini görüyoruz. Önümüzdeki günlerde muhtemelen Husilere yönelik karadan bir harekat, havadan da bir hava harekatı ufukta gözüküyor.
0: ABD-İran savaşının şüphesiz en ağır bedeli Hürmüz Boğazı'nın kapatılması oldu. Peki Hürmüz Boğazı'ndan sonra Babülmendeb'in de eş zamanlı olarak devre dışı kalması nelere sebep olur?
2: Babülmendeb Boğazı'nın Hürmüz Boğazı'ndan sonra kapanması aslında sadece petrol fiyatlarının artması anlamına değil, aynı zamanda dünyada kalıcı bir petrol krizinin ortaya çıkmasına, enerji krizinin ortaya çıkmasına sebep olur. Çünkü alternatif başka bir rota yok. Dünyada petrol arzı sunan alanlarda Orta Doğu'nun payı %40. Yani dünya bir anda %40 petrolden yoksun olduğu bir döneme girdi. Bu iki şekilde bunun sonuçları olabilir. Bir, kalıcı bir enerji krizine, doğal olarak bunun böyle çarpan etkisiyle ekonominin, dünya ekonomisinin diğer noktalarını kötüleştirecek süreçleri başlatmış olabilir. İkincisi de yani bu duruma dünya dayanamaz. Eğer Hürmüz Boğazı'nda bir paralize edilmiş, İran'ın paralize edilmiş bölgeleri oluşturulabilirse Hürmüz Boğazı'na ABD'nin karadan saldırısı gibi çok yönlü kara savaşlarının da olma ihtimalinin yükseldiği bir döneme girmiş durumdayız.
0: Takip etmeye devam edeceğiz. Bir sonraki 3 dakikada görüşmek üzere.
3: A Haber Radyo, 24 saat haber.

0: Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Önce çarptılar, sonra önünü kesip saldırdılar. Trafikteki kavgalara bir yenisinin daha eklendiği olay İstanbul Silivri Otoyolu'nda yaşandı. Hafif ticari aracın şoförü önünde seyreden otomobili arkadan çarptı. Bununla yetinmeyip aracın önünü kesti. Diğer otomobilin araç kamerası ise olup biteni an be an kaydetti. Ne yapıyorsun? Kapat. Hafif ticari araçtaki şoför ve yanındaki kişi önünü kestikleri araçla sürücüsüne saldırdı. Otomobil sürücüsü kendisine saldıranlardan şikayetçi oldu.
2: A Haber Radyo canlı yayın.
3: Değerlendireceğiz. Önce dünya gündemiyle başlayalım. Amerika Birleşik Devletleri'ndeydi gözler. Neden? Son zamanlarda Beyaz Saray'dan randevu verilmeyen bir isim vardı. İsrail Başbakanı katil Netanyahu. Geride bıraktığımız saatlerde Donald Trump'la Beyaz Saray'da bir araya geldiler. Ama öyle bir karşılama töreniydi ki kimse görmedi. Hatta kimsenin görmeyeceği bir şekilde Netanyahu Beyaz Saray'ın içerisine sokuldu. Dün yaptığımız yayında da ifade etmiştik. Donald Trump belki de o görüşme öncesinde notayı baştan vermişti. Demişti ki kime ne satıp satmayacağımı kimseye sormam demişti. Bunu neden söyledi? Çünkü özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'nin F-35 ve savaş uçağı motoru satın almasıyla ilgili İsrail ve Yunanistan'ın sert söylemleri vardı. Amerika Birleşik Devletleri'ni yönlendirmeye çalışan bazı baskıları vardı. Donald Trump baştan konuyu kestirip attı ve görünen o ki bu konu hiç açılmadı. Hemen görüşmenin detayları için Amerika Birleşik Devletleri'ne dönelim. A Haber muhabiri İrfan Sapmaz bizleri bekliyor. İrfan kolay gelsin öncelikle. Senin yaptığın yayınlardan dinlediklerimi özetledim. Üzerine katacakları muhakkak ki vardır.
4: Evet, biraz bana müsaade edersen biraz da perde arkasına Beyaz Saray'daki karşılamaya da değinmek istiyorum ki rahat anlaşılsın. Zaten dünkü yayınlarımızda da çok altını çizmiştim, seninle yaptığımız yayında da Donald Trump'ın Netanyahu'yu istemeyerek kabul ettiğini belirtmiştim. Tabi Washington bugün son yılların en yoğun diplomasi trafiğine sahne oldu. Başkan Donald Trump önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'yi ardından İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu Beyaz Saray'da kabul etti ki görüşmede Senatör Lindsey Graham'ın cenaze töreni öncesinde gerçekleşti ve Beyaz Saray tarafından olumlu ve verimli olarak tanımlandı. Ancak ABD ve İsrail basınındaki analizler kapalı kapılar ardında özellikle İran konusunda önemli görüş ayrılıklarının sürdüğüne işaret ediyor. Tayyip Trump'la Zelenski görüşmesinin ana gündemi Ukrayna savaşıydı. Ukrayna tarafı görüşmeyi iyi ve yapıcı olarak nitelendirirken masada özellikle Patriot hava savunma sistemleri, Patriot önleyici füzelerinin Ukrayna'da üretimi, insansız hava araçları arasındaki işbirliği ve Rusya'ya karşı askeri desteğin sürdürülmesi yer aldı. Reuters AP'ye göre daha önce gergin görüntüler veren Trump-Zelenski ilişkilerinde bu kez daha olumlu bir atmosfer hakimdi. Tabii Washington'daki güvenlik çevreleri bu görüşmeyi yalnızca Ukrayna bağlamında değerlendirmiyor Tayyip. Son dönemde Ukrayna'nın Rusya ile İran arasındaki askeri lojistik hatlarını hedef alan operasyonları nedeniyle Beyaz Saray'da artık Ukrayna Savaşı ile İran dosyası aynı stratejik çerçevede ele alınıyor. Hiç şüphesiz biz daha haber olarak sabah erken saatlerinden itibaren Beyaz Saray'daydık ve günün en kritik görüşmesi Trump-Netanyahu zirvesiydi. Yaklaşık 90 dakika süren Trump-Netanyahu görüşmesinin merkezinde ise hiç şüphesiz yine İran vardı. Reuters'ın aktardığına göre Trump, İran'ın nükleer programı konusunda baskının sürmesini savunurken diplomasi kapısını tamamen kapatmak istemiyor. Netanyahu ise İran'a karşı daha sert ve uzun süreli bir baskı stratejisini savunuyor. İki liderin İran'ın nükleer faaliyetleri konusunda ortak hedefleri bulunsa da bu hedefe ulaşma yöntemlerinde farklı yaklaşımlar benimsedikleri görülüyor diyebiliriz. Reuters'ın Washington kaynaklarına göre görüşme öncesindeki en dikkat çekici gerilim başlığı Netanyahu'nun İran'ın kazma dağı nükleer tesisiyle ilgili istihbaratı kamuoyu önünde gündeme getirmesi oldu. Trump'ın bundan rahatsızlığını dile getirdi ancak buna rağmen görüşmenin sonunda iki tarafında kamuoyuna kriz görüntüsü vermekten kaçındığı belirtiliyor. Tabii ki hiç şüphesiz masada Türkiye'de vardı. ABD İsrail basında yer alan değerlendirmelere göre

0: Netanyahu'nun Washington'daki hedeflerinden biri de Türkiye dosyasını gündeme taşımaktı. Özellikle Türkiye'nin F-35 programına dönüş ihtimaliyle Ankara ile Washington arasındaki savunma ilişkileri İsrail tarafından yakından takip ettiği başlıklardan biri olarak öne çıktı. Ancak görüşme sonrasında ne Trump ne de Netanyahu bu konuda resmi bir açıklama yapmadı şimdilik dair.
1: İrfan, her ne kadar savaş gündemleri vesaire olsa da ağırlıklı olarak konuşulan şu: her iki isim de seçime gidiyor. Netanyahu daha doğrusu kader seçimine giderken Donald Trump da bir ara seçim görecek. Şimdi seçime tabii sayılı günler kaldı her iki cephe içerisinde. Bu süreçte Donald Trump'ın Netanyahu'ya desteği olur mu? Merak ettiğimiz bu aslında.
0: Şimdi ona geleceğim. Müsaade edersen biraz karşılama protokolünü aslında çok önemli bir konuya getirdin. Anlatmak istememin ana nedeni de bu. Yani Donald Trump Netanyahu'nun istediği fotoğrafı vermeye hazır mıydı ya da verdi mi? Tabii en çok konuşulan konulardan biri de buydu. Malum Beyaz Saray'ın uyguladığı bir protokol var normal şartlarda. İşte Sayın Cumhurbaşkanı'nın uyguladığı protokolden biliyoruz. Biz Batı kanadındaydık ve orada tüm gazeteciler olarak Netanyahu'nun oradan gelmesini bekliyorduk. Tabii önceki Trump Netanyahu görüşmelerinin aksine bu kez gösterişli bir resmi karşılama töreni yapılmadı. Oval Ofis'te gazetecilerin önünde uzun soru bölümü ya da ortak basın toplantısı da düzenlenmedi. Netanyahu'nun tabii Batı kanadına yan girişten alınması
1: pek çok şeyi ele veriyor zaten.
0: Evet, yani demir parmaklıklar arasından görüyoruz.
1: Yapmacık bir tebessüm.
0: Çok doğru.
1: Bunu
0: evet.
1: Yorumlamak için beden dili uzmanı olmaya bile gerek yok. Tamamen yapmacık bir tebessümle poz vermiş.
0: Evet, Netanyahu'nun tabii Batı kanadına yan girişten alınması, ki fotoğraflar dikkat edersen oradan, hepimiz oradaydık o anda. Hı hı. Demir parmaklıklar arkasında kalmış bir Netanyahu yüzü görüyoruz. Aslında bu her şeyi anlatıyor. Tabii ki Donald Trump ekibi her şeyi planlıyor. Yani gazetecilerin onu nasıl göreceği, fotoğraflara nasıl yansıyacağına kadar her şey önceden planlanıyor Beyaz Saray'da. O açıdan da Netanyahu'nun Batı kanadına yan girişten alınması ve görüşme sonrasında yalnızca kısa bir açıklama ile yetinilmesi tabii hem ABD hem de İsrail medyasının dikkat merkezindeydi. Reuters ve Associated Press bunu Beyaz Saray'ın mesaj disiplinini koruma ve İran, Gazze, Türkiye gibi hassas konularda liderlerin kameralar önünde zor sorularla karşılaşmasını önleme tercihi olarak yorumluyor Reuters. Ama tabii İsrail'deki değerlendirmelerde ise bu yaklaşım kriz görüntüsü vermeden görüş ayrılıklarını özel kanallardan yönetme isteğinin bir göstergesi olarak değerlendiriyor. İsrail basınının nasıl okuduğunu öncelikle bir aktarmak istiyorum. Netanyahu Washington önceki ziyaretlerine göre daha zor bir siyasi atmosferde geldi. İran savaşının ardından Trump arasındaki tam uyum görüntüsünün zayıfladığı, buna rağmen Netanyahu'nun görüşmeyi şimdiye kadar en iyi görüşmelerden biri olarak nitelendirerek iki ülke arasındaki stratejik ortaklık mesajını öne çıkarmaya çalıştığına dikkat çekiyor İsrail medyası. O açıdan da aslına baktığımız zaman Donald Trump, ki Beyaz Saray muhabirleri olarak öncelikle Donald Trump'ın Truth Social Media hesabı üzerinden önceden gelmeden önce çok değer verdiği bir isimse muhakkak oradan bir paylaşım yapardı. Hiçbir paylaşım yapmadığı gibi görüşme sonrası da Truth Social'dan hiçbir paylaşım yapılmadı. Kendisini takip eden Beyaz Saray muhabir arkadaşlarımızdan e-maillerinden de bununla ilgili en ufak bir açıklama gelmedi ve sadece Caroline Leavitt çok kısaca Zelenski ile Netanyahu'yu bir cümlelik bir paragrafın içine sıkıştırdığı bir mesajı geldi. Olumlu geçti gibi. Tabii bunları şunun için anlatıyorum biraz detaylara girerek. Yani Donald Trump'ın Netanyahu üzerinden ne mesaj vermek istediği, senin sorunun cevabı aslında burada yatıyor. Yani Netanyahu'nun istediği o fotoğrafı, seçim öncesi o fotoğrafı Donald Trump vermedi. Donald Trump da çok iyi biliyor Netanyahu'nun geliş amacını, hiç şüphesiz.
1: Peki. İrfan Sapmaz, şimdi sen de ifade ettin. Evet, böyle bir önemsenen protokol değildi. Netanyahu'nun en azından açıklamalarda her ne kadar olumlu böyle mesajlar verilse de esas istediklerini alamadan ayrıldığı yönünde de belki arka kapı diplomasisinin yansıttığı bazı bilgiler var. Görünen o ki bu saatten sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ama son ve kısa bir sorum olacak. Ukrayna konusu, Ukrayna'nın İran'a yönelik saldırısını Amerika Birleşik Devletleri destekledi mi, yoksa bunun üstünü örtmek ve

0: İran tarafını yatıştırmak için yeni bir diplomasi kapısı mı açtı?
1: Ben Trump'ın desteklediğini düşünmüyorum. Trump'ın Putin'le olan ilişkilerini biliyoruz. Rusya ile ilişkileri hiçbir zaman bozmak istemediğini çok iyi biliyoruz. Ama bunu ben özellikle Netanyahu'nun, İsrail'in, Mossad'ın planladığını ve düşündüğünü düşünüyorum işin açıkçası. Malum Zelenski'deki, ben burada bir ırkçılık adıyla söylemiyorum onu. Kendisi de bir Yahudi. O anlamda da bu görüşmenin de arka arkaya yapılmış olmasına Amerika'nın akım medyası da tesadüf olarak bakmıyor. O açıdan Donald Trump'ın ben buna bir destek verdiği ve vereceği yönünde çok fazla olumlu bir şey söyleyemeyeceğim.
0: Peki. İrfan Sapmaz, çok teşekkür ediyorum. Kıymetli değerlendirmelerinden ve aktardığım bilgilerden dolayı kolaylıklar diliyorum. Evet, dünyanın gündemi Amerika Birleşik Devletleri'nde bu şekilde yankı buldu. Dönelim ülke gündemine. Yaklaşık iki haftayı aşkın bir süredir Türkiye bir skandalı konuşuyor. Ahbap Derneği'ni konuşuyor. Ahbaptan çok ahbap olanları konuşuyor. Haluk Levent'ten çok derneğe destek toplayanları, para toplayanları konuşuyor. Ve skandallara her geçen gün malum bir yenisi ekleniyor. Bu konu tüm Türkiye'nin gündeminde olduğu gibi geride bıraktığımız gün Başkan Erdoğan'ın da gündemindeydi. İletişim Şurası'nda konuştu ve milletin iyi niyetini suistimal ettiler. Deprem fırsatçıları gerçek yüzünü gösterdi yorumunu yaptı ama bir de dikkat çeken bir ifade kullandı. Devlete operasyon çekenler hesap verecek dedi.
2: Ucu nereye varırsa varsın, bu ülkede gerilimden, kutuplaşmadan, medet umanların ellerindeki imkanları devlete karşı bir silah olarak kullanmalarına fırsat vermeyeceğiz.
3: Deprem fırsatçıları gerçek yüzünü gösterdi dedi. Devlete operasyon çekenler hesap verecek diye de ekledi.
2: Son haftalarda ortaya dökülen bilgi ve belgeler 6 Şubat depremleri sürecinde devlete ve millete hangi operasyonların çekildiğini, deprem bölgesine ayak basmamış terbiye yoksunu tiplerin nasıl hariçten gazel okuduklarını hepimize çok net biçimde gösteriyor. Kimlerin kimlerle hangi çarpık ilişkiler içinde olduğu tek tek ortaya çıkıyor.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da 2. İletişim Şurası'nda kürsüdeydi. Açık açık isim vermedi ama hedefinde Ahbap Derneği soruşturması vardı.
2: Milletimizin iyi niyeti açıkça istismar edildi. Resmi kurumlarımız iftiralarla töhmet altında bırakıldı. Sosyal medya fenomeni sanatçısı, oyuncusu, gazetecisi, siyasetçisiyle çok farklı kesimlerin yıpratma savaşına müdahil olduğunu gördük.
3: Erdoğan üzerine basa basa hesap verecekler dedi.
2: Suimisalin emsal olmaması için hukuk zemininde ne gerekiyorsa mutlaka yapacağız. Bundan son derece kararlıyız.
3: Cumhurbaşkanı Türkiye Yüzyılı hedefine de ayrı bir başlık açtı.
2: Türkiye Yüzyılını inşa ederken geleceğe yön veren güçlü bir vizyonu da hayata geçiriyoruz.
3: Erdoğan kürsüden indi, rotası Cumhurbaşkanlığı Külliyesi oldu.
4: Selamünaleyküm. Aleykümselam.
3: Başkentteki diplomasi trafiğinin merkezinde bu kez Irak vardı. Erdoğan konuğu Irak Başbakanı Ali Zeydi'yi resmi törenle karşıladı.
5: Merhaba asker.
3: Külliyedeki görüşme trafiğinde güvenlik, ulaştırma, ticaret, enerji ve su yönetimi konularında işbirliği masaya yatırıldı. Bölgesel ve küresel gelişmeler de ele alındı.
0: Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili de önemli gelişmeler yaşanıyor. Şimdi özellikle yasal düzenlemeler merak ediliyordu ki bu detaylar da yavaş yavaş netleşiyor diyebiliriz. O yasa teklifine göre örgüt üyeliği suçlaması düşecek. Suça karışmamış olanlar eve dönebilecek. Ancak bazı şartlar var.
6: Daha ince işçilik aşamasındayız.
5: Mesele yeni başlıyor. Yasal bir zeminin oluşması son derece önemli. Ama aynı zamanda oluşturulan politik atmosfer önemlidir.
6: Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hayata geçirilecek yasal düzenlemenin detayları belli olmaya başladı. Yasa teklifine göre Cumhurbaşkanlığı bünyesinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda denetleme ve izleme kurulu oluşturulacak. Kurulda güvenlik birimleri ve süreci yürütecek ilgili bakanlıkların temsilcileri yer alacak. Mecliste de Meclis Başkanlığı kapsamında bir izleme grubu olacak. Bu grup süreç tamamlanıncaya kadar görev yapacak. 17 milletvekilinden oluşacak izleme grubuna periyodik bilgi verilecek. Yasayla örgüt üyeliği suçlaması düşecek. Suça karışmamış olanlar eve dönebilecek. Ancak 3 yıllık bir denetimli serbestlik süresi olacak. AK Parti kaynakları yasa teklifinde yer alacak başlıkların henüz metne dönüştürülmediğini ifade etti. Bunun için Başkan Erdoğan'ın liderliğinde bir toplantı yapılması planlanıyor. Teklifin bu hafta Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Çerçeve yasa meclis tatile girmeden çıkarılacak. Ancak uygulama silah bırakmanın teyidi şartına bağlanacak.
5: Meclis kapanmadan bu yasayı çıkaracağız. Önemli olan nitelikli bir şekilde iyi çalışılmış, ince işçiliği yapılmış bir şey olsun.
6: Yasanın geçerlilik süresinin bir yıl olması öngörülüyor.
0: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde figüran krizi devam ediyor. İddia oydu ki CHP Sarıyer'deki üye katılım programına bir ajanstan getirdiği figüranları koymuştu ve onlara yönelik hatta para da vermişti. Şimdi CHP kanadından bunlara yönelik sert eleştiriler var ve o iddialardan birisi de şu ki bu polemiğin bu denli aslında büyütülmesinin birileri tarafından özellikle Yeni Parti tarafından büyütülmesinin asıl sebebi yolsuzluk davalarının örtbas edilmek istenmesi.
7: Siyaset temiz insanların işidir, temiz insanların, ahlaklı, erdemli insanların partisiyiz biz.
3: CHP'de krizlerin ardı arkası kesilmiyor. Skandallar zincirine şimdi de figüran krizi eklendi.
8: Ortada şöyle bir şey var. 50-60 kişi, 70 kişilik bir figüran olayı örgütlenmiş. Kim örgütlenmişse henüz bilinmiyor. Salona bakıyorsun. Salonda en az 2000 kişi var. İstanbul İl Teşkilatı'nın ihtiyaç duymasına ihtimal var mıdır? Mümkün değil.
3: Cumartesi günkü Sarıyer etkinliğine bir kast ajansı üzerinden kişi başı 950 liraya sahte partili getirildiği iddiasıyla başlayan krizde CHP yönetimi suç duyurusunda bulunmuş, soruşturma başlatılmıştı.
9: Kurulan tezgah, FETÖ'leri tezgahın sorumluları kimse mutlaka bizim bulmamız lazım.
3: Kulislerde bu krizin bilinçli çıkarıldığı konuşuluyor.
8: İstanbul İBB dosyasından tutun Antalya'ya kadar nereye bakarsanız bakın. Bütün belediyelerdeki yolsuzluk dosyalarının üstünü örtmek için de bu tür gerekçeler uydurdular.
3: Siyaset sahnesine ayağının tozuyla çıkan Yeni Parti ise şimdiden talan iddialarının odağında.
10: Milletvekili arkadaşların söylediği rakam yaklaşık 6 milyon civarında bir paranın bu hesapta bulunduğu. Şimdi bu hesap Özgür Bey'in ya da arkadaşların kişisel hesabı değil. Bu hesap Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal hesabı.
3: Skandalın boyutu paradan ibaret değil. CHP'nin birçok il ve ilçe başkanlığının adeta talan edildiği, binalardaki bilgisayar ve koltuk takımlarının bile kayıplara karıştığı söyleniyor. Talan polemiği dijital dünyaya da yansıdı. İddiaya göre CHP'ye ait sosyal medya hesapları bir gecede ismi değiştirilerek Yeni Parti tarafından gasp edildi. Bu süreçte Yeni Parti'nin kurmaylarından gelen açıklamalardaki çelişki ise dikkat çekti.
11: Bağış konusunda bizim de yani bağış çok önemli çünkü hiç paramız yok. Bütün para duplanda kaldı. Biz buraya tam takır kuru bakır geldik.
12: Bu partinin bir parasal sorunu yok. Bir kamu kaynağına ihtiyacı falan yok. Milletvekillerimiz bağışlarını zaten yapıyorlar.
0: Bu arada Yeni Parti cephesinde de hareketli bir gündü. Çünkü meclis grup yönetimi belli oldu. Ve tartışılan isimler meclis grup yönetiminde bir kez daha görev aldı. Bunu ifade edelim. Ama bundan ziyade yapılan kapalı grup toplantısında Özgür Özel

0: İsrail'in partililerine yönelik talimatlarıydı daha çok. CHP'nin iç tartışmalarından artık uzak durun dedi. Hatta bu konularla ilgili esprilerden dahi kaçının ifadesini kullandı.
1: Yeni parti bu vakitten sonra kuruluşunu tamamlamıştır.
2: Özgür Özel milletvekillerini topladı. Yeni partinin meclis grubu yönetimi seçildi.
3: Özgür Özel önceki hafta grup kürsüsünde veda etmişti Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Aynı kürsüye bu kez yeni parti genel başkanı sıfatıyla çıktı. Milletvekillerine seslendi, grup yönetimini belirledi.
2: Özgür Özel başkanlığında basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda Meclis Başkan Vekilliği görevine Ankara Milletvekili Tekin Bingöl getirildi. Meclis İdare Amirliği'ne Harun Özgür Yıldızlı, Meclis Başkanlık Divanı Katip Üyeliği'ne de Aliye Coşar seçildi.
1: Yeni parti tüm yöneticileriyle, grup yönetimiyle, grup başkan vekilleriyle, meclis idare amiriyle, katip üyesiyle, parti meclisiyle, yüksek disiplin kuruluyla ve yönetim kuruluyla birlikte göreve başlamıştır.
2: Yeni parti meclis grup yönetim kuruluysa Veli Ağbaba, Seyit Torun, Özgür Karabat, Burhanettin Bulut ve Turan Taşkın Özer'den oluştu. Aklarında CHP'li belediyelere ilişkin soruşturmalar kapsamında dokunulmazlık dosyası bulunan 4 isim parti meclisi ve MYK'da yer almamıştı. Özel bu isimleri grup yönetiminde değerlendirdi. Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı'na da CHP'den ihracı istenen Bülent Yücetürk getirildi.
1: Hepimize hayırlı uğurlu olsun.
2: Özgür Özel toplantıda milletvekillerine uyarılarda da bulundu. Yeni parti kurduk, yeni bir sayfa açtık, geçmişe dönük tartışmalardan kendinizi uzak tutun dedi. Özellikle de CHP'nin iç tartışmalarından uzak durun, hatta bu konularla ilgili esprilerden dahi kaçının ifadelerini kullandı. Yeni parti kaynakları ise CHP'den ayrılma konusunda ilk başlarda çok zorlandıklarını ancak toplumsal beklentilerin duygusallığı azalttığını dile getirdi. Altılı masa hezeyanını bir daha topluma yaşatmamak lazım ifadelerini kullandı. Öte yandan meclis genel kurulunda oturma düzeni belli oldu. Yeni parti grubu eski CHP sıralarında oturacak. CHP'ye DEM Parti grubuna ait iki sıradan biri verildi. CHP, MHP grubuyla DEM Parti grubu arasında oturacak.
0: Siyasetteki gelişmeler aralıksız bir şekilde devam ediyor. Yine ilerleyen dakikalarda detaylarına yer vereceğiz ama Türkiye'nin yakından takip ettiği bir soruşturma daha var. Gülistan Doku. Gülistan'ın ilk arandığı baraj gölüyle ilgili pek çok iddia vardı, hatırlayacaksınız. O baraj gölünden çıktığı öne sürülen bazı deliller de vardı. İddia o ki bunların hepsi olaya intihar süsü vermek için sonradan oraya bırakılmıştı. Yani Gülistan'ın montu, eşyaları vesaire. Genç kızın sosyal medya hesaplarına müdahale edilmesi ve Sonel çiftinin milyonlarca liralık mal varlığı da geride bıraktığımız günün en çok konuşulanları oldu.
4: Gülistan Doku dosyasındaki sis perdesi aralanmaya devam ediyor. Her yeni delil akıllardaki şüpheyi daha da büyütüyor.
5: Gülistan, yaşıyorsan gel, gel, gel.
4: Dosyanın merkezinde baraj gölünden çıktığı öne sürülen eşyalar var. Gülistan'ın kaybolmasından günler sonra suyun altında bulunduğu belirtilen reçete, el yazılı not ve makasın neredeyse hiç zarar görmemiş olması bu eşyaların sonradan bölgeye bırakılmış olabileceğini düşündürdü. İddiaya göre amaç arama çalışmalarını baraj gölüne yönlendirmek ve genç kızın intihar ettiği algısını oluşturmaktı.
6: Biri geliyor Gülistan yaşıyor diyor, biri geliyor Gülistan ölmüş diyor.
4: Sabahın ulaştığı o reçetede 3 farklı ilacın adı, el yazılı notta da Gülistan'ın üniversitede yaşadığı baskıya ilişkin ifadeleri yazıyordu.
7: Bunlar Gülistan'ı önce vurmuşlar, Gülistan... O sırada yaşıyormuş.
4: Gülistan'ın sosyal medya hesabına kaybolduktan sonra dışarıdan müdahale edilmiş bazı hesaplar engellenmişti. Onlardan biri de abi Osman Doku'ydu.
8: Kim yardım etmezse Tuncay Soner'e yardım etmiştir. Kamera delillerini hepsini yok etmişler.
4: İddia o ki amaç iki kardeş arasında sorun varmış izlenimi oluşturmaktı. Şükrü Eroğlu'yla Gökhan Ertok arasındaki yazışmalarda geçen çok işimize yarar ifadesi dikkatlerden kaçmadı.
6: Gökhan'ları biliyor musun?
9: kişinin delillerini silme karşılığında 10 bin dolar aldım dedi.
4: Gülistan'ın

0: polis memuru Gökhan Ertok hakkında da 4 ayrı suçtan daha tutuklama kararı verildi.
1: Ticaret Bakanlığı bir yandan özellikle restoranlara ya da marketlere yönelik denetimlerini malum sıkılaştırmış durumda ama diğer taraftan da tüketiciye bazı hatırlatmaları var. Özellikle dikkat etmesi gereken konularla ilgili. Onların başında restoranlarda tüketicilerden, müşterilerden istenen servis ve kuver ücreti. Şimdi sadece bu da değil, bir de bu marketlerde genellikle çok yaşanılan problem kasayla raftaki etiket arasındaki fiyat farkları. Peki nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Yeniden hatırlayalım.
0: Ek ücretlerde zorunlu bahşiş dönemi de bitti. Masada menü bulundurmak zorunlu oldu.
2: Ticaret Bakanlığı tek tek sıraladı bir restorana veya bir işletmeye girdiğinizde nelere mi dikkat etmelisiniz? Gelin hepsine birlikte bakalım. Masada yalnızca QR menülerinin olması yeterli değil. Aynı zamanda fiziki menülerde müşteriye servis edilmeli ve birebir fiyatlar görülmeli.
3: İşler için hem daha iyi olur, yani genelde görmek de daha iyi oluyor menüde.
4: İşletmeler menü ve fiyat listelerine dijital erişiminin yanı sıra tüketicilerin inceleyebileceği basılı fiyat listelerini de bulundurmak zorunda.
5: Ürünü görüp, seçip, beğenip öyle sipariş vermesi benim için daha mantıklı.
6: Kendimiz versek daha iyi olur diye düşünüyorum.
2: Bahşiş, kuver, hizmet bedeli ya da gönüllü hizmet bedeli, aslında restoranlarda bunun birçok ismi var. Ancak bakanlık bu konuda da son noktayı koydu. Artık müşteri içinden gelirse bahşiş verecek.
4: Fiyat listesinde yer almayan ek ücretlerin de tüketiciden talep edilemeyeceğini, bahşiş uygulamasının ise tamamen tüketicinin kendi tercihine bağlı ve gönüllülük esasına dayandığını vurguladı.
6: Buna sevindim o zaman, memnun oldum.
5: 900 ise 1200 geliyor, 1500 geliyor. Bahşiş olmaz çünkü bahşiş gönüllü verilen bir şey.
0: Diğer yandan etiket ve kasa fiyatı farklıysa düşük fiyat geçerli olacak. Açık ürünlerde de dara bedeli tüketiciye yansıtılamayacak. Denetimlerde tüm bunlara yönelik arttırılacak.
1: Ülkemizde genellikle bu mahalle aralarındaki parklardaki oyun grupları çocuklar için tasarlanmış. Yetişkinler için olanları daha büyük parklar var tabii. Ama Avcılar'da olduğu gibi o çocuk parklarına, hele ki o çocukları taşıyabilme kapasitesine göre tasarlanmış salıncaklara yetişkinler binince ardı ardına hastaneye kırık başvuruları yapıyor.
7: Bu salıncak yüzünden bu dördüncü ayak kırılmış.
8: Bu kaçıncıdır ya?
9: Dört kişilik binebilecek bir salıncağa 15-20 kişi binerse olacağı bu yani.
0: Kimi kolunu kırdı, kimi bacağını. Parka kurulan salıncak kapasitesini aşınca eğlence kabusa döndü. 5 gün içinde aynı mahalleden 4 kişi yaralandı.
9: 20 tane bile çocuğun bindiği oldu.
0: İstanbul Avcılar'da bir çocuk parkına kurulan salıncak ilkten çocukların yüzünü güldürdü. Ancak sonradan olacakları kimse tahmin edemedi.
8: Bu kaçıncıdır ya?
0: Yeni salıncağı yasak olmasına rağmen belli bir yaşın üstündekiler de denemek isteyince birçok kişi yaralandı ve soluğu hastanede aldı.
10: Ayağı kırıldı, onun da kolu çatladı, bir kırıldı.
0: Şikayetler üzerine Avcılar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nce o salıncak parktan kaldırıldı. Mahalleli ise doğru kullanılmadığı için komşularına tepki gösterdi.
9: 20 tane bile çocuğun bindiği oldu. Çok güzel aslında. Sadece bizim insanımız bunu kullanmayı bilmiyor.
1: Bazen ekranlarınıza getiriyoruz 28 Şubat meraklılarını, o dönemki zihniyeti hortlatmaya çalışanları. Ama sadece Türkiye'de değilmiş anladığımız kadarıyla, yurt dışındaki medyayı besleyenleri de var çünkü aralarında. Almanya merkezli Deutsche Welle 28 Şubat haberciliği yaptı. Gerekçe ne? Türkiye'deki gençlik çalışmalarını hedef aldı ve Başkan Erdoğan'ın 1997 yılında

0: Siirt'te okuduğu şiiri TÜGVA'nın yaz okullarında okutmasından rahatsız oldu. Kim? Alman Deutsche Welle.
1: Kanal. 28 Şubat haberciliği Alman medyasında yeniden görüldü. Türkiye'deki gençlik faaliyetleri hedef alındı. Deutsche Welle'nin hazırladığı skandal haberde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 1997 yılında Siirt'te okuduğu şiirin TÜGVA'nın Sivas'ta düzenlediği yaz okulu etkinliğinde çocuklara okutulması eleştirildi.
2: Minareler süngü, kubbeler mihver, camiler kışlamız, müminler asker.
3: Allahu Ekber!
2: Bir şey bizi siktiremez.
1: Erdoğan'ın olduğu Bilal Erdoğan'ın kurucuları arasında yer aldığı TÜGVA'yı hedef alan yayın organı, dindar gençliğe yönelik skandal ifadeler kullandı. Alman medyasının 28 Şubat'ı anımsatan haberinde belirttiği şiir, 1997 yılında Siirt'te dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından okunmuş, Erdoğan siyasi yasak alıp yargılanarak hapse girmişti.
2: Minareler süngü, kubbeler mihver, camiler kışlamız, müminler asker.
3: Allahu Ekber!
2: Bir şey bizi sindiremez.
1: Alman medyası ise Türkiye'deki sivil toplum faaliyetlerini siyasi bir perspektifle ele aldı. Yaklaşım 28 Şubat dönemindeki medya dilini hatırlattı. Başkan Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın da hedef alındığı habere tepki yağdı.
0: Şimdi ise yurttan ve dünyadan derlediğimiz bir haber turumuz var. Ekranlarınızı onu getirelim. Birazdan da devam edeceğiz.
4: Niğde'de çıkan yol verme kavgası o anlara şahit olan motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.
5: Lan ne etmişsin? Üzeceksin mi lan beni?
6: Abi dur abi.
4: Çevredekilerin ayırma çabası da yetersiz kalınca devreye polis girdi.
5: Gel polisi.
4: Saldırgana 190 bin lira para cezası kesilirken ehliyetine de 60 günlüğüne el konuldu. Antalya Kaş'ta ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler geniş bir bölgeye yayıldı. Hem karadan hem havadan yapılan müdahale yangının enerjisini düşürdü. Bu yangının adresi ise Burdur'du. 3 katlı binada çıkan yangın büyük paniğe neden oldu.
7: Kapıyı pencereyi kapattık. Sonra bir anda balkona çıktığımda karşı taraftan yangın var. Hani inin aşağıya dediler.
4: Yoğun dumanda mahsur kalan 6 kişi itfaiyenin merdiveniyle aşağı indirildi. Bursa'da lastik botla denize açılan genç, rüzgar ve akıntının etkisiyle kıyıya dönemedi. Hızlıca harekete geçen sahil güvenlik ekibi genci sağ salim kurtardı.
8: Geliyorlar, dolabın güzelliğine bakıyorlar.
4: İstanbul Avcılar'da tamir için getirilen buzdolabını 4 kadın gözüne kestirdi.
8: Kameraya bakıyorlar şu anda.
4: 100 kiloluk buzdolabını elleriyle koymuş gibi alıp kamyonete yükledikleri anlar güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
8: Ben imkansız alamadım bu dolabı o şekilde. Harımsın, nasıl bir dolap taşıma şekli.
4: Hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı.
9: 4 tane erkeğin bile sırtlayıp götüremediği dolabı 4 tane kadın sırtlayıp götürüyorlar. Hayretler içinde kaldık.
4: Elazığ'da kentsel dönüşüm kapsamında yapılan yıkım çalışması için iş makinesine gerek kalmadı. Korna sesi 5 katlı binayı saniyeler içinde yıktı. Ankara'dan taksiye bindiler. Şoför nereye gideceklerini sorunca 700 kilometre öteyi söylediler.
10: Biz Giresun'a gideceğiz beyefendi dedi.
4: Taksici Adem Kaya yolcuların isteğini Ankara'daki Giresun Caddesi sandı. Ancak hedef farklıydı.
10: Ciddi misiniz diye sordum. Onlar da evet dedi. Marşa bastım direkt Giresun'a götürdüm.
4: Yolculuk bitiminde 28.591 lira tutan ücret tamı tamına ödendi.
11: Heyecan var mı?
12: Yok vallahi bir şey yok.
4: Bu diyalogla başladı paraşüt atlayışı.
13: Çok güzel, şahane, şahane.
4: Ali Dağı'ndan paraşütle atlayan 77 yaşındaki Türkan Aktaş'ın sözleri izleyenleri güldürdü. Görüntüler sosyal medyada da viral oldu. İspanya ve Fransa'da alevler hızla ilerliyor. Yangın bazen göz açıp kapayıncaya kadar evlerin kapısına dayanabiliyor. Fransız yetkililer alevler Bordo'ya ulaşmasın diye ağaç kesiyor. İspanya'dan sonra Türkiye'nin Fransa'ya da yangın söndürme uçağı göndermesine Cumhurbaşkanı Macron bizzat teşekkür ediyor. Bir başka yangında Barcelona metrosunda çıktı. 130 kişi duman kapanında kaldı. Karanlık tünellerdeki tahliye yürüyüşünün ardından 39 yolcu hastaneye kaldırıldı. Turistik şehir bu yangını ucuz atlattı. Japonya 7,1 büyüklüğünde depremle sarsıldı. O anlar ve hatta oluşan yıkım da kameraya yansıdı. Ancak yine en çok Japonların sakinliği şaşırttı. Gaz kesmeden gişelere giren araç sürücüsü tavanın çökmesine yol açtı. O öldü, çevresindeki sürücüler de ölümden döndü. Yükseklik bariyerini fark etmeyen sürücü herkese kabusu yaşattı. Bariyer bir başka araca saplandı. Şans eseri kimseye bir şey olmadı. Tayfuna yakalanan bir kadının yardımına onu görenler koştu. Bebek ölümden döndü. Bir başka kahraman da Amerika'da sahneye çıktı. Boğulmak üzere olan genci dalgaların arasından çekip kurtardı. Bilgisayarlarımızdaki o manzara meğer gerçekmiş.
0: Şimdi Türkiye'nin konuştuğu Ahbap Derneği soruşturmasıyla ilgili her geçen gün yeni bir bilgi karşımıza çıkıyor ve yeni ifadeler ortaya çıkıyor. Şimdi o ifadeler niçin? Birazdan soracağız. O ifadelerde ortak nokta ne? Yani kendilerine neler soruluyor? Onlara da bakacağız bazı isim örneklerinden. Ama genel olarak gördüğümüz manzara şu. Bizler Haluk Levent'in zaten ne yaptığını biliyorduk. Yani onun deyimiyle, Haluk Levent'in deyimiyle kötü bir insan olduğunu biliyorduk. O yüzden de biz Ahbap Derneği'ne herhangi bir bağış yapmadık. Hatta bazıları yakın çevremize bile bağış yapmayın diye uyardık. Ama toplumda o günkü hassasiyetleri de gözeterek herkese Ahbap'a gelin yardım yapın dedik dediler. Aralarına yenileri eklendi bugün.
13: Sayın Savcı bilgimize başvurmak üzere çağırmış. Biz de geldik.
14: Herkese ifade vereceksin.
15: Bir şey söylemek ister misin?
16: Ahbap soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan ünlüler adliyenin yolunu tuttu.
17: Bizim de bağışımız dahil oldu maalesef. Çok üzgün ve çok kırgınım.
16: Derneğe bağışta bulunan ve Haluk Levent'e destek paylaşımlarıyla bilinen Gülben Ergen, sabahın erken saatlerinde savcının makamına geldi.
17: İyilikten maraz doğar.
16: Ünlü sanatçı ifadesinde yaptığı bağışlar için sorgulamadım, denetlemedim, araştırmadım dedi.
18: Teşekkür ederim. Kaldığım yerden devam ediyorum.
16: Haluk Levent'le yakınlığını reddeden Gülben Ergen, sözde Gazze'ye destek için birlikte verdikleri konser paralarının akıbetini bilmediğini söyledi.
19: Yapmış olduğum yardımların amacı dışında kullanıldığı hususunda kendimi vicdanen rahatsız ve mağdur hissediyorum. Biz yapılan Gazze konserinden herhangi bir ücret almadık. Toplanan konser ücretleri Gazze bölgesine yardım olarak gidecekti. Toplanan yardımların akıbetiyle ilgili de herhangi bir bilgiye sahip değilim.
16: Hayko Cepkin'in gerginliği dikkatlerden kaçmadı. Gazetecilere hakaret etti.
20: Ahbap soruşturması kapsamında ifade vereceksiniz.
14: Her türlü ifade vereceksiniz.
21: Ne lan bilgi, alo telefon Hayko Bey gelin bilginize danışacağız.
15: Her şeyi köpek almışlar bu haberleri.
16: Ve ahbabın bağışlarına desteğiyle bilinen Elçin Sangu da ifade verdi.
21: Bir şey söylemek

0: Haluk Levent'e olan sevgi hiç azalmadı. Yani insanlar onun bir insana özgü bir hata sonucunda bu yanlışları yaptığına inandılar.
1: Gazeteci Uğur Dündar da Haluk Levent'e destek veren, sunduğu programa Levent'i konuk alan isimlerdendi.
2: Siz neler söylersiniz?
0: İlginize başvurulacak, onun için geldim.
1: Soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcısı 16 ünlüyü ifadeye çağırdı, 14 isim ifade verdi.

0: Şimdi malum bu ifadesi alınan pek çok kişi genellikle sahnedeki performanslarından, dizi filmlerdeki platolardaki performanslarından ziyade sosyal medyada siyasi olaylara yapmış oldukları yorumla, afet zamanlarında devlet aleyhine yapmış oldukları propagandalarla anılıyorlar. Deprem zamanında da böyleydi. Pek çoğu devleti itibarsızlaştırmak için, devletin kurumlarını itibarsızlaştırmak için, hatta yok göstermek için ellerinden geleni yaptılar. Bugün her ne kadar bizler ahbaba yardım yapmadık, ben böyle bir niyetim yoktu deseler de o gün pek çoğu Ahbap Derneği'ni parlatmak, cilalamak için, Haluk Levent'i kahramanlaştırmak için sıraya girmişlerdi. Kendileri isterlerse zaten sosyal medyada bunlar var. Kimse de zaten inkar etmiyor ama ortak bir nokta var yine. Hiçbirisi gerçekten de tüm bu yaşananların sonucunda mahkemede verdikleri, savcılıkta verdikleri ifade dışında toplumun karşısına çıkıp o sahnelerde, sosyal medyalarda açtıkları yayınlarda, çıktıkları televizyonlarda devletten, milletten, hele hele depremzedelerden, ihtiyaç sahiplerinden özür dilemediler. Dilememekte de ısrar ediyorlar. Sebebi meçhul. Şimdi tüm bu yaşananları değerlendireceğiz kıymetli konuklarımızla birlikte. Hemen kendilerini de takdim etmek istiyorum ben. Doktor Kemal Olçar bugün bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar.
0: Gazeteci Merve Şebnem Oruç hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi geceler.
0: Avukat Hadi Dündar hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk efendim, hayırlı yayınlar.
0: Şimdi pek çok isimden bahsettik. Pek çok isimden sadece bugün değil aslında, bizler yıllardır bahsediyoruz da yani asır felaketinin yaşandığı gündeki o söylemlerinden bahsediyoruz da bugün bir kez daha bu isimleri konuşuyoruz. Kim ne demişti, bugün ne diyor diye ibretlik böyle vesikalar gibi ekranlara getiriyoruz, getirmeye de devam edeceğiz. Bugün ortak isimlerden birisi Hayko Cepkin. Hayko Cepkin'in yani şu tablodan kime bakalım diyecek olursak, Hayko Cepkin'in bugün ifadelerinin yanı sıra geçmişte söyledikleri mahkeme salonunda, mahkeme koridorlarında söyledikleri gazetecilere yönelik hakaretleri daha çok konuşuldu. Onlara da değineceğiz. Ama bir nokta var, herkes şimdi merak ediyor. Hadi Bey, dün Gülben Ergen demişti ki, ya benim ifademin hangi maksatla, hangi gerekçeyle başvurulmak isteniyor, savcılık beni neden çağırıyor bilmiyorum demişti. Şimdi aslında bilmeme herhalde ihtimalleri yok bunca yaşanan şeyden sonra, değil mi?
3: Kesinlikle şöyle, şimdi Gülben Ergen'in o dönem yaptığı paylaşım neydi? Ahbap Derneği'ni parlatma, PR'ını yapma, oraya insanların parasını göndermesiyle ilgili bir çağrı durumu söz konusuydu. Çünkü burada siz o dönem insanlar canıyla uğraşırken aynı zamanda devlet kurumları ve bütün vatandaşlar, STK'lar depremde insanların yaralarını sarmaya çalışırken siz de evinizde otururken, sıcak koltuğunuzda kahvenizi yudumlarken ne yapıyordunuz? Devlet kurumlarını itibarsızlaştırıp bir STK'yı devlet kurumlarının üstünde tutmak için elinizden geleni yapıyordunuz ki o dönem bütün yazdıklarını silmelerine rağmen kalan birkaç tane tweetlerinde dahi o dönem bu derneği parlattığınızı görüyoruz. Ve siz her fırsatta, az önce sizin de bahsettiğiniz gibi, her afet döneminde kendinizi kanaat önderi olarak gösteriyorsanız, kendinizi siyasetçilerin üzerinde gösteriyorsanız, Türkiye'deki en zeki insan olan bu ekibin, biliyorsunuz ki Türkiye'deki siyaset üstü bir akıl bunlar ve Türkiye'deki bütün olaylara en güzel yol gösterici olan bizim tablomuz bu. Bu şahıslar her fırsatta, her konuda fikir beyan ederler ve bu fikir beyan

0: beyan ederken de yol gösterici olarak beyan ederler. Gülben Ergen de o dönem o yol gösterici konusunda Ahbap Derneği'ni ne yapıyordu? Parlatmaya çalışıyordu. İnsanların oraya para aktarmasını sağlıyordu. Hatta kendi açıklamasında kendisine para gönderdiğini söylüyordu. Bugün çıkıp ya beni buraya niye çağırıyorsunuz?
1: Hak ve adalet arayışımı son veriyorum.
0: İşte burada yani
1: halbuki tam o hak ve adalet arayışını yapması gereken yerde, evet. Değil mi? Yani milyonlarca depremzedenin ihtiyacı olan ve kendileri vasıtasıyla Haluk Levent'in kurucusu olduğu derneğe, onun asistanlarının, yardımcılarının şahsi hesaplarına aktarılan milyarlarca Türk lirasının akıbeti sorulması gereken yerde, bunun depremzedelerin, ihtiyaç sahiplerinin hakkının, adaletinin aranması gereken yerde Gülben Ergen bu arayışına son veriyor. Şimdi detaylarına geleceğim, hepsinin isim isim ama bu isimler savcılık tarafından bir suç isnat edilmek için vesaire değil, tanık sıfatıyla mı, şüpheli sıfatıyla mı?
0: İfadesine başvuruluyor. Bakın, ifadesine başvurulmak demek ne demektir? İleriki aşamada, şu an soruşturma devam ediyor. Soruşturmada şüpheli olan yarın öbür gün bu soruşturmanın içerisinde mağdur konuma düşebilir. Soruşturmada mağdur olan yarın öbür gün bu soruşturmanın şüphelisi olabilir. Tanık sıfatıyla ifade veren yarın öbür gün bu dosyada şüpheli sıfatı kazanabilir. Sanık olabilir ileriki aşamalarda. Yani hali hazırda savcılık makamı bir araştırma yapıyor. Burada işte şahitleri dinleyeceğim diye bir durumu söz konusu değil. Sadece konuyla ilgili araştırma yapar. Konuyla ilgili araştırma yaparken o gün biliyorsunuz ki bu dernek nasıl bir sivil toplum kuruluşu ve bir sanatçı eliyle kurulup halka anlatılmaya çalışıldıysa, diğer taraftan bunun PR'ını yapan da bir ekip vardı. Eğer burada Ahbaplar Suç Örgütü diye anılıyorsa, bu örgütün bu kadar insana ulaşmasını sağlayabilecek yöntemleri de savcılık makamı araştırıyor. O işte halka tamamen o derneği PR'ını yapıp halka ulaştırmasını sağlayan, o günlerde insanların yardımlarını devlet kurumlarına ya da başka sivil toplum kuruluşlarına yapmamasını, Ahbaba yönlendirmesini yapan ekip bu arkadaşlar.
1: Peki,
0: yani.
1: Peki ne soruluyor diye.
0: Ve bu daha da genişleyecek.
1: Örnek sorular var, ona geleceğim ama açılış için yine Şebnem Hanım'dan da bir yorum almak istiyorum. Hatta şöyle bir soruyla. İsimlerin mahkeme salonlarındaki görüntülerini pek çoğuna şahit olduk, izledik hepsinin neredeyse. Rahatlıkları mı diyelim, pişmanlıkları mı diyelim, sizin izleniminiz ne oldu?
2: Evet, ilk gün daha dikkatli bakmıştım. Giderek daha az dikkatli bakıyorum. Çünkü çok rahatsız olmaya başladım. Şundan rahatsız olmaya başladım. Mesela bugün sizin de yansıttığınız iki tane ifadede bu bilgimize başvurulacakmış. Bu az evvel Hadi Bey'in ifade ettiği gibi ifademize başvurulacakmış değil. Biz bir otoriteyiz. Biz hala otoriteyiz. Biz devletten iyi biliyoruz.
1: Yani görüş alacaklar.
2: Evet, bizden görüş alınacak. Biz de lütfettik, geldik hali var maalesef bazılarında. İlk gün biraz daha böyle bir tedirgin halleri vardı ama bu böyle yani maalesef böyle giderek hani insanların rahatsız olduğunu, utandığını, vicdan azabı çektiğini, yaşananlar sebebiyle sorumlu olduğunu, sorumluluk hissettiğini falan görmek istersiniz. İstersiniz, çünkü gerçekten ahbap tek başına ahbap değildi. Ahbaplardı. Haluk Levent'in çevresinde böyle hava yastığı oldu bu arkadaşlar ve yani şimdi oturup sizler de yapıyorsunuzdur bir sosyal medya taraması. Ben o kadar böyle geniş vaktim yok ama yani hatırlıyorum bazılarının ne yaptığını. Hala ifadeye çağrılmamış ama bu konuda çok çok fazla konuşan da başka isimler olduğunu da biliyoruz. Onların da ne diyeceğini tabii görmek istiyorum. Bunların çoğundan daha önce aklıma gelen bazı isimler var. Mesela ben Berna Laç'ın ne diyecek merak ediyorum. Bu konularda ilk konuşanlardan bir tanesi. Henüz süre gelmedi ama umarım onu da dinleriz. Ve genelde bir vicdanen sorumluluk hissediyorumu görmedik. Ben onu henüz görmedim. Ben de mağdurum diyen gördüm.
1: En sert açıklamalardan birini o dönemde hatırlıyorum. Bir ödül töreninde en siyasi açıklamalardan birini. Kendisine göre mizah yapmıştı orada. Bir espri yapmıştı. Eda Ece. Evet.

0: Evet.
1: depremzedelere siyaset üzerinden yüklenmişti. Ben onun birkaç gün önceki bir açıklamasına denk geldim. Böyle uzun uzun ve o kadar büyük pişmanlık içerisinde
0: İzlemedim
1: yaptığı
0: mi?
1: Hatanın ne olduğunun farkında olarak bir özür dilemiş ki onlara denk geldim. Ama benzer daha pek çok isim var. Hatta Eda Ece'yi de birazdan konuşacağız. Onun ne dediğini de ekranlara getireceğim ama anladığımız kadarıyla kendi kitlelerinden bir tepki görmedikleri için herhalde bu rahatlıkları devam ediyor. Hala kendilerini o elitist makamda görüp üstenci bir bakışla topluma bakmaya devam ediyorlar. Ne bir pişmanlık ne bir özür. Bu nereye kadar gidecek onu da merak ediyoruz ama Hadi Bey'in sanırım söylediği orada çok önemli bir ipucu var. Bu ifadelerden sonra devam eden bir soruşturma var çünkü. Yani bugün ifadenize başvurulabilir, yarın şüpheli sıfatıyla soruşturmada yer alabilirsiniz. Bugün şüpheli olup yarın tanık ya da sanık sıfatıyla da bu dava dosyasına girebilirsiniz herhalde.
2: Bu dosya da gerçekleşti bu arada bu. Böyle hatırlarsanız bir iş adamı vardı, bir holding sahibi kızı.
0: Evet, şikayetçiydi.
2: Evet, Başaran Holding'in sahibi. Kendisi normalde bu dosyada şikayetçi değil miydi yani?
1: Evet.
2: Mağdur sıfatındaydı yani, burada müşteki sıfatındaydı. Ancak ne oldu? Şu an gözaltında, daha ifadesi kamuoyuna yansımadı. İfadesi alındıktan sonra ifadesini okuduğumuzda göreceğiz. Hali hazırda dosyanın şüphelisi konumuna düştü.
1: Evet. Kemal Hocam, bir de size kısa bir söz vermek istiyorum açılışla ilgili. Sizler de burada programlarımızı yaptık. İşte Feyza Altun, Fatih Portakal, Ece Üner, Öykü Serter, Fatih Altaylı, Ruşen Çakır vesaire vesaire isimler. Aralarına yenileri eklenecektir dosya genişledikçe önümüzdeki Tabii. günlerde. Benim dikkatimi en çok çeken, herkesin tepki gösterdi. Ya siz nasıl olur da, hatta savcılık da kendisine böyle söylüyor, kendilerine pek çoğu. Diyor ki ya siz nasıl olur da kendinizin para vermediği, kendinizin güvenmediği bir insana milyonlarca liranın teslim edilmesini sağlayabilirsiniz, onun reklamını yapabilirsiniz.
3: İki sebep var.
1: Ve bu sebeple de buna bile hiçbir şey söylemiyorlar. Biraz önce Şebnem'in de dikkat çekti. Savcılık bize başvurdu. Biz de görüşümüzü verdik. Çıktık rahatlı.
3: Ya öyle bir tablo çıkarttılar ki, bakın mahkeme, daha doğrusu adalet binasının kapısından girişleri, o koridorda yürüyüşleri, bir dikkat buyurunuz oraya. Hepsinde böyle kılığı, kıyafet, hiçbir eziklik yok. Hiçbir pişmanlık yok ve dik duruş var. Yani şunu söylüyor, yaptım evet ama işte bu yapmama rağmen ben pişman değilim, hala aynı fikirdeyim. Bu insanları biz... Burada yargılar, daha doğrusu eleştirirken, yargılama demeyeyim, eleştirirken sadece 6 Şubat depreminde mağdur insanlara karşı vazifemizi yapıyoruz. Dolayısıyla o insanlar için toplanan bir takım yardım paralarının yere de ulaşmaması ve yardım paralarına bir şekilde bu insanların vesile olmasından kaynaklı bir eleştiri yapıyoruz. Yoksa bunlar zaten muhalif kadrolar, muhalif insanlar, hükümete karşılar. Daha da büyütelim, devlete bile karşı birçoğu. Dolayısıyla bizim sadece burada masaya yatırdığımız husus bir suç şebekesinin, ki o zamanlar bile belliydi, ki başındaki kişinin de geçmiş sabıkaları da belliydi. Bütün bunlara rağmen hala bir de devlet kurumlarını aşağılayarak yapıyorsunuz bunu. Biz ona karşıyız ve onu eleştiriyoruz. Bakın ben birkaç şey söyleyeyim. Temelde 3 tane suç vardır devlete karşı işlenen. Bunlardan bir tanesi devletin doğrudan güvenliğine karşı işlenen suçlar var. Bir de anayasal düzene karşı işlenen suçlar var. Bir de kamu idaresinin güvenilirliğine karşı işlenen suçlar var. Bunlar genelde memur suçları gibi algılanıyor. Ama bakın devam edelim. Devletin egemenlik alametlerini aşağılama suçu. Bak, devletin egemenlik alametlerini aşağılama suçu. Bu ne demek? Sen orada AFAD'ı görüyorsun. Orada Kızılay'ı görüyorsun. Orada kurumları görüyorsun. Bakanlıkları görüyorsun. Yerel yönetimleri görüyorsun. Civardan gelen, destek veren. Bunlara rağmen o insanlar, o kurumlar bu işi yapmıyor, yapamıyor, ahbap yapıyor diyorsun. Ha, demek ki devletin egemenlik alametlerini aşağılamışsın bir kere. İki, devletin kurum ve organlarını aşağılama, direkt suç. Kamuya gerekli şeylerin yokluğuna neden olma. Bak, kamuya gerekli şeylerin yokluğuna sebep olma. Yani ortada bir yardım var, bağış var, insanlar bekliyor. Para aktaracaklar ya da aynı yardım yapacaklar, eşya, mal gibi.

0: bu yardımları devlete yapılması gerekirken, devletin organlarına yapılması gerekirken bundan yoksun bırakıyorsun devletin bu kurumlarını, bir çeteye, bir örgüte aktarıyorsun. Yani suç, çok fazla suç var bunun içerisinde. Daha sonra halkın kin ve düşmanlığa tahrik suçu var bir taraftan da. Çünkü Gülben Ergen hanımefendi yazmış, demiş ki senin ne dinin var, ne ideolojin var, ne hükümetin var, ne hiçbir şeyin yok. Senin sadece tırnak içinde iyiliğin var. Ya kardeşim, iyilik diyorsun. Gördün mü iyiliği? Yani halkın büyük bir kesiminin teveccüh ettiği bir hükümet var. Orada bir olağanüstü hal ilan edilmiş. Herkes koşturuyor. Ve orada şöyle övüyor Haluk Levent'i. Senin dinin de yok, ideolojin de yok, siyasetin de yok. Ne güzel insansın. Sadece iyiliğin var. Yapma ya. Bütün bunların olması mı kötü bir şey? Yani halkı kin ve düşmanları tahrik suçu işliyor bir taraftan.
1: İşte ama bunlara göre hiçbir şey yok. Aralarında ya bakıyoruz.
0: Komik olan da o
1: zaten. Kerli ferli gazeteciler var. Hani duayen gazeteciler. Araştırmacı gazeteciliğin kitabını yazdığı ifade edilen isimler. Hatta kendisinin de şöyle ifadeleri var savcılıkta okuduğum kadarıyla. Kendisinin de onayladığı bir alıntı. Diyor ki ben Haluk Levent'in ne olduğunu biliyordum diyor, geçmişteki suçlarını. Hatta ve hatta 2017'de işte bu dernek vesaire kurulurken kendisine ya bu para mara işlerine girme dedim, uyardım, benzeri şeyler. Ama biz de hatırlıyoruz o günkü televizyon yayınlarında.
2: Ama orada başka bir şey söylüyor. Orayı bak, orayı, o cümleyi kaçırmamamız gerekiyor. Orada Uğur Dündar ne söylüyor? Haluk Levent'i uyarıyor, diyor ki sen parlıyorsun, parlatacaklar seni. Yani ona getirmeye çalışıyor.
1: Parlatacağız seni.
2: Evet, parlatacağız seni. Senin geçmişini senin önüne koyacaklar. Dikkatli ol diyor. Zaten Haluk Levent de onu dinlediğinden dolayı kendi üzerinden bir para transferi yapmıyor. Hep başkaları üzerinden yapmış yani. Gerçekten de Uğur Dündar'ı dinlemiş yani. Kendisi para ilişkili, para işlerine girmemiş şahsi olarak. Hep başkaları üzerinden yapmaya çalışmış yani.
1: Mesela diyor ki Haluk Levent o dönem mafyanın eline düşmüştü. Konser gelirlerinin kendisine kalmadığını söylemişti. Haluk Levent'e bankalar hesap açmıyordu. Bankaların Levent'e çek vermediğini, kredi kartı kullandırmadığını biliyorum. Buna rağmen derneğe nasıl para toplama ve yönetme yetkisi verildi anlamıyorum. Soruşturma ve iddiaları öğrendikten sonra destek paylaşımını sildim diyor. Şimdi ya...
2: Şöyle,
1: hükümetin attığı en ufak bir adımda her şeyi kurcalayan siz. Ya o gün madem buna şöyle bir tepkiniz vardı, neden ortalığı ayağa kaldırmadınız? Sonuçta milyonlarca ihtiyaç sahibine gidecek olan paralar var. Aksine siz o gün iyice Ahbap Derneği'ni parlatma yarışına girdiniz.
0: Ama işte fırsat buldular.
1: O gün sorgulamadınız.
2: Devlet, o iki cümle arasındaki zaman farkı ne kadar biliyor musunuz? Neredeyse 4 yıl.
3: Evet.
2: Yani birini diyorsunuz ki buna rağmen derneğe nasıl para toplama ve yönetme yetkisi verildi anlamıyorum diyorsunuz. O şahsın öyle olduğunu söylüyorsunuz.
3: Susuyorsunuz.
2: Para toplanırken neydi? 2023 tarihiydi. Evet. Susuyorsunuz, orada tepkinizi dile getirmiyorsunuz, açıklama yapmıyorsunuz. Ki sosyal medyadan bir açıklama ya da en azından ulusal bir TV'de bir açıklama durumu söz konusu değil. Soruşturma ve iddialar öğrenildikten sonra, yani kamuoyuna yansıdıktan sonra MASAK raporları... İşte gazeteciler tarafından halka sunulduktan sonra ne yapılıyor? Tweetlerini silmeye başlıyor yani.
1: Evet.
2: Ve diyelim ki bunu sildiniz ama en azından burada bir özür dileme durumu söz konusu olmayacak mı? Çünkü o derneğe gönderilen paralar, o derneğe gönderilmemiş olsaydı, o derneğe yardım yapmak isteyen insanlar nereye yardım yapacaktı? Başka bir STK'ya, illaki devlet kurumuna yapmasına gerek yok. Başka bir STK'ya yapacaktı. Belki hayır, bireysel anlamda da.
1: Gazeteciliğinizi o gün neden konuşturmadınız?
2: Yani oraya giden paraları
1: ya da
2: engellediniz.
1: 2026
2: yani.
1: Temmuz ayına kadar neden konuşturmadınız?
0: Bir şey,
1: neden sorgulamadınız?
0: Bir şey dikkatinizi çekmiyor mu mesela? Yani buradaki bu para bağışı yapanları tam ayıramıyoruz. Onu klasifiye edemiyorum ama bağış yapan diye çağıran bu tipler hep aynı kimlikli insanlar, aynı kişilikli, aynı ideoloji, aynı sizin biraz önce söylediğiniz elitist diye ifade edilen kelli felli tipler değil mi? Bak bunların içerisinde bir tane mütedeyyin grup var mı? Bilmiyorum, varsa istisna olur. Yani dolayısıyla bunlar devlet karşıtlığı bir mesele gördüklerinde balıklama atlayan insanlar. Ya ne bileyim, yarın öbür gün terör örgütlerinden bir tanesi bir şey söylesin devlet aleyhinde, ki çok söylüyor, hemen onun yanında konumlanabilecek tipler. Yurt dışından ne bileyim bir tane işte bir

0: basın yayın organı, BBC şu bu falan, hükümet aleyhinde bir şey söylesin hemen onun yanında pozisyon alan insanlar. Orada da öyle. Yani bir ahbap diye bir şey çıktı. Bile isteye, bildiklerinden eminim, bile isteye yanında AFAD var, yanında ahbap var. Ahbap mı, AFAD mı, insanları ikiye böldüler. Ahbap'ı öyle bir parlattılar ki, öyle bir noktaya getirdiler ki, ya insanlar düşünür oldu ya. Düşünün, elinizde para var bir miktar ya da yok. Kredi çekip yardım yapan var ya. Evet. Ne bileyim, ineğini satan teyze mi ararsınız? Kumbarasını bozduran çocuk mu ararsınız? Bir sürü böyle bu konuda bağış yapmak için çırpan insanlar var. O insanları iki arada bir derede bıraktılar. Halbuki o paraların büyük bir kısmı AFAD'a gitseydi, Ahbap'a da gitsin gene. Ama onun yönetim kurulu falan var. Böyle bir adama bırakılacak gibi değil. İşte o zaman AFAD'da o paraları bir şekilde, organize şekilde, hatta doğru insanları doğru zamanda aktarabilecekti.
1: Oradaki ortak motivasyonu hocam, sizin de belirttiğiniz gibi gerçekten iyi anlamak gerekiyor. Mesela Aykut'tan şey rica etsek, o fotoğraflar geldiğinde hepsine bakalım, ortak motivasyonu neydi o gün? Çünkü dikkat ederseniz çoğu Haluk Levent'i birebir tanımıyor. Tanımayanlar var yani, hiç görmeyenler var. Aynı zamanda uzun süredir tanıyanlar var, bütün durumunu bilenler var. Fakat buna rağmen ne yapılıyor? Ahbap Derneği ve Haluk Levent parlatılmaya çalışılıyor. Biz peki burada şunu hep soruyoruz. Diyoruz ki ya evet, hukuki anlamda tabii ki bir değerlendirme yapmak zorundayız. Ama diğer taraftan bir de vicdani anlamda da bir değerlendirme yapmak zorundayız. Çünkü sadece hukuk olarak bakarsak, ceza olarak bakarsak hiçbir şey yorumlayamazsınız. Ancak ceza adalet sistemine bakıldığında o kasta bakıyor, delile bakıyor. Kast var mı yok mu? O kastı ortaya çıkartmak biraz zordur. Tabii soruşturma devam ediyor. İleride çıkacak mı, çıkmayacak mı? Onu göreceğiz. Fakat burada o gün Haluk Levent bu paraları toplarken işte gidip kumarda harcayacaktı diye bir bilgiye sahipse o suça ortak olma durumu söz konusu olur. Fakat kamu vicdanı açısından değerlendirdiğimizde o zaman o kasta bakmıyor. O sizin yaptığınız harekete bakıyor. O size duyulan güvenin nasıl kullanıldığına bakıyor. Eğer siz o güveni insanların parasını toplatıp başkalarına göndertiyorsanız orada o motivasyona ve niçin bu hareketi yaptığınıza bakmak gerekiyor. Motivasyona bakıldığında biz ne görüyoruz? Şimdi Ahbap Derneği neden parlatıldı?
2: O günkü tek motivasyonları
1: devlet kurumlarının yıpratılması.
2: Bu aktörleri, popüler kültürün bu aktörleri sırf o popülist söylemleri kullanarak iktidara muhalefet ettiklerini.
1: Bence
2: muhalefet ettiler ama o kadar, aslında o kadar, muhalefet ettikleri şey devlet.
0: O kadar masum
2: milletti.
0: Değil. O kadar
2: özetle.
1: Masum. Sadece iktidar düşünmemek lazım. Bakın, siz devlet kurumunu eğer yıpratmaya çalışıyorsanız, biz asker sahaya inmedi dediğinizde hükümetle bir ilgisi mi var bunun? Ancak ilk ortaya atılan konulardan bir tanesi neydi? Askerin sahaya inmemesiydi. Halkla askeri karşı karşıya getirme amacı vardı. Evet. Devlet kurumlarının bilinçli bir şekilde yıpratılması vardı. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı konuştuğunda 5. kol faaliyetinden bahsetti yani. Ve burada biz bunu basit bir hareket olarak görmememiz gerekiyor. Onun için oradaki ortak motivasyon tamamen devlet kurumlarının yıpratılması. Devlet kurumları yıpratılırken burada siyasi bir amaçla hareket edildiğini ve o siyasi amaç doğrultusunda her yola ne yaptım mübah olarak gördüklerini görüyoruz.
0: Sadece siyasi bakın, amaç değil hocam. Bak, bir cümle kurayım hemen.
1: Tabii lütfen.
0: Unutmazsanız lafınızı.
1: Estağfurullah.
0: Can Ataklı diye bir gazeteci var biliyorsunuz. O şunu demişti. Ya bu hükümeti seçimlerle falan göndermek mümkün değil. Sayın Cumhurbaşkanımız kastediyor. Yani darbe yapıldı, yine gönderemedik. Ne olması
2: sadece
0: lazım?
2: Can Ataklı mı söyledi hocam bunu? Bunu söyleyen siyasetçiler de var.
0: Ne olması lazım biliyor musunuz diye devam etti cümlesine. Büyük bir afet olması lazım. Hı. Yıkım olması lazım. Onun altında kalması lazım hükümetin demişti. Öyle bir fırsat çıktı ki işte yani.
2: Afetin altında kimler kaldı?
0: Kimler şimdi kaldı gördük.
2: Net
0: yani bu afette
2: çıktı.
0: 12 ili kapsayan büyük bir afette 53 bin civarı şehidimiz var. Bu tabloda hükümetin bu enkazın altında kalacağını hesaplayan grupların bir parçası bunlar. Bilerek mi yaptılar bilmiyorum. İsteyerek mi yaptılar onu da bilmiyorum.
1: Tabii ki ama bilerek bu hocam. Parçası bunlar bilinçsiz yapılacak olan işler değildir. Çünkü siz bir derneğe bakın. Az önce siz bir derneğe kendiniz para yatırmıyorsanız ama o derneği parlatmaya çalışıyorsanız burada ben bilinçsiz bir şekilde yaptım diyemezsiniz. Ya da orada siz sadece bu derneğe güveniyorum, devletin hiçbir kurumuna güvenmiyorum diye bir cümle kullanıyorsanız burada bilinçli yapılmayan bir eylemden bahsedemeyiz. Aynı şekilde diğer tarafa baktığımızda az önce söylediğim gibi tamamen bir devlet kurumunun yıpratılması ile ilgili bilinçli bir adımın atıldığını görürüz. Bunu her fırsat

0: da yapıyorlar çünkü. Bu sadece o gün yapılan bir şey değildi. Her afet döneminde biz aynı hareketleri görüyoruz.
1: Evet,
0: ancak
1: yarın öbür gün Allah göstermesin bir orman yangını yine yaşasak aynı isimleri resetlenmiş bir şekilde aynı göreceğiz. Şeyi yaparken
2: bir
1: göreceğiz.
2: Olur, tekrar göreceğiz. Olur, İstisnas. Deprem evet. olur. Hemen ilk evet. fırsatta yaptıkları hükümeti eleştirmek. Ama şöyle bir dönemi de yaşadık. Yani biz bugünlere gelirken hala da yani bir dönem vardı. Bir devlete operasyon çekenler vardı. Bir de devlete muhalefet edenler vardı. İşte bugün yaptıkları devlete muhalefet olduğunu bir kez daha ortaya çıktı. Devlete operasyonu o FETÖ'cülerin beraberinde hangi ortaklarıyla yaptığı malum. Hala hafızalarda. Ama işte bugün de bu isimlerin, yani bugün her ne kadar işte görmedik, duymadık, bilmiyoruz deseler de gördüklerini, duyduklarını, bildiklerini kendileri itiraf ediyorlar. Ve açıkça o gün depremzedelerin yardımına koşan, onların canını kurtarmak için canhıraş çalışan devlet personellerine, devlet personeline, devletin kurumlarına çamur atmak için hepsi sıraya girmişlerdi. O isimlerden birisi. Hayko Cepkin. Görelim, onunla başlayalım. Bugünün kahramanlarından birisi kendisi. Hayko Cepkin önce ne demişti? Bir onu hatırlayalım. Neden ifadesine başvurulmuştu? Ve ardından bugün hiçbir şey olmamış gibi gazetecileri suçlayarak adliye koridorlarında nasıl gezdi? Ya bugün adliye koridorlarında en azılı suçlular bile işte en azılı devlet ve iktidar muhalifleri bile mahkeme başkanının karşısına giderken, savcının karşısına giderken yani bir üslup takınırlar. Bir yani sayın hakim, sayın başkan ifadelerini, sayın savcım ifadelerini görürüz. Yani adliye çünkü adalet mülkün temelidir. Biz bunun şeyinde
0: Türk milleti adına işlem yaptığından dolayı öyle. Yani.
2: Evet, Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti. Bunu evet. da bildiğimiz için. Hayko Cepkin demişti ki zor zamanda kısa sürede organize olup yardım için kendilerini öne atan tüm ahbap gönüllülerine, sözcüleri Haluk Levent'e, Babala TV gönüllülerine, sözcüleri Oğuzhan Uğur kardeşime ve emek veren tüm vicdan sahibi insanlara teşekkürü bir borç bilirim, çabalarını takdir ediyorum demişti. Şimdi kendisi...
0: Bir paylaşımı daha var lütfen. O paylaşım gelmeden bunu yorumlamak çok eksik kalacaktı. O paylaşımı görmek gerekiyor gerçekten, çünkü o paylaşımda çok vahim bir şeyden bahsediyor. Şunu söylüyor, diyor ki siz, yani burada işte o yardım yapacak olan insanlara söylüyor, diyor siz para gönderdiğinizde bir kurumdan hesap soramazsınız. Ben bir para gönderdiğimde o kurumdan hesap soramam ama ben Ahbap Derneği'nden hesap sorabilirim. Yarın öbür gün bu parayı gönderdiğim Ahbap Derneği eğer bu parayı deprem için kullanmamışsa boğazını sıkabilirim diyor. Evet. Yüzleşebilirim diyor. Ancak dikkat ederseniz bu olaylar kamuoyuna yansıdıktan sonra bugüne kadar herhangi bir açıklama yok. Bunu da geçiyoruz. Ya 455 bin tane konut yapılmış. Deprem bölgesi tekrar ayağa kaldırılmış. Ancak hiçbir şekilde bir Ahbap Derneği'nin o bölgeyle ilgili yaptığı bir çalışma kamuoyuna yansımamış. Çıkıp o gün niye bununla ilgili bir paylaşım yapmıyorsunuz? Niye hesap sormuyorsunuz? Niye gidip burada boğazını sıkıp harcadığı verdiğimiz paraları ya da insanları size yönlendirdiğimiz paraları ne yaptınız diye sormuyorsunuz? Bunu sormayan kişi bugün geliyor gazetecilere hakaret içerikli şeyler söyleyip kollarını sallaya sallaya gidip bir ifade verme durumu söz konusu oluyor.
2: Evet, yani ve bu insanlar... ifade edelim. Mesela o zaman demişti ki 10 Şubat tarihli bir paylaşım. Üzerinde işte Ahbap Haluk Levent, Oğuzhan Uğur üzerinde neden yardım yapılıyormuş? Yollanan yardımların hesabını vereceklerine inanıyoruz. Olur da vermezlerse evine gidip yüzlerine karşı da hesap sorabilirim. Gırtlağına bile yapışırım. Ama diğer hiçbir yerden gerçeği öğreneceğime inanmıyorum. Diğer hiçbir yer derken
0: Kızılay, Akut,
2: devlet kurumlarını kastettiği net. Esas kendilerine sormaları gereken ilk soru neden bize güvenilmedi olmalı? Bunun yerine kim nasıl yer bu parayı paranoyasındalar? Biz o gün bunları söylerken ya da ilgili yetkililer bunları söylerken bu şekilde suçluyordu. Yani onların
3: tab parayı... aksine aslında yani devlet kurumlarına aktardığım bağışların bir yönergesi var, yönetmeliği var. Onun bir kanuni dayanağı var. yapılan bağışların alır yöntemleri var, harcama yöntemleri var. Bütün bunların hepsinin o sene çıkmasa bile öbür sene çıkar. Bir dahaki sene çıkar. Sayıştay denetlemeleri var. İşte tabii orada Cumhurbaşkanlığı'nın denetleme kurumları var. Kendi kurumun işte, iş denetlemeleri var. Ya o kadar çok denetim organı var ki.
2: Devlet denetler.
3: Yakalar yani bir şey olursa illaki.
2: O konuda bile bir eksiklik hissetseler, biraz önceki o duayen gazeteciler onların nokta nokta tüm detaylarına ulaşıp kamuoyuyla paylaşırlardı. Kızılay'ın yardımları şuraya gitti, buraya gitti diye. Evet, işte o paylaşımı da bu şekilde. Ama diyor ya Hayko Cepkin, gidip yüzlerine karşı, hani evlerine gidip yüzlerine karşı da hesap sorabilirim, gırtlağına bile yapışırım. Bizler asrın felaketinin üzerinden 3 yılı aşkın bir süre geçti Şebnem Oruç. Ve yıllardır Haluk Levent'in bir hesap vermesi konuşuluyor. Yani hesap vermesi derken mahkeme önünde değil, çıkıp sosyal medyadan canlı yayınlarla evrak göstererek tüm derneğin harcamalarını vesaireyi göstermesi de bekleniyordu. Böyle bir şey de söz konusu olmadı. Siz yani gazeteci olarak Hayko Cepkin'in ya da benzer kişilerin Haluk Levent'in hiç gidip gırtlağına yapıştığını gördünüz mü? Kapısını çaldığını gördünüz mü Oğuzhan Uğur'un?
1: Şimdi ben önce o zaman şöyle yapayım. Buradaki ifadesine başvurulan otoriteler ya, bilgilerine başvurulan kişileri ikiye ayırarak başlayayım. Bir gazeteciler, bir de işte sanatçılar. Bu Hayko Cepkin isimli şahıs, Gülben Ergen, Elçin Sangu vesaire falan, bu kişiler bir kere çok kimse kusura bakmasın, böyle çok dünyaca tanınmış, inanılmaz yeteneklerine falan böyle hasta olunan falan böyle keşfedilmiş sanatçılar falan değiller. Bunlar çok bedeller ödeyerek bir yapının içinde bulundukları o sosyolojik yapının içerisine bedeller ödeyerek kendilerini zorla kabul ettirmiş insanlar. Bedel ödüyorlar bakın. Kolay kolay böyle Türkiye'de yeteneklisin de seni keşfettik o kadar az ve nadir ki. Yani siz bu arkadaşlar maalesef o bedelleri öderken kimliklerinden, varlıklarından, söylem güçlerinden, pek çok şeyden taviz veriyorlar. Aslında törpüleniyorlar. Bugün böyle çok sivri konuşuyormuş gibi gördüğünüz kişiler aslında böyle olmak zorundalar. Orada kabul görebilmeleri için.
2: Oradan dışlanmak mı?
1: Tabii ki. Tabii ki. Oraya zaten
2: özür dilememelerinin
1: ancak
2: gerekçesi de mi bu?
1: Ya herhalde Tahir Bey, şimdi yani aralarından ya hepsinin söylediği ağzımı açsam linç edilecektim. Bir adım ötesi. Yani hani siyasi fikirleri de aynı olmak zorunda. Toplumdaki duruşları da, kılık kıyafetleri de aynı olmak zorunda. Dinledikleri şarkılardan yemek yedikleri restorana her şey aynı ve benzer olmak zorunda. Ya o yüzden attıkları mesajlar da, o da atmış, bu da atmış. Ben atmazsam, tırnak içinde söylüyorum, ocak dışıyım duruşu var. Bunlar böyle aykırı tipler falan değil.
2: Gezi sürecini orada gördük, gezi
1: olayları. Ya evet, kusura bakmasınlar işte. Hepsi aynı olmak zorundalar. O bir tornadan geçmeden orada var olamıyorlar. Yani lütfen, ben herhangi birinin bir şarkısını, bir filmini bilmem nesini bilmiyorum. Var mı? Yani böyle yok şuraya aday olmuş, ödül almış falan. Ha, bu Türkiye'deki ödülleri saymıyorum. Çünkü o da kim kime dumduma. Aynı mahallenin adamları. Bu sene seni alkışlayalım, seneye de beni alkışlarız falan hali var. Kimse kusura bakmasın. Böyle bir mahalle olduğunu biliyoruz ve oraya bir ait olabilmek için verdikleri bir bedel var. Törpüleniyorlar. O kimliklerinden, yani amalarından, soru işaretlerinden, sorabilecekleri şeylerden arındırılıp ancak öyle zaten buraya geliyorlar. O siz böyle çok özel zannettiğiniz şeylerin hepsi kabul edilebilmek için ödenen bir bedel.
2: O halde şu da bir sahne performansı gibi mi?
1: Tabii
2: bu
1: ki.
2: Bu adliye koridorlarındaki
1: bu beyefendi,
2: tavırları öyle
1: bu
2: mi
1: beyefendi
2: değerlen?
1: Yok ağzlarını burunlarını kırarım falan diyen beyefendinin hani gidip ağzlarını burunlarını kırmasın da, ya bu olay ortaya çıktığından beri yazdığı bir şey var mıymış?
2: Yok.
1: Yokmuş değil
2: ama
1: mi?
2: Gazetecilere,
1: ben de bugün bunu görünce döndüm, acaba hani sosyal medyada otorite, çok büyük bir otorite olan beyefendi acaba kendisi kendi sevenlerine bir açıklama yaptı da hani artık tenezzül edip lütfedip gelecek ya, zor geliyor ya. Hayır, herhangi bir şey söylememiş. Yani yaptıklarından, söylediklerinden rahatsız olacak bir durum yok. Eğer o akılda değilse zaten, aklı ona yetmiyorsa, vicdandan falan bahsetmiyorum. Yani böyle bir 18-19 yaşını aşmış bir reşit olmak yeterli. Ya ben geçtiğimiz 3 yıl 4 yıl içerisinde bunca paranın yanlış yere gitmesine sebep oldum. Ben bundan da bir rahatsızım, en azından benim sevenlerime, benim müziklerimi indirenlere, konserime gelene de bir açıklama borcum var falan diyemiyorsa zaten. Yani ya bir şey, zihinen sorunu var, başkalarına çünkü hala çamur atmaya devam ediyorsanız, ya sizin zihnen sorununuz var ya da hakikaten kimlik probleminiz var, başka bir şey değil.
4: Gökhan Özoğuz kendisi de ifade verdi, kendisi de bu söylemler söz konusu olduğunda ODTÜ'de konser verdi akşam. Ve beklenir ki o mahkemede verdiği o ifadede yer alan pişmanlığıyla, hazır o kadar kitleye ulaşmışken o sahneden de özür diliyoruz desin. Yok, ama yok, tam tersine orada
1: ama şöyle şunu bir söyledi. Şey var.
4: Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden gidenleri desteklemeye devam edeceğiz. Haluk Levent'i de aynı sözlerle.
1: İşte Haluk Levent sizin marşı söyleye söyleye zaten. Ya adam çıkıp marşı söylemiş. Hepinizin yani size böyle şey gibi, kumar makinesi gibi sanki slotları basmış, evet, çekmiş parayı. Yani bu kadar basit. Ama bu adamlar o gün değil, genel olarak her afet gününde, işte yangın olsun, sel olsun, deprem olsun, böyle tuşa basmışsınız gibi zaten böyle otomatik devletçilik oynamaya başlıyorlar sosyal medyadan. Bu o kadar had bilmez, o kadar cahilce, o kadar aşağılık bir durum ki buna ancak hani kendisini çok kibirli, kendisini çok yukarıda gören insanlarla ilgili araştırmalar vardır. Genelde düşük zekalı olanlar, böyle yani dış dünyanın, işte bir devlet varlığının, kamu otoritesinin vesaire varlığını anlayamazlar, kavrayamazlar. Ben artık onlarda öyle bir durum olduğunu düşünüyorum. Ya bir burada o gün öyle bir oraya 3'tir, çek abi buraya 5'tir, bilmem ne. Ya bir dakika, zaten bu işler bu kadar basit değil. Biz yani tenezzül etmedik, halinize güldük, alay edilecek bir durumdaydınız. Ama o günler bizim başka odaklarımız vardı. Sizin halinizle, sizin komikliğinizle alay etmedik. Ama bir de kibirlendiler. Bir tanesi var mesela, ben o profesörün de esas çağrılması gerektiğini düşünüyorum. O ağlayan yani. Ve bugün... Yani pek çoğunu geçtim.
4: Özgür Demirtaş'tan
1: o özel bir durum. Türkiye'nin en saygın üniversitelerinden bir tanesi.
4: En güvenilir ekonomist.
1: Ama o bence gerçekten bu işten para kazanan biri. İşte şimdi yatırım danışmanlığı falan da yapıyor ya, sosyal medyadan abonelere özel. Gerçekten iyi gelir elde ediyor. Şimdi bunlarla ilgili şunu sormak istiyorum. Avukat arkadaşımız da aramızda olduğu için. Şimdi bugün sosyal medyadan bir sabunu bile tanıtsan işbirliği demen gerekiyor. Bugün bir yatırım tavsiyesi verenler bile korkuyorlar. Ya, yani hani yanlış anlaşılabilir, fikrini söylerse aman ya, yani altına yazıyor mecbur, yatırım tavsiyesi değildir falan. O kadar olağanüstü şartlarda insanlar canıyla uğraşırken, hala enkaz altındayken, yani zaten oraya tır çekiyor, buraya bilmem ne yapıyor, buraya vinç gönderiyor falan, onu geçtim. Bir de gerçekten kamu zararına sebep olacak bir yönlendirme yapıyorlar. Bugüne kadar düşünüyorum, şuraya bağış yapı, yani çok yıllardır bildiğim, yani tanıdığım, gidip organizasyonlarında gördüğüm hiçbir organizasyon şirketinin doğrudan adını zikretmedim. Çünkü reklama girer, ayrıştırırsın diye.
4: Tabii.
1: Yani vardır yayınlanan, böyle toplu olarak mesela devlet tarafından yayınlanan, işte iletişim başkanlığı tarafından yayınlanan. Bunlardır hani kabul gören yerler deyip onları paylaştı. Ama burada bu kadar ayırıp seçip bir de devletçiliğin dibine vurup bundan hesap sorarım ama bunu bilemem.
4: Bağış yapmaması ele vermiyor mu zaten?
1: Ya yani hem işin... öyle hem de hepsi ben biliyordum zaten diyor.
4: Hem biliyordum hem de kör göze para parmak. Vermedim ona diyor.
0: Şöyle yani. Bakın bu bahsedilen sanatçının tweet'i.
4: Hadi Bey, bahsedilen... şu sahneyi bir izleyelim. Yorumlayarak başlayalım. Bakın burası Adliye.
0: Adliye'nin girişi, C girişi orası. Vatandaş girişi.
4: Tanımayanlarınız varsa O bahsettiğimiz Hayko Cepkin isimli şarkıcı kendisini bir dinleyelim.

0: Gelin bakalım nasıl giriyor adliyeden.
1: İfade vereceksiniz.
2: Bilgime başvuracak efendim. İfade vereceğim başka bir şey. Neredesin abi? Ha?
1: Neler söyleyeceksin?
2: Herkes ifade vereceksin. Ne? Lan bilgi. Alo telefon Ayko Bey gelin bilginize dönüş çağırıyor. Her şeyi köpürtün arasınız. Amusta bu haber vermesi. Ortada kirli kirli bak.
0: Gazetecilere suç atıyor.
3: Hakaret ediyor.
0: Hayko Çetin yani suç atıyor derken küfür ediyor. Yani evet. Orada bitirdik orayı. Kendisine göre bu küfürden sayılmayabilir belki ama bizim etik kurallarımız gereği, görüntü kuralları gereği orayı bitirmemiz gerekiyor. Şimdi Hayko Çetin ya böylesine bir skandal çıkıyor. Bir yanardağ görünüyor. Bu yanardağ patlamış. Lavları etrafı sarmış. Kendisi diyor ki köpürtüyorsunuz. Şimdi biraz önce açıklamalarını getirdik. Bir sahne daha vardı.
3: Köpürtülüyor dediği şey ne biliyor musunuz? Bakın bunun ifadesini ve tweetini yan yana koyalım.
0: Evet.
3: Tweetinde ne söylüyor o gün paylaştığı X paylaşımında? Şunu söylüyor. Bu derneğe para aktarılsın. Herkes buraya para aktarsın. Çünkü diğer kurumları denetleyemiyorum ama burayı denetliyorum ve insanların oraya para göndermesini söylüyor. Bugünkü ifadesinde neyi söylüyor? Diyor ki ben bu şahsa zaten güvenmiyorum. Ben bu şahsa para vermedim hiç kendim diyor. Ya senin güvenmediğin insana nasıl parayı toplattırdın yani o zaman?
0: Bir de bir konser görüntüsü var. Onu da bir görelim. Arkadaşımdan rica edeceğim.
4: Ekimden önceki son konserimiz olduğu için böyle bir
5: bence böyle de hepsi son konser deyip çok güzel para kırdılar da neyse hepsi son konser.
2: Trakya konserinden sonra geleceğim için yaklaşık bir hafta sonra gideceğimden dolayı el alem gitmedi işte aksattı falan filan demesin diye. Topu topu bir gün boşum vardı. Bakın ne dedim, Temmuz'un 28'i eve gelip bavulu yapacağım gün. Hemen hızlıca bavulumu yapar gelirim, oradan da Antalya'ya oyunumuza, müzikalimize geçerim diye bir bilgi verdim. Bilgime başvuracak.
3: Bakın dikkat ederseniz oradaki motivasyon niye ne çıkıyor diye karşımıza. Siyasi bir motivasyon var orada. Ortak motivasyonlar zaten bu siyasi motivasyon. O siyasi motivasyon da tamamen devlet kurumlarını yıpratmak, devletin işte yürütme mekanizmasını aksatmak, aynı zamanda muhalif olduklarından dolayı değil. Oradaki devleti yöneten kesim ve devleti orada yöneten irade var ya, %50+1 olan irade. Onların yaşam standartlarına, onların hayatına saygı göstermediğinden dolayı böyle bir şey söylüyor.
0: Bunu demese gerçekten de Şebnem Hanım'ın söylediği gibi konser yapamayacak mı, albümü satmayacak mı, dizilerde oynayamayacak mı, sosyal medyadan takipçi mi kasacaklar ya da takipçilerimi eksilecek. Biraz önceki konserdeki o sözü ya bunu Hayko Cepkin söylüyor. Konser yapıyorsunuz siz ya. Konser yapıp şarkı söyleyip eğlenmek için oraya gelen insanlara siz neden siyaset yapıyorsunuz?
5: Yo, bence ama bu da bir dolandırıcılık şekli. Sürekli aynı kitlenin o damarına basıyorlar. Çünkü o kitle bununla duyuyor. Yani o korkuyla sürekli bizi bastırıyorlar. İşte bak bizi bir daha dinleyemeyeceksiniz. Bir daha size şarkı söyleyemeyeceğiz. Hapse gireceğiz. Özgürlük yok falan. O sırada tabii o son konsermiş. Sonra gideriz diyenlerin hepsi geliyor. Yani Büyük Vurgun sinemalarda lütfen kimse kusura bakmasın. Büyük Vurgun yapıyorlar
0: Cumhuriyet
5: böyle.
0: Halk Partisi de yıllarca bundan beslenmedi mi?
5: Tabii ki.
0: Siyasetçilerdi. Hatta Özgür Özel'in bizzat sesi var. 2023'te ne var biliyor musunuz? Kadınlar araba kullanamayacak. Kadınlar milletvekili seçilemeyecek. Her seçim öncesinde bakın bu son seçim. Ya ben bunu AK Parti kurulduğu günden bu yana duyuyorum. Diyorlar ki ya bakın şimdi bu seçim işte böyle göründüklerine bakmayın. Bir sonraki seçimde işte padişahlık ilan edecekler. Şeriat gelecek. Kadınların sokağa çıkması yasaklanacak. Konser verilmeyecek artık bu ülkede. Bu ülkede başı açık kimse gezemeyecek. İşte bunların bir versiyonu da şu ekranda görmüş olduğumuz sahne şovlarıyla meşhur bu şarkıcı. Ve aynısını söylüyor. Savcılık ifadesinde ne diyor? Ben görmedim, duymadım, bilmiyorum. Ben Haluk Levent'e güvenmiyorum diyor. Bakın, bir irtibatım yok. Gerek deprem zamanı, gerekse de öncesi ve sonrasında Bahsekonu Derneği'ne bağışta bulunmadım. O zaman önceki tweetinizde, önceki paylaşımınızda da yalan söylemediniz mi? Yalan değil mi? Yani gider hesabını sorarım demek.

0: Ya güvenmediğin insana nasıl sen para toplattırdın o zaman? Bakın, Haluk Levent'e maddi konularda güvenmem diyor. Ancak para toplanması için sen insanları buraya davet ediyorsun. Diyorsun ki ben işte para gönderildiği zaman gidip gırtlağına yapışacağım diyorsun. E deprem hiçbir şekilde bir tanışıklığın yok, para göndermemişsin.
1: Hemen hakkınızı o paylaşın.
0: Yani bakın.
1: Yollanan yardımların hesabını vereceklerine inanıyoruz. Ahbap Haluk Levent olsa Nur. Olur da vermezlerse evine gidip yüzlerine karşı hesap sorabilirim. Gırtlağına bile yapışırım. Ama diğer hiçbir yerden gerçeği öğreneceğime inanmıyorum. Ne zaman demiş? 10 Şubat 2023. Bugün takvimler kaçı gösteriyor? Artık 29 Temmuz 2026'yı. Yani üzerinden tamı tamına 3 yıl 5 ay geçmiş. 3,5 yıl geçmiş. Hayko Cepkin'e sormak lazım. Gidip Haluk Levent'ten, Oğuzhan Uğur'dan, Ahbap Derneği'nden, Babala'dan vesaire vesaire. Bugüne kadar Asrın felaketinin mağdurları için toplanan milyarlarca lirayı hesabını sordun. Sanırım ipuçları nerede biliyor musun? Aslında bunları savcılık sor. Savcılık, hani ifadelerine başvurma deniliyor ya. Savcılık bunlara o kadar güzel sorular sormuş ki benim anladığım. İfadeler çünkü o yönde, o cevaplar. Bazı ifadelerin kamuoyuna yansıdı pek çok ifade. Sorular yok ama bazılarında var. Mesela o isimlerden birisi Ruşen Çakır. Ruşen Çakır'ın da benzer sözler, aynı bu sözlerle aynı anlama gelen sözler sarf ettiğini, o ağızlarından döküldüğünü biliyoruz. Ruşen Çakır ne demişti? Bir hatırlayalım.
2: İktidara yakın kişiler, kimisi MHP'ye, kimisi AKP'ye yakın. Açık açık dediler ki bu iş bunlara bırakılamaz. Birisi dedi ki 1 milyar lirayı yönetemez Ahbap dedi. Bir başkası bakalım bunlar ne yapıyorlar, hesap versinler, belge göstersinler, paraları nereye harcıyorlar diyenler oldu. Ve bu bir infiale yol açtı ama bir taraftan da gördük ki iktidara yakın çevreler buradan rahatsızlar. Eleştirme de değil, tam başka bir şey. Yani üzerine şaibe düşürmeye çalışıyorlar. AKP kendi denetimi dışındaki yapıların bu şekilde sivil toplumda etkili olmasına haz etmiyor ve bunları
0: bu cümle çok önemli. Aslında bakın bu cümle üzerinden konuşmak gerekiyor. Yani.
2: Çalışıyor. Sivil toplumda kendisi dışındaki alanların çölleşmesini isteyen, bu konuda çaba sarf eden, engeller çıkartan bir iktidar söz konusu.
1: Bakın, bu cümlesi AFAD'ı bence
2: biliyoruz
1: daha
2: ama AFAD'ı bilmiyoruz. AFAD bizden değil. Müge, ben, Ali Deniz ayrıca desteğimizi Ahbap'a verdik. AFAD'a para vermek diye bir şey yani benim gündemime girmedi bile.
1: Ruşen Çakır'ın ifadesini yönetmenimizden rica edeyim, bulabilir miyiz? Diyor ki ben Müge ve işte birisi Ahbap'a verdik diyor. AFAD'ı bilmiyorum diyor. AFAD Türkiye Cumhuriyeti Devleti.
3: Evet.
4: Gerçekten kurumu bilmiyor demek ki. O öyle mi anlam?
0: Hayır hayır diyor ki yani bu yani konularda
3: diyor,
0: bu
3: tanımıyor.
4: İfadeden bahsediyorum. İfade gerçekten bilmiyorum, duymadım anlamı çıkıyor değil mi?
1: Bu afet döneminde yapmış oldu.
4: Ya afette diyor ki tanımayız biz onu. Şimdi, diyor. Biz bilmeyiz yani öyle bir güvenmeyiz anlamı çıkıyor.
0: Tabii tabii güvenmiyoruz yani.
4: Ben bilmiyordum hiç tanımıyorum, görmedim filan
1: anlamı. Şimdi bu sözleri söyleyen Ruşen Çakır'a hangi sorular soruldu? Onları da verelim. Şimdi Ruşen Çakır'ın zaten yaptığı yayınları hepimiz biliyoruz. Şimdi bu sözlerinden sonra savcılık kendisine soruyor. Adınız, kimliğiniz ve şöhretiniz kullanılarak oluşturulan güvenden dolayı milyarlarca lira buhar oldu. Milyonlarca insan kandırıldı ve binlerce ailenin ihtiyaçları karşılanamadı. Kendinizi sorumlu hissediyor musunuz?
3: Ama galiba o sorumluluğu da hissetmeyenlerden, bu zerre kadar vicdan kırıntısı olmayan bir kişiden bahsediyormuşuz.
0: Bu ekipteki hiç kimse sorumluluk hissetmedi ki.
3: Benim açıkçası şeyden bu ifadeleri dinlerken, bu bilirkişi arkadaşların ifadelerine, medyaya yansıyan kısımlara bakarken böyle bir tanesi de acaba hani böyle vicdanımıza biraz rahatlatacak, su serpecek bir şey der mi demeyi bıraktığım yer Ruşen Çakır'ınkini okurken oldu. Yani sorumlu dahi hissetmiyor bu beyefendi.
1: İkinci soru. Haluk Levent hepinizi bir araya topladı. Arkasına

0: tuttu, vaatlerini tek tek sıraladı. Siz de dinlediniz, birlikte görüntü vererek, savunarak, kitleleri yönlendirerek destek oldunuz. Sonrasında dönüp neden deprem bölgelerinde vaatlerini yerine getirip getirmediğini kontrol etme ihtiyacı duymadınız.
1: Gerek yok.
2: Burada işte bakın bizim de benim de
0: ısrarla... Orada Hüseyin Çakır diyoruz ama cevaplardan, ifadelerden anlıyoruz ki hepsine
2: aynı benzer sorular soruluyor. Ama burada bakın dikkat ederseniz çok önemli bir kısım var burada. Birincisi kitleleri yönlendirerek destek olduğunuz cümlesi var ya. Hı. Eğer burada siz bu şahsın gerçekten suç işlediğini bilerek bu adamı parlatmaya çalışmışsanız o zaman burada bu suça iştirak etme durumu söz konusu olacaktır. Ve dosyanın ileriki aşamalarında eğer nitelikli dolandırıcılık suçu ön plana çıkarsa nitelikli dolandırıcılık suçunu gerçekleştiren, o eylemi yapan kişiyi övmek, ona aracı olmak, onun bu eylemleri gerçekleştirmek için ön ayak olmak da suç olarak kabul edilmiştir. O zaman suç birlikteliği ortaya çıkabilir. Ama soruşturmanın ileriki aşamalarında biz bunu göreceğiz. Eğer bu olmazsa dahi ne diyor? Sen buna samimi bir şekilde, ön yargısız yardım etmiş olabilirsin, PR'ını yapmış olabilirsin. Gerçekten o dönem o insanların deprem altında can çekişirken onlara yardım etmek için o duyguyla hareket etmiş olabilirsin. Peki o gün o hareketi gerçekleştirirken bir ay sonra, üç ay sonra, beş ay sonra, bir yıl sonra, iki yıl sonra bu konuyla ilgili herhangi bir şeyi sordun mu? Bu paralar nereye gitti? Buraya nereye harcadınız?
0: Ama
2: neyi yaptınız?
0: Duygusu hissetmiyormuş. Yani kendisi. Yani devam edelim. Üçüncü soru. Haluk Levent'i 6 Şubat depreminden önce tanır mıydınız? Tanımadıysanız kendi nam ve hesabına vatandaşlardan para toplamasına neden yardımcı oldunuz? Kendi paranızı Haluk Levent'e emanet eder miydiniz? Ya da ettiniz mi? Deniliyor. Cüzi bağış yaptık demiş. Dördüncü bir başka soru. Depremin ilk aylarından sonra Haluk Levent'le bir araya geldiniz mi? Başka organizasyonlarda yer aldınız mı? Devam edelim. Bir başka soruya bakalım. Deprem döneminde yalnızca şüpheli ve müzahir dernek değil, sizin de popülariteniz arttı. Toplum sizi samimi buldu. Bu dönemdeki faaliyetleriniz nedeniyle elde oluşturduğunuz güven maddi olarak size kazanç sağladı mı?
1: İşte bu da önemli soru. Bir İlk soru. Başta bu soruyu sormuştuk.
3: Ama evet, bu çok kritik bir soru yani.
1: Ama bu şeyde sordunuz ya.
3: Bu çok tuzaklı bir soru.
2: Bu soru gerçeği yansıtıyor çünkü.
1: İki sebep var demiştim. Biri bu. Maddi bir beklenti ve kazanç beklentiyi geçtim de kazanç var mı?
0: Ama az önce hocamın söylediği
2: bunlar kendilerini kabul ettiriyor dedikleri mahalleden işte kendilerini kabul ettiriyorlar o mahalle. Aynı zamanda o mahalleden ne yapıyor? Bir maddi menfaat elde ediyor.
3: Yani illa kimisi oradan belediye... para gelmesine gerek yok. Yarın öbür gün konser teklifi.
2: Tabii ki kimisi belediyeden konser alıyor. Kimisi belediyeden Ruşen Çakır o günden sonra kaç tane sözleşme imzaladı?
0: Sadece belediyelerden.
2: Kimlerden ne paralar aldı?
0: Yurt dışından alınan fonlar gazetelerine, internet sitelerine. Tabii.
2: Devlet kurumlarını itibarsızlaştırmaya başladıktan sonra kimler tarafından rağbet görmeye başlandı? İşte bu sorunun cevabı aslında orası yani.
1: Burada
2: onu soruyor
1: ben bir
2: yani.
1: Şey söyleyeyim müsaade ederseniz. Bu kimlik üzerinden yürürsek biraz dar kalıba girmiş olabiliriz. Bu biz biraz önce tam adını da söyleyemiyorum.
2: Hayko Cepkin.
1: Hayko Cepkin. O tip, onun yanındaki kümelenmiş o gruplar. Az önce Şebnem Hoca'nın çizdiği o sosyolojik taban var ya, oradan besleniyorlar. Bu da oraya dahil belki de. Ya bunlar kimler? Mesela FETÖ sempatizanları var.
0: Hocam aynı taban.
1: FETÖ sempatizanları devlet karşılığında derhal kümelenirler. Bir araya gelirler hemen. Bir de bu lümpen ergenler var. Alev Alatlı Hoca'nın ifadesiyle lümpen ergenler. Yani kimlik ve kişilik arayışında olan. Hı hı. Biraz böyle aileden değil mi uzaklaşmış. Bu tip lümpen ergenlerin konumlandığı rol modeller aslında bunlar. Hayko Cepkin'in karakteristiğine bakın, tipolojisine bakın, yaşam tarzına bakın. İşte o bizim maalesef daha böyle kişilik, yani 18-6 henüz daha oy bile veremeyecek kimliklerin, bu alt 18-6 grupların böyle yönlendiği gruplar ve kimlikler bunlar. Onları manipüle ediyorlar. Bir de bunların terlikçileri var biliyorsunuz. Yani terlik olsun fark etmez, gene de ona oy veririz diyen terlikçi gruplar var. İşte terlik bunların.
3: Evet, gerçekten şimdi

0: düşününce verirlermiş. Öyle düşünüyorsunuz. Evet, yani, hocam söylediğiniz çok doğru.
1: Müsaade ederseniz. Devletin resmi organlarına güvenmediniz. Güvenmediğinizi alenen beyan ettiniz. Biraz önce bizzat dinlettim. AFAD, İçişleri Bakanlığı, Kızılay gibi 100 yıllık kurumların itibarlarını hedef aldınız. Devlet yerine şahıslara güvendiniz. Yüzlerce muhalif tandanslı başka organizasyon varken ahbabı tercih etme sebebiniz medyadaki görünürlüğünüzün ve popülaritenizin artmış olması mı?
2: Çok önemli bir soru. Diyor ki hani burada ne söyleniyor? Soru. Hep şunu söylüyorlar. Diyorlar ki işte Ahbap Derneği muhalif olduğu için bu şahıslar bu muhalif derneği destekleme yoluna başvurdu. Onun için savcılık diyor ki ya burada yüzlerce organizasyon var muhalif olan. Ya da en azından bu mahalleden işte bu işleri yapan sivil toplum kuruluşları var. Bunlara niye destek vermediniz de Ahbap'a destek verdiniz? Çünkü o dönem Ahbap bilinçli bir şekilde parlatılıyordu. Özellikle şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nde 34.500 tane troll hesabın ortaya çıktığını söyleyen bir genel merkez varken 3.500 tane FETÖ'cü hesabın bunlara destek vererek Türkiye'de bir kamuoyunun oluşturulduğu
0: muhtemelen devlet şeyi gördü. Efendim? Burada sosyal medyada birbirine atıflarla ilgili bir burada ağ oluşmuş o zaman ve muhtemelen o X hesaplarına ciddi sayıda takipçi başka bir şey ben bizzat direkt onu anlıyorum. Yani Ölüm sadece
1: soruşturması şöyle
0: böyle gerçekten hepsi sadece ahbabı değil, ahbabı refere edenleri birbirine bağlayan bir şey var herhalde.
1: İşte burada bir ağ var gibi.
2: Burada işte o FETÖ'den gelen zaten bakın dikkat ederseniz devlet yok ahbap var cümlesinin FETÖ'cülerin oluşturduğunu, bunlar tarafından satın alındığını, bunları paylaştıktan sonra tamamen farklı bir sosyal mecranın ortaya çıktığını.
3: Peki Haluk Levent
2: işte
3: biliyor muydu hocam bunu?
2: Efendim?
3: Haluk Levent tahmin ediyor muydu bu kadar büyüyeceğini bu işin sizce?
2: Büyüme konusunda bu kadar tahmin etmiyordu.
3: Bu kadar büyük meblağa ulaşabileceğini kendi oturup organize etse bunu becerebilir mi? İşte bunlar zaten bakın başka taraflardan da destekli. Yani Haluk Levent bile şokta kalmıştır.
2: Tabii muhtemelen. Tabii hocam bir canlı yayına bağlanıyor.
1: Var, 7 milyar. Haluk evet. Levent'in yani şaşkınlığını ya da ruh halini merak ediyorum. Şimdi
2: orada bir yayına bağlanırken aslında sesin hayır, titremesinden dahi onu görebiliyorsunuz.
1: Sonra, şunları duyduktan sonra yani Haluk Levent bence bugün bir açıklama yapsa ya hepiniz orada hepiniz beni desteklemek için sıraya girmediniz. Şimdi beni hani bana demediğiniz kalmadı diyecektir. Şu soruda da aslında
2: özür dileyerekten özür dilerim lütfen.
1: Şunu bir noktalayayım şu lütfen. Bir cümle. Devam edeceğiz. Diyor ki resmi makamların uyarılarını kıskançlık olarak yorumladınız. Tweet okuyarak koordinasyon yaptığınızı zannettiniz. Birçoğunuz deprem bölgesine dahi gitmediniz. Devlete giden parayı bilinmez, ahbaba giden parayı doğru, samimi ilan ettiniz. Özür dileyecek misiniz? Emeğinizin geçtiği bütün bağışları hak sahiplerine kendi kişisel servetinizden olmak üzere iade edecek misiniz?
2: Bakın bu sorunun içerisinde bir sürü durum söz konusu. Dikkat ederseniz neyi söylüyor? Diyor ki sen koordinasyon yaptın tweet üzerinden değil mi? Peki deprem bölgesinde siz tweet üzerinden bir koordinasyon yaptığınızda deprem bölgesine bir faydanız dokunur mu?
1: Deprem bölgesinde tweet açan var mıydı?
2: Telefon çekmiyor. Elektrik altyapısı gitmiş.
0: Oğuzhan açamamış da İstanbul'a dönmüş ya daha
2: evet,
0: yararlı.
2: Evet hocam oraya getirmeye
0: diye
2: çalışıyorum. 11 il yerle bir olmuş. 50 bin tane vatandaşınız orada vefat etmiş. İnsanlar canıyla boğuşuyor. Oraya giden şahıs, bunları organize eden ve bunlarla birlikte hareket eden şahıs kendi ifadesinde ne söylüyor? Oraya kadar gittim. O kadar kötü şeyler gördüm. Ancak hemen ertesi gün geri gelmek zorunda kaldım.
0: Niye? Mesela bir ambulans uçağı falan orada meşgul etmişler hocam, bir gün. Hiç kimse bundan vicdan azabı duymuyor. Ben oraya kendimi götürttüm. Bir ambulans uçakla gitmiş hatta.
2: Tabii ambulans
0: yani,
2: uçakla gidiyorlar.
0: Seni taşıdılar ya. Ya depremin ilk 24 saatinde seni taşıdılar. Bakın her şeyi geçin. Yani acil durumla ilgilenilecek bir araç Oğuzhan Uğur'u taşıyor sonra bakıyor ben burada işe yaramam çünkü internet yok çekim yapamıyorum İstanbul'a döneyim.
2: İstanbul'a dönme sebebi ne? İnternet yok, internet çekmiyor, telefon çekmiyor.
0: Evet.
2: Ve böyle

0: olunca da
1: peki bu arkadaş deprem bölgesinde nasıl faydalı olduğunu söylüyor. Diyor ki deprem bölgesinde şahıslar bulundukları konumdan tweet atıyorlardı, arıyorlardı bizi. Aradıklarında biz de yer bildiriyorduk yani. Gökhan Özdoğuz'un orada ifadesi var. Devlet bu kadar sahipsizdi, buraya geldim, bu arkadaşları görünce devletin sahipliği olduğunu gördüm diyor.
2: Hocam o pasif bir olay. Aktif bir katkı da var arkadaşların yaptığı. İşte o duvar yıkıldı, baraj yıkıldı deyince değil mi? Daha büyük felakete sebep oldu.
0: O gün yani, çok felaket.
2: Hadi geçti gitti felaket bölgesinden, afet bölgesinden İstanbul. Giderse gitsin ne yaparsa. Ama orada giderken baraj yıkıldı deyip bütün yardım konvoylarını kaçışmasını sağladı. Bütün yardım ekiplerinin o bölgeden ayrılmasını sağladı.
1: Çalışma yapan...
2: Kaç saat biliyor musunuz? 4 saat.
1: Çalışma yapan bir ekip var. Çalışma yapan ekipte bir arkadaş kamera video çekiyor yani. Bağırıyor, insanları durduramıyor.
2: Evet,
1: İnsanlar oradan kaçışıyor. Hatta o da
2: 4000 insan hayatını kaybetti.
1: O videonun çok içerisinde çok ağır hakaretler yapıyor. Kim bunu söylüyor
2: evet,
1: diye.
2: Evet. Bakın işte hani giderken dağıta dağıta gidiyorlar. Öyle şeyler, şaibeler ortaya atıyorlar ki kullandıkları medya aracılığıyla ya da işte bir takım TV'ler vesaire gibi bu tweetler. Bütün bunların hepsi para toplamışlar, dağıtmamışlar, yemişler içmişler, kumar oynamışlar. Arkasından bir de geri kalanların da hayatta kalmasın için aktif bir şey atmışlar ortaya.
3: Buna sebep olanlar.
2: Ya bu var ya, hocam söylesin işte.
1: Bakın
2: ya,
1: şuraya da dikkat edelim. Bakın kasten deprem bölgesine gitmediniz diyor değil mi? Deprem bölgesine giden şahıstan ne beklersiniz hocam? En azından orada yardım etmesini beklersiniz değil mi? Tırnağınızla ya ne kazıyabiliyorsanız, tabii, nasıl bir yardım yapabiliyorsanız o yardımı beklersiniz onda. Ama şahıs ne yapıyor? Geri geliyor sosyal medyada, insanları örgütlüyor. Niçin? Daha popüler hale gelebilmek için. Niçin? YouTube sayfasını daha fazla işte takipçi alabilmek için. Daha sonra bunu kullanarak mümkün mertebe işte az önce dedik ya, bunlar çok zekiler, çok kanaat önderleriyle. İşte o kanaat önderi olmak için bir çaba olarak onu gösteriyor. Yani deprem bölgesine gitmeyen insan depreme nasıl bir fayda sağlayabilir? Siz deprem bölgesine adliye, giden insan nasıl geri gelir?
3: Adliye koridorlarını siz çok iyi biliyorsunuz. Şüpheli ifadesine başvurulan tırnak içerisinde. Şimdi biraz önceki sorular, Ruşen Çakır'a sorulan sorular, Kenan Kıran sağ olsun kendisinden faydalandı. Ama ortak bu açıklamalara baktığımızda hemen hepsine aynı sorular sorulmuş. Utanıyor musunuz denilmiş. Sorumluluk hissediyor musunuz denilmiş. Özür dileyecek misiniz denilmiş. Daha pek çok şey denilmiş de o sorularda. Onları da zaten kendileri hissetmiştir. Ama şimdi adliyeden böyle bir girişleri çıkışları var ki sanki bu sorulara hiç muhatap olmamışlar. Biraz önce Şebnem Hanım dedi ya, Yüce Türk Yargısı onların görüşüne başvurmak için çağırmış. Biraz önceki o sorular görüş soruları. Görüş soruları. Altını çizerek ifade edeyim tırnak içerisinde. Ama oradan böyle bir girişleri çıkışları var ki sanki yargı dağıtmış da çıkmışlar. Sorumluluklarını oraya paylaşmışlar.
1: Tüm aydınlatmış orayı.
3: Aydınlatmışlar.
1: Evet.
3: Sanki hiçbir şey olmamış.
1: Ama bir şey kaçırıyorsunuz her zaman. Dikkat ederseniz bu görüntüyü yapan, bu görüntüyü veren, o ifadeyi veren, o kadar insanların mağdur olmasına sebebiyet veren bu şahısla o mahalleden halen destek görüyor. Halen el üstünde tutuluyor. Şimdi böyle bir durumda sizin hitap ettiğiniz kesim buna rağmen halen arkanızda durabiliyorsa o zaman ne yüzünüz kızarır, ne bu konudan bir pişmanlık duyarsınız. Eğer kalbiniz de katıysa zaten az önceki arkadaş gibi gidersiniz içeride, gazeteci arkadaşlara dahi hakaret edersiniz. Onu da geçiyorum. Ondan çıktıktan sonra sosyal medyada çok daha vahim açıklamaları var ya. Yani.
2: Ama hocam o neye
3: şu
2: benziyor
3: duruş,
2: biliyor musunuz?
3: Gidiş.
2: O hala savaşıyor hükümette algısı var. Bakın o kitlede biraz önce hocamızın da ifade ettiği benim de hala hükümetle mücadele ediyor. Şu anda o kafasında öyle bir fikir var.
3: Milletle dalga geçmek değil mi hocam?
2: Milletle yargıyla yani, hocam, hala daha şu anda koridorlardaki yürüyüşü, bakın hepsi bunların kurgu. Bu algıyı ortadan kaldırmak istemiyorlar. Yani biraz önce çizdiğimiz tablodaki o kitleye karşı hala hükümetle, çünkü Ekrem İmamoğlu davası da siyasi dava bunlara göre. Ekrem İmamoğlu da haksız yere yatıyor. Ekibi de haksız yere yatıyor. Hepsi siyasi. Bu da siyasi. ahbabı işte o gün yaptığı çalışmalara rağmen diyor ya kendi ifadesinde işte hükümet kontrolü dışında hiçbir şey hazmedemiyor diyor. E onun devamı şu an. Bakın bunu bile fırsata çevirecek bir yapı içerisinde. Ombudsman gibi ya, hepsi çıkmışlar.
0: Ama hepsinin müstesna burada durumları var. Bu kişi mesela Duran Kalkan röportajı yüzünden aslında bence adım gibi eminim. O kafasında şöyle düşünüyor. O olayla değil, o olay yüzünden değil. Duran Kalkan röportajı yüzünden benden intikam alıyorlar diye düşünüyor. Yakın zamanda yaptı ya. Şimdi hatta bunun üzerine de gidiyor. Öcalan'la ilk röportaj yapan ben olacak mıyım acaba falan. O kendi bu kişinin nevi şahsına münhasır özel bir kişiliği var biliyorsunuz. Özel bir hali var. Onun öyle bir şeyi var. Ama genel olarak onların böyle kümeleri çok kesişiyorlar ve ben şunu hep yapmaktan kaçındım. Yani bu arkadaşlar gibi işte muhafazakar kesimin tamamını böyle bir prototipleştirip böyle koyun demek istemedim ama gerçekten bu insanları okuyan, hala devam eden, kayıtsız şartsız her söylediklerine inanan kitlenin gerçekten bir kendine çeki düzen vermesi lazım. Orada bir sorun var.
3: Bunları bir daha muhatap almaması lazım.
0: Ya almasın ama mi? Bakın şöyle bu arada bu adamları ben şöyle görmüyorum. Gerçekten yani çok böyle okumuş etmiş şudur budur falan değil. Bazıları mesela bir kesimini ben Dilan Polat'tan falan farklı görmüyorum. Yani az evvel söylediğim gibi kaç tane çanta taşıdılar buraya gelene kadar hepsi. Yani söyledik çok gerçekten ödedikleri çok fazla bedel var. Yani bu arada emekle alın teriyle gelmeyi falan aşağıladığımdan değil ama ne kadar böyle burnunu sürte sürte geliyorsanız kibiriniz o kadar yükseliyor. Devlete karşıtlığınız söyleminizdeki o kibir, budalalık o kadar artıyor. Maalesef öyle. Ha, demin söylemiştim ya sanatçılar ve gazeteciler diyorum. Gazetecilerin işte Ruşen Çakır olsun, Uğur Dündar, Fatih Altaylı ayrı. Ya mesela Fatih Altaylı ve Uğur Dündar hepsinin yani Haluk Levent'le bizzat görüşmüşlüğü var bu meseleyle
1: her
0: alakalı
1: şeyini
0: olarak.
1: Biliyorlar. Geçmiş
0: bu ciddi
1: olaylarını,
0: bir vaka yani. Yani biz senin bu meseleni biliyoruz, senin sorunların ciddi, bunları bir an önce çöz. Muhtemelen bak bizi de yakacaksın gibi de bir tarafı var benim anladığım kadarıyla. Çünkü sıkıştırmışlar. Denetlettin mi, denetlettin mi? Demek ki bunu biliyorlar. Devlet yavaş davranır ama hesabını sorar. Bunun farkındalar ve bugünün geldiğini biliyorlar bu kişiler.
3: Ama madem biliyorlar, onlar şunu bizden de bunu sorar, bunu
1: ama,
3: niye bilmiyorlar?
1: Ama onlar şunu düşünüyorlardı.
3: Bugün devlet onu sormuş işte,
1: şöyle,
3: bunu görüyoruz.
1: Onlar şunu düşünüyorlardı. Biz bu şu an hangi zaman diliminden bahsediyoruz? Şubat 2023'ten bahsediyoruz. Ve Şubat 2023 tarihinde bu kadar büyük bir afet oluşmuşken neyi söylediler? Dediler ki iktidar bunun altında ezilir. Nasıl olsa Mayıs ayında genel seçim var. Genel seçimde de kazanma şansı olmayacaktır. Buradaki özellikle halk kesinlikle oraya destek vermeyecektir. Zaten temel amaca baktığınız zaman neyi görüyorsunuz? Deprem bölgesinde devletin olmadığını, hükümetin oraya yardım etmediğini, özellikle Adıyaman gibi yerlere ya da Hatay gibi yerlere hiçbir şekilde yardımın gitmediğiyle ilgili bir algı oluşturulmuştu. Yani orada hükümetin mümkün mertebe o bölgeden hiçbir şekilde oy almaması için ellerinden geleni yapmışlardı ki daha sonra zaten bunu dışa da vurdular. Dediler ki evet dışa da vurdular yani. Fakat gelinen aşamada ne oldu? Eğer hükümet değişikliği durumu söz konusu olsaydı biz bugün bu dosyayı konuşabilir miydik? Emin olabilirsiniz ki devlet kahramanı olarak kabul edilirdi.
3: Samimiyetsizlikleri zaten depremzedeler tarafından görünmüş ki depremzedelerin sandıktaki tercihi belliydi. Ama bu insanların hitap ettiği yani bu rahatlığını şuna mı yormak gerekiyor? Nasıl olsa bizim bir kitlemiz var. Ya biz hani savcılığın sorduğu sorular ortaya da çıksa, onlara verdiğimiz cevaplar ortaya da çıksa, biz ne dersek, yarın Mustafa Kemal Atatürk deyip İzmir Marşı söyleyip ardından da AK Parti'ye, Recep Tayyip Erdoğan'a muhalefet etmek için ne yaparsak yapalım, İster yalan çıksın, ister iftira çıksın, ister sahte çıksın.
1: Hiç önemli değil.
3: Bizim kitlemiz bizden hesabı sormaz. Bizim konserimize gelmeye devam eder. Bizim dizilerimizi izlemeye devam eder. Bize dizilerde rol vermeye devam eder. Bizim gazetelerimizi, internet sayfalarımızı doldurmaya, okumaya devam ederler. Takipçimiz olmaya devam ederler. Nasıl olsa böyle bir kitlemiz var. Böyle bir özgüvenleri var sanırım.
1: Var tabii ki. Şimdi bak dikkat ederseniz 143 tane eylem.

0: karşı
1: yani
0: karşıya
1: kendi
0: kalan
1: kitlelerini de aslında
2: biliyorlar, iyi tanıyorlar.
1: Şey yapıyorlar.
2: İyi tanıyorlar, iyi tanıyorlar.
1: Onlarla şimdi, da dalga geçmek değil mi bu?
2: Dalga geçmek değil. O kitleyi iyi tanıdığı için nasıl onları ikna edebileceklerini iyi biliyorlar. Bakın 143 tane eylemle boğuşan kişiye siyasi bir dava diyor. Diğer tarafta baklava kutusunda para alan kişiye siyasi bir dava diyor. Peştemalle otel odasında yakalanan kişiye ne yapıyor? Diyor ki bu bir siyasi davadır, hukuki bir dava değildir diyor. Ve halen bunlara destek verenler oluyor. Diğer taraftan bakıyorsunuz ki şahıs sanatçı, işte TV'de işte bir film dizi oyuncusu, yasaklı madde testi pozitif çıkıyor, aynı dizide devam ediyor. Diğer tarafta bakıyorsunuz ki biri ne yapmış? Bütün yardım paralarını alıp kendi kumar zevki için harcamış. Buna karşı halen 9 milyon insan sosyal medyada takip ediyor.
1: O bile diyor, diyor şimdi, ki aldım ama bir sorun, niye aldım diyor.
2: Çünkü ikna eder ve ikna edeceğini de biliyor.
1: Şimdi bazı isimleri o dönemdeki niyetlerinin ne olduğu, asıl niyetlerinin depremzedeleri olmadığı, iktidara seçim kaybettirip muhalefetin iktidarı kazanmasını sağlamak olduğunu biliyoruz. Bazı isimlerin o seçimden sonra oylarını diyorum depremzedelere dağıttıklarını ya da vesile oldukları
2: göndermemişler. Hayır. Özür dilerim.
1: Başka isimlerden
2: göndermeyen paralar üzerinden ahkam kesenler aslında.
1: Yedirdikleri ekmeği, gönderdikleri ekmeği haram zehir zıkkım edenleri biliyoruz. Bazıları da vardı ki bunu ağzından espri yoluyla, kendisi sadece mizah yapmış. Son açıklaması o şekilde.
2: Eşek
1: o zaman da öyle bir şey söylemişti. Eda Ece Haziran ayındaki bir törende anladığım kadarıyla söylediği cümleler bunlar. Bir dinleyelim.
3: Deprem bölgesinde yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandıktan, onu
4: burada bir mesela arkadaki çığlıkları duyuyor musun?
2: Alkış.
4: Yani sorun zaten
5: ne orada
4: ya.
5: Olarak ya bir
2: onu söylüyoruz işte. Kitle hazır zaten. Kitle ne diyor? Yani. Ona kabul ediyor.
1: Yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı. Sandıktan onu anladık ama neyse. Burada bir
5: ne bu
1: mizah
5: yani?
1: Sezen
5: nasıl
1: var mı?
5: Bir zeka, nasıl bir şey var burada?
1: Mizah var mı?
5: Ya nasıl bir mizah var? Nasıl bir zeka
2: ama
5: var?
2: Ama bu arkadaş o kadar zeki ki biz onu yakalayamıyoruz. Ben şahsen yakalayamıyorum
5: bravo
2: yani.
5: Bravo hocam. Bak o kitleyi tarif ettiğimiz kitlenin alkışlarını da cismen duyuyoruz yani. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Hani Kemal Sunal rahmetli, onun da filmlerine konu olmuştur. Adam müteahhitin yaptığı binaların reklamını yapıyor televizyonda. Ama o binada asla oturmaya o binadan, o şeyden, siteden bina almıyor. Veyahut da işte daire almıyor. Yani İçinde oturmayacağı bir dairenin reklamını yapıyor insanlar. Alın çok sağlam diye. Halbuki demiri ince, kumu işte sahilden getirmiş, çimento eksiği var. Yıkılacak yani üfleseniz. Bu tür şey mesela işte şampuan reklamı yapıyor. Asla kullanmıyor o kadın o şampuanı. Zararlı. Yani dolayısıyla kullanmayacağı bir ürünü destekliyorsanız siz Tayyip Bey para almışsınızdır. Reklam parası. Haksız mıyım? Ya siz niye çürük çarık bir binayı insanlara tanıtmaya çalışırsınız ki durduk yere? Para alırsınız ya. İşte çürük çarık bir ahbap derneğini tanıtıyorsanız eğer para almışsınızdır.
1: Çünkü oraya siz son açıklaması da var mı?
5: Para vermemişsiniz.
1: Açıklaması onu da atmıştım.
2: Onlar şimdi bir fayda sağlıyorlar. Az önce onu söyledik. O faydayı nasıl sağlıyorlar? Görünürlük anlamında sağlıyorlar. O cenahtan iş almak için sağlıyorlar. Çünkü
5: para hocam,
2: konserler
5: para
2: veriyorlar,
5: onlar,
2: diziler alıyorlar.
5: Para,
2: biz
5: bak,
2: onu
5: direkt,
2: para tabii ki hocam. Bakın
5: yani
2: biz orada neyi görüyoruz? Bakın dikkat ederseniz Gezi Parkı olaylarında Ayşe Barın dosyasının içerisinde biz neyi gördük? Bir şahıs tarafından nasıl bütün ünlülerin organize edilmesiyle ilgili kendisine isnat eden bir suç vardı ve ondan ceza aldı. Ve bakın orada şunu, orada siz onu organize ederken hükümete karşı bir adım ya da işte devlete karşı bir adım attığınızda başkaları tarafından daha popüler hale geliyorsunuz. Daha fazla destekleniyorsunuz.
5: Bunlar profesyonel değil mi hocam? Hepsi profesyonel değil mi bunların? Yani sanatçısı da profesyonel, yapımcısı da profesyonel ya da ne tiyatrocu, gazete, hepsi profesyonel. Profesyonel bir adam durduk yere bir derneği, bir kurumu, bir şirketi reklam yapar mı?
2: Kesinlikle dur, yapmaz.
5: Size soruyorum yani.
2: Kesinlikle
5: gerçekten
2: yapmaz.
5: Hocam daha iyi biliyor bu işleri. Gazeteci. Yani durduk yere insan, bu profesyonel kimlikler,

0: Ve oraya da para aktarmıyor. Yani kendinden de para çıkmıyor. Ben ısrarla bunun üzerine duruyorum çünkü siz durduk yere profesyonelsiniz, zamanınızı, emeğinizi, belki de bile isteye hayatınızı riske atıyorsunuz şu anki itibarınızı. Bu riski alır mısınız para almazsanız eğer? Mümkün değil ya. Mümkün değil. O yüzden suç ortaklığı oluşmuyor mu? Suçluya yataklık demek değil midir bu? Suçu övme değil midir? Suçluyu övme değil midir? Çok basit bir soru bu. Zaten savcılık mükemmel sorular sormuş. Biz de ilave edelim. Suçluyu övmektir.
1: Soruşturmanın ileriki aşamalarında çok daha farklı bir boyuta şimdi geçme durumu söz konusu olabilir.
2: Hepsinin öncesi sonrasını verdik. Yetiştirememiş arkadaşlarım. Ben buradan okuyayım. Diyor ki, yani birkaç gün önce yaptığı bir açıklamaydı. Yani kendisi zaten bu açıklamasından sonra çok linç edildiğini vesaire söylüyor. Çok zor zamanlar geçirdiğini de söylüyor. Diyor ki, beni yerden yere vurmalarını izledim. Tam da peşinden hamile kaldım. Hamileyken de kabus devam etti. Çocuğum 2 yaşına geldi. Hiç bitmedi bu linç. Ama hatalı bendim. Özür diliyorum. Daha önce de diledim, yine diliyorum. Başta depremde de vatandaşlardan ve kırdığım herkesten, devletimizden. Oy haklarına karışmak benim haddime değildi. Gerçekten utanç içindeyim. Keşke o şakayı yapmasaydım.
0: Şaka
2: değil ki
0: o.
2: Haksızlık ettim. Yürekten özür diliyorum. Herkesi çok seviyorum. Bu ülke için hepimiz canımızı verecek insanlarız. Ayrımcı bir dil kullanmak benim gibi herkes seven birinin yapacağı iş değildi. Bana yakışmadı. Tekrar özür diliyorum. O açıklamaları, uzun uzun böyle açıklamaları vardı. Hatta diyor ki dilime eşek arısı soksaydı da şu cümleyi söylemeseydim. O kadar üzüldüm, o kadar pişman oldum ki böyle bir şey söylememeliydim. Haksızlık ettim diyor. O yüzden bu kadar senedir bana yapılan hakaretleri, çocuğuma kadar edilen küfürleri sadece üzüntüyle okudum yıllardır. Ses çıkaramadım, bir tek özür diledim. Onu da kimse duymadı diyor. En azından samimi açıklamasını samimi olarak diyor. Yani bu şekilde sosyal medyasından takipçilerine, kamuoyuna pişmanlık içerisinde olduğunu ifade edip devletten, milletten özür dileyen birisi var. Ama şu tabloya, geri kalan tabloya baktığımızda, ya Ruşen, hani o duayen gazetecileri, araştırmacı gazetecileri, bugüne kadar Haluk Levent'in peşine gitmeyen, topladığı paraların peşine gitmeyen, depremzedelerin hakkını sormak için kapılarına dayanmayan sanatçıları vesaire, onlara baktığımızda hiçbirinden tek bir şey yok.
0: Hatta biri daha var.
2: Sorumluluk hissetmiyoruz.
0: Biri daha var. Unutmayın onu da. Gökhan Uğur muydu Babala TV Limited şirketinin sahibi?
2: Oğuzhan Uğur. Bu arada o tutuklu yargılanıyor.
0: Evet. Ne dedi? Demek ki neymiş? Devlet varmış. Demek ki neymiş? Kurumlar varmış dedi. İlk gün.
2: Evet. İlk günde o söyledi.
0: O çünkü başına gelecekleri biliyor.
2: Bundan sonra da yani devlet kurumlarını direkt zaten yönlendireceğim. İlk açıklamam bu olacak dedi. Ama ortak bir şey var. İşte ifade ettik ya. Yani sırf muhalefet yapabilmek adına kendilerine böyle bir kalkan görüyorlar. Sırf muhalif oldukları için. Bunu siyasetçilerde de biz görüyoruz. İşte biraz önce Hayko Cepkin'in mesela o konserindeki söylemi.
1: Rağbet görüyor.
2: Son konserim olacak belki diyor. Bir daha söyleyemeyiz bu şarkıları. Ya gazetecisinde, şarkıcısında, sanatçısında, şovmeninde, aktöründe, aktrisinde vesaire hepsinde var. Sanki milleti kandırmak, iftira atmak, milletle alay etmek, milletin inanç özgürlüğünü, ifade özgürlüğünü kısıtlamak, buna yönelik çabalar sergilemek, muhalifseniz suç değilmiş gibi bir algıları var.
1: Algı ya, değil şeyde, bir gerçekleri var ya. O mahallede gerçekten öyledi. Şimdi Hayko Cepkin'in...
2: Ama gerçek olması için ellerinde bir şey olması lazım ya. Mesela ya, demeleri lazım ki bizim şu kanundan, şu yasadan doğan hakkımızdır. Ya
1: mahalle baskısı, o kendilerini o mahalleye ait olarak hissetme, orada kendini konumlandırma,
2: bizi korur
1: onlara
2: diyor,
1: kendini koruyor zaten. Korur. Şimdi Hayko Cepkin'in bu anlatımlarından sonra konseri iptal oldu mu? Bir duydunuz mu herhangi bir konserin iptal olduğuna dair?
2: Önce o mahalle satmadı mı şimdi?
1: Ama bakın ne zaman işte satıyor? Masak ama raporları ortaya çıktıktan sonra
3: geç sattılar ki.
1: 990 milyon TL'yi kumarda harcadığına dair resmi evrak çıktıktan sonra satmaya başladılar. Emin olabilirsiniz ki Masak raporu

0: Savcılık tarafından kamuoyuna sunulmamış olsaydı, yani kamuoyuna yansımamış olsaydı, bugün bunların hepsi tekrar Haluk Levent'i savunacaklardı.
1: Aslında bunlar
0: sırf o masak raporundan dolayı, o resmi evraklardan dolayı vazgeçiyorlar yani.
2: Ben geçen gün şu soruyu sormuştum. Hadi yargılama, hani öyle bir şey olmadığı şimdiden tabii net bir şey söyleyemiyoruz ama yargılama sonucunda Haluk Levent masum bulundu. Hiçbir paraya dokunmamış, etmemiş. Haluk Levent dışarı çıktı, serbest kaldı. Bu isimler o zaman ne diyecekler?
1: Sahip
2: bu verdikleri ifadelerden
1: tekrar
2: dolayı.
1: Şey söyleyecekler işte, sahip çıkacaklar. Bak,
2: gördüm, şey mi diyecekler? Yani bize zorla bu ifadeler verdirildi. Savcılıkta baskı yapıldı. Şantaj yapıldı. Bize yine benzer mahalleden şöyle şöyle tehditler geldi.
0: Eskiden bizi yanılttılar diyecekler. O raporlar yanlıştı diyecekler yani.
1: O dolandırıcılara son biletçiler diyorduk ya. Son bilet diye bağırırdı hep yılbaşlarından önce. Son bilet, son bilet satardı. Cepten ikinciyi çıkar. Tekrar son bilet, son bilet. Bunlar da son biletçi işte, o sanatçılar falan, son konser diye.
2: Son sorum da kapatmadan şu olacak. Bunları söylediğimizde işte bazıları da tırnak içerisinde şöyle bir savunma yapıyorlar Şebnem Hanım. Diyorlar ki ya işte kamu kurumlarına olan güven o kadar çok olmuştu ki Haluk Levent'e sarıldık. Hani denize düşen yılana sarılır misali. Peki o dönemde de, afet döneminde de kamu kurumlarına güveni yok etmek için, kamu kurumlarını itibarsızlaştırmak için benzer kampanyaları da yine aynı isimler yapmadı mı?
3: Şimdi zannedersem savcılık herhalde o günlerde nasıl bir mekanizma işletildiğinin sosyal medya, dijital üzerinden de herhalde bir şemasını çıkarıyor ve saat saat, dakika dakika neler yazıldı, neler atıldıya bakıyorlardır. Çünkü bu devlet yok, ahbap var söylemiyle beraber onun paralelinde işte Kızılay üzerinden çıkan haber, o haberin çığ gibi büyütülmesi ve o sırada işte düşünün mesela Kızılay'ın ahbaba çadır satma meselesini ahbabın içerisinden size söylemeseler, siz fatura olmasa nereden bileceksiniz?
0: Haluk Levent kendisi yayına bağlanıp söyledi.
3: Evet, hem yayına bağlanıyor ama 1-2 saat sonra haber yayınlanıyor, 1-2 saat sonra da tweet atıyor. Tweetlerin arasına bir tweet koyuyor bir zincirin içinde. Yani o birincisi milyoner olurken, okunurken alttaki biraz daha az etkileşim alıyor ama o yazmış oluyor. Ya biz de sonradan öğrendik. Meğersem Kızılay Çadır AŞ, Kızılay'a bile çadır satıyormuş. AFAD'a da satıyormuş. İşte iş böyleymiş. Ama geç oldu. Yani saatler sonra öğrendik.
2: Kızılay maden suyu
3: ama
2: ya,
3: yaydın, dağıttın konuyu ve geri dön. Ya o kadar ince bir işleyiş oldu ki. Şunu demek istiyorum. Ben bu organize olarak yani bir yerden bir fitili ateşlersin. Tıpkı o baraj yıkıldı meselesi gibi. Kızılay meselesi de o şeyin yani sosyal medyanın baraj yıkıldı meselesidir. Devlet yok, ahbap vara resmen para akıtıldı. Yani boru böyle döşendi. Bunların hiç, benim şöyle bir tepkim vardı. Evet, bir kitle ne yaparsanız yapın devlete küs. Bari en azından şunlara versinler de bir hayır yardımları olsun. Kızılay'a kan bile vermiyorlar diye düşünüyordum. Ben bilmiyordum. Ben ne Haluk Levent'i bilirdim ne ahbabı bilirdim. Ama işte yani o sizin zaten yapacağınız seçici yardım günün sonunda kimsenin cebine girmiyormuş. Kumara
2: peki,
3: bilmem neye gidiyormuş.
2: Yeni ifadelerle daha çok şaşıracak mıyız ya da ortaya çıkan yeni şeylerle sizce?
0: Çok farklı bir durum daha olarak ortaya çıkacak. Çünkü Ahbap Derneği ile ilgili bir masak raporu ortaya çıkacak. Bir de hali hazırda bilirkişi Ahbap Derneği üzerinde çalışmalar yürütüyor. Bu bilirkişiler neye bakıyor? Karar defterine bakıyor. Aynı zamanda girdilerine, çıktılarına, hangi şirketlerle sözleşme yaptıklarına bakıyor. Orada naylon faturaları bu sefer göreceğiz. Şişirilen işleri göreceğiz. O paralar nasıl özel hesaplara aktarıldığını tek tek göreceğiz. O da ileriki günlerde çok farklı bir yöne evrilme durumu söz konusu
2: artık
0: olacak.
2: Herhalde cezaevinde Haluk Levent'in kapısına dayanırlar anca o zaman. Ama evet, onu da göremeyeceğiz gibi.
1: Ama bazı meblaların,
2: son cümle Kemal Hocam,
1: bazı meblaların umarım ki himmet adı altında başka bir yerlere aktarılmamış olsun.
2: Çünkü o tweetlerin başta o algıların nereden çıktığı
1: himmet adı altında
2: malum.
0: 41 tane sanal
2: şirketi varmış.
0: Sanal para şirketi var. Bunlar peki. Burası çok önemli. Yani.
2: Kripto para şirketi varmış. Para. Hepimiz bir tanesini konuşurken meğer 41 taneymiş. Onları da konuşacağız. Hadi Bey çok teşekkür ediyorum.
0: Teşekkür ederim.
2: Kemal Hocam çok teşekkür ediyorum. Şebnem Hanım çok teşekkür ediyorum. Bizler en azından neler olduğunu, kimin neler söylediğini, savcılığın onların yüzlerini neler söylediğini ekranlarınıza getirdik. Bir de bu konuyu sokağa sorduk, millete sorduk. Söz Millet'te ile Beceri Ajansı'na veda ediyoruz.

0: Türkiye son yılların en büyük dolandırıcılık ağını ve Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmayı konuşuyor. Öyle ki milletimizin deprem acısını ve duygularını sömürerek milyarlık vurgun yapan Ahbap Derneği deşifre edildi. Peki vatandaşımız bu konuda ne düşünüyor? Şimdi söz millete.
1: Yani yaptıysa şayet gerçekten halk ona çok güvendi. Eğer böyle bir şey yaptıysa halkın gözünde zaten bitti kendisi. Ama çok ayıp yaptı. Hem ayıp yaptı, hem haram, hem de günah. Bu kadar insanları inandırıp da, ama o onunla Allah'ın arasında, ona ben bir şey diyemeyeceğim.
0: Deprem zamanında sadece Türkiye'den değil yurt dışından bile yardımlar gelmişken kendi içimizden birinin böyle yapması ne hissettiriyor size?
2: Şaşırtıcı yani. İşte iyi bir şey değil, öyle yaptıysa cezasını çeksin. Valla ben onu dürüst biri zannediyordum.
3: Yani yardımsever, güvenilir biri sanıyordum.
4: Devletten başka kimseye güvenmeyeceksin.
0: Devlet yerine bana verin demişti. Daha sonrasında da böyle bir hayal kırıklığı yaşandı.
5: Ben devlete güvenirim. Sorun değil yani. Devlet her zaman insanın yanındadır. Ne olursa olsun.
0: Peki siz yardımlarınızı nereye yapmayı tercih edersiniz?
5: Yapmış her zaman yardımcı. devlet ne derse o. AFAD'sa AFAD mesela. Diyanet'se Diyanet.
6: Yani o depremden faydalanıp da farklı yerlere o paralar gittiyse yazık günah. Kaç tane yetim hakkı var yerde orada. Yani elbet devlet araştırır. Haksızsa onun cezasını verir.
0: Aslında Türkiye'nin zor zamanıydı biliyorsunuz ki. Halkın hem güvenini hem de o acısını kullanarak, sömürerek böyle bir davranışta bulunması size ne hissettiriyor bir vatandaş olarak?
7: Çok üzüldüm. Çok üzüldüm. Türk halkının iyilik yapma duygularını kullanması çok üzücü. Artık Türk halkı kolay kolay herhalde herkese güvenemeyecek.
8: O başlı başına bir suç zaten. Madem verildi halk tarafından bu, yani yerine getirilmesi lazımdı bu paranın. Yanlış. Devlet varken niye başkasını sokuyorsun araya?
0: Bundan sonraki süreç için Haluk Levent'in profilin nedir sizin gözünüzde?
9: Kumar oynaması, işte o paraları başka yerlerde değerlendirmesi kötü bir puan oldu onun için.
10: Herkesin duygularıyla oynuyorlar. Türkiye olarak herkes elini taşın altına koymaya çalıştı. Ve o süreçte bile duygularla oynanması Allah'a olaydı hepsini.
0: Deprem zamanında vatandaşımızın yardıma ihtiyaç duyduğu bir dönemdi biliyorsunuz ki. Evet, konut vaadi vardı ama konutlar bile yapılmadı mesela.
9: Evet, yapılmadı. Haluk Levent de o gayeyle para topladı ama senin emrindeki adamlara, sekreterine para gönder demişsin, göndermiş. Şunu yap demişsin, yapmış. Olmaz. Benim elime para geçmedi demek değil yani olay.
11: Çok büyük bir yanlışlık. Olmaması gereken şey yani.
0: Evinden arttırıp o parayı Haluk Levent'e yatıran bir kesim de var.
12: Üzücü değil mi? Çok üzücü hem de. İnsanların duygularıyla oynadılar.

A Haber Gece'den merhaba. Ben Hasan Zaytezim. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında Türkiye'den ve dünyadan en sıcak gelişmelerle bültenimize başlıyoruz. Bültene maalesef ki Mardin'de bir kazayla başlıyoruz. Mardin'de otomobille kamyon çarpıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı. Kaza Kabala Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Otomobille kamyon çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada biri çocuk, 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Yaralılar Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

0: Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Irak Başbakanı Ali Ezzeydi Ankara'daydı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü. İki isim daha sonra ortak basın toplantısında kameraların karşısına geçti. Başkan Erdoğan iki ülke arasında petrol alanında atılan tarihi bir adımı açıkladı. Irak'ın Türkiye'ye günde 1 milyon varil petrol vereceğini duyurdu. Ayrıca görüşmede terörsüz Türkiye hedefinde Irak'la yapılacak işbirliği de ele alındı.
1: Günde 1 milyon varil biz Türkiye'ye petrol verebiliriz diyor. Ya? 1 milyon varil. Başka yere diyor muhtaç olmayın.
2: Türkiye ile Irak arasında petrol alanında atılan tarihi adımı bu sözlerle duyurdu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Alparslan Bayraktar'a talimat verdi.
1: Evet Sayın Bakan, sağa sola muhtaç olmaya gerek yok. Hemen komşumuz Irak'tan inşallah 1 milyon varil petrolü buraya transfer ettik mi? İhtiyacımızı karşılar. Bir hayır inşallah.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ankara'ya gelen Irak Başbakanı Ali Ezzeydi ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.
1: Yanı başımızdaki savaş ortamının etkisiyle görüşmelerimizde güvenlik, terörle mücadele, enerji ve ulaştırma konuları bir hayli yer tuttu. Bölgemizin artık savaş, terör ve çatışmayla değil, kalkınma, refah, huzur ve istikrarla anılması için çaba gösteriyoruz.
2: Terörsüz Türkiye hedefine ulaşmak için Irak'la yakın işbirliği yaptıklarını söyledi.
1: Terörsüz Türkiye sürecimizin ve terörsüz bölge vizyonumuzun gerçeğe dönüşmesi için Iraklı kardeşlerimizle yakın diyalog halindeyiz. İnşallah her iki ülkeye de ağır bedeller ödeten bu meseleyi kalıcı olarak gündemimizden çıkartacağız.
2: Enerji alanında imzalanan anlaşmayla Kerkük üretim sahasında Türkiye petrollerine ortaklık verildiğini duyurdu.
1: Kerkük üretim sahasında Türkiye petrollerine ortaklık verilmiştir. Bugün imzalanan anlaşma enerji alanındaki ortaklık açısından tarihi bir adım olmuştur.
0: Irak'ta aylarca süren siyasi krizin ardından göreve gelen Başbakan Ali Ezzeydi'nin Ankara ziyareti Türkiye-Irak ilişkilerindeki kritik başlıkları yeniden gündeme taşıdı. Peki Irak'ın en genç başbakanı Ali Ezzeydi'nin ziyareti neden önemli? İzleyelim.
2: Irak Başbakanı Ali Ezzeydi Ankara'ya kritik bir ziyaret gerçekleştirdi. Mayıs ayında göreve gelen Ezzeydi, 40 yaşında Irak tarihinin en genç başbakanı olarak kayıtlara geçti. İş dünyasından gelen, teknokrat kimliğiyle öne çıkan Ezzeydi, görevdeki ilk aylarında dış politika trafiğini hızlandırdı. İlk yurt dışı ziyaretini ABD'ye, ikincisini İran'a yapan Ezzeydi'nin üçüncü durağı Türkiye oldu. Ezzeydi'nin Ankara temasları sadece iki ülke arasındaki ilişkileri değil, bölgesel dengeleri de yakından ilgilendiriyor. Türkiye ve Irak arasındaki ilişkilerin bel kemiğini oluşturan önemli başlıklar var. Güvenlik, enerji, su ve ticaret olarak öne çıkıyor. Son yıllarda Ankara ve Bağdat arasındaki en önemli gündem maddelerinden biri terörle mücadele. Irak'ın PKK'ya yönelik attığı adımlar, iki ülke arasındaki güvenlik işbirliğinde yeni bir dönemin kapısını araladı. Ağustos 2024'te imzalanan güvenlik işbirliği mutabakatıyla ortak mücadele ve koordinasyon mekanizmaları güçlendirildi. Bir diğer kritik başlıksa su. Irak'ta yaşanan kuraklık ve su kaynaklarındaki azalma, Bağdat yönetiminin öncelikli gündem maddeleri arasında. Türkiye ile yürütülen su diplomasisinde ortak çözüm arayışları sürüyor. Türkiye-Irak ilişkilerindeki bir başka stratejik dosya ise Kalkınma Yolu projesi. Körfez'den Avrupa'ya uzanacak bu güzergah sadece iki ülkenin ekonomik bağlarını değil, bölgesel ticaret dengelerini de değiştirebilecek bir proje olarak görülüyor. İki ülke arasındaki ticaret hacmi de gündemdeki önemli başlıklardan biri. Ankara ve Bağdat mevcut ticaret hacmini artırarak 30 milyar dolar seviyesine ulaşmayı hedefliyor.
0: Başkan Erdoğan'la Irak Başbakanı Zeyd'i görüşmesinde gündeme gelen terörsüz Türkiye süreci kapsamında hayata geçirilecek yasal düzenlemenin detayları netleşiyor. Yasa teklifine göre örgüt üyeliği suçlaması düşecek, suça karışmamış olanlar eve dönebilecek. Ancak 3 yıllık bir denetimli serbestlik olacak. İşte detaylar.
3: Daha ince işçilik aşamasındayız. Mesela yeni başlıyor. Yasal bir zeminin oluşması son derece önemli. Ama aynı zamanda oluşturulan politik atmosfer önemlidir.
4: Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hayata geçirilecek yasa düzenlemenin detayları belli olmaya başladı. Yasa teklifine göre Cumhurbaşkanlığı bünyesinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda denetleme ve izleme kurulu oluşturulacak. Kurulda güvenlik birimleri ve süreci yürütecek ilgili bakanlıkların temsilcileri yer alacak. Mecliste de meclis başkanlığı kapsamında bir izleme grubu olacak. Bu grup süreç tamamlanıncaya kadar görev yapacak. 17 milletvekilinden oluşacak izleme grubuna periyodik bilgi verilecek. Yasayla örgüt üyeliği suçlaması düşecek. Suça karışmamış olanlar eve dönebilecek. Ancak 3 yıllık bir denetimli serbestlik süresi olacak. AK Parti kaynakları yasa teklifinde yer alacak başlıkların henüz metne dönüştürülmediğini ifade etti. Bunun için Başkan Erdoğan'ın liderliğinde bir toplantı yapılması planlanıyor. Teklifin bu hafta meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Çerçeve yasa meclis tatile girmeden çıkarılacak. Ancak uygulama silah bırakmanın teyidi şartına bağlanacak.
3: Meclis kapanmadan bu yasayı çıkaracağız. Önemli olan nitelikli bir şekilde iyi çalışılmış, ince işçiliği yapılmış bir şey olsun.
4: Yasanın geçerlilik süresinin bir yıl olması öngörülüyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da kritik iki görüşme yaptı. Trump önce Ukrayna lideri Zelenski'yi, ardından soykırımcı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu ağırladı. Görüşmelerde Rusya-Ukrayna savaşı ve İran gerilimi masaya yatırıldı. Zelenski, Patriot sistemleri için üretim lisansları konusunda görüştüklerini söyledi. Beyaz Saray iki görüşmenin de olumlu geçtiğini duyurdu.
5: Beyaz Saray kritik iki görüşmeye ev sahipliği yaptı. ABD Başkanı Donald Trump önce Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'yi ardından İsrail Başbakanı Netanyahu'yu Oval Ofis'te ağırladı. Masadaysa iki büyük dosya vardı. Rusya-Ukrayna savaşı ve İran gerilimi. Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'in cenaze töreni için Washington'a giden Zelenski ile Trump'ın görüşmesi yaklaşık bir saat sürdü. İki isim Rusya-Ukrayna savaşı, diplomatik sürecin yeniden canlandırılması ve savunma işbirliğini ele aldı. Zelenski görüşmenin ardından X hesabından yaptığı açıklamada Trump'la Patriot hava savunma sistemleri için önleme füzelerinin üretim lisansları konusunda görüştüklerini açıkladı. ABD'nin desteği için Trump'a teşekkür etti. Trump'ın ikinci konuğu ise İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu oldu. Masada Orta Doğu'daki gelişmeler ve İran dosyası vardı. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, CIA Direktörü John Ratcliffe ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff da görüşmedeydi. Netanyahu yaptığı açıklamada görüşmeyi son derece verimli olarak değerlendirdi.
0: Başkan Trump'la az önce son derece verimli bir görüşme yaptık. Son derece verimli derken bunu sadece nezaket gereği söylemiyorum. Tam anlamıyla ortaklık, karşılıklı destek ve ortak hedeflerin anlaşılması üzerine kurulu bir görüşmeydi. Ortak hedefimiz İran'ın nükleer silahlara sahip olmamasını sağlamak ve bunun yanı sıra başka hedeflerimizi de gerçekleştirmek. Bu Amerika Birleşik Devletleri

0: Devletleri Başkanı ve dostumuz Başkan Donald Trump'la yaptığım en iyi görüşmelerden biriydi.
1: Trump'ın son dönemde Türkiye ve İran'la ilgili yaptığı açıklamalar Netanyahu'yla fikir ayrılığı yaşadığını gündeme getirmişti. Beyaz Saray sözcüsü Caroline Leavitt de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Trump'ın Zelenski ve Netanyahu'yla yaptığı görüşmelerinde olumlu ve verimli geçtiğini dile getirdi. Netanyahu'nun Beyaz Saray ziyareti protestolara da sahne oldu.
0: Ateşkesi hiçe sayan, İsrail'in katliamına maruz kalan Gazze halkı barış planıyla yürürlüğe konan sarı hatta rağmen yerinden ediliyor. Sarı hatı genişletmeye çalışan işgalci İsrail ordusu evlerinden ettiği on binlerce Filistinliyi dar bir alana sıkıştırıyor. Bölgeyi terk etmek isteyenlerse bombalarla göçe zorlanıyor.
2: Her gün susmayan bomba sesleri. Savaş bitti dense de dinmeyen acı. Ateşkes Gazze için sadece kağıt üstünde kaldı. İsrail bombalarının altında yaşam mücadelesi veren Gazze halkı, konakladıkları derme çatma çadırlarda, yıkık binalarda bile huzurla yaşayamıyor. Çünkü barış planı silahları susturmadığı gibi işgal ordusunun ilerleyişini de durdurmadı. İsrail askerleri her geçen gün sarı hattı ileriye taşıyarak sessiz işgalini derinleştiriyor.
3: Bu belki de 7. ya da 8. kez yerinden edilmem. Savaşın tamamı yerinden edilme üzerine kurulu. İsrail size bir anda buradan çıkın, içeri girmek istiyoruz diyor. Eşyalarınızı yerleştirmeye bile vaktiniz olmadan buradan gitmenizi söylüyorlar.
2: Özellikle Deir el-Belah, Han Yunus, Zeytun, Tufa, Şucaiye ve Refah'ın kuzeyindeki bölgelerde yaşayan Filistinliler, İsrail'in son 10 günde sarı hattaki ilerleyişi artırdığını söylüyor.
4: Uyandığımızda sarı hattı tam evin kapısında bulduk. Yataklarımız sokakta, durumumuz çok kötü ve nereye gideceğimizi bilmiyoruz. İlerlemeye devam ediyorlar. Batı Gazze'de kalacak yerimiz yok. Çadırlar üst üste yığılmış, sahil şeridi insanlarla dolu.
2: İsrail her gün yayınladığı tahliye çağrılarıyla yetinmeyip hoparlör takılı İHA'larla Gazzelileri bölgeyi terk etmeleri için taciz ediyor. Ağır insani koşullar altında yaşamlarını sürdüren Filistinlilerse evlerini ve topraklarını bırakmak istemiyor. Ancak bu kez devreye bombalar ve silahlar giriyor.
5: Neden gidiyorum? Onlar yaklaştılar. Buraya sarı çizgi çektiler. Bir gün önce oraya saldırdılar ve biz ayrıldık. Saldırılar yüzünden 5 kişi şehit oldu. Bombaladılar. Bir atölyeyi vurdular. Ne yaptıklarını bilmiyorum.

0: Yeni partinin meclis grup yönetimi belli oldu. Haklarında CHP'li belediyelere ilişkin soruşturmalar kapsamında dokunulmazlık dosyası bulunan isimler yönetimde yer aldı. Grup toplantısında konuşan Özgür Özel milletvekillerine CHP'nin iç çatışmalarından uzak durun. Hatta bu konularla ilgili esprilerden dahi kaçının talimatı verdi.
1: Yeni parti bu vakitten sonra kuruluşunu tamamlamıştır.
2: Özgür Özel milletvekillerini topladı. Yeni partinin meclis grubu yönetimi seçildi.
3: Özgür Özel önceki hafta grup kürsüsünde veda etmişti Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Aynı kürsüye bu kez yeni parti genel başkanı sıfatıyla çıktı. Milletvekillerine seslendi. Grup yönetimini belirledi.
2: Özgür Özel başkanlığında basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda meclis başkan vekilliği görevine Ankara milletvekili Tekin Bingöl getirildi. Meclis idari amirliğine Harun Özgür Yıldızlı, meclis başkanlık divanı katip üyeliğine de Aliye Coşar seçildi.
1: Yeni parti tüm yöneticileriyle, grup yönetimiyle, grup başkan vekilleriyle, meclis idari amiriyle, katip üyesiyle, parti meclisiyle, Yüksek Disiplin Kurulu'yla ve Yönetim Kurulu'yla birlikte göreve başlamıştır.
2: Yeni Parti Meclis Grup Yönetim Kurulu'ysa Veli Ağbaba, Seyit Torun, Özgür Karabat, Burhanettin Bulut ve Turan Taşkın Özer'den oluştu. Haklarında CHP'li belediyelere ilişkin soruşturmalar kapsamında dokunulmazlık dosyası bulunan 4 isim parti meclisi ve MYK'da yer almamıştı. Özel bu isimleri grup yönetiminde değerlendirdi. Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı'na da CHP'den ihracı istenen Bülent Yücetürk getirildi.
1: Hepimize hayırlı uğurlu olsun.
2: Özgür Özel toplantıda milletvekillerine uyarılarda da bulundu. Yeni parti kurduk, yeni bir sayfa açtık, geçmişe dönüp

0: DEM Parti grubuna ait iki sıradan biri verildi. CHP, MHP grubuyla DEM Parti grubu arasında oturacak.
1: Yeni parti başkanı, yeni parti genel başkanı Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile ilgili kafaları karıştıran açıklamalarda bulundu. Özel'in kurduğu cümleler Özgür Özel ile Cemil Tugay'ın arası açık iddialarını güçlendirdi.
2: Cemil Tugay!
3: CHP'den bir an önce parti kurmalıyız diye istifa etti ve hatta benden yaptığı görüşmede
0: böyle demişti, ancak geçmedi. Yeni partide Cemil Tugay belirsizliği sürüyor.
3: Hatta ben dedim ki ya böyle böyle demişsiniz, benim rızam yok bu işe dediğimde bana dedi ki ya sizin sırtınızdan birilerinin de yük almaz onu. Hep biz size yük oluyoruz diyerek böyle son görüşmelerimiz falan böyleydi.
0: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay daha yeni parti kurulmadan istifa etti CHP'den. Ancak yeni partiye katılmadı. Yoluna bağımsız olarak devam edeceğini söyledi. Bu da Özgür Özel ile Cemil Tugay'ın arasının açık olduğu iddialarını güçlendirdi.
3: Yeni parti kurulacak, oraya gideceğim. Yeni parti kurulmalıdır dedi. Biz yeni partiyi kurduk. Belediye meclis üyelerine ve başkanlara bir an önce gitmeliyiz diyordu. Onlar da genel başkanla birlikte hareket edeceğiz diyorlardı.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel katıldığı bir televizyon programında Cemil Tugay ile ilgili konuştu. Kafaları karıştıran açıklamalara imza attı.
3: Cemil Bey biraz acele etti. Biz bir disiplin içinde bir süreç getirdik. Cemil Bey ile benim kişisel olarak hiçbir sorunum yok. Ama Cemil Bey ile bizim zamanlama sorunlarımız olabiliyor. Oldu. Severiz kendisini, bakacağız yani. Ne diyeyim Cemil Bey?
0: Kulislerde Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçebileceği iddia ediliyor.
4: Alçak gönüllü pay sahibi olmak.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu milletvekillerinden yeni partililerle tartışmalara girmemeleri ve onları muhatap almamalarını istedi. CHP'den ayrılanların hata yaptığı görüşünü savunan Kılıçdaroğlu, pişman olanların döneceğini ileri sürdü.
3: Yeni partimizi milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyoruz.
2: Arınmak zorunda olan bir partidir. Neyse, çok şükür o da büyük ölçüde gerçekleşti.
0: Milletvekillerine talimat verdi. Yeni partiyi muhatap almayın dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hafta sonu milletvekilleriyle bir araya geldi. Gündeminde Özgür Özel'in liderliğinde kurulan yeni parti vardı.
2: Eğer yolsuzluk yapmak istiyorsan, malı götürmek istiyorsan derhal ama derhal partinin dışına çıkacaksın.
0: Artık kendi yolumuza bakacağız diyen Kılıçdaroğlu, yeni partililerle ilgili konuşarak karşınıza almayın, giden gitmiştir ifadesini kullandı. Ana muhalefet lideri CHP'den ayrılanların hata yaptığını söyledi. Hatasını anlayan milletvekillerinin döneceklerini dile getirdi.
3: 3 günlük dünyada şerefini değil de rahat koltuklarını düşünenler varsınlar, geride kalsınlar.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de önceki gün Kılıçdaroğlu'nu hedef almış, onlarla siyasi muhataplık kurmamız mümkün değil demişti.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun da katılımıyla İstanbul Sarıyer'de düzenlediği rozet törenine kast ajansından figüran getirildiği iddiaları, geçmişte yaşanan tartışmaları yeniden alevlendirdi. İşte siyaset tarihine geçen o tartışmalar.
2: Siyaset temiz insanların işidir, temiz insanların, ahlaklı, erdemli insanların partisiyiz biz.
0: CHP'nin cumartesi günü gerçekleştirilen Sarıyer etkinliği yeni bir gerilimin kapısını araladı. Törene kast ajansından 950 liraya kiralanan figüranların getirildiği iddiası üzerine CHP yönetimi suç duyurusunda bulundu, soruşturma başlatıldı. Kast ajansından CHP'den herhangi bir talimat ya da ücret alınmadığı açıklaması geldi.
5: Biz yoğurdu üfleyerek yiyoruz. Nedeni şu: 10 aydır buradayız. 10 ay içerisinde Bermuda üçgeniyle mücadele ediyoruz.
0: Bu son gelişmeler daha önceki tiyatro eleştirilerini akıllara getirdi. Önceki yıllarda hem Kemal Kılıçdaroğlu hem de Özgür Özel döneminde sıradan vatandaş görüntüsü verilen isimlerle ilgili benzer tartışmalar yaşanmıştı. Müftünün karısı vakasında Gül Taşlı Cenal'ın eşinin müftü değil, eski CHP Burhaniye ilçe başkanı Faruk Cenal olduğu, kendisinin de CHP üyesi ve bar işletmecisi olduğu ortaya çıkmıştı.
6: Yani

0: ayında bu kadar vahim olduğunu düşünmedim açıkçası.
1: Eski CHP milletvekili Mustafa Balbay'ın sohbet ettiği ve bir daha AK Parti'ye oy vermem diyen başörtülü Neşe ablanın sözleri ve mimikleri de doğallıktan uzak bulunmuş. Görüntüler kamuoyunda kurgu vatandaş tartışmasına yol açmıştı.
2: Cumhuriyet çocuklarını yok edemeyecek.
3: Hep beraber ne yapacağız?
2: Hayır diyeceğiz.
1: Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP rozeti taktığı muhtar Hanife Çakmaksa törenin ardından bizi yemeğe götüreceklerini söylediler, rozet takılacağını bilmiyorduk, CHP'li değilim, hiç olmadım açıklamasını yapmıştı.
0: Ama bizi yemeğe götürdüler, şey yok, rozet takacağız falan demediler.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde ben köylü kızı Zeynep'im, başka ünvanım yok diyerek konuşan Zeynep'in Ali Ajans'a kayıtlı oyuncu adayı olduğu belirlenmişti.
4: Ya köylü kızı Zeynep'im ben. Başka bir ünvanım yok.
1: Ekrem İmamoğlu'na destek veren başörtülü sıradan vatandaş görüntüsüyle paylaşılan Emine Polat'ın CHP'li Esenyurt Belediye Meclis üyesi, geçen seçim Binali Yıldırım'a verdim, şimdi İmamoğlu'na vereceğim diyen Umut Taşlı'nınsa CHP'li Kartal Belediye Meclis üyesi olduğu anlaşılmıştı.
5: İmamoğlu'na vereceğiz.
4: Önceki seçimde kimdi? İptal edilen seçim.
5: Binali Bey vermişti.
1: Özgür Özel'in Yozgat mitinginde malımız mülkümüz kalmadı diyen çiftçi Ersoy Ersoy'un CHP çevresinden bir isim olduğu ortaya çıkmıştı.
6: Ne malımız kaldı ne mülkümüz kaldı.
1: İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın Anadolu köylüsü diye paylaştığı Hüsniye Kaya'nın eski CHP parti meclisi üyesi ve milletvekili adayı olduğu belirlenince Özkan özür dilemişti. Ekrem İmamoğlu'nun İBB'deki ilk gününde tesadüfen karşılaştığı personel görüntüsü verilen Coşkun Dilli'nin de Beylikdüzü döneminden tanıdığı özel kalem çalışanı olduğu ortaya çıkmıştı.
7: Ne vardı yemek bugün?
8: Allah'ın versin İbdet Patlıcan Musaka var.
1: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 2019 yerel seçimleri kampanyası sırasında HDP'yi ziyaret edip etmeyeceğinin sorulması üzerine "Onu bilemiyorum, ajans karar verecek" yanıtını vermişti.
9: Ondan sonra bizim ajansımızın öngördüğü yolda gideceğiz.
10: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Çankaya Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında şok bir itiraf dosyaya girdi. Şüpheli Turgut Koç, elden teslim aldığı 300 bin doların yarısının Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Cam Güner'in seçim kampanyası için ayrıldığını iddia etti. Koç'un ifadesi CHP'li belediyedeki rüşvet pazarlıklarını gözler önüne serdi.
1: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çankaya Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında kritik bir gelişme yaşandı. Dosyaya giren şok itiraflarla CHP'li belediyedeki ihale kurguları ve kirli ilişkiler ağı resmen deşifre oldu. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Turgut Koç'un savcılıkta verdiği ifade, belediye içindeki rüşvet çarkının nasıl döndüğünü ortaya koydu. Şüpheli Koç, 300 bin dolar elden para teslim aldığı itirafında bulundu. Alınan bu paranın yarısını Veli Ağbaba'ya verdiğini, diğer yarısının ise Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in seçim kampanyası için ayrıldığını söyledi. Ayrıca çöp ihalesi için %10 komisyon bedeli olarak rüşvet yazıldığını ifade etti. Kirli pazarlığın ardından çöp toplama ihalesinin teknik şartnamesi ve yaklaşık maliyet cetveli ihaleyi alacak olan iş insanı tarafından USB bellek içerisinde belediyeye gönderildi. Ayrıca söz konusu itirafta ihalenin bu USB bellekteki talimatlara göre hazırlandığı, maliyetin önceden belirlenen 4-5 yandaş şirketin teklifleri üzerinden kurgulandığı ortaya çıktı. İtirafçı Turgut Koç, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in seçim parasından, ihale kurgularından ve dönen tüm dolaplardan haberdar olduğunu vurguladı. Güner'in yakalanmamak için ihaleleri yönetmekle Emre Doğan'ı görevlendirdiğini anlattı.
10: Yükseköğretim kurumları sınavı telaşı bitti. Şimdi öğrencileri tercih heyecanı sardı. Milyonlarca öğrenci için tercih maratonu bugün başlıyor. Adaylar 10 Ağustos'a kadar tercihlerini tamamlayacak.
11: Üniversite hayali kuran milyonlarca gencin merakla beklediği tercih maratonu başlıyor. Tercihler 29 Temmuz'da başlayacak, 10 Ağustos'a kadar sürecek. Yükseköğretim kurumları sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite hayali kuran milyonlarca öğrencinin tercih maratonu da başlıyor. Tercih listesi 2026

0: YKS Yüksek Öğretim Programları ve kontenjanları kılavuzu esas alınarak gerçekleştirilecek. Kılavuzda devlet ve vakıf üniversiteleriyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve yurt dışındaki bazı yüksek öğretim kurumlarına ait ön lisans ve lisans programlarının kontenjanları, özel koşul ve açıklamaları, öğretim türleri, burs durumları ve program kodları yer alacak. Adaylar en fazla 24 üniversite ve program seçebilecek. Uzmanlar öğrencilerin kendi başarı sıralarını %25-30 fark koyarak tercih yapmalarını öneriyor. ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuzda tercih süresi içerisinde güncelleme yapılabilecek.
1: Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde okul yönetmeliğini baştan aşağı yeniledi. Çanta ve dolap aramalarından devamsızlık takibine, randevulu veli görüşmelerinden gelişim raporlarına kadar pek çok yeni uygulama yeni dönemde hayata geçecek. İşte detaylar.
2: Çanta araması, devamsızlık şartı, disiplin ve kayıt kuralları. Milli Eğitim Bakanlığı 2026-27 eğitim öğretim yılı öncesi okul yönetmeliğinde kapsamlı değişikliklere gitti. Yeni düzenleme okul güvenliğinden kayıt ve nakil işlemlerine, seçmeli derslerden disiplin hükümlerine kadar birçok alanda yeni uygulamaları barındırıyor. Yürürlüğe giren yönetmelikle birlikte okul yönetimi artık öğrencilerin güvenliğini sağlamak ve olası olumsuz durumların önüne geçmek amacıyla okul, pansiyon, sınıf, sıra, masa ve öğrenci dolaplarında arama yapabilecek. Aramalar öğrencilerin kişilik hakları gözetilerek yetkililer tarafından yapılacak ve her işlem için tutanak tutulacak. Artık velilerin okul yönetimi ve öğretmenlerle gerçekleştireceği görüşmelerde okulun resmi internet sitesinde yer alan randevu sistemi üzerinden planlanacak. Yeni kayıt işlemleri Temmuz ayında e-okul sistemi üzerinden adres bilgilerine göre gerçekleştirilecek. Velilerden gerekli görülmesi halinde adres doğrulama amacıyla su, elektrik veya doğal gaz faturası istenebilecek. Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokullarında seçmeli ders tercihleri Ocak-Şubat aylarında yapılacak. Tercihler veli, sınıf, rehber öğretmeni ve rehberlik öğretmeninin bilgisi dahilinde öğrenci tarafından gerçekleştirilecek. Özürsüz devamsızlığı 5, 10 ve 15 güne ulaşan öğrencilerin velilerine kısa mesaj, posta veya diğer iletişim kanallarıyla bilgilendirme yapılacak. Özürsüz devamsızlığı 20 gün ve üzerinde olan, buna rağmen sınıf geçen öğrencilerse teşekkür veya takdir belgesi alamayacak. 5. sınıftan itibaren ortaokul öğrencilerine her dönem sonunda karne ile birlikte gelişim raporu verilecek. Raporda öğrencinin akademik gelişiminin yanı sıra devam durumuyla sosyal ve duygusal gelişimine ilişkin öğretmen değerlendirmeleri de yer alacak.
1: Okul servis ücretlerine yapılan %10'luk zam geçen hafta İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nden geçmişti. Güncellenen fiyat tarifesine ailelerden tepki var. Tabii bir de işin özel okul kısmı. Bazı özel kurumlar bu oranı uymayıp rakamları şişirdikçe şişiriyor, öyle ki veliden istenen rakam 500 bin liranın üzerinde.
3: Okul servis ücretine yapılan zam oranı %10 oldu. En yakın mesafede bile rakam uçtu. Velilerden tepki üstüne tepki yağdı.
4: 100 bin lira isteyen de var.
5: Biz vatandaşımıza da hak veriyoruz.
3: İBB Meclisi'nin 17 Temmuz'da yaptığı toplantıda okul servisleri için teklif edilen %10'luk zam kabul edildi. Fiyatlar cep yakar haliyle güncellendi.
5: İlk dilim 4.456 lira. İşte bunun %35'de rehber personel eklenecek.
6: Öğrencinin gittiği okul evinize yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaysa ve servis kullanıyorsa rehber personelli servis ücreti aylık 8.868 lira. Bunun beraberinde bir öğrencinin yaklaşık 10 ay okula gittiğini farz edersek toplam tutar yıllık yalnızca servis ücretinde ortalama 90 bin lira.
3: Bazı özel okullarsa aşırıya kaçmaya devam ediyor. Bir yıllık servis ücreti için neredeyse ise servet isteyen de var. Uygulanan fahiş tarife okul fiyatıyla yarışır halde. Öyle ki veliden istenen servis ücreti 500 bin liranın üzerinde.
4: Özel okullar bayağı bir para tuzağı gerçekten.
3: Servis şirketleri durumdan memnun değil ama akaryakıt fiyatlarının dengesizliği Eylül ayında bir zam daha getirebilir.
5: Arabamda da 13 tane çocuk olduğunu düşünüyorum. Ne eder 5 bin liradan 13 çocuk 65 bin.

0: 65 bin lira ben bir okuldan maksimum para kazanacağım. Bu artışlar yukarı doğru giderse yeniden okul servislerine, toplu ulaşıma, diğer taşımacılık modlarına artış talep edeceğiz.
1: Liste fiyatlarına karşı bir önlem alınmasını isteyen veliler artık öğrencisini okula götürebilmek için farklı çözüm yolları bile aramaya başladı.
2: Servise değil de taksiye yöneleyim, öğrencimi okula taksiyle götürüp getireyim derseniz de aslında burada da fiyatlar yüksek. Çünkü indi bindi ücreti taksilerde de 230 lira. Yani gidiş ve dönüş olmak üzere bir günde yaklaşık 460 lira harcayacaksınız.
1: Bu hesaplama devlet değil ama özel okulların servis ücretine kıyasla daha avantajlı hale geliyor.
0: Velilerimizin şikayeti varsa bu konuda yetkili olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'dir. Tüketici hakem heyetleridir.
3: Dar gelirli ailelere verilen doğalgaz desteği ile Temmuz ayında 504.638 kişiye ulaşıldı. Toplamda 158 milyon 836 bin lira destek ödemesi yapıldı.
4: Dar gelirli ailelere yönelik başlatılan doğalgaz desteği bu yılda sürüyor. Artık kömür desteğinin yanı sıra ihtiyaç duyana doğalgaz yardımı da sağlanıyor. Temmuz ayında 504.638 kişiye doğalgaz ödemesi yapıldı. Doğalgaz desteği 2023 yılında düzenli sosyal yardımlar kapsamına alınarak vatandaşın hizmetine sunuldu. Destekler yıl içinde Ekim-Mayıs aylarını kapsayan 8 aylık dönem için 2 ayda bir ödeniyor. Düzenli doğalgaz tüketim destek programı kapsamında 2026 yılı Temmuz dönemi ödemelerinde 504.638 hak sahibine toplam 158 milyon 836 bin lira ödeme yapıldı. 2026 yılında ise 617.680 hak sahibine toplam 1 milyar 69 milyon lira destek sağlandı. Bu kapsamda hanelerin destekten yararlanabilmesi için başvuru sahiplerinin Türk vatandaşı olması, E-Devlet üzerinden destek programına başvurması ve doğalgaz arzı sağlanan ilçe veya beldede ikamet etmesi gerekiyor.
3: Yıllardır yanıt bekleyen Gülistan Doku dosyasında perde aralanıyor. Gülistan'ın ilk arandığı baraj gölünden çıktığı öne sürülen delillerin cinayete intihar süsü vermek amacıyla sonradan bırakıldığı iddiası gündemde. Genç kızın sosyal medya hesaplarına müdahale edilmesi ve Sonel çiftinin milyonlarca liralık mal varlığı da en önemli detaylardan biri.
1: Gülistan Doku dosyasındaki sis perdesi aralanmaya devam ediyor. Her yeni delil akıllardaki şüpheyi daha da büyütüyor.
5: Gülistan, yaşıyorsan gel, gel, gel.
1: Dosyanın merkezinde baraj gölünden çıktığı öne sürülen eşyalar var. Gülistan'ın kaybolmasından günler sonra suyun altında bulunduğu belirtilen reçete, el yazılı not ve makasın neredeyse hiç zarar görmemiş olması bu eşyaların sonradan bölgeye bırakılmış olabileceğini düşündürdü. İddiaya göre amaç arama çalışmalarını baraj gölüne yönlendirmek ve genç kızın intihar ettiği algısını oluşturmaktı.
6: Biri geliyor Gülistan yaşıyor diyor, biri geliyor Gülistan ölmüş diyor.
1: Sabahın ulaştığı o reçetede 3 farklı ilacın adı, el yazılı notta da Gülistan'ın üniversitede yaşadığı baskıya ilişkin ifadeleri yazıyordu.
7: Bunlar Gülistan önce vurmuşlar, Gülistan... O sırada yaşıyormuş.
1: Gülistan'ın sosyal medya hesabına kaybolduktan sonra dışarıdan müdahale edilmiş bazı hesaplar engellenmişti. Onlardan biri de abi Osman Doku'ydu.
8: Kim yardım etmezse Tuncay Soner'e yardım etmiştir. Kamera delillerini hepsini yok etmişler.
1: İddia o ki amaç iki kardeş arasında sorun varmış izlenimi oluşturmaktı. Şükrü Eroğlu'yla Gökhan Ertok arasındaki yazışmalarda geçen çok işimize yarar ifadesi dikkatlerden kaçmadı.
9: Gökhan'ları biliyor musun? Kardeşimin delillerini silmek karşılığında 10 bin dolar aldım dedi.
1: Gülistan'ın sim kartının gönderilmesiyle ilgili adı geçen tutuklu sanık Mehmet Aca ise ifadesinde Tuncay Sonel'e makamında elden 500 bin liraya yakın para verdiğini söyledi. Bir başka dikkat çeken gelişme ise tutuklu Handan Sonel'in mal varlığı oldu. Sonel çifti aylık yaklaşık 900 bin lira gelirleri olduğunu belirtirken 13 milyon lirayı aşan ziynet eşyalarının da yıllar içinde edinildiğini savundu.
10: Sence kız nerede öldürüldü?
11: Ben arabada diye tahmin ediyorum.
1: Dosyadaki tutuklu sayısı 16'ya yükseldi. Tuncay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu ve eski polis memuru Gökhan Ertok hakkında da 4 ayrı

0: polisten daha tutuklama kararı verildi.
1: Konya'da düzenlenen silahlı saldırıda kuyumcu Muhammed Sami Ayaz hayatını kaybetmişti. İlk bilgilere göre Ayaz'ın borç meselesi yüzünden öldürüldüğü ileri sürüldü. Ancak yürütülen soruşturmada gerçek çok farklı çıktı.
2: Kebeğimde kafadan.
3: Ulan abi.
2: Bak kendimi de öldürürüm size. İlk önce sizi öldürürüm uyuyorsun çünkü. Kebeğimde kafadan.
4: Alacak verecek ilişkisiymiş gibi hemen lanse edilse de aslında burada hiçbir alacak verecek meselesi yok.
5: Kuyumcunun borç meselesi yüzünden değil soygun için öldürüldüğü ortaya çıktı. Konya'da yaşayan nakliyeci Turgay Barbaros, 10 Temmuz'da kuyumculuk yapan Muhammed Sami Ayaz'ın iş yerine girdi. Dükkanda o sırada Ayaz ve oğlu vardı.
4: İnsanların en az olduğu saatlere dek getirerek cumadan önce geliyor, gidiyor. Cumadan sonra tekrar daha kepenk yeni açılırken tekrar geliyor ve fiilini gerçekleştiriyor.
5: 44 yaşındaki Barbaros'un silahla ateş açması sonucu yaralanan kuyumcu Muhammed Sami Ayaz kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
4: Kendisinin bir define bulduğunu ve bunu satmak istediğini ısrarla söylüyor. Fakat vefat eden kardeşimiz o da ısrarla bizim bu işle bir alakamız yok gidin başka yere satın demesine rağmen bir türlü kendisini başından gönderemiyor. Nihayetinde ya en azından bir göstereyim diyor, sırt çantasını çıkartıyor, çıkartır çıkartmaz da sırt çantasından silahını çıkartıyor ve direkt vurma eğilimli olarak çocuğa yani ölen kardeşimizin çocuğuna doğrultuyor.
5: Olay sonrası kaçan zanlı saklandığı evde yakalanacağını anlayınca yaşamına son verdi. O dönemde cinayetin borç meselesi yüzünden işlendiği öne sürüldü. Soruşturma kapsamında geniş çaplı inceleme yapan polis güvenlik kamerası ve HTS kayıtlarını inceledi. Araştırma sonucunda Ayaz'ın soygun girişiminde öldürüldüğü belirlendi.
4: Çantayı doldurmalarını istiyor ki bu görüşme detaylarında hepsinde var. Paraların ve altınların çantaya doldurulmasını istiyor. O arada yaşanan arbede neticesinde vurma eylemi gerçekleşiyor ve sonra da kaçıyor. Alacak verecek ilişkisi söz konusu değil, tamamıyla bir gasp ve hırsızlık söz konusu.
5: Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde ise cinayet öncesi yaşananlar yer aldı. O anlarda Turgay Barbaros, kuyumcu Muhammed Sami Ayaz ve oğlunu öldürmekle tehdit ediyor.
2: Kebeğimde kafadan.
3: Ulan abi.
2: Bak kendimi de öldürürüm size. İlk önce sizi öldürürüm uyuyorsunuz çünkü. Kebeğimde kafadan.
1: İstanbul Şişli'de uluslararası forex dolandırıcılığı yaptığı iddiasıyla bir çağrı merkezine operasyon düzenlendi. 56 şüpheli bu operasyon kapsamında gözaltına alındı. Sözde şirket yöneticilerin hesaplarında günlük 1 milyon dolarlık para girişi tespit edildi.
6: Dışarıdan bakıldığında sıradan bir çağrı merkeziydi. Oysa içeride milyonlarca dolarlık dolandırıcılık ağı yönetiliyordu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne peş peşe yapılan ihbarlarla başladı. Siber polisin derinleştirdiği incelemelerde, görünürde çağrı merkezi olan yapının, özellikle Japonya ve Güney Kore vatandaşlarını da ağına düşürdüğü belirlendi. Şirket yöneticilerinin hesaplarına her gün yaklaşık 1 milyon dolar giriş yapıldı, elde edilen paraların ise yurt içinde aklanmaya çalışıldığı belirlendi. Yatırım vadiyle uluslararası düzeyde forex dolandırıcılığı yapan 56 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma sürüyor.
1: Sıcak bir haberle devam edelim. Adıyaman'da otluk alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Söndürme ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor. Merkeze bağlı Ahmet Hoca Köyü kırsalındaki otluk arazide öğleden sonra başlayan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılarak yakınlardaki ormanlık alana sıçradı. Bölgeye itfaiye, AFAD ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Çevre illerden de takviye söndürme ekipleri geldi. Yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Alevlerin yerleşim alanlarını

0: yaygınlaşmasını önlemek için çalışmalar sürüyor. Yangın bölgesine yakın konumdaki katı atık depolama tesis çevresinde de güvenlik önlemleri alındı. İstanbul Kağıthane'deki özel bir hastaneye çocuğunu getiren baba çıkışta otopark ücretini ödemek istemeyince ortalık karıştı. Vale aracın önünü kesti ve istenmeyen görüntüler ortaya çıktı. Peki özel hastane otoparklarında ücret alınması yasal mı? Böyle bir hakları var mı? Arkadaşlarımız araştırdı.
1: Ücretli mi otopark?
2: Bahşişle çalışıyorum ücretli.
3: Vale yol vermiyor. Sabahın 5'inde gelen acil durumdaki hastaneye yol vermiyor hastaya.
4: Kanunen ücretsiz olması gereken otoparklar bazı özel hastanelerde gelir kapısına döndü. Saatine 500 lira isteyen de var. Vale hizmetini zorunlu tutan da. İşin içine vale hizmeti girdiğinde ise fiyat daha da katlanıyor.
5: Küçük bir ücret de değil. 50 lira 100 lira değil. 400 lira 500 lira 1000 liralara varan vale ücretleri var.
1: Ne kadar ücret alıyorsunuz ya?
2: 2300.
4: İşte bu durum özel hastane otoparklarında gerilime sebep olabiliyor.
3: Vale yol vermiyor. Sabahın 5'inde gelen acil durumdaki hastaneye yol vermiyor hastaya.
4: Bu görüntüler Kağıthane'deki bir özel hastaneden. Çocuğunu acilen getiren baba otopark ücreti ödemek istemeyince vale aracın önünü kesti.
6: Ücretsiz olması gereken otoparklar özel hastane tarafından vale şirketlerine kiraya veriliyor. Vale şirketleri ise hastaneye gelenlerden fahiş oranda otopark ücreti talep ediyor. Gerekçe olaraksa hastanelere ödedikleri yüksek kirayı gösteriyor.
7: Sonuçta otoparkta hastaneye ait bir yer olduğu için ücretsiz olması gerekiyor.
8: Şimdi eğer bir işletme varsa orada, işletmenin de doğal olarak para kazanması gerekiyor ama günün sonunda almaması gerekiyor, sağlık sonuçta.
4: Peki özel hastaneye gidenler bu durumla karşılaştıklarında ne yapmalı?
5: Böyle bir durumla karşılaşan tüketicilere tavsiyem, mutlaka hastane yönetimine ulaşıp bildirsinler. Olumlu cevap alamazsa makbuzunu atmasın, tüketici hakem heyetine internetten başvurup avans faiziyle iadesine karar vermesini talep edebilir.
9: Zaten bizden ekstra bir ücret alıyorlar yani hastane masrafları için. Ekstra olarak da gelip bir de orada otopark parası veriyoruz.
5: CİMER üzerinden Sağlık Bakanlığı'na şikayet edildiği takdirde o hastaneye ciddi bir yaptırım uygulanır ve çok pahalıya patlar. Aldığı belki de otopark ücretinin misliyle cezayla karşı karşıya kalır.
0: Şimdi Ankara'da bir taksi şoförünün sıra dışı yolculuğunu ekranlarınıza getireceğiz. İki yolcu Ankara'da bir taksiye binip Giresun'a gitmek istediklerini söyledi. Şoför o istek karşısında şaştı kaldı. Biri kadın biri erkek iki yolcuyu Giresun'a götüren taksici bakın ne kadar kazandı.
10: 44 merkez Giresun'a yolcu aldım, Giresun'a gidiyorum.
11: Bu anonsa ne durak görevlileri ne de taksi şoförü ilk anda inanabildi. Çünkü taksiye binen yolcuların tek bir talebi vardı. Giresun'a gidiyoruz. O cümleyi duyan taksi şoförü önce şaşırdı, sonra gerçeği anlayınca kısa süreli bir tereddüt yaşadı.
10: Giresun'a yolcu aldım, Giresun'a gidiyorum.
11: İlginç taksi yolculuğu Ankara'da başladı. Taksi şoförü Adem Kaya aracına binen yolcularına her zamanki gibi nereye gideceklerini sordu. Aldığı cevapsa tüm hesaplarını değiştirdi. Giresun'a gidiyoruz. İlk anda yolcuların Ankara'daki Giresun Caddesi'ne gitmek istediğini düşünen Kaya aracını o yöne çevirdi.
10: Giresun dedi. Ben de tabii Giresun deyince biraz 2 kilometre ilerimizde Giresun Caddesi var. Giresun Caddesi olarak düşündüm kendi kendime.
11: Ancak kısa süre sonra gerçek ortaya çıktı. Yolcuların kastettiği yer bir cadde değil, Karadeniz'deki Giresun şehriydi.
10: Ya dedim çok uzun mesafe, 7-8 saatlik, 10 saatlik bir yol, 700 kilometrelik bir yol. Ciddi misiniz diye sordum.
11: Şoför Adem Kaya emin olmak için defalarca sordu. Yolcuların kararından vazgeçmediğini görünce kontağı çalıştırdı ve yaklaşık 700 kilometrelik yolculuk başladı.
10: Yolda bana yemeğimi söylediler. Ondan sonra bana çok güzel davrandılar.
11: Yol boyunca yolcuların yaklaşımı taksi şoförünün tüm endişelerini bir süre olsa da unutturdu. Ancak aklında hala tek bir soru vardı.
10: Giresun'un girişinde hem korkuyorum hem heyecanlıyım. Çünkü paramı alabileceğim mi? Çünkü taksicilerin en büyük sorunu bu.
11: Yaklaşık 10 saatlik yolculuğun ardından Giresun'a ulaşan taksi şoförü ücretin ödenip ödenmeyeceği konusunda büyük endişe yaşadı. Ancak korktuğu gibi olmadı. Gece saat 1 sularında Giresun'a varan yolcular

0: Taksimetrenin yazdığı ücreti kuruşu kuruşuna ödedi.
1: Çok güzel bir yolculuk oldu. Çok tuhaf bir yolculuk oldu.
0: Toplamda 28.591 liralık ücretin tamamını teslim alan taksi şoförü hem şaşkınlık hem de memnuniyetle Ankara'ya dönmek üzere yola çıktı.
1: Toplam 28.591 lira tuttu.
2: 44 merkez Giresun'a yolcu aldım.
3: Türkiye'de kalp yetersizliği olan hasta sayısı katlanarak artıyor. Yeni yapılan bir araştırma toplumun %20'sinin kalp yetersizliği riski altında olduğunu, 10 kişiden birinin ise bütün belirtileri taşıdığı halde farkında olmadığını gösterdi. Bu kritik sürecin önüne geçmekse oldukça kolay. Aile sağlığı merkezlerinde basit bir kan testiyle teşhis konulabiliyor.
4: Türkiye'de her 5 kişiden biri kalp yetersizliği riski altında. Önlemini almaksa çok kolay. Basit bir kan testiyle teşhis konulabiliyor ve 57 bin hayat kurtarılabiliyor. Türkiye'de güncel ulusal araştırmalara göre 2016-2022 döneminde 2,7 milyondan fazla kişiye kalp yetersizliği teşhisi konuldu. Sağlık Bakanlığı'nın sayılarına göre Türkiye'de kalp yetersizliğiyle yaşayan yaklaşık 2 milyon kişi bulunuyor. Ancak yapılan yeni bir araştırma, toplumun %20'sinin kalp yetersizliği riski altında olduğunu, 10 kişiden birinin ise bütün belirtileri taşıdığı halde farkında olmadığını gösterdi. Çoğu zaman sinsi ilerleyen ve belirtileri geç fark edilebilen bu hastalıkta diyabet, yüksek tansiyon, obezite, kalp ve damar hastalıklarıyla aile öyküsü bulunan kişilerde hastalık riski daha yüksek. Ancak hastalık uzun süre hiçbir belirti göstermediği için teşhis gecikiyor. Bu gecikme ise hastalığın ilerlemesine, sık hastane yatışlarına ve ölüm riskinin artmasına yol açıyor. Bu süreçte aile sağlığı merkezleri özellikle diyabet, hipertansiyon ve obezitesi bulunan kişileri erken dönemde değerlendirerek hastalığın ilerlemesini önlemede kritik görev üstleniyor.
3: Dünya Doğa Koruma Günü kapsamında Haliç'te dikkat çeken bir farkındalık etkinliği düzenlendi. Dalgıçlar su altına indi ve Haliç'in dibinde yoğun dip çamuru ve zifti andıran siyah tabaka tespit etti. Ortaya çıkan manzara endişe vericiydi.
4: Yıllarca temizlenmesi için mücadele edilen Haliç'in dibindeki kirlilik farkındalık dalışıyla gözler önüne serildi. Etkinlik Dünya Doğa Koruma Günü kapsamında AK Parti İstanbul Çevre ve Şehir Politikaları Başkanlığı'nca düzenlendi. Dalış ekipleri Haliç'in dibinde yıllar içinde biriken siyah balçık ve yoğun çamur tabakasını tespit etti.
5: Göz göz görmez bir vaziyette olacağımı asla tahmin etmiyordum bir mimar olarak. Daldıktan sonra inanın içimi ürperti sardı. Etrafımdaki görüş alanı yaklaşık 30 santim civarında bir şeydi.
6: İnsanın bu vaziyette basması ve batmaması mümkün değil. Burada değil bir canlının yaşaması, hiçbir hayat belirtisi aşağıda yok.
4: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde yürütülen çalışmalarda yeniden hayat bulan altın boynuz, bugün dipteki görüntüsü de yeniden tartışmaların odağında.
5: Sanıyorum bundan hepimizin millet olarak, vatandaş olarak bir ders çıkartmamız gerekir. Bakın bir saat içinde denizde gördüğünüz biriken pislikleri görüyorsunuz koruma bantlarıyla.
4: Uzmanlara göre dip çamurunun temizlenmemesi oksijen seviyesini düşürüyor. Bu da su altındaki canlı yaşamını doğrudan tehdit ediyor. Su altındaki ekolojik dengenin korunabilmesi için dip temizliği, su sirkülasyonu ve düzenli çevre denetimlerinin aralıksız sürdürülmesi gerekiyor.
5: Doğaya duyarlı ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmamız için el birliğiyle bu çalışmalarımızı yapmak zorundayız.
3: Doğunun incisi Van, şimdi de denizcilik sektöründe yerli üretimiyle adından söz ettiriyor. Orta ölçekli tersanelerde özel olarak tasarlanan gezi ve tur tekneleriyle motor yatlar Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. Marmaris ve Göcek başta olmak üzere birçok turizm merkezinde kullanılan tekneler kent ekonomisine de büyük katkı sağlıyor.
0: Burada üretilen tekneler Türkiye'nin dört bir yanında mavi sularla buluşuyor. Van'daki tersanede özel olarak tasarlanan tekneler müşterilerin talebine göre hazırlanıyor. Özel ışıklandırmalar

0: Ile donatılan tekneler hem turizm hem de ticari amaçlı tercih ediliyor.
1: Van'da üretilen tekneler Türkiye'nin birçok noktasına gönderilerek suyla buluşuyor.
0: İşletme sahibi Burak Belek ve 10 kişilik ekibi bir tekne için bazen aylarca mesai harcıyor. Öyle ki o ve çalışma arkadaşlarının alın teri başarı hikayesine dönüşmüş durumda.
2: Türkiye'nin birçok noktasına tekne yapıp gönderdik. Yaklaşık 6 yılda 70 tane tekne yolladık. Bunlar tabii büyük, 12 metreden 24 metreye kadar. Daimi 10 personelim var. Daha sonra teknelerimizin ince işleri için elektrikçiler, işte onlar geliyor, marangoz, camcılar. Daha sonra bitiyor teknemiz.
0: Burak Belen ve ekibinin tasarladığı tekneler Göcek ve Marmaris gibi turizm merkezlerinden yoğun talep görüyor. Kurulan bu ticaret ağı kent ekonomisine de can veriyor.
2: Göcek'te, Marmaris'te charter teknesi mesela, bu yanımızda gördüğünüz tekne 24 metre, 6 kabin, kabinlerinde her şey mevcut. Bu daha çok tercih ediliyor, buna yetişemiyoruz. Bu arada barajlara gezintilerimizi tekneleri yapıyoruz, çiftliklere hizmet tekneleri yapıyoruz.
0: Tersanede her bütçeye uygun tekne bulmak da mümkün.
2: Fiyatlar batıya göre çok uygun, yani her bütçeye göre yapabiliyoruz. Bize gelip ulaşanlar bir tekneyi mesela 10 milyona da çıkartıyor, 20 milyona da çıkartıyor. Bu tamamen donanımla ilgili, alakalı.
3: Tarihi savaş arenalarını andıran ve gladyatör temasını işleyen kalkan topu branşlaşma hedefiyle Çanakkale'de ilk adımlarını atıyor.
0: Miğferlerini takıp kalkanlarını kuşanıyorlar. Rakip oyuncuları saf dışı etmek için strateji oluşturuyorlar. Çanakkale'de geliştirilen kalkan topu sporu projesi branşlaşma yolunda. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Genç Liderler Topluluğu Genel Başkanı Kürşat Selim Temiz Yürek'in geliştirdiği kalkan topu yeni ve yerli bir spor modeli olarak dikkat çekiyor.
4: Türkiye'de tamamen yerli ve milli yeni bir spor dalı branşı olmaya aday bir proje gerçekleştirildi. Çanakkale'de çıkan bu proje şu an için yaz spor okullarında uygulanıyor ve büyük ilgi görüyor.
5: Dünyada daha önce olmayan bir spor ürettik. Projemizin adı kalkan topu sporu.
0: Sporcular bir ellerindeki kalkanla kendilerini korurken diğer ellerindeki topla rakiplerini etkisiz hale getirmeye çalışıyor. Süre sonunda en çok isabeti sağlayan oyuncu kazanıyor.
4: Kalkan topu sporu, kola takılan bir kalkanla savunma yapmak, aynı zamanda rakibe de hücum yapmaktan kurulu. Aslında basit gibi görünse de oldukça efor sarf etmesi gereken bir spor. Bu zevkli ve eğlenceli spor dalı şu an bir proje aşamasında, ancak gelecekte yerli ve milli önemli bir spor dalı olmaya aday görünüyor.
6: Daha çok hıza odaklandım. Rekabetçi bir oyun buldum bu oyunu. Daha çok hız gerekiyor.
0: Proje İçişleri Bakanlığı'ndan iki kez destek aldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'yla branşlaşma süreci başlatıldı. İlk turnuvaların bu yıl üniversitelerde düzenlenmesi planlanıyor. Temiz Yürek hedefinin kalkan topunu önce üniversitelerde yaygınlaştırmak, ardından Türkiye genelinde kabul gören yeni bir spor branşı haline getirmek olduğunu söyledi.
3: Akdeniz'in mavi sularında yaşam mücadelesi veren nesli tehlike altındaki deniz kaplumbağaları için hassas dönem başladı. Türkiye'nin en büyük yuvalama kumsalı Belek'te binlerce yavru karetta karetta denizde buluştu. Tehlike altındaki nil kaplumbağaları ise yapılaşma, çöpler ve olta balıkçılığıyla mücadele ediyor.
0: Kumun altından çıktılar. İçgüdülerini takip ederek Akdeniz'in mavi sularına ulaştılar. Antalya'nın Belek kumsalında yavru karetta karettaların denizde buluşma heyecanı başladı. Yaklaşık 30 kilometrelik uzunluğuyla Akdeniz'in en büyük yuvalama alanı olan Belek kumsalında bu sezon yuva sayısı 2200'ü aştı. Şu ana kadar yaklaşık 4 ila 5 bin yavru denize ulaştı.
7: Yuvalamalar Mayıs başında başlıyor. Biz de çalışmalarımıza Mayıs'ta başlıyoruz. Şimdi şu dönemde de zaten yavru çıkışları başladı. Yeni başladılar. 2200 yuvayı geçtik Belek'te. Muhtemelen 2500'ü de geçeceğiz. Çünkü yuvalar yapıldığı zaman kayıt altına, her yuvayı kayıt altına alamayabiliyorsunuz. Onları yavru çıkış kayıtlarıyla tamamlıyorsunuz. Muhtemelen yine 2500'ü geçeceğiz.
0: 32 yıldır sürdürülen projeyle bugüne kadar 1,5 milyondan fazla yavru denizde buluşturuldu. Ancak

0: kumsala giren araçlar, çöpler, cam kırıkları ve gece ışıkları yavrular için büyük tehlike oluşturuyor.
1: Kumu sertleştirdiği için ağır araçlar yavruların yuvadan çıkışlarına engel oluyor. Yani bu bölgede en büyük sorunların bir tanesi bu. Buradaki bir kilometrelik alanda biz zaman zaman 1000 yuva civarında yuva buluyoruz. Yani bir kilometrede 1000 yuva demek büyük bir yoğunluk.
0: Yıllardır kumsala gelen vatandaşlar da yavrulara sahip çıkıyor.
2: 20 yıldır buralarda var ya çöp toplayarak, çöplerden ziyade cam kırıkları. Hani buraya adam tatile geliyor bir hafta, tatil biter. Yani o cam kırıklarından biri etkilense.
0: Antalya'da yaşam mücadelesi veren bir diğer tür ise Nil kaplumbağası. Tatlı sularda yaşayan yumuşak kabuklu bu tür Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'ne göre kritik tehlike altında.
3: IUCN Red List'e göre 2021 yılından beridir, yani güncel verilere göre tamamen kritik tehlike altında olan bir tür. Yani diğer deniz kaplumbağalarına nazaran çok ciddi bir tehdit altında. Tabii ki türü tehdit eden en büyük faktörler insan yapılaşması. Özellikle de kıyı kısımlarının çok yoğun bir şekilde, derelerin denize doğru dökülen alanlarının çok yoğun bir şekilde betonlaşmaya başlaması. Daha sonra buradaki olta balıkçılığı.
0: Yuvalama alanlarının daralması nedeniyle kaplumbağalar aynı bölgelere üst üste yumurta bırakmak zorunda kalıyor. Yaklaşık 30 yumurtanın yalnızca yarısı yavruya dönüşebiliyor. Uzmanlar sahillere araçla girilmemesi, çöp bırakılmaması ve kaplumbağaların elle beslenmemesi konusunda uyarıyor. Çünkü onların denize ulaşan her adımı nesillerinin devamı için hayati önem taşıyor.

0: haber ekranlarına hoş geldiniz. Saatler 20.50 memleket meselesi programına başlıyoruz. Her salı olduğu gibi. Amerika'da şu an neler oluyor? Hatta son birkaç saatte neler yaşandı? İlk ana gündem başlığımız bu olacak. Sonrasında tabii ki savaşın sahadaki son duruma da bakacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün ülke içinde yaşananlara dair çok önemli mesajları vardı. Hatta konuya ilişkin ilk mesajlarıydı. Onları da konuşuyor olacağız. Kıymetli konuklarım var. Önce konuklarıma selam vereyim. Size de tanıtayım. Sonra konuşmaya başlayalım. Profesör Doktor Burak Küntay Hocam bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: İyi misiniz?
1: Çok.
0: Ne güzel.
1: Sizlerle, dostlarla birlikte olunca hep iyiyiz.
2: Eyvallah.
0: Ne güzel. Ve Doçent Doktor Levent Ersin Oral Hocam. Levent Hocam hoş geldiniz.
2: Efendim hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
0: İyi bir yayın diliyorum.
2: Hepimiz için. Sağ olun. Çok şık olmuşsunuz böyle beyazlarla.
0: Çok teşekkür ederim. Siz de öyle. Sağ olun. Komutanım hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Ve bizden bir isim ev sahibi Bercan Tutar bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Hepimize teşekkür ediyorum. Şimdi görüşme 1,5 saat sürmüş. Hiç görüntü görmedik. Yani sandalye çeken yoktu, kapıda karşılayan bunları görmedik. Gitmeden de bir krizli durum söz konusuydu. O açıklamaları konuşacağız ama önce bir Amerika'ya gidelim. Orayı bir koklayalım. İrfan hazır, bizi bekliyor. Büyük bir güvenlik önleminden bahsediyordu. Ne oldu, ne bitti, içeriden bir bilgi sızdı mı, bir görüntü var mı, ne son durum soralım. İrfan nerelerde? Berkay İrfan geldi. Hoş geldin yayına. Beyaz Saray'da bizi bekliyor. Nedir son durum?
5: Merhaba Johnson, değerli konuklarım. Merhabalar. Sayın Trump'ın değerli konuklarımda selamlarını ilettim önce buradan, Beyaz Saray'dan.
0: Sağ olsun.
5: Şimdi dünden bu yana tabii inanılmaz bir güvenlik önlem var. Dün de gün boyu biz canlı yayınlardaydık Beyaz Saray etrafından. Çok sıkı güvenlik önlemleri vardı. Etrafındaki tüm caddeler, özellikle 15. cadde, 17. cadde, H caddesi dediğimiz caddelerin hepsi, Burak Hocam iyi bilir burayı, kapatılmıştı tamamıyla. İşte Netanyahu sabah saatlerinde gelmeden önce protesto gösterileri vardı. Beyaz Saray'a yakın, esas bizim ana giriş kapılarından, yani 17. caddeden gireceğimiz yerin hemen etrafı tamamıyla protestocularla kapatılmıştı. Tabii özellikle de Netanyahu'ya karşı olası bir saldırı ya da olası bir herhangi bir suikast girişimine karşı da İzmir içerisinde çok sıkı güvenlik önlemleri aldığını söylemek istiyorum öncelikle. Tabii sabah saatlerinde çok yoğun bir medya ilgisi vardı. Şu anda boşalmış vaziyette burası. En sakin hali, çünkü Lindsey Graham'ın cenaze merasimi var. Malum şu